0: Panız.
1: Panız?
0: Evet.
1: Değil.
2: Panoz.
0: Panoz. Panoz.
1: Değil. Bir harf daha açalım, çok daha rahat bulacaksınız bakın. Ama Dilara Hanım, size geçiyoruz. Pant.
0: Pant.
1: Pant ne olabilir? Ne olabilir?
0: Pantnon.
1: Peki. Ceren Hanım, size geliyorum. Bir harf koyun. Bir sesli harf koymanız yeterli olacak Ceren Hanım.
0: Pantaon.
1: Ceren Hanım.
0: Panteon.
1: Panteon doğru. Harika. Bir de sesli harf buldunuz. Ceren Hanım'ın içinde bol olan E'leri koydunuz ve evet, Panteon olarak yanıtımızı bulduk. Evet Ceren Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Nereden yürüyelim?
0: 25.
1: 25 nolu soruyu açalım. Bakalım 3 harfli bir yanıt arıyoruz. Neymiş sorumuz? Duvar içinde bırakılan oyuk. 10 saniyenizi başlattık. Duvar içinde bir oyuk bıraktık. Ne olabilir? 3 harf. Duvar içinde oyuk. Duvar çeşit çeşit böyle. Oyuk. Boy boy. Hatta dekoratif malzemeler de konur içine diyeyim. Size biraz yardımcı olur mu acaba Dilara Hanım? 10 saniyelik süreyi bir harf açtık, sizin için başlattık.
0: Niş.
1: Niş doğru yanıt. Harika. Bir harf, bir kelime daha buldunuz. 25 açtık. Nasıl gidelim? Kaç dolu soruyu açalım?
0: 28.
1: 28 gelsin bakalım. 28'de neyi arıyoruz? İnek budunun orta kısmı. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
0: Tranş.
1: Tranş.
0: Tranş. Tranş.
1: Tranş doğru yanıt.
0: Heyecanlandırdınız beni.
1: Heyecanlandırdım ama siz direkt iki şeyde buldunuz. Biliyorsunuz değil mi tranş? Sever misiniz? Mutfakla aranız var mıdır etliği veyahut
0: yani
1: da...
0: aslında mutfakla aram çok iyi ama tranş duymamıştım. Tamamen sesli harf koydum.
1: Anladım. Peki olsun, bundan sonra mutfakla da tıraş kelimesiyle yürüyebileceğiz. Dilara Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açmak istersiniz? Mesela 15 size görsel olarak da yardımcı olabilecek bir soru. Nasıl yapalım?
0: Yok, teşekkür ederim. Ben 11'i istiyorum.
1: Güveniniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kaç açalım?
0: 11'i.
1: 11. Gelsin bakalım, 11'de ne arıyoruz?
2: Gülüt.
1: Gülüt. 10 saniyelik süreniz başladı. Bana güvenmezseniz bu olur. Buyurun. Gülüt. Ama ben 15 demiştim Dilara Hanım.
2: Gülüt.
1: Bazen bana güvenmeniz farklı. Bazen güvenseniz iyi olacak. Bir harf daha açtık. Size geliyoruz. Bir harf daha koyacaksınız. G'yi koyduk. Acaba hangi harfi koyacağız? G'ye koyduk.
0: Ga. Gal.
2: Kal.
1: Peki. Dilara Hanım, tekrar size geliyoruz. Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacağız? 10 saniyelik sürenizi başlattık.
0: Gal. Gak. Gat.
1: Gak derken ikinci sert G'yi koyduk. Hmm. Doğru bulduk. Gak'tı aradığımız kelime. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
0: 15.
1: 15 nolu soru geliyor. 15 numaralı sorumuz. Bakalım neymiş? Önce bir videomuz var. Onu seyredelim.
3: Hayret, ilk defa ben de seninle aynı fikirdim.
4: Ben de aynı fikirdim.
3: İyi o zaman.
4: İyi o zaman.
3: İyi.
4: İyi.
3: Araba bozulmuş, bir bakalım nesi var. Ha, biz albümler tutmayınca yol yardım işine girelim dedik.
4: Niye?
5: Yani yolda kalıyorum.
1: Kardeşim Benim filmindeki kadın oyuncu. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
0: Çok da severim kendisini. Aslı Enver.
1: Aslı Enver doğru yanıt. Ne iyi yaptınız, bana güvendiniz. Yarışmanın başından beri güveniniz hiç boşa çıkmadı.
0: Teşekkür ederim.
1: Peki sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
0: 18.
1: 18. Bakalım 18'de ne bulacağız? 18 bir video soru. Bir görselimiz var. İzliyoruz bakalım ne soruyoruz.

0: Azerbaycan'a özgü bir çalgının adını soruyoruz size. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Sal.
0: Sal değil.
1: Lal.
0: Lal da değil. Kal da değil. Kal demediniz zaten. Onu ben ürettim galiba, değil mi?
1: Yok, kal dedim.
0: Kal mı dediniz?
1: Dedim, evet.
0: Tamam, doğru anlamışım o zaman. Peki bir harf açacağız. Ceren Hanım, size geleceğiz. Tak. T ve A. Tek harf

0: koyacaksınız. Acaba nasıl bir harf?
1: Tas, tak, tal.
0: Ceren Hanım nasıl bir harf koyacaksınız acaba?
1: Tan.
0: Olmadı. Tekrar size geçiyor cevap hakkı. Dilara Hanım, hangi harf koyacaksınız?
2: Taç.
0: Taç değil.
2: Tam.
0: Tam değil. Olmadı. Tek harf koyacaksınız. Ceren Hanım, bakın ipucunu verdim. Ceren Hanım, 10 saniye süreyi başlattık.
1: Tar.
0: Tar doğru yanıttı. Evet, Azerbaycan'a özgü bir çalgı. Tar doğru yanıtıyla devam ettik. Ben elimden geldiği kadar size de yardımcı oluyorum. R, Ceren Hanım, Ceren Hanım diyorum ama.
1: Hani kadar R diyemesem de.
0: Ben de diyemiyorum galiba çünkü pek fark edilmedi. Ceren Hanım, sizinle devam ediyoruz. Bu doğru yanıtınızdan sonra kaç no'lu soruyu açalım?
1: 20.
0: 20. 3 harfli bir kelime arıyoruz. Bakalım ne? Sanı. 10 saniyelik süre başladı.
1: Zan.
0: Zan. Hı hı. Doğru yanıt. Biliyor muydunuz?
1: Evet.
0: Biliyordunuz. Biliyordum. Harika. Sizle devam ediyoruz. Son sorumuzu açıyoruz. Finale geldik.
1: Heyecanlı.
0: Birinci etabın sonu. Acaba evet. Kaçar kelime bildik? Bakacağız. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Kaç numaralı soruyu açalım? 13.
0: 13
1: olabilir
0: diyoruz. Peki bakalım. 13'te güzel bir kıyıya gittiniz. İki harf. Tek harf koyacaksınız. Sorumuz geliyor. Hazırsanız soru geliyor.
1: Evet.
0: Küçük bitki. 10 saniye süre başladı.
1: Ot.
0: Ot. Doğru yanıt. O harfini koyduk ve ot yanıtıyla birinci bölümün sonuna geldik. Acaba kaçar kelime bildik? Hemen bir tahminleri alalım. Kaç kelime bildiğinizi düşünüyorsunuz Dilara Hanım?
2: Yani tam rakam bilemesem de yakın gibiyiz ama sanki Ceren Hanım birkaç kelime fazla çıkmış olabilir.
0: Birkaç kelime. Ceren Hanım zaten sessiz böyle sakin sakin gidiyor ama değil mi? Sanki fazla kelime bildi. Siz ne düşünüyorsunuz Ceren
1: ben
0: Hanım?
1: Ben tam tersini düşünüyorum. 8-9 bildim. Dilara Hanım bir iki kelime öndeymiş gibi düşünüyorum.
0: Dilara Hanım önde diye düşünüyor. Hı hı. Ceren Hanım, Dilara Hanım da Ceren Hanım önde diye düşünüyor.
1: Çok bildi çünkü.
0: Peki o zaman bakalım kim önde?
1: Bakalım.
0: Sonuçta gördüğümüz kadarıyla 50'şer puan aldık bu bölümde. Yani her bir yarışmacımız 10'ar kelimeyi doğru bildi. Her bir kelimemizin, her bir doğru yanıtımızda 5'er puan olduğu için Dilara Hanım da Ceren Hanım da bu bölümde 50'şer puan topladılar. Peki ne yapacağız? Birinci etapımızı bitireceğiz. Hı hı. Hızla 120 saniyede 10 soruyu yanıtlayacağımız ikinci bölüme geçeceğiz.

0: Evet, geldik sır küpünün ikinci bölümüne. Burada yarışmacılarımız 120 saniyede 10 soruyu yanıtlamaya çalışacaklar. İlk etapta bir denge bozulmadı. İki yarışmacımız da onar kelimeyi doğru yanıtladı ve biz de düzeni bozmuyoruz. Hazırsanız 10 sorumuz geliyor. 120 saniyede yanıtları arayacağız. Birinci sorumuzu soruyoruz hemen. İnciri ile meşhur ilimiz, sürenizi başlattık.
1: Aydın.
0: Aydın doğru yanıttı. İkinci sorumuz geliyor. İkinci sorumuz bir sesli soru. Dinleyelim bakalım ne soruyoruz.

0: Bakalım bu sesi pop müziğin duayen isimlerinden birini soruyoruz size. Dinlediğiniz sesli soruda acaba kim saklı?
1: Çok tanıdık ama pas.
0: Peki pas dedik, hemen gidiyoruz. Gişelerde, telefon ve türlü oyunlarda para yerine kullanılan küçük metal veya plastik nesne. Böyle elimizde biriktiririz.
1: Evet, şey.
0: Ney?
1: Bilmiyorum, pas.
0: Pas.
1: Gelecek
0: peki
1: aklıma.
0: Hemen geliyor. Bir videomuz daha var. İzleyelim bakalım ne soruyoruz size. Görüntüleri. Dikkatli izleyin görüntüleri. İsmi Hollywood filmlerinden biri olan Güneydoğu Anadolu'da bulunan bir ilimizi soruyoruz. Hollywood filmlerinde de vardır bu kahraman diyeyim size. Böyle dik dik kulakları vardır, pelerini vardır, uçar. Hatta onu çağırmak için böyle bir ışık tutarız. Böyle bir hayvanla. Peki, isterseniz pas diyebilirsiniz dediniz zaten. Bu arada düşünürsünüz. Hemen bir sesli soru daha geliyor. Bakalım sesli sorumuz neymiş?

0: Sesi soruyoruz. Türkiye'nin süperstarının ismi.
1: Ajda Pekkan.
0: Ajda Pekkan doğru yanıt. Hemen sıradaki sorumuza geçiyoruz. Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boya. Ah ah, eve de yaptırdın mı deriz. Evi bir şöyle.
1: Badana.
0: Badana yaptırdın mı? Boya badana yaptım deriz. Tekrar devam ediyoruz. Yine bir videomuz var. Bakalım nasıl bir görsel izleyeceğiz. Gelsin.

0: olması.
1: Al Pacino, Marlon Brando ve daha pek çok duayen oyuncunun yer aldığı kült bir filmin adını soruyoruz. Adını soruyoruz. 4 harf. Peki. Pas dedik. Evin vazgeçilmez eşyası. Hatta bazen sesinden de komşular çok rahatsız olur. Pazar pazar da bu çalıştırılır
2: mı
1: denir.
2: Çamaşır makinesi
1: değil. Hani çok çalıştırılınca pazar günü uyuyoruz, dinleniyoruz. Bu da pazar günü çalıştırılır.
2: Elektrik süpürgesi.
1: Elektrikli süpürge, doğru yanıt. Hemen bir soru daha geliyor. 3 tepe noktası. 3 tane de açısı. Bir de üstüne 3 kenarı olan bir geometrik şekil. Acaba
2: üçgen.
1: Ne? Üçgen, doğru yanıt. Bunu da bildik. Hemen bir videomuz daha geliyor. Bir bölgeyi soracağız size. İzleyelim bakalım neresi geliyor.

0: Türkiye'nin en kuzey ucunu soracağız. Hangi ilimiz? En kuzey uçtaki ilimizi soruyoruz. Peki.
1: Çok
0: hemen geçtik.
1: Haritam ama.
0: Peki hemen geçtik. Tekrar dönüyoruz diyeceğim. Dönemiyoruz. Sürenizi sıfırladık. Çok iyi yarıştınız. Süreyi çok iyi kullandınız. Bu arada videoları izlerken süreyi durdurduk. Yardımcı olmuştur umarım. Hemen Ceren Hanım size dönüyorum. Biraz sonra Dilara Hanım kaç doğru yanıt verdiniz ona döneceğim. Ceren Hanım hazır mısınız?
2: Evet.
0: 120 saniyeniz var. Hızla başlıyoruz.
2: Başlayalım.
0: O zaman sorularımız geliyor. Bakalım ilk sorumuz ne? Fındığı ile tanınan ilimiz, 120 saniyelik sürenizi başlattık. Fındığı ile
1: Giresun.
0: Tanınıyor. Giresun doğru yanıt. Hemen bir sesli soru geliyor. Bakalım kimi dinliyoruz? Bir kulak verelim.

0: Evet. 1972'de Kalbim Bir Pusula şarkısıyla çıkış yapan pop müziğin duayen kadın şarkıcılarından birini soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas dedik. Güneyden veya güneybatıdan esen, bazen de yağış getiren yerel rüzgar.
1: Bunu biliyorum aslında ama.
0: Eminim.
1: Pas diyelim, bir düşün.
0: Peki,
1: ben onu.
0: Leyla başlıyordu. Yardımcı olsun. Bir videomuz var. Bakalım nasıl bir video hazırladık. Hangi ili soracağız size? Gelsin videomuz. Bakalım.

0: Tuz mağaraları ile meşhur ilimizi soruyoruz size. Tuz bir fikriniz mağaraları var mı acaba? Yoksa pas değil.
1: Pas diyelim.
0: Dediniz. Hemen sesli bir soru geliyor. Bakalım dinleyelim kimi soracağız size. Tanıdık bir ses geliyor mu?
2: Git.

0: Sanat Güneşi'ni soruyoruz. Sesi de duydunuz.
1: Zeki Müren.
0: Devam ediyoruz. Harika. Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan.
1: Kolsuz.
0: Kolsuz ve üzerine oturduğumuz.
1: Koltuk.
0: Kolu da yok, dayanacak yeri de yok bunun. Küçücük böyle.
1: Ufak, minik. Şey soruyorsunuz. Yok,
0: oturduk.
1: Pas.
0: Peki, geçtik. Hemen bir videomuz var. Bakalım ne geliyor. İzliyoruz.

0: Bir bokserin mücadelesini anlatan seri film Acı Yok. Acı Yok. Neydi?
1: Bilmiyorum.
0: Balboa. Pas. Ne Balboa? Yok.
1: Yok.
0: Peki geçtik. Pas. Tamirat ve tadilatların vazgeçilmez aleti.
1: Matkap.
0: Matkap doğru yanıt. Beş kenarlı çokgen. Beş kenarlı gen.
1: Beşgen.
0: Beşgen doğru yanıt. Peki bir videomuz daha var. İzleyelim bakalım ne seyrediyoruz.
1: En batı.

0: Türkiye'nin en batı ucu hangi ilimizdir?
1: Çanakkale.
0: Çanakkale doğru yanıtını da verdik. Tekrar başa dönüyoruz ve sesli sorumuzu tekrar dinliyoruz. Acaba bu ismi tanıyabilecek miyiz? Tekrar geliyor sesimiz.

0: Pusula şarkısı demiştik. Peki diğer sorumuza geçiyoruz. Güneyden veya güneybatıdan esen, bazen de yağış getiren yerel rüzgar.
1: Bunu biliyorum ama şu an çıkmıyor, yok.
0: Peki bir videomuz daha var o zaman. Tuz mağaralarını sormuştuk diyeceğim ama süremiz bitti. Peki hemen bakalım. Kaçar kelimeyi bulduk. Kaçar cevabı doğru yanıt verdik. Şimdi dinlediğiniz 72'de Kalbim Bir Pusula şarkısıyla çıkış yapan sanatçıyı sordum. Dinlemiştik. Acaba kimdi?
1: Bilmiyorum onu ya. Aslında şey, zihninde bir şey var da o çıkmıyor.
0: Nilüfer desem.
1: Evet olabilir. Ona benzer
0: Nilüfer, bir ses. Mor Melekşe. Peki çok takıldınız. Güneyden veya güneybatıdan esen yağış getiren yerel rüzgar dedim. Loda dedim.
1: Lodos.
0: Lodos. Hep doğru yanıt olacaktı. Ya. Tuz mağaralarıyla ünlü meşhur Antalya dedim. Çankırı olacaktı. Çok uğraştım, tarif ettim ama olmadı. Sırt ve kol dayayacak tabure. Yeri olmayan tabure. Ne? Dilara Hanım oradan evet. Yakaladı tabureyi. Peki bir boksörün macerasını anlatan demiştim. Rocky olacaktı.
1: Bilmiyorum onu.
0: Acı yok. Rocky filminden bir kült olmuş bir filmdi. Hemen puanlarımıza bakalım. Kaçar soru bildik.
1: Eşit.
0: Evet, burada da eşitlik bozulmadı. Hı hı. Çok güzel, başa baş bir mücadele gidiyor. Beşer soru da burada bildik. O zaman ne yapıyoruz? Sır küpünün 3. bölümüyle hızla devam ediyoruz. Evet, sır küpünde bu akşam başa baş bir mücadele, bayağı çekişmeli bir yarışma devam ediyor. Geldik 3. etaba, 3. bölüme. 1. ve 2. etapta başa baş mücadele bozulmadı. Aynı sayıda doğru yanıt verdik. Bakalım 3. etap nasıl geçecek? Butonların devreye girdiği 3. etaba hazır mıyız?
1: Evet.
0: O zaman başlıyoruz. Yine düzeni bozmuyoruz. Dilara Hanım, sizden bir soru seçmenizi rica edeceğiz. Hı. Eller butonda mı acaba? Eller butona evet, gidiyor. Evet. Hazırsa sizden bir soru isteyeceğiz. Numara isteyeceğiz. Soruyu sorar sormaz da sürenizi başlatınca eller butonuna kim önce basacak bakalım.
1: Tamam.
0: Kaç tane soruyu açalım?
1: Bence 33'ten başlayalım.
0: Hazırsak sorumuz geliyor.

0: Atom numarası 85 olan yapay element 10 saniye başladı. Kim basacak? Kim basacak? Basmayacak mı?
1: Atom numarası 85 olan.
0: Atom numarası 85.
1: Kimya dersinde iyiydi oysa ki.
2: Benim hiç iyi değildi.
0: Peki. O zaman ne yapalım? Bilemedik. Tamam. Bir harf açalım biz. Bakalım.
1: Baş harf açılırsa iyi olur.
0: Bir harf açtık. Hazırsak tekrar süreyi başlatıyoruz. Var mı bir tahmin?
1: Hayır.
0: Sta, S, T, A. Yok mu bir tahminimiz?
1: Yok.
0: Peki. Olmadı. Bir harf daha açıyoruz. Hazırsak bir harf koyacağız. Tek harf koyacaksınız. Dilara Hanım koyacak tek harfi.
2: Astar.
0: Astar mı? Değil. Astar değil. Astar olmadı. 10 saniyelik süreyi tekrar başlatıyorum hazırsa. Astar değil. Tek harf koyacaksınız. Tek harf. Dilara Hanım.
2: Astat.
0: Astat doğru yanıttı. Evet. Tek harf. Dilara Hanım baktı ama oradan
1: evet,
0: alamadı.
1: Evet olmadı. Zihnimde düşünüyordum.
0: Dilara Hanım siz açıyorsunuz. Hangi soruyla devam edelim? Kaç nolu sorumuzu açalım?
2: 14.
0: 14. Gelsin bakalım 14. Tümör. 10 saniyemizi başlatalım. Dilara Hanım.
2: Ur.
0: Ur. Doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 3.
0: 3 nolu sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağıya bir kelime arıyoruz. Yakasız gömlek. 10 saniyelik süre başladı. Yakasız gömlek. Yakasız erkek gömleği. Yakasız gömlek. Bulamadık. Şimdi bir harf daha veriyoruz. 10 saniyenizi başlattık. Hangi harf? Dilara Hanım.
2: Mintan.
0: Mintan. Doğru yanıt. Mintan. Yakasız.
1: Çok memnun olmadım.
2: Her gün duyuyoruz çünkü.
0: Çok bilinmiş bir kelime.
1: Evet.
0: Zaten intan da çıkmıştı. Olsun. Siz de devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 23.
0: 23. Gelsin bakalım 23. Ana öğe. Temel. 10 saniyelik süre başladı. Evet Dilara Hanım.
2: Esas.
0: Esas doğru yanıt. Bir de harf buldunuz. Dilara Hanım sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım? Bakın. Kaç? Bak dedim kaldı. Kaç dolu soruyu açalım?
2: Ha, 32.
0: 32. Peki gelsin 32 nolu sorumuz. Bakalım ne arıyoruz? Bir kişi veya akımı simgeleyen şekil veya resim. Ne olabilir? Hani derler ya şekil veya resim. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Kesin bulacaksınız. 10 saniye başlattık. Kim basacak? Dilara Hanım.
2: İkona.
0: İkona doğru yanıt. Dilara Hanım siz seçiyorsunuz yine. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
2: 35.
0: 35. Gelsin 35 nolu soru. 35. Kumaşta kıvrım. Tek harf koyacaksınız. Hadi koyun harfi. Dilara Hanım bastı. Ceren Hanım
1: Piki.
0: Harf bile
1: koydunuz. Bende yok.
2: Piki.
0: Piki. K koydunuz. Değil. Tek harf olduğu için açamıyorum. K değil. Ama hangi harf acaba? K'den sonra ne gelir acaba?
1: Pili.
0: Pili doğru yanıt Dilara Hanım. Butondan çektiniz eli. Gitti pili. K'den sonra ne gelir dedim. Ceren Hanım hemen yakaladı. Eller butonun üstünde olsun. Buranın en kritik noktası. Hazırsak
1: evet,
0: devam ediyoruz.
1: Bayağı kritik.
0: Ceren Hanım. Siz seçiyorsunuz.
1: Evet.
0: Hemen aşağılara inebilirsiniz bakın.
1: Aşağılara bakıyorum.
0: Mesela 62 48. Çok güzel. Buradan bakınca 55 harika. Boş yerler.
2: Hiçbir şey yok orada.
0: 63. 60. Bakın hiç şey tedirgin
1: uzun
0: olmayın.
1: Uzun korkutucu oluyor
0: hiç
1: uzun
0: değil.
1: Kelime
0: bakın,
1: olduğu
0: gerçekten
1: için.
0: 62'yi 62 bana güvenin.
1: Diyelim. Güveniyorum size 62.
0: Ben güvenmeyin demiştim ama.
1: Yarı yolda kaldım.
0: Soru. Kesinlikle çok yardımcı oldum. Bilginiz olsun. Yumurta, biber, domatesle yapılan hazır mı eller?
2: Evet.
0: Bir yemek.
1: Menemen.
0: Doğru. Önce söyleyeyim. Ceren Hanım bastı ve menemen doğru yanıtını verdi. Dilara Hanım orada
1: biraz
0: bekliyordu.
1: Biraz yetişeyim dur.
0: Bakın güvenizi boşa çıkartmadım.
1: Canım
0: mesela
1: çekti.
0: 63 de çok güzel.
1: 63.
0: 55. 63. Aynı şekilde. Hazırsak 65. Soru geliyor. Evet. Kaçı seçelim?
2: 55.
0: 55. Gelsin sorumuz. Suda çözünülebilir bir içecek. 10 saniye başladı. Kahvelerde falan çok olur bu.
2: Granül.
0: Granül mü? İçecek kahvelerde. Efendim. Hani bana bir granül ver olmaz da.
2: Olmaz.
0: Ne evet. olabilir acaba? Bir harf koyalım. Buradan kesin başlatacağız. Granül değil başka bir şey isteriz. Kahveye gittik oturduk çayın yanında. Başka çay değil de ne içsek acaba? Şöyle. Dilara'nın.
2: Oralet.
0: Oralet doğru yanı.
2: Her gün içerim. Diyelim. Her gün içiyorum.
0: Her gün içiyorsun.
2: Bizim kurumda kurumun bir huyu var. Renk renk oralet alırlar.
0: Ah harika.
2: Vallahi.
0: O zaman her türlü meyveden
2: evet.
0: içiyorsunuz. Ama çay dedim. Yardımcı evet. olmaya çalıştım. Sizi doğru bir yere yönlendirmiştim.
2: Olmadı.
0: Kolay bulursunuz diye düşündüm ama bir daha şifre harf bulduk. Hazırsak Dilara Hanım sizinle devam ediyoruz. Kaç doğru soruyu açalım?
2: 63.
0: 63. Bakalım 63'te ne var? At çiftliği 10 saniye süre başladı. Kim basacak? Ama basmıyorsunuz.
1: Ama yok.
2: Ama yok.
0: Ama 4 harfli at çiftliği ne olabilir? Yok mu? Peki bir harf açalım o zaman. Şimdi kesin bileceksiniz. Tek harf açıldı. 10 saniyeyi başlattık. A. Ne olabilir? A. At çiftliği. Vermeyeceğim ipucunu. Bir harf daha açsın. Metin Bey'den destek alalım. Metin Bey size güzel bir harf açsın. Ar geldi.
2: Sallıyorum.
0: Ar. Dilara Hanım.
2: Dara.
0: Para mı?
2: Dara.
0: Dara. Dara çok yakın. Bakın inanılmaz yakın bir kelime söyledi. Size yardımcı olsun ama dara değil. Hangi harf acaba? 10 saniye başladı. Hangi harf? Ha.
2: Para.
0: Ya doğru. Ceren Hanım. Butona da basın ki.
1: Orası iptal bende.
0: Neden?
1: Buton yokmuş gibi. Sıra onu... sizde deyince orada kilitlendim ben nedense.
0: Doğru ama ben evet. işte sürekli
1: evet.
0: Dilara Hanım'ın eli üstünde duruyor.
1: Benimki kenarda.
0: Siz biraz peki devam ediyoruz. Kaçla yürüyelim Dilara Hanım?
2: Öneriniz var mı?
0: Önerim var. 59 mesela çok güzel bir soru 59.
2: Tamam.
0: Ve çok rahat bulursunuz.
2: Size güveniyorum.
0: Mutlaka bulmanız gerektiğini düşündüğüm bir soru.
2: Tamam.
0: Hazırsa 59. sorumuz geliyor. Bakalım ne gelecek. İyi huylu kimse. 10 saniyelik süreniz başladı.
2: Kimse.
0: Çok iyi huyludur bu kimseler. Adı gibi çok yaşasın. Maşallah deriz. Adı gibi de iyi huylu. Bir isimden bahsediyoruz. Yumuşak G de var içinde.
2: Var.
0: 10 saniyeyi başlattık. Butonlar nerede? İyi huylu kimse bir isim bu. Çok tanıdık bir isim. Kısa sürede çok iyi tanıdınız bu ismi.
2: Kısa süre.
0: Tekrar bir harf daha açtık. Bakalım neymiş bu isim? Kim basacak? İsim. Çok iyi tanıyorsunuz. Karşınızda duruyor. Olmadı mı? Peki bir harf daha açıyoruz. Evet Dilara Hanım siz bastınız.
1: Önce basmıştım ama yanmadım acaba.
0: Ceren Hanım maalesef biraz geç basıyorsunuz. Onun için diyorum elinizi buton üstünden kaçırmayın diye Dilara Hanım.
2: Oğuz.
0: Oğuz değil mi? Bu akşam tanıştık ve bütün akşamda beraber
2: olduk.
0: Yarıştık. Ben de çok memnun oldum. İyi huylu kimse Oğuz'la devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım Dilara Hanım?
2: Ben 49'u merak ettim.
0: 49 geliyor. Bakın Dilara Hanım arayı çok açtı Ceren Hanım.
2: Evet.
0: Butonu unutmayın. Butona takıldınız. Birçok bildiğiniz soru gidiyor.
2: Ne yazık
0: hazırsa
2: ki.
0: Sorumuz geliyor. Öfke duyulan bir durumda haykırılan bir söz. Dilara
2: Yuh.
0: Hanım. Yuh. Doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Ceren Hanım el butona. El butona.
2: 34.
0: Hadi Ceren Hanım. 34 nolu soru geliyor. Hazır. Bilseniz de bilmeseniz de basın. Büyük ve süslü çadır. Dilara Hanım.
2: Otağı.
0: Otağı. Tekrar geldi.
2: Osmanlı filmlerinin faydası.
0: Osmanlı filmlerinin faydasını da gördük. Bir harf daha açtık. Evet Ceren Hanım sizdeyiz. Akıl veren veya öğreten kimse.
1: Usta.
0: Usta doğru yanıttı. Bir saniye içerisinde bildiniz. Bir de harf buldunuz. Şimdi bir bakalım. Kaçar kelime bildik. Puan durumuna bakıyoruz.
1: İki.
0: Arkasından da hemen ne yapacağız? Tahminleri alacağız. Bakalım bu bölümde Sır Küpü'nün 3. bölümünde en çok kelimeyi kim buldu ve tahmini kim yapacak?

0: Burada şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum. Evet, en çok kelimeyi bilen birinci tahmin hakkını kullanacak. Fakat doğru bilemezseniz eğer diğer yarışmacımız da geçecek tahmin hakkı. Dolayısıyla galiba Dilara Hanım siz fazla kelime bildiniz gibi geldi. Değil mi? Butonu çok aktif kullandılar. O zaman bir bakalım mı sonuçlara?
1: Bakalım.
0: Kaçar kelime bulduk, kaçar puan topladık. Evet, bu bölümde Dilara Çetin 10 kelimeye doğru yanıt verdi ve 100 puan topladı. Ceren Hanım maalesef butonun azizliğine uğradı. Buton yüzünden fazla
1: Sonucu
0: basamadı.
1: sevemedim.
0: Beni dinlemedi. Israrla o butona basmadı. Ve maalesef 30 puan topladı. Evet, burada bir genel puanlara bakalım. Birinci etap yarıştık. İkinci ve üçüncü etabı yarıştık. Bakalım kaçar puandayız. Puanlarımızı görelim. Bu akşam Dilara Çetin 200 puanla yarışmamızı tamamlıyor. Ve Ceren Hanım, Ceren Güler 130 puanla ikinciliği ikinci olarak 130 puanda kaldı. Peki Dilara Hanım, önce size soruyorum. Şifre kelimemizle ilgili bir tahmininiz var mı? Ve tahmininizi alacağım. Hazırsanız.
1: Yani aslında iki tahminim var ama en çok ağır basanı önce söylüyorum. Sathaleştirmek.
0: Sathaleştirmek.
1: Tamam.
0: Sathaleştirmek doğru mu? Bakın Ceren Hanım, Dilara Hanım. Sathaleştirmek. Doğru mu?
1: Doğru gibi.

0: sahtaleştirmek doğru değildi.
1: Ağlayacağım.
0: Şimdi sahtaleştirmek değilse ne olabilir? Ceren Hanım, hazır mısınız?
2: Evet, galiba.
0: Bakın, önde getirdi. Üçüncü etabı tamamen önde geçti. Butonu çok iyi kullandı Dilara Hanım. Hazırsanız
2: burada ipucu alamıyor muyuz?
0: Burada ipucumuz kalmadı. Hazırsanız yanıtınızı alayım.
2: Sathileştirmek.
0: Sathileştirmek. Acaba doğru mu? Sathileştirmek. Ne anlama gelir eğer doğruysa? Sathileştirmek.
2: Önce bir doğru mu onu duyalım.
0: Var mı burada bir heyecan?
2: Çok. Evet.
0: Vallahi son düzlükte kaptırmış olacaksınız.
2: Canım sağ olsun.
0: Çok da yazık olacak. Peki bakalım bu akşamın gizlediğimiz kelimesi sathileştirmek mi? Tebrik ediyoruz. Aa. Evet, sathileştirmek. Sathileştirmek, yüzeysel duruma getirmek doğru yanıtımızdı. Hemen final bölümüne geçiyoruz. Tebrik ediyoruz. Evet, harika iki yarışmacımız vardı. Çok çekişmeli bir üç etap gördük. Birinci etap baş başa geçti. İkinci etap eşitlik bozulmadı. Üçüncü etapta Dilara Hanım arayı çok ciddi açtı. Butonu çok iyi kullandı. Fakat final kelimemizi maalesef doğru yanıtlayamadı. Ve Ceren Hanım'ın yanıtıyla, Ceren Hanım'ın bu akşam temsil ettiği okul yani Muş'a hediyelerimiz gidiyor. Öğrenci kardeşlerimizi temsil etti Ceren Hanım. Alpaslan İlkokulu'nu gönülden tebrik ediyoruz. Ceren Hanım Muş Alpaslan İlkokulu adına yarıştı. Ödüllerimiz Muş'a gitti ama diğer okulumuzun hakkı bizde saklı. Efendim siz de A Para ekranlarında bizle beraber bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz sizleri de buraya stüdyomuza bekliyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin, gençlerimizin geleceği için bir destek de sizden bekliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.

0: Fazla. Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
1: Para bedavadır.
2: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
3: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
4: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

Herkese mutlu akşamlar. Başarının anahtarıyla karşınızdayız sayın seyirciler. Bu bölümümüzde eğitimin geleceğini konuşacağız. Üniversitenin vizyonu, kariyer planlamaları gibi konular üzerinde duracağız. Değerli konuklarımla birlikte İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Buğra Özen ve eğitimci Burak Kılanç bizlerle birlikte olacak.

0: Buğra Hocam, Burak Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. İyiyiz.
2: Teşekkürler.
0: Peki şimdi Buğra Hocam sizinle isterseniz başlayalım. Okulun işleviyle başlayalım. Üniversitelerin işleviyle başlayalım. Günümüzdeki işleviyle başlayalım. Tabii Elon Musk geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Okul artık bir eğitim yeri değil, sosyalleşme alanı dedi. Öğrenmek için artık okula ihtiyacımız yok diyor. Siz bu düşünceye katılıyor musunuz? Sizce gerçekten okullar artık işlevini tamamladı mı yoksa işlevi değişti mi?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Üniversiteler bazında konuşursak tabii ki bilgiyi artık çok rahat elde ediyorsunuz ama bu bilgiyi yorumlamak, farklı bir boyuta getirmek ve arkasından da bunu üniversite araştırmaya doğru götürmek ve bu araştırmanın sonucunda bir ürün elde ederek bunu sosyal hayata kazandırma noktasında yeniden üniversite artık bu şekilde çalışıyor. Ve Elon Musk'a baktığınız zaman kendisinin background'unda da işte Kanada'dan gelmiş Amerika'ya, hem fizik bitirmiş hem ekonomi bitirmiş. Yani fizikte neden sonuç ilişkilerini iyi öğrenmiş. Ekonomide yönetebilirlik, sürdürülebilirlik politikalarını iyi öğrenmiş ki okuduğu üniversiteler esasında tam bunun merkezi. Akabinde kendi kurduğu şirketlerde de üniversite kültürünü farklı bir şekilde yönetmeye doğru götürmüş. Yani şöyle bir şey var. Herhangi bir koşul altında bence Elon Musk'ın sözleri farklı algılanıyor. Yani. Üniversitenin bildiğimiz kültürü artık farklılaşıyor ve değişenler kazanacaktır. Ve bu noktada da ne yapacağız? Biz de evrimleşerek orada yapay zekadan olsun veya da diğer bilgilerden kararlanarak farklı bir boyuta doğru geleceğiz.
0: Hocam siz neler söylersiniz? Siz katılıyor musunuz? Günümüzde okullara baktığımızda. Daha doğrusu yani üniversiteler için bunu söylemek daha doğru olur herhalde.
1: Eğitim üniversitelere,
0: evet, eğitim kurumlarına baktığımızda işlevlerini yitirdi mi? Geleneksel işlevlerinden bahsediyorum. Yani eski işlevlerinden bahsediyorum.
2: Şimdi hayat durağan değil, hayat değişiyor. Her şey değişiyor, her şey gelişiyor. Öyle olduğu için kurumların da değişmesi lazım. Bu bağlamda baktığımızda teknolojinin, bilişimin bu kadar ilerlemiş olduğu bir dünyada, ilerlemekte olduğu bir dünyada da kurumların da değişmesini zaten beklemek lazım. Bu anlamda da değişmeyen kurumların yavaş yavaş ortadan kalkacağını ya da hani yok olup gideceğini hatta göreceğiz. Bu bağlamda gerek K12 seviyesinde, okul öncesinden liseye kadar, gerekse yüksek öğretim üniversite seviyesinde bir farklılaşma arayışı içinde olduğunu zaten görüyoruz kurumlarında. Ben burada açıkçası önemli kırılım noktalarından bir tanesini pandemi dönemi olduğu olarak görüyorum. Biliyorsunuz pandemi döneminde işte eve kapandık. Eğitim öğretimin sürmesiyle ilgili uzaktan öğretim metotları etkin bir şekilde ve çok hızlı bir şekilde gerek K12 seviyesinde gerekse üniversite tarafında hayata

0: geçirildi. Hatta hani anaokulundan liseye kadar olan K12 seviyesi diyelim. Oradaki dönüşüm daha bile hızlı oldu. Üniversiteler birazcık daha sonra geldi diye ben gözlemledim o dönemde. Şimdi insan sosyal bir varlıktır. İnsan sosyal varlık olduğu için de eğitim öğretim süreçlerinde, eğitim öğretim bakın hani öğretim. Biz şu anda aslında hani belki öğretimden bahsediyoruz. Öğretim noktasının değişmesi, öğretim metotlarının değişmesi özellikle teknolojinin entegrasyonuyla söz konusu olacaktır, olmaktadır. Ama işin eğitim tarafı ile ilgili özellikle K12 seviyesinde sosyal boyut anlamında, sosyalleşme anlamında, bilişsel anlamda değil ama duygusal anlamda gelişme noktasında özellikle K12 seviyesinde okullar mutlaka olmak zorundadır gelecekte de. Yani üniversite tarafında da yani günün sonunda hani baktığınızda siz sadece orada elde etmiş olduğunuz mesleki becerilerle gelecekte var olmayacaksınız. Orada geliştirmiş olduğunuz network'le de açıkçası var olacaksınız.
1: Evet.
0: Bu anlamda evet Elon Musk'ın söylemiş olduğu bu sözleri doğru okumak gerekiyor. Hocamın da söylediği gibi. Mutlaka İnsanlar, bakın artık gençler de demiyorum çünkü yaşam boyu eğitim yaklaşımı çerçevesinde herkesin her zaman için bir şeyler öğrenmesi gerekecektir. İnsanların öğrenmek için üniversiteye gittiklerinde bazı üniversitelerde daha teknolojiye yatkın ya da teknolojiyi kullanan ortamlar bulacaklarından eminiz. Ama günün sonunda orada sosyalleşme anlamında da bir takım araçların ve ortamların yaratılması gerekecektir. Şimdi aklıma bir senato toplantısında bir katılımcı olan mütevelli heyet başkanının söylediği bir şey geldi değerli hocam. Şöyle bir şey söylemişti. Yani geliyorum üniversiteye mütevelli heyet başkanı olarak. Tabii ki hani burada çok kıymetli akademisyenler var, akademik liderler var. Dersler çok güzel yürüyor, ediyor. Bir problem yok ama ben derslerde hani sınıflarda oturan çocuklardan daha fazlasını kantinde oturur görüyorum. Ve bambaşka bir bakış açısını orada dillendirdi. Neden dersleri kantine taşımıyoruz? Şimdi bu...
2: Şimdi hocam burada bir pardon lafınızı bölmek durumundayım. Tabii ki kantin ortamı vesaire çok güzel sosyalleşme tabii ki artık istenen noktaların başında geliyor ama networkler ama bir de eğitimin farklı boyutları da var. Sonuçta yapay zeka diyoruz orada bir veri var. O veriyi analiz ederek bir noktaya getiriyor. Biz bu çocuklara bunların nasıl yorumlanması gerektiğini öğretiyoruz. Sadece orada veriyi vermiyoruz, bilgiyi vermiyoruz. Akabinde onu etik değerlerle yoğurması lazım. Evet. Yani çünkü belki yapay zekada en büyük problemlerden bir tanesi ileride oradaki etik olarak kararı nasıl vereceği bir hastanın hayatına devam etmek ya da etmemek konusunda. Bir hekim her zaman hastasını korurken belki yapay zekada başka parametreler devreye girecek. İşte evet. Diyecek ki sosyal güvenlik kurumuna bakıyor 95 yaşında diyecek bu kadar ilaç kullanıyor bu kadar bana devlete maliyeti var diyecek yapay zeka. Orada farklı bir karar verme noktasında ama bir hekime baktığınız zaman o hastayı kurtarmak için son alın terine kadar savaşacaktır diye karşımıza geliyor. Bunlar yani farklı noktalar hocam. İkisi bir değil. Tabii ki öğrenim şekli değişebilir. Bir şekilde farklı ortamlarda her alana doğru üniversite öğrencisi olsun, lise öğrencisi olsun girebilir ama eğitim alanları hala şu anki konjüktürde belli bir noktaya, belli bir standarta sahip olması lazım diye düşünüyorum.
0: Yok. Hocam o konuda son derece haklısınız. Bunun işte bir arayışında bulunmak gerekiyor. Şimdi şu anda üniversite kurumu baktığımızda tabii hani farklı düşünceler var ama hani böyle binli bin yüzlü yıllardan itibaren özellikle Avrupa'ya baktığımızda yüzyıllardır pek de değişmeyen değişmemeyi de becerebilen bir esasında kurum, bir yapı. Tabii bu son dönemde teknolojik alanda yaşanan hani ezber bozan değişiklikler hatta yıkıcı diye söyleyebileceğimiz değişikliklere bütün kurumlar adapte olmaya çalışıyorlar. İşte bu noktada doğrusunu arayıp bulmak durumundayız. Yani hocamın söylediği gibi hani sınıf ortamları Elbette olacak. Yanlış anlaşılmasın, ben böyle sınıf ortamları bir şekilde hani kantine taşınsın gibilerinden bir düşünce asla hani söylemiyorum, ama bunun

0: İşi içinde olmak mecburiyetindeyiz. Evet. Bakın, şimdi biliyor musunuz, hani dünyanın en büyük kahve zincirlerinden bir tanesi artık kahveyi yan ürün olarak düşünüyor. İşinde, yürütmüş olduğu business'te. Çünkü yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki, gençlerin o kahve dükkanına gitmesindeki amaç kahve içmek değil. O ortamda oturmak, sosyalleşmek, sosyalleşirken çalışmak. Öyle olduğu için artık insanların zaman geçireceği yerlerin bir şekilde esasında tasarlanması, orada asıl ürün olarak gözüken şeyin yan ürün olarak satılması ile ilgili bir yaklaşım, bir bakış açısı değişikliğini benimsemiş durumdalar. Bu işte Jobs to be done diye bir hatta teori var, bu Christensen'ın üzerinde odaklanmış olduğu, ortaya atmış olduğu. Bunda da çok böyle bağdaştırılıyor. Hocam, benim bahsetmeye çalıştığım oluyor. Şimdi mesela hani yurt dışında özellikle hani benim gözlemlediğim kadarıyla yüksek lisans doktora seviyesindeki bir takım derslerin sınıf ortamında olmaktansa hani, usta çırak ilişkisinin, sosyalleşmenin, insan insana yüz yüze bilgi aktarımının, ki bu çok kıymetli, kaybetmemiz gerekiyor, sağlanacağı şekilde üniversitede ya üniversite dışında bir sosyal ortamda yapılması ile ilgili yaklaşımları da görüyoruz, duyuyoruz. Evet.
1: Şimdi hocam, burada hemen bir devreye gireyim. Bir anekdot da birlikte anlatayım. Esasında son 25 yıla üniversitelerin baktığınız zaman dünyadaki en ünlü üniversiteler Harvard, MIT, Tufts, bunlarda rektörlük yapan bir efsanevi rektör var. Ve Bekov'un söylediği bir nokta var. Soruyorlar, bir öğrencinin hayatta başarılı olup olmayacağını nasıl algılıyorsunuz?
2: Evet.
1: Ve cevap orada çok ilginç. Diyor ki, öğrencinin öğretim hayatı boyunca herhangi bir hocasıyla kurduğu ilişki hayat boyu devam edilebilecek bir seviyedeyse, o zaman o öğrenciler gerçekten başarılı oluyorlar diyor. Yani burada esasında iki kavramı getiriyor. Evet. Diyor ki, bir mentörlük var diyor. Evet. Yani iki, sürekli demin söylediğiniz gibi öğrenebilirlik var. Yani yaşam boyu öğrenme, yaşam boyu değişme, bunu yaparken de mentörlükle birlikte bir insanın hayatına yön vermeyi esasında o sosyalleşmeyle birlikte getiriyor. Oradaki cümlenin içerisinde o da saklı. Yani diyor ki, siz ne kadar sosyal olursanız, bir hocanızla ne kadar bilimsel anlamda bir araya gelebilirseniz, bu tamamen hayat boyu da sizin başarınıza yansıyacaktır diyor. Tabii bunlar az önemli noktalar değil hocam, söylediğiniz şeyler. Buyurun.
2: Evet. Ya aslında tam bununla ilgili bir soru soracaktım. Şimdi sosyal faaliyetler konusunda kendisini hiç veya yeterince geliştirmemiş birine baktığımız zaman, ama akademik olarak kendisini çok geliştirmiş, sosyal olarak kendisini geliştirmemiş birine baktığımız zaman, bu kişi sınavlardan çok yüksek puanlar alıyor. Üniversite sınavından derece almış, iyi bir üniversite kazanmış. Bu günümüzde eskiye nazaran, tabii ki çok değerli bir şey, ama eskiye nazaran ne kadar değerli? Yani hangi okuldan ne kadar ortalamayla mezun olduğunuz mu önemli, yoksa hangi sosyal faaliyetlere katıldığınız, hangi bireysel kabiliyetlere, yeteneklere sahip olduğunuz mu daha önemli?
1: Şimdi bir kere üniversite herkese bir eşit bir şekilde hayata gelmeyi hedefleyen bir noktada size bir imkan sunuyor.
2: Evet.
1: Ve bizim çocuklarımıza Türkiye'nin veya da dünyanın herhangi bir yerinden geldiği zaman, gerek karakteri olabilir, gerek kültürü açısından olabilir, daha kendi içine kapanık bir öğrenci tarzıyla da karşılaşabiliriz. İşte esasında okullar bunu da yapıyor. Bir, ne yapıyoruz biz üniversitede? Kulüplere doğru yönlendiriyoruz. Yani SKS Daire Başkanlığı altında. Bunlar, bilimsel kulüpler var, sosyal kulüpler var. Çocuk o bilimsel kulüplerde de ne yapıyor? Etkileşimi öğreniyor. Bir şey ortaya çıkartmaya çalışıyor. Mesela bir kongre düzenliyor. Orada yüz yüze geliyor. Ve bir kongre düzenlerken açıyor telefonu. Coffee break de yapmak zorunda kalıyor.
2: Evet.
1: Yani şirketlere de gidiyor, diyor ki, ben bir kongre düzenleyeceğim, buna bağlı olarak bana sponsor olur musun diyor. Yani bilimsel tarafta da sadece sosyal kulüplerden bahsetmiyorum. Bilimsel açıdan da hayata hazırlanmış oluyor. Bu sebepten dolayı yüz yüze ortamların, okul, eğitim, üniversite, bunların hepsi esasında bir öğrenim. Ve siz biliyorsunuz, nöronlarımız da ancak o şekilde birbiriyle iletişime geçiyor ve daha sürdürülebilir bir hayatı bir araya

0: açan merkezlerdir ve hani sizinle de bazı programlar yapmıştık tercih evet. dönemlerinde hani üniversitede kıyaslarken neye bakılmalı diye konuşurken hani ben naçizane hep şunu söylerim, derim ki üniversitenin bir kariyer merkezlerini de kıyaslamak gerekir. Kariyer merkezlerinin etkinliği bir üniversitenin ne kadar çoksa öğrenciye ders dışında bir takım beceriler ortaya koymayla ilgili bir duruşları varsa mesela girsinler web sitesini incelesinler üniversitenin evet. kariyer merkezini diye hani bir konuş kuşumuz vardır. Şunu söyleyeceğim, niye mutlu oldu? Şimdi hani benim de şu anda yöneticisi olduğum işte okullarda, okullarımızda 19 yıldan beri yürütülmekte olan bir talim terbiyeden izni alınmış bir özel müfredat var, TMBA diye. Hocam bahsetmiş olduğunuz şeylerin aynısını da lise çağında bizim öğrenciler yapıyorlar. Bu gerçekten Türkiye için K12 seviyesinde oldukça önemli bir proje, örnek bir proje. Yıllardan beri de başarıyla uygulanıyor. Düşünün ki bizim okullardan bahsetmiyorum. Buna benzer kariyer ve yaşam becerilerini öğrenciye kazandırmak için matematiği, fiziği, sosyal, Elon Musk'ın söylediği gibi matematiği, fiziği, kimyayı, biyolojiyi, coğrafyayı, tarihi elbette öğreteceksiniz ama onun dışında daha lise çağında kariyer becerileri anlamında sistemli bir uygulama peşinde olan, bunu becerebilen okullar örneğin doğru liselerdir. Niye? Çünkü burada bu becerileri kazanan öğrenciler hocanın evet. üniversitesini kazanıp gittiğinde diş hekimliği fakültesine, orada hocam SKS'nin göstermiş olduğu kulüplerde etkin olacaklar. Oradan getirdikleri know-how'ı bu fırsatı yakalayamamış bölüm arkadaşlarıyla paylaşacaklar. Orada ilerleyecekler. Esasında bunlar çok güzel entegre şeyler.
1: Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeyim. Üniversite Buyurun. Olarak biz lise kış okulu açtık. Ve esasında herhangi bir bu gelir veyahut da üniversiteyi tanıtmak amaçlı değil. Temel nokta gerçekten çocuklara sevdiği mesleğin ne olabileceğini göstermekti. Hı hı. Ve çok ilginç bir şey oldu. Esasında okullara da kontenjanlar tanıdık. Bize başvuran öğrencilerin çoğu LGS'de de yüksek puan alan çocuklardı. Hı hı. O %1'lik dilimlerde olan çocuklardı. Ve geldikleri zaman işte bir diş hekimliğine, bir tıp, bir eczacılık, evet. bir iktisadi idari sosyal bilimler veyahut da orada mühendisliklere girdikleri zaman birebir biz lise öğrencilerine esasında meslekte ne yapıldığını gösterdik. Mesela diş hekimliğine geldiyse bir dolgu fantom kafalar üzerinde yapılmasını gösterdik. Veyahut da bir dikiş atmasını öğrendik ya da bilgisayar dersinde ne olacağını, yazılımda ne yapacağını gösterince çocukların çoğu dediler ki biz esasında yanlış meslek seçecekmişiz. Evet. Yani bu sebepten dolayı lise ve üniversite sanki ayrı iki barem gibi gözükse de iç içe olması gereken, eğitimin her zaman lise tarafından da üniversitenin desteklenmesi, üniversitenin de liseye desteklemesi tarzında bir eğitim sisteminin bir araya getirilmesi lazım ki orada belki de daha sonra biraz konuşacağımız 3 senelik eğitim modelleri üniversitede çok konuşuyoruz. Çok daha liseden başlayarak biz bu işlerin çoğunu halletme şansına da sahip olabileceğiz.
0: Ben evet. bir şey eklemek istiyorum. Tabii hocam. Buyurun. Çok enteresan evet. bir şey var. Şimdi işte bu bahsetmiş olduğum TMBA özel programı, dediğim gibi talim terbiyeden onayı alınmış, uygulanmakta olan bir eğitim programı. Tabii ki bu Türkiye 100 yılı marif modeli gerekleri çerçevesinde böyle özel eğitim programlarının güncellenmesi gerekiyor. Şunu fark ettik bu konuda çalışırken. Şimdi hani biraz üniversite geçmişim olduğu için de hocam bu Bologna paketinde biliyorsunuz şeyler var. Hani her bölümün işte öğrenim çıktıları, bölüm çıktıları, derslerin öğrenim çıktıları, yetkinlikler vesaireler böyle güzel bir matris yapı. İnanır mısınız? Birebir aynı yapı Türkiye 100 yıl marif modelinde de var. Esasında aklın yolu bir. Yani Bologna'da bu yaklaşım neden benimsenmiştir? Siz sonuçta çocuğu atıyorum psikoloji bölümünden mezun edecekseniz belli becerileri kazanması gerekir, yetkinlikleri kazanması gerekir. Bu yetkinlikleri işte neye göre tanımlarsınız? Hangi dersleri okuyacak? Bu hangi dersler o yetkinliklere ne oranda katkı sağlayacak? Böyle bir işin altını dolduracağınız güzel yapı kurarsınız. Aynı yapı şu anda Türkiye 100 yıl marif modeli çerçevesinde de var. Biz şu anda işte onun çalışması içindeyiz. Yapmış olduğumuz yani oradaki derslerin çıktıları bu çıktıların altının nasıl doldurulacağı aklı yolu bir hocam.
1: Evet, zaten işte o çıktılarla

0: birlikte üniversiteye mesleğini seçerek gelen belki bir öğrenci, sonraki zamanda üniversitenin temel noktası olan araştırma, geliştirme ve sanayi ile işbirliğine de hızlı bir şekilde adım atabiliyor. Ve bir bakıyorsunuz ki o çocuk yüksek lisans doktoraya doğru gittiğinde bir ürün olarak karşınıza getirebileceğiniz bazı şeyler üretiyor. Ve esasında bizim de belki de orada modifiye olmamız gereken nokta, bütün Türkiye veya da bütün dünya üniversiteleri için söylüyorum. Bir iş yapıyorsanız bir çıktısı olmak zorunda. Ya bu sosyal çıktı, ya bir ürün, ya da başka bir şekilde topluma yararlı hale getirilebilecek tarzda eğitim modellerini geliştirmek durumundayız ve bütün hedefimiz de bu esas.
1: Şimdi çok önemli bir şey söyledi hocam. Biz size de söz bırakmadık.
2: Buyurun, devam edin.
1: Şöyle. Keyifle dinliyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Neden? Bakın şu anda gençler tabii, hani biz yaş itibariyle birazcık daha üniversite gençliğinden daha, yani yaş olarak daha küçük çocuklarla birlikteyiz, gençlerle birlikteyiz. Gençler somut bir çıktı görmediklerinde motive olmuyorlar. Bu çok önemli. Dediniz ya, hani bir somut çıktı. Öyle olduğu için tüm okulların, tüm eğitim modellerinin çıktı odaklı ama sürece de önem veren, yani çıktı odaklı yola başlayacaksın ama okul ortamı öyle ya da böyle bir laboratuvardır. Öyle olsun, bu laboratuvarda o çıktığı elde etmek için yol boyunca göstermiş olduğun çaba kıymetlidir. Yani gidişten puan verecek misiniz hocam? Evet, vermemiz gerekiyor. Çünkü sen hedefini koydun, gitmeye çalışıyorsun. Hocam tezler de öyle değil midir? Tez atarsınız ortaya, olur ya da olmaz. Olmadığını göstermek de çok büyük bir şeydir. Bilim denizine damlatılmış bir damladır, faydadır. Öyle olduğu için hani bütün bu arayışları açıkçası tüm eğitim kurumlarının sürdürmesi gerekiyor. Bir de şöyle bir olay var. Eğitim kurumlarının, mesela şimdi hani izniniz olsa hocam ben biraz K12 tarafından bahsedeyim. Çünkü bu dönem daha anaokulunda hani çocuğunu ilk defa böyle işte hani tedrisatı verecek olan, eğitim öğretime verecek olan anne babalar bile işte böyle üniversiteyi düşünüyorlar. Unutulmaması gereken çok önemli bir şey var. O da şu ki, bu bir yolculuktur. Öğrencinin bu yolculuk boyunca kendini keşfedebilmesiyle ilgili okulun mutlaka destek olması gerekir. Bu sebeple de kurumların, bakın kurumların emanet aldıkları, çocukların emanet almış oldukları velilerden daha önde olmaları gerekir. Geleceği öngörebilme ile ilgili, teknolojiyi kullanma ile ilgili, teknolojiyi eğitime entegre etme ile ilgili, geleceği şekillendirme ile ilgili velilerin önünde olmaları, öğrencilerin de önünde olmaları gerekir. Bu çerçevede lütfen hani okul seçecek olan tüm kişiler, tüm veliler, tüm anne babalar lütfen buna da özellikle dikkat etsinler. Çocukları emanet edecekleri kurumlar gerçekten önde gitmeyle ilgili bir niyet ortaya koyabiliyorlar mı? Bir altyapıları var mı? Bu önemli bir unsur.
2: Evet, geleceği öngörmek zaten artık eskiye nazaran çok daha zor bir hale geldi. Programdan önce de konuştuk. Yazılım mesleğini örnek vermiştim. Yani hakikaten 5-6 sene önce yazılım mesleği geleceğin meslekleri arasında gösterilen mesleklerden bir tanesiydi. Ancak bugün yapay zeka ile birlikte yazılım ortadan kalktı mı, bu tartışmalar yapılıyor günümüzde. Şu konuyu da konuşalım isterseniz. Yapay zeka öğretmenleri. Şimdi bir sınıfta becerileri, sosyal zekaları ve yapıları farklı bir sürü öğrenci var ve bu öğrencilere tek tip bir müfredat uygulanıyor. Yani günümüzde bu şekilde. Şimdi her çocuğa göre değişen bir bireysel eğitimin uygulanması yapay zeka ile birlikte. Belki çok uzak bir şey bu ama buna ne kadar hazırız sizce? Bu gerçekleşir mi? Şunu da söyleyeyim. El Salvador hükümeti Elon Musk'la çalışıyor. Grok AI öğretmen projesini hayata geçirdi ve yapay zekayı tüm okullara entegre etmeyi amaçlayan dünyanın ilk projesi. 1 milyon öğrenciyi kapsıyor ve 5000 devlet okulunu kapsıyor bu proje. Türkiye'de gerçekleşir mi sizce bu?
0: Şimdi ben şöyle cevap vereyim. İlk başta hocamın anaokulundan bahsetti.
2: Evet.
0: Ve dünya genelinde belli bir seviyede olan uluslararası anaokullarından yola çıkarak bir şeyler anlatacağım size.
3: Buyurun.
0: Ben yurt dışında uzun yıllar çalıştım. Çalışırken de kendi kızım da uluslararası bir okuldaydı. Ve oldukça

0: Avrupa'nın en iyi okullarından bir tanesindeydim. Anaokuluna ilk girdiği zaman parmaklarıyla, parmak örgüsüyle bir kaşkol örmeyi öğrettiler.
1: Evet.
0: Sonrasında bu çocukları aldılar. Okula yakın bir noktada ve veli istemeden bazı bahçelere götürdüler. O bahçelerde bir şeyler ektirdiler ve buna bağlı olarak oradan bir ürün çıkmasını çocuklar gözlemledi. Suladı, etti vesaire. Akabinde bu çocuk daha ilkokula gitmeden kıyafetiyle havuza attılar ki herhangi bir suya düşme anında nasıl hayatta kalabileceğini öğrendi. 6 yaşına geldiği zaman dediler ki biz sizin çocuğunuzu alıp 3 gün bir adaya götüreceğiz. Bütün çocuklar ve anne baba yok 6 yaşında. Evet. Ve burada nasıl ekmek yapılır, nasıl turşu kurulur bunları öğrettiler çocuğa. Şimdi bizim tabii bazı bir ufak bir çocuğu alıp götürdüğünüz zaman bazı problemler de olur. Türkiye yapısıyla konuşmuyorum ama dünya genelinde bazen siz de biliyorsunuz ki bazı ülkeleri deneysel olarak kullanıyorlar. Ama kendi çocuklarına bu şekilde bir eğitim vermiyorlar. Hayatta kalma ve en temel nokta topraktan itibaren size nasıl gelişeceğinizi, nasıl plan yapacağınızı öğretiyorlar.
1: Evet.
0: Ve sonrasında gerçekten çocuğa özgü eğitim oradaki öğretmenle başlıyor. Tabii ki müfredatlar hepimiz için geçerli değil mi? Bugün hocayız ama işte staja gelen öğrencilerden hepsi aynı seviyede değil. Birisinin farklı özellikleri var, öğrenme kabiliyeti farklı, ben diş hekimiyim, el becerisi farklı, ona farklı bir şey öğretiyorsunuz. Diğeri de o seviyeye gelmesi için uğraşıyorsunuz. Ama bugünkü yapıda belki çocuklara yapay zeka ile alternatif sunabilirsiniz. Ama bir öğretmenin yerini bu şartlar altında çok çok uzun yıllar daha tamamen geçeceğine ben inanmıyorum. Öğretmenler çok çok değerli.
2: Zaten dönüşüm olursa belki bir dönüşüm olur yani.
0: Dönüşüm olur ama yine öğretmen burada demin üniversitede anlattığımız gibi tamamen rehber olur. Yani rehber olmadan çünkü yapay zekanın özellikle bugünkü veri işleme noktasında doğru veriyi mi işliyor? Bakalım nerelerden? Hmm. Hatta size bir şey anlatmak istiyorum. Yurt dışında yine bir ülkede çalışırken biz A'dan Z'ye bir hastayla karşılaştığımız zaman her şeyi, inanın belki hastayı 15 dakikada tedavi edersiniz, yarım saat veri girerdik. Ve veri girme noktasında işte çocuğun ailesinin yapısını tutun da davranışı o sırada ne yaptığını çok detaylı olarak o verileri girerdik. Evet. Girdikten sonra bunlar bir dünyanın en iyi 3 üniversitesi arasında olan noktada işlenir ve sonrasında biz bir yapay zeka doktorlarıyla da karşı karşıya kaldık. Çok yani bu hatta ilk başta yapay zeka doktorlarıyla karşılaşmam 2016 yıllarından bahsediyorum. Bundan 10 sene öncesinde.
1: Evet.
0: Fakat şunu söylediler. Biz şunu düşünüyorduk. Dünyanın en iyi tıp fakültesindeki doktorların verdiği teşhislerin %100 doğru olduğuna inanıyorduk. Yapay zeka yani zekaya bunu öğrettik veri olarak. Şunu gördük ki çıktılar da %30-35 doğruyuz. Bu da dünyanın en iyisi noktadır. Sonrasında bunu ancak %60-65'e geliştirebildik. Hala orada %30'luk bir boşluktan bahsediyor. Ve yanlış şimdi o yanlış noktayı bir hekimlikte, bir öğretmenlikte bunu işleyerek bir çocuğa sunduğunuz zaman demin söylediğiniz gibi usta-çırak ilişkisi noktası daha çok uzun yıllar ve yapay zeka tarafından öğretilemeyecek tarzda devam edeceğini düşünüyorum. Çok büyük bir yardımcı olacak ama hala öğretmenler, hocalar bu işi başta olması gerekiyor.
2: Çünkü yapay zeka bir kaynak değildir, asistandır veya referanstır.
1: Yani. Aynen öyle. Şimdi hocamın söylediği şeye bunu Türkiye'de yapmak pek kolay olmayabilir hocam. Çünkü maalesef özellikle büyük şehirlerde bakın şimdi hani bizim okullarımız Türkiye'nin 36 farklı şehrinde Kıbrıs'ta var. Böyle hani farklı farklı yerlere gidiyoruz, böyle gözlemliyoruz. İnanın Anadolu'da helikopter ebeveyn az. Ama büyük şehirlerde helikopter ebeveyn dediğimiz çocuğun her bir şeyine, davranışına müdahale etmeye çalışan aşırı koruyucu bir veli kitlesiyle okulların da açıkçası tırnak içinde baş etmesi ya da bir işbirliği beklemesi çok da kolay olmuyor.

0: İşte en son Acar Baltaş Hoca'ya bir vizyon toplantısında konuk etmiştik. O da bundan bahsetti. Yani çocuklarınızı açıkçası biraz zora koşacaksınız. Çünkü zora koşulmayan kişi insan hani gelişmez. Ama maalesef özellikle büyük şehirlerdeki anne baba profili aşırı korumacı olduğu için işte 6 yaşındaki çocuğunuzu alacağız da şuraya götüreceğiz dediğinizde bir garip bakarlar ama işin doğrusu gerçekten budur. Ve bu bağlamda da hani ben yine bizim okullarımızla ilgili böyle bir mutluluk duydum. Çünkü bizim de ekoloji okullarımız, ekoloji sınıflarımız, ekoloji laboratuvarlarımız ve derslerimiz bu bahsetmiş olduğunuza bir şekilde dokunuyor. Bir yandan da hani geçtiğimiz 10 yıllarda işte üniversitede benim vermiş olduğum bir teknik resim dersi vardı. Engineering Drawing'de mühendislik ve çizim dersi. İşte 1990'ların sonu 2000'lerin başında çok tartışıyorduk. Klasik elle çizim mi olmalı yoksa bilgisayar destekli mi olmalı diye. İnanın şurası çok net. Klasik çizimle başlayıp daha sonra bilgisayara geçtiğinizde çocukların bilgisayardaki performansı çok artıyor. Ve klasik çizim tarafındaki çocukların kendilerini geliştirmesi ve kazandıkları beceriler bambaşka.
1: Evet.
0: Şimdi ben naçizane şöyle bir ifade kullanıyorum. İşte 2000'lerden, 2010'lardan sonra jenerasyon esasında undo jenerasyonu. Undo nedir? Geri al. Yani işte bir şeyler yazarsınız. Aa yanlış oldu. Bir tuşla geri alırsınız. Hatta 2-3 kademe geri alırsınız. 10 kademe geri alırsınız. Ama eski bilgisayarın olmadığı dönemlerde ilk seferinde doğrusunu yapmak gibi bir mecburiyetiniz vardır. Yani mühendislikte çizim dersine girdiniz. İşte şunun üstten önden yandan görünüşünü çizeceksiniz. 45 dakikanız var.
1: Evet.
0: Bir kağıdınız, T cetveliniz var, gönyeniz var, kalem silginiz var. Bunların üstten önden yandan görünüşlerinin de belli bir düzende olması lazım. Yanlış başladınız. Doğru çizdiğiniz bir görünüşü. Fark ettiniz ki ben bunu yanlış yerleştirmişim. Yukarıya çizecektim, aşağıya çizmişim.
1: Gitti. Baştan.
0: Ne yapacaksınız?
1: Evet.
0: Baştan doğru plan yapacaksınız.
2: İşte hocam güncelde bu ikisini entegre ettiğimiz evet. zaman başarı orada geliyor. Yani ikisiyle bravo. Ne artık bir şeyi bardağı baştan sona kadar çizmek ama esas olarak o çizimin nasıl yapılacağını bilmek ve uygulamak ve onu da işte yapay zeka ile desteklediğiniz zaman belki de işte bir projeye getiriyorsunuz. Eskiden bir ay sürecek bir şeyi yarım evet. gün içerisinde size evet. bir kişi sunabiliyor bu desteklerle.
1: Peki. Hocam sizinle devam edelim. Şimdi eğitimdeki dönüşümü konuşuyoruz programımızın başından beri. Peki bizim eğitim sistemimize baktığımızda öncelikli olarak mutlaka değiştirmemiz gereken alan hangisi sizce? Tabii ki teknolojik gelişmeyi de düşünecek olursak gelecekte nasıl bir eğitim modelinin uygulanması gerekiyor sizce?
0: Bunu konuşmaya kalkarsak günler sürer. Sadece bizim konuşmamız da yetmez. Evet. Yani ortak akıl noktasında hepimizin konuşması gerekir. Çünkü ülkenin geleceğiyle ilgili esasında konular konuşuluyordur. Yani eğitim dediğinizde bu ülkenin beşeri sermayesi. Bu ülkenin evet. beşeri sermayesi aynı zamanda dünyanın beşeri sermayesi. Öyle olduğu için hani bunlara kafa yormak gerekir. Konuşmak gerekir. Ortak akılla da ortak kararlar verip yol almak gerekir. Şimdi bir defa hani baktığımızda nereden hani bana soracak olursanız nereden başlanır diye hani önemli olan konulardan bir tanesi öğretmenlerimizin yetkinliğidir.
1: Evet.
0: Şimdi mesela Türkiye Yüzyıl Marif modeli ilk başta çok eleştirildi. Zaten genellikle sistem değişikliği ile ilgili böyle bir öneri ortaya çıktığında iş ilk başta politize edilir, konuşulur edilir vesaire ama o zamanlar da öyle olmuştu. Çok konuşmuştuk. Ancak şu anda gelinen noktada herkesin neredeyse üzerine mutabık kaldığı bir şey var ki şu anda Türkiye Yüzyıl Marif modeli iyi bir model. Ama bu iyi modelin sonuç vermesi için sahadaki uygulayıcıların iyi olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Bir defa hani kazanım odaklı değil, beceri odaklı bir yaklaşım diye kabaca tarif edebiliriz. Ama hani beceri odaklı bir müfredatı uygulayacak öğretmenler kazanım odaklı bir müfredatın ürünü. Öyle olduğu için ilk önce kafadaki paradigmaları her ne kadar eğitim fakültesinde bununla ilgili hani bir tedrisattan geçmiş olsalar da günlük yaşantılarında bu tarafa dönüşümleri gerekiyor. İşte bu çerçevede de öğretmenlerin bu konudaki yetkinliklerin artmasıyla ilgili açıkçası performansımızın ülke olarak iyileşmesi gerekir diye düşünüyorum ki bu çerçevede de Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar hatırı sayılır seviyededir. Bir de onun dışında

0: ezber bozmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Tabii Türkiye Cumhuriyeti büyük bir coğrafyada çok sayıda genç nüfusu olan bir ülke. Evet. Yani şimdi Finlandiya eğitim modelini konuşuruz. Finlandiya'nın toplam nüfusu İstanbul'un Avrupa'yı Anadolu yakasının nüfusuyla hiç değer. Öyle olduğu için hani bazı konularda yani bizim açıkçası iyi örneklerden alacağımız şeyler vardır ama bu ülkeye özgü bir şeyler geliştirme mecburiyetimiz de olduğunu ben düşünüyorum. Ki zaten bu şekilde ilerleme gayreti içindeyiz. Bakmayın siz yani bizim de eğitim uygulamalarımızda hani parmakla gösterilecek bir takım başarılar da vardır. Bu bağlamda belki önümüzdeki önemli kırılım yapay zeka uygulamalarının Türkiye'nin tüm okullarında benzer şekilde faydaya dönüşülmesiyle ilgili bir önümüzde şey var, challenge var, yani bir zorlu aşama var. Belki bununla ilgili bir çaba içinde olmak söz konusu olacaktır. Ama dediğim gibi hani üzerinde çok konuşacağımız konular var. Bu noktada belki şunu söylemekte fayda var. Tabii özel okulların devlet okullarına kıyasla görece
1: evet.
0: Ezber bozacak sıra dışı bir takım projeleri yürütmeyle ilgili kasları daha güçlü olabilir. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın da özel okullardaki uygulamalarla ilgili bu anlamdaki tabii ki çerçeve çizmekle birlikte uygulamaları belki görmesi, oradaki uygulamaları daha sonra özel okullara da bir şekilde yaygınlaştırılması söz konusu olur. Kaldı ki şu anda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin benimsemiş olduğu yaklaşım yıllar yılı pek çok özel okulun, bazı devlet okullarının da esasında arkasından gittiği, içinde olmaya gayret gösterdiği mesela IB programlarıyla benzeşmektedir kazanımlar olarak baktığımızda.
1: Evet.
0: Ben açıkçası hani K12 tarafıyla ilgili hani bunları söyleyeyim. Hocam tabii ki yüksek öğretim tarafıyla ilgili başka çok kıymetli katkılar sunacaktır.
1: Evet. Hocam sizin fikriniz nedir? Yani üniversite özeline düşünecek olursak eğitim sistemine baktığımızda öncelikli olarak değiştirilmesi gereken alan hangisi sizce?
2: Şimdi tabii biz özellikle yani kadim bilgileri bugünümüze kadar getirmiş sağlık alanında
1: evet.
2: Topluluklar için, mühendisliklerde de aynı şekilde. Fakat artık veriyi işleyen elimizde bazı işte yapay zeka gibi avantajlı çeşitli malzemeler var, çeşitli yöntemler var. Bunları kesinlikle devre dışı bırakmadan bunların nasıl kullanılacağını
1: evet.
2: Öğrenciye öğreterek bunun dışında hocamın da söylediği gibi hocalarımızla da birlikte bu entegrasyonu sağlayarak ve günün sonunda sadece bilgi topluluğu değil sosyalleşen herhangi bir şekilde etik değerlere sahip olan, o etik değerlerle birlikte sürekli olarak değişmeyi öğrenen, hayat boyu da öğrenmeyi kendisine bir yol edinmiş insanlar grubu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ve o yetişmede artık tabii ki öğrenme metotlarını da modifiye ediyoruz. Bunlar yani üniversitelerde var, tamamen biz yeni bir çağa doğru adım atıyoruz ama hazırlıklarını da yapmış durumdayız. Yani yavaş yavaş da bugünden itibaren sizin yaklaşık olarak bir 15 dakika önce söylediğiniz gibi biz bunlara hazırlıklı olmadan ilerlemiyoruz.
1: Evet.
2: Ve bu bazda biz şunu biliyoruz ki gelecekte 2 sene sonra, 3 sene sonra olacak bir şey şu andan ileriyi görmek zor ama nasıl yapılabileceğini de algılıyoruz ve bunu yapabilmek için de dünyadaki paydaşlarımızla çalışıyoruz. Bu da çok önemli. Yani Amerika'da bugün bir şey oluyorsa ya da Avrupa'da esasında aynı şeyi biz aynı noktada okuyabiliyoruz.
1: Evet.
2: Ve hep birlikte burada tabii medya kısmı var. Artık dünya farklı bir noktada geliyor. Biz çalışmalarımızı el ele vererek bütün başarıyı da elde edeceğimizi düşünüyorum.
1: Buyurun.
0: Bir şey eklemek istiyorum. Şimdi tabii dünya üzerinde 60 yıl kadar önce Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayıp daha sonra Avrupa'ya da geliyor. Türkiye'de Hani ben üzerinde özellikle çalıştığım bir 18 ay öncesini düşünüyorum. 40'a yakın üniversitemizde başlamıştı. İsim olarak başlamıştı. Teaching and Learning Center, yani öğrenme öğretme merkezi. Üniversitelerde öğrenme öğretme merkezleri diye merkezler vardır bütün dünya üzerinde. Açıkçası öğretim üyelerinin şu anda tabii daha gündemde yapay zeka ve teknoloji ve dijital araçlar daha etkin kullanarak derslerini daha verimli yapması, öğretim üyelerinin bu anlamda desteklenmesinden bahsediyorum, bir fonksiyon. Bunun dışında öğretim ortamlarının, müfredatların güncellenmesi, bu anlamda dokunulması ile ilgili çalışan merkezler vardır.
3: Evet.
0: Bir kariyer merkezleri, bir öğrenme öğretme merkezleri üniversitenin geleceğinde bence yaşamda kalmayı ya da sivrilmeyi fazlasıyla sağlayacak olduğuna inandığım yapılar. Birine naçizane böyle bir görüşüm olacak.
2: Hocam, yani evrimleşen üniversiteler zaten hayatta kalacak.
0: Aynen öyle.
2: Şu an için tamamen günceli kaybedenler bütün eğitim kurumlarında olduğu gibi geride kalacaklar ve temel nokta artık sanayi işbirlikleriyle topluma yararlı bireyler yetiştirmek. Zaten o bireyleri yetiştirdiğiniz zaman da hayat boyu öğrenmekle birlikte o mesleği en iyi şekilde icra edeceğini düşünüyorum ve yıllar boyu da bunu bu şekilde götüreceğini. Yani meslekler belki modifiye olacak ama ortadan kaybolmayacak çoğu meslek.
0: Evet.
1: Dönüşecek, modifiye olacak. Peki. Hocam, sağlık bölümlerine parantez açalım isterseniz.
0: Evet.
1: Çünkü yani sağlık alanında yapay zeka çok sık bir şekilde kullanılıyor. Tabii konu sağlık olunca yapay zekanın doğru kullanımı daha önemli bir hal alıyor. Bu anlamda sağlık bölümlerinin geleceğini nasıl görüyorsunuz ve yapay zeka sağlık çalışanlarının rolünü nasıl değiştirecek sizce?
2: Şimdi tabii ki yapay zeka büyük bir yardımcı olarak karşımıza geliyor.
1: Evet.
2: Özellikle şimdi teşhiste birçok size veriyi alıyor ve size işleyerek veriyor. Ve bu yardımcılar sayesinde sizin hastanızı tedavi etmeniz daha rahat hale geliyor. İleride de belki bu teşhis yöntemleri çok daha farklı boyuta gelecek ama şu andaki bilginizle herhangi bir koşul altında size söyleseler YouTube'dan izlemiş olduğu videolarla bir kalp ameliyatına giren bir veyahut da oradaki tamamen yapay zekadan öğrenmiş olduğu eğitimle bir kalp ameliyatına giren bir hekimle mi karşı karşıya kalmak istersiniz? Yoksa demin konuştuğumuz gibi usta çırak ilişkisiyle o bütün verileri işleyerek sizin ameliyatınıza giren birisini mi tercih edersiniz? İşte burada tabii ki diagnoz devreye giriyor. Oradaki yapay zeka ile belki şunu söyleyebiliyor ki işte damarlarınızdaki tıkanık olan oranı bu. Buna bağlı olarak bu risklerle karşı karşıyasınız. Bunu günlük olarak ölçebiliyorsunuz. Riskli olduğunuz noktalarda size yönlendirebiliyor ve bunların hepsi avantaj olarak karşımıza geliyor. Ve şunu söyleyeyim. Dünyada çeşitli toplantılara baktığınız zaman, hatta çok ilginç bir toplantıdan bahsedeyim. 2011 yılıydı, İsviçre'de toplantılar zincirine katılmıştım.
1: Evet.
2: Hedef 2050 yılında doğacak bebeklerdi. Ve 2050 yılında doğacak bebekleri 2180'de vefat edeceklerini düşünüyorlardı. Hedefleri de şu bazdaydı. İşte yıllar önce Amerika'da Obama döneminde bir insanın genetik haritasını çıkarttığınız zaman milyarlarca dolara mal oluyordu. Oysa 2050'de bu yaklaşık olarak 100 dolara mal olacağından bahsediyorlar. Sizi genetik olarak A'dan Z'ye doğduğunuz anda incelediklerinde ve çok basit bir testle bunu yaptıklarında hangi hastalıklara yatkınlığınız ortaya çıkacak? Buna bağlı olarak belki çocukluk çağından itibaren, hatta bebeklik çağından itibaren verilen bazı ilaçlar veyahut da sizin sakınmanız gereken noktalarla birlikte ömürler uzayacak, çalışma yaşları farklılaşacak ve hiçbir koşul altında esasında doktorluk mesleği veyahut da diğer yan alanlar kaybolmazken yardımcı elemanlarla, belki robotlarla, mesela bir hasta bakıcının yapacağı birçok şey daha kuvvetli ve daha efektif, belki fizyoterapistin yapacağı bazı şeyler robotlar tarafından yapılarak yardımcı oranları farklılaşacak. Ama her zaman açık bir konu kalacak ve o bazda da hepimiz evrimleşeceğiz, farklılaşacağız.
1: Evet. Ekleme yapacaksınız.
0: Ben de açıkçası bir ekleme yapmak istiyorum. Tabii, şimdi tabii yani biraz evvel anaokuluyla ilgili esasında konuşurken aklımdaydı. Sonra bir uçtu gitti, şimdi tekrar geldi ama yeri geldiği için söylemek istiyorum. Şimdi tabii daha küçük yaş seviyesinde, üniversite demeyelim, anaokulundan liseye kadar öğretmene ihtiyaç her zaman olacaktır. Neden biliyor musunuz? Çünkü öğrencileri en çok etkileyen rol modellerdir. Yani yeri geldiğinde bir öğretmenin söylediği bir söz iyi yönde de olabilir, kötü yönde de olabilir. Çok etkiler öğrenciyi. Baktığı bir bakış yani nasıl baktığı, gülümsemesi, takdir etmesi. Öyle olduğu için rol model eğitimde çok önemli olduğu için öğretmenlerin de şu anda dijital anlamda farklı olan çocukların rol modeli olabilecek şekilde dijital yetkinliğe sahip olmaları gerekiyor.
2: %100 haklısınız hocam.
0: Yani şöyle söyleyeyim, şimdi ya hoca bunları söylüyor da ben bunları zaten yapay zekaya giderim yaptırırım gibilerinden düşünen bir öğrencinin o öğretmeni rol model olarak görme ihtimali zayıflıyor. Onun için bak biraz öyle de söylemiştim. Kurumların,
1: evet,
0: öğretmenlerin, öğretim üyelerinin karşılığını almış oldukları öğrenci kitlesinin önünde gitmesi gerekiyor. Saygı uyandırabilmeleri için. İşte onun için bu noktada öğretmenler de sürekli eğitim yaklaşımını sonuna kadar benimsemek durumundalar. Yapay zeka öğretmenin sınıf yönetimi noktasında ya da öğrenciye vermek istediği, kazandırmak istediği bilgi kazanımları, yani kazanımlar artı beceriler noktasında en büyük yardımcısı ise, o zaman yapay zeka bir fayda sağlar. Yapay zekanın tabii hani eğitime entegrasyon noktasında da okulların üretken olma, icat çıkartma, out of the box düşünme, nasıl söyleyebiliriz hocam, yani sıra dışı düşünme,
2: evet,
0: becerisini de göstermesi ve cesaretinde olması gerekiyor. Bugün görsel sanatlar bölüm başkanımızla bir toplantı yapıyorduk. Bir resim yarışması üzerinde konuşuyoruz. Nasıl bir resim yarışması yapabiliriz vesaire. Yani evet. Yetenek keşfi, anaokulu, ilkokul vesaire. Dedim ki ortaokuldan itibaren bir başka kulvar daha açalım. Yapay zekayla resim üretme yarışması yapalım.
1: Evet.
0: Çünkü gelecekte çocuklar resim üretecekler. Yani yapay zeka resim ürettirecekler. Ama bunu en hızlı, en verimli, en az kaynak kullanarak, çünkü yapay zekayı kullandığınızda bayağı da su tüketiyorsunuz. Çünkü o bilgisayarlar çok fazla ısı yayıyorlar.
1: Evet.
0: Bakın, yepyeni bir bakış açısından bahsediyorum. Yani hani bir şeyler çizmek, bende hiç olmayan bir yetenektir. Bir şeyler çizmek, sanatsal olarak yani bir resim yapması bir gencin, bir çocuğun, bunun bir şekilde değerlendirilmesi dışında yapay zekaya, o asistana vermiş olduğu komutlarla istediği sonucu en hızlı üretebilme yarışması yapalım diye bir şeyler üzerinden konuştuk. İşte
1: evet,
0: bence kurumların böyle şeyleri düşünebilmesi
2: hocam, zaten
0: gerekiyor.
2: Zaten hangi eğitim seviyesinde olursa olsun öğrenciyi kazanmak çok önemli.
0: Bravo.
2: İşte
0: bravo.
2: Öğrenciyi kazanırken de burada öğretmenin rolü. Yani hangi seviyede olursa işte yapay zekanın eksikliği ve şu an için bunları yapabilme, evet, kabiliyeti çok sınırlı olduğu için belki öğrenciyi seçecek ama o etik değerler, o karşılıklı duygusallık, bunların hiçbirisi şu an için geçerli değil ve önümüzdeki belli bir süre içinde geçerli olacak.
1: Evet. Yani teknoloji ve yapay zeka gelişmeye devam edecek ama öğretmen hep olacak diyelim ve noktalandıralım. Burak Hocam değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz.
0: Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Sayın seyirciler, başarının anahtarının sonuna geldik. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Buğra Özen ve eğitimci Burak Kılanç bizlerle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Psikoloji dünyasının en önemli isimlerinden Profesör Doktor Mehmet Zihni Sungur bizimle. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok iyiyim. Hocam sizi uzun zamandır gerçekten ağırlamayı bekliyoruz bu stüdyoda. İyi ki geldiniz. Kitaplarınızla geldiniz. Uzun uzun sormak istediklerim var. Çok merak ediyorum ama öncelikle kaygıdan başlamak istiyorum. Neden biz kaygı çağındayız?
1: Evet, kaygı ve endişenin yaygın, belirsizliğin belirgin olduğu bir zaman diliminden geçiyoruz gerçekten. Yani çeşitli doğal felaketler, kazalar, savaşlar, işkence, tecavüz, şiddet, ekonomik sorunların olduğu bir dünyada kaygı duymamak değil, kaygı duymak giderek normal olmaya başladı. Çünkü her zaman kaygılanacak bir durum var gerçekten. Sadece dünya genelinde de bu böyle. Sadece bize özgü bir şey değil. Yani kaygıyı aslında tanım olarak önce tanımlarsak niye kaygılı olduğumuzu da daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Kaygı geleceğe yönelik bir tehdit ya da bir tehlike söz konusu ortaya çıktığında insanda yaşanan duygu. Yani geleceğe yönelik bir tehdit ve tehlike. Bu tehlike gerçek olabilir. Hayaller de olabilir. Çok önemli değil. Çünkü beyin biliyorsunuz düşünceyle gerçeği birbirinden ayırt etmekte zorluk çekiyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik bir tehdit ve tehlike dediğim zaman neyi kastediyorum? İki önemli faktör var burada. Bir tanesi anda kaygı yok. Onun için biliyorsunuz günümüzde hep anda kal, anı yaşa falan gibi laflar var. Çünkü gelecekle ilgili her zaman kaygı. Bir dakika sonrasıyla ilgili olabilir, bir saat sonrasıyla ilgili olabilir. Bir asır diyeceğim ama artık bir asır çok uzun. Yani mesela bir panik hastasında kaygı, bir çarpıntı, terleme, nefes darlığı söz konusu olunca bir dakika sonra gelecek kalp krizi geçireceğim şeklindeki bir kaygıyla ilgilidir durum. Bir hastalık hastasında yaparsınız bütün tetkikleri, normal çıkmıştır. Şimdi iyiyim ama ya bir ay sonra bozulursam diye düşünür. Bir ay sonraki kaygıdır. Bu günümüz dünyasında bugünkü dünya nereye gidiyor diye baktığımız zaman 20 sene sonra ya da 10 sene sonrasıyla ilgili kaygı duyabiliriz. Yani hep gelecekle ilgili ve henüz olmamışla ilgili.
0: Yani bir varsayım hocam.
1: Evet, olmamışın yasını tutuyoruz, böyle diyelim. Yani bir laf vardır ya, olmamışın yasını tutmak ya da doğmamış çocuğa biçmek dedikleri şey. Dolayısıyla gerçekten gelecekle ilgili bir tanımı itibariyle henüz olmamış, gelecekte olabilecek bir durum. Ama insanın algıları biliyorsunuz hayatlarını belirliyor. Dolayısıyla tabii ki böyle bir dünyada, yani çeşitli belirsizliklerin olduğu, işte demin saydığım çeşitli felaketlerin olduğu bir dünyada insan kendini çok güvenli hissetmediği için hep gelecekle ilgili biliyorsunuz olumsuz düşünme eğiliminde. Çocukluktan itibaren de bize ne öğretiliyor hep? En kötüsünü düşün, olmazsa harika, olursa hazırlıklı olursun diye. Dolayısıyla insanlar hep gelecekle ilgili en kötü olasılığa odaklanıyorlar. Ama aslında unuttuğumuz bir şey var. Bizlere gelecekte hep ya en kötüsü ya da en iyisi olmuyor. En muhtemel olan oluyor. Evet. Herkese ne oluyorsa bize de öyle oluyor. Ama tabii kaygı dediğimiz zaman işte gelecekle ilgili ve algılarımızla belirliyor. Yani kaygıyı belirleyen şey olaylar değil. Kaygıyı belirleyen şey olayların nasıl algılandığı. Aynen hayatlarımız gibi. Yani hayatlarımızda olaylar belirlemiyor. Olayları nasıl algıladığımız ve onlara nasıl reaksiyon verdiğimiz belirliyor. Çünkü olayları kontrol etme gibi gücümüz yok. Ama olaylara vereceğimiz tepkiyi kontrol etme gibi bir en azından bir şansımız var. Ama biz olayları nasıl algıladığımıza bağlı olarak duygularımız belirleniyor. Duygularımıza bağlı düşüncelerimiz, aynı şekilde davranışlarımız belirleniyor. Davranışlarımız, alışkanlıklarımız yaşamlarımızı, kaderimizi belirliyor. Yani bir olay olduğu zaman hepimizde aynı duyguların ortaya çıkmamasına neden olan şey olayı nasıl algıladığımız. Yani aynı selam vermemeyi siz beni görmedi diye düşünürken ben hani ne ukala adam beni gördüğü halde selam verme tenezzülünde bulunmuyor dediğimde sizin yaşadığınız duyguyla benim yaşadığım duygu aynı olmuyor. Birimizde öfke oluyor. Ne ukala adam beni gördüğü halde öbürü beni görmemiştir diye düşündüğünüz zaman ona yardım duygusu oluşuyor. Yani çok farklı duygular oluşabiliyor aynı olaya bağlı olarak. Dolayısıyla algılarımız belirliyor. Peki algılarımız dediğimiz şey neler? Düşüncelerimiz. Niye böyle düşünüyoruz? Yani niye birisi bambaşka bakıyor öbürü bambaşka dersek o da geçmiş yaşamlarımız onu belirliyor. Yani hayatın bize ne kadar cömert ya da cimri davrandığı bizim olayları algılayış biçimimizi belirliyor. Eğer hayat bize çok cömert davrandıysa, dış dünya bizim hoş bir dünya diye tanımladığımız bir yere olduğu zaman biz tabii dünya olaylarını daha pozitif yorumlama eğiliminde oluyoruz. Ama hayat bize cimri davrandığında, çeşitli şekillerde sahtekarlıklara maruz kaldığımızda, ve ne bileyim işte istenmeyen olaylarla karşı karşıya kaldığımızda biz dış dünyayı daha böyle bencil, daha

0: Daha isteyen ve daha ne diyelim güvenilmez bir dünya gibi algıladığımız için olayları da negatif tanımlama eğiliminde oluyoruz. Onun için bana sorarsanız aslında kaygının yaygın olması için çok iyi gerekçelerimiz var. Ancak kaygı zaten patolojik bir şey değil. Yani kaygı çok doğal bir şey. Ama kaygıya verdiğimiz tepki bizim sağlıklı ya da sağlıksız olmamıza neden oluyor. Yani kaygının bütün duygular gibi bir duygu olduğunu, her duygunun da bir bilgi olduğunu bilecek olursak, o zaman biz duygularımıza bakarak ne yaşadığımız ve neye ihtiyacımız olduğunu çok daha iyi anlarız. Çünkü ben hep şöyle derim, duygu bilgidir, neye ihtiyacımız olduğunu gösterir. Aslında ben duyguları eskiden olumlu, olumsuz diye ikiye ayırdım. Derdim ki bazı duygular olumlu, bazıları olumsuz. Şimdi öyle bakmıyorum. Bana göre bütün duygular bize bizimle ilgili bilgi veriyor. Mesela utanmak benim için eskiden en uzak durduğum, kaçındığım, aman olmasın diye çaba sarf ettiğim bir şeydi. Bugün biliyorum ki hiç utanmıyor olmanın kendisi utanılacak bir şey. Çünkü utanmak başkalarını önemsediğimin göstergesi. Bu dünyayı hiç umursamıyor olsaydım o zaman hiçbir şey beni utandırmazdı. Dolayısıyla her duygunun bize verdiği bir bilgi var ve bu duyguyla yüzleşmek ve sadece iyi olanları değil tüm duyguları yaşamak gerek. Çünkü bana sorarsanız hayat iyi hissetmek değil tüm duyguları hissetmektir.
1: Kesinlikle. Bir de biz duygularımızla yaşıyoruz. Evet. Duygularımız yönetiyor bizi aslında. Aynen. Mantık bence hikaye. Peki hocam belirsizlikle nasıl barışabiliriz?
0: Yani belirsizlik işte bu kaygı duygusunu arttıran etkenlerden bir tanesi. Dedim ya duygularımızı belirleyen, kaygıyı belirleyen düşüncelerimiz. Ama kaygı sadece düşüncelerimizle ilgili değil, kaygı oranını arttıran bir takım faktörler var. Mesela yeni yaşanmış bir olay bütün insanlarda kaygı düzeyini arttıran bir şey. Mesela biz bugün şimdi ekonomik sorunlardan falan söz ediyoruz. Allah göstermesin yarın öbür gün bir deprem olsa herkes her şeyi unutur, sadece oraya yönelir. Yani bir olay ne kadar yeni ise etkisi bizde, kaygı verici etkisi o kadar fazla. Yani mesela bir Covid geldi, biz her şeyi unuttuk, sadece Covid ile uğraştık. Onun için yenilik mesela kaygı düzeyini arttıran bir şey. Görünmemezlik, görünmezlik aşkı gene kaygıyı arttıran bir şey. Covid her yerde olabilir ya da hiçbir yerde olabilir. O günleri hatırlayın. Yani dolayısıyla görünmezlik gene bunu arttıran bir şey. Medya görüntüleri gene kaygıyı arttıran bir şey. Siz ne hatırlıyorsunuz bilmiyorum ama bana mesela Covid günleri deyince gözümde hep o solunum cihazlarına bağlı insanlar. Hani bir resim, bir sözcüğe bedeldir derken neyi söylüyoruz? Aslında o gördüğümüz resimler zihnimize kazınıyor. Bunlardan bir tanesi de belirsizlik, kaygının düzeyini arttıran şeyler. Çünkü belirsizlik hani ilk insandan itibaren bakarsanız insan türü için hep tehlikeli gibi algılanan bir şey. İlk insanı düşünelim, atalarımızı çok gerilere doğru gittiğimiz zaman bunlar avcı. Bunlar yaşamak için avlanmak zorundalar. Ama yaşamak için avlanmak zorunda olan tek canlı insan değil. İnsandan çok daha hızlı, çok daha güçlü, çok daha vahşi bir takım doğada o zaman hayvanlar var. Ve dolayısıyla siz avlanmaya gittiğiniz zaman av da olabilirsiniz. Dolayısıyla av alanı tehlikelerle, belirsizliklerle dolu. Hani ava gider avlanır lafları vardır ya, ya orada av olursam şeklinde belirsizlik var. Dolayısıyla insan zihnine belirsizlik bir tehlike gibi yazılmış. Yani ben oraya gittiğim zaman geri dönmeyebilirim. Her belirsizlik, hatta biliyorsunuz bazı insanlar der ki ne olacaksa olsun, en kötüsü olsun yeter ki bu belirsizlik gitsin olmasın hayatımda derler. Halbuki belirsizlik bir istisna değil, bir kaydı. Hayatlarımızda her zaman belirsizlik var. Yani siz caddenin bir tarafından öbür tarafına geçerken de belirsizlik var. Bilmediğiniz tuvaletleri kullandığınız zaman da belirsizlik var. Bilmediğiniz bir restoranda yemek yediğiniz zaman da bir belirsizlik var. İşte hayatınıza yeni birini aldığınız zaman da bir belirsizlik var. Yeni bir karar aldığınızda da bir belirsizlik var. Dolayısıyla belirsizlik yaşamda bir istisna değil, aslında bir kaydı. Dolayısıyla onunla daha barışık yaşayabilmek demek belirsizliği kabullenebilmek, hayatlarımızın bir parçası olduğunu görebilmek ve belirsizlik, aklımıza belirsizlik neler geliyor? Demin söylediğim gibi olumsuzlar geliyor. Düşünce geldiği zaman ben o düşünceye göre kendi hayatımı belirliyorum. Akla gelen düşüncelere bir düşünce gibi bakabilmek. Bir ziyaretçi gibi. Hani şeyin bir Mevlana'nın bir şiiri var ya, guest house yani misafirhane diye. Orada ne gelirse gelsin karşıla onları, geldiği gibi karşıla yani diye söyleniyor. Gelen her düşünceyi bir ziyaretçi gibi görebilmek. Yani düşünceleri ben bir tren gibi görüyorum. Kendimizi de aslında bir istasyon gibi. Şimdi düşünceler geldiği zaman siz o düşünceye kendinizi kilitlediğiniz zaman Onu bir tren gibi düşünün. İstasyona onu kilitlemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla oraya başka bir istasyon gelemiyor. Onun üzerinde kuruyorsunuz. Hı. Halbuki izin verseniz o tren gidecek, yerine başka bir tren gelecek. Düşünceler de böyle gelip giden şeyler. Mesela bazılarına göre sağlıklı bir insanın aklına günde 5 ile 6 bin düşünce geliyor. Bazılarına göre 50-60 bin. En ufağını alalım, 5 bin düşünce. Dün sizin aklınıza 5 bin tane düşünce geldi. Bugün kaç tanesi var? Ya biri ya iki tanesi. Evet. Niye var? Geri kalan 4998 tanesine ne oldu? Gelip gittiler, izin verdik. Ama bazı şeyleri orada tuttuk. Ona aşırı değer verdik. Onu istasyonumuzda tuttuk. Oraya başka bir şeyin gelmesine imkan yok. Dolayısıyla akla gelen düşüncelere inanmamak, belirsizliği bir tehlike gibi değil, hayatın bir parçası gibi görebilmek, onunla daha barışık yaşayabilmek bizi daha huzurlu bir yaşama doğru götürüyor. Yani belirsizliği bir tehlike gibi algılamamak. Çünkü belirsizlikte en olumlu sonuçta çıkabilir.
1: Tabii ki. Biraz aslında bunu değiştirmemiz lazım belki de. Çünkü belirsizlik eşittir mutsuzluk ya hocam. Yani mutsuzluk. Hiç böyle keyifli bir belirsizlik görmedim ben. Kimse belirsizliğinden keyif almıyor. Halbuki çok şahane bir şey çıkabilir o belirsizlikten.
0: Tabii. Çünkü biz belirsizliğin farkında değiliz. Her gün hayatımızda belirsizlik var. Aynen nasıl ki şiddeti kanıksadık. Yani artık şiddet haberleri bizi çok da fazla etkilemiyor. Çünkü her gün hayatlarımızın içinde.
1: Evet.
0: Aynı şekilde belirsizliği de çok farkında değiliz. Ama her an bir belirsizlik var hayatlarımızda. Evet. Yani belirsizlik şimdi... Biz belirli bir dünyada geleceğe yönelik planlar yaparız. Mesela siz bu dünyanın... Bugün... Uyuduğunuz dünyanın yarında var olacağını düşünerek yarınlara göre bir plan yaparsınız. Biz bilsek ki yarın bambaşka bir gün olacak, her gün birbirinden farklı olacak, geleceğe yönelik bir plan yapamazdık. Dolayısıyla belirsizlik ve rutin hayatlarımızın kaçınılmazı. Ama biz ikisini de kötü şeyler gibi tanımlıyoruz. Mesela rutini sıkıcı anlamında kullanıyoruz. Çok rutin. Halbuki hepimiz gene felaket günlerinde neyi aradık Covid zamanında? Ne zaman o eski hayatlarımıza geri döneceğiz? Ne zaman bıraktığımız yere geri döneceğiz? Sanki orası harika bir yermiş gibi. Halbuki o zaman da yakınıyorduk. Yani rutinin içinde güven var çünkü emniyet var. Ne olacağını tahmin edebiliyorum. Bir ilişkide bile öyle değil mi? Mesela partnerinizin ne yapacağını tahmin ederseniz ve o da doğru çıkarsa güven dediğim şey odur. Biriyle ilgili yaptığınız tahminlerin doğru çıkması. Yani zaman içindeki tutarlılık demek güven. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman rutinin içinde güven var. Her ne kadar sıkıcı gibi gelse de kulağa, aslında rutin olmayan bir ilişki insanlar için çok daha endişe verici bir düşünce gibi geliyor bana. Aynı şekilde belirsizlik de öyle. Hayatlarımızda her şeyi yani belirsiz olduğunun farkına bir varırsak, bununla savaşmak yerine, çünkü belirsizlik söz konusu olduğunda zihin onu tehlikeli gibi algıladığı için üretmeye başlıyor. Zihnin amacı o zaten. Ne üretmek? Belirsizliği ortadan kaldırmak amacıyla zihnin düşünce üretiyor. Şöyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur diye. İşte o da endişe dediğimiz şey. Yani kaygı veren durumun, hani kaygıyı nasıl tanımlamıştık? Geleceğe yönelik bir tehdit ya da tehlike algısı söz konusu olduğunda ortaya çıkan duygu demiştik. Peki endişe ne? Bu ileride oluşabilecek olası olumsuz durumun oluşturabileceği olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak için zihinsel faaliyetlerin devreye girmesi. Yani birisi bir duygu, öbürü zihinsel faaliyet. Ne diyorum? Şöyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur. Başlıyorum kurmaya. Henüz olmamışla ilgili olarak şöyle olduğunda böyle olacak, böyle olursa böyle olacak dediğim andan itibaren bugünden ayrılıyorum. Bir sonraki aşamaya, oradan bir sonraki aşamaya o beni sonsuza kadar götürebiliyor. Yani bir nevi geviş getirme gibi üzerinde kurmaya başlıyorum. Kurma dediğimiz olay. Ve kurmaya başladığımız zaman da bir süre sonra o düşünceleri gerçek gibi algılarsak tabii ki o zaman tehlike. Kaygılanmaya başlıyoruz. Ve kaygı endişeyi, endişe kaygıyı doğuruyor. Aralarında böyle bir kısır döngü oluşmaya başlıyor. Bir bakıyoruz hayatlarımız artık olmamış olanın, olabilecek olanın peşine gitmekle gidiyor. Ama tabii unuttuğu şey insanın şu. Olabilirlik her zaman mümkün. Ama olasılık başka bir şey. Yani hayatlarımızda olabilirlik hiçbir şey %0 değil. Her şey olabilir. Ama olasılığa baktığımız zaman biz o küçük olasılıkları gözümüzde abartıyoruz. Ama büyük olasılığı görmemeye başlıyoruz. Yani bir uçağa bindiğiniz zaman uçakta türbülans olduğunda siz biliyorsunuz kaç milyonda bir uçağın düştüğünü. Ama o kaç milyonda bir uçağın düşüyor olması sizin bakışınızı değiştirmiyor. Çünkü o uçak sizin uçağınız olabilir türbülansdan korktuğu zaman insanla. Neyi unutuyoruz? belki atıyorum şimdi bu rakamları, 10 milyonda bir tane uçuşta düşüş varsa ben ne yapıyorum? 10 milyonda 1'e inanıyorum. 10 milyonda 9.999.999 yerine 10 milyonda 1'e inanıyorum. Bu da aslında mantık açısından bakarsak çok mantıklı değil. Ama biraz evvel çok da güzel söylediniz. Hayatlarımız duygular belirlediği için o en kötü olasılık ya bana olursa diye bir düşünce içine girdiğimiz için hayatlarımız hep işte aslında en güzel şey yaşadığımız toplumun, dünyanın aslında bize güven vermesi. Bu emniyet duygusu. Çünkü insanın emniyet duygusu olmadığı zaman her şey kaygı verici olmaya başlıyor. Yani o emniyet, güvenlik olmadığı zaman her şey lüks biliyorsunuz. Dolayısıyla o güvenliğin sağlanabilmesi dünya genelinde her yerde biraz daha yani insan yaşamına saygı, biraz daha kendi hayatlarımızın değeri kadar başkalarının hayatlarında değerli olduğunu fark etmek, başka insanların varlığında biz yaptıklarımız ve yapmadıklarımızla başka insanların hayatlarına dokunuyoruz aslında. Sadece yaptıklarımızla değil, yapmadıklarımızla da. O yüzden de yani işte şefkat dediğimiz şey başka insanların acılarını fark edebilme ve bu acıyı azaltma doğrultusunda sorumluluk almak demek. Yoksa şefkat bir merhamet demek değil. Dolayısıyla kendisinin değerli olduğunu fark eden insan başkalarının da en az kendisi kadar değerli olduğunu fark ederse başkalarına zarar verme olasılığı azalır. Onun için ben bu kavramların günümüzde çok önemli kavramlar olduğuna inanıyorum.
1: Kesinlikle hocam. Hocam şiddet demişken şu anda çağ çok acımasız değil mi? Her gün yeni biri ölüyor. Epstein belgeseli korkunç, çocukların başına gelenler inanılacak gibi değil, çok üzücü. Ve böyle her gün bir şeye uyanıyoruz, başka üzücü bir olaya uyanıyoruz aslında. İşte savaşlar vesaire. Bu çağ neden böyle? Niye bu haldeyiz? Niye bu kadar gerginlik var? Niye insanlar birbirine bu kadar saldırıyor?
0: Vallahi yani tabii şiddet aslında bu dünyadaki en önemli önlenebilir ölüm nedeni. Yani biliyorsunuz şiddet nedeniyle 1 milyondan fazla insan hayatını kaybediyor dünyada her yıl. Şimdi bunlar tabii hayatını kaybedenler. Bir bundan çok daha fazla sayıda insan onarılması güç, kalıcı yaralar alıyor. Çok daha fazlası ise biz basına yansıyanları duyuyoruz. Bir de yansımayan var. Utanç nedeniyle, suçluluk nedeniyle, yargılanmama korkusuyla. Bütün bunları düşündüğümüz zaman şiddetin giderek kanıksandığı, giderek içimize girdiği bir dünyada biz artık bu haberlere biraz duyarsızlaşıyoruz. Fazla duyarsızlık insanı yani ne diyelim tamamen desensitize ediyor. Yani giderek ona alışıyoruz. Şimdi dünyada tabii savaş bir kez başladığı zaman yani ister kişiler arasındaki savaş olsun ülkeler kazanan bir taraf olmadığını sadece kaybetmenin dereceleri olduğunu insanların fark etmesi gereken bir zamandayız. Yani ya dostumsun ya düşmanımsın şeklindeki iki uca bölünmüşlük ya yanımdasın ya karşımdasın maalesef birçok toplumun bugün yaşadığı şey. Yani ya benimlesin ya karşımdasın. İki uç bağlamında düşünüyoruz. Halbuki biri sıfır öbürü yüz ise sıfırla yüz arasında 99 tane rakam var. Ama burada rol modelleri, sosyal medya, aktarılanlar yani bunlar insan hayatlarını çok etkileyen şeyler. Ve tabii ki yani maalesef önümüzde baktığınız zaman dünya genelinde hep böyle öne çıkan haberler bunlar. Olanlar bunlar. Olanlar buldu, bunlar olduğu için öne çıkıyor. Belki öne çıktığı için de bunlar daha çok önem kazanıyor. Birbirleriyle kısır döngü içine giriyorlar. Yani ve biz bu şiddet haberlerini verirken çok dikkatli olmalıyız diye düşünüyorum. Bunu verirken bazı şeyleri haber olarak vermek ama yorum yapmamak. Çünkü biliyorsunuz şiddet aslında insana özgü bir davranış. Yani hayvanlar aç kalmadıkça ya da başka bir şey olmadıkça ama bakıyorsunuz işte hayvanlar gibi birbirlerine şiddet, hayvanlar şiddet. Hayvan aç kaldığı zaman açlığını kaldığında ya da kendisine zarar verileceğini düşündüğü zaman koruma refleksiyle ama biz farkında olarak ya da olmayarak başka insanlara gerçekten bu zarar veriyoruz. Bu kadar yabancılaştığımız bir dünya. Yani bana göre insanın en önemli sorunu giderek içinde yaşadığı topluma yabancılaşıyor olması. Yani benim de en büyük korkum kendi adıma bu yaştan sonra bile hep düşündüğüm şey giderek kendimi buraya ait değilmiş gibi hissediyor olmak. Yani çünkü sizin gibi düşündüğünü söyleyen çok insan var ama yaşamaya geldiğimizde maalesef öyle yaşamıyoruz. Yani çok duyarsız yaşıyoruz başkalarının hayatlarına, başkalarının hayatlarında olup bitenlere. Yani herkes bir biçimde kendi hayatını, biraz da koşullar bunu getiriyor, tek önemli şeymiş gibi görüyor ve bilmiyor ki yani şiddetin adresi yok. Başkalarına olan her şey yarın öbür gün bizim başımıza da gelebilir. Hı hı. Ve bizim şiddete sıfır tolerans ilkesini gerçekten

0: yani bir ilke olarak kabul etmemiz ve bunun arkasında durmamız lazım. Birey olarak, toplum olarak. Bireyler tabii ki acıdan kaçma eğiliminde, bu anlaşılabilir. Olumsuzları hatırlamama, görmeme, bu eğilim anlaşılabilir. Ama toplumlar, böyle bir lüks yok. Toplumlar o acıdan öğrenmek zorunda. Toplumlar buradaki var olan olumsuzluklara, adil olmayan şeylere, ne bileyim işte şiddete, toplu halde birlikte yani teslim olmamalı. Çünkü bunu yaptığımız andan itibaren gerçekten bir sonraki nesil, bir ondan sonra gelecek nesillere aktaracak anlamlı bir şeyimiz kalmıyor. Onun için hepimizin daha duyarlı olması lazım. Bana göre fazla tolerans duyarsızlaştırıyor insanları. Yani biz tolere eden bir noktadayız. Kabul etmeden çok tolere ediyoruz her şeyi. Ama fazla tolerans insanı duyarsızlaştırıyor ve bir süre sonra duyarsızlaşmaya başlıyoruz. Duyarsızlaştığımızın da farkında olmadığımız için giderek hayatlarımızın içine giriyor ve her yerde, her an biz şiddetle karşı karşıya kalıyoruz. Bu şiddeti tabii sadece fiziksel şiddet gibi düşünmemek lazım. Biliyorsunuz şiddetin çok değişik türleri var.
1: Tabii.
0: Fizikselden sözele, sözelden cinsele, cinselden ekonomiye, ekonomikten duygusala kadar yayılan çok geniş bir spektrum, çok geniş bir aralık var orada. Dolayısıyla önce şiddetin gerçekten farkına varabilmek, farkındalık burada çok önemli. Caydırıcılık çok önemli. Hep birlikte adım atabilmek, şiddete sıfır tolerans ilkesini benimsemek ve olabildiğince çok, yani hepimizin bu şiddeti önlemek için hem birey olarak hem kurum olarak şiddete uğrayandan şiddeti gösterene kadar herkesi işin içine alabilecek bir takım önlemlerin mutlaka alınması gerek. Çünkü gelecek nesiller, yani bugünün değerini bilmeyen toplumlar gelecekteki tehlikeyi fark edemeyen toplumlardır. Ve kendi acısından öğrenmeyen toplumlar ileride bu acının bedelini öderler. Yani bugün kaçırdıkları şeyin mutlaka bedelini öderler. Onun için daha duyarlı olmamız gerektiği düşünüyorum. Özellikle şiddete karşı.
1: Acaba bir şeyler eksik mi öğretiliyor hocam? İngiltere'de de reddedilen çocuklar kız arkadaşını öldürüyor. Türkiye'de de reddedilen eşini öldürüyor, onu boşamak istedi diye. Ya reddedilme duygusunu kabul etmiyorlar. Bu çok mu doğru. Acaba yanlış?
0: Yani
1: öğretildi?
0: Aslında çok doğru söylüyorsunuz. Şöyle, şiddet öğrenilen bir davranış. Eninde sonunda. Yani insanın doğasında hem hepsi var. Ama bütün tohumlar bizde, ama hangisini siz beslerseniz o taraf gelişiyor. Yani iyilik de kötülük de bizim içimizde. Dünyasında ne iyi ne kötü. Onu iyi ya da kötü yapan bizleriz. O içimizdeki hangi tohumu daha çok beslersek orası ortaya çıkıyor. Şiddet öğrenildiğine göre tersi de öğrenilebilir. Dediğiniz gibi şiddeti yapanlar, uygulayanlar kimler diye baktığınız zaman onların geçmişinde şiddet öyküleri var. Onların strateji olarak şiddeti bir çözüm yolu olarak gören kişiler bunlar. Alkol madde bağımlılığı çok yüksek oranda olanlar, kendilerini özel gibi algılayanlar, yani ben her şeyi yapmaya hakkım varmış gibi algılayanlar, ya da bir biçimde yani kendini ayrıksı gören, yani hani daha çok biz neyi biliriz, böyle şiddet yapan kişilerin daha ağırlıklı olarak daha böyle antisosyal diye tanımladığımız kişiler. Halbuki baktığınız zaman antisosyallerden çok daha çok böyle narsistik özelliği. Ben her şeyi yapma hakkına sahibim. Yani hani 007'de bile var ya, license to kill, öldürme hakkı diye bir şey. Yani kendimize ayrıksı gördüğümüzde buralarda şiddet çok artıyor. Onun için çok doğru söylüyorsunuz. Bir şeyler eksik kalıyor. Yani bu çocukluktan hayvanlara şiddet gösterenlerin ileride tabii insanlara şiddet görme olasılığı da aynı şekilde gösterme olasılığı da artıyor. Yani söylemek istediğim şey, şiddet gösterenlerin öykülerine baktığınızda onları şiddet göstermeyenden ayıran özellikler var. Bu bize neyi getiriyor aslında? Belki bu tür insanlara bu yönde bir eğitimin öncelikli olarak yapılması gerektiğini, şiddeti bir sorun çözme yöntemi gibi gören insanlara şiddetin sorun çözme değil, sorun oluşturan bir yöntem olduğunu. Bir de tabii şiddet gösteren kişilerin bir kısmı karşıya ne kadar hasar verdiğinin aslında farkında değil. Dünyanın birçok yerinde şiddet gösterenlere aslında o şiddeti uğrattıkları insanların acıları göstererek biraz empati yetenekleri arttırılmaya çalışılıyor. Çünkü bunların empati yeteneklerinde çok belirgin bir azalma var. Yani başkalarının çektiği acıyı görebilme şansları böyle şiddeti göstermiyor.

0: Ama biz tabii ki bu insanları hasta diye tanımladığımızda o zaman suç olanla hasta olanı birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Çünkü her bunu yapan hastadır gözüyle görürsek bu hafifletici bir taraf getiriyor otomatik olarak.
1: Tabii ki. Yani, öfke problemi olan biri ne hasta diyebilir miyiz?
0: Yani öfke tek başına bir duygu baktığımız zaman. Yani öfkenin ortaya çıkan şey nedir diye baktığımızda bazen öfke haksızlığa uğramış olma algısı. Dedim ya hayatlarımızı, duygularımızı belirleyen nasıl algıladığımız. Mesela bana haksızlık yapıldı gibi algıladığım zaman öfke duymam çok normal.
1: Çok normal.
0: Yahut da mesela partnerimin benim değerlerime çok aykırı bir davranış sergiliyor olması bende öfke oluşturabiliyor. Yani öfke aslında çok doğal hayatlarımızda, çok doğal bir duygu. Ama öfkeyi nasıl ifade ettiğimiz, nasıl yaşadığımız ve karşı tarafı nasıl yaşattığımız onu sağlıklı ya da sağlıksız hale sokuyor. Yoksa öfke herhangi duygulardan
1: çok
0: bir
1: normal
0: tanesi.
1: Ama onu kontrol nasıl ettiğimiz
0: yönetmek,
1: önemli.
0: Evet, yani yönetebilmek, onu kontrol etmek belki zor ama yönetebilmek. Yani öfkenin de insana özgü bir yanı var tabii ki. Yani çok anlaşılır bir şey bazı durumlarda. Yani ama tabii ki öfkenin yöneldiği kişiye nasıl ifade edildiği, ne şekilde bir davranışla mı, söze olarak mı, hangi sözcüklerle dile getirildiği karşı tarafı yatıştırabiliyor ya da karşı tarafı daha da öfkeli hale getiriyor. Onun için ben diyorum hep, yani tabii ki her şeyin çözümü iletişim değil ama iletişim olmadan hiçbir şey olmuyor. Doğru iletişim olmadan hiçbir şey olmuyor. Ne söylediğimiz değil, nasıl söylediğimiz çok önem kazanıyor ve nasıl söylediğimize bağlı olarak tabii karşı tarafın duyuş biçimini de değiştiriyoruz. Yani sen beni öfkelendiriyorsun dediğimde ben aslında bütün topu karşıya atıyorum. Halbuki ben öfkelendim dediğim zaman aslında kendimle ilgili bir durumu dile getiriyorum. Sen beni öfkelendiriyorsun dediğimde, mesela size söylediğimi düşünelim buna. Siz ya savunacaksınız, ben seni öfkelendirmiyorum, sen kendi kendine böyle sonuçlar, ya da saldıracaksın. Evet, seni öfkelendiriyorum çünkü sen de beni öfkelendiriyorsun. Sen dili otomatik olarak ya bir savunma ya da bir saldırı getiriyor. Halbuki ben öfkelendim dediğimde kendimle ilgili bir şey söylüyorum. Ve ne istediğimi söylemeliyim, ne istemediğimi değil. Seni şöyle yapmandan nefret ediyorum demek yerine şöyle yaparsan çok mutlu olurum diyebilmek mesela. Kendini daha güzel ifade etmek. Bazen de öfkeyi karşı tarafın yumuşatabilmesi, silahsızlandırabilmesi. Mesela hiç unutmadığım bir vaka söyleyeyim size. Bir seansta İçeri girdi, hiç unutmadığım, çok seneler evvel, 20 küsur sene evvel bana hayatımda önemli bir şey öğretti. Yani çok doğal olarak nasıl başlıyorsunuz görüşmeye, merhaba hoş geldiniz, nasılsınız diyorsunuz. Hop, pardon, karşıdan şöyle bir cevap geldi. Çok aptalca, çok saçma bir soru dedi. Daha dakika bir yani. Dedim ki yani bana aptalca olan şeyin ne olduğunu söyler misiniz? Dedi ki buraya geldiğime göre herhalde iyiyim diyecek halim yok dedi. Tabii ki ben kolaylıkla şunu söyleyebilirdim ona. Yani bize sadece hasta olanlar gelmiyor. Bazen iyi insanlar geliyor, daha iyi olmak için de gelebiliyorlar. Deyip savunmaya geçebilirdim. Dolayısıyla ya da diyebilirdim ki ya sizinle konuşurken her kelimeyi seçerek kullanırsam o zaman ben çok zorlanırım, doğal olamam da diye. Ama ne dedim? Dedim ki ya belki de ilk sorun bu olmamalı. Bana iyi, önemli bir şey öğrettiniz. Size teşekkür ederim dedim. Sonra seans içinde iki kez daha bana böyle üzerime geldi. Ben onun yanlışını da doğru buldum. Ve çıkarken seansın sonunda bana şöyle dedi. Galiba sizinle kavga etmek mümkün değil dedi. Ben dedim ki kavga etmek için burada değiliz. İkinci seansa geldiğinde bana ilk söylediği cümle merhaba nasılsınız oldu. Yani bazen karşı tarafı silahsızlandırabilmek için oradaki yanlışta bir doğru bulabilmek. Yani eskiden ha bir dakika bir arkadaşına niye öfkeleniyorsun ya da eşine ya da arkadaşına derken şimdi mesela insan neyi demeyi öğreniyor. Ya bu kadar öfkelendiğine göre farkında olmadan seni kıracak bir şey yapmış olmalıyım. Bunu bana söylemek ister misin dediğiniz zaman aslında o öfkeyi silahsızlandırıyorsunuz öfkeli kişiyi. Çünkü orada size saldırana saldırmıyorsunuz. Yani evet. Ama tabii bunlar söylemesi kolay, yapılması kolay olan işler değil. Ama o olgunluğa ulaştığı zaman kişi gerçekten her duygunun bir anlamı olduğunu, o kişi için en azından farklı bir anlamı olduğunu fark edebiliyor.
1: Empati, belki de durumu daha iyi anlayabilmek, evet. Daha belki sakin kalabilmek hocam. Peki hocam neden antidepresan bu kadar arttı bu ülkede? Neden herkes bunu kullanıyor? Delirdik mi biraz, ne oluyor? Tam olarak ne oluyor?
0: Aslında bir kere şunu söylemeliyim. Antidepresanlar biliyorsunuz sadece depresyonda kullanılmıyor. Yani biz aslında birçok rahatsızlıkta

antidepresan kullanıyoruz. Yani sadece depresyonda değil, kaygı bozukluklarında, fobi, obsesyon, panik vesaire. Yani ben açıkçası çok ilaç kullanan biri değilim ama bizde işte obsesyondan tutun takıntılı düşünce biçiminden paniğe, panikten işte yaygın anksiyete dediğimiz ya da travma sonra stres bozukluğu dediğimiz bütün durumlarda antidepresanlar, hatta psikozlarda kullanıyoruz. Yani bütün bunları düşündüğümüz zaman antidepresanlar maalesef yani terim yerindeyse kelleye, sağırlığa, körlüğe hepsinde kullanılabilen ilaçlar. Birincisi bu. İkincisi tabii antidepresanlar hakkında yanlış bir bilgi var. Şöyle bir bilgi var. Yani kitaplarda hatta bazı popüler kitaplarda bazı insanların söyleminde şunu duyuyorsunuz. Antidepresanla plasebo dediğimiz yani aslında içinde ilaç olmayan ama nişasta olan bir ne diyelim ürünün etkilerinin benzer olduğu. Şimdi bu doğru değil. Şimdi depresyonun şiddeti arttıkça antidepresanlarımızın etkisi daha çok artıyor. Yani ağır bir depresyonda bir antidepresan hayat kurtarıcı olabilir. Yani plasebo ile aynı etkinlikte dediğimiz zaman bir genelleme yap, çok yanlış bir şey söylüyoruz. Ağır bir depresyonda hayat kurtarıcı olabilir. Ama hafif ya da orta düzeydeki bir depresyonda antidepresanın etkisi plasebo ile biraz daha hafif bir depresyonda yakın. Dolayısıyla bu şeyleri birbirinden ayırt etmek gerekir. Çünkü mantıken düşündüğünüzde bir rahatsızlık ne kadar ağırsa, ne kadar hafifse ya da ilacın o kadar etkili olmasını, ağırlaştıkça daha az etkili olmasını beklersin. Depresyonda tam tersi. Yani kişi ağır bir depresyondaysa antidepresan çok daha etkili. Ama hafif bir depresyonda çok daha az etkili. Bir de hayatı depresif yaşayan insanlar var ki biz ona teknik terim olarak başka bir şey diyoruz. Yani bir nevi tam bir depresyon değil ama depresyonun biraz daha altında hayat biçimi haline gelmiş mutsuzluk yani mutsuzlukla karışan bir şey. Dolayısıyla antidepresanlar hakkında bilinenleri gözden geçirmek gerek. Ancak tabii ki günümüzde ilaç kullanmak istemeyen kişiler için bu ilaçlar kadar etkili terapi yaklaşımları da var. Ağır bir depresyonda da kullandığımız, orta depresyonda, hafif bir depresyonda kullanabildiğimiz. Yani düşündüğünüz zaman insanlara biz bir tedavi kararı verirken yeni yüzyılda artık sadece doktor söyler hasta yapar diye bir bakış açısının olmaması lazım. Her şeyi biz hastalarımızla, bize danışan insanlarla birlikte karar veriyoruz. Ne diyoruz? Elimizde iki tane yaklaşım var. İsterseniz ikisini birden, isterseniz hangisini tercih ediyorsanız onu size kullanabiliriz. Yani bizim bilişsel davranış terapiler dediğimiz bir yaklaşım mesela antidepresanlar kadar etkili olduğu gösterilmiş. Hatta hafif ya da orta depresyonda antidepresanlardan daha etkili. Şiddetli depresyonda benzer etkileri var. Dolayısıyla aslında bu neyi gerektiriyor? Bizim birden çok donanımımız olması gerektiğini gösteriyor. Yani bir taraftan ilaçları bileceğiz, bir taraftan terapileri bileceğiz ve bu kararı verirken bize danışanlarla birlikte bu kararı vereceğiz. Yani bana göre terapiler hastaya ya da danışana yapılan bir şey değil, danışanla birlikte yapılan şeyler. Yani hedefleri onlar belirliyor, o hedeflere ulaşmak için onlara egzersizler veriyoruz iki seans arasında falan. Dolayısıyla terapiler eskisi gibi danışanın pasif, terapistin aktif olduğu bir rolden çıkıyor. Karşılıklı işbirliği içinde yapılan, iki zihnin tek zihinden daha etkili olabileceği varsayımından yola çıkarak yapılan işlemler olarak tanımlanıyor. O yüzden de antidepresanlarla ilgili bilinen bilgilerin hakikaten yeniden gözden geçirilmesi. Çünkü hani antidepresanlar etkisiz dediğinizde ya da antidepresanlar işte intihara neden oluyor falan dediğimizde birçok hastamız ilacı kesiyor. Başka da ellerinde bir silah yok. Hı hı. Bu yanlış bir bilgiyi düzeltmek lazım. Yani şiddetli bir depresyonda antidepresan son derece etkili olabilir. Onun için orada depresyonun şiddetine bağlı olarak antidepresanların etkileri daha çok artıyor ya da azalıyor. Tabii ilacın uygun dozda, uygun süre kullanılması da burada önem kazanıyor ama depresyonların bu kadar artışında çok yerde kullanılmasının etkisi var. Tabii ki diyeceksiniz ki hepsini antidepresan kullanmak gerekir mi? Hayır. Bana göre gereğinden fazla kullanılıyor ama bu tabii biraz da neden kaynaklanıyor? Hekimlerin, psikiyatrların biliyorsunuz bu antidepresanları sadece psikiyatrlar da yazmıyor. Yani onu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani genel pratisyenden dahilecilere kadar herkes yani yazıyor. Onun için bu burada tabii ki birçok rahatsızlıkta stresin etkisini biz çok iyi biliyoruz. Yani organik rahatsızlıkların çoğunda stresör bunu alevlendirebiliyor. Dış etkenler yaşadığımız. Dolayısıyla mesela dahilci reçetesini yazarken bir tane de antidepresan
ekleyebiliyor. Bir de tabii bizde halkın

0: kulaktan dolma bilgilerle siz kullanıyorsunuz. Bana iyi geldi, komşuma iyi geldi, bana da iyi gelir şeklinde bir anlayış da var.
1: Var, eskiden, ay mutluluk veriyor.
0: Mutluluk ilacı falan. Yani işte serotonin verelim, herkes iyi olsun. Evet. Ya keşke bu kadar basit olsaydı. O zaman insanlara serotonin vererek onları mutlu yapardık. Ya da insanlara oksitosin vererek insanların hepsini sadakatliğin önünü keserdik. Ne bileyim işte testosteronu ellerinden alırdık, şiddet ortadan kalkardı. Yani her şeyi hormonla açıklamak doğru bir yol değil. Yani biz depresyona girdiğimiz için mi bu hormonlarda ya da transmitter dediğimiz işte durumla biyokimyasal maddelerde artış oluyor, yoksa bunlarda artış olduğu için mi depresyona giriyoruz? Onu da bilmiyoruz. Hangisi neden, hangisi sonuç bilmiyoruz. Çünkü bu maddelerin biz orada arttığını biliyoruz ama hastalıktan dolayı mı arttı, yoksa bunlar arttığı için mi hastalık oldu? Neden sonuç bağlantısı yok orada. Dolayısıyla çok net olmayan çok şey var. Ama bildiğimiz şey, İlaçların, antidepresanların etkilerine çok benzer, hatta daha üstün olan bugün terapi yaklaşımları var. Ve bu terapi yaklaşımları ilacı reddeden insanlar için ideal bir seçenek olarak karşımızda duruyor. Ve bunu sadece depresyonda değil, bütün anksiyete bozuklukları dediğimiz, yani eskiden kaygı bozuklukları adı altında gördüğümüz fobilerde, obsesyonda, panikte, travmada ya da bizim genel anksiyete dediğimiz durumların hepsinde bu terapi yaklaşımları, ilaçlar kadar etkinliği gösterilmiş yaklaşımlar.
1: Peki şu an herkeste anksiyete bir yok mu hocam? Herkes bir anksiyeteden bahsediyor. Bu çok duyduğumuz bir şey. Depresyon evet, çok eskilerden beri duyduğumuz bir şey ve son dönemde çok bipolar duyuyoruz. Acaba bazı hastalıklar dönemsel böyle trend mi oluyor, ya da bu tip insanlar daha mı çok gözümüze görünür oluyor, ya da bilmiyorum borderline mı daha şu an çoğunlukta, ne düşünüyorsunuz?
0: Tanısal baktığımız zaman işler farklılaşıyor, çünkü bipolarla borderline bazı zaman zaman birbirine karışabiliyor, çünkü her ikisinde duygu iniş çıkışları benzer şekilde olabiliyor, çok hızlı bir yükseliş ya da çok hızlı bir düşüş, ama ikisi birbirinden çok farklı tablolar. Ama tabii ki bipoların oranları az çok birbirine sabit, ama aynı şey borderline için geçerli değil. Yani sınırda kişilik bozuklukları dediğimiz şeyler, çünkü bipolar biraz daha ailesel tarafı da olan bir rahatsızlık. Ve bizim bir rahatsızlığa bipolar diyebilmemiz için depresif ataklar yanısına bir kere de böyle çok yükselen, bizim mani dediğimiz, yani çok coşkulu bir dönemin olması gerekiyor. Bir tek coşkulu dönem bile olsa biz ona bipolar diyoruz. Ama coşkulu bir dönem yoksa ona tekrarlayan depresyon diyoruz. Orada yani bir iniş var, bir böyle stabil bir çizgi, sonra bir çıkış ya da iki çıkış, bir iniş falan. Borderline'de de böyle duygusal iniş çıkışlar oluyor, ama borderline'de arada, yani bipolar'da iyileşme dönemleri oluyor. Tamamen siz normale dönüyorsunuz, sonra iniş ya da çıkış. Borderline daha çok bir kişilik özelliği olarak son yıllarda daha çok arttı. Yani tabii burada yaşanan travmaların çok önemi var. Yani borderline dediğimiz zaman psikiyatrların genellikle çekindiği bir rahatsızlık olarak borderline tarifleniyor, ama mesela ben o acıyla çok iyi empati yapabiliyorum kendime göre. Çünkü acı muhteşem bir bilgi ve bu insanların çoğunun geçmişinde inanılmaz travmalar var. Ve bu travmalar bu insanları birazcık o travmanın kurbanı haline getiriyor ve bu insanlar kendilerini çok hızlı bir şekilde değersiz hissediyorlar. Yani değersiz hissetme bu rahatsızlığın en önemli özelliklerinden bir tanesi. Daha alıngan, daha hassas oluyorlar ve bazen siz kelimeleri seçmek durumunda kalıyorsunuz. Çünkü hangi kelimeyi seçerseniz seçin, onun duygusunu tam tanımlayamıyorsunuz. O anlaşılmadığını düşünüyor ve bir anlamda yani daha çok böyle hassas, alıngan, geçmişte travmaları olan, geçmişi sürekli olarak önünüze koyan. Tabii benim söylediğim bir şey var. Bu insanların acıları tartışmasız çok büyük ve bu insanların acılarına şapka çıkarabilmek çok önemli. Yani borderline'i zor bir vaka gibi algılamak yerine borderline'i çok iyi empati yapılması gereken, çok iyi anlaşılması gereken bir durum gibi görebilmek, o onların içindeki o değersizlik duygusu ya da en azından beni terk edecek şeklindeki kaygıyı anlayabilmek, çünkü orada terk edileceğim korkusu, daha ilişki başlar başlamaz bu ilişki ya biterse diye bir korku da beraberinde geliyor. Bir taraftan bir ilişkiye ihtiyaç var, yakın bir bağ, öbür tarafta da yakın bağ içinde acı çekme korkusu var, yani terk edilme korkusu ve çok hızlı değersizleşme. Mesela diyelim ki siz aradınız birini, hemen anında dönmezse bana değer vermiyor diye düşünüyor. Yani sizin işiniz olabileceğini düşünmüyor. Çünkü kendine

0: Kendi acısıyla çok meşgul. Hı hı. Ve geçmişteki acılar ona böyle düşünmeyi öğretmiş. Hani dedik ya, hayatlarımızı belirleyen yaşantılarımızdan ne anlam çıkardığımız diye. Ama tabii ben hep şunu söylüyorum. Hepimiz geçmişimizin eseriyiz. Ama hiçbirimiz geçmişimizin esiri olmak zorunda değiliz.
1: Değiliz tabii.
0: Yani hayatlarımız yeniden gözden geçirilip biraz gayretle, biraz destekle, biraz anlayışla, biraz şefkatle, yani insanın en önemli özelliği düşünüyor olması değil. Hayvanların düşünmediğine dair elimizde hiçbir veri yok. Ama insanı hayvandan ayıran en önemli özellik düşünceleri üzerinde düşünebilme potansiyeline sahip olması. Yani hepimiz düşüncelerimizi gözden geçirip yeni vizyonlar oluşturabiliriz, yeni bir perspektif oluşturabiliriz. Maalesef bunu çok yapabildiğimizi söyleyemiyorum ben. Çünkü insan alışmış olduğu o fabrika ayarlarına çok hızlıca dönüyor. Refleks olarak yaşayan bir varlık. Yani çok hızlı tepki veriyoruz. Çok hızlı yargılıyoruz. Ve bu hızlı yargılamak işte demin söylediğiniz kaygıyı da açıklıyor. Bu hızlı yargılanma korkusu borderline'da açıklanıyor. Yani yargının çok olduğu, ilişkileri bile yargılıyoruz, öyle değil mi? Mesela ya yüceltiyoruz ya değersizleştiriyoruz. Yani benim inancım şu. Mesela aşk bile eğer yargılanıyorsa, biliyorsunuz neye göre yargılıyor insanlar? Sonuçlarına göre. İstediğim gibi gittiyse harika, istediğim gibi gitmediyse berbat. Şimdi sonuçlarına göre tanımlanan her şey süreci kaçırıyor demektir.
1: Doğru.
0: Halbuki o süreci yakalayabilme. Güzel anlar da var, olmayan anlar da var. Bunların hepsi de hayatın bir parçası. Dolayısıyla o sürecin kendisine bakabilmek gerekirken sonuçlarıyla değerlendiğimiz her şey yargılanan bir şey oluyor. İster yüceltin, ister karalayın. Yani bana göre sevgi, aşk, bunlar insan olmanın hallerinden bir tanesi ve yargısız da yaşanabilir. İlla yargılamamız gerekmiyor iyiydi, kötüydü diye. Yargı söz konusu olduğu zaman da insanlar çok acımasız oluyor. Deminki şiddetin de arkasında gene o var. Yani yargıladığımız bir dünya. Yani bu dünyaya bir misafir olarak geldiğimizi unutuyoruz ve dünyayı yargılıyoruz. Dünya iyi, kötü vesaire diye. Halbuki o dünya bizden çok önce vardı ve bugün ne oluyorsa geçmişte de vardı. Sadece sokak değişti. Şiddetin görünümleri değişti. Ama tabii ki dünyada bu kaosun varlığı, bana sorarsanız, aslında insanların bir miktar kendi haline bırakmış olmalarıyla çok önemli. Yani bir antropi ya da kaos kuramı vardır, biliyorsunuz. Termodinamiğin ikinci yasasından ortaya çıkmıştır. Şöyle der: İçinde bulunduğunuz sistem için iyi bir şey yapmıyorsanız, sistem için kötü bir şey yapmasanız da sistem kötüye gider. Yani siz mesela evliliği bir enerji kapalı sistem gibi düşün. Bir evliliği iyileştirmek için ben iyi bir şey yapmıyorsam, hiçbir şeyi kötü yapmasam bile evlilik kötüye gider. Bunu da nereden anlıyoruz? Mesela senin evlendim ya, daha ne istiyorsun? Ve bu laf yetmiyor, çünkü bir şeyler yapmanız lazım. Dünya da kendi haline bırakıldığı için insanlar, yani iyi bir şey yapmak onların dertleri haline gelmediği zaman, dünya kendi haline bırakılan bir sistem olduğunda, her şey gibi dünyada kaosa ve karmaşaya doğru gidiyor. Dolayısıyla olmaz. Bizlere çok şey düşüyor. Yani dünyayı yargılamak aslında hiçbirimizin haddi değil. Çünkü biz bu dünyada misafiriz. Ve dolayısıyla misafir umduğunu değil bulduğunu deriz biz. Ama öyle mi davranıyoruz? Dünya iyi, dünya kötü diye yargılıyoruz. İnsanları yargılıyoruz. Biraz daha az yargılı yaşamak hepimizin hayatlarında çok daha huzur ve anlamlı bir varoluşu oluşturabilir diye düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle. Hocam, aşk demişken, aşk hastalıklı bir duygu mu? Neden insanlar değişiyor, dönüşüyor aşk yaşarken? Başka birine dönüşüyor, yapmayacağı şeyler yapıyor. Çok sakin bir, çok öfkeli birine dönüşebiliyor. Aşk insanı değiştiriyor. Bu hastalıklı mı?
0: Şimdi aşkı hastalıklı gibi düşündüren şey, aşkın takıntılı bir düşünce biçimi olması. Yani nasıl ki obsesyonda bir takıntı var, aşk da bana sorarsanız normal insanlardaki anormal ilgi daralması. Yani normal bir insandaki anormal ilgi daralması. Bütün dikkatimiz, ilgimiz o kişinin üzerine odaklanıyor.
1: Evet.
0: Her dakika o var. Şarkılar bize onu hatırlatıyor. Şiirler bize onu hatırlatıyor. Yaşadığımız her şeyde onu düşünüyoruz. Yani ilginin belirli bir kişi için, bir kişiye yönelmesi. Aslında bu hem zaman ekonomisi bir taraftan, hem de enerji ekonomisi. Yani şehvetten aşka doğru geçiyoruz. Yani şehvet hepimizi, dürtülerimizi karşılamaya yönelik bir duygu iken, biz bu duyguyu belirli bir kişi üzerinde belirli bir süre için odaklıyoruz. Yani biz aslında aşık olmanın kendisini aşık olduğumuz kişilerden daha çok seviyoruz.
1: Doğru.
0: O duygunun kendisini seviyoruz. O yüzden de insanlar nereye gidersem gideyim bana ilk sordukları soru aşkın ömrü ne kadar? Ben diyorum ki bu sorunun arkasında başka bir soru var. Eğer biz şöyle düşünseydik, aşk bitince onun yerine gelecek duygu en az aşk kadar tatmin edici olacağını bilseydik, yani aşkın yerini sevgiye bırakabileceğini bilseydik, gerçekten aşkın ömrü bu kadar önemli olur muydu? Ama tabii ki her aşk sevgiye dönüşmüyor. İkisi arasında çok fark var. Bizim dilimizde Allah'tan aşk ve sevginin ayrı anlamları var. İngilizce'de yok mesela. İkisine de love diyorsun. Evet. Birisine romantic love diyorlar. Öbürüne işte olgunlaşmış aşk. Olgunlaşmamış aşk nedir? Kim benim aşkım olgunlaşmamış der.
1: Kim ölçecek? Hani,
0: kim ölçecek? Ölçerine. Dolayısıyla aşktaki o takıntılı hal aynen obsesyondaki gibi takıntılı bir hali çağrıştırdığı için obsesyon yaşayan, takıntı yaşayan insanların beyniyle aşkık olan insanların beyni çekildiği zaman benzer sonuçlar görüyoruz. Ama aradaki en önemli fark, obsesyondaki kişi o takıntıdan rahatsız. Yani işte evi, kapıyı 5 kere kontrol edeceğim, ellerimi 10 kere yıkayacağım. Yani o takıntı beni rahatsız ediyor. Ama aşk kimseyi rahatsız etmiyor. Olağanüstü bir duygu. Yani bir nevi aslında yaşamın sıradanlığına bir baş kaldırır. Yani aşık olarak ben aslında her gün aynı hayatı yaşarken o sıradan da soylu bir baş kaldırış yaparak şey yapıyorum. Yani aşkı böylesine çekici yapan nedir diye hep düşünmüşümdür ben. Yani hani asırlar boyunca insanın varoluşundan biri. Acaba aşk gerçekten sayısız sahteliğin yaşandığı bir dünyada emsalsiz bir içtenliği simgeliyor olması mı aşkı böylesine kalıcı yapan? Yoksa yani büyülü olduğu söylenen bir duyguyu kaçırmama talebi mi? Yoksa yani ihtiyaç gibi algılandığı için yokluğunun derinden hissedilmesi mi? Bunu bilmiyorum. Ama insan türünde bir nevi yani aşık olmaya yönelik bir çaba olduğu, aşık olunca hayatlarımızın değişeceğine dair bir inanç var. Bu da kötü bir inanç değil. Kesinlikle yargılamıyorum. Ama tabii ki birini kahraman ilan etmek çok kolay. Yani siz aşk bir ihtiyaç bana göre. Herkesin birbirine benzer hissettiği bir ihtiyaç ama sevgi herkesin birbirinden farklı sunduğu bir sanat. Yani sevgiyle aşk arasında en önemli fark bu. Ya da isterseniz şöyle diyebilirsiniz. Aşk başınızı döndürüyor. Sevgi ise bütün bu dünyayı döndürüyor. Dolayısıyla yani aşk bittiği zaman yerine gelecek duygu sevgi olduğunda bambaşka bir şey çıkıyor ortaya. Onun için evet yani aşk aslında şöyle düşünün, o kitabı da onun için yazdım ben, aşk, evlilik, sadakatlik koymamın nedeni o. Çünkü hepimizin hayatlarında insan bu üçlüden en az birini en az bir kere yaşamış oluyor. Ya aşkı, ya evliliği, ya da sadakatliği. Tabii ki yani aşkı düşünün, hem ömrünün kısa olması hem de karşılık bulamadığında tarifsiz acılara neden olması tekrar tekrar aşık olmanın önünü kesmiyor. Evlilik diye düşünürseniz o kuruma yatırım yapmış olan insanların önemli bir kısmını hayal kırıklığına uğratıyor olması, evliliğin hala dünyanın en büyük gönüllü organizasyonu olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ya da isterseniz sadakatlik olarak düşünün. Bir ilişkiye verilen önem, değer, oraya verilmiş emek, yılların emeği zaman zaman sadakatliklerin yaşanmasının önünü kesmiyor. Dolayısıyla her üçü de hayatlarımızda her an olabileceği için, her üçü de hayatın içinden ve daha iyi anlaşılması gereken yaşantılar olduğu için onu yazmak istedim. Tabii orada üçüncü kavram epey zorlayıcı bir kavram, sadakatlik. Yani tabii herkesin kaybettiği şey orada, yapan da yapılan da ortak olanın da birçok şey kaybettiği bir durum ama İnsanlar onda yaşıyor. Sorduğunuz zaman sadakatlik olursa bu beraberlik devam eder mi diye sorduğunuzda insanların %80-90'ı asla etmez diyor. Ama gerçek hayatta ne oluyor? Sadakatliğe rağmen birlikte yaşayan çiftlerin oranları %65-75 arasında değişiyor.
1: İnanılmaz bir rakam. Evet. Şu an şoka girdim.
0: Evet.
1: Hocam iyi ki geldiniz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Gerçekten çok güzel bir yayın oldu. Çok güzel anlattınız. Yeni kitaplar bekliyoruz merakla.
0: İnşallah. Evet.
1: Biz
0: aklımda var.
1: Sizi heyecanla takip etmeye devam edeceğiz.
0: Çok teşekkür ederim bu güzel programlarınızın. Hep devamını dilerim. Sorular da çok hoştu. Doğaçlama yaptık. Hiç öncesinde konuşmadık. Bence ben sizin moderatörlüğünüzden çok büyük memnuniyet duydum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Başarılarınızın hep devamını diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Ne mutlu bana. Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.

0: Seans sonrasına hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta İpek Yolu'nu konuşacağız. Türk tarihi açısından İpek Yolu'nun önemi neydi? Malum günümüzde savaşları takip ediyoruz. Çağdaş anlamda İpek Yolu ne anlama geliyor diyeceğiz. Böyle savaşların olduğu dönemlerde bu tarz yolların, lojistiğin önemini bir kez daha anlıyoruz ki son dönemde bir kuşak bir yol projesini de hem haber portallarında hem de son dönemde makalelerde fazlaca takip ettik. Geçmişten günümüze ve günümüzden geçmişe İpek Yolu ve ticaret ağları diyeceğiz. Bizlere Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşıl eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Uğur Bey.
0: Özlettiniz kendinizi.
1: Ben de sizi özledim. Sizinle program yapmak çok keyifli oluyor. Gerçekten etkili de oluyor. O yüzden davetinize teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun hocam.
1: Bu anlamda güzel konuları konuşuyoruz. Hem çağdaş anlamda hem de geçmişe giderek. Yani geçmiş günümüz bağlantısını kurmak.
0: İpek Yolu'nda.
1: İpek Yolu'nda tabii. İpek Yolu çok önemli. Az sonra dilimiz döndüğü kadarıyla açıklayacağız ama hem insanlık tarihine etkisi ama Türk tarihine, Türk dünyasına, devletimizin politikalarına olan bağlantısı son derece değerli. Bu açıdan bir de kendi bulduğum orijinal belgelerden de arada bir bahsetmek isterim. Kesinlikle. Bunlarla ilgili bir mesela Peju isimli bir devlet adamının raporu var. 603'lü yıllarda hazırlanmış olan o rapor İpek Yolu'nu en iyi anlatan Çince rapor. Ben onu yüksek lisans tezimde yayınlamıştım 1988 yılında diyelim. Bayağı da zaman geçmiş. 40 yıla yakın. Peju meselesi öyle ama tabii biz çağdaş anlamda bakarsak.
0: Önce çağdaş anlamda İpek Yolu'nu konuşalım hocam.
1: Kesinlikle.
0: Özellikle böyle bir dönemde jeopolitik risklerin had safhaya çıktığı bir süreçte bir yandan Rusya, diğer yandan Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'daki bu savaş hali, tabii, bu tarz süreçlerde ticaret yollarının önemi daha da kendisini hissettiriyor. Bu anlamda, çağdaş anlamda İpek Yolu oldukça kıymetli.
1: Kesinlikle öyle. Bunu en iyi ortaya atan ya da uluslararası siyasete getiren Çinler. Ne diyorlar? Yi Dai Yi Lu. Bir kuşak, bir yol projesi diye başladılar ve bunda da başarılı oldular bence. Yani Çin'den yola çıkan tren yolu ya da ticaret yolu Orta Doğu'ya, Ön Asya'ya, buradan Avrupa'da İspanya'ya kadar bir şekilde akacak, nakledilecek. Bu açıdan önemli.
0: Ve ülkemizden de geçiyor.
1: Kesinlikle geçiyor. Bununla ilgili bir anımı da anlatacağım. Diğer taraftan yine Rusya üzerinden, Güney Sibirya'da Rusya Federasyonu topraklarına daldıktan sonra yine Rusya üzerinden Doğu Avrupa diyelim, Doğu Avrupa'dan yine Avrupa'nın çeşitli şehirlerine ulaşacak yol projeleri var. Tabii ben bunu yıllardır hem Rusça gazetelerde hem de Çince haberlerini okumuştum. Zaten eski tarihinde araştırmıştım. Çok çeşitli makalelerim de var ama şimdi küreselleşen, hani globalleşen dünya dediğimiz zaman bunun bir ayağı bence İpek Yolu'dur. Yani bir kuşak bir yol projesidir. Bu son işte İran Savaşı'nı...
0: Yani bir kuşak bir yol projesini İpek Yolu'yla bağdaştırabilir miyiz? İlintili bir bağ kurabilir miyiz?
1: Kesinlikle kurabiliriz. Bir kuşak bir yol İpek Yolu'nun canlandırılması demek zaten.
0: O zaman binlerce sene öncesi hayata geçen bu proje, bu ticaret yolunun ne kadar önemli olduğunu da anlıyoruz.
1: Kesinlikle tarih temeller üzerine anlıyoruz. Ama insanlık tarihini derinden etkileyen konular da olmuştur. Bunlardan biri mesela kağıt. Kağıdın üretimi Çin'den batıya yayılıyor ama batıda Rönesans oluyor. Yani bilimsel atak yapmanın, Avrupa'da kalkınmanın kökünde kağıdın üretimi var. Matbaanın oluşumu, bilginin dağılımı vesaire, ona bakarsak ta Çin'e dayanıyor ucu. Kağıt üretimi. Bir boyutu ama Orta Doğu'dan da, Ön Asya'dan da Çin'e cam gidiyor mesela. Cam üretimi veya baharatlar yani şekilde nar. Kavun, yani yiyecek, kavun, karpı vesaire. Bunlar her dönemde olmuştur ama mesele şu. Dünya gittikçe küçülüyor. ya da değişen dünya dengelerinde Çin oldukça önemli bir mesafe kat etti. Bunu herkes kabul ediyor. Ve zannedersem bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük rakibi Çin. Yani Çin'le olan mücadeleler
2: rakibi
1: üzerinde...
2: Rakibi mi? Sanki Amerika geçti gibi hocam. Bazı konularda
1: geçmiş özellikle. Olabilir. Üretimde, başka alanlarda geçmiş olabilir.
2: Teknoloji belki.
1: Teknolojide geçmiş olabilir. Tabii. Geçmiş olabilir ama uluslararası ölçek açısından baktığımızda, dünyanın lokomotifliğini yapma açısından baktığımızda Çin'in doğuda yeniden liderliğe hazırlandığını görüyoruz. İşte bu Tayvan meselesi. Ki benim de Çince'yi öğrendiğim yer Tayvan. O yüzden özeldir. İşte Güney Kore, Japonya. Şimdi Güney Kore'nin ordusu yok doğru düzgün. Japonya'nın da yok. Tamam bunlar gelişmiş zengin ülkeler de ama silahlı kuvvetleri yani askeri güçleri Çin'le baş etmekle mümkün değil yani. Mukayese kabul edilmez. Dolayısıyla dengeler değişiyor. Fakat Çin şunu yapmaya çalıştı. Ekonomik anlamda dünyaya yayılmaya gayret etti. Bir yol nedir? Afrika. Afrika'ya yayıldı. Afrika'nın değişik ülkelerinde işte şirketler kurdu, yatırımlar yaptı, maden çıkarımında vesaire ve bunlarla birlikte nüfus da ihraç etti. Sonra zaten Sibirya'da ve Türk Cumhuriyetlerinde yani Türkistan'daki Türk Cumhuriyetlerinde de bunları görüyoruz vesaire. Böyle yeni yollar yaptı, karayolları özellikle Pakistan üzerinden. Ki Afganistan'la ilgili o Taliban'ın yeniden başa geçmesinde en karlı çıkan yine Çin oldu. Yani yaptığı anlaşmalarla. Bu çok önemliydi. Çok bence dikkatten kaçtı o konu. Söylenebilirdi. 500 kilometrelik bir yol yapılarak Pakistan'a ulaşmayı başardılar. Bu çok önemli bir karayolu. Şimdi Pakistan'dan da İran'a lojistik. Yani ben Doğu Türkistan'da o Kaşgar'ın yanında Kızılsu valisiyle Çince konuşuyorduk. Bayağı bir şey de anlattı. Buradan bir yol yaptık falan diye söyle çok ilgimi çekti. Çünkü tarih boyunca Himalaya dağlarını, Pamir dağlarını aşmak her zaman problem olmuştur. Bu açıdan bence çok değerli yani daha doğrusu Çin açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama insanlık tarihi açısından baktığımızda dünyanın doğusuyla batısı arasındaki bağlantı her zaman çok değerlidir. Yani Çin'de ipek üretilir ama mor ipek Roma imparatorlarının giydiği bir üniforma, bir kıyafet haline dönüşür. Geçmiş dönemde. Şimdi ise Çin'de üretilen çok ucuz eşyalar dünyanın her tarafına ucuz ucuz dağıtılır. Türkiye'de bunun içerisinde. Hı hı. Yani Chinatown'dan Çin pazarları aslında görüyoruz. Yani bunun bir şekilde insanlık adına bakarsak iyi değerlendirmek lazım. Yani çağımızda savaş çağı değil artık. Savaş devri geçti. Bunun yerine ikili ilişkilerle, dengeli ticaretlerle bunu yapabilir ülkeler diye düşünüyorum.
2: Günümüzde savaş teknikleri de değişti.
1: Şimdi Çin'in ucuz iş gücü çok cazip geliyor. Bu yüzden büyük firmalar merkezlerini işte Çin'e taşıdı bayağı bir süre. Ya da Hindistan'a sonradan. Veya Hindistan Çin'e rakip olabilir mi? Nüfusta geçtiği söyleniyor. Rakamlar her zaman tartışmalı ama Hindistan'da nüfus olarak çok arttığını görüyoruz.
2: Bir ülkenin bir ülkeyi geçebilmesi adına önce ekonomi, sonra askeri gücünü mü baz almamız gerekir?
1: O doğru ama nüfus da önemli.
2: Nüfus.
1: Tabii. Yani askeri güç, nüfus vesaire söylenebilir yani. Ama Çin 91 sonrası yani Sovyetler dağıldıktan sonra ikili anlaşmalar adı altında bütün komşularından toprak aldı. Bu önemli bir konu. Yani Rusça gazeteleri takip etseydi bizim uzmanlar bunu anlarlardı. Yani ben bayağı şey hem Rusya Federasyonu'ndan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Tacikistan'dan, Nepal'den veya işte Hindistan'dan sınıra şey aldım. Hep Çin'in kazanımları oldu. Buna bakmak lazım. Şimdi böyle bir dünyada tabii ki Çin dünyaya, batıya ulaşmak istiyor. Yani işte sizin de dediğiniz gibi ki uzmanlık alanınız hani ekonomi olduğuna göre kendi ürünlerini batıya nakletmek için bir çare arıyor. Bu doğru. Eğer İday İlu bir kuşak bir yol gerçekleşirse mallar daha fazla daha ucuza işte daha kısa sürede nakl olabilecek. Bu anlamda ben önemsiyorum.
2: Daha kısa süre noktası bence çok önemli. Özellikle 2026'nın Şubat ayından itibaren Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması o sürenin ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Yani bir tankerin bir noktadan başka bir noktaya geçişi evet önemli ama hangi süre zarfı içerisinde geçtiği de önemli.
1: Kesinlikle.
2: Maliyetleri arttırıyor. Yani sürenin uzaması başka hesapların da masaya gelmesinde etkili oluyor.
1: Tabii. Birkaç sene önce Süveyş kanalında bir gemi takılmıştı, batmıştı bir şekilde. Bütün dünya alt üst oldu ekonomi. Yani o yüzden çok çok haklısınız. Çok yerinde. İpek yoluna öyle bakmak lazım önce. Yani bence bu şu an barış anlaşması ateşkes imzalandı. İnşallah barış olur tabii. Yani Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da istediklerini elde ettikten sonra yani bence o politikasının odak noktası Uzak Doğu olabilir. Hatta Rusya Federasyonu'nun dahi yanına çekebilir diye düşünüyorum. Şimdi bu zamanın konjektürel bir durum değil mi? Zamanımıza bununla ilgili bir konu. Şimdi Rusların Shalkovy Puti dedikleri, Çinlerin Si Diaolu diye başlattıkları, işte İngilizce'de Silk Road ya da işte Route de Sûreté Fransızca böyle dünyada yaygınlaşan bir şey vardır. İpek yolu kavramı var. Önce bunu biraz açıklayalım isterseniz. Hı
2: hı, tabii.
1: Aslında tarihte İpek yolu diye bir şey yok. Hı hı. 1876 yılında Alman araştırmacı Wittfogel bir makale yazıyor. Diyor ki bunun adı İpek yolu olmalı. Ve kabul de görüyor. Dünyada İpek yolu adı o zaman 150 yıllık bir konu esasında.
2: 19. yüzyılın ikinci yarısından
1: sonu,
2: itibaren.
1: Tabii 1876'da düşünün. Peki ondan önce ne? Ticaret yolu. Şimdi 19. yüzyılın ikinci yarısına baktığımızda sömürgecilik altın çağını yaşıyor. Değil mi? İngilizler, Fransızlar ama özellikle İngilizler, batılı ülkeler dünyanın değişik farklı yerlerine sömürmeye çalışıyorlar. Sömürüyorlar da işte Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika vesaire. Ve en nihayetinde Çin'e ulaşıyorlar. Afyon savaşlarını hatırlayalım. İngilizler Afyon'u Hindistan'da yetiştirip Çin'de zorla satıyorlardı. Almak istemeyince Çinliler Afyon'u yasaklayınca savaş açtılar ve 1842'de ve 50'li yıllarda Çin'i mahvettiler. Yani yağmaladılar bir sürü şey. Düşünün bizim Topkapı Sarayı'ndaki vazolar Çin'de yok. Çünkü yağmalandı. Yani onun benzerleri yok. O şekilde düşünelim. Tabii Çin zor dönemler geçirdi. Gerçekten de. Oraya bakmak lazım. Fakat biraz daha geçmişe doğru böyle gittiğimizde İpek yolu en son altın devrini Moğol döneminde yaşadı. Bakın çok ilginçtir. Pax Mongolica dediğimiz dönemde yaşadı. O da neydi? Çünkü Karadeniz'in kuzeyinden daha Büyük Okyanus'a kadar her tarafta Moğol devletleri hakim. Dolayısıyla güvenlik var. Yollar YAM teşkilatı dedikleri yolların güvenliği ve işte karakolları mevcut. Ona göre vergi alıyorlar. Bir sistem kurmuşlar. Bu müthişti. Pax Mongolica dedikleri yani Moğol barışı yaşanıyor. O dönemde payızı ya da ikincisi payızı.
2: Ne demek?
1: Payızı, beyaz belge dedikleri. Böyle bir metal şey üzerine Moğolların mührü ya da izni var.

0: tacirlere şey veriyorlar, o belgeyi.
1: Oradan geçmeye hak mı kazanmış oluyor?
0: Hak kazanıyor. Yani Altınordu topraklarına girdiği zaman Pekin'e kadar bir tehlikeyle karşılaşmadan mallarını götürüyor ve getiriyor. İşte Marco Polo onun ürünü. Yani bugün dünya tarihinde meşhur Marco Polo, Venedikli Marco Polo bunun bir sonucudur aslında. Plona Carpini, Klavyum şu seyahate gidiyor. Tabii Batılılar uyanık oldukları için hemen Hristiyanlığı yaymak üzere bölgeye misyonerler gönderiyorlar. Onların da kayıtları var.
1: Amaçtan şaşıyor yani durum.
0: Kesinlikle her dönemde, ki çoğu filmde hala Moğolların Hristiyan gösterirler ki yanlış yani, öyle bir şey de yok. Esasında tabii Moğollar bir şey daha gündeme getirdiler. Şimdi Haçlı seferlerinde baş edemedikleri Türkleri ve Müslümanları Moğollar yendi diye onları, Moğolları kurtarıcı olarak kabul ettiler. Özellikle Doğu Anadolu'daki Hristiyanlar, yani Ermeniler vesaire olmak üzere böyle bir dönem de yaşandı. Yani
1: Avrupa mı Moğolları kurtarıcı olarak
0: görüyordu? Peki Batı. Batı. Peki sonra ne oldu? 1236-42 yıllar arasında Batu Han'ın liderliğinde bütün Moğol ordusu Avrupa'nın altını üstüne getirdi.
1: Kılıçtan yani, mı geçirdi?
0: Çok kılıçtan geçirdiği de oldu ama Polonya, Macaristan, Çekoslovakya, Balkanları, yani Hırvatistan, aklıma gelen bütün Rusya, bütün şeyi o seferlerle darmadağın etti, yıktı şey olarak ve esasında ne ortaya şey yapan, yani bu, eğer o anda Ögedei Han ölmese Moğollar daha da Avrupa'yı belki de bitirecekler diyelim, o kadar şeyle kimse baş edemiyordu vesaire.
1: Ögedei Han'ın ölünce hal aldı.
0: Tabii. Ögedei Han ölünce yapılacak kurultaya katılmak, tabii siyaset önde ya, katılmak üzere Batu Han ve etrafındakileri sefere bırakıyorlar ve Ulanbator'a, yani pardon, Karakurum'a geri dönüyorlar, Moğolistan'a. Ondan dolayı Avrupa kurtuluyor. Yoksa hani Müslümanlara karşı Moğollara çok kapattı, gazdalları diyelim, çok tahrik ettiler ama kendileri de Moğolların gazabından kurtulamadı diyelim. Fakat o sonuçta o dönemde, yani 1500'lere kadar Altın Ordu dönemi, İlhanlı, Çağatay'lı vesaire, bence o ticaretin bir süre sonra, çünkü Moğollar istila ettiler ama daha sonra bulundukları yerlerde bir devlet kurdular ya da asimile oldular.
1: O zaman ticaret ağları, ticaret yolları sadece ticaret açısından kullanılmayıp başka anlamlarda da o dönemde kullanıldı.
0: Kullanıldı.
1: İşte şekil ağda olduğu gibi Hristiyanlığı yaymak adına Batılılar bu yolu kullandı.
0: Tabii. Bu anlatmış olduğumuzda final oldu aslında. Zaten Moğolların şeyinden sonra, istilasından sonra Altın Ordu, Timur vesaire Osmanlı İmparatorluğu da yükselince Ön Asya'da, yani gerçekten bütün Akdeniz'i, Kuzey Afrika'yı, işte Arap Yarımadası vesaire, Avrupa iyice tıkandı. Ne oldu? Coğrafi keşiflere. 1500'lerden itibaren bir dünyayı keşfetme ve sömürme macerası başladı. Bu bir anlamda İpek yolunun sönmesi demekti ki doğal bir sonuçtu. Çok ilginçti. 1570'ler, 6'larda olması lazım. Yani 16. yüzyılın sonlarına doğru İngilizler kuzeyden, karadan Çin'e gitmek için yeni yol arıyorlar. Adam gönderiyorlar. Fakat şeyler başaramıyor. Bu Arhangelsk'ten giriyorlar Kuzey Kutbu'ndan. İşte Sibirya üzerinden Çin'e giden bir yol açmayı deniyorlar. Çünkü gemi işi her zaman tehlikeli. İşte korsanlar var ki 16. yüzyılda biliyorsunuz İspanyollar çok üstün. Portekizler gemicilikte İngiliz. Ta 1582'ye kadar o meşhur bir savaş var ya, Kraliçe Elizabeth'in yenildiği o savaşa kadar bakarsak İngilizler şeyde. Yani işte pardon, İspanyollar ve Portekizler üstün. Ondan sonra üstünlük İngilizlere geçecek. Bu bakımdan ilginçtir. Ve nihayetinde gidiyor. Ama böyle biraz daha köküne gidersek, az önce çok önemli bir şey söylediniz. O da şudur. Din, birçok din, sadece tabii Hristiyanlık değil, Budizm, Müslümanlık, Hristiyanlık, Nasturi Hristiyanlığı özellikle gibi birçok din İpek yolu üzerinden Çin'e kadar, hatta Türk illerinde de yayılma imkanı buldu. Bu çok önemlidir. Yani sözümün başında işte küresel dünyanın önemli bir temelidir derken bunu kastediyorum. İnsanları çok etkileyen, şimdi biz Müslümanız, Hristiyanlar var, aynı şekilde Maniheistler var,

0: İşte Budistler var vesaire. Çok kalabalık noktada. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Çin'in İpek yolunun, bu ticaret yolunun çok etkilediğini görürüz. Hı hı. Halbuki köküne gittiğimiz zaman M.Ö. 136 yılında Çin İmparatoru Wu Hunlarla baş edemediği için, Hunları yenemiyor, kendine müttefik arıyor. Şeyden batıya doğru gönderiyor Can Çin'i. Önce Hunlara esir düşüyor bir süre. Daha sonra kurtuluyor. Bugünkü Fergana bölgesi çok önemli. Yani Özbekistan'ın doğusu Uğur Bey, Kırgızistan'ın batısı dediğimiz yer Fergana. Buraya ulaşıyor ve buradan itibaren oranın işte kendi ittifaklar yapıyorlar vesaire. Aslında siyasi boyutu daha önemli. Fakat devam eden süreçte artık Batı'nın zenginliğinin farkına varıyor ya Çinliler. Arka arkaya elçiler gönderecekler İran'a kadar. Tabii İran, işte Semerkant bölgeye çok elçi gönderecekler ve böylece buradan da Batı'ya doğru gidecek. En ilginci Romalılar Karhaya Savaşı'nda M.Ö. 77 yılında Romalılara Romalılar İranlara işte Partlara yenilince bu sefer bakıyorlar ki şeylerin üzerinde, İran'ın üzerinin ordusunun üzerinde, askerlerin üzerinde bir kıyafet var ve bunun ok işlemiyor. İşlemiyor. İşte ipekten zırh yapılıyormuş. Hmm. Yani öyle bir oku işte şey yapmayan gerçek ipekten.
1: O zaman ipek o kadar kuvvetli bir yapı mıydı? Tabii. Ok geçirmiyor muydu?
0: Tabii geçirmiyor.
1: Önemli bir zırh görevi üstleniyordu.
0: Ve ondan sonra Romalılar da artık ipeği
1: tamamen... Hangi tarihti bu?
0: 77, milattan önce 77.
1: O kadar eski bir de.
0: Evet.
1: İnanılmaz.
0: Yani bu işleri iyi bilen bir tarihçiyle... Dediğim gibi İpek yoluyla ilgili çok uğraştım. İpeğin bulunuşu daha da ilginç.
1: Nasıl bulundu hocam?
0: Milattan önce 2700'lerde bir kadın işte dut ağaçlarıyla falan şey yaparken ipeği buluyor tesadüfen. O ip, şeyi kozadan iplerin meydana dokuma vesaire. Bundan dolayı kadına Leizu diyorlar. İpeğin atası. Hmm. Çinliler kadınları hep böyle düşük tuttukları için alt seviyede ünvan vermezler yani. Hele ata ünvanını hiç vermezler. Fakat çok önemli bir iş yapıyor ya ipeği bulduğu için. Bundan dolayı Leizu, ipeğin atası ünvanını veriyorlar. Şimdi zaman geçiyor tabii gittikçe. Bu Hunların şey diyelim o döneme. İlk önce imparatorlar sarı ipekten giymeye başlıyorlar. Daha sonra halka yayılıyor vesaire. Ama en önemlisi de bu uluslararası anlaşmalarda vesaire ipek kullanılıyor ki çok değerli. Yani oradan hareketle başlarsak şimdi diyor. Şimdi esas boyutu tabii Türkler her zaman ipek yolundan faydalandılar. Yani ipek elde ettikleri gibi bir de vergi aldılar. Yani bu küreselleşmede
1: yolun hakimi Türkler oldu diyebilir miyiz?
0: Oldu.
1: Hangi dönemlerde oldu?
0: Mesela Göktürk dönemi tamamen Türk hakimiyeti. Uygur dönemi de öyle. Ya da Karahanlı dönemi de öyle. Mesela Karahanlı Gazneli dönemi de öyle. Şey zamanı Çin'de işte Han hanedan, büyük bir hanedan. Afganistan'da Kuşanlar var. Onlar da Hint Avrupalı bir şey. Ve İran'da Sasaniler, Orta Doğu'da Bizanslar, doğru ama 3-4 büyük devlet zamanında İpek yolu daha da gelişiyor. Yani siyasetin güçlü olması, istikrarın sağlanması İpek yolunun çok değerli olmasını,
1: önemini de arttırıyor.
0: Arttırıyor. Mesela Ptolemyos'ta hani Batlamyus'lar ünlü işte Yunanlı coğrafyacı İpek yolunu 10 bin kilometre olarak hesaplamış. Ya nasıl hesapladınız? Yani 8 bin kilometre falandır. Ortalama şöyle kuş uçuşu baksak. Ve
1: kuş uçuşu nasıl bakıyoruz hocam?
0: O zaman nasıl bakıyor tabii?
1: 8 bin kilometre, 10 bin kilometre.
0: Evet, bakılır yani.
1: Şimdi mesela yani 10 bin kilometreyi nasıl hesapladın diyorsun? Kuş uçuşu baksak 8 bin kilometre diyorsun.
0: Yani o şekilde değerlendirsek öyle diyorum. 8 bin kilometre olur. Yani tam şimdi şeylere göre, geçitlere göre hesaplıyorsak bu benimki de tahmin yani.
1: Evet.
0: 8 bin dediğimi tahmin. Belki daha uzun, belki daha kısa. Şimdi yollara göre de değişiyor ama 3 tane taş kurgandan söz ediyor.

0: kule o dönemde. Ve biri Afganistan'da, biri Fergana'da, biri yine Kaşgar'ın oralarda, yani Türk ülkelerinde vesaire. Bu gerçekten Ptolemyos'un işte bunları yazabilmiş olması, yani bahsetmesi önemli ki Batı dünyası da Roma'yı tanıyor. Yani Seril diyorlar. Çok ilginçtir diye. Sel ile ilgili kelimeler kullanıyorlar.
1: Niye?
0: Belli değil, bilinmiyor. Şeyler.
1: Seril mi dediniz?
0: Seril.
1: Seril.
0: Seril diye ilginçtir bir anlamda. Şimdi o zaman ne oldu? Milattan önce yüzdü, milattan sonra pardon. Yüzlü, 200'lü yıllarda bence küreselleşme gerçekleşti. Yani dünyanın doğusuyla batısı birbirine haberdar oldu.
1: Şimdi konunun başında bir küreselleşme tabirini kullandınız. İlk etapta da İpek Yolu'nu çağdaş anlamda konuşalım dedik. Hmm. O zaman bu anlattığınız başlıklar arasında bir bağ kurmamız gerekir mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani o dönemden itibaren mi başladı küreselleşme?
0: 2000 yıllık bir işte geçmiş günümüz arasında köprü kurabiliyoruz. Bu sadece Türklerle ilgili değil, yani işte Roma'nın tanıması, Çin'de Çin kültürü vesaire, ama Batı'dan da çok şey gidiyor, özellikle Fergana'dan. Ne gidiyor mesela? Kan terleyen atlar, Liu Hanzi Ma dedikleri kan terleyen atlar Fergana'dan gidiyor. Buna Tian Ma da diyorlar, cennet atları ya da gök atları da diyorlar. Müthiş bir şey. Yani Çin'de çok değer görüyor. Çünkü Moğolistan atları, yani Hunların atları küçük, kısa boylu. Çok böyle Çinlilerin hoşuna gitmiyor ama şeyin atı, Fergana atları çok i̇ri. Güzel, iri yarı vesaire. Ama yine
1: Çinliler de ufak tabii, değil mi? Niye ufak atlar hoşlarına gitmiyor?
0: Onu bilemiyorum ama şu var. İnci asa. Asa, inciden asalar. Canlı kaplan götürüyorlar Çin'e. Kavun, karpuz, böyle bazı meyveler diyebileceğimiz yine şeyden Fergana'dan Çin'e kadar ulaştırmışlığı. Ben çok yani dediğim gibi çok bu eski Çince raporları da okumuştum.
1: Nerede ama geçiyor hocam peki bu?
0: Bu şöyle tabii, mesela ilk İpek yolunu başlatan Can Çiye'nin Çin kaynağında biyografisi var. Bütün o şeyi anlattı. Gezi seyahatlerini anlattı.
1: Can Çiye.
0: Can Çiyen.
1: O kim?
0: Çinli elçi, ilk defa imparatorun gönderdiği, yani Çin'e batı kapısını açan adam. Bundan sonra Çinliler batının zenginliğinin farkına varıyorlar.
1: Böyle de bir yer varmış ve tabii, çok zenginmiş diyorlar.
0: Şiyü diyorlar, batı ülkeleri kavramı, batı bölgeleri.
1: Orayla o zaman irtibat kurmak mı, etkileşim tabii, halinde olmayı mı arzuluyorlar?
0: Tabii, sürekli bir askeri anlamda ittifak yapıyorlar, siyasi anlamda en önemlisi ticaret yapıyorlar. Ticaret kervanları gidip gelmeye başlıyor. O Fergana'daki kervanlar daha sonra Semerkant'a, Semerkant'tan Buhara ya da İran'dan İran dünyasına kadar hangi devlet güçlüyse oraya, oradan da Anadolu'ya kadar ulaşıyor. Yani gerçek anlamda İpek Yolu'nun batı ucu Suriye'deki Laskiye limanlarıdır. Anadolu'da da Bursa. Bursa'dır yani bence. O bağlantı kurulabilir. Fakat şimdi İran'dan sonra, yani İran topraklarına girdikten sonra tek yol olmayabilir. Birçok yol var. Hani daha geçitler falan bellidir ama mesela Kuzey Karadeniz'den, kuzeyden Trabzon'a uzanan hat vardır. Laskiye limanları, Anadolu'da kuzey-güney istikametindeki geçitlerden işte Konya, Kayseri veya işte bir sürü hanlar, kervansaraylar, Selçuk dönemiyle ilgili çalışmalar var. Hani hanlar var ama bozkırlarda çok zor olduğu için belirli güzergah var. Onun dışında çok çıkamazlar. Buradan bir Güney Kazakistan'dan geçen hat var. Güney Kazakistan'da şöyle anlatalım, yani günüm daha iyi anlaşılsın diye. Çimkent, Taraz, Almatı, Almatı'nın şeyinden sonra Gulca, Gulca'dan Hami'ye kadar ulaşan bir yol var. Bu kuzey hattı. İkinci orta hat diyelim, Kaşgar'a ulaşıyor şeyden. Fergana'dan, yani Özbekistan'dan. Oradan Kaşgar'dan Aksu, Karaşar, Turfan ve Hami'de. Hami en son. Evet. Ve en son Uygur şehri, Türk şehri yani. Bir de Doğu Türkistan'ın güneyinden geçen var. Kaşgar, Yarkent, Hoten, Lobnor, Terçen diğer adıyla. Bunların hepsi Dunhuan ve en nihayetinde şeyde buluşuyorlar. O Lanzhou'dan girip şeye Şiyan'a kadar, yani şimdiki adı Şiyan, eski adı Çanhan. Çanhan'a kadar gidiyor. Çanhan'da, şimdiki Şiyan'da bir Müslüman pazarı var Uğur Bey. Ben gittim, böyle Ramazan'da iftar vakti gitmiştim.
1: Ne zaman gittiniz hocam?
0: O pazara 2013'te gittim.
1: 13 sene önce.
0: Evet, gitmiştim. Bir de çok güzel, değişik mimarisi olan cami var. İşte selam verdim. Selamünaleyküm dedim. Mesela girdik, camiyi gezdim. Bu arada iftara hazırlıyor, oruç şeyi hazırlıyorlardı vesaire. Ki ben o fikirdeyim. İpek yolunun en doğu ucu o pazar.
1: En doğu ucu.
0: Evet. Oradaki Müslüman pazar. Geleneksel. Yani bunu seyircilerimiz de dikkate alsınlar lütfen. Tabii Çin'de İslamiyet.
1: Nasıl buldunuz hocam?
0: Orada soruyorum tabii.
1: Hayır, yani gördünüz. Hayır, nasıl?
0: İntibam çok ilginç zaten geldi ama tabii Müslüman olmanın etkisi gözüküyor zaten. Kıyafetlerinden de, konuşmalarından. Çin'de hatır sayılır. Bir Çinli Müslüman var. Yani belki 50 milyon diyorlar. Belki yoktur o kadar. Yani sayılar, rakamları çok. Ama belki en az 30 milyon bir Çinli Müslüman, Hui dedikleri bir Müslüman var. Müslüman topluluk var, pardon. Ningxia taraflarında vesaire. Dunhuan'da da öyle. Ben işte ona mümkün olduğu kadar bakmaya çalıştım. Yıllar önce bana bir proje teklif etmişlerdi. Yapamadım. Vaktim olmadığı için. Bu Çinli Müslümanlarla ilgili konunun araştırılması lazım. Çok ilginçtir. Mesela mezar taşlarına bakarak Uğur Bey, bunların şeyin Müslüman olup olmadığını anlıyoruz. Mesela din yazıyorsa nedir? Alaaddin'dir veya işte Saadettin'dir vesaire. Ma ise Muhammed'in kısaltılmışındır. İşte Davut'un ona göre daha buna benzer böyle kodlayarak Çinli Müslümanların şey var. Tabii Çin'e Müslümanlık denizden de gitti. Güney Çin'den de tabii. Onu da kabul etmemiz lazım. Yani genel olarak baktığımızda o dönem çok, bana göre çok keyifli. Bir kere ticaret var. Tan Hanedanı çok güçlü olduğu için ticarete dönem biliyoruz. Tan Hanedanı 617-907 yılları arasında 300 yıllık derim ortalama bir imparatorluk gerçek anlamda. Ama dışarıya çok açık. Mesela Hindistan'dan kültür getiriyor. Müslümanlardan getiriyor, batıdan. Türklerden alıyor. Korelilerden, Tibetlilerden hep böyle besleniyor yani. O bakımdan çok zengin bir hanedanlık haline dönüşmüş şey olarak. Mesela Mani dini çok azdır dünyada. Esas bakar çok kalabalık bir grup değil. İpek yolu üzerinden gidiyor. Neresi kökü? Batı İran. Yani Batı İran'dan doğuyor ama İpek yolu üzerine yayıla yayıla şeyden. Bazen katliama doğuruyorlar falan. Yani en nihayetinde Uygurların kanunda maneis yapıyorlar yani.
1: Hocam dini tarih, siyasi tarih ya da dünya tarihini anlamak adına bu ticaret ağları, ticaret yolları, özellikle İpek yolunun önemi büyük.
0: Tabii.
1: Yani İpek yolunu tahtada ortaya yazıp daha sonra işte siyasi etkileşim, kültürel etkileşim, dini etkileşim ya da işte bunun getirdiklerini peşi sıra arka arkaya koyabiliriz.
0: Kesinlikle koyarız ama tabii İpek yolundan başka Kürk yolu var.
1: Kürk yolu.
0: Tabii.
1: Orası nereyi kastediyorsun?
0: O Sibirya'dan geçiyor Kürk yolu. Ama Hunlar zamanında da var.
1: Neden hep İpek yolu gündemde oldu da Kürk yolu çok bilinmedi?
0: Şey daha canlı olduğu için İpek yolu. Yani her zaman söylediğiniz gibi siyasette, ekonomide çok etkin rol oynadığı için, insan kalabalık insan topluluklarını etkilediği için diyelim. O anlamda İpek yolu yani o önemli. Diğer yollar şimdi kuzey soğuk, bozkurlar tehlikeli olmalı.
1: Kürk yolu Sibirya'da.
0: Sibirya'dan tabii.
1: Başka var mı böyle Kürk yolu, İpek yolu?
0: Bir de Hindistan'dan yine hala bence etkili olan Hayber geçidinden de geçen kuzey İskandinavya'ya doğru giden şey var, bir hat var hala. Ticaret yolları. İslamiyet'in o altın devrini yaşadığı zaman, Abbasiler devrinde Bağdat'tan çıkan kervanlar mesela Hazar Denizi'nin doğusundan dolaşarak ya da bazen Hazar'ı gemilerle geçerek Volga Irmağı üzerinden ta İskandinavya'ya kadar giden şey var, tüccarlar vardı ta şeyde. Aynı şeyi biz 15. yüzyılda da görüyoruz. Yani ticaret hiçbir devirde durmuyor. Ben o yüzden onu merak ediyorum şimdiki bir kuşak bir yol projesinin
1: sonucunda. Hocam ticaret hiçbir dönemde durmuyor ama bahsettiğiniz yüzyıllarla günümüzdeki koşullar bir değil ki.
0: Tabii vergi oranları.

0: Mümkün değil böyle.
1: Mümkün değil. Zaten insanlar birbirini takip ediyor sosyal şekilde. Dünyanın batısı, yiyecek, içecek her şeyi görüyorlar. Diyelim ki Londra'da gidersiniz, o Çin makarnasını yersiniz.
0: Sever misiniz hocam Çin makarnasını?
1: Severim, iyi olursa. Takeaway dedikleri şeyleri, o Çin yemekleri dünyanın her yerinde. Zaten insanlar biliyorlar. Günümüzde siyasi ve ekonomik etkisi olur. O da tam sizin alanınız. Yani bence ekonomistlerin bundan sonra önümüzdeki süreçte eğer ateşkes sağlanırsa bunları yorumlaması lazım. Ben de katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum. Çünkü ben yakın tarihi de ya yakın dönem Türk tarihini olsun, Türk dünyası, Çin tarihini iyi bildiğini iddia eden biriyim. Yorumlarımın doğru çıktığını görüyorum. Bu beni mutlu ediyor tabii. En azından. Çünkü Afganistan konusunda yanılmadım. Ukrayna-Rusya savaşında yanılmadım. Yani süreçler hakkında. Ama dünyanın hızla değiştiğinde kabul etmemiz lazım. Şimdi her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz. Şimdi yapay zekalı şununla bununla belki de kullanarak o benim orijinal dediğim belgeler artık çok rahat bir şekilde elden ele dolaşabilecek. O 10.000 Uygur yazması var. Şimdi İpek Yolu üzerinde bunlar. İşte 8.000'i Berlin'de vesaire dünyanın değişik yerlerinde. Şimdi bunu artık yapay zekalarla çok iyi okuyabilecekler belki de. Yani bizlere ihtiyaç kalmayacak.
0: Teknolojinin böyle bir olumlu katkısı
1: bence
0: olacak.
1: Var. Tabii.
0: Ama
1: teknolojiye direnilmez.
0: Ben size şu konuda katılmıyorum. Tamam bunlara ulaşılabilir ama bence yorumlama açısından Ahmet Taşıral'ın bilgi birikimi ve o tecrübeleriyle yorumlaması başka, bir yapay zekanın, mekanik bir şeyin o bilgiye ulaşması bambaşka.
1: Tabii.
0: Yani biz de şimdi ekonomide yapay zeka ile AI ile birçok işte şirketin bilançosuna ulaşabiliyoruz. O şirketin ne bileyim finansallarıyla alakalı öne çıkması muhtemel şeyi yapay zeka bize bunu istediğimizde hazırlıyor. Ama ya bir pandemide o şirketin nasıl bir fiyat performansı göstereceğini ya da işte 2008 olaylarında Amerika'da çıkan mortgage krizinde nasıl bir hisse görünüşünün olacağını yapay zeka olanı bize anlatır anca. Ya olan bittikten sonra onu biz bilgiyi veriyor. Ama o mevzuyu olası ihtimaller üzerinden senaryolar kurarak anlatması şu an için mümkün değil. Bence o yüzden bizlere ihtiyaç var hali.
1: Evet.
0: Özellikle de sizde.
1: Umarım işsiz kalmayız. Tabii o da var. Kesinlikle insan unsuru önemli bir anlamda. Ben iki şeyi üzerinden okuyorum. Bir, en eski Çince belgeleri, o Süeyşun'un 67. bölümündeki Peycun'un raporu. İpek Yolu'nu en iyi anlatan Çince raporu. Daha onu yüksek lisans tezimde okudum. Az önce bahsetmiştim. İkincisi sahadaki gözlemlerim.
0: İşte bundan bahsediyorum.
1: Yani mesela 2007 yılında Altay Dağları'nda geziyorduk. Araştırma yapıyorduk. Oradan şeyle biz Kaptan Mustafa Can'a yine burada teşekkür edelim ya, sağ olsun. Altay Dağları'nı boydan boya geçen bir otoban yapılıyor. Çuyski otoban diyor Rusçasına şeyle. Çuy otobanı dedikleri. Çok ilgimi çekmişti. Çin'e bağlanıyor oradan. Şimdi Moğolistan'la Kazakistan arasında 70 kilometrelik ya da 100 kilometrelik bir alan var. Oraya Çin girmiş durumda. Dolayısıyla Moğolistan'la Kazakistan birleşemiyor. Aradan girdikleri zaman yani dolayısıyla Çin doğrudan şeye ulaşabilecek. Çin üzerine eğer o yol yapılırsa otoban Türkiye saf dışı kalabilir. Bütün yani ekonomik anlamda Türkiye devre dışı %100 bırakamasalar bile bir şekilde bırakırlar. Bu bir. İkincisi şey olarak Kaşgar çok önemli. Doğu Türkistan'ın en batı ucunda. O bahsettiğim bir yol Pakistan'a, Hindistan'a gidiyor diyor. Karayollarının yapılması çok çok zor. Çin'in işini çok kolaylaştırdı. Yani yorumları ona göre dikkat etmek lazım. Doğru bilgi üzerine yorum yapmak lazım. Ben biraz da onun tarafındayım biliyorsunuz. Kaşgar'dan Özbekistan üzerinden doğrudan demir yollarıyla ya da şeylerle yine Karadeniz'in kuzeyinden Rusya üzerinden Avrupa mallarına malları Avrupa'ya ulaştırma projeleri vardı. Fakat Çinliler ilginç bir şekilde Türkiye'yi tercih ediyorlar. Yani Türkiye bir hap gibi kullanıp şey gibi internet hap gibi
0: coğrafi konumu itibariyle

0: Coğrafi konum itibariyle Türkiye üzerinden Avrupa'ya değer veriyorlar. Bunda 2013'ün Dunhan'da bulunduğum sırada bir İpek Yolu konferansı yapıldı. Şöyle düşünün, Vietnamlılar vardı. O zaman Suriye'de iç savaş var, Suriyeliler vardı. Bütün Afganistanlılar, yani İpek Yolu üzerinde olan ve olmayan bütün ülkeler vardı. Çok ilginç bir toplantıydı. Ben şeyle birlikte, tabii Türkiye'den de ben biraz takip ettim ama ilgi duyduğum için takip ettim. Çok ilginçtir Uğur Bey. Aşağı yukarı konuşmacıların, özellikle Çinli konu uzmanların, tam bahsettim çağdaş anlamda o konuşulur. Yani tarih konusu değil. İpek yolu nasıl geliştirilir diye. Çağdaş anlamda buna baktığımız zaman şey olarak hep Türkiye'nin adından söz edildi. Yani Türkiye'nin İpek yolunun batı ucu olduğu ve Türkiye ile ilgi bir şekilde kuruldu. Bu önemlidir. Bence önemli bir sonuçtur. Zaten devletimizin de herhalde ilgili kurumlar da bunlara bakıyordur. Şimdi bir boyutu o. Bir boyutu da şu var. Kültürel anlamda. Hani işte Hunlar zamanından başlayalım yani şey olarak. 2000 yıldır her dönemde İpek Yolu ile ilgili eğlenceler, kültür aktarımı yapılmıştır. Şimdi Anadolu'da da bakıyorum çoğu yerde İpek Yolu festivalleri yapılıyor. Çok hoş. İpek Yolu üzerinde ve çoğu merkez, çoğu ya da yerleşim yeri İpek Yolu üzerinden pay almaya gayret ediyor. Ben bunu da takdirle karşılıyorum. Yani önemli bir şey. Ben her zaman söylüyorum, bilgi önemli bir güçtür. Teknolojiye direnilmez. Direnmeye gerek yok. Teknolojiye sahip olup daha ileriye gitmek lazım. Bir tarihçi olarak bunu söylüyorum. Onu söyleyeyim. Her zaman teknolojiye direnmek yerine daha ileriye gitmek lazım. İkincisi şeyden bu şey anlamda nasıl diyelim, gerçek anlamda doğru bilgiler üzerinde doğru bilgilere ulaşmak lazım ve onu anlamak lazım. Bu konuda ben problemler olduğunu görüyorum. Abartmadan doğru bilgiler ışığında olabilir ama yani bu kadar geniş bir alan, bu kadar çok dünya tarihinde kültürel, ekonomik, siyasi etkisi bulunan bir ticaret yolunun günümüzde ve geçmişte çok tartışılması ve üzerine kitaplar yazılması da gayet doğal.
1: Hocam, üzerinden yüzlerce sene geçmesine rağmen aslında ana şema hep aynı. O zaman İpek Yolu diyorduk. İşte Kürk Yolu dediniz. Baharat Yolu. Ne bileyim, şimdi de özellikle Ukrayna ve Rusya Savaşı sonrası koridor savaşları tabirini duymaya başladık. Orta koridor. Yani ülkeler bu kadar teknolojinin had safhaya çıktığı bir ortamda bile o ürünü en kısa sürede nasıl diğer tarafa ulaştırabilirim ve bu ticarette nasıl söz sahibi olabilirimin derdinde ve bunun çözümü için hala kartlarını karıyorlar ve kozunu oynuyorlar.
0: Kesinlikle. İşte bunda da aslında tarihten güç alıyorlar. Yani geçmiş olaylardan güç olarak bir gelecek perspektifi ortaya koyuyorlar. Yani geleceğe yön vermek adına tarihi iyi kullanıyorlar.
1: Şimdi Ukrayna ve Rusya Savaşı'nda ne vardı? Lojistikten ötürü tahılın ulaşma problemi.
0: Evet.
1: Bugün İran, Amerika karşılıklı saldırıları sonrası petrole ulaşamama derdi. Tankerlerin boğazdan geçememe süreci. Evet. Yani o lojistiğin yüzyıllarca ne kadar önemli olduğu ve bundan sonra da ne kadar önemli olacağını görüyoruz. İşte deniz yoluna alternatif karayolları ya da işte demir yolları. Hemen birkaç ay içerisinde 100 günü aştı bu savaş başlayalı ama bu periyotta da ülkeler yeni alternatif yollar aradılar.
0: Kesinlikle öyle. Yani tabii savaşı şey yapmıyoruz. İnsanlar zor durumda kaldıklarında kendilerine bir çare bulurlar. Bu hani motivasyon anlamında bir arama, bir arayış içerisine girip yol bulurlar. Bunu başarırlar. İran kendince başarılı. Dimdik ayakta yani. O kadar bombalanmasına rağmen ayakta, fark etmiyor. İran'da bence nüfus da önemli. 90 milyona yaklaşan nüfusuyla birlikte şeydi, bizim çocukluğumuzda İran Türkiye'den nüfus olarak çok gerideydi. Geçtiği gibi hızla gidiyor. Bu önemli bir güç. Tabii İran tabii tarihen aynen hani İpek Yolu örneğinde de gördüğümüz gibi çok köklü bir medeniyet. Bunu kimse inkar edemez. Türklerin de çok etkisi var işte. 1925'e kadar Türk kökenli hanedanlar yönetti. Evet. Orada artık onlar Türk, bizde Türk'ü zamanı ne vardı?

0: orada mezhep yakınlığından, farklılığından dolayı İran kültürünü yücelttiler ve yok ettirmediler. Ona bakmak lazım. Belki bölge o bölgede, hani mikro olarak da bakabiliriz. Hı hı. Makro olarak da bakmak lazım. Esas o. Ukrayna-Rusya savaşı tabii bundan ne kadar sürer onu ben bilemeyim. Bilemem. Çok uzun süreceğini tahmin etmiştim. O oluyor. Fakat
1: öyle de oldu.
0: Öyle de oldu. Rusya daha dirençli çıktı bence. Rus halkı. Daha dirençli şey olarak. Bundan sonra olur. Çünkü bence Rusya'nın esas zayıf tarafı Sibirya. Şöyle diyelim, 20 milyon kilometre karede 12 milyon insan yaşıyor. Ya da evet. 12 milyon kilometrede 20 milyon insan yaşıyor. Burada çok önemli doğalgaz, petrol, kereste ağaç ve işte diğer kaynaklar var. Su kaynakları var. Dünya su kaynaklarının 1/4 kullanılabilir kereste miktarının 1/3 Sibirya'da. Hmm. Bu tartışılıyordu eskiden. Yani Çin'e karşı nasıl savunuruz diye Rus uzmanlar kendi aralarında bu gündeme getiriyorlardı zaman zaman. Hı hı. Yani bak çok, çok geniş bir alan, savunması kolay değil gibi. Buna bakabiliriz. Fakat ne olursa olsun burada konuşmuş olduğumuz İpek Yolu teması dünya tarihini her şekilde etkiliyor. Ben
1: hocam peki İpek Yolu'ndan yola çıkarak şunu da söyleyebilir miyiz? Bu dünya tarihi açısından bu ticaret yollarının önemi oldukça yüksek. Dünya tarihinin omurgasını oluşturuyor bu yollar diyebilir miyiz?
0: O bir döneme kadar etkili olmayan, yani 1500'lere kadar diyebiliriz. Ekonomik tarih, iktisat tarihi açısından, yani coğrafi keşiflere kadar diyebiliriz ama ondan sonra diyemeyiz. Bundan sonra olabilir. Bu Çin'in politikalarının ya da uluslararası karar vericilerinin çizeceği stratejiye göre şekil alır. Ama 1500'lere kadar olan, ondan sonra tabii ki coğrafi keşifler kesti, yani şeyleri arttırdı. Daha doğrusu işte Filipinlere kadar, şeye kadar, Hollandalılar, Portekizler gidip sömürmeye başladılar. En büyük yeri de İngilizler sömürdü Hindistan'ı. Halbuki Hindistan'da 1858'e kadar Türkler de var. Bahadır Şah var, ikinci Bahadır. Hmm. Babürlerin son hükümdar. Biz tabii sömürgeci olmadığımız için bunu rahatlıkla söylüyoruz. Gittiğimiz yerlerde öyle kendi kendimize hakimiyet kurmuşuz. İşte o denge üzerinde. Şeyde İstanbul Üniversitesi'nin kütüphanesinde iki üç tane böyle uzak doğuyla ilgili eserler var. Bir tanesi Şark'ta Bincel. Mesela Osmanlılar da aslında kayıtsız kalmıyorlar. Yemen'den, yani kendi topraklarından, Yemen'den özellikle, Umman'dan. Hmm. Umman'dan, Yemen'den gemicileri ya da şeyleri gönderiyorlar ve onların kayıtları var, hatıraları var. Farsça olarak yazılmış olan şeyler var. Yine Gıyasettin Nakkaş'ın hazırlamış olduğu Acayib-i Letaif adlı bir eser var. Bu da önemli. Yine işte İran dünyasında Farsça, Türkçe yazılmış olan kitapları da görüyoruz. Seyfi Çelebi seyahatnamesi var. 1500'lere ait. Bu da çok değerli. Bu arada mesela şeyde Ali Reis Miratül Memalikat'ta eserinde görüyorsun. Evet. Memleketlerin aynası demek. İndokyanus'unda savaşı kaybedince karayoluyla Hindistan'a, Hindistan'dan Türkistan üzerinden geliyor. Bunlar önemli. Ama daha ilginçini ben size söyleyeyim.
1: Evet.
0: Osmanlı'nın tüfekleri İpek Yolu üzerinden Çin'e kadar ulaşıyor. Rumi Çan diyorlar. Rumi tüfekleri, yani Rumun Anadolu oluyor ya. Rumi'yi Lumi diye yazmışlar.
1: Anadolu'nun tüfekleri.
0: Bu da müthiş bir gelişme. Yani böyle tamamen kapatamayız. O haksızlık olur ama genel olarak baktığımızda insanlık tarihinde, tabii Türk tarihinin önemli bir kesimi İpek Yolu üzerine gerçekleşti. Doğu Batı ekseninde çok etkili olduğunu söyleyebiliriz yani.
1: Evet. Bence konuşsak da daha uzun dakikalar açsak da bu konuyla alakalı çok önemli hususlar eminim masamıza gelecektir. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Eminim yakın dönemde de bu bahsettiğimiz farklı ticaret yolları, koridorlar tekrar gündemde olacaktır. İnşallah onları konuşmak adına da sizleri ağırlarız. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Sağ olun. Fatih Sultan.

Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşıyıl hocamız da ticaret yollarının önemini, ülkelere katkısını, dünya tarihine yansımasını ve İpek yolunu konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: İyi hafta sonları sevgili seyirciler. Bir Her Şey Konuşalım programında yine her şeyi konuşmaya çalışacağız. Bugünkü konularımız arasında gemiler var, yolcu gemileri var, yönetim var, liderlik var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
0: Önce hanımlara diyelim. Şimdi kitap yazmışsınız.
2: Evet.
0: Hemen kitabınızı gösterelim. Kadın Liderin Zirve Yolculuğu.
2: Evet.
0: Kadın lider olmak zor bir şey galiba, değil mi?
2: Evet, oldukça.
0: Çünkü erkek liderin zirve yolculuğu diye bir kitap mesela,
2: evet,
0: olmaz değil mi?
2: Evet, çünkü zirveyi erkekler kaplamış durumda. O yüzden azınlık olarak görülen kadınların zirve yolculuğu o yüzden biraz zorlu. Benim ikinci kitabım Kadın Liderin Zirve Yolculuğu. İlk kitabım İçimdeki Lider'di. Dönüşümsel liderlikle alakalı. Ancak bir 5 yıl kadar önce örgütsel psikoloji master yaparken çalıştığım profesör bana etrafında seni ilgilendiren, dikkatini çeken, merakını uyandıran ne var? O konuda tezini yaz dedi. Bitirme projemi ben bu konu üzerinde yazdım. Oradan da hem benim yaşadıklarım hem de 50 ülkede çalıştığım yöneticiler bana ilham verdi bu konuda.
0: Ama liderlik, şimdi belki kızabilirsiniz ama daha genetik bir şey değil mi? Yani erkek, yani hayvanlara da baktığımız zaman genelde erkekler lider değil mi?
2: Hayır, bunun tam karşılığı açıkçası öyle değil. Bir liderlik kavramı çok değişti. Ama binlerce yıldır erkek egemen bir anlayışta. Şu anda özellikle bu büyük değişimleri yaşarken insanlar da bunun zorluğunun içinden geçiyorlar. Çünkü geleneksel liderlik direktif veren, otoriter bir liderlik anlayışında. Ama günümüzün liderliği daha işbirliğini ön plana çıkaran, daha empatik liderliği.
0: Ama o işe göre değişmiyor mu? Yani asker desen otoriter liderlik lazım. Şimdi gemi işinde de otorite olmazsa olmaz. Ya bazı işler otoriterliği gerektirir, bazıları daha şey olabilir, değil mi öyle sizce de?
2: Tam olarak öyle değil açıkçası. Yani şu anda yaşadığımız dönem bunun tersinin geçerli olduğunu söylüyor. Bir de şöyle bir şey var. Milattan önceki zamana baktığımız zaman çeşitli toplumlarda kadınların lider olduğu, liderlik rollerine rahatlıkla gelebildiği birçok örnek var. Toplumda işte öğreten, bilge kişiler. Ama
0: algı operasyonuna mı kurban gitmiş?
2: Biraz kadını? Öyle, evet. Algı operasyonu da diyebiliriz buna. İkincil ön yargılarda diyebiliriz.
0: Kadın kaptan var mı gemiler?
1: Var, kadın kaptan var. Genelde şöyle bir söylem var. Gemiler, kuruz gemileri aslında bayan olarak simgelenir.
0: Gemiler bayandır.
1: Bayandır.
0: Zaten. Arabalar da bayandır.
1: Arabalar da bayandır. İşte kaptan olarak baktığımız zaman kadın kaptanların da çok iyi servis verdiğini görüyoruz.
0: Peki şimdi kuruz, sizin de kitabınızdan başlayalım. Kruvaziyer Endüstrisi diye,
1: evet,
0: kitap yazmışsınız.
1: Evet.
0: Bu akademik bir kitap galiba, değil mi?
1: Bu akademik bir kitap. Cruise Industry diye aslında İngilizcesi. Türkiye'nin ilk kruvaziyer kitabı bu. Aslında benim kruvaziyere yönelik bir eğitim projem de var. Kruvaziyer Endüstrisi Meslek Yüksekokulu şeklinde. Bu kitap genel kruvaziyer tarihçesinden başlıyor ve genel kruvaziyeri anlatıyor. Aslında her öğrencinin okuması gereken ideal bir kitap.
0: Kruvaziyer dediğimiz zaman aşk gemisi, değil mi? Bildiğimiz şeyle.
1: Evet, genelde love boat aklımıza geliyor. Aşk gemisi aklımıza geliyor ama son yıllarda baktığımız zaman kruvaziyer sayılarındaki artışla yoğun talep aldığını görüyoruz.
0: Nasıl temalar var? Şimdi mesela soğuk yerlere, buzlu yerlere gidenler var. Daha İçinde temalar da değişiyor.
1: Aslında gemiler şöyle diyeyim.
0: Nasıl
1: gemiler,
0: ayrılıyor?
1: Yılın 365 günü kruz var. Gemiler göçmen kuşlar gibidir. Örneğin Akdeniz'de işi biten gemiler Amerika'ya geçerler. Bu geçişi de transatlantik diye satarız biz. Sonra Amerika'da Karayipler programı ya da Güney Amerika turlarını yapan gemiler tekrar dünyanın başka bir bölgesine giderler. Dünyanın her yerinde, hemen hemen her yerinde kruz gemisi bulmanız mümkün. Ama bu kruzların da tematik kendi karakter
0: özellikleri. Kendi daha mesela çocuksuz olanlar,
1: aynen,
0: falan
1: mesela,
0: filan.
1: Eğlence sevenler, fanship dediğimiz eğlence gemisine, çocuk sevenler çocuk karakterli kruzlara, işte özgürlüğünü sevenler freestyle dediğimiz konseptli kruzlara giderken işte karakterine göre misafirlerimiz bir cruise line seçiyor ve o cruise line'da seyahatlerini gerçekleştiriyorlar.
0: İşte Ne kadar bu? Yani genel turizmin içinde bu gemi turizminin payı ne kadar?
1: Aslında dünyadaki payı, aslında genel bakarsanız yaklaşık 36 milyon kişi kruz seyahati yapıyor.
0: Bayağı bir.
1: Bayağı. Bunun %55'i Amerikalılar.
0: Yani şu an 36 milyon kişi gemilerin üstünde gidiyor mu? Şu anda öyle.
1: Yıllık
0: mi?
1: Total diyelim 36 milyon.
0: Şu anda kaç kişi?
1: Anlık itibariyle baktığınız zaman yaklaşık 400 gemi var şu anda. 3 gecelik, 4 gecelik, 7 gecelik, 11 gecelik, 119 geceliğe kadar giden farklı kruzlar var. Bu da sayıların artmasına sebep oluyor. Baktığınız zaman Türkiye'de de kruvazer sektörü hızlı bir şekilde artıyor. Çünkü geçen sene biz 13 yılın zirvesini yaşadık. 2 milyon 180 bin kişi Türkiye'ye kruzla geldi. Ve giden yolcuda da özellikle kruz gemilerinin Türkiye'de ana liman olarak, home port olarak yolcu almasıyla beraber hızlı bir şekilde talep artıyor. Ve işin güzel yanı, kruza giden %96 oranında tekrar kruz yapıyor. Yani otel tercihlerinde.
0: Peki turist açısından mesela kruz turisti bir şehir için iyi bir turist şekli mi? Yani çok para harcayan turist şekli midir? Yoksa kalabalık yapar gider mi?
1: Yok, hayır. Normal seyahatle gelen turist şekline baktığımız zaman özellikle home port, ana liman İstanbul'sa öncesinde otel konaklaması muhakkak alıyor.
0: Uçak, o gemide kalmıyorlar mı? Otel mi alıyor?
1: Mesafeli geliyorsa bir gece İstanbul'da otelde kalıp ertesi gün gemiyi kaçırmamak adına bir gece overnight yapıyor. Alışveriş yapıyor. Home port olarak Türkiye limanlarını kullanırlarsa 7 katı fazla para harcıyor normal bir turistten. Bu da yaklaşık 1500-2000 dolar gibi bir rakam çıkıyor. Harcama kalemleri gerçekten yüksek. O yüzden şehir ekonomisine de yüksek oranda para getiriyor.
0: Yani kruz turistleri istenilen bir şey şehirler tarafından.
1: Tabii istenilen bir şey. Bazı yerlere aşırı kruz gemisinin gelmesi şehirde yoğunluğu da arttırıyor. Ona göre yeni planlamalar yapılması gerekiyor ama ekonomik açıdan şehrin bütün ekonomik statüsünü değiştiriyor.
0: Evet. Siz hiç çıktınız mı kruza?
2: Hayır, çıkmadım ama anlattıklarınız çok çekici geldi.
0: Ama şimdi bir yönetici olarak, değil mi, siz yönetim de zor bir yönetim şekli değil mi? Gemi biraz da reklam öncesi, program öncesinde konuştuk.
2: Evet. Ben
0: 8 bin kişi mi? 10 bin kişi mi?
1: Yani bugün 8800 kişilik artı personel 11 bin kişilik kruz gemileri mevcut. Hatta katlarda GPS cihazı var. Kaybolursanız
0: kim nerede diye.
1: Size tarif ediyor. Lokasyon gösteriyor. İçlerinde cadde dediğimiz caddeler, işte bu caddelerde shoppingler, kafeler ve restoranların olduğu, aslında yüzen bir şehirden bahsediyoruz.
0: Kolay bir yönetim değil herhalde.
2: Yok, hiç, kesinlikle değil. 3000 kişiden bahsettiniz değil mi?
1: Gemide çalışan yönetimi gerçekleşiyor.
2: Hem hani baktığınızda teknik ekiple beraber servis ekibinin çok geniş bir yelpazesi var. Bu ekibe liderlik etmek hiç kolay değil açıkçası.
1: Yani aslında gemiye baktığımız zaman iki önemli lider var. Bir tanesi kaptan. O deken engine dediğimiz kısma liderlik yaparken, bir de otel management dediğimiz otel kısmı içinde otel müdürü var. O da servisten sorumlu. Çünkü aslında yüzen bir otele servis veriyorsunuz. Daha önce işlettiğim gemilerde de bu ambiyansta servis verdiğimiz için genelde bir problem çıkmıyor.
2: Demin bahsettiğiniz işte hani bu gemi yönetiminin özellikle servis ayağında insan odaklı, empatik işbirliğine çok ihtiyaç duyulan bir liderlikten bahsediyoruz.
0: Kadınların iletişim konusunda daha ileri oldukları erkeklere göre kesin, ama erkeklerin de başka konular ya daha iyi yaptığı konular olabilir.
2: Şöyle, ben bu konuyu biri diğerinden daha iyi değil de ikisinin beraber yürümesi gereken bir yol olarak görüyorum. Öncelikle şu anda üst yönetimde kadın oranı CEO olarak %6.7 dünyada. Nüfusun %50'si kadınken, çalışanların %40'ı kadınken, bu Türkiye'deki rakam.

0: dünyada da böyle. Sadece %6.7 ile üst yönetimde kadınların yer alması perspektif açısından çok
1: bence
0: yanlış.
1: Bence bu çok fena bir şey değil. Çünkü mesela CEO dediğiniz zaman, yani kimse alınmasın üstüne ama psikopatik karakterler taşıması lazım CEO'nun.
0: Çok ilginç bir bakış yani, açısı.
1: Şimdi profesyonel hayatta başarılı olmak için yaptığını daha iyisini göstereceksin. Hatta kötü yaptığını iyi yaptım diyeceksin. Bu raporlarla olabilir, şeylerle. Başkasının iyi yaptığı bir şey ben yaptım diyeceksin falan. İnsanların yüzüne bakıp belki işine son vereceksin, belki maaşını şey yapacaksın. Yani çok psikopatik karakterler barındıran bir şey ve yanlış şey bilmiyorsam da o CEO'ların belli bir yüzdesi de gerçekten psikopatmış deniyor.
0: Evet, öyle bir şey deniyor ama bu bir azınlık. Eğer böyle olsa işler yürümez, şirketlerde yönetilmez
1: işte
0: hale gelir. Yani hepsi için ya
1: psikopat dediğinizde şey yapmayın, psikopatlar çok yüksek IQ'lu oluyor.
0: Evet.
1: İnsanları manipüle etmeyi çok iyi biliyorlar. Çok analiz yapabiliyorlar. Yani o yere bir şekilde o şeylerle geliyorlar zaten. Hani kadınların çok CEO olmaması belki iyi bir şey diye söylüyorum.
0: Şöyle, ben sadece CEO olmaları anlamında değil, yönetim ekipleri, yönetim kurulunda kadınların olması ve icra kurullarında kadınların doğru bir şekilde temsil edilmesinden bahsediyorum. İlla erkekler insin, oraya kadınlar çıksın anlamında değil. Kadın ve erkek gücünü birleştirmek gerek. Şu anda elimdeki araştırmalara göre 130 bin kişinin dahil edildiği liderlik araştırmasına, yani liderlik becerileri konusunda kadın liderler nerede, erkek liderler nerede diye, kadınlar ciddi şekilde erkeklerden daha üstün performans gösteriyor.
1: Çocuğu doğurana kadar.
0: İşte bu önyargıların başladığı zaman ve
1: yani,
0: ayrımcılığın başladığı zaman. Şimdi kadının doğasında doğum var.
1: Tamam işte.
0: Dolayısıyla
1: zaten
0: şirketlerin bunu kabul etmemesi ve kadınlara da erkek gibi davranması problem ya, aslına bakarsanız.
1: Şirket bir insan değil ki davransın. Yani şimdi mesela bir yönetici baktığı zaman uzun vadeli plan yapıyor. Arada kesinti olacak mı, olmayacak mı? Buna bakar. Gayet
0: evet, erkekler de askere gittiği zaman bu kesinti
1: ama
0: oluyor.
1: Yani erkekler askere zaten hayatının başında gidiyor. Alırken işe bakıyoruz. Askerliğini yapmış mı, yapmamış mı?
0: Hı-hı.
1: Askerliğini yapmadıysa almıyorlar genelde.
0: Kadınlar da çoğu zaman aslına bakarsanız ilk 5 senede düşünüyorlar çocuk yapma konusunu. Evlenme yaşlarına da bakabiliriz yani. Eğitimli
1: ama
0: ve
1: bir kesinti oluyor yani,
0: evet,
1: orada.
0: Evet,
1: yani
0: bu hayatın bir parçası. Çok doğal bir
1: tamam,
0: parçası.
1: Tamam, ben de gayet doğal buluyorum da hani buna direnmenin bir şeysi yok. Hani bizi yanlış anlıyorlar falan gibi bir şey değil yani.
0: Kadının, direnen kim burada sizce tam olarak?
1: Yani burada benim şeyim, kadınlara yapılan her türlü pozitif ayrımcılık kadınları daha geriye itiyor diye düşünüyorum ben.
0: Ne açıdan?
1: Yani mesela Türkiye'de gümrük duvarları vardı. Sanayi gümrükle korunuyordu. Hiçbir sanayimiz gelişmedi. Ne zamanki rekabete açıldı, koruma kalktı, ihracat rekorları kırmaya başladık gibi bir şey.
0: Şöyle, şimdi kadınların karşılaştığı bariyerleri 3 temada incelemek lazım. Bunlardan bir tanesi toplumsal beklentiler. Bu ne demek? Kadınlar işte hep bakım veren olsun, hep şefkatli olsun, o liderden beklenilen otorite ve direktif veren halini göstermesin, çocuklarıyla ilgilensin, eşiyle ilgilensin, işiyle çok ilgilenmesin. Bir kere bu çok büyük bir baskı yaratıyor her anlamda. İkincisi şirketlerin yaklaşımını, tam dediğiniz şey aslına bakarsanız pozitif ayrımcılık değil bu. Kadınların doğasında doğum yapmak varsa bir kadının en az 2 kere işinden, sadece 4 ay bu arada üstüne 2 ay.
1: Ama 4 ay bitmiyor yani, bir çocuk şimdi doğduğu zaman o ayrı bir iş olarak çıkıyor. Bir çocuk daha varsa bir iş daha.
0: Evet ama
1: bir
0: iş performanslarını etkilemediği gibi 4 ay bir çocuk için yeterli değil bu arada.
1: Değil,
0: onu
1: tabii
0: da tabii
1: yani,
0: ki 4 belirtelim.
1: Ki?
0: 4 ay sonra o kişi iş yerinde ve sanki hiç yapmamış gibi işte süt odalarıyla ilgili problem, süt izni almayla ilgili problem. Aa şimdi o doğum yaptı, ona terfi vermeyelim. Bu duygusal olacak. Acaba işleri yönetebilir mi vesaire gibi bir sürü varsayımdan bahsediyoruz. Bunlar gerçek değil. Performans olarak baktığımızda da kadın performansı bunu göstermiyor. Bu hep aslında bakarsanız şirketlerin başındakilerin erkek olup kadınlar hakkında karar
1: ya
0: vermesiyle alakalı.
1: Bir başa geçseniz
0: alakalı
1: bitecek iş, öyle mi?
0: Nasıl? Yok, beraber yönetmeyi öğrendiğimiz zaman. Çünkü şöyle, kadın liderlerin daha yüksek oranda üst yönetime geçtiği şirketlerde birincisi ciro artışı. %41 ile %115 arasında bir fark yaratıyor. İkincisi

0: birincisi S&P 500 şirketine bakıldığında, Boston Consulting Group'un bir araştırması bu. Daha fazla kadın terfi eden üst yönetime şirketlerde inovasyona bağlı pazar payı %26 ila %45 oranında daha yüksek. Demin bahsettiğim araştırma da bu arada 19 yıl boyunca yapılmış bir araştırma. Hani zamanın içine bir noktada seçilmiş
1: yani
0: bir araştırma.
1: Yani kadın CEO'su olan şirketler
0: üst yönetimde üst daha fazla kadın
1: üst yönetimde
0: olması.
1: Daha fazla.
0: Üst yönetim ne demek? Artık CEO'lar tek başlarına yönetmiyorlar şirketleri.
1: Bir takım
0: liderlik ekipleri var
1: işte.
0: Değil mi? Liderlik ekiplerinde en az %50'ye ulaşmaktan bahsediyorum. Şu anda ondan çok uzağız. %15 ila 20 arasında ve eğer hiçbir şey yapılmazsa 136 yıl alacak kadın erkek eşitliğini birçok alanda.
1: Ama kadınla erkek edikör. Yani eşit hakları olabilir de eşit değiller yani. Hani onun bir şey yapın.
0: Hangi açıdan?
1: Hiçbir açıdan yani. İsimleri bile farklı. Biri kadın biri erkek yani.
0: Evet ama farklılıklarımızı kullanarak yani kadının empatisi ve işbirliği becerisi
1: tamam.
0: Masaya gelemiyor.
1: Ya ve kadınları kötülemek değil bu. Eğer kadınla erkek eşit dersek o zaman bu sefer kadınları kötülemiş oluruz. Biz çünkü kadınları daha farklı, daha yüksek bir yerlere koyuyoruz.
0: Şöyle,
1: yani eşit dediğimiz anda
0: aynı ile eşit farklı
1: yani.
0: Şeyler ya. Ha? Aynı ile eşit farklı şeyler. Yani yukarıya çıkma imkanı özellikle bastırılıyorsa.
1: Eşit hak ayrı, o herkesin eşit hakkı olur. Ama yani insanlar eşit değil. Hiç kimse eşit değil.
0: İşte aynı o aynı olmadıklarını tabii ki kabul ediyoruz. Bu noktada şu anda bütün şirketlerde bir liderlik sıkıntısı var. Çünkü baktığımız zaman o eski tarz yönetim şekli, otoriter ya da liderlik, direktif veren liderlik şekli yeni jenerasyonlar tarafından kabul edilmiyor.
1: Bence şu anda şirketlerdeki sorun kadınların liderliği veya lider olmaması değil, yapay zeka yaptırılacak bir işi kadın veya erkek insana yaptıran şirketler çok ciddi sorunda.
0: Tabii tabii o günümüzün başka bir
1: yani
0: gerçeği.
1: Asıl sorun bu, hani kadın erkek falan o şey ama asıl sorun şu anda mesela baktığınız zaman şirketlerin yarısı batmış durumda. Çünkü makinenin yapacağı bir işi insana yaptırıyorlar.
0: Yapay zeka yüzünden batmıyorlar emin olabilirsiniz.
1: Hayır,
0: yönetimde perspektif darlığından dolayı ve bu zamanı yakalayamamaktan
1: i̇şte
0: dolayı batıyorlar.
1: İşte perspektifi yakalamaları lazım.
0: Bunun için o yüzden farklı perspektifleri yönetime getirmeleri gerek. Şöyle bir şey var, başka bir araştırmadan bahsedeceğim. Yine kadınları üst yönetime getiren şirketlerde kültür açısından da çok daha fazla çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık var. Bu ne demek? O zaman şirkette diğer azınlıkların görüşlerinin de alınması ve daha geniş bir perspektiften piyasaya bakmak söz konusu. Burada demek istediğimiz şey eşitlik olarak biz eşitliği sağlayabilmek için verdiğimiz şeyleri dengelememiz gerekiyor. Eğer böyle giderse göreceğiz yani ciro açısından kadın liderleri yukarıya çıkaranlar şanslı olacak mı diyeceğiz, sonuçları getiren mi olacak diyeceğiz. Pazar payı artışını sağlayacaklar, kültürel çeşitliliği sağlayacaklar ve bence en önemlisi kadınların sahip olduğu dönüşümsel liderlik becerisi.
1: Benim de gördüğüm şu, insanlık son 1000 yıldır da, 100 yıldır da, 10 yıldır da, son 1 yıldır da hep iyiye gitmiş. Teknoloji ilerlemiş, ömür uzamış. Hani dolayısıyla hani erkekler de fena bir iş çıkarmamış diye.
0: Bu erkekleri kötülemek için değil, ben sürdürülebilirliğin bir parçası olarak konumlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Hep konuşuyoruz ya şirketlerde nasıl sürdürülebilir işler yaratabiliriz. Bunun sırrı beraber yönetebilmekte. Yani bir kadın erkek bir araya gelip bir çocuk ortaya koyuyor. Kendisinden
1: yani kadın
0: daha güzel bir şey.
1: Çok fazla bence gene de ayırmamak lazım insanları. Yani sizin dediğinize geliyor sonunda. Ayırdığınız zaman bu sefer işin bütün şeysi bozuluyor yani. Hani işin doğası
0: İkinci
1: bozuluyor.
0: İkinci ön yargıları nasıl peki ortadan kaldıracağız?
1: Ön yargı değil yani. Yani bir kadının erkeğe, erkeğin kadına karşı yargılı veya ön yargılı olması normal bence, değil mi öyle?
0: Şöyle üst yönetim yukarıya çıkmak için insanları, şöyle diyeyim, ben bir şirkette çalışırken %77 kadın vardı ama tepede sadece %10'du ve bu tepe yönetim
1: tekstil %77 büyük ihtimalle değil mi?
0: Hayır, global bir şirketti. Bu %90 erkek olan icra kurulu %77 için karar veriyordu. Ne kadar kapsayıcı olabilir ve ne kadar doğru tespitlerde bulunabilir?
1: Şirketlerde pek demokrasi olmuyor zaten.
0: Demokrasiyi geçiyorum ben burada, işte o zaman ne oluyor? O doğum yapıyor, o olmasın, o yukarı çıkmasın vesaire. Biz şartları eğer elverişli hale getirirse o zaman liderlik konusunda değişim söz konusu olabilir. Bir de liderlik setini hala tam olarak yeni şartlara göre adapte etmedik. Evet. Yani dönüşümsel liderlik dediğimiz şey sadece bugünü değil yarını da düşünen ve geliştiren bir liderlik tarzı. Kadınlarda bu daha yüksek. Bu da yine bütün araştırmaların gösterdiği bir şey. Ben demiyorum ki erkekler kenara çekilsin ve kadınlar devralsın. Beraber yürümeyi öğrenmek
1: zaten
0: gerektiğini
1: düşünüyorum. Zaten yürüyoruz gibi geliyor bana da. Yönetim zor bir şey galiba, değil mi?
2: Yönetim zor bir şey. Burada bir şeyi söyleyeceğim. Aslında burada cinsiyetten ziyade biraz karakter. Yani yönetim, yönetici olabilmenin bir takım karakteristik özellikleri var. Yani herkes bir şeyi yönetemez ya da idare edemez. Bence öncelik biraz daha karakterle kaynaklanıyor. Çünkü bayan veya erkek olmasından ziyade yönetici karakterine sahip olup olmaması gibi. Çünkü gemilere de bakıyoruz. Kruz gemilerinde baktığımız zaman bayan kaptanlar da var ama o kaptanın karakterine baktığınız zaman yönetebilecek bir statüde olduğunu görüyoruz. Çünkü sonuçta aşağıda yaklaşık 3000 kişiye hükmediyorsunuz ve belli bir sistem üzerinde gitmek istiyorsunuz. Bu yüzden karakterin ön planda olduğunu düşünüyorum.
0: Karakterlerin liderliği beslediğine dair çok
2: mizaç diyebiliriz. Bunda bence şey de var.
0: Yetkinlik diyoruz biz daha
2: yetkinlik,
0: çok.
2: Yetkinlik. Yani hangi nationality yaptınız? Yani bir Alman şirketindeki yetkinlik farklıdır. Bir Türk şirketindeki farklıdır. Çünkü her milletin bir karakteri var. Bu karaktere uygun yönetim birimi de farklıdır. Burada daha çok cinsiyetlikten çok kişinin karakteristik yapısı o gruba hitap
1: mesela
2: ediyor.
1: Mesela iyi denizci diye bir şey var değil mi?
2: İyi denizci mesela. Bu onun dişi veya erkek olmasıyla alakalı değil. Bu onun sahip olduğu yetkinlikle alakalı.
0: Keşke sadece yetkinliklere göre karar veriliyor olsa. Zaten o zaman hiçbir problem olmayacak. Bu bahsettiğimiz ikincil ön yargılar yüzünden yetkin olmalarına rağmen yukarıya çıkamayan ilk terfilerinde
1: erkek komplosu doğum... yani bu değil mi?
0: Bilinçli yapılmış bir şey değil. Bilinçli yapılmış bir şey
1: bilinçli
0: değil.
1: Bilinçli yapılmadıysa o zaman sorun yok zaten. Kasıt önemli olan kasıttır.
0: Evet burada. Ama düzeltmemiz gereken bir şey. Yoksa bu eşitliğe ulaşmamız 136 yıl alacak. Kimin bu kadar vakti var sürdürülebilir bir gelecek için?
1: Belki ölümsüzlük de bulunur. Hiç sorun olmaz yani bu
0: çok
1: yapay zeka.
0: Çok pragmatik yaklaşıyorsunuz. Süper.
1: Şimdi bu yönetimde yapay zeka işi falan nasıl etkiliyor şimdi sizin
2: şimdi normalde
1: rezervasyonlardan tutun her şeyi içerideki etkiliyor. Yönetime kadar her,
2: her şeyi etkiliyor. Her şeyin analizleri daha hızlı yapılabiliyor. Bugün baktığınız zaman call center'da bile artık yapay zeka devreye giriyor ve call center'daki konuşan kişi yapay zeka olmadığını söylemezse bunu kimse aslında anlayamıyor. Baktığınız zaman burada baktığınız zaman her branşta da yapay zekayı görüyoruz.
1: Evet. Buzlu yerlere turlar yapıyor musunuz? Kuzey Arktik turlar.
2: Antarktika turları, Alaska turları, dünyanın hemen hemen her lokasyonunda turlarımız var. Ve gemilere baktığınız zaman mevsimlere göre bunu tercih ediyor misafirlerimiz. Örneğin kışın Türkiye'de yaşayan bir misafir yaz ortamını seçmek için Karayiplere gidiyor. Ya da yazın Norveç fiyortlarına gidiyorlar. Daha soğuk, daha serin. Burada önemli olan gittiğiniz lokasyon.
1: Okyanus geçen gemilerle yolcu gemileri farklı şeyler değil mi?
2: Aynı gemiler.
1: Aynı gemiler
2: mi? Akdeniz'de işini bitirdikten sonra yeni destinasyon nereye gidecekler? Hava değişiyor, iklim değişiyor Akdeniz'de. Bu sefer Karayiplere gidiyor.
1: O eskiden miymiş? Bir Ocean Liner diye böyle bir hızlı
2: şimdi
1: geçen gemilerin gemiler.
2: Hepsi büyük Ocean Liner'da aslında. Baktığınız zaman Genesis dediğimiz büyük tarzlı gemiler. O geçiş süresini biz transatlantik diye veriyoruz. Örneğin 29 günlük kruz biz satıyoruz. Nereden çıkıyor? Barcelona'dan çıkıyor. İşte Kanarya Adaları, belli limanlara uğruyor. Sonra okyanusu yaklaşık 5 günde geçiyor. Ve nerede bitiriyor? Bazıları işte Miami'de bitiriyor. Bazıları New York'ta bitiriyor. Daha sonra oradan regular normal turlarını yapmaya başlıyorlar.
1: Yani ama onun benim bildiğim şekilleri bile değişiyor. Yolcu gemileri daha böyle apartman gibi daha yüksek oluyor. Değil mi? O eskiden miydi? Yani değişti mi o?
2: Ya şöyle diyeyim. Sizin dediğiniz Ropax dediğimiz yani feribot tarzı gemiler var. Tek line üzerinde evet. gidenler. Örneğin bir lokasyondan çıkıyor. Mesela İtalya ile Yunanistan arasında tek seferde giden gemiler. Onlarda da kabinler mevcut. Ama genelde onlar araba ve yolcu taşıyor. Onlara biz ropax diyoruz. Ama kruz gemilerinde sadece kabin var. Daha çok seyahat ve tatil amaçlı. Yani her gün bir limana uğrayacak şekilde dizayn edilmiş gemiler.
1: Bir de yaşayan

0: Gemiler var diye duydum ben bu gemilerde yaşayan.
1: Gemilerde uzun süre kalan misafirlerimiz var. Çünkü sürekli her gün limanda uyanıyorsunuz. Farklı şehirleri geziyorsunuz. Sürekli odanız housekeeper tarafından temizleniyor.
0: Bir otel fiyatıyla karşılaştırırsak.
1: Daha uygun fiyat baktığınız
0: nasıl
1: zaman.
0: Nasıl daha uygun olabilir?
1: Yani şöyle diyeyim, bugün kruzlara baktığınız zaman 3 gecelik bir Ege Adaları programının 500-600 Euro'dan vergiler dahil başladığını
0: nasıl olabiliyor onu soruyorum ben yani.
1: Çünkü gemiler transit free zone bölgesinde dolaşıyor. Yakıtı transit alıyor. Bütün vergiden muaf. Kumanyalar vergiden muaf. Personeller uluslararası regülasyonda bayrak devletine ait olduğu için herhangi bir ekstra sigorta, yani geminin genel sigortası var, personeli sigortası var, ama bu da maliyetleri düşürüyor ve her limandan yolcu alıp sürekli dolan bir geminin de karlılığı yükseliyor.
0: Onun geminin bir şeysi var değil mi? Şimdi uluslararası sularda oluyor.
1: Evet, uluslararası sularda oluyor.
0: Ondan sonra girdiği zaman ne değişiyor mesela? Uluslararası sudan içeri girdiği zaman ne değişiyor içeride?
1: Şöyle diyeyim. Gemilerde belli alanlar var. Mesela free shoplar var. Onlar mesela limanlarda kapalı
0: oluyor. Mesela kumar oynatan gemiler var mesela.
1: Evet, onlar var.
0: Mesela o kumar bitiyor mu?
1: Limana geldiği zaman hepsi kapanır. Normalde açık sularda denizden 30 mil açıkta bu free shoplar açılır. Onun haricinde gemi zaten bütün harcamasını, yakıtını ve diğer harcamalarını free zone'dan alır. Yani serbest bölgeden alır. Transit yakıt alır örneğin. Daha uygun yakıt alır.
0: Bu şeydeki gemilerdeki formül nasıl mesela? Şimdi bizde tatil köyleri var.
1: Evet.
0: Parayı veriyorsun. Ondan sonra bir daha yiyorsun, içiyorsun, bir daha para vermiyorsun mesela.
1: Gemilerde şöyle diyeyim, sadece içecekler ekstradır ama içecek paketi alabilirsiniz. Sizin verdiğiniz ücret, vergi, liman vergileri, işte kabin ücreti, sabah, öğle, akşam yemekleriniz, beş çaylarınız, gece yarısı ikramlarınız fiyatın içindedir. Buradaki avantajınız, örneğin Cenova'dan gemiye bindiniz. Gemide de bu arada aktiviteler var. Uyudunuz, uyandınız, farklı bir kültür, Marsilya'da, Fransa'dasınız. Sonra uyudunuz, uyandınız, Barcelona'dasınız. Aslında her uyandığınızda yeni bir rüyaya dalıyorsunuz. Çünkü farklı lokasyonlar geziyorsunuz. Lüks bir segmentte dolaşıyorsunuz. Bu seyahat, yolda geçen seyahati uyurken geçirdiğiniz için daha çok alanı, daha çok şehri görme imkanı buluyorsunuz.
0: Bir de gemide giderken uyumak daha şey değil mi? Beşik gibi sallanırken uyumak daha mı şey?
1: Aslında gemi çok beşik gibi sallamıyor. Çünkü yeni gemilerin içinde
0: titreşim var ama hafif değil mi?
1: Aslında büyük gemiler gerçekten tonaj olarak çok büyükler. Stabilizer dediğimiz denge kanatları vardır altında. Onları aşarlar. Aslında Türkiye'deki en önemli sorun gemilerin çok böyle salladığını düşündükleri ve çok pahalı olduğu için çok rağbet gelmiyor ama ilk seyahatlerini yaptıklarında bunun böyle olmadığını görünce bir sonraki seyahatlerini yine kruz olarak seçiyorlar. Senede 3-4 kere kruza giden misafirlerimiz var.
0: Ama yani o yani sallanmayı hiç mi hissetmiyorlar mesela yolcular?
1: Yani şöyle diyeyim, açık denize çıktığında hafif bir sallanma olur ama bildiğimiz böyle bir sallanma, yani şu an nasıl bu ortamda oturuyorsak aynı ortamda. Hatta bazı yolcular sandek dediğimiz açık alana giderek denizde olduklarını anlayabiliyor. Çünkü içerideki cadde alanları, kafeler, restoranlara baktığınız zaman gemide olduğunuzu da çok algılayamıyorsunuz.
2: Minimiz olmuş.
0: Evet.
1: Çünkü gerçekten büyük tonajlı gemiler.
0: Türk turistler ne durumda?
1: Türkiye'de kruvazer sektörü hızlı bir şekilde artıyor. Şu anda yaklaşık 100 bin rakamını yakalamış bulunmaktayız. Bunda sebebi Ege Adaları'na kolay ve ulaşılabilir gitmeleri ve bazı girişimcilerin de Türk gemilerini yapmaya başlaması, bu olumlu bir etki olarak karşımıza çıktı. Aslında ülkemizin bir Türk Cruise Line'la ileride
0: nasıl bu şey
1: ihtiyacı var?
0: Bu şimdi petrol taşıyan gemilerin bir döngüleri var. Bazen çok böyle sürünüyorlar. Hı hı. Fiyatları çok düşüyor falan. Bazen yükseliyorlar.
1: Evet.
0: Burada da var mı öyle bir döngü?
1: Burada da bir borsa var aslında. Şöyle.
0: Borsadan daha ziyade döngü var mı? Çünkü petrolde bir çıkıyor, bir iniyor. Mesela demir de taşıyorsa bu hep böyle bir inişi bir çıkışı yaşıyorlar.
1: Burada sezon, 3 sezon var. Düşük sezon, yüksek sezon ve orta sezon.
0: Yılın içinde oluyor.
1: Yılın içerisinde oluyor. Buna göre fiyatlar önceden belirleniyor. Yani şu anda yabancı gemiler 3 sene sonrasını zaten satışa açtılar. Yani şu anda 2027-28'i alabiliyorsunuz. Genelde bizim Türk misafirlerinde last minute dediğimiz son dakika turlar satılıyor ama normalde yabancılar 2027 ya da 28'i alıyor. Bu sene baktığımız zaman bu sene yakıtlarda bir artış oldu gerçekten ama genelde gemiler

0: Bazı avantajı genelde cruise line'ların çoğu yakıt hedgeleme dediğimiz bir yıl öncesinden fix fiyatlı bir anlaşma yaparlar. Biz bu sene onun avantajını yaşıyoruz.
1: Benim dediğim ama Covid gibi mesela. Covid'de durdu değil mi bütün işler?
0: Covid'de yani bütün sektör durdu.
1: Bütün sektör durdu. Yani onun gibi mesela şeyde de yani petrol fiyatı nasıl dalgalandı zaman. Bunda öyle bir dalgalanma.
0: Böyle dalgalanma söz konusu oldu.
1: Sezon içinde
0: yüksek sezon zaten her zaman dolu. Düşük sezonda da ona göre promosyon fiyat çıktıkları için zaten o fiyatlarla dolduruyorlar.
1: Türkiye'nin liman sayısı nasıl bu kruz gemilerine
0: daha çok? Kruvaziyer Limanı'nda şu anda ön planda Kuşadası Limanı geliyor gelen gemiler açısından.
1: Niye, ne var Kuşadası'nda?
0: Efes, tarihi alan ve lokasyon. Çünkü gemi firmaları da kruz itinerileri yaparken maliyet analizi yapıyorlar. Bunda ne var? Yakıt var, uğrayacağı liman var, gideceği limanda alacağı su miktarının fiyatı var, pilotaj, romorkaj, yanaşma gibi bedeller var. Bunlar bütün programın oluşmasını sağlıyor. Yani düşünün, sezonda 4 milyon kişi taşıyorsunuz. 1 euroluk hata yapsanız 4 milyon euroluk bir rakam farklılığı çıkartır.
1: Bir zeytin fazladan koysan değil mi?
0: Yani onun gibi düşünün. Burada önemli olan şey işte Kuşadası'nın Efes'e yakınlığı, gelen misafirlerin tarih, deniz, kum, güneş için gelmesi. Birinci liman Kuşadası Limanı. Benim zaten üniversite bitirme tezim Kruvaziyer Liman Özelleştirmesi'nde Kuşadası Limanı örneğiydi. İkinci liman İstanbul Limanı. Sonra Bodrum, Çeşme, Antalya Limanı gibi kruz limanlarımız gidiyor.
1: Kıyaslarsak İstanbul'u.
0: Evet.
1: Başka şehirlerle. Nedir durumu bu konuda?
0: Limancılık olarak mı?
1: Yani bu kruz olarak. Çünkü dünyanın en müthiş tarihi burada.
0: Evet.
1: Ben o kadar kruz gemisi görmüyorum burada. Sanki.
0: Bayağı geliyor aslında.
1: Geliyor aslında
0: yani
1: ama.
0: Yani gelip gittikleri için yani bugün bir
1: Zarayburnu'nda var aslında.
0: Beşiktaş Kadıköy vapuruyla bir her gün geçseniz her gün farklı gemi görürsünüz. Aslında geliyor ve gelen gemiler gerçekten büyük tonajlı. Şu anda özelleştirmeden sonra özellikle Galata Port'ta yapılan liman gerçekten güzel. Hem teknik hem yapı olarak check-in check-out kısımları açısından baktığınız zaman dünyada sayılı limanların içerisinde. Ama kapasiteler arttığı için çünkü kruvaziyer sektöründe önce arz yaratılır sonra talep gelir. O yüzden
1: gemiyi almak mı lazım yani önce?
0: Limancılıkta liman yapmak lazım. Kruvaziyerde de önce gemi almak lazım. Daha sonra zaten müşteri gelir. İşin gerçeği o. Bugün Bergama bölgesine bir liman yapsanız oraya da kruz gemisi yanaşır. Bugün büyük tonajlı bir kruz gemisi yapsanız o da dolacaktır. Çünkü şu anda gemi zaten ileriki yıllar için gemi talepleri zaten tersanelerde hazır süreçte yapılıyor.
1: Türkiye'de yapılıyor mu hiç yolcu gemisi?
0: Türkiye'de şu an yapılmıyor.
1: Nerede yapılıyor en çok?
0: Genelde Amerika, Almanya gibi ülkelerde yapılıyor. Çin'de yapılıyor. Ama normal gemi yapmak bir LPG tankeri veya bir şilep gibi kolay değil. Aslında iç kabin ve elektronik ve teknik aksamı düşündüğünüz zaman bayağı maliyetli. Yani bugün iyi bir gemiyi yaklaşık 1 milyar euroya çıkartabiliyorsunuz.
1: Nasıl enerjisini alıyor? Dizel bir motor var değil mi içinde?
0: Birkaç tane motor var. Yani
1: full oil ile mi çalışıyor bu?
0: MGO ile çalışıyor genelde.
1: Nedir MGO?
0: Marine MGO dediğimiz düşük sülfürlü yakıt olarak çıkıyor. Yani yeni çıkan regülasyondan sonra artık IFO kullanımı MGO'ya dönüştü. Bu da gemilerin daha sağlıklı bir şekilde çevreyi kirletmeden seyahat etmelerini sağlıyor.
1: Bir sürü motor, 3-4 tane motor var, çalışıyor bunlar.
0: Var,
1: elektrik şarj ediyor değil mi bunlar?
0: Normal jeneratörü de var, ana jeneratörü.
1: Şafta bağlı mı yani?
0: Şafta bağlı ana makine de var. Siz bayağı teknik olarak da biliyorsunuz. Birkaç tane makinesi var. Çünkü gemide her şeyin yedeği olması gerekir. Bunun haricinde jeneratörlerimiz var.
1: Ya hem elektrikli motorlar var hem direkt şafta bağlı. Var,
0: aynen. Hem de bunun haricinde geminin su sistemini organize eden. Çünkü düşünün aynı anda yaklaşık 2000-3000 oda var ve bu odaların sıcak su sistemini organize etmeniz lazım. Bunların tuvalet sistemleri, flush sistemleri var. Normal uçaklardaki bir vakumlu sistemler bunlar. Bunların hepsini organize edeceğiniz bir yapı düşün. Yani o yüzden normal bir tanker ya da LPG gemisi üretmekten çok daha detaylı ve daha maliyetli bir şey olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet. Şimdi yönetim sorunlarına gelelim. Şimdi şirketlerin birçoğu kurumsallaşamıyorlar ve batıyorlar. Kurumsallaşmak ne demek?
2: Öncelikle ben liderlik koçuyum. Oradaki ayrımı birazcık yapayım. Yönetim danışmanlığıyla liderlik koçu.
1: Ama lider de sonunda kurumsallaştırmaya çalışır değil mi şirketi?
2: kurumlarla çalışıyorum ben direkt. Yani kurumsal

0: Anlaşmış şirketlerle. O yüzden.
1: Ama şimdi her şirket yeterince üst yönetime gittiğinizde de bir aile şirketidir. Yani hissedarların arasına girdiğiniz zaman aile şirketi oluyor. Ama daha aşağıdan baktığınız zaman kurumsallaşıyor. Yani bir kurumsallaşmak diye bir misyonu yok mu şirketlerin?
0: Tabii ki var. Sadece benim alanım değil. Ben global şirketlerle, kurumsal şirketlerle çalışıyorum. Hani aile şirketleri çok az çalıştığım bir alan. Dolayısıyla deneyimimi biriktirdim.
1: Peki global şirketler ne yapmaya çalışıyorlar? Onlar da bulundukları yerde daha çok var olmaya. Yani bulundukları
0: sürdürülebilirliklerini sağlamaya çalışıyorlar.
1: O da kurumsallaşmak. Değil miydi?
0: Onu öyle mi tanımlarız?
1: Peki nasıl tanımlayalım?
0: Şöyle, onların derdi birincisi, yani çok köklü bir geçmişleri var. Geleceği nasıl şekillendirecekleri konusunda zorlanıyorlar. Çünkü artık trendleri yaratanlar daha startuplar, daha küçük yapılar. Birincisi bu. Teknolojiyi entegre etme konusu en büyük problemlerden biri. Yapay zeka ile beraber şu anda CEO'ların %75'i üzerinde yapay zekayı nasıl işlerine entegre edeceklerine dair bir baskı var. Bu çok önemli. Üçüncüsü, yeni jenerasyonları şirkete dahil edebilmek ve onları tutabilmek en büyük dertleri.
1: Şirketler fiziksel bir mekanın içinde mi gidiyorlar, yoksa bunun dışına çıkmaya yönelik bir trend var mı? Yani bina lazım mı değil mi bir şirket?
0: Lazım gözüküyor, çünkü pandemi çok kısa süreli olarak evden çalışmayı, daha sonra hibrit yapıyı getirdi. Ama şu anda şirketlerin hemen hemen hepsi tamamen
1: verim alamadı mı şirketler bundan?
0: Öyle olduğunu düşünüyorlar. Çalışanlar bundan memnun değil. Haftada bir ya da iki gün hala evden çalışmaya açık olan şirketler ya da hibrit sistemi destekleyenler yeni yetenekleri kazanma ve tutma konusunda daha başarılı. O yüzden yetenek yönetimi, yetenek geliştirme üçüncü bir sorun. Oldukça büyük yapı oldukları için de hantal yapılar.
1: Mesela ne diyorlar? O dikkat bozukluğu diyorlar mesela. Hı hı, artık hı. Bütün gençlerde bu var. Aslında evet. O dikkat bozukluğu çok yoğun konsantre olabilme yeteneği bir yandan. Şimdi mesela bu tip nasıl yetenekler var yeni jenerasyonun içinde? Eskiden muhasebe bilir mi diye bakılırdı, reklam bilir mi diye bakılırdı. Şimdi çok daha acayip yetenekler lazım değil mi?
0: Teknolojiyle barışık olmak çok önemli. İşbirliği yapmak yine çok önemli. Empati yine çok önemli bir değer olarak gözüküyor. Bunlar eskiden çok önemsenmezdi. İşte karar vericilik, problem çözücülük çok daha önde gelirdi. Şimdi bunları paralel olarak bekliyor şirketler yeni jenerasyondan. Çünkü tüketiciyi daha iyi anlamak, çalışanı daha iyi anlamak şirketlerin geleceği için olmazsa olmaz, sürdürülebilirliğin bir parçası. Bu değişen dünyada herhalde en büyük zorlandık yerde kırılganlığı dünyanın, ekonomik olarak ve politik olarak yaşadıklarımızın direkt sosyolojik ve tüketime etkileyen tabii ki zorlukları
1: yani
0: var.
1: Yani tabii küresel şirketlere baktığımız zaman işte serbest ticaret, serbest piyasa filan derken öyle bir şey de kalmadı. Her yerde ambargo var, savaş var.
0: Evet, evet.
1: Geçilemiyor değil mi? Evet. Küresel şirketlerin de aslında...
0: Evet, belirsizliği ve karmaşıklığı yönetmek eskisine göre çok daha zor. İşte birdenbire Hürmüz Boğazı kapandığında, petrol fiyatları arttığında bütün ürünlerin ham maddelerine zam geliyor. Bu da ister istemez enflasyonu arttıracak fiyat artışlarını sağlıyor. Bunlarla da mücadele
1: ediyorlar. Hayır, ama şöyle bir şey vardı. Şimdi ben işletme okudum. Bize ne öğrettiler? İyi yaptığını yap, daha kötü yaptığını başkasından al. Yani outsource et. Ondan sonra bir ülke her şeyi yapmak zorunda değildir. Uçak yapamıyorsan araba yap, sen araba satarsın, o sana. Bütün bunlar değişti. Artık herkesin her şeyi yapıyor olması lazım. Çünkü her an her türlü tedarik zinciri kesilebiliyor değil mi? Böyle bir yeni dünya var.
0: Evet, evet, kesinlikle. Yani o yüzden çok karmaşık bir yapıyı yönetmek zorunda bugünün lideri. Şirketler de bu liderleri yetiştirmeye çalışıyor. Dediğim gibi o yeteneği keşfetmek, alabilmek ve tutabilmek. Çünkü yeni nesil senede bir iş değiştiriyor. Bu bizim çok karşılaştığımız bir şey değil. Özellikle son 10 yıla baktığımızda bu bütün sistemi değiştiren bir şey. Biz bir şirkete girip 20 yıl, 30 yıl kalmayı çok normal bir ve büyük bir başarı olarak bilirdik. Şimdi onlar öğrenebildiğim kadar bir şirkette kalırım, gelişebildiğim kadar bir şirkette kalırım. Eğer değer katabiliyorsam ve benim de

0: sözüm dinleniyorsa o zaman o şirkette kalır diyorlar.
1: Şimdi bir genç için mesela, bir üniversiteden çıkmış bir genç için hayat daha mı zor daha mı kolay geçmişle kıyasladığımız zaman?
0: Bizim açımızdan bakarsak daha zor. Çünkü bizim...
1: Yok, onların açısından
0: Onların açısından baktığımızda da rekabet çok arttı. Yani baktığınız zaman bugün işte LGS sınavı, üniversite sınavı çok daha fazla insan giriyor. Elemek için çok daha zor sorular soruluyor. Çin gibi devasa bir popülasyon bütün dünyaya nüfuz etmiş durumda. Amerika'ya gitseniz üniversitelerde çok büyük oranlarda Çin nüfusu var. Çok çalışkanlar, çok zekiler. Dolayısıyla rekabet çok ciddi oranda arttı. Dolayısıyla onlar için daha zor bir hayat olduğunu söyleyebiliriz.
1: Hiç gemi kaptırdınız mı Hürmüz Boğazı İran Körfezi'ne? Neydi onun ismi? Ne
2: orada kalan gemiler oldu, sonra çıktılar.
1: Nasıl çıktılar?
2: İşte o anlaşma sürecinde çıkarak seferlerine devam ettiler.
1: Nasıl bir şey süreç yaşandı orada gemiler?
2: Şöyle diyeyim, gemilerde savaş sigortası dediğimiz bir war sigortası var. Hı. Yani bölgesel olarak bir program çizdiğimiz zaman biz hemen insurance şirketi, sigorta şirketine bunu göndeririz. Çünkü can taşıdığımız için lokasyon ve bölgede risk varsa ona göre bir sigorta ödemesi yaparız. Bununla ilgili zaten gemilerin kendi sigortaları olduğu için böyle bir durumda direkt sigorta devreye girerek gelir kayıplarını zaten karşılıyor.
1: Peki orası cazip bir alan mıydı?
2: Kış mevsimi için golf dediğimiz Dubai bölgesi yoğun kruz talebi alıyor. İşte Dubai ve Arap Emirlikleri olarak baktığımız zaman mevsime göre insanlar seyahat ediyor. İşte kışın sıcak yerlere gitmek için Singapur çıkışı, Lanka ve adaları ya da Dubai kruz yaparken, işte yazın buradan daha serin yerlere gitmek için Norveç fiyortlarına gidiyorlar. Ya da sıcak yere gitmek için Karayipler yapıyorlar. Tabii baktığınız zaman kruz sayıları arttıkça yeni destinasyon arayışları da giderek artıyor. İlerleyen yıllarda da bizim Karadeniz kıyılarında yoğun kruz alacağımıza inanıyorum.
1: Liman var mı Karadeniz'de bu iş için?
2: Trabzon, Sinop. Genelde kruz limanları daha önce kuru yük ve konteyner limanları çevrilerek yapılan limanlar. Çünkü normalde direkt kruz limanı diye bir limancılık yeni yeni ortaya çıktı. Son yaklaşık 20-30 yıldır var. O yüzden geminin yanaşabildiği ve gümrük ve terminal olduğu her yerde kruz gemisi yanaşabiliyor.
1: Devlet çok önemli galiba, değil mi? Burada devletin öncülük etmesi lazım. Çünkü izni var,
2: şeysi var. Şehir yapısı var. Bugün yani 10 bin kişilik bir gemiyi Trabzon'a yanaştırdığınız zaman sonuçta bunlar tur alacaklar. Alacakları tur içinde geminden yaklaşık 78 tane otobüs çıkacak. Normal gezenler de var. Bir anda şehrin altyapısı, karayol yapısı ve her şeyin buna uyum sağlaması gerekiyor. Çünkü o kadar nüfusu bir anda şehire sokmak. Sadece limancılık olarak düşünmeyelim bunu. Şehir yapısını da buna göre birleştirmek gerekiyor. Tüm analizi. Yani bu aslında ekonomik açıdan da önemli. Bir şehri sadece kuruza bağlarsanız ve kuruz gittiği zaman şehrin ekonomisi de çökebilir. Yani bu analizi biraz genel perspektifte bakmak lazım.
1: O buradaki Galata Port'ta öyle bir şey oluyordu. Bazen mesela bir gemiler gelmiyor diyorlardı orada benim bildiğim.
2: Tabii o turizm şirketlerini etkiliyor ama İstanbul'da...
1: Hayır, lokantalar mesela oradaki çok şey yapıyor.
2: Lokantalar, bazı lokantalar. Yani bir şehirciliğin ekonomik yapısını etkilemek için oraya yoğun kruz gönderip ondan sonra bir anda çekip şehir yapısını değiştirebilirsiniz. Çünkü gelen bütün bazı şehirlerde özellikle Karayipler'e baktığınız zaman şehrin tek gelir kaynağı kruz olarak görüyoruz bazı şehirlerde. O yüzden burada önemli olan bu planlamanın doğru yapılması. Yani burada herkese rol düşüyor.
1: Siz şimdi mesela böyle çok özel bir şey için bir seyahat planlıyor olsaydınız kendiniz için, ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla, böyle nasıl bir tur,
2: destinasyon
1: seçerdiniz?
2: Ya aslında
1: bütün hepsini böyle görmüş herhalde, yaşamış.
2: Çok gezdiğim için
1: böyle bir özel
2: Norveç fiyortları önerebilirim. güzel, keyifli. Bu aslında sizin beklediğiniz şeye
1: yok,
2: bağlı.
1: Yok, sizin beklediğiniz.
2: Ben Norwich fiyortlarını seviyorum. Yani destinasyon olarak. Bir Seattle çıkışlı Alaska turları güzel. Ege Adaları her zaman cazip, kolay gidilebilir. Çünkü benim için zaman çok önemli ve hızlı ulaşabilmek çok önemli. O yüzden ben biraz daha yakın destinasyonlara da daha çok.
1: Ama gitti mi böyle hani insan wow neler varmış falan diyeceğin en çok Alaska'da falan mı oluyor? Nerede oluyor?
2: Antarktika olabilir.

0: gazete bırakılır. Bu gazetede geminin 24 saatlik aktivite planlaması olur. Örneğin işte saat 5'te havuz başında salsa dersi, saat 6'da işte gitar resitali gibi bütün sanatsal aktiviteleri, bütün aktiviteleri o gazetede görebilirsiniz. Siz o anlık hangisine gitmek isterseniz o planlama dahilinde gidersiniz. Gemide yaşam aslında 24 saat vardır. Bu yaşamda siz nerede olmak istediğinizi kendiniz seçersiniz ve buna göre seyahati gerçekleştirirsiniz. Şu anki gemilere baktığımız zaman bazen limana bile inmek istemeyebilirsiniz. Çünkü gerçekten teknolojik gemiler, gerçekten mesela Central Park'ın olduğu, gerçek çimenin olduğu, hamakların olduğu kruz gemileri var. Ve misafirler gerçekten memnun oluyor.
1: Eğlence bazlı gemiler var herhalde veya beni rahatsız etmeyin ben rahat rahat durmak istiyorum beni ittirip kalktırıp ona buna çağırmayın. Yani turlar...
0: Mesela sanatla kruz var mesela Viyana Filarmoni Orkestrası ile kruz seyahati Baltık başkentleri. Her limanda bir konser dinleyebilirsiniz. Ya bugün Dukan diyetli kruz bile var. 11 gün boyunca protein.
1: Nasıl karar veriliyor bu mesela bu temalara?
0: Normal temalar sürekli reklam olarak çıkartılır. Golf kruz, işte sanat kruz. Bunları zaten işte çok klasik müzik seviyorsanız klasik müzik eşliğinde sadece kruz olarak düşünmeyin. Nehir gemileri de ön planda.
1: Ya bunun dizaynı nasıl bir ekiple yapılıyor mesela bir turun dizaynı bunun da işte filarmoni orkestrası
0: şöyle
1: olsun,
0: geminin
1: olsa.
0: Ana bir karakteri var bu firma seçiyor bunu ben diyor freestyle özgürlüğünü sevenlere servis vereceğim ya da ben eğlence gemisi olacağım gemi karakteri zaten baştan belirleniyor bunun içine tematik bölümler seçiliyor mesela 80'ler bu biraz daha pazarlamanın işi aslında stratejik açısından. İçine farklı temalar oluşturuluyor. Bu temalar piyasaya sürüyor. Çünkü artık farklılaşmak gerekiyor. Gemilerin artık büyüklüğü ve çok büyük olmasından ziyade sunduğu aktiviteler ön plana çıkıyor. Çünkü her sene dünyanın en büyük gemisi zaten suya indiriliyor.
1: Nasıl geliyor insanlar? Tek başına mı, karı koca mı, bir arkadaş
0: genelde
1: grubu
0: çift,
1: mu?
0: Genelde çift geliyorlar.
1: Arkadaş grubu falan.
0: Arkadaş grubu katılanlar da olur. Aslında bu biraz milliyete göre değişiyor. Yani bugün baktığınız zaman Türk misafirlerinin daha çok çift geldiğini görüyorsunuz. Alman pazarına baktığınız zaman onların daha çok arkadaş grubuyla geldiğini görüyorsunuz. Her milletin bir kruz tercihi var diyeyim. Ve onlara göre bir...
1: Bizim Türkler nasıl karı koca gidiyorlar?
0: Karı koca genelde gidiyor. Çocuklu aileler bizde çok fazla. Gemilerde kabinler üçlü ve dörtlü kabin olarak karşımıza çıkıyor. Yani mesela 1000 kabinli bir kruzu biz 2.2 ya da 2.4 ile çarparız. O kadar yatak vardır içeride. Bizim Türk misafirlerinde çocuk sayısı fazla olduğu için genelde gemilerde sayı maksimum seviyede sefer olarak gerçekleşir.
1: Evet. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Evet sevgili seyirciler bir programın daha sonuna geldik. Editörümüz Gülçin Güney'e ve yönetmenimiz Naime Çetin'e çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
0: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladı.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
0: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
0: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te Apara'da.
5: İnfo Yatırım, seans öncesi programını sunar.

Günaydın. Bugün 1 Temmuz Çarşamba saat 07. Ben Sema Ertekin. Piyasalar yeni güne başlarken yatırımcıların önünde oldukça kritik bir gündem var. Bir tarafta altının ons fiyatı 4000 doların altında kalmaya devam ediyor. Diğer yanda da Brent petrol 73 dolar bandında dengelenmeye çalışıyor. Jeopolitik risk primi azalırken gözler artık tamamen merkez bankalarına ve makro verilere de çevrilmiş durumda. Bu hafta FED cephesinden gelecek mesajlar, Amerikan istihdam verileri ve küresel büyümeye ilişkin sinyaller piyasaların yönünü belirleyecek. Borsa İstanbul'da ise kritik destek seviyelerinde tutunma çabası var. Yatırımcılar risk iştahı yeniden güçlenecek mi yoksa temkinli duruş devam mı edecek sorusunun yanıtını arıyor. Tüm fiyatlamaları konuşacağız. Tabii ki fırsat ve risk haritasını da açacağız ve siz bu sabahta ekranınızda sadece verileri, rakamları, grafikleri veya haber akışlarını değil, piyasaların yönünü ve büyük resimde izleyeceksiniz. Günün en kritik başlıklarını konuşacağız. Seans öncesine hoş geldiniz.

1 Temmuz Çarşamba gündem başlıklarına hızlıca birlikte bakalım. Reskont kredi limiti 5 milyar liraya yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalar yaptı. Erdoğan, finansmana erişim başta olmak üzere ihracatçılarımıza yeni imkanlar sunmaya devam ediyoruz. Daha önce 4,5 milyar liraya yükselttiğimiz reskont kredilerinin limitini 5 milyar liraya yükselttik ifadesini kullandı. Merkez Bankası'ndan da zorunlu karşılıklarda yeni düzenleme var. Merkez Bankası tarafından hazırlanan zorunlu karşılıklar hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla 2023 yılında yürürlüğe alınan ve mevcut durumda %2,5 oranında uygulanan döviz cinsinden mevduat katılım fonu için Türk lirası cinsinden ilave zorunlu karşılık tesisi uygulamasına yürürlükten kaldırdı. Bununla birlikte daha önce %30 seviyesinde olan vadesiz ve bir aya kadar vadeli yabancı para mevduat katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranı da %32'ye çıkarıldı. Daha uzun vadeli zorunlu karşılık oranı ise %26'dan %28'e yükseltildi ve yeni oranlar üzerinden zorunlu karşılık tesisi 17 Temmuz tarihinde yapılacağı duyuruldu. Türkiye bir Avrupa Birliği aday ülkesidir açıklaması geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas'tan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi Kalas. Bu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye güvenlik, göç ve enerji konularında kilit bir ortak olmasının yanı sıra bir Avrupa Birliği aday ülkesidir dedi. Devam edelim. İran petrolü %20 daha pahalıya satıyoruz dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakir Kalibaf petrol yaptırımlarının kaldırıldığını belirtti. İran'ın petrolü %20 daha pahalıya sattığını ve 10-12 günden kısa sürede 40 milyon varilin üzerinde ticaret yaptığını belirtti. Kalibaf hem diyaloğa açık olduklarını hem de mutabakata uyulmaması halinde savaşa hazır olduklarını da belirterek şu ifadeleri kullandı. Mutabakatın 5 maddesinin uygulanması amacıyla İsviçre'ye gittik. Bu şartlar uygulanmazsa müzakerelere başlamayacağız dedi. Devam edelim. Yapay zeka rallisi milyarder sayısını %13 oranında arttırdı. UBS araştırmasına göre yapay zeka hisselerindeki yükselişin desteğiyle dünyadaki milyarder sayısı son bir yılda %13 artarak 3302 ile rekor seviyeye ulaştı. Ve milyarderlerin serveti de aynı dönemde ortalama olarak %25 oranında büyüdü. Gündem başlıklarına baktık. Şimdi rakamlarla, grafiklerle ve verilerle konuşacağız. Bakalım Brent petrol hangi bantta şu anda?

Yarım puana yakın yukarı yönlü hareket etti. 73,3 dolardan fiyatlanıyor şu anda Brent petrol. Altın onsa bakalım oradaki son durum ne? Rakam ne söyleyecek? 3975 dolarda. Altın ons 0,79'luk kaybı var. Gümüş tarafında da %1,5'luk bir geri çekilme takip ediyoruz. 57,6 dolardan fiyatlanıyor gümüş ons. Platin 0,67'lik düşüşle 1543 dolar bandında ve paladyumda %1'lik bir gerileme kaydetti. 1200 dolardan fiyatlanıyor. Devam edelim. Asya borsalarındaki son durum ne? %1'lik bir yükseliş var Çin Şangay'da. 4138 puandan geçiyor. Hindistan'da 0,25'lik yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. 76.668 puandan geçiyor. Güney Kore geri çekildi. %1'in üzerinde düşüş var. 8.378 puanda ve Hong Kong'da 0,63'lük kayıpla 22.881 puanda. Amerika Birleşik Devletleri borsalarına bakalım. Dow Jones 52.140 puandan geçiyor. 0,34'lük geri çekilme var. Nasdaq 30.204 puanda 0,24'lük düşüş takip ediyoruz. Ve S&P 500'de 7.476 puandan geçiyor. 0,30'luk geri çekilme var S&P 500 tarafında. Devam edelim. Kabine toplantısı yapıldı dedik. Ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamaları vardı. Uzay maceramız bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mevcut dünya düzeninde her türlü senaryoya da hazırız başlığıyla. Geçen sene ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TürkSat 6A'yı hizmete aldık. Haberleşme uydularımızın sayısı 6'ya, toplam uydularımızın mevcuduysa 10'a yükselmiş oldu. Çin'de bulduğumuz çağın öne çıkan karakteri enformasyon, bilgi ve veridir. Kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz. TürkSat 7A projemiz güvenli haberleşme altyapımızı tahkim edecektir. İstanbul'un ulaşım altyapısını geliştirmeye devam ediyoruz. Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Askeri gemi inşasında tarihimizin en parlak günlerini yaşıyoruz. Dünyanın dört bir tarafına 140'ın üzerinde deniz platformu ihraç ettik. Tarihimizde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç ettik. 2025'te 395,9 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık dedi Erdoğan. Finansmana erişim başta olmak üzere ihracatçılarımıza yeni imkanlar sunmaya devam ediyoruz. Ve daha önce 4,5 milyar liraya yükselttiğimiz Rescon kredilerinin limitini 5 milyar liraya yükselttik ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Devam edelim. İran'dan bir açıklama var. Yaptırımlar kalktı. Petrolü %20 daha pahalıya satıyoruz dedi İran. Açıklama önemli. Enerji piyasalarında dikkat çekti bu açıklama. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakir Kalibaf'tan geldi. Amerika'nın yaptırımları askıya almasının ardından petrol ihracatının yeniden hızlandığını, 10-12 gün içinde 40 milyon varilin üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini ve İran petrolünün artık %20 oranında daha yüksek fiyatla satıldığını açıkladı. Bu açıklama yalnızca İran ekonomisi açısından değil, küresel petrol piyasası açısından da önemli. Çünkü son haftalarda Brent petrolde yaşanan sert geri çekilmenin temel nedeni piyasaların İran arzının yeniden küresel sisteme döneceğine fiyatlamasıydı. Eğer İran'ın ihracatı kalıcı şekilde artarsa bu yalnızca arzı büyütmekle kalmayacak. Aynı zamanda OPEC Plus dengeleri, fiyatlama stratejileri ve küresel enflasyon beklentileri üzerinde de yeni bir dönem başlatabilir. Ayrıca Kalibaf'ın Hürmüz Boğazı'nda güvenlik arttı, gemi sigorta maliyetleri düşmeli mesajı da dikkat çekici. Bu söylem savaş döneminde oluşan o jeopolitik risk priminin tamamen silinmesini hedefleyen güçlü bir mesaj olarak okunuyor. Ama uluslararası tarafta tablo biraz daha temkinli. Yaptırımların tamamen kaldırıldığı değil de belirli alanlarda fiili bir gevşeme yaşandığı sürecinde Amerika-İran müzakerelerinin
seyrine bağlı oldu.

0: vurgulanıyor ve piyasalar bu nedenle yalnızca açıklamaları değil, İran'ın ihracat verilerini, tanker hareketlerini ve OPEC Plus'ın vereceği olası yanıtı da yakından izliyor olacak. Şimdi petrol piyasasına orta vadede neler bekliyor? Fiyatlamalar ne anlatıyor? Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı Alparayı değerlendirdi. Buyurun bakalım.
1: Ortalama zaten bu fiyatlardayız. 70-80 dolar bandının ortalama fiyatları içerisindeyiz. Aslında kademeli olarak petrol öncesinde de 60-70 dolar bandını izliyorduk. Ve 72 dolarla savaş sürecine girmiş oldu petrol. Şimdi OPEC uzun süredir, neredeyse 1,5 yıldır petrol arzını her ay arttırıyor. Kısıtlamaları kaldırmaya başladı kademeli olarak. Bu zaten petrol fiyatlarının kademeli olarak aşağıya gelmesini sağlamıştı. Bir de Hürmüz Boğazı'nın açılmış olması, şu an sağlıklı petrol akışının sevkiyatının gerçekleşmiş olması yine petrol fiyatlarını aşağı itecek en önemli etmenlerden bir tanesi. Petrolün tabii ki bize arz tarafını konuşuyoruz, talep tarafını konuşmak gerekiyor. Talep noktasında da eğer dünya ekonomisi savaşın etkisini azaltıp işte merkez bankalarının faiz indirimleri sürecine başlaması ve orada çarkların daha hızlı dönmesi, yani petrol talebinin, üretimin artmasıyla, petrol talebinin, enerji talebinin artmasıyla beraber tabii burada hem arz tarafı sorunsuz bir şekilde devam ederken hem de talep tarafının sorunsuz bir şekilde devam etmesi, burada 70-80 bandının dünyada kabul edilir bir band olduğunu söyleyebiliriz. Ama tam tersi, arz bu kadar sağlıklı bir şekilde devam ederken talebin bozulması, yani dünyanın büyüyememesi, işte IMF, Dünya Bankası'nın tahminlerinin dünya büyüme rakamlarını aşağıya revize ettiğini görüyoruz son zamanlarda. Belki 2026'nın sonu 2027'de biraz daha resesyon beklentisi artabilir. Bu tabii petrol fiyatlarının daha hızlı bir şekilde geri gelmesini sağlayabilir. Belki de 50-60 dolar bandına doğru da bir düşüş hareketi görebiliriz. O yüzden arz ve talep dengesizliği fiyatı bir noktada belirliyor. Arz şu an yolunda giderken bundan sonraki süreçte talep nasıl devam edecek? İşte ülkelerin büyüme oranları nasıl devam edecek? Bunlar petrolün kaderini biraz daha yakından ilgilendirmiş olacak.
0: Tabii ki Washington'dan da İran'a mesaj var. Petrolü indirimle satıyor dedi. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent, İran petrolünün tek büyük alıcısı Çin diye de ekledi. Ve Doha görüşmeleri öncesinde o enerji diplomasisinin biraz daha hız kazandığını takip ediyoruz. İran cephesinden petrolü %20 daha pahalı satıyoruz açıklamasına. Washington'da bunun tam tersi yönde dikkat çekici bir değerlendirme yaptı. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'a göre İran petrolü uluslararası piyasada hala iskontolu işlem görüyor. Bunun temel nedeni de alıcıların müzakereler başarısız olursa yaptırımların yeniden devreye girebileceği endişesiyle temkinli davranması. Ve Bessent, İran'ın en büyük alıcısının da hala Çin olduğunu vurgularken, bu durumun Tahran'ı Doha'da yapılacak yeni görüşmelerde anlaşmaya daha istekli hale getirebileceğini de savunuyor. Piyasa açısından kritik nokta şu: fiziki petrol akışıyla finansal fiyatlama aynı şeyi söylemiyor. Bir tarafta İran ihracatının arttığı yönünde açıklamalar var. Diğer tarafta ise alıcıların uzun vadeli kontrat yapmaktan kaçındığı da belirtiliyor. Bu da jeopolitik risk priminin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. Amerika-İran müzakere sürecine de bakalım tabii. Beklentileri ve bunun piyasaya yansımalarını A1 Kapital Satış Müdürü İrem Özbay değerlendirdi. Buyurun bakalım.
2: En önemli başlık Hürmüz Boğazı'nın açılıp açılmayacağı, yani açık kalıp kalmayacağı aslında. O taraftaki haber başlıkları, bir müzakere yapıldıktan sonraki süreçte, yani 60 günlük o müzakere sürecinde evet saldırılar oluyor, karşılıklı saldırılar söz konusu oluyor. İki taraftan da farklı yönde açıklamalar gelse de Hürmüz Boğazı'nın açılması, petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilme piyasaların esas baktığı nokta. Burada farklı bir yön olur. Örneğin burada İran tarafı aslında burayı ücretlendirmek istiyor. Ama bakıldığında Ürdün tarafının böyle bir niyetinin olmadığını takip ediyoruz. Amerika'ya gittiğimizde Trump'ın açıklamalarından da en önemli başlık aslında İran'ın nükleer silahlanmasının durdurulması yönünde açıklamaları var. Bakıldığında İsrail de bu tarafın burada bir taraf ve orada hani herhangi bir açık

0: Ama yok. Amerika'nın yönlendirmesiyle şu an hareket var ama esas verilici orası olacaktır. Oradan gelecek mesajlar da önemli. Burada uzun vadeli bir aslında bir müzakere süreci göreceğiz gibi duruyor. Yani orada savaşın daha çok masa üzerinde kalma hikayesi söz konusu olabilir. Hürmüz Boğazı açık kaldığı sürece o, çünkü orada gemi transferlerinde yapıldığı yönünde açıklamalar var. Petrol fiyatları bu saldırılar sonrasında bir miktar yükselse de halen o 100, yani daha önceki gördüğümüz zirve seviyelerden oldukça uzağız. Bu piyasalardaki enerji maliyetlerini de düşürücü bir etki yaratıyor. Riskli varlıkları da bir iştah getiriyor. O yüzden esas başlık burası olacaktır. Tabii nihai sonuçlanması önemli. Ama şu aşamada bu biraz daha dediğim gibi, en başta da söylediğim gibi, boğazın açık kalıp kalmayacağı, oradaki sürecin nasıl ilerleyeceği esas başlık olacak.
1: Dolar cephesine bakacağız. Doların tahtı sallanıyor mu sorusunu soracağız. Çünkü merkez bankaları artan jeopolitik riskler nedeniyle rezervlerindeki dolar payını azaltmayı hedefliyor. Ve altın jeopolitik risklerin en büyük kazananı olmaya da devam ediyor. ONFİF'in bir değerlendirmesi bu. Euro ve Yuan rezerv sepetinde ağırlık kazanıyor değerlendirmesi yaptı. Şimdi küresel para sisteminde sessiz ama önemli bir dönüşüm takip ediliyor. Merkez bankalarının rezerv tercihlerine ilişkin Resmi Para ve Finans Kurumları Forumu araştırması önümüzdeki 10 yılda doların rezervlerdeki payının azalacağını, buna karşılık altın, euro ve Çin yuanının ağırlığının artacağının ortaya koyuyor. Bu değişimin arkasında yalnızca faiz beklentileri yok. Jeopolitik riskler, yaptırımlar ve rezervlerin siyasi bir araç olarak kullanılabileceğine ilişkin endişeler merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmesine sebep oluyor. Ama burada kritik ayrıntıyı da kaçırmamak gerekiyor. Çünkü IMF verilerine göre dolar hala küresel rezervlerin yaklaşık %57'sini oluşturuyor ve dünyanın en likit rezerv para birimi olmayı da sürdürüyor. Ama ONFİF'te doların güvenlik ve likidite açısından hala rakipsiz olduğunu da vurguluyor ayrıca. Yani konuşulan senaryo dolardan kaçış değil, rezervlerin daha dengeli dağıtılması. Dikkat çeken bir diğer başlıkta ONFİF'in değerlendirmesinde altın başlığı. Ankete katılan merkez bankalarının %82'si artık fiziki altın rezervi tutuyor ve bu oran geçen yıl %71 seviyesindeydi. Özellikle son 2 yılda gelişmekte olan ülkelerin altın alımları da rezerv yönetiminde yeni dönemin en güçlü sinyallerinden biri olarak görünüyor. Dolayısıyla artık piyasalarda sadece Fed'in faiz kararı değil, merkez bankalarının rezerv tercihlerindeki değişim ve doların, tahvil piyasalarının ve altının uzun vadeli yönü açısından belirleyici hale geliyor. Şimdi altın güvenli liman olma özelliğini koruyor mu? Değerli metalde takip edilen seviyeler ve beklentiler neler? Mehmet Taylan değerlendirdi. Mexa Portföy Genel Müdür Yardımcısı. Buyurun bakalım.
2: Altın artık güvenli liman değil. Yani oynaklığı bu kadar yüksek olan bir varlığın güvenli liman olması söz konusu değil maalesef. Fiyat hareketlerine de baktığımızda barış olduğunda da aşağı geliyor, savaş olduğunda da aşağı geliyor, yapay zeka hisselerine satış geldiğinde de aşağı geliyor. Ama tersi durumlarda oluşan yukarı hareketlerin çok cılız kaldığını görüyoruz. 4300 üzerine atmadığı sürece 3600'lere doğru bir hareket yaşanması kaçınılmaz gibi geliyor bana. Ve burada da altının harekete ilk başladığı noktanın 1600 dolar olduğunu da akıllardan çıkartmamak lazım. Bu çok sert fiyat hareketi, oynaklığın çok artmış olması klasik altın yatırımcısını da maalesef buradan kaçırdı. Çünkü klasik altın yatırımcısı niye altına yatırım yapıyordu? Enflasyona karşı bir korunma mekanizması olarak içine konduğu portföylerin oynaklığını düşürden bir yatırım sınıfı olarak yatırım yapılıyordu. Ama şimdi de enflasyon yükselmesine rağmen gördüğü zirveden aşağı kayışı altının enflasyona karşı koruma sıfatını tamamen ortadan kaldırmış vaziyette. Şu an altını bir fona soktuğunuzda ya da bir portföye soktuğunuzda oynaklığı düşüren değil, maalesef oynaklığı arttıran bir varlık sınıfı oldu. Bu yüzden de hem fiyat hareketine baktığınızda hem bunları toparladığınızda altının üzerindeki baskının ben devam edeceğini düşünüyorum.
1: Devam edelim. Petrol ve altın fiyatlarındaki beklentileri Belgin Maviş de değerlendirdi. BLG Finans kurucusu ekrana geliyor.
3: Petrol tarafındaki fiyatlamaya baktığımızda savaş bitti fiyatlaması mı derseniz hayır. Savaş bitmedi, ancak belirsizliklere rağmen petrol üreten ülkelerden sert açıklamalar geliyor ve bununla birlikte bakıyoruz ki OPEC Plus ülkelerinin de bir parçalanma ve rekabet ya da Asya piyasalarını ele geçirmek için, hatta OPEC'ten ayrılmayı göze alan bir strateji şu anda fiyatlamalarda. Son hamle Irak'tan geldi. Irak özellikle petrol üretimi noktasında fiyatları sert bir şekilde indirerek başta Çin, Hindistan ve Güney Kore olmak üzere bu piyasalara da yeşil ışık yakmış oldu. Özellikle savaş öncesinde günlük petrol üretimi 4,5 milyon varile ulaşan, şu an için 1,5 milyon varil seviyesine düşen bir Irak petrolünden bahsediyoruz. Dolayısıyla oradaki fiyatlama başka. Evet, değerli olmaya devam edecektir ama bir güvenli liman olma unsurunu kaybetti. Çünkü oradaki istatistiklere de baktığımızda 2008'leri, 2013'leri ve 2018 yıllarına kadar geri giden fiyatlamalar ve hamleleri görüyoruz. Peki bu neyin işareti? Eğer siz bir savaştaysanız ve savaşın yaralarını sarmak istiyorsanız, enflasyonla mücadele etmek istiyorsanız strateji değiştirirsiniz ve en likit varlıklarınızı nakde dönerek bu süreci idare edersiniz. Bu gözle baktığımızda altındaki zaten bu satış kaçınılmazsa, ancak son birkaç haftadır altın fiyatları üzerinde de özellikle sert düşüş sonrasında, işte Fed Eylül ayında faiz arttıracak, Amerika'nın yeni stratejileri farklılaşacak söylemlerine ek olarak altın fiyatlamalarında bir dalgalanma görüyorum ben. Ama orta vadeye baktığımızda da özellikle ons tarafında, evet şu anda 4000 doların altına geriledi ama orta vade için halihazırda 4500 doların tahmin olarak yer aldığı bir süreç. Demek ki burada da bir takım spekülatif haberler ve işlemler söz konusu. Ama teknik olarak baktığımızda ons tarafında aşırı satım bölgesine, yani her an bir dönüş sinyali verebilme noktasına doğru da yaklaştığını görüyoruz.
1: Şimdi FED cephesine bakalım, çünkü bir şahin mesaj geldi FED cephesinden, Cleveland FED Başkanı'ndan, Beth Hammack'ten geldi o mesaj. Piyasalara bir kez daha enflasyonla mücadele de henüz bitmedi sinyalini veriyor bu açıklama. Bu kez konuşan isim aynı zamanda komitede de oy hakkı olan Cleveland FED Başkanı Beth Hammack. Hammack enflasyonun hala hedefin oldukça üstünde olduğunu belirtiyor. Mevcut para politikasının yeterince kısıtlayıcı olmayabileceğini ve gerekmesi halinde de faiz artışlarının yeniden gündeme gelebileceğini söylüyor. Özellikle enflasyon beklentilerinin bozulmasının FED açısından en büyük risklerden biri olduğunu da vurguluyor ve bu açıklamalar, son PCE verisinin yüksek gelmesi ve çekirdek enflasyondaki katılığın devam etmesinin ardından geldi. Her ne kadar piyasalar son dönemde Ekim ayında olası bir faiz artışını fiyatlasa da ekonomistlerin önemli bir bölümü de Fed'in yılı faizleri sabit tamamlayabileceğini düşünüyor. Dolar endeksinin de güçlü kalması, Amerikan tahvil faizlerinin yüksek seviyelerini koruması ve altının 4000 doların altını test etmesi de Fed'in şahin söyleminin küresel fiyatlamalara ne kadar hızlı yansıdığını da gösteriyor. Bundan sonraki süreçte açıklanacak istihdam ve enflasyon verileri Fed'in gerçekten yeniden faiz artırıp arttırmayacağını belirleyecek en kritik başlıklar olacak. Şimdi küreyi açalım, bakalım son fiyatlamalar nasıl rakamlar, fiyatlamalar bize ne söylüyor? Asya tarafıyla başlayalım. Çin yukarı yönlü hareket ediyor. %1'lik yükseliş takip ediyoruz. Güney Kore'de geri çekilme var. %1,34 oranında düştü Güney Kore. Hong Kong'da 0,63'lük kayıp takip ediliyor. 22.800

81 puan seviyesinde Hindistan yukarı yönlü hareket ediyor. 0.32'lik yükseliş var Hindistan'da. Asya piyasaları böyle. Peki dün Avrupa nasıldı? Hemen ona da bakalım. Frankfurt %1.5 oranında yükseldi. Madrid'de yarım puana yakın yükseliş vardı. Paris'te yarım puana yakın kazanç vardı. 8.403 puandan kapattı ve Londra 0.12'lik yükseliş kaydetti. Avrupa borsaları böyleydi. Peki Amerika'da son durum ne? S&P 500 geri çekildi. 0.34'lük kaybı var. 7.473 puanda. Nasdaq 0.30'luk düşüş sergiledi. 30.186 puandan işlem gördü ve Dow Jones 0.36'lık geri çekilmeyle 52.129 puan seviyesini gördü. Borsa İstanbul'da da dün düşüş vardı. 0.43'lük geri çekilme hareketi takip ettik Borsa İstanbul'da ve 14.121 puandan kapattı günü. Şimdi yapay zeka tarafına bakacağız. Yapay zekada önemli bir açıklama var, bir değerlendirme var. UBS'in değerlendirmesidir. Küresel milyarder sayısı %13 artarak rekor kırdı diyor UBS. Peki tüm bunlar, bu açıklamalar ne anlama geliyor? Yapay zeka artık sadece teknoloji şirketlerini değil, küresel servet dağılımını da yeniden şekillendiriyor. UBS'in son araştırmasına göre dünyadaki milyarder sayısı 3.302 ile tarihi zirveye çıktı ve milyarderlerin toplam serveti de son bir yılda ortalama %25 büyüdü. Aynı dönemde küresel kişisel servetteki artış da %10,8 seviyesinde kaldı. Bu farkın arasındaki en önemli unsur yapay zeka temalı teknoloji hisselerinde yaşanan güçlü rally. Burada dikkat çekici nokta şu: servet artışı büyük ölçüde üretimden değil, finansal varlıkların değer kazanmasından kaynaklanıyor. Özellikle de Amerika'da işlem gören büyük teknoloji şirketlerinin piyasa değerlerindeki yükseliş milyarderlerin bilançolarını da hızla büyüttü. Ancak bu tablo son dönemde hem Bank for International Settlements hem de birçok uluslararası yatırım kuruluşunun yaptığı uyarıları da yeniden gündeme getiriyor. Yapay zeka yatırımlarındaki yüksek değerlemeler sürdürülebilir mi, yoksa piyasalarda yeni bir varlık balonu mu oluşuyor? Dolayısıyla da artık yatırımcıların baktığı tek konu şirketlerin karı değil, yapay zeka yatırımlarının gerçekten nakit akışına dönüşüp dönüşmeyeceği ve fiyatlamaların en kritik başlıklarından da biri bu haline gelmiş durumda.

0: Şimdi içeriye dönelim. Haziran ayı enflasyonuna dair beklentiler var. Cuma günü karşılayacağız Haziran ayı enflasyonunu. Stratejist Eralp Ersoy beklentilerini anlattı. Buyurun bakalım.
1: Uzun zamandır görmediğimiz şekilde, yani elbette bir konsolidasyon görüyorduk ama bütün hani yapılan analiz çalışmalarında, bütün beklenti anketlerinde aylık %1 hikayesi aslında bütün piyasaca satın alınmış gibi gözüküyor. Enflasyonda bizim aslında patikamız belli, işte yılı %30'umsu bir enflasyon civarında, biraz aşağı biraz yukarı kapatacağız. Yani %20 bekliyorduk elbette hani yıl başından baktığımız zaman, ama içinden geçtiğimiz süreç ve farklı unsurların da etkisiyle %30'a çıpalayacağız gibi gözüküyor bu yıl. Burada ben bir kendi adıma sürpriz beklemiyorum. %1 hikayesi yeterli gözüküyor an itibariyle. Piyasayı da tatmin edecek gibi gözüküyor. Elbette arzu ettiğimiz dezenflasyon patikası için daha sert ve daha kalıcı adımları görmemiz lazım, ama öncü veriler daha bu tarafta bir miktar daha yol olduğunu gösteriyor. Yani öncü verilerden kastım öncü enflasyon, tamamlayıcı enflasyon göstergelerinde, hem işte tarımsal girdiye bakıyorsunuz, efendime söyleyeyim zaten gıda ile ilişkili diğer sepetlerde de bu direnci görüyoruz. Özellikle ben gıda tarafına çok önem veriyorum. Sepetin dörtte birini oluşturması hasebiyle bu tarafta aşağı yönlü bir hareket görmediğimiz sürece buralarda dalgalanmaya devam edeceğiz. Enflasyonda büyük bir sürpriz en azından bu ay için öngörmüyoruz, ama kıymetli, tekrar küreselle ayrışmamak adına söylemekte fayda var. Enerji fiyatlarının yarattığı baskı kaldı ki biz Eşel Mobil uygulamasını hızlıca devreye alıp kapsamını da genişlettikten sonra hazine tarafına biraz yük bırak. Ama

0: enflasyon dalgasından çok fazla etkilenmedik bu sebeple. Buradaki normalleşme de aslında en azından matematiksel değil. Çünkü Eşer Mobil o matematiği karşılıyor gibi gözüküyor. En azından matematiksel olmasa bile enflasyon beklentileri tarafında çıpalanmaya destek olacaktır. Çünkü hem hane halkı beklenti hareketinde hem sektörel enflasyon raporu detaylarında uzun vadeli enflasyon beklentilerinde ayrışmayı hala görüyoruz. O tarafa birazcık faydası olacaktır diye düşünüyorum.
1: Aynı noktadan Haziran ayı enflasyon beklentilerinden devam edelim. Türkiye Sigorta Hazine ve Emeklilik Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer beklentileri değerlendirdi. Buyurun bakalım.
2: Bizim de beklentimiz bu ay için 1'in altında bir seviye. Patik olarak baktığınızda tabii hani 2026 yılında çok bir ilerleme kaydetmemiş gibi olacağız. Çünkü 30.80 ile kapatmıştık 2025'i. İşte 1-2 puanlık bir gevşeme olacak enflasyon tarafında. Ama esas önemli olan 2027'ye ait beklentiler. Orada çok büyük sapmalar var. İşte 20 bekleyenler var, 30'ların üstünde bekleyenler var. Orada bir konsensus oluşana kadar bizdeki volatilite de devam edecek diye tahmin ediyorum. Ama hani bizim beklenti enflasyonda yön aşağı. Genel olarak zaten para politikası bunu çok destekleyici bir sıkılıkta devam ediyor. Reel faiz ortamı devam ediyor. Merkez Bankası da enflasyondaki beklentiler ve gerçekleşmeleri paralel bir şekilde işte politika faizinde patikasını koruyacaktır. Dediğim gibi yıl sonu beklentimiz yine 30'un altında bir yerler olur diye tahmin ediyoruz. Daha doğrusu bizim politika faizindeki değişikliği biz son çeyrekte olacağını düşünüyoruz. Kademeli olarak yavaş yavaş 37'ye doğru bir yaklaşım olabilir. Biraz daha iyileşmeyi gözlemleyeceğini tahmin ediyorum. İşte 40'lardaki fonlama maliyetini yavaş yavaş politika faizine 37'ye doğru yaklaştırabilir diye düşünüyorum.
1: Önemli açıklamalar var tabii, hem İran tarafından hem de Washington tarafından. İran yaptırımlar kalktı, fiyatlarda %20 oranında arttı dedi petrol tarafı için. Washington'dan da yanıt geldi, Hazine Bakanlığı seviyesinde bir yanıt geldi İran'ın açıklamasına. Tabii oldukça önemli sorular var İran'ın açıklamasından sonra. Petrolü %20 daha pahalı satıyoruz diyor İran. Arzın güçlendiği bir dönemde de ilk bakışta bu açıklama çelişkili gibi görünüyor ama fiziksel piyasayla jeopolitik pazarlık gücü arasında nasıl bir denge oluşacak? İşte onun sorusunu da birazdan canlı yayın konuklarımla son açıklamalarla beraber konuşacağız. Peki Washington ne dedi? Petrolü hala İran indirimli satıyor dedi. Bu arada petrol fiyatlamasına da bakalım. Petrol 69,7 dolardan fiyatlanıyor. Şu anda Brent petrol tarafında 73,2 dolar fiyatlamasını takip ediyoruz. Doğalgaza da bakalım. 3,2 dolardan fiyatlanıyor. 0,25'lik geri çekilme var doğalgaz tarafında. Hazine Bakanı, Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'ın petrol fiyatları ile ilgili açıklamasında dikkat çeken bir açıklama daha vardı. Çünkü Amerika benzin fiyatlarının düşmesini istediklerini söyledi ve Washington'ın enerji maliyetlerine artık enflasyonla mücadelede önemli bir araç olarak gördüğünü de ortaya koyuyor Scott Bessent'ın bu açıklaması. Şimdi rakamlarla yine devam edelim. Bakalım hangi fiyatlamalar var, rakamlar bize ne söyleyecek piyasadaki risk iştahı ile ilgili. Borsa İstanbul'la başlayalım. Dünü nasıl kapattı? 0.43'lük geri çekilme ile bitirdi. 14.121 puandan tamamladı. Dolar 46.67 seviyesinde. Tabi seans öncesinde dolarla ilgili önemli bir araştırmanın da detaylarını paylaşmıştık. ONFIF doların rezervlerdeki payı önümüzdeki 10 yılda gerileyebilir açıklaması yapmıştı ve euroyla yuan rezerv sepetinde ağırlık kazanıyor ifadesini de kullanmıştı ONFIF resmi para ve finans kurumları forumu araştırmasına göre. Euro 53.27 seviyesinde bir miktar aşağı yönlü hareket etti. Euro dolar paritesi 1.14 seviyesine çekildi. 0.13'lük düşüş var. Dolar endeksi 101 seviyesinin üstünde. 0.14'lük yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. Sepet kurda 49.99 seviyesinde. Orada da bir miktar aşağı yönlü hareket var. Devam edelim. Bankacılık endeksine bakalım. Dünü nasıl tamamladı? 0.14'lük yukarı yönlü hareket etti bankacılık tarafı. 17.966 puandan tamamladı günü. Genel endeks hatırlatalım 14.121 puandan bitirmişti. Holding hisseleri de pozitif ayrıştı. Borsa İstanbul'da tabii finansal kiralama ve factoring de günün yıldızı oldu. En dikkat çeken nokta tabii uzun süredir faiz görünümüne duyarlı olarak hareket eden bankacılık hisselerindeki sınırlı artıştı. Şimdi seans öncesinde canlı yayın konuğum var. Marbaş Menkul Değerler Satış Müdürü Gökhan Uzun bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
3: Günaydınlar, iyi yayınlar. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Son fiyatlamalar piyasadaki risk iştahı açısından, küresel açıdan ne söylüyor bize? Brent petrol dengelenmeye çalıştığı bir bant var. 72-73 dolar arasında gidip gelen. Ama ons altın hala 4000 doların altında. Dün Doha'daki görüşme de gerçekleşmedi. Net bir açıklama da yok hala her iki taraftan da. Sadece İran'ın petrolle ilgili bir açıklaması var. Amerika'nın da Hazine Bakanlığı düzeyinde bir açıklaması, karşı açıklaması var İran'a. Fiyatlamalar ne söylüyor bize Gökhan Bey?
3: Tabii 200 günlük hareketli ortalamasına yaklaşan bir Brent petrolü görüyoruz. 72 dolar seviyelerine geldi. Çok altında kalmaya istekli olsa da tabii gelişmeler bir takım riskleri yine yukarı tetikliyor ama geçen aylarda olduğu gibi buradaki risk primi çok yükselmiyor açıkçası. Hafta sonu gelen bir ateşkes ihlali de vardı. Devamında tekrardan görüşmelerin başladığı ateşkesin tekrardan gündeme geldi. Süreçte petroldeki yükseliş ivmesi çok ciddi derecede primlenmedi. Tabii buradaki etkiler özellikle İran'ın Hürmüz'deki oradaki ABD ile olan anlaşmasından ziyade OPEC'teki arttırımlar, işte gelen raporlarda özellikle arz tarafındaki risklerin talep tarafındaki daralmayla beraber de aşağı yönlü hareketlerin bundan sonraki süreçte daha da hızlanacağı beklentisi, işte elektrikli otomobillerdeki satışların talepteki düşüşleri hızlandıracağı, 2026'daki satışların 2027'de daha fazla olması beklentisi, işte Çin tarafındaki aşağı yönlü büyüme tarafındaki revizeler, işte global büyümedeki durgunluk, bunların hepsi bence etkilerden biri tek sebep olmasa da ama görüşmelerin sonuca bağlanması, özellikle nükleer görüşmelerin başlamadan önce Hürmüz'deki işte buradaki ikili yapının ABD tarafından onaylanması, geçiş ücretlerindeki süreçlerin tekrardan konuşulması, piyasa biraz daha bu başlıkların halledilebileceği konusuna önemsiyor. O yüzden de Brent petrolde çok ciddi bir yukarı atak görmüyoruz. Tabii tüketici tarafındaki ABD'deki veri de enflasyon tarafında biraz beklentilerden daha iyi gelmesi burayı biraz tetikledi. Ve dolar tarafındaki ivmeyi bir tık daha yukarıya taşıdı. O yüzden cuma günkü data da biraz burada önemli olacak. Altın tarafında da dediğiniz gibi 4000 doların altında bir fiyatlama yaşıyoruz. Orada 3800-4100 arasında bir bölge var. Tabii burada 3-6 haftalık geri çekilişler genelde döngü olarak altının tekrardan ons bazında yukarı gittiği dönemleri de yaşadık. Tabii burada hem Fed'in genel anlamda bu yılki 2 faiz arttırma, hatta bazı kesimlerce 3 faiz arttırma, işte Fed üyelerinin buradaki faiz arttırım döngüsündeki oy çoğunluğunun katkısı da var. Tabii savaşla beraber merkez bankalarının alım yönündeki sürecine ara vermesi, yeniden yapılanma sürecine biraz daha yoğunlaşması, altını aşağı yönlü baskılayan unsurlar. Benim beklentim belki günler değil ama birkaç hafta ya da 3-5 hafta, birkaç ay da olabilir bu. Bu bantlarda biraz daha çok da aşağıya 4000 doların aşağısına sarkıtmadan bu bantlarda 4100 dolar çok önemli olmakla beraber

0: beraber biraz vakit geçireceği, sonrasında tekrardan yukarı yönlü bir ivmenin altın tarafında korunacağını düşünüyorum. Tabii oynaklık bu dönemde bir tık daha fazla arttı. İşte her gün %3, %5 bir yukarı bir aşağı bir dönemde altının doğası gereği biraz daha riskli dönemlerden uzaklaşma yatırımı olarak da gözüken bir yapısı olduğunu düşünürsek oradaki özellikle biraz daha getiri odaklı ya da momentumu ya da oynaklığı düşük portföylerdeki yerini ağırlığını azalttığını görüyoruz. Ama hani buradaki ana tablo ya da momentum olarak bakarsak trendin biraz yatay sonra tekrardan yukarıya döneceğine şahit olacağız. Bu da bir süreç çünkü Kasım ayı öncesindeki ABD'deki ara seçimlerden önce dolardaki güçlü seviyenin korunacağı, Fed'in biraz daha ortodoks politikalarla devam etmesi edeceği beklentisi, enflasyonun özellikle biz bu zamana kadar hep arz yönlü baskıları konuştuk ama talep yönlü baskılarla beraber büyümenin düştüğü bir global dünyada enflasyonun burada dizginlenmeye çalışılması önemli bir unsur. O yüzden de büyümenin den feragat ne kadar edileceği ve buradaki vazgeçiş emtialardaki özellikle petrol ve altın tarafının da yönünü belirleyeceği bir döneme de şahit olacağız. O yüzden yılın ikinci çeyreği çeyreğinden biraz daha farklı geçecek. Daha iç tarafa, iç denemeye yöneleceğimiz biraz daha burada büyümedeki verilerin daha ön plana çıkacağı bir sürece yaşayacağız gibi duruyor. O yüzden hani petroldeki düşüş 70 dolar 80 dolar arasında bir süre daha devam edebilir ama gerek üretim artışları gerek de İran konusundaki sürecin şurada 3-5 hafta içerisinde ateşkesin temelli sağlanması oradaki aşağı yönde baskıları beraberinde getirecektir. Tabi hafta sonu şu da konuşuldu, tekrardan bir kara harekatı gündeme gelebilir mi sorusu da biraz daha konuşuldu. Suriye üzerinden özellikle İran tarafına. Bunu da biraz piyasa fiyatladı ama şu anda daha uzak ihtimal. Ama dediğim gibi şu andaki mevcut süreçte hem altının buradaki dip arayışı tekrardan güç kazanması, petrolün de kademeli olarak tekrardan Hürmüz tarafındaki ateşkesle beraber 70 dolarların altına da kaymasını bekliyorum. Özellikle 60 dolar civarında bir dengelenme olması daha olası gibi duruyor.
1: Altın ons fiyatlamasında 4000 dolar altında şu an takip ettiğimiz rakam bize ne anlatıyor? Daha aşağı gelmesini bekler misiniz veya uzun vadede altın ons hangi bandı test eder?
0: 3790-3800 bandı tabii ki alt tarafta biraz daha bitireceğim noktalar. Üst tarafta da 4100 ons çok kritik. Buradaki bir kırılım 4200 dolara doğru hızlanmasını sağlayacaktır. Günlerle tabir edemem ama belki birkaç haftayı bulabilir. Belki birkaç haftadan da fazla bu bantlarda devam edebilir. 4000'in altına sarkmalar üzerinde biraz daha 4050-4100 bandına doğru fiyatlamalar. Oradaki güç toplama dengesi devam edebilir. Sonrasında da tekrardan yukarı yönlü bir atak bekliyorum ama 4100 doları geçmeden de yukarı yönlü pozisyonların ağırlığının arttırılmasını da çok önermiyorum. O yüzden hani bu bantlardaki trade'ler biraz daha orta vadeli yapılırsa daha iyi sonuçlar alınabilir diye düşünüyorum.
1: Altından dolara geçmek istiyorum çünkü resmi para ve finans kurumları forumu araştırmasına göre önümüzdeki 10 yılda merkez bankalarının dolar rezervleri azaltılacak ve ağırlık olarak da tabii altın yine ama euro ve Çin yuanının sepette daha fazla yer alacağını söylüyor ONFIF. Nasıl yorumlarsınız bunu? Yatırımcı açısından merkez bankalarının önümüzdeki 10 yıllık süreçte dahi olsa bu aksiyonları alacak olmasına dair açıklama yatırımcıya nasıl bir sinyal verir?
0: Ben bu açıklamaları biraz ütopik buluyorum açıkçası. Doların yerine Çin Yuan'ını da koysanız, evet, altını da koysanız rezerv olarak o swap line'ına dahil değil. Yani o kadar büyük işlemleri hiçbir para biriminde gerçekleştiremezsiniz. Dünyanın altyapısı da buna hazır değil. Mevcut koşullar da buna uygun değil. O yüzden hani bu beklentiler 10 yıllar değil, biraz daha

0: uzun vadeyi de tetikleyebilir. Ki şu son 3-5 senede şahit olduğumuz krizlerin birçoğu karşılığında altının özellikle buradaki oynaklı ve rezerv para olma yönündeki ödeme sistemlerinde de buna yer ayırırsak çok fazla beklentileri karşılanmadı. Online'ları, o sistemi kurabilecek altyapı şu anda ne Çin yuanında ne de Euro tarafında mümkün değil. O yüzden
1: 10 yıllık doları... 10 yıllık bir süreci işaret ediyor zaten açıklama.
0: Evet. Orta vadeli beklentiler her zaman vardı. Burada tabii altının yönü de kırılım açısından önemli ama çok büyük bir değişiklik ben beklemiyorum dolar tarafında. Çünkü çok ciddi bir güç burada ABD'nin elindeki ki her riskli dönemlerde tekrardan doların gücünü de son dönemlerde olduğu gibi görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum ben.
1: Peki yapay zeka rallisiyle ilgili servet patlaması, UBS'in küresel milyarder sayısı %13 artarak rekor kırdı açıklamasını da sormak istiyorum. Orada bir yüksek değerleme meselesi de var tabii. Nasıl yorumladınız? Ne dersiniz?
0: Tabii S&P tarafında biraz daha olaya şöyle bakıyorum ben. 29 bin şirket var. Bunların 28 bin tanesi net zarar açıklıyor. 1000 tanesi kar açıklayabiliyor. Bu 1000 tanesinde sadece 46 tanesi net kar tarafında servet üretebiliyor. Bu 46 tane şirkette asıl bu yükselişin temel faktörü. O yüzden de hani hem bizde hem globalde de söylediğimiz şey seçici şirketlerde, seçici sektörlerdeki yüksek verimlilik tarafı. Orada özellikle uzun zamandır yatırımların net kâra dönüşmesini bekleyen bir dönüşüm ya da akış var, haber akışı tarafını yatırımcılar takip ediyordu. Bu son dönemlerde artık net kâra dönen bir durum var. Yeni dünya düzeninde hem üretim tarafındaki yapay zekanın rolü hem de işte mevcut süreçlerde bunun gerisinde kalan ülkelerin ya da şirketlerin elineceği bir dönemi yaşıyoruz. O yüzden de biz biraz daha bunu savunma sanayi tarafında gerçekleştirmeye çalışıyoruz ama önümüzdeki süreçte buradaki ağırlık ve verimlilik durumları artarak devam edecek. O yüzden milyarderlerin sayısı artmaya devam edeceğini düşünüyorum ben ama dediğim gibi hani geri çekilişler alın fırsatı mı yoksa yeni şirketlerin tekrardan zirveye çıkacağı ya da biz bizim tabirimizle yapay zekanın türevlerinin de oluşacağı bir dönemi de göreceğiz. Yeni dünya düzeni işte o sanayi devriminden beri gelen süreçte biz de kendi devrimimizi aslında canlı şahit oluyoruz. Buradaki petrolün durumu, işte enerji fiyatlarındaki değişimlerde bunun biraz daha artış şokları gibi geliyor bana. O yüzden de hani önümüzdeki süreçte bu servet akışından ziyade şirketlerin domine ettiği alan sayısı ve büyüklükleri artarak devam edecek gibi duruyor.
1: Buradan Fed'e geçelim. Fed'den bir şahin mesaj daha geldi. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack'ten geldi. Faiz artışı masadan kalkmadı dedi. Tabii bu mesaj Fed tarafında şahin kanadının güçlendiğine mi işaret ediyor yoksa enflasyon beklentileri açısından sözlü bir yönlendirme olarak mı okumalıyız bu açıklamayı?
0: Tabii sözlü yönlendirmenin etkisini biraz daha azaltacağı beklentisiyle biz geçen haftalarda bir açıklama duyduk açıkçası. Ama burada önemli olan nokta tabii şahin beklentinin bu kadar konuşulması mevcut Fed üyelerinin artış sinyalindeki çoğunluktu. Özellikle 50 bas puan ve 75 bas puan da olmak üzere birkaç orada başlık gördük. Hatta yılın geri kalanında tek faiz artışını fiyatladığımız bir Mayıs ayı vardı. Haziran ayı itibariyle 2 faiz arttırımı gündeme geldi. 3 dahil konuşuluyor. Buradaki önemli durum Fed'in yönlendirmesinden ziyade bence savaş döneminden sonra asıl hikayenin büyüme tarafındaki baskıların tekrardan dinamik olarak yukarıya hangi dönemde taşınacağı ve buradaki Fed'in tek silahının faiz arttırımı olmayacağı, üretim tarafındaki normalleşme, istihdamı özellikle korumaya çalışacağı çalıştığı bir süreci de beraberinde getiriyor. O yüzden hani yeterince şahin bir tutum sergiledi zaten. Sergilemeye de devam ediyor. O yüzden de genel anlamda dünya borsalarında da bir baskılanma söz konusu. Ama hani yakın zamanda bunun etkilerinin daha geçici olduğunu, özellikle enerji tarafındaki geçişkenliğin daha ailelere yayılacağı ve beklentilerin biraz daha çıkarılacağı bir veri odaklı gündemi de takip edeceğiz. O yüzden hani verilerle beraber buradaki güvercin tutumu da önümüzdeki evet. çeyreklerde göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Hemen enflasyon beklentisini de sormak istiyorum. Çok kısa alacağım.
0: 0.75-1.5 arasında değişen beklentiler var. 0.90 gibi bir beklentim söz konusu. Tabii göreceğiz ama yaz aylarındaki düşük baz etkisi bizi biraz daha normalleştirecektir diye düşünüyorum.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Analizleriniz çok kıymetli. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum size Gökhan Bey.
0: İyi mukabele, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Piyasa takvimine bakalım hızlıca. Neleri takip edeceğiz? Biz bugün içeride imalat sanayi PMI Almanya, Euro bölgesinde de gelecek imalat sanayi PMI, Euro bölgesinde tüketici fiyat endeksine, Amerika'da PMI'yi, Amerika'da yine haftalık mortgage başvurularıyla ADP özel sektör istihdamını, ayrıca Japonya'da tüketici güven endeksi verilerini takip edeceğiz. Şimdi biz seans öncesine bir virgül koyalım. Saat başında karşınızda olacağım.

0: Kripo Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

çırağın sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü çırağının temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük

0: sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 18. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Aydın 39, Muğla 35, Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 33, Karabük 37, Rize 28, Samsun 31. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 35, Erzincan 33, Van 27, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 38, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin

0: Ankes. Bankaların mevduat çekilişi veya günlük işlemlere ilişkin ödemelerini karşılayabilmeleri amacıyla kasalarında hazır bulundurdukları paraya ankes denir. Bunun miktarı ve şekli bir zorunluluğa değil, bankaların kendi karar ve uygulamalarına bağlıdır. Bankalar gün sonunda bu değerleri genellikle Merkez Bankası'na gecelik olarak borç verirler.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
2: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
1: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
1: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

De son fiyatlama ne? Birazdan ekrana gelecek. Canlı yayın konuklarım olacak ve son durumu konuşacağız. Önemli sorular var tabii masada. FED'den gelen açıklamalar var. İran ve Washington cephesinden açıklamalar var. Ve İran'dan gelen son açıklamada Amerikalı

Yetkililerle görüşmeyeceğini söyledi. İran detaylarını birazdan paylaşacağız ama önce gündemin öne çıkan başlıklarına birlikte hızlıca bakalım. Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık düzenlemesi geldi. Merkez Bankası bir aya kadar vadeli yabancı para mevduat katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını %32'ye, daha uzun vadeli zorunlu karşılık oranını da %28'e çıkardı. Yılın ilk 6 ayında borsa yükselirken altında düştü. Borsa İstanbul yılın ilk yarısında yaklaşık %25 oranında yükseliş kaydetti. Ons altında zirvesinden %30 aşağıda. Küresel piyasalarda ons altın Haziran ayındaki düşüşlerle birlikte 2008 küresel finans krizinden bu yana en sert düşüş, aylık düşüşünü kaydetti. Japonya'da şirketlerin ekonomiye güveni 8 yılın zirvesinde çıktı. Japonya'daki büyük şirketlerin güveni son 8 yılın en yüksek seviyesinde. Kurumsal enflasyon beklentileri de rekor düzeye çıktı ve veriler Orta Doğu'daki savaşın yarattığı belirsizliklere rağmen ekonominin dirençli kaldığını ve Japonya Merkez Bankası'nın da yeni faiz artırımlarına yönelik beklentileri güçlendirdiğini gösterdi. Büyük imalatçıların iş koşullarına ilişkin güven endeksi Mart ayındaki artı 17 seviyesinden Haziran'da artı 22'ye çıktı. Piyasa beklentisi de endeksin artı 16 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi ve bu sonuç Mart 2018'den bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Trump'ın serveti kriptoyla coştu. Amerikan Kamu Etiği Ofisi tarafından yayımlanan yıllık mali beyana göre Trump 2025 yılında kripto para ve meme coin faaliyetlerinden en az 1,2 milyar dolar gelir elde etti. Gündem başlıklarına baktık. Şimdi küreye gideceğiz. Son durum ne? Küresel piyasalarda fiyatlamalar nasıl? Buyurun birlikte bakalım. Hindistan 0.32'lik yukarı yönlü hareket etti. Çin'de %1'in üzerinde yükseliş var. Güney Kore geri çekildi. Hong Kong'da da 0.63'lük bir kayıp takip ediyoruz. Avrupa tarafında da kırmızı bir tablo vardı. Avrupa tarafındaki son fiyatlamalar neler? Amerika tarafında fiyatlamalar nasıl? FED'den gelen açıklamalar piyasaları nasıl etkileyecek? Doların yönü, altın ve petrolün yönü, risk iştahı açısından yatırımcıya hangi mesajları verecek? Birazdan canlı yayın konuklarım olacak. Konuşacağız. Madrid yukarı yönlü hareket etti. 0.44'lük bir yükselişi var. Londra 0.12'lik bir kazançla 10.497 puan seviyesinde kapandı. Paris ve Frankfurt da yükseldi. Amerika'ya bakalım. Amerika'da son durum ne? S&P 500 geri çekildi. 0.29'luk kaybı var. 7.476 puandan işlem gördü. Nasdaq 0.24'lük düşüşle 30.202 seviyesini gördü. Ve Dow Jones'a bakalım. 52.159 seviyesinde, orada da 0.30'luk kayıp var. Borsa İstanbul'da dün günü eksi de kapattı. Yarım puana yakın düşüş takip ettik. Borsa İstanbul'da 14.121 seviyesinde bitirdi günü. Yeni güne nasıl başlayacağını takip edeceğiz bugün. Kıymetli metaller tablosu gelsin ve bakalım. Altın ons şu anda 3973 dolar seviyesinde, 0.86'lık kaybı var altın onsun. %1,71 oranında düştü gümüş ons tarafı ve fiyatlama 57,5 dolar seviyesinde. Platin 0.81'lik geri çekilmeyle 1540 dolardan işlem görüyor. Paladyum'da %1'in üzerinde kayıp takip ediyoruz. 1198 dolardan fiyatlanıyor. Devam edelim. Enerji emtiaya bakalım. Petrol 0.30'luk yukarı yönlü hareketle 69,7 dolardan fiyatlanıyor. Brent petrol tarafında da yukarı yön hareketi takip ediyoruz. Şu anda 73 doların üzerine çıktı. 0.33'lük kazancı var Brent petrolün. Doğalgaz 0.21'lik geri çekilmeyle 3,2 dolardan fiyatlanıyor. Şirket haberlerine bakalım. Şirket haberlerinde bugün hangi haberler öne çıkıyor? Aselsan 40 milyon dolar yatırımla tamamlanan akıllı mühimmat ve sualtı sistemleri, ilave üretim ve test merkezlerini devreye aldı. Altınay Savunma Teknolojileri yurt dışındaki bir müşteriyle kara araçlarına yönelik kritik bileşen üretim sistemleri kapsamında 1,54 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Ve Kiler Holding sermayesine %80 oranında bedelsiz olarak artırma kararı aldı. Gazetelerin ekonomi sayfalarına bakacağız. Hangi haberlerin öne çıktığına ve detaylarına. Sabah gazetesiyle başlayalım. NATO'dan Ankara ekonomisine 10 milyarlık katkı başlığını taşıyor haber.
NATO Ankara turizmine zirve yaptıracak. Zirve otelleri doldururken şehir ekonomisine de 10 milyar liralık katkı sunacak. ATİT Başkanı Akman, NATO zirvesi Ankara'yı küresel turizmin vitrinine çıkaracak dedi. Betül Alakent imzalı bir haberdir. Güvenlikten ulaşıma, konaklamadan lojistik ve yeme içme sektörüne kadar geniş bir alanda yaratılan talep, başkentte milyarlarca liralık bir ekonomik hareketliliğin getirdi. 8000'e yakın ziyaretçinin beklendiği zirve otelleri doldurdu. Öyle ki Ankara'da 5 yıldızlı otellerde doluluk oranı %100'e ulaşırken 4 yıldızlı tesislerde de kapasite neredeyse tamamen doldu. Yüksek talep oda fiyatlarını da 4'e katlarken zirve kapsamında organizasyonun Ankara ekonomisine 8-10 milyar lira arasında katkı sağlaması öngörülüyor. Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Birol Akman, zirve öncesi hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını, Ankara'da özellikle konaklama sektöründe yoğunluğun zirve yaptığını söyledi. Bu dönemde özellikle 5 yıldızlı otellerin doluluk oranlarının %100'e çıktığını aktaran Akman, 4 yıldızlı otellerin de yüksek doluluk seviyesine ulaştığını kaydetti. Ayrıca yoğun talep nedeniyle de oda fiyatları normal dönemin üzerine çıktı. Hal böyle olunca turizmcimize de bir doping etkisi geldi. Zirvenin şehir ekonomisine 8-10 milyarlık katkı sağlamasını bekliyoruz dedi. Zirve kapsamında çok sayıda ülkenin lideri, üst düzey bürokratlar, diplomatik heyetler ve uluslararası medya temsilcilerinin başkente akın edeceğini de söyleyelim. Bu yoğunluk yalnızca otelleri değil, yeme içme, ulaşım, araç kiralama, organizasyon ve hizmet sektörünün tamamını doğrudan etkileyecek. Takvim gazetesindeki haberin başlığına bakalım hızlıca. Bilime 83 milyar lira. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sağlık alanında TÜBİTAK eliyle son 23 yılda 14 binden fazla projeye ve 18 binden fazla bilim insanına 82 milyar liralık destek verdiklerini söyledi. Sektördeki özgün üretim kapasitesini güçlendirecek yeni teşvik ve destek mekanizmalarını hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Kacır, son bir yılda sağlık endüstrisinde 161 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek 70 milyar liranın üzerinde yatırımı harekete geçirdik. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı kapsamında biyobenzer ilaçlardan kanser ve otoimmün ilaçlara kadar toplam büyüklüğü 23 milyar liraya aşan 36 yatırım projesini destekliyoruz dedi. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Bakalım haberin başlığı ne? Sanayide dijital dönüşüme 300 milyon dolarlık bir kaynak. Sanayi üretiminde düşük ve orta düşük teknoloji ağırlığının sürmesi finansmana erişim sorunlarıyla birleşince sanayi ve banka işbirlikleri hızlandı. İş Bankası İstanbul Sanayi Odası ile işbirliğine giderek 100 KOBİ'ye işletme başına 2 ila 3 milyon dolar aralığında kaynak sağlanacağını duyurdu. Banka ilk etapta sanayicilere danışmanlık desteği vererek işletmenin ihtiyacı olan yatırımı tespit edecek. İkinci etapta ise finansman sağlanacak. Program kapsamında İş Bankası KOBİ'lere önce danışmanlık vererek destek olup işletmenin ihtiyaç duyduğu yatırımın belirlenmesinde rol oynayacak. Sonrasında ise ihtiyaç duyulan yatırımların hayata geçirilmesinde finansman desteği sağlanacak. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da büyüklüğüne göre KOBİ başına sağlanacak kaynak 10 milyon dolara da çıkabilir. 100 KOBİ ile başlıyoruz ama programın sınırı yok. 200 ya da 300 KOBİ'yi de kapsayabilir. Program değer yarattığı sürece devam edecek. Belki kamunun teşvik programları kapsamında desteklenen bir halde alabilir dedi. İSO ve İş Bankası işbirliğiyle geliştirilen programla KOBİ'lerin yalnızca verimlilik artışı sağlamasını değil, aynı zamanda üretimlerini hizmet modelleriyle genişletmesini hedeflediklerini söyledi İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran. Ve sanayicilerle işbirliği kapsamındaki toplantıda ekonomideki gelişmelere yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonla mücadele programının bir an evvel hedeflere ulaşması ve sürdürülebilir büyüme döngüsüne geçilmesi gerekiyor dedi. O toplantıda Erdal Bahçıvan da vardı, İstanbul Sanayi Odası Başkanı. Onun açıklamalarına da bakalım. Uluslararası yatırımların ve sermayenin yönünün de yeni nesil teknolojileri işaret ettiğini gözlemlediklerinin altını çizdi. Devam edelim. Milliyet gazetesine bakalım.
Türkiye Demir Yolu'nda uluslararası bir aktör dedi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Ankara'da düzenlenen Türk Demir Yolu sektöründe intermodal taşımacılık hizmetlerinin güçlendirilmesi projesi kapsamına programına katıldı. Uraloğlu burada yaptığı konuşmada yol, demir yolu, liman, lojistik merkez ve sınır kapılarının ekonominin ana damarlarını oluşturduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu son 24 yılda 355 milyar dolarlık ulaştırma ve altyapı yatırımı gerçekleştirdiklerini bildirdi. 2028'de 17.287 kilometre demir yolu ağına ulaşılacağı bilgisini veren Uraloğlu, 2053 yılına geldiğimizde de bu 30 bin kilometrelere yaklaşacak ve bütün Türkiye'yi sadece 2 günde hızlı demir yolu ağlarıyla beraber gezme imkanına kavuşmuş olacağız dedi. Uraloğlu bir yandan Uzak Doğu'dan çıkan orta koridoru Türkiye üzerinde Avrupa'ya ulaştırırken diğer taraftan Basra Körfezi'ne kalkınma yolu koridoruyla 1200 kilometrelik demir yolu ve karayoluyla Avrupa'ya götürme gayreti içinde olduklarını anlattı.

0: Seans öncesinde şimdi canlı yayın konuğum var. Profesör Doktor İlhan Küçükkaplan, GCM Yatırım Sermaye Piyasaları Danışmanı bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın Teman, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Fiyatlamalara baktığınızda nasıl mesajlar alıyorsunuz? Brent petrol, altın 4000 doların altında şu anda. FED'den Şahin açıklamalar var. O Doha'da masaya oturulamadı ve gelen son haber akışında da İran, Amerikalı üst düzey yetkililerle görüşmeyeceğini açıkladı.
1: Yani geçen hafta aslında buna bir işaret etmiştik Teman'ın yayında hatırlarsanız. Hani Eren o ateşkes inşallah devam eder. Yani şeyde bir saldırmazlık devam ediyor galiba. Şeyde takip edebildiğim kadarıyla. Yayınlarda, haberlerde takip edebildiğim kadarıyla. Ama yani şey olarak görüşmeye açıkta, yani görüşmeme isteği şeyde baskı yaratır açıkçası. Sema Hanım, hani İranlı yetkililerin abi de üst düzey yetkilileri görüşmeyeceğini açıklaması özellikle makro piyasalarda, yani uluslararası piyasalarda ve Türkiye'de savaşın tekrar çatışmaya dönebilme ihtimaliyle bir müddet bu belirsizlik şeyini korur. Yani fiyatlara bir belirsizliğin şey olarak yansır, göstergesi olarak yansır.
0: Peki altın fiyatlamasında nasıl bir beklentiniz var?
1: Altın fiyatlamasıyla ilgili artık Amerika Birleşik Devletleri Fed'in faiz indirimini, özellikle yanılmıyorsam Fed Hoca göre de ilk indirim Eylül'de ilk artırım, faiz artırımı, özür dilerim, faiz artırımı %67 ile Eylül'de bekleniyor Sema Hanım. Hani bunun içinde yaklaşık 3900 dolarlara inmesi spot altı, şu anda yanılmıyorsam 3974 dolarlarda. Yani burada bu süreçte artık yeni katalizör faiz artırımları veya işte faizdeki meydana gelebilecek, özellikle de merkez bankalarının şeyle ilgili, enflasyon verisi ve istihdamla ilgili beklentileri burada önem kazanacak ve buna göre de faiz artırımı yönündeki ya da işte sabit tutma yönündeki göstergeleri altın fiyatlaması üzerindeki en önemli etken olacak. Diğer taraftan da tabii jeopolitik risklerin devam ediyor oluşu şu anda. Mesela geçen hafta işte bir barış havasındayken bugün bir işte bir çatışma ve bunun arkasından gelen tekrar bir görüşme taleplerinin İran tarafından reddedilmesiyle beraber altın fiyatlarında özellikle tekrar bu jeopolitik riskin de masaya çekilmesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle faiz artırımıyla beraber o beklentiye kadar bir seyir izleyeceğini, kuvvetle muhtemel aşağı doğru gelişler olabilir. Hani bunda teknik geçen hafta da belirttim, hani 3900'ler artık orada önemli bir sınır, onun arkasına alt aşağı doğru gelecek olursa da yine 3450'ler 3500'ler aşağıda destek noktaları olarak görünüyor Sema Hanım teknik analizlerde. Ama yine söylüyorum, hani ben bir değer yatırımcısı olarak burada bir yatırımcılarımızın hani takip etmesi, ama şu bir gerçek, belirli bir zaman sonra yine bu enflasyondaki katılık yenildiğinde, özellikle petrol fiyatlarına bağlı olarak o katılığı yendiğinde ülkeler enflasyonu düşürmek için faiz indirimlerine doğru, özellikle üretimin hareketlenmesini sağlamak açısından faiz indirimleri gelecek. Önemli olan bu ne zaman gelecek, bunun sorusu sorulması lazım ve bu noktada portföyler nereye kadar bu noktada değerlendirilebilir, bunun kararı verilmesi gerekiyor.
0: Da tabii altını baskılayan o Fed'in daha da şahinleşmesi meselesi var. Yine bir açıklama var. Cleveland Fed Başkanı, üstelik komitede de oy hakkına sahip olan bir başkan, Beth Hammack, faiz artışı masadan kalkmadı dedi. Bu açıklama sonrası piyasalar nasıl reaksiyon verir? Bu açıklama sizce sadece enflasyon beklentilerini yönetmek açısından sözlü bir yönlendirme midir? Ne dersiniz?
1: Ya şöyle tabii tamam, her şeyden önce üyeler ya da tüm merkez bankaları aslında veriyle hareket ediyor. Veriyle hareket etmek zorunda zaten. Onların elinde tabii şu anda daha fazla veri var. Evet, Cleveland Betemek enflasyon baskılarının azalmaması halinde daha yüksek faiz oranlarını destekleyebileceğini ifade ediyor. Sıkı para politikası duruşunu da koruduğuna işaret ediyor. Zaten FedWatch'ta baktığımızda da Eylül ayında bir faiz artırma ihtimalinin piyasalar yaklaşık %67 fiyatlıyor. Şimdi daha gün içinde de bugün şey gelecek, Haziran ayı özel sektör istihdam verisi gelecek. Şimdi Perşembe günü de yanılmıyorsam şey gelecek, Sema Hanım, ADP özel sistem gelecek, PMI'lar gelmesi lazım. Şeyde de yine Perşembe günü de özellikle bunlar, tabii Perşembe günü de tarım dışı istihdam verilerini takip ediyor olacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu veriler şey olarak, doğal olarak faizdeki artırımı, enflasyondaki katılığın yenilememesini destekliyor çıkarsa kuvvetle muhtemel Temmuz-Ağustos ayı da zaten fiyatlamalar açısından dolar lehine, tahvil lehine olarak devam edecek. Zaten şu anda da ekranda da görünüyor galiba, %1'lik 10 yıllıklarda bir 4.47'ye artış var. Şimdi bu rakamlar olduğu müddetçe de risk iştahı yüksek, bu paranın borsalara gelmesi ya da altına gelmesi zor gibi görünüyor.
0: Yayına katkılarınız kıymetli, çok teşekkürler. Size de kolaylıklar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Sema Hanım.
0: Kolay teşekkürler.
1: Kazandı. Günler diliyorum yatırımcılarımıza da.
0: Teşekkürler. Devam edelim. Şimdi seans öncesinde bir canlı yayın konuğum daha var. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Merhaba, günaydın, hoş bulduk.
0: Fiyatlamalar bize hangi mesajları veriyor? Brent petrol, altın ons 4000 doların altında ve en son İran'ın açıklaması var. Amerikalı üst düzey yetkililerle görüşmeyeceğini açıkladı İran. Nasıl etkiler piyasaları ve fiyatlamaları, ne dersiniz?
2: Şimdi manşeti böyle attığınız zaman tabii köprüler yıkıldı, masa devrildi gibi algılanıyor ama üst düzey yetkililerle doğrudan bir görüşme olmayacağını, arabulucular üzerinden bir görüşme olacağını söylediler satır aralarında. Dolayısıyla da hani hala müzakereler ağır aksak da olsa devam ediyor diyebiliriz. Yani bir savaş ve çatışma ortamındansa tam olarak belki işlemese de hala diplomatik süreçlerin devam ediyor olması bence olumlu ve zaten petrol fiyatları da işte 73 dolar civarında yatay bir seyirle bu dönemi biraz bekliyor. Yani buradan ne çıkacak, ne olacak, bunu bekliyor. İşte mayınların temizlenmesi vesaire ilgili bir gündem oluştu. Fransa'nın bir bu konudaki işte açıklamasına İran bir tepki verdi vesaire. Yani bunları da izliyoruz ama çok bunların tekrar artan bir jeopolitik tansiyon anlamında bir fiyatlama yaratmadığını da belirtelim. Şimdi altın tarafındaki gevşeme Fed'den faiz artırım beklentileriyle aslında biraz daha şekilleniyor. Aslında bana göre hep öyleydi. Yani savaş dönemi

0: döneminde de öyleydi. O yüzden hani normalde jeopolitik riskler önemlidir. Altın fiyatlarını yukarı çeken etkiler yaratır ama biz Mart'tan bu yana, yani savaşın başladığı ve en kızgın olduğu ilk 4-5 haftalık periyotta da altın fiyatlarında öyle yukarı yönlü bir hareket görmedik. Tam tersi gevşemeler oldu. Dolayısıyla FED tarafı önemli. Az önce siz de konuğunuzla konuştunuz, değerlendirdiğiniz bir konuyu. FED'den faiz artırım beklentileri giderek öne çekiliyor. İşte en son bu sabah itibariyle bakıldığında hani Ekim-Aralık döneminden biraz daha Eylül-Ekim toplantılarında olabilir şeklinde bir fiyatlama var. Yani Temmuz toplantısında değil ama Ağustos'ta zaten bir toplantı yok. Eylül'de FED acaba faiz artıracak mı sorusu bütün yaz boyunca gündemde olacak. Ve şimdi altın fiyatlarını genel olarak 4 ana parametre verirler. Burada işte dolar bazında faizler ya da reel faiz ortamı, dolayısıyla FED'in kararları önemlidir. İşte küresel enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve likidite. Bir de buna tabii son dönemde merkez bankalarının rezervlerinde altın biriktirme eğilimi de eklendi ve bu sabah mesela bir haber vardı, yine bir anket, bir araştırmaya göre işte merkez bankaları rezervlerinde dolar ağırlığını azaltmayı planlıyor diye, yani tabii Fed dışındaki merkez bankalarından bahsediliyor. Dolar ağırlığını azaltırken de altın, belki kripto varlıklar, bazıları için bu geçiyor çünkü. Bunların ağırlığının artırılma ihtimali var elbette. Bu geçtiğimiz dönemde de
1: Euro
0: vardı.
1: ve Yuan'dan da bahsediyor o ağırlık arttırma sepetinde
0: Evet,
1: Serhan Bey.
0: tabii. Yani dolar dışındaki, yani dolar ağırlığını azalttıkları zaman tamamen de bir emtiaya yönelmeyeceklerse elbette dolar dışındaki convertible para birimleri, ki burada euro tabii ikinci seçenek, küresel çapta en geçer akçe olduğu için doların ardından yuan olabilir. Çin için bu tabii geçerli belki, ya da Çin civarındaki diğer ülkelerin merkez bankaları için geçerli, Çin'le ticaret yapanlar için. İşte İsviçre frangı, Japon yeni gibi yine küresel çapta rezerv para birimi olarak kullanılan paralar. Ama burada şunu da söyleyeyim. Şimdi doların ve euronun toplam %90-95 gibi bir ağırlığı var küresel rezerv para tabanı açısından. Burada doların ağırlığı son dönem biraz azalmış olsa da hala çok yüksek. Geriye %5-10'luk bir dilim kalıyor. Bunun da çok büyük bir bölümü işte İsviçre frangı, yen, sterlin, tabii bunlardan oluşuyor. Onu da belirtmiş olalım. Ya, o tarafa biraz daha ağırlık verilecek gibi gözüküyor. Ama bu bir spekülatif pozisyonlanma olmadığı için merkez bankalarının burada fiyatlara doğrudan etki edecek, kısa vadeli fiyat hareketleri yaratacak bir alım eğilimi göstermelerini de beklemem açıkçası. Ve altın tarafında da aynı şekilde. Yani altın fiyatlarının ben düşmeye devam edeceğini düşünüyorum. Sözünüzü bu. Yani
1: hangi
0: izleyenlerin
1: banda
0: kafasını
1: kadar geri,
0: karıştırmayalım.
1: hangi banda kadar geri çekilir sizce?
0: Şimdi bu soruyu iki şekilde cevaplayacağım. Bir kere noktasal olarak 3500-3700 bölgesini ben bekliyorum. Yani nokta dedim de, yani 3700 de aslında benim ilk beklentim ama bunun da altına sarkabileceğini düşünüyorum. Ve burada şöyle bakıyorum ben aslında konuya. Biz altın fiyatları geçtiğimiz 1-2 yıllık periyotta 1500-2000 dolar civarından başlayan 3000, 4000, 5000 küsur dolara kadar giden hareketinde de uzun vadeli, yani 20 yıllık, 30 yıllık dolar enflasyonu da yansıttığımız zaman altında bir denge bölgesinin 3600 dolar civarında olduğunu paylaşıyorduk. Fakat sinüzoidal bir hareketten ben hep bahsediyorum bir matematikçi olarak. Şimdi bir ortalamadan, bir optimum değer bölgesinden negatif yönde ayrışan bir varlık ya da bir değer denge noktasına geldiğinde bu sefer de bir süreliğine pozitif yönde ayrışabiliyor. İşte altın fiyatlarının 5000 küsur dolara gitmesi buydu. Fakat şimdi tekrar bence denge noktasına geri dönüyor ve bu sefer de aynı şekilde denge noktasından pozitif bölgeden negatif bölgeye geçerek ayrışabilir. Yani böyle bir ya da iki standart sapma kadar olması gereken değerin dışına gidebilir. Yani altına gidebilir şu aşamada. Bu da 3500 doların altının da mümkün olduğunu gösteriyor. Üstelik de Fed'den faiz artırımı beklenen bir dönemde bunun için yeterli sebep de var bence. İkinci konu da şu. Şimdi burada önemli olan hangi noktaya düşeceği, çıkacağı değil bence. 4500 dolar bile bekliyor olsak, yani şu anki değerin üzerinde bir değer bile bekliyor olsak, burada bence önemli olan bu işten biz para kazanır mıyız, alternatiflere ve alınacak olan riske değer mi değmez mi? Şimdi böyle baktığım zaman bizi izleyen yerli bireysel yatırımcı ağırlığıyla konuşacağım, ki bu yayınlarda hep buna vurgu yapmaya çalışıyorum. Daha önce de söyledim, kaçıran varsa diye tekrar edeceğim. Ons altın fiyatları 4500 dolara bile gitse veya işte bazı küresel yatırım bankaları 4700-800 dolar gibi tahminler de paylaşıyor, oralara bile gitse, bu dönemde dolar TL kurunda 50 lira civarında ve belki biraz üzerine bir yönelim bile görsek, 6-12 aylık bir periyot için bunları söylüyorum. Buradaki

0: potansiyel lira bazındaki getiri şu an mevduat ya da katılım hesaplarından ya da para piyasası fonlarından elde edilebilen getirinin civarında, hatta altında kalıyor. Dolayısıyla da altın taşıyıp risk alıp %30-35-40 kazanma beklentisiyle pozisyon taşımaktansa, çünkü daha çok hani muhafazakar, yani risk toleransı açısından daha muhafazakar, daha korumacı yatırımcıların tercihidir biliyorsunuz altın. Burada pozisyon taşımaktansa bence katılım hesapları olabilir, mevduat olabilir. Yani bireysel tercihlere göre değişir. Bunlar tercih edilebilir ve hiç risk almadan da aynı getiri zaten elde edilir diye düşünüyorum. Yani yanılırsam, altın fiyatları tekrar 5000 dolar ve üzerine giderse evet, orada bir ekstra getiri elde edilmiş olur. Ama öyle bir beklentim yok. Tam tersi, ben 3500 dolar civarını beklediğimi az önce paylaştım.
1: Gerçi uzun bir dönem ama önümüzdeki 12 aylık dönem için UBS'in 5200 dolar tahmini var altın onsla ilgili.
0: 5200 dolar olsa, şu anda 4000 dolar civarında desek, %25'in biraz üzerinde, yani 5000 desek işte %25 yapar. Biraz üzerinde bir ons altındaki değer artışı. Bu dönemde dolar TL kuru da işte lira karşısında reel anlamda değer kaybeden, yani enflasyonun altında bir kur artışı görüyoruz ya da mevduat karşısının altında bir kur artışı görüyoruz biliyorsunuz. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reel pozitif faiz vermeye devam edecektir önümüzdeki dönemde de, hem enflasyon kontrolü açısından hem işte kur tarafı liralaşma, bugün açıklanan rezerv karşılıklı oranlarıyla ilgili karar da bence bu doğrultuda. Dolayısıyla da hani kur tarafından da bir %10-15 gelse işte bize getireceği oran %40 civarı, 40'ın biraz üstü yapar. Bu riski, altının 5000 dolar olması ihtimali bence düşük. Tamam, bekleyenler olabilir. Hadi olacak diyelim. Burada %40 lira bazında kazanacağım diye zaten %40 lira bazında bir faiz olan ortamda ne gerek var altın taşımaya diyorum özetle.
1: Gümüş fiyatlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yarısının da altında bir fiyatlama gördüğü rakamların şu anda.
0: Doğru. Şimdi şöyle bir durum söz konusu orada. Altın gümüş paritesine ben bakıyorum. Şu an 65'ler civarındaydı. En son yani birkaç gün önce oralardaydı. Her gün bakmıyorum ama o civarda diye tahmin ediyorum. İşte ons gümüş fiyatına, ons altın fiyatına bölerek bulabilir izleyenler. İşte 57-59 ekranda yazıyor. Daha doğrusu altın fiyatı 3972'ye 57'ye bölerek bulabilir izleyenler. Fakat burada son 5-10 yıllık ortalamalar 80'in üstünde, 80-82 civarında. Ve ben bu ortalamaya bir geri dönüş bekliyorum. Bu da şu anlama geliyor: gümüş altına göre daha zayıf kalacak. Altın fiyatlarında ben bir düşüş bekliyorsam, gümüş fiyatlarında altına göre daha zayıf kalıyorsa daha fazla düşüş beklemem gerekir ki ben orada 45 dolara kadar ons gümüş fiyatında bir gelişme bekliyorum.
1: Peki barış görüşmeleri, o kırılgan diye tanımladığımız süreç doğru ilerledi ve kalıcı bir barış aldık. En çok kazandıran varlık hangisi olacak Serhan Bey?
0: Yani burada belki petrol short pozisyonları kaldıraçlı falan gibi biraz ileri uç cevaplar da verilebilir ama hani hisse senedi piyasaları, çünkü büyüme tahminleri muhtemelen yukarı revize edilir ve hisse senedi piyasaları bundan fayda sağlar. Yine Türkiye açısından bakarsak tahvil piyasalarımızın bundan yine fayda sağlayacağını düşünürüm. Küresel çapta bakıldığında Merkez Bankası FED tarafında hemen bir faiz indirim beklentisi oluşmaz. Dolayısıyla da altın vesaire buna çok büyük bir tepki vermez olumlu tarafta, ama borsalar yine hisse senedi piyasaları küresel çapta da buna olumlu tepki verir. Asya borsaları da bundan etkilenir diye düşünüyorum olumlu tarafta.
1: Yapay zeka zenginliğini de konuşmak istiyorum. Son gelen haber akışlarında yine UBS'in yayınladığı küresel milyarder sayısı %13 artırarak rekor kırdı diyor. Bu bir servet patlaması mı, bir balon riski mi, ne dersiniz? Çünkü değerleme tartışması da var.
0: Evet. Şimdi beni tabii ilgilendiren kısım işin değerleme tartışması, ama yine zenginin malı zördün çenesini yorar şeklinde küresel milyarder sayısındaki artışı değerlendirelim elbette. Hepsine hayırlı olsun. Ne diyeyim? Helal kazançtı umarım. Burada önemli olan bence şu. Şimdi biz tacirler yatırım olarak bir 2026 ikinci yarı görünüm raporu üzerinde çalışıyoruz. Bugün yarın yayınlamayı planlıyoruz açıkçası ve burada da bu konuya ben biraz değindim. Bir sayfa, bir buçuk sayfa gibi bir yer ayırdım. Şimdi şöyle bir şey var. Bu .com yolculuğunu dönemiyle, yani 1995-2000 arasındaki dönemde Amerika'da teknoloji şirketlerinin çarpanlarının vardığı seviyelerle bugün bir tırnak içinde söylüyorum, ben bu nitelimi doğru bulmasam da bir AI balonu nitelemesi yapılıyor ve benzer çarpanlar olduğu az çok görülüyor. Biraz daha altında ama o döneme yakın çarpanlar var. Yani şirketlerin işte yıllık kazançlarının kaç katından işlem gördüğünü gösteren fiyat kazanç oranı üzerinden böyle bir analiz yapılıyor. Ben AI balonu ya da yapay zeka balonu demek yerine yapay zeka fiyatlaması dönemi gibi, yani era anlamında bir kelime kullanmayı tercih ederim açıkçası. Çünkü iki neden, yani iki parametreden bahsedeceğim. Bunlar çeşitlendirilip artırılabilir ama borçluluk ve karlılık üzerinden bakacağım. Karlılık tarafından başlarsam, bu dotcom balonu, yani herhangi bir web sitesi vesaire şirketleşip borsaya açıldığı zaman internetin yeni yeni keşfedildiği ve tabii ki tarihi anlamda bence insanlık tarihinin klimayla beraber en büyük icatlarından biridir internet. Bu anlamda tabii ki çok önemlidir ama o dönem biraz fazla bel bağlandı. Yani sadece tabela şirketlerine çok büyük gelirler yaratacakmışçasına bir fiyatlama oldu ve hani hisse başı karlılıkları 50-60-70 dolar civarındaydı şirketlerin o dönemde. Fakat bu dönemde 300 doların üzerinde yapay zeka şirketlerinde hisse başı karlılıklar görüyoruz. Yani Nasdaq'ın geneli, tüm Nasdaq'a baktığımızda teknoloji endeksinde böyle görünüyor. Borçluluk tarafına da bakarsak yine o dönemde FAVÖK'ün, yani şirketlerin faiz vergi amortisman öncesi operasyonel kar diyebileceğimiz kar rakamının 5-6 katı net borçları vardı o şirketlerin, dotcom balonu dönemindeki şirketlerin. Bugün bu oran 1,5. Yani daha karlı ve daha az borçlu ya da daha yönetilebilir borç düzeyinde bugünkü şirketler. O nedenle de ben bir yapay zeka balonu olduğunu düşünmüyorum. Ama şunu da düşünüyorum. Son 1-2 yıllık periyotta dolar bazında %50'lere 60'lara varan çok ciddi ciro kar büyümesi yakaladı. Bu dönemdeki işte yapay zeka iş modelleriyle hareket eden veri sağlayıcı, data center vesaire ya da yazılım sunan ya da yapay zekayı bir takım süreçlerinde kullanan ya da üreten veya servis eden tüm şirketleri burada inceliyoruz. Çok ciddi gelirler oldu. Bu çok sürdürülebilir olduğunu zannetmiyorum. Yani önümüzdeki 3 yıl, 5 yıl, 10 yıllık değerleme periyotları boyunca her yıl %50-60 dolar bazında büyümeler olma ihtimalini çok zayıf görüyorum açıkçası. Yani bu benim gözden kaçıracağım insanlık tarihinde, piyasa tarihinde çok büyük bir değişim olacağı anlamına gelir eğer böyle bir durum gerçekleşirse. Bir de teknoloji şirketleri yapısı itibariyle yaşam döngülerinin ilk yıllarında daha sınırlı, ilerleyen yıllarında daha yüksek gelir elde edebilecek şirketlerdir ve genelde analizler bu yönde yapılır ve bizim şirket değerleme modellerinde ilerleyen yıllara dair yüksek gelirleri iskonto ettiğimiz bir takım iskonto faktörleri var. İşte riskten arındırılmış getiri burada önemli bazını oluşturuyor ve Fed'in faiz artırım sürecine gelinen bu dönemde bu iskonto faktörü yukarı gidiyor. Dolayısıyla da ne kadar daha yüksek bir iskonto oranıyla gelecek yıllardaki gelirleri iskonto edersek bugün için daha düşük bir değer buluyoruz. Özetle Fed'in faiz artırımı teknoloji şirketleri için değerlemeleri aşağıya çekecek bir etki yaratacaktır. Bir balon olmasa da bir geri çekilme, bir satış olabilir. Nitekim mesela Bank of America 2 gün önceki notunda %8 civarında bir düzeltme olabileceğinden bahsetti ABD şirketleri için. Yani bu buralarda kalır. Dolayısıyla da hani bir balon vardı, patladı denmez %8'lik düşüş. Yani dotcom döneminde dolar bazında %20'ler, 30'lar düşüşler tarafında görülmüştü. Öyle bir düşüş beklemiyorum, öyle bir satış beklemiyorum. Ama bir düzeltme elbette olabilir. Bunun için zemin şu an bence müsait.
1: Peki buradan içeriye bakalım. Çünkü Cuma günü enflasyon, Haziran enflasyon verisine karşılayacağız. Beklentiniz ne yönde? Olası senaryolarda nasıl sonuçlar alırız? Ne dersiniz Merkez Bankası'nın yol haritası açısından?
0: Evet, gayet olumlu baktığımız bir döneme doğru ilerliyoruz açıkçası. Bu kapsam çerçevesinde konuşursak elbette %1 civarında bir aylık tüfe göreceğimizi düşünüyoruz Haziran ayı için. Bu da yıllık tüfeyi %32.6'dan 32.1 civarına, 32 civarına düşürecek ki %1'in biraz altı da mümkün. Temmuz enflasyonu da muhtemelen düşük kalacaktır diye düşünüyorum şu aşamada. Tabii Temmuz'un daha ilk günü bugün. Kabotaj bayramımız da kutlu olsun bu arada. Dolayısıyla da böyle bir durumda Merkez Bankası 23 Temmuz'daki PPK öncesinde bile aylık enflasyon görünümüne de dayanarak %40 olan fonlamayı yavaş yavaş haftalık repo hallerine başlayıp %37 civarına doğru indirebilir. Gerçi son verdiği mesajlarda hani bu konuda aceleci olunmayacağını söylediler ama kimileri hani hemen bu hafta başlar derken hani 3 hafta sonra başlaması aceleci olunmadığı anlamına da gelir zaten. Çünkü biz Haziran ayında %1 civarında bir enflasyon olabileceğini 12 Haziran'da tahmin etmiş, hatta o gün yazmıştık. Yani notlarımızda, raporlarımızda ve müşterilerle, yatırımcılarla paylaştığımız mesajlarımızda, notlarımızda bunlar var. Demek ki 12'sinde bile ayın, o ayın enflasyonu az çok tahmin ediliyor. Bugün artık Haziran ayı bitmiş durumda. İşte Cuma günü veri açıklanacak ve hala %1 bekleniyor. Bir değişim olmadı ilk tahminlerden bu yana. Ama değişebilir elbette.

0: Bu her zaman böyle olmuyor. Fakat Temmuz içinde ilk 1-2 haftası içerisinde az çok Temmuz ayı enflasyonu tahmin edilebilir olabilir. Merkez Bankası daha çok veriye hakim olduğu için bunu bizden daha da iyi öngörebilir. Ve 23 Temmuz PPK'yı beklemeden %40 olan şu anki efektif fonlama oranını gevşetmeye başlayabilir. Yapmasa bile 23 Temmuz'dan sonra, çünkü late July şeklinde geçmişti haberde, yani işte Temmuz ayının işte sonlarına doğru diye aslında bir mesaj vardı. 23 Temmuz'dan sonra da bunu bence mutlaka artık bir noktada yapacak. Ağustos ayında bir toplantı yok. Eylül ayında da haftalık repo ihale faiz oranı olan %37'nin %36'ya mesela gevşetildiğini görebiliriz. Bizim sene sonu politika faiz tahminimiz %35. Yani politika faizinde 200 bas puan ama şu an geçerli efektif faize göre 500 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz biz Merkez Bankası'ndan sene sonuna kadar. Bu da son 2,5-3 yıldır bizim borsamızın ana sürükleyici hani yatırım tezi hep Merkez Bankası'ndan faiz indirimleri oldu. Yani iç siyasi gelişmeler, dışarıdaki savaş vesaire veya Trump'ın tarifleri şu bu ne olursa olsun fark etmez. İçeride ne zaman Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi beklerse bu borsayı destekledi. Dolayısıyla da ben Temmuz ortasından itibaren Borsa İstanbul'da yeniden yönün yukarı daha belirgin döneceği bir dönem bekliyorum.
1: Analizleriniz çok kıymetli. Çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Kolaylıklar,
0: Teşekkür ederim.
1: keyifli, kazançlı bir gün olsun.
0: Amin hepimiz.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Seans öncesinde bir canlı yayın konuğum daha var. Betül Gedik, Invayo Portföy Yöneticisi bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Borsa İstanbul ekside kapattı dün günü. Neden bir süredir hep ekside Borsa İstanbul? O eşiği nasıl aşacağız? Bir NATO zirvesi var 7-8 Temmuz'da ve Trump'ın da savunma sanayi açısından güzel haberlerle geldiğini de biliyoruz. Nasıl yorumluyorsunuz son durumu ve beklentiniz ne yönde?
2: Tabii ki aslında bu tarafta baktığımız zaman dün de %0,43'lük bir gerilemeyle birlikte dediğiniz gibi negatif tarafta günü tamamladık. Özellikle baktığımız zaman 19.06'dan bu yana, yani Haziran ayının son 2 haftası boyunca zayıf seyretme olduğu bir Borsa İstanbul performansı görüyoruz. Özellikle burada sert yükselişin yaşandığı dönemde biraz daha 14.125 bölgesindeki boşluktan bahsediyorduk. Şimdi piyasadaki risk iştahına baktığımız zaman hali hazırda değişen beklentiler şu an için söz konusu değil. Evet, biz burada küresel taraftaki iyimser beklentilerle birlikte aslında zaman zaman burada alım iştahının güç kazandığından bahsediyorduk. Ancak biraz önce aslında yayında da detaylı bir şekilde değindiğiniz gibi bu tarafta değişen beklentiler var. Merkez Bankası'ndan bu tarafta faiz indirim beklentilerinin bir süre rafa kalkıyor oluşu ve burada Eylül ayın aslında genel itibariyle beklentilerin izole oluyor olması genel itibariyle aslında Borsa İstanbul'da da baskının yaşanması etkisini gösterdi. Ama enflasyon tarafındaki baskı, yani bu tarafta enerji fiyatlarındaki durumdan kaynaklı diyebiliriz. Ancak burada eğer İran ve Amerika arasında, ki bu sabah aldığımız habere göre genel itibariyle görüşmenin iptal oluyor oluşu ve bu tarafta aslında görüşmelerin gerçekleşmiyor oluşu, bu tarafta risk iştahını baskılayan unsurlardan bir tanesi. Küresel taraftaki jeopolitik gerilim ve bu taraftaki haber akışları Borsa İstanbul üzerinde beklentilerdeki şekillenme sebebiyle tabii ki baskın yaşanması da etkisini gösteriyor. Özellikle 14.100 bölgesi oldukça önemliydi. Gün içerisinde 14.000 bölgesi oldukça kritik olacak. Bu bölgenin altında sarkmanın yaşanması durumundaysa 13.000 baktığımızda 13.820 bölgesine kadar bir gerileme söz konusu olabilir. Ancak enflasyon rakamları var bu hafta itibariyle. Burada %1'in altında genel itibariyle konsensüs beklentiler oluşmuş durumda. Burada %1'in altında geliyor oluşu enflasyon rakamlarının. En azından bundan sonraki dönem Temmuz'un ikinci hafta, özellikle ikinci yarısı itibariyle bu tarafta Borsa İstanbul'da beklentilerin şekillenmesi etkisini gösterecekti. Neden bahsediyorum? Eylül ayındaki toplantıda faiz indirim beklentilerin güç kazanması etkisini gösterecekti ve bu tarafta da aslında baktığımız zaman buradaki sektörlere biraz daha genele yayılan alım iştahının güç kazandığı bir ortam, dediğimiz gibi Temmuz'un ikinci haftasından sonra söz konusu olabilir diyebilirim.
1: Hangi sektörlerde fırsat görüyorsunuz?
2: Tabii ki bu tarafta aslında bankacılık sektörünün özellikle yıl içerisinde oldukça baskı altında kaldığını gördük. Dediğimiz gibi faiz indirim beklentilerinin biraz daha rafa kalkması ile birlikte. Ancak burada holdingler tarafı, bankacılık sektörü oldukça geri planda kaldı. Artık bu tarafta aslında, hatta yıllık taraftaki durumuna bakacak olursak da bankacılık sektörünün %8'lik sadece bir kazanç sağladığını görüyoruz. Oldukça geri planlardı ki bunun da zaten son bir ayda aslında oluşan beklentilerle biraz daha toparlanma kaydettiğini görüyoruz. Risk iştahının

0: bu tarafta güç kazanabilmesi için bankacılık sektörünün bu taraftaki desteği oldukça kritik diyebilirim. Bununla birlikte aslında enerji tarafındaki hareketlilik bu taraftaki sektörler arasında da genel itibariyle ikinci çeyrek petrokimya tarafında beklentilerdeki aslında iyimser beklentilerle birlikte ön plana çıkmaya devam ediyor. Savunma sanayi yine aynı şekilde anlaşmalar ve sözleşmelerle birlikte takip ettiğimiz sektörler arasında. Ancak holding sektörü bu tarafta oldukça iskontolu kaldı. Bu tarafta holding tarafında takip etmeye devam ediyoruz. Bu tarafta zaten ikinci çeyrek bilançoları da alıyor olacağız. Bununla birlikte de buradaki beklentilerin de aslında dediğimiz gibi bu tarafta Temmuz'un ikinci özellikle Temmuz'un ikinci yarısında biraz daha ön plana çıkmasıyla beraber alınmıştan güç kazanma bir performans görebiliriz. Ama burada önemli olan ne? Buradaki jeopolitik gerilimin ne yönde evrileceği ve diplomasiyle halledilip halledilemeyeceği biraz daha kritik diyebilirim.
1: Altın tarafındaki sert geri çekilmeyi yatırım fırsatı olarak değerlendiriyor musunuz?
0: Böyle küresel tarafta aslında faiz indirim beklentilerinden bu tarafta bahsederken, burada iştahın güç kazanması açısından bahsederken, küresel tarafta da büyüme üzerindeki etkisi, enerji fiyatlarının yükseliş, enflasyon tarafındaki etkisi, altın fiyatlarında faiz artırımı söz konusu olabilme ihtimaline karşı FED'e ilişkin beklentiler aslında baskı altında. Şimdi portföyünde altın bulunduran yatırımcılar için evet bir süre bekleme modunun ön planda olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu tarafta dolar endeksindeki güç kazanımı ve tahvil tarafını düşündüğümüz zaman ve bu tarafta aslında portföylerde özellikle bulunmayan yatırımcılar için %20'lik bir pay bu bölgelerden evet eklenebilir. Hatta kademeli eklenebilir. Neden? Dediğimiz gibi faiz arttırım beklentileri ve FED'e ilişkin beklentiler altın tarafında özellikle baskının yaşanmasında etkisini gösteriyor diyebiliriz. Geçtiğimiz dönemlerde güvenli liman olması sebebiyle aslında oldukça jeopolitik risklerin ön plana çıkmasıyla birlikte aslında oldukça ön plana çıktığını takip ediyorduk ve savaş haberlerinin tam tersi etkisinden bahsediyorduk. Ancak dolar endeksindeki yükseliş genel itibariyle ons altın cephesinde baskının yaşanmasında etkisini gösteriyor.
1: O zaman mevcut küresel görünüme baktığınızda portföy dağılımını nasıl şekillendiriyorsunuz? Oran
0: Tabii aslında
1: olarak.
0: bu tarafta oranlama olarak şöyle bahsedebiliriz. Tabii ki yatırımcılarımızın buradaki risk düzeyleri oldukça kritik ve önemli. Burada yatırımcılarımızla birlikte karşılıklı olarak aslında hali hazırda biz burada yurt içi için küresel tarafta aslında konuşacak olursak hali hazırdaki fonlama tarafındaki yüksek faiz oranını takip ettiğimiz zaman hali hazırda %60'lık tarafı biz sabit getirdiği tarafta hala özellikle serbest para piyasası fonları tarafında değerlendirmeyi tercih ediyoruz. %20'lik kısmı aslında hisse tarafında tercih ederken %10'luk kısmı altın, %10'luk kısmı da küresel hisse senetleri tarafında değerlendirmeyi tercih ediyoruz ve portföy dağılımını biraz daha bu yönde yapıyoruz diyebiliriz.
1: Ve Cuma günü de enflasyon verisi önemli olacak. Beklentiniz ne yönde? Olası senaryolarda, piyasalarda nasıl bir reaksiyon beklersiniz? Ve tabii Merkez Bankası'nın faiz patikası açısından.
0: Tabii burada aslında aylık tarafta %1'in altında oluşan beklentiler var piyasada. Bizim beklentimiz %0,86 seviyesinde, yıllık tarafta %31,9 seviyesinde diyebilirim. Aslında zaten bu tarafta yılı da %31, yani %32 bölgesine yakın bir bölgede tamamlamayı aslında genel itibariyle bekliyoruz. Ancak burada piyasada yani %1'in altında açıklanacak bir aylık enflasyon, çünkü geçtiğimiz ay beklentilerin üzerinde gelen bir enflasyon vardı ve giyim kaleminden biraz daha kaynaklanmıştı. Şimdi burada %1'in altına gelen bir enflasyon genel itibariyle piyasada tabii ki domino etkisi yaratacaktır ve iştahın güçlenmesinin etkisini gösterecektir. Ve bu tarafta aslında her ne kadar haftanın son işlem günü burada veriyi karşılıyor olsak da haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul'da özellikle volatilitenin yüksek olduğunu takip edebiliriz. Ki bu tarafla birlikte bankacılık sektöründe sert yükselişlerin yaşandığını takip edebiliriz. Aynı zamanda burada holding ve genele yayılan alımların bankacılık ve holding tarafının desteğiyle birlikte aslında biraz daha genele yayılan alım iştahı kazanımı bir performans Cuma günü söz konusu olabilir. Ama dediğimiz gibi neden? Burada biraz daha %1'in altına gelecek bir enflasyondan bahsettiğimiz durumda. Haziran ayı enflasyonundan bahsediyoruz. Burada önümüzdeki
1: Evet.
0: sürece ilişkin beklentiler savaşın tabii ki evrilme durumuna göre biraz daha belirleyici olacaktır diyebilirim.
1: Teşekkürler, yayına katkılarınız için çok kıymetli, keyifli, kazançlı bir gün diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi seanslar dilerim.
1: Teşekkürler. Efendim, ekonomi yayıncılığı en yüksek sorumluluk gerektiren alan. Apara'da yıllardır bu konuda doğru, tarafsız, güvenilir olmaya özenle dikkat ediyor. Ve tabii Bir ödül daha geldi Ağ Para'ya. Türkiye Spikerler Platformu ve Hayat Dergisi'nin ortaklaşa düzenlediği

0: 25. Altın Başarı Ödülleri yılın en iyi ekonomi haber spikeri dalında A Para'ya takdim edildi. Buyurun izleyelim.
1: Yılın en iyi ekonomi haber spikeri Sema Ertekin, A Para.
2: Türkiye'nin ilk ve tek spikerler platformu ve Hayat Dergisi tarafından İstanbul'da düzenlenen ve birçok değerli ismin katıldığı Altın Başarı Ödülleri ödül töreni İstanbul BKS sahnede gerçekleştirildi. Hayat Kırmızı Türk Dergisi kurucusu Cengiz Sankaya başkanlığında seçici kurul değerlendirmesi sonucunda gecede yılın ekonomi haber spikeri ödülü A Para spikeri Sema Ertekin'e verildi. Ekonomi yayıncılığında sergilediği istikrarlı performans, haber sunumundaki güven veren ekran dili ve izleyiciyle kurduğu güçlü iletişim ödülün gerekçeleri arasında yer aldı. Ertekin konuşmasında ailesine ve meslek hayatındaki yol arkadaşlarına teşekkür etti.
3: Tabii hayatımın mimarlarına özel teşekkürlerim de var müsaade ederseniz. Tabii öncelikle genel yayın yönetmenim beni çok destekleyen ve kocaman bir kaybı olduğunu düşündüğüm Özlem Doğaner'e ve birlikte ürettiğim çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu gece burada olmasını en çok istediğim kişi babamdı. Beni bir yerden gururla alkışlıyordur.
2: Ertekin ödülün yalnızca bireysel bir başarı değil, aynı zamanda kolektif bir emeğin yansıması olduğunu ifade etti.
4: Çok önemli, çok değerli, çok kıymetli bir ödül bu. Her sabah biz A Para'da seans öncesinde ekrana güveni, nezaketi, saygıyı taşıyoruz. Bu ödülde onun görünür hali. Çok teşekkür ediyorum öncelikle Türkvaz Medya Grubu'na, değerli yöneticim Özlem Doğaner'e ve birlikte çalıştığım, ürettiğim arkadaşlarıma. Hepsinin emeği var bu ödülde. Çok teşekkürler.
2: Ekonomi haberciliğinde en önemli unsurun güven olduğunu vurgulayan Ertekin, yayıncılıkta doğruluk, tarafsızlık ve etik değerlere bağlı kalmanın mesleğin temel taşı olduğunu söyledi.
0: Bu sorumluluğu taşımaya devam edeceğiz. Ödül için çok teşekkürler ve aynı netlikle, aynı disiplinle yarın tekrar karşınızda olacağım. Hoşça kalın efendim. Yarın görüşmek üzere.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkındaysa pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham

0: Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
1: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Bursa 35, Sakarya 33, Balıkesir 36. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 18. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Aydın 39, Muğla 35, Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 33, Karabük 37, Rize 28, Samsun 31. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 35, Erzincan 33, Van 27, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 38, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
3: Geçer geçer geçer geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
4: Bu aralar QNB'ye geçen geçere. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
1: Heh, tam zamanında.

Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
1: Heh, tam zamanında.

0: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Ve şimdi de karşınızda görkemli.
0: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Efendim günaydın, mutlu sabahlar. Haftanın 4. işlem gündeyiz. Merkez rezervlerini, yabancı hisse tahvil pozisyonlarını takip edeceğiz yarın. Bugün tabi ADP özel sektör istihdamı haftanın 3. işlem gününde önemli olacak. Yarın tarım dışı istihdam verisi ve cuma günü enflasyon rakamları. Bakalım hafta ortasında neler var ekonomi gündeminde. Merkez Bankası'ndan gelen sadeleşme hamlesini bir yandan takip ediyoruz. Zorunlu karşılıklar tarafındaki yükümlülüklerin kaldırılması. Borsa İstanbul'da düşüş baskısının devam ettiği bir süreçteyiz ama artık yılın ilk yarısını da geride bırakmış bulunuyoruz. Ve tabi yılın ikinci yarısına başladık. Artık Temmuz ayına doğru geldik. Bakalım gündeme ilişkin başlıklarda neler var? Reskont kredi limiti 5 milyar liraya yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından bu gelişmeyi paylaştı. 4,5 milyar liraydı dedi. Şimdi onu 5 milyar liraya yükseltiyoruz dedi. Ve Merkez Bankası zorunlu karşılık hamlesinde sadeleşme adımını paylaşıyor. Parasal aktarım sistemini desteklemek için bir adım gerçekleştiriyor. Dolayısıyla biraz böyle döviz mevduatları üzerinde aşağı yönlü bir hareket.

Hareketlilik beklentisi de var. Teknik anlamda brüt döviz rezervlerini yukarı çekebilecek bir hamle olarak da değerlendirildi. TL tarafında da küçük bir genişleme hamlesi yaratma etkisi de bekleniyor ki çekilecek dövizin de maksimum 4-4,5 milyar dolar bandında olabileceği beklentisi var. TL faizler ve piyasa faizleri üzerinde belirgin bir etki yaratması beklenmese de liralaşma üzerinde Merkez Bankası'ndan gelen önemli bir hamleyle bugüne başlıyoruz. Ve bakalım Amerika-İran hattına, çünkü orada kalıcı barış belirsizliğinin devam ettiğini görüyoruz. Hala netleşen bir görünüm yok. Nükleer denetim noktası ve Hürmüz'deki geçişlerin ücretli olup olmayacağı. İran tarafı özellikle son dönemde Amerika'ya karşı söylemlerini devam ettiriyor. Bakalım gerçekten bir görüşme burada olacak mı kalıcı barış noktasında. Ve altın yılın ilk ayında yatırımcısına kaybettirdi. %8'lik bir değer kaybı var. İkinci çeyrekte altın %10 düştü ve yılın ikinci çeyreğinde dolar endeksinin %1,5'luk yükselişi altını baskıladı. Çok hızlı yükselen altında değer kayıplarının gerçekleştiği ikinci çeyreği takip ettik ama yılın ilk yarısında da bu yıl altın yatırımcısına hiç kazandırmış gibi durmuyor. Hatta tam tersi. Trump'ın gelirlerine bakalım. Çünkü kripto gelirleri 1.2 milyar dolar seviyesine kadar yükseldi. Kripto para ve meme coin faaliyetlerinden 1 milyar doların üzerinde bir gelir elde ediyor. Trump ve ailesi zaten kripto paraları olan yakınlığıyla biliniyor ama kripto varlıklarla da ciddi bir düşüş baskısı. Kurumsal taraftan gelen satış ve ETF'ler üzerindeki çıkış 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin tarafında da 60 bin dolar bandının altındaki seviyeler. Tabii orada da yatırımcının kaybını görüyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında altın da kaybettirdi, Bitcoin de kaybettirdi. Peki ne kazandırdı? Tabii bunları da konuşacağız ama bakalım petrole, çünkü bu yıl petrol %20 yükseldi. Sene başına göre %20 yukarıda. Yani sene başında 60 dolardı. Bugüne baktığımızda 73 dolar bandı. Zirvesine göre %37 düşüş var. Ekranlarda görüyoruz 114 dolarlara kadar gelmiş, hatta 116'ları test etmişti. O bölgeden bugüne %40'a yakın bir düşüş yaşadı. Son bir ayda ise petrolün kaybı %20 seviyesinde. Peki altın, petrol yükselirken altın düşüyordu. Petrol düşünce de altın düşmeye başladı ve 3976 dolar bandında bugün de geri çekilme var. Ve altında Haziran ayı, özellikle 2008'den bu yana 18 yıl sonra ilk kez bu kadar zayıf bir ay geçirilmesine sebep oldu. Ciddi bir düşüş vardı. Ve dolar endeksinin yükselmesi, yani 101'lerin üzerine gelen bir DXY bugün de tam 101'in üzerinde. Amerikan dolarının ikinci çeyrekte %1,5'luk değer kazanımı altındaki tabii bu cazibeyi oldukça sınırlı bir noktaya getirdi. Peki küreselde durum nasıl? Dün teknoloji hisselerinde Amerika'da yükselişler vardı. Bugün ADP özel sektör istihdam göstergesi takip edilecek ve Kevin Warsh, Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'un mesajları olacak. Bakalım neler söyleyecek. Fed toplantısında kendisi şahin olarak algılanmıştı. Dün spot'taki yükselişler sonrası Amerikan vadeleri bugün negatif. 0.36 eksilene Nasdaq, S&P'de de benzer bir görünüm var. Almanya'da dün %1,5'luk artı vardı. Bugün Asya'da satıcılı bir seyir var. Güney Kore %1,5'a yakın düşerken Hong Kong %6 değer kaybediyor ve Japonya'da Nikkei endeksi de gelen güçlü rakamlara rağmen bir düşüş gösteriyor. Ve dün borsamıza baktığımızda kayıpların devamını konuştuk. 0.4'lük bir değer kaybı vardı. 1004 düştü. 14.100'lere doğru geri çekildik artık. Son dönemde yüksek frekanslı algoritmik işlemler tarafında Borsa İstanbul tarafına gelen satış baskısı da etkili olmaya devam ediyor. Tabii son iki haftadır bankalarda zayıf bir seyir gerçekleştiğini görüyoruz. Ve tabii özellikle 12.2 milyar liralık halka arz takvimi de önemli oluyor. Bugün 5 şirketinde halka arzlarında başvuru gerçekleştirebiliyor. 3 tanesinin yeni başlıyor. Daha halka arz süreci bugün talep toplama işlemlerinde. 14.121'e doğru gerildik dedik. Geçen hafta başında 14.800'leri konuşuyorduk. Ama bankalar tarafında zaten yılın ilk yarısında da zayıf bir görünüm takip edildi. Bu hafta BDDK Mayıs rakamlarını paylaştı. Net faiz marjları almasıyla yıllık bazda bu yıl ilk kez karlılık düşüşü yazdı bankalar. Yüksek fonlama ve kredi hacimleri üzerindeki sınırlamalar, tedbirler. Bankalar dün 0.14 arttı. 17.966 puandan kapanış gerçekleştirdi. Peki ne beklemek lazım bu bankacılık tarafında, bu özellikle getiriler tarafında? Çünkü yılın ilk 6 ayına baktığımızda, yani yılın ilk yarısına baktığımızda
Mevduat faizi %25, para piyasa fonları %21 kazandırmış. Enflasyon %17 desek bunun üzerinde. Bankalardaki kazanç tabii enflasyonun altında kaldı. Borsanın kazancı %20.

25 bu yıl. Dolayısıyla enflasyonu geçti ama daha seçici bir hisse grubuyla mı oldu bu? Biraz bunu konuşacağız. Altın da bu kez kaybettirdi. Dolayısıyla elde avuçta böyle çok sınırlı enstrüman kalıyor gibi yılın ilk 6 ayında. Peki ikinci yarısında ne beklemek lazım? Değerlendiriyoruz.

0: Efendim bugün Merkez Bankası'ndan gelen sadeleşme hamlesi, özellikle bu zorunlu karşılıklar tarafındaki yükümlülüklerin kaldırılmış olması, döviz mevduat faizlerini aşağıya çeker mi? Yani daha doğrusu piyasa faizlerinde belirgin bir etki yaratır mı? Ne beklemek lazım bundan sonraki süreçte merkezden? Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir stüdyomuzla. Günaydın Berna Hanım, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Şimdi bu sadeleşme hamlesiyle başlayalım. Tabii hani böyle belirgin bir etkisi olmaz şeklinde de değerlendirildi ama liralaşmayı da destekleyebilecek bir hamle mi? Yani en azından bu yükümlülüklerin, tedbirlerin kalkması, ZK'larda yeni bir düzenleme yapılması, ki zaten Türk lirasının teveccühünün devam ettiğini görüyoruz. Döviz mevduatlarına belirgin bir faiz yok ve DTH'lar tarafında da bir artış görmüyoruz. Yani ağırlıklı TL'de kalıyor yatırımcı, ki yılın ilk yarısında da Türk lirası kazandırmış %21'lik getiriyle. Ne dersiniz, nasıl okuyacağız merkezin bu dün gece paylaştığı hamleyi?
1: Evet, zorunlu karşılık oranlarında bu 1-2 puanlık ve özellikle de uzun vadeli tarafta da yapılan bu artışları, yani Merkez Bankası'nın tutumunu bozmadığını, sıkı para politikasını devam ettirdiğini, döviz birikimine yine de hani tercih etmediğini ve işte vatandaş nezdinde de döviz birikimlerinden ziyade TL'ye yönlendirme yaptığını söyleyebiliriz. Buradaki 1-2 puanlık sonuç itibariyle yaşanan bu artış, bir taraftan bankalar tarafında maliyeti arttırıcı, döviz mevduatı tarafında daha fazla faiz verme ihtimalini azaltıcı, TL tarafında ise TL tarafında yatırımcıyı çeken bir yaklaşım. Sonuçta aslında bir bozulma yok. 1-2 puanlık artış tutumunun devam ettiğini gösteriyor merkezin bence.
0: Evet, cuma günü enflasyon gelecek. %1 bandında böyle beklentiler oluştu gibi ama sene sonu için tabii böyle 29'larda beklentiler de bir yandan var. Merkez $60 petrol tahmini 90'a çıkarmıştı ikinci enflasyon raporu sunumunda. Ne bekliyoruz orada, hem 23 Temmuz'da merkezden hem enflasyonda ve tabii haftalık repo ihalelerini yeniden başlayacak. Bu da bir soru işareti. Yani 40'tan geçiyor evet. Fonlama TLRF ama yavaş yavaş böyle 39,5-39'lara doğru bir gidişat bekliyor musunuz?
1: Evet, ilk işareti de muhtemelen haftalık repo ihaleleriyle birlikte alacağız. 23 Temmuz'a kadar olan süreçte artık bir İran'la Amerika arasındaki bu geçici ateşkesin kalıcı olup olmayacağının işaretleri aranacak. Ama her gelen haber akışı olumlu ya da olumsuz yönde yine petrol fiyatlarını oynatıyor gördüğümüz üzere. Bu da petrol fiyatlarının buradaki seyrinin devam edip etmeyeceğine yönelik ve enflasyonist etkilerine yönelik bir sürü sorgulamayı da beraberinde getiriyor. Şimdi merkez bu tabii ki geçici olan ateşkesin kalıcı olacağını bundan sonraki süreçte varsayarak

0: hemen belki bir adım atmayabilir. Hı. Ancak 23 Temmuz'da da artık bu gecelik borç verme faiz oranından Şubat ayı başından beri işte bu jeopolitik risklerin artması ile birlikte belki onu yavaş yavaş politika faiz oranını indirmeyi tercih edebilir ki bu da zaten bono tarafına baktığımız zaman tahvil faizlerinde şu anda fiyatlanan bir durum olarak da söylenebilir.
1: Evet, bir yandan Borsa İstanbul tarafındaki bu gidişat da konuşalım. Yani son böyle bir haftadır, 10 gündür kayıplar görüyoruz. 14.800'lerdeydik, aşağıya geldik biraz. Tabii haftalık repo ihalelerine Merkez Bankası başlamayacak mı acaba? Orada bir soru işareti oluştu. Geçen hafta Londra'da Başkan Karar'ın da sunumu gerçekleşmişti. Borsadaki seyre ne dersiniz?
0: Evet, borsa tabii ki bütün bu kararlardan etkileniyor. Ama tabii küresel anlamda birazcık mevcut içinde bulunduğumuz konjonktüre bakmamız lazım. Fed'in faiz arttırabileceğine yönelik beklentiler şu anda risk iştahını sınırlayan en önemli etken. Bu da tabii Türk piyasalarında, yurt içi piyasalarında etkileyen en önemli faktör. Bir taraftan tabii bu faiz hatlarındaki değişik merkez bankalarının tutumları sorgulanıyor. Enflasyonlar yüksek gidiyor. Evet, petrol şu anda bir dizginlenmiş durumda. Geri döner mi ve işte bu seviyeler kalıcı mı diye sorguluyoruz. Ama bir taraftan gelen verilere bakıldığı zaman enflasyonist verilerde özellikle Amerika tarafında faiz artırımlarına işaret ettiği sürece piyasalar bir nefes alamıyor. Çünkü faizlerin yüksek gittiği tarafta gelişen ülke para birimleri ya da piyasaları şu anda sınırlanmış durumda. Altını da keza zaten hani sınırlı görüyoruz. Çünkü bir faiz getirisi olmadığı için yatırımcı çok da o taraflarda kalmak istemiyor. Biz burada daha çok bundan sonraki süreçte bu gidişatın devamına yönelik bazı tahminlerde bulunmak durumundayız. İşte Amerika tarafında zaten faizler sabit bırakıldı. İki tane faiz artırımına yönelik beklentiler varken son gelen enflasyon verisiyle tekrar 1'e indirgenmiş durumda ama faiz artırımı beklentisi korunuyor. Bir taraftan Avrupa Merkez Bankası tarafında 25 bas puanlık bir faiz artışı yapıldı ki bu hafta yapılacak zirvede hem FED Başkanı orada konuşacak Avrupa zirvesinde hem de ECB Başkanı konuşacak, Lagarde da konuşacak. Yani sonuçta aslında buna dair ipuçları hep piyasalar aramaya devam edecek. Bir taraftan bakıyoruz bugün Avrupa'da işte enflasyon verisi gelecek. Dün gelen ülkeler bazlı enflasyon verileri hafif gerileme gösteriyor. Bu petrol fiyatlarının gerilemesine paralel ama 3.2 olan yıllık enflasyon 3'lere falan ancak gelebilecek belki bugünkü veriyle. Dolayısıyla burada bir 2.25'e çekilen bir faiz var. Arada çok bir reel getiri kalmamış olacak. Amerika tarafında zaten 4.1 seviyesinde bir enflasyon söz konusu ki 3.75-4 aralığındaki politika faiziyle başa baş. Ama bir taraftan bizim gibi ülkelere baktığımız zaman ya da Türkiye özelinde bakarsak hani hem politika faizimiz 37, gerçi 40'tan fonlama gerçekleştiriyoruz ama 32 seviyesinde de bir enflasyon var. Aslında normalde faizlerin yükselmesinin beklenmediği ortamda cazip bir reel getiri de sunuyor. Ama tabii bu cazibeyi arttırabilmek de bundan sonra bu ateşkesin kalıcılığıyla mümkün olabilir ki riskli varlıklara bu iştahın artması veya yabancı paranın gelmesi açısından.
1: Yani aslında biz de içeride önemli bir export reel faiz olduğunu takip ediyoruz geçmişe dönük enflasyonda. Şimdi yılın ilk yarısı nasıl geçti ve ikinci yarısından biz ne bekliyoruz? Geçelim o grafiklere, ekranlara. Çünkü hani böyle çok kazandıran bir enstrüman da göremedik. Şimdi halk arz endeksi zaten hızlı bunu konuşuyoruz. BIST 30 bu yıl BIST 100'ün belirgin şekilde önünde yani %34 getiri sağlamış. En aşağıda BIST 100 var. O da %25'e yakın bir getiri sağlamış Borsa İstanbul kanadında. Şimdi bir sonraki grafiğime geleyim. Varlık getirilerinde peki neler yaşanmış? Özellikle burada hani bankalar yok ama bankalardaki evet burada var. Yılın ilk yarısındaki bankalardaki getiri %10. Yani %25 olan endeksin belirgin altında. TL mevduatın %21 getirisi var. Yani işte Haziran ayı enflasyonuyla birlikte %17 desek sene başından bu yana enflasyon. %17'nin üzerinde tabii hani stopajını vergisini ödesek geri cebimize kalan belki enflasyonla başa baş noktadadır. Şöyle gümüşe bakıyoruz. Bu yılın ilk yarısında %17'lik bir değer kaybı var. Altın ons fiyatında da böyle %7'nin üzerine hatta %8'e yakınca bir değer kaybı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hani yılın ilk yarısında böyle kazandıran enstrümanlarda borsayı görüyorum. O da hani belli başlı böyle hisselerin de ağırlığının yüksek olması. İşte Aselsan, Tüpraş etkisinde evet, konuşuyoruz. Onun dışında TL mevduat o da tam hani enflasyona birebir. Onun dışında böyle pek de bir enstrüman kalmıyor gibi elimizde. Evet, evet. Ne bekliyoruz yılın ikinci yarısında ve ne dersiniz bu tabloya.
0: Şimdi doğru hisseler, mesela bahsettiğiniz Aselsan gibi hisseler, sonuç itibariyle çok yükselmiş hisseler, endekse etki eden hisseler, ama bu seviyeden de yatırımcıların acaba alsam mı, artık alınır mı dediği seviyeler. Mesela bu kadar yükselen şirketleri almaktan imtina ediyor yatırımcı. Ama bir taraftan bankacılık sektörüne mesela girilir mi konusunda, burada iştah kabartma ya da işlem hacminin hacimle birlikte yükseliş anlamında, her ne kadar kısa vadeli olumlu hareketlerde biz bunu izlesek de çok da kalıcı bir giriş görmüyoruz. Faizlerin işte biraz önce tabloda getirisi %22 iken, hı hı. Çünkü orada her ne kadar şu anda bir fark görünse de bunun belli başlı hisselerde olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki süreçte bankalarda olması için biraz önceki konu çok önemli. İşte enflasyon, hı-hı, ne olacak, faiz indirimleri yavaş yavaş gelmeye başlar mı, dezenflasyon süreci devam edecekse hani Türkiye bir para girişi alabilir mi? Tabii küresel anlamda Fed ne yapacak? Yine bir oraya da bir her zaman odağımız olacak. Dolayısıyla bunların gerçekleştiği noktada, belki şu anda erken olabilir ama gerçekleştiği noktada da görüyoruz ki sonuçta bankacılık başta olmak üzere, yine işte son dönemde çok fazla petrolün gidişatında olumsuz etkilenmiş olan havacılık sektöründeki ters dönüşle birlikte bazı olumlu hareketler endeks üzerinde yaşanabilecek olacak. Belki ikinci 6 ayı konuşuyorsak Temmuz'un sonuna doğru zaten bilançolar gelmeye başlayacak. Burada tabii bankaların bu zorlu süreçlerinin ne şekilde davrandıkları, ilk çeyrekte bunu çok iyi yönetebilecek bilmişlerdi. İşte net faiz marjları anlamında, karlılık anlamında bilançolar iyiydi her şeye rağmen. İkinci çeyrekte neler olduğunu da yatırımcılar görecek. Belki bu da yine bir katalizör etkisi görebilecek piyasalardaki olumluluğun sürmesi ya da kalıcı ateşkes işaretlerinin yavaş yavaş daha fazla gelmesiyle.
1: Evet, peki borsada sektör açısından mesela ikinci çeyrekte daha güçlü bilanço beklediğimiz, bundan sonra ikinci yarıda da bunu devam ettirebilecek tarafta ne var? Yani bankalarda ilk yerleri aldık. Orada bir zayıf bir seyir var. İlk çeyreğe göre ya da önceki aylara göre fonlamanın yüksek oluşu ya da kredi hacimleri üzerindeki sınırlamalar gibi faktörler. Petrokimyada örneğin ikinci çeyrekte çok daha belirgin bir etki görür müyüz? Yani marjlar orada iyiye gitti. İşte savunma sanayide yeni işte bakiye siparişleri, işleri konuşuyoruz. Enerji sektörü bu yıl çok iyi iş aldı. Yani backloglarında ciddi artış gösteren şirketler de var. İkinci çeyrek için acaba hangi sektörlerde daha böyle güzel bilançolar görebiliriz?
0: Evet, bunlara baktığımız zaman işte sürpriz tarafın bankacılık tarafında olduğunu söylüyoruz. Çünkü beklentiler orada kısıtlı. Ama bir taraftan da işte petrol fiyatlarının geri gelmesine paralel işte havacılıktan bahsediyoruz. Ya da işte çok güçlü şimdiye kadar petrolün yüksek seyri nedeniyle ya da işte savunma sanayi gibi risk faktörünün çalıştığı noktalarda da bu şirketlerin iyi getirebileceğini düşünüyoruz. Ama çok yani bilanço bazlı, bilançolar her ne kadar beklentiler veya beklentilerin üzerinde gerçekleşse de eğer biz önümüzdeki süreçte bu kalıcı ateşkese dair, hani mesela bugün gelen haberlerle de belki bunu bağdaştırmak mümkün. Hani İran tarafından işte nükleer konusunda çok da bir anlaşma sağlanamadığı ya da işte Amerika tarafından bazı temsilcilerle görüşmek istemediği gibi olumsuz haber akışlarına maruz kaldığım sürece bilanço etkisini de sınırlı yaşayabiliriz açıkçası.
1: Evet, peki altın, gümüş, yani dedik yılın ilk yarısında, hı-hı, altında %8'e yakın değer kaybı var. Gümüşe baksak orada durum çok çok daha fena. Yani neredeyse zirvesinden yarıya geldi fiyatlar. 57 dolarda bugün ve geri çekilme de devam ediyor. 3964'te altın ons fiyatı, 4000'in de altına geldi. Ocak sonunda 5600'deydi altın. Yani kabaca %30'a yakın bir değer kaybı gerçekleştirdi. Yükselen dolar endeksi ikinci çeyrekte %1,5 yukarı gitmiş DXY. Altın da ikinci çeyrekte %10 değer kaybettirmiş. Ne bekliyorsunuz altında?
0: Evet, altında aşağı yönlü dip seviyeler şu anda korunuyor. Yani en son gördüğüm destek seviyesi 3950 idi. Şu anda 3964'teyiz.
1: Tam sınırda.
0: Aynen,
1: yani
0: tam sınırdayız. Ya da işte bunun bir altında belki hani düşen bir trend olarak bakıldığı zaman teknik anlamda belki 3900'lere kadar da bir geri çekilme yaşanabilir görüntüsü veriyor. Buradaki ana konu, ana tema zaten Fed'in faiz artırımları ya da faizler bu kadar yüksekken altın tercihinin yapılmaması. Yatırımcıların şu anda ABD tahvilleri geleneğe, Amerikan dolarını çok daha fazla tercih ediyor olması, bu durumunda tersine dönmesi için Amerika tarafında işte enflasyon verilerinin ya da buna işaret eden verilerin olumlu gelmesi ve yavaş yavaş artık o faiz artırım beklentilerinin hani maksimum 1 olarak korunması, belki ileriki vadede 2026 sonu ya da 2027'ye dair daha

0: daha fazla faiz artırım beklentisinin fiyatlanmaması gerekiyor. Ama bir taraftan da yani merkez bankaları bugün hatta öyle bir haberi de vardı. Yani bazı merkez bankalarına çeşitlendirmeye gideceği. Yani işte hep Amerikan dolarını rezervlerinde bulundurmaktansa bu kadar da dolar yükselmişken bir miktar bunu çeşitlendirebileceği, tekrar altına kayabileceğine dair beklentiler de var. Ama bu alımların gelmesine rağmen seviyeler şayet buralardaysa henüz bir miktar daha yatay seyrinde önümüzdeki süreçte devam etme olasılığı yüksek gibi görünüyor. Yukarıdaki seviyelerde de yine bu sefer direnç seviyeleri 4150-4350 gibi seviyeler takip edilecek bundan sonraki süreç için.
1: Şimdi bir yandan yabancı algısını da sormak istiyorum sermaye piyasalarımıza, Borsa İstanbul'a özellikle. Tahvilde bu arada alıma döndü, yani son 2 haftada 800 milyon dolarlık alım var ama ciddi satış da vardı tabii. 2 yıldığımız göstergemiz örneğin 40'ın altını gördü dün Berna Hanım. Orayı nasıl okumak lazım? Önce orayı sorayım Mayda.
0: Ben şöyle okuyorum açıkçası. Gecelik borç verme faiz oranından 40'tan fonlarken biz 43,5-44,5 gibi seviyeleri de bu riskli ortamda görmüşken orada işte petrol fiyatları yükseliyor, enflasyon daha da yükselebilir, faiz indirimleri yapılamayacak ve sıkı para politikasının devamına yönelik beklentilerle biz orayı gördük. Riskli ortamda da Türkiye'nin makroekonomi görünümünden rahatsız olan yabancıların bir miktarda çıkış yapmasıyla diyebiliriz. Geldiğimiz tarafta ise tekrar petrol fiyatlarının bu geçici ateşkes etkisiyle 73 dolar seviyesine gerilediğini görüyoruz. Kalıcı ateşkes olması durumunda bu seviyelerin korunma ihtimali de yüksek. Bir miktar hani yükseliş eğilimi olsa da biz bu süreç içinde kalıcı bir ateşkes ile sonuçlanacak bir durumda tekrar dezenflasyon sürecini konuşacağız. Ve burada Merkez Bankası fonlaması her ne kadar politika faizin 3 puan üzerindeyse bu riskli ortamda ve faizde maksimum diyelim 44 seviyesindeyse şu anda bunun 40'a geldiğini, yani sanki gecelik fonlamanın da zaten 37'ye gelebileceği beklentisiyle bu paralellikle de örtüştüğünü söyleyebiliriz. Burada bir cazibe vardı. Ama bundan sonraki iniş için daha fazla enflasyondaki iyileşmeyi, daha fazla işte faiz indirimleri beklentisinin artışını konuşmamız gerekeceği noktadayız diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi tabii tahvil tarafında yabancının gidişatı nasıl olur dedik ama borsa tarafında yabancıdan ne beklemek lazım? Bu MSCI konusu, yani son birkaç haftadır gündemimizde. Orada da acaba gelişmekte olan ülke statüsünden aşağıya gelir miyiz? Hani burada bir vurgu var mı? Böyle bir beklenti aslında içeride yok uzmanlardan gördüğüm kadarıyla ama tabii fiili dolaşım oranı üzerindeki düzenlemenin de önemli olmasıyla birlikte koordineli alım satım işlemlerine bir vurgu yapıyor. Yani daha önceden işte bir holding hissesini eklemek istediler. Sonra işte o 600 liralardan 90 liralara doğru düştü. Sert hareketlilikler görüldü. İşte orada da hani takası toplu olan hisselere karşı bir vurgu, bir değerlendirme yapıyor MSCI. Ne bekliyoruz? Yani yabancı algısı açısından bu SPK'nın fiili dolaşım düzenlemesi artık önemli mi? Çünkü fonlar üzerinden de hani artık görüyoruz borsa patronları ne kadar elinde hissettiriyor ya da ne kadar halka açık. Bu da önemli bir gelişme miydi?
0: Evet, bir de üstüne peşine de geçtiğimiz haftalarda yine MSCI endeksi anlamında her türlü açıklamaya aslında SPK tarafında kendini uyarladığını da söylüyoruz. Mesela açığa satış işlemleri ile ilgili hani fiyatlamanın çok doğru olmayacağına yönelik açıklamalar vardı geçtiğimiz hafta ve bu hafta bakıyoruz ki zaten açığa satış işlemleri kalkmış durumda. Aslında bir düzenlemeler yapılıyor. Düzenlemeler bu devam edecek tabii ki, hani bu başlayan düzenlemeler. Ama oradaki en önemli neden bir yabancı yatırımcı ya da yabancı fon Türkiye'yi alırken gerçekten güvenerek alabilecek mi? Gerçekten likidite sağlayabilecek mi? Ve hani gördüğü her türlü veriden emin olabilecek mi diyelim. Dolayısıyla her ne kadar çok daha olumsuz hani endeksten çıkma gibi bir şey beklemesek de bir taraftan da kulak arkası etmeyip alınan önlemlerle düzenlemeye çalışılmasını olumlu olarak düşünebiliriz. Şimdi şey de var, bu ay içinde Temmuz ayında Fitch ve Moody's değerlendirmesi de Türkiye için gelecek. Yabancılar için çok önemli. Sonuç itibariyle gerçekten en çok derecelendirme kuruluşlarının dikkate alındığı bir ortamda yaşıyoruz son 2-3 senedir. Ve orada hep şimdiye kadar Merkez Bankası'nın zorlu koşullarda bile dezenflasyon sürecini iyi yönetmesi ya da rezerv politikası nedeniyle şimdiye kadar her ne kadar risk faktörlerine vurguları olsa da çok da olumsuz bir şey yaşamadık. Ve çok 3-4 aylık bir süreçte jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte çok zorlu koşullarda yine yaşadık. Şimdi gelecek değerlendirme

0: O açıdan da önemli olacak. Aynı zamanda son bir işte Fitch'in bankacılık sektörü ile ilgili bir değerlendirmesi vardı. Burada da çok temkinli değerlendirmeler yapmıştı. Görünümü durağına çektiği için burada da bir düzenleme yapmıştı ve özellikle bu zorlu koşulların takipteki alacakları kredileri nasıl etkileyeceğine dair bazı endişeleri vardı. Bunların gerçekleşmemesi, rezervlerde bir azalış olmaması, ondan sonra bu sürecin de çok iyi yönetilmiş olması yine Merkez Bankası tarafından yine bu vurgularda ne kadar olacak, ne kadar bizi etkileyecek yabancı yatırımcı nezdinde çok önemli olacak.
1: Aslında algı açısından çok önemli, kritik bir gelişme diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Berna Hanım.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olunuz değerli yorumlarınız için. Efendim Berna Sayar Özdemir'den dinledik. Gelişmeleri kısa bir reklama gelelim, ardından buradayız. Bakalım altın gümüşteki bu kayıplar devam edecek.

0: yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
1: Heh, tam zamanında.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Ve şimdi de karşınızda görkemli.
0: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: en çok jest yapan kat. Jest kat.
1: Yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
3: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin yanında Akbank.
4: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
2: Hız peşindeyim.
1: Oo.
2: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
1: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
3: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
1: Hep önde olacaksın değil mi?
2: Her zaman. Ben isterim. İş cebini yapar.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
7: Heh, tam zamanında.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Ve şimdi de karşınızda görkemli.
0: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Altındaki düşüş baskısı devam ediyor. 4000 doların altında ve tabi zirvesinden yani Şubat'tan bu yana 130'luk geri çekilmeyle karşılaştı. Ne bekler altın yatırımcısına? Buralardan altın alınır mı, toplanır mı? Ya da temkinli olma vakti mi? Stratejist Gürkan Aydoğan'la birlikte konuşuyoruz. Günaydın Gürkan Bey, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar Gözde Hanım, hoş buldum, iyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Şimdi bu yükselen dolar endeksi ve tabii tahvil faizleri, hep konuştuğumuz faiz indirim beklentileri azalınca, daha şahin bir görünüm olunca altın düştü. Ama yani hani böyle altın almayı değerlendiren yatırımcı için de değerlendirilebilecek bölgeler var mı? Ya da yatırımcı bir miktar daha temkinli mi kalsın dersiniz?
1: Ciddi bir geri çekilme var. %29'larda zirveden itibaren. Tabii altın tarafında ciddi bir baskı var. Baskının sebebi de esasında evet, savaş bitmeyecek. Enflasyon tekrardan tetiklenecek. Ve tabii bu noktada da Fed'in faiz indirimi rafa kalkarken faiz arttırımı gündemde olacak senaryosu şu an için geçerli bir durumda. Fakat geçtiğimiz hafta PCE rakamları açıklandıktan sonra Fed'in faiz arttırım ihtimali Temmuz ayından Eylül ayına ötelendi. Esasında önümüzdeki süreçte bence artık savaş tarafıyla alakalı piyasalar bir miktar ikna olmuş durumda. Çünkü enerji maliyetleri aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Brent petrol aşağı yönlü hareketine devam ederken tabi bu noktada da savaşın bölgesel olma ihtimali, azalma ihtimali artıyor. Bu noktada da artık gözler savaştansa, evet savaşı takip edeceğiz, fakat artık gözler bir miktar makro ekonomiye dönecektir bence. Çünkü yılın ikinci yarısında gerçekten Fed'den bir faiz artırımı görecek miyiz, görmeyecek miyiz sorusunun cevabını bir miktar makro veriler belirleyecektir. Bu makro verilerden bir tanesi evet enflasyon rakamları olacaktır. Bir diğeri bu hafta içerisinde Cuma günü göreceğimiz istihdam rakamları olacaktır. Bir diğeri de büyüme rakamları olacaktır. Bu noktada Fed'in faiz arttırımını destekleyen tarım dışı istihdam rakamları eğer güçlü gelirse, evet altındaki düşüşler daha da derinleşebilir. Fakat orta uzun vadeli olarak düşünecek olursak bence Fed'in faiz artırım ihtimalleri şu an itibariyle masada olurken, dolar endeksi 100'ün üzerindeyken, Amerikan 10 yıllık tahvilleri özellikle 4.50 seviyesine yakınken, bu noktadan sonra yılın ikinci yarısında dolar endeksi tarafındaki geri çekilmeleri gözlemleme ihtimalimiz oldukça yüksek. Bu noktada da Fed'in faiz indirimi bir miktar cesur bir hareket olur, ama faiz arttırımından vazgeçmesi bile dolar endeksini gevşetirken kıymetli madenlere pozitif olarak yarayabilir. O sebeple orta uzun vadede bence altın için alış fırsatı niteliğinde değerlendirilebilecek bölgeler 4000 dolar altı, 3800 dolar ile 4000 dolar, hatta 4100 doları da dahil edebiliriz. Bu bölgeler esasında orta uzun vadede alış fırsatı niteliğinde değerlendirilebilecek bölgeler olarak, teknik olarak karşımıza çıkıyor. Bugün itibariyle de kısa vadede bir 3930'lar tekrar test edilebilir. Fakat gözler tabii bugünkü ADP rakamlarında olacaktır. Yani esasında bir miktar odağın kayacağı bir vakit olacaktır. Çünkü savaşın bölgesel olma ihtimali azalırken makro verilere bu savaş ne kadar yansıdığının cevabını alabilmek için esasında geçtiğimiz hafta PCE rakamları açıklandığı gibi büyük bir volatil hareketler gözlemleyebiliriz bence önümüzdeki süreçte. O sebeple istihdam rakamları bu haftanın en önemli verisi olacaktır. Bu veride de esasında beklentilerin altında veya beklentiler dahilinde bir istihdam rakamları görmemiz halinde dolar endeksi tarafındaki gevşeme özellikle kıymetli madenlere pozitif olarak yansıma ihtimali oldukça yüksek diye kısa olarak özetleyebilirim Gözde Hanım.
0: Evet, gümüş tarafındaysa bu yıl tabii böyle 120'lere doğru bir hareketlik görmüştük. Neredeyse yarıya geldi fiyatlamalar, yani 60'ın yine altında. Orada da konuştuğumuz hikaye bu, bunun kontratları üzerinden satışı gerçekleşiyor da ne kadar fiziki teslimatı var? Yani ben onu almak istesem o fiziki gümüşe ulaşabiliyor muyum acaba, soru işareti. Çünkü burada farklı farklı iddialar vardı, işte arz açığı olduğuna ilişkin, işte Çin ve Batı arasında çok ciddi fiyat farklılıklarını konuşmuştuk. Arz meselesi, yani fiziki teslimatı konusuyla ilgili ne oldu, bir anda hikaye orada değişti? Yani gümüş için bir yükseliş beklentisi var mı acaba?
1: Kesinlikle var. Fakat bu noktada bence arz açığı yıllardır olan bir hikaye. Fakat arz açığından kaynaklı bu temel yükseliş hikayesini görmedik. Talebin çok ciddi anlamda arttığı bir dönemdi ve esasında gümüş tarafındaki 80 doların üzerindeki hareketlenmeler bir miktar spekülatifti. 80 dolar üzerinde 120 dolarlara kadar yükseldi. Ama bu demek değildir ki 120 dolarlar tekrardan görülmeyecek. Bence görülecektir önümüzdeki süreçte ama biraz uzun vadede bir bekleyiş süreci içerisindeyiz. Ve tabii kıymetli madenler özelinde gümüşün altınla farkı esasında tamamen altın resesyon döneminde önce evet bir miktar satış baskısı altında kalırken gümüş tarafında ciddi anlamda bir satış baskısı altında kalma ihtimali mevcut oluyor. O sebeple önümüzdeki süreçte bu dönemde önümüzdeki süreçte gümüşün de yukarı yönlü tetiklenmesi için esasında FED tarafındaki faiz indirimlerinin desteklenmesi gerekir ki esasında önümüzdeki süreçte Amerikan ekonomisinde bir büyüme problemi yaşanırsa faiz indirimleriyle birlikte sanayi metallerine bir talep oluşsun. Gümüş tarafında ben yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Esasında orta uzun vadeli toparlanma dönemi de alış fırsatı olarak bekleme dönemi de 60 ile 50 dolar aralığı esasında orta uzun vadede alış fırsatı niteliğinde değerlendirilebilir şeklinde teknik bir görünüm var. Tabii bu noktada savaş konusunu tekrar parantez içerisine almak gerekir bence. Çünkü savaş tekrardan tetiklenirse evet bu noktada enflasyonun tekrardan yukarı yönlü hareketi tekrar korkutacaktır. O sebeple makroekonomik veriler kıymetli madenlerin ana unsuru olmakla birlikte İran tarafından gelecek açıklamalarda esasında kıymetli madenlerin kaderini belirleyecektir diye özet geçebilirim.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Gürkan Bey ama bir virgül koyalım. Çünkü Borsa İstanbul'a yeni bir şirket daha geliyor. Bugün borsada Gong Beta Enerji için çalıyor. Ve dönelim Borsa İstanbul tarafına. Çünkü halka arzada önemli bir yatırımcı katılımı gerçekleşti. 1.124.000 yatırımcının katılımıyla gerçekleşti.
2: 9, 8, 7... Ve Gong.
0: Evet, Borsa İstanbul'da Gong bugün Beta Enerji için çaldı. Yurt içi bireysel yatırımcılar, yüksek başvurulu yatırımcılar, yurt içi kurumsal yatırımcılar ve şirket çalışanlarına kapsadığı buradaki dağıtım. Halka arz kapsamında ise 6.7 milyon adet pay yatırımcılara dağıtıldı. Borsa İstanbul'da halka arz takvimin hızlandığını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 5 yeni halka arzda. SPK onay vermişti. Toplam büyüklük 12.2 milyar lira seviyesinde oluşmuştu. Ve bugün de talep toplama işlemleri halka arzlar tarafında, yeni halka arzlar tarafında da yine devam ediyor. Beta Enerji için de dağıtım sonucunda bireysel yatırımcıların hesaplarına da ortalama 28 lot hisse dağıtılmış geçmiş burada. Ve evet, dönelim değerli metaller tarafına. Altın ve gümüş tarafındaki kayıplardan bahsettik. Yani gümüş tarafında neredeyse yarıya geldi fiyatlamalar. Yani 120 dolarlara yakındı. Şimdi işte bugün 60 doların altında 57.4 dolar bandındaki rakamları konuşuyoruz. Ve 2013'ün ikinci çeyreğinden bu yana en kötü çeyrek performansı altında yaşandı. Yılın ilk yarısı geride kaldı. İkinci çeyrekte ise altının %10'luk düşüşü karşımızda ve 13 yılın en kötü çeyrek performansı altında yaşanıyor. Gümüşte ise 2020'nin birinci çeyreğinden bu yana en kötü çeyrek performansı var. Yani 6 yılın en kötü çeyrek performansında gümüş sergiliyor. Altın 13 yılın en kötü performansını gösterdi çeyreksel bazda ve en iyi çeyrek performansı lideri de 2020'den bu yana, yani 6 yılın en iyi çeyrek performansı da S&P 500 tarafında. S&P 500'ün ikinci çeyrekte kazanımlarını gördük. Savaşa rağmen yükseliş eğilimi devam ediyor. Dün de Amerikan borsaları spotta yükselişlerle kapattılar. Tabii tarihsel anlamdaki yüksek borç seviyeleri özellikle para birimlerine olan güveni sorgulatmıştı. Geçen yıl dolar endeksi üzerindeki zayıflığı ve eurodaki yükselişi konuşmuştuk ama bu yıl tablo değişti. DXY'de 101 seviyesinin üzeri 13 ayın zirvesine
3: üzerine gelen bir dolar endeksi gördük. Merkez bankalarının hala trend anlamında güçlü bir seviyede alım gerçekleştirdiğini takip ediyoruz. Ve piyasaları konuşacağız. Yani ilk yarı geride kaldı ama ikinci yarıda biz ne bekliyoruz? Tera Yatırım'a gidelim. Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya ile birlikte konuşalım. Günaydın Cem Kaya, hoş geldin.
4: Günaydın Gözde, iyi yayınlar.
3: Teşekkür ediyoruz. İlk yarıda borsanın %25'lik getirisi var. Bankaların sadece %10 ve ikinci çeyreğe baktığımızda borsa %10 kazanç sağlamış. Tabii her hissede, her sektörde böyle bir durum yok. Daha seçici olmak şartıyla kazançların ön plana çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla böyle biraz ikinci çeyreğe ilişkin, ikinci yarıya ilişkin beklentilerini de merak ediyorum. Hem bugün Borsa İstanbul'da ne beklememiz lazım, hem de ikinciye de acaba nasıl geçecek?
4: Evet Gözde, aslında 2026 ilk çeyreği biliyorsun iyi başlamıştık ama ikinci çeyreğin bir savaş etkisi vardı. Tabii burada bu savaş etkisi önümüzdeki günlerde ikinci çeyreğe ait datalara yansıyacak. Çok olumlu da yansıyacağını düşünmüyor piyasa. Birincisi hem bilanço anlamında hem de büyüme rakamları anlamında sıkıntı olabilir. Enflasyonist baskı o dönemde oldukça fazlaydı. Fakat senin de söylediğin gibi ikinci çeyrekte savaşın biteceği, petrol fiyatları geri geleceği beklentisiyle ikinci çeyreği pozitif kapattık diyebilirim aslında. Daha güçlü kapattık. Ancak teknik olarak o kısa vadeli olumlu beklenti satın alındı ve şu anda endekste 14.121 seviyesinde kapattı. Yani seninle pazartesi günü de 14.150 seviyesini konuşmuştuk. Şimdi bu seviyenin altına gelmesi önemli. Burayı artık 14.200 olarak takip edeceğiz Gözde. 14.200'ün altında kaldığımız sürece satış baskısını bir miktar daha devam edebileceğini söyleyebilirim. Burası 13.900 seviyesine kadar sürebilir. Burası

0: 100 günlük ağırlıklı ortalama ve regresyon alt bant olarak takip edecek. O yüzden buradan yatırımcılarımıza diyelim ki 14.200 seviyesinin altında kaldığımız sürece risklerimizi minimumda tutalım. Bugün de çarşamba, bunu unutmayalım. Eğer 14.200'ün üzerine geçersek 14.300 ve kritik 14.500 seviyeleri gündeme gelecek ki yukarı yönlü ataklar 14.500'e kadar tepki olarak değerlendirilecek. Bankacılık endeksinde de 18.400 seviyesinin altını çizmek istiyorum. Bu seviyenin altında yine piyasa bir miktar zayıf kalabilir. Aşağıda 17.600 hem 21 günlük hem de 100 günlük ağırlıklı ortalama olarak takip edilecek. Ve tabii ki sanayi endeksi artık 18.100 direnç seviyesini oldukça kanıksadı. Bu seviyenin üzerine çıkmadığımız sürece orada da aşağıda 17.500 seviyesini takip edeceğiz. Aslında baktığımızda Gözde, tam hafta başında yazmış olduğumuz senaryoya bağlı piyasa 17.500'ün altında, aşağıda da 13.900 seviyesinin hemen üzerinde kalarak cuma günkü enflasyon datasını takip edecek büyük bir ihtimalle. Çünkü burası önemli. Perşembe günü tarım dışı istihdam datası var ABD tarafında ve tabii ki bir de cuma günü enflasyon rakamı var. Şimdi baktığımızda ABD 10 yıllıklarının 4.48'in hemen yakınında olduğunu görüyoruz. Bu önemli. 4.48 seviyesinin eğer üzerine geçerse tekrar bizi rahatsız edebilir. Biraz gerginlik var. Tarım dışı istihdam datası yüksek gelebilir. Eğer tarım dışı istihdam yüksek gelirse enflasyonist baskının artması beklentisine bağlı tekrar bir olan şu anki faiz beklentisi ikiye çıkabilir yine bundan önce olduğu gibi. Orayı çok yakından takip edeceğiz. Ancak baktığımızda şu anda piyasalarda bir miktar yorulma var. Çünkü kısa vadeli olumlu beklentiler çok hızlı bir şekilde fiyatlandı. Şimdi Doha'daki görüşmelerde herhangi bir olumsuzluk yok. Burada Brent petrol 73 dolar seviyelerinde kalmaya devam ediyor. Bu bizi tabii pozitif anlamda etkiliyor tüm dünyayı olduğu gibi. Ancak Gözde, bundan sonra neleri konuşacağız? Bence bunları artık bir adım önde olmak için bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Baktığımızda çok net bir şekilde önümüzdeki dönemde eğer bu görüşmeler normal seyrinde devam ederse Çin etkisine bağlı yine gümrük tarifelerini, Avrupa Birliği'ndeki Made in Europe olayını yine biz fiyatlayacağız. Oraları çok yakından takip edeceğiz. Bu oldukça önemli. Tabii ABD'de Kasım seçimleri yaklaştıkça orada da gerginlik artıyor Trump tarafında. Bakalım onlar nasıl fiyatlanacak? Kevin Warsh'un konuşmalarını takip edeceğiz yakından. Önümüzdeki döneme ait sinyallere bakacağız. Ama şu anda baktığımızda piyasalarda bir normalleşme yavaş yavaş oluyor. O volatilitenin azaldığını görüyoruz. Bizim Merkez Bankamız da bu sabaha böyle bir kararla başladı aslında. Baktığımızda döviz likiditesi anlamında bir sıkılaştırmaya gitti. Daha önce bir ayın altındaki bankaların döviz mevduatlarına 30 karşılık istiyordu. Şimdi 32 istiyor. Bir aydan daha üstte olan döviz mevduatına 26 istiyordu. Şimdi 28 istiyor. Yani bu ne demek? Bankalar döviz mevduatı toplarsa daha fazla karşılık döviz olarak Merkez Bankası'nda tutacaklar demek. Bu da döviz tarafını bir miktar sıkılaştıracaktır anlamında bakabiliriz. Ama diğer taraftan 2023 senesinde döviz mevduatına karşılık uygulanan TL karşılıkları da ortadan kaldırdı. Bu da TL'nin bir miktar daha rahatlamasına neden olacak. Piyasada çok ciddi bir etkisi olacağını düşünmüyorum ama tek bir cümleyle şöyle özetleyebiliriz. Normalleşme, sadeleşme başladı ama sıkı duruşa devam ediyor. Merkez Bankası çok net bir şekilde bunun altını çizebiliriz. Şu anda baktığımızda vadelilerde 87 puan eksi seyrediyor. 0.50 civarında. Ben dediğim gibi yarın ve cuma günkü gelecek olan datalar öncesi piyasanın biraz daha dar bantta hafif negatif olabileceğini düşünüyorum. Ama burada da seçici olmak kaydıyla gerçekten bazı hisselerde ciddi geri çekilmeler var. Bunlar orta vadeli değerlendirilebilir. Tabii dolar endeksi güçlü seyrini koruyor Gözde. Bu önemli ve buna bağlı olarak da altın fiyatları hala baskı altında. Altında da teknik disiplinimize bağlı doğru tarafta kalmaya devam ediyoruz işin açıkçası. 4.075 dolar ons altında, 6.100 TL gram altında ve 59 dolar gümüşte üzerine çıkmadığımız sürece burada pozisyonlarımızı minimumda tutacağız. Acele etmeyeceğiz. Ancak bence perşembe gününe yaklaştıkça, yani yarınki tarım dışı istihdam datasına yaklaştıkça gözümüz ABD 10 yıllıklarında olacak. Orada 4.48 benim için önemli. 4.48'in altında kalırsa daha piyasa rahatlayacaktır, ama 4.48'in üzerine çıkarsa buradan gelecek olan, yani tahvillere gelecek olan satış tarım dışı istihdam stresinin bir miktar yüksek olduğunu gösterecek. Bu da önemli. Şu anda da 4.47 seviyesinde olduğunu görüyorum ABD 10 yıllıkların. Bunu da yakından takip edeceğiz Gözde.
1: Evet, şimdi bir yandan yeni gelen bir düzenleme de var. İthal girdi bağımlılığı yüksek sanayi şirketleri için pozitif olur mu, onu sorayım. Çünkü sıfır gümrük düzenlemesi paylaşıldı. Burada tabii kimyasallar, reçineler ve havacılık sektörünü ilgilendiren bir gelişme. 31 Aralık 2026'ya kadar, yani yıl sonuna kadar gümrük vergisi kaldırılıyor. Sıfır vergi uygulanacak ve maliyetleri düşürür mü? Yani kimyayı, otomotivi, havacılığı, hatta belki yine petrokimyayı konuştuğumuzda ara girdi yükünü hafifletmek açısından, dolayısıyla hani böyle girdi ara girdilerinde ithalat bağımlılığı yüksek olan sanayi şirketleri açısından da pozitif okunabilir mi?
0: Kesinlikle okunur Gözde. Zaten biliyorsun, yani gümrük vergilerinin kaldırılması veya indirilmesi o sektörde muhakkak bir dalga yaratıyor. Dün de zaten fiyatlamalarda bir miktar bunları gördük aslında. Önemli. Ancak ben önümüzdeki günlerde daha bu gümrük vergilerini, gümrük tarifelerini kesinlikle çok daha sık konuşacağımızı düşünüyorum. Çünkü artık savaş gündemden düşmeye başladıkça diğer bir savaş başlayacak. Ticaret savaşları tekrar gündeme gelecek. Çin etkisi hem Avrupa'da hem de Amerika'da çok yakından takip edilecek. Buna bağlı olarak da önümüzdeki günlerde hem bizim tarafta hem de yurt dışında bu tip tarifeleri aşağı yönlü ve yukarı yönlü göreceğiz. Orada da piyasalar bunları sektörel bazda çok yakından takip edecek. Ama baktığımızda şu anda bizi en yakından ilgilendiren, ki yine ben gündeme geleceğini düşünüyorum artık, bu Made in Europe olayı Gözde oldukça önemli. Çünkü burada Ticaret Bakanımızın çok ciddi bir çalışması var ekibiyle birlikte. Türkiye'nin de bu çerçevenin içinde kalmasını baskılıyorlar. Şu anda o yönde beklentiler var, kamu harcamaları hariç. Ama oradan gelecek pozitif bir haber piyasalarda çok pozitif etki yaratabilir. Bilhassa otomotiv tarafında, beyaz eşya tarafında, bu tarafı da yakından takip edeceğiz. Bence yakında gündemdeki konu tekrar gümrük tarifeleri, ticaret savaşlarına doğru evrilebilir.
1: Evet, şimdi bir yandan tabii özellikle sağlık sektörü için muayene ücretleri tarafındaki bir değişikliği de konuşuyoruz. Orada bir hareketlilik beklemek gerekiyor mu?
0: Yani sağlık sektörü aslında her zaman bizim model portföyümüzde sağlık sektöründen hisseler bulunuyor Gözde. Bu önemli. Oradaki bu tip düzenlemeler, bu tip artışlar çok fazla etkili olmaz. Ama sağlık sektörü aynı perakende de olduğu gibi orta ve uzun vadede portföylerde her zaman bulunması gereken sektörlerden bir tanesi. Yani burada perakende sektörünün de hep altını çiziyoruz seninle. Sağlık aynı şekilde keza öyle. İşte savunma sanayi bir miktar geri çekiliyor. Bu da çok normal. Çünkü bir süredir bir savaş fiyatlaması vardı. O da muhakkak bir normalleşme içine girecektir. Ama baktığımızda şu anda piyasada bir miktar risk iştahı düşük Gözde. Bugün de çarşamba olduğunu unutmamak gerekiyor.
1: Evet, çarşamba, yani çarşamba günlerinde genelde böyle biraz baskı konuşuruz ama olabilir mi?
0: Evet, tabii faizlerin yüksek olduğu, hala yüksek seyrettiği bir ortamda çarşamba günü kredili veya pozisyon alırsanız cumartesi pazarında kredisini ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu da maliyet baskısı demek, taşıma maliyeti demek. Bu nedenle bir miktar risk iştahı düşük kalabilir.
1: Açalım bakalım borsayı.

Efendim Borsa İstanbul tarafına bakalım nasıl bir açılış geldi. Taşıyalım ekranlarınıza, ben de göreyim tam rakamı. 14.110 seviyesinden yatay bir başlangıç gerçekleştirdi Borsa İstanbul. Ve dün de baskının geldiğini, böyle yarım puana yakın bir düşüşün olduğunu takip etmiştik. Bugünün yükselenlerinde

0: musunuz?
1: Gözde, hep şu cümleyi kullanıyorum ben. İşin sırrı hisse senedi almadan durabilmek gerektiğinde. Bir düşüş trendi, kısa vadeli bir şu anda risk iştahında bir kapanma varsa gerektiğinde hisse senedi almadan durabilmek lazım. Çünkü hisse senedini taşıma maliyeti oldukça yüksek. Senin de vermiş olduğun faiz oranlarına bağlı olarak. O yüzden sağlıklı bir trend başlamadan riski arttırmamak, kaldıraçlı işlemlerden uzak durmak. Tabii ki hep söylüyorum, sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden uzak durmak ve finansal okuryazarlığı geliştirmek herkesin bir adım önde olmasını sağlayacak bu yönde. Biz de doğru tarafta, yani sağlıklı bir trendin başladığı anda bu şekilde uyarılarda bulunuyoruz, hatta seninle yayınlarda. Burada da 14.500 seviyesi bizim için önemli Gözde. 14.500 seviyesinin üzerine çıkmadığımız sürece yukarı yönlü ataklar hep tepki olarak kalacak, ama 14.500 yüzün üzerine geçersek o zaman risk iştahının tekrar arttığını söyleyebiliriz. Bunun için ne hikaye olabilir? Haziran enflasyonu 1'in altında, hatta 0.90'ın altında gelirse, ki Temmuz Ağustos'ta düşük gelebilir. Bu piyasaları morallendirebilir. Merkez Bankası'nın güvercinleşmesine neden olabilir. Faiz indirim beklentilerinin gündeme gelmesi de risk iştahının artmasına neden olacak. O yüzden taşıma maliyetine katlanmamak çok çok önemli.
0: Evet, şimdi bir yandan tabii bizim lokomotif sektörümüz bankalar bu yıl %10'luk getiri sağlayarak enflasyonun %17 olan enflasyonun belirgin altında kaldılar. Ana endeksin de öyle. Şimdi yayının başında özellikle Merkez Bankası'nın bu sadeleşme hamlesinden bahsettin. Yani zorunluluğu karşılık yükümlülüklerinin kaldırılması, hani burada merkeze daha bağlı olması tuttukları döviz mevduatları noktasında bankaların. Dolayısıyla döviz mevduatlarını aşağıya çekebilecek bir başlıksa şayet. Döviz mevduat faizlerini aşağıya çekebilecekse bankacılık açısından bunu nasıl okumalıyız? Yani belirgin bir etki beklemek gerekir mi dersin, ya da çok sınırlı bir etki mi yaratır?
1: Bence çok ciddi bir etkisi olmayacak Gözde. Aslında baktığımızda bankalara daha önce Merkez Bankamız bir şekilde bazı kısıtlamalar getirdi kredi verme konusunda. Biraz daha frene basmıştı biliyorsun. Onun da etkisi şu anda fiyatlarda var zaten. Bu mevcut etki şunu çok net gösteriyor. Biz normalleşmeye başlıyoruz. Bankalar tarafında regülasyonları yavaş yavaş yumuşatacağız, ama sıkı duruşumuzu da koruyacağız. Çünkü en azından TL tarafındaki bu, yani döviz mevduatlarında TL karşılıkların ortadan kaldırılması 2023 senesinde alınmış bir karardı. Bunun bence bankalara etkisi tabii ki pozitif olacaktır, ama diğer taraftan da döviz mevduatlara karşılık ayrılması ve zorunlu karşılık olarak dövizin Merkez Bankası'na verilmesi aslında bir miktarda hafif frene basmak anlamına geliyor. Bence çok büyük bir etkisi olmayacak Gözde.
0: Evet, şimdi bir yandan Borsa İstanbul'daki bu hani 14 binlere doğru geri çekilmeyi konuştuğumuzda var mı? Şurası kademeli bir alım fırsatı sunabilir dediğini, de buraya tutunmalıyız artık dediğini, 14 binde konuştuğumuzda psikolojik anlamda da önemli bir seviye mi?
1: Evet, 13.900 Gözde, orası 100 günlük ağırlıklı ortalama, önemli bir ortalamadır. Nasıl 21 günlük ağırlıklı ortalamayı takip ettiysek, şu anda aşağıda destek olarak 100 günlük ağırlıklı ortalamayı takip ediyoruz. Burası aynı zamanda da regresyon alt band. Ben 13.900 seviyesinde karar öncesi, yani hem tarım dışı istihdam hem de enflasyon datası öncesi dengelenebileceğimizi düşünüyorum. Bazı bilhassa işte holdingler tarafında çok cazip fiyatlara gelindi yine. Oralarda yavaş yavaş orta vadeli pozisyonlar alınabilir, ama net olarak risk iştahının tekrar artması için dediğim gibi bugün için 14.500 seviyesinin geçilmesi gerekiyor.
0: Evet, şimdi bir yandan İSO Türkiye İmalat PMI rakamı da geldi, 47.1. Detaylarını paylaşacağız, ama Cem Kaya çok teşekkür ediyoruz kıymetli yorumlar için. Kolaylıklar diyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olunuz. Efendim, manşet PMI Haziran'da bir önceki aya göre 2.7 puan geriledi. Haziran'da özellikle 47.1 seviyesini aldığını görüyoruz, ama bir önceki ay, yani Mayıs rakamında 49'lara doğru çok kuvvetli bir artışın olduğunu takip etmiştik. İmalat PMI tarafında belirgin bir artışla karşımıza çıkmıştı. Şimdi burada 2.7 puanlık bir geri çekilme hareketi olduğunu görüyoruz. 47.1 tabii sanayi üretimi noktasında bizim için de önemli bir gelişme. etmeden bahsediyoruz. Bu anlamda tabii kredi politikaları önemli oluyor. İşte bugün yayına başlarken bahsettik, reskont kredileri tarafındaki limitlerin artırılmış olması. Orada tabii

0: sanayicinin desteklenmesi, böyle birçok faktörde bir yandan değerlendirmeye çalışıyoruz. Buradaki üretim ve imalat PMI nezdinde tabii imalat tarafının da özellikle üretimde büyük bir etkisinin olduğunu görüyoruz. Büyüme tarafında da sanayide bir daralma görmüştük. Gelen ilk çeyrek rakamlarını ele aldığımızda %2.5'lik bu büyümeyi takip ederken, dolayısıyla bir yandan Merkez Bankası'nın faiz politikası, tabii cuma günü gelecek enflasyon, imalat PMI göstergesi, bunlar önemli böyle takip ettiğimiz makro göstergeler. Ama tabii petrol fiyatları üzerindeki düşüşle konuşuyoruz. Yani bugün 73 dolarda, işte bir ay öncesine, iki ay öncesine gittiğimizde Nisan sonunda mesela 90 dolarların üzerinde, işte 100'ün üzerine gelmiş bir petrol fiyatlaması konuşuyorduk. 110'lara doğru gelen, hatta 116'ları gören, yine sanayi üretim noktasında da önemli. Biz de açtığımızda sanıyorum paylaşacağız bu rakamları, ama bakalım piyasalara, Borsa İstanbul tarafına gelen raporları da bölümde ele alıyoruz. Gidelim gelen bu değerlendirmeye, gelen rakamın hemen ardından. Borsada bugün tabii böyle daha yataya yakın bir seyirle güne başladığımızı gördük. Merkez Bankası'ndan gelen bu sadeleşme hamlesi de önemliydi, ama öncesinde bu halka arzlar tarafı son dönemde gündemimizdeki, bugün de 5 yeni halka arz için talep toplama sürecinde ortak gün, yani 5'inde de halka arzlarda talep toplama gerçekleştirilebiliyor. Şimdi beta enerji halka arz oldu. Gong bugün Borsa İstanbul'da beta enerji için çaldı. Hatta işlem gününe tavan fiyatlamayla başladı. Ahmet Tuna Şimşek, Borsa İstanbul'da ve Beta Enerji Yönetim Kurulu üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsu ile birlikte bizlerle detayları paylaşacak. Ahmet, kolaylıklar diliyoruz ve hayırlı olsun diyoruz.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Senin de söylemiş olduğun gibi Borsa İstanbul'dayız ve burada düzenlenen gong töreninden sonra Beta Enerji halka açıldı. Şirketin hisseleri işlem görmeye başladı. Biz de halka arzın detaylarını konuşacağız. Beta Enerji Yönetim Kurulu üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsu'yu bizlerle birlikte. Yusuf Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederiz. Öncelikle halka arz bilgilerinizi hatırlayalım. Halka arz büyüklüğü ne kadardı? Ne kadar pay satışa sunuldu ve gelen talepten memnun musunuz?
2: Biz şirketimizin %15'ini halka arz ettik. Toplam bedel 2 milyar 430 milyon TL. Yatırımcıların teveccühlerinden çok memnunuz. Zaten bugün de inşallah görmüş olacağız. Şu anda gayet memnunuz.
1: Pay fiyatı 40 liraydı.
2: Evet, 40 TL'ydi pay fiyatı.
1: Peki halka arz gelirini nerede kullanmayı planlıyorsunuz?
2: Halka arz gelirimizi biz Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü inşa ettik. Yaklaşık 130 milyon dolarlık bir yatırımımızdı. Bu yatırımın %85'ini zaten biz faaliyete geçirdik. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin %45'ini bu yatırımın tamamlanması, yatırıma devam olarak, geri kalan %55'ini ise işletme sermayesini güçlendirmek için kullanmayı planlıyoruz.
1: %45 yatırım, %55 de sermaye artırımında kullanacaksınız. Peki temettü politikanız ne olacak? Düzenli temettüyü dağıtacak mısınız?
2: Evet, biz zaten izahnamemizde belli etmiştik. %30'umuzu karımızdan %30'unu temettü olarak yatırımcılarımıza dağıtmış olacağız. Aynı zamanda yani %30'unu dağıtmış olacağız, evet.
1: Peki şimdi ilk yarıyı artık geride bıraktık bugün itibarıyla. Siz Beta Enerji olarak ilk yarıyı nasıl geçirdiniz ve sene sonu için hedefleriniz nedir?
2: Ben öncelikle 2025'ten bahsetmek isterim. 2025 yılını yaklaşık 100 milyon dolarlık bir ciroyla kapattık. 2026'nın ilk yarısında ciro hedeflerimizin paralelinde ilerliyoruz. Bu yılda yaklaşık 160 milyon dolar civarında bir ciro hedefimiz var. Bu 6 aylıklarla da bu ciro hedefinin doğru olarak ilerlediğimizi gösteriyor zaten.
1: Başka yatırımlar olacak mı peki önümüzdeki dönemlerde?
2: Tabii ki yatırımlarımız durmadan devam ediyor. Fakat ilk hedefimiz bu mevcut yatırımımızı devreye alıp tam kapasite üretim. Daha sonra kendi üretmiş olduğumuz ürünlerimizle ilgili optimizasyon sürecine geçeceğiz. Orada gerekli ham maddelerle ilgili üretim düşünüyoruz.
1: Efendim, son sorum. Enerjinin çok kritik olduğu bir aslında süreçten geçiyoruz dünyaya baktığımızda. Türkiye'yi enerji sektöründe nerede görüyorsunuz?
2: Şöyle söyleyeyim. Enerji arz güvenliği şu anda dünyadaki aslında bir milli mesele olarak düşünüyorum. Türkiye bu konuda çok ciddi yatırımlar yaptı. Şu anda bizim enerji altyapımız, işte elektrifikasyon tarafımız çok güçlü.

0: şu, ve çok yeni. Biz burada Amerika'yı, Avrupa'yı da baz alıyoruz. Oradan talepleri de görüyoruz. Oralardaki enerji altyapılarının ne kadar eski olduğunu, bir taraftan da ne kadar elektrifikasyona ihtiyaç olduklarını da görüyoruz. O yüzden Türkiye bu konuda çok iyi bir seviyede. Biz de bu enerji arz güvenliğinde elektrifikasyon tarafında destek vermeye çalışıyoruz.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Borsa İstanbul'daydık. Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsu ile birlikteydik. Beta Enerji'nin halka arzının detaylarını konuştuk. Sözü tekrar size bırakalım.
2: Ahmet, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz ve hayırlı olsun efendim sermaye piyasalarımıza. Beta Enerji'nin bugün işleme açıldığını gördük. Tavan başladı. Bugün 5 şirkette halka arzda talep toplama işlemini gerçekleşiyor ve bugün ortak gün. Yani bugün 5 şirketin de halka arzına katılım sağlamak için ortak gün ve sanıyorum tek ortak gün, o da önemli. Beta Enerji içinde 1 milyondan fazla yatırımcı katılmıştı. 1 milyon 124 binden fazla yatırımcı katılımı da gerçekleşmişti. Yoğun bir ilgi de oluyor, onu da söyleyelim. Şimdi bugün Enerya, Ral Yatırım Holding, Miatek, Kuva Kredit, Kuyas, Işıkla Enerji, Otokar Vestel, Katılım Evim, Borsa İstanbul'da yükselenlerde, düşenlerde Kardemir'de, Migros, Bağsu, Tofaş, Efor, Gübre, Telekom, Margün Enerji, Ereğli, Anadolu Efes ve Dohol takip ediliyor. Şimdi aracı kurumlardan gelen raporlar da diyelim. Bugün Ereğli tarafındaki geri çekilme hareketinden bahsettik. Kardemir D tarafındaki geri çekilme hareketinden bahsettik. Erdem ile ilgili dün Gedik Yatırım bir rapor paylaştı ve potansiyel anlamdaki getirileri %27 dediler ki operasyonel toparlanma ivme kazanıyor ve operasyonel döngü dip noktasından kademeli şekilde çıktı ve karlılık tarihsel orta döngü seviyelerinin hala belirgin şekilde altında olsa da ilk çeyrekte daha yüksek kapasite kullanım oranı vardı. İyileşen favori rakamı vardı ton başına ve devam eden pozitif serbest nakit akışıyla operasyonel göstergelerde ilk anlamlı toparlanma sinyali geldi demişler ve sürdürülebilir bir yeniden değerleme içinde hacim büyümesinden ziyade küresel ürün fiyatı ve girdi makaslarındaki daha geniş kapsamlı bir toparlanma gerekecektir diyorlar ve şunu söylemişler: çok yıllı yatırım döngüsü ise kademeli olarak sona yaklaşıyor ve zirve yatırım harcaması döneminin geride kaldığını düşünüyoruz. Yatırım temasının da bilanço normalizasyonundan daha güçlü bir serbest nakit akışı üretimine, karlılık toparlanması ve potansiyel anlamda daha yüksek hissedar getirilerine kaymasını bekliyoruz demişler. Ve şunu diyorlar: piyasanın odağının kademeli olarak aşağı yönlü risk ne kadar kaldı sorusundan marjlar ne kadar hızlı normalleşebilir sorusuna kaydığını düşünüyoruz. Yani önceki dönemde işte aşağı yönlü daha ne kadar risk var, düşüş var gibi sorular vardı. Şimdi marjlar ne kadar hızlı normalleşecek, ne kadar iyileşecek soru işaretlerine döndü demişler. Çelik hisselerinin artık talep döngüsünden ziyade kazanç revizyon döngüsünün erken aşamasına girdiğinde düşünüyoruz diyorlar ve temel yukarı yönlü katalizör hacim artışından ziyade çelik marjlarındaki toparlanmaya, azalan yatırım harcamalarına ve güçlenen serbest nakit akışına da dikkat çekiyorlar ve diyorlar ki bu da öz kaynak değerini destekleyecektir. Dün paylaştıkları rapor bu ve dün paylaştıkları rakama göre de böyle %27'lik bir getiri potansiyeli tavsiyesi aktarmıştı Gedik Yatırım Erdemir değerlendirmesini aktarırken. Ve aracı kurum raporunu da paylaştıktan sonra bu bölümü artık noktalıyoruz ama birazdan buradayız. Bakalım yılın ikinci yarısında hangi hisseler ön planda olabilir? Zira %25'lik getiri var ama dar seçici bir hisse grubuyla

0: Nelir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Ve şimdi de karşınızda görkemli. Böyle görkemli bir törende ziraata yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: İstanbul'da 2 artı 1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
2: Pepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy, yapay zeka teknolojileri şirketleri değişken fon. Akbank ve tüm bankalarda. Ak Portföy, yapay zeka teknolojileri.

0: Geçen haftadan bu yana Borsa İstanbul'da düşüşler var. 14.800'lerden 14.100'lere doğru geldik. Peki ne bekliyoruz? Hangi hisselerde bir yükseliş beklentisi var? Ve artık yılın ikinci yarısına başladık. Artık Temmuz ayına başladık. Peki nasıl geçti? İlk yarı neler kazandırdı, neler kaybettirdi? Vişne Akademi Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barışcan Yücel'le birlikteyiz. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sağ olunuz. Şimdi bu ilk 6 ayı biraz değerlendirelim istiyorum. Yani seneye başlarken çok daha iyimser şeyleri konuşuyorduk. Yani önceki biz savaşı konuşmuyorduk. İşte Trump'ın İran'a karşı söylemlerini konuşmuyorduk. Belki 60 doların altına gelebilecek 50 seviyelerde petrolü konuşuyorduk. Dolar endeksinin bu kadar yükselebileceği beklentisinde kurum raporlarında okumuyorduk. Ya da altının Ocak'ta böyle %30 yukarı gidip sonra bir anda zirvesinden aşağıya çakılmasını da konuşmuyorduk belki. Dolayısıyla böyle 6 aylık varlık getirilerine biraz bakalım istiyorum. Getirelim ekranlara. Çünkü petrol işte 116 dolardan geldi 73 dolara. Ama zirvesinden böyle %37'lik gerileme görsek de sene başından bu yana petrol %20 yukarıda. 60 dolar bandından %20 yukarıda. Borsa %25 getiri sağlamış. Tabii dar seçici hisse grubuyla. Yani her yatırımcı belki portföyünde aynı etkiyi hissetmiyor. Bankaların zaten %10'a yakın bir getirisi var. Bu da endeksin ve sınayinin çok çok altında. S&P 2020'den bu yana en iyi çeyreğini geçirmiş. Yani 6 yıldır en iyi çeyreği S&P'nin %9'un üzerinde kazanmış. Var. Altın %7 değer kaybediyor bu ilk yarıda ve gümüş %17 değer kaybediyor. Şimdi biraz başlıkları konuşalım. Neler yaşadık biz ilk yarıda ve ikinci yarıda, hangi enstrümanların reel anlamda getirsin olmasını bekliyoruz?
1: Aslında siz çok güzel özetlediniz. Yani biz 2026 yılına girerken ne ABD, İran, İsrail savaşı gündemdeydi, ne petrol fiyatlarının 3 haneli seviyelerin üstünde en kötü bir çeyreklik kalacağı ya da işte 2 aylık kalacağı gündemdeydi. Ya da işte Trump'ın biz ticaret savaşlarını uzatıp uzatmamasını konuşuyorduk. Yavaş yavaş Venezuela muhabbetini yapıyorduk. O da 3 saatte tamamlandı gibi durumlar vardı. Yani çok bu kadar kaotik, bu kadar ters fiyatlamaların da yaşanabileceği bir süreç yoktu. Bu sürecin tetiklenmesinde işte İsrail, İran, ABD savaşı, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, tedarik zincirinin, lojistiğin petrol üzerinden kopması, bunun enflasyona yansıması, kısa vadeli gübre fiyatlarına yansıması, bu fiyatlamaların mısır, pamuk, buğday gibi ürünlerin ilk 3 ayda ciddi

0: diye bir yükseliş göstermesine neden olmuştu. Ama ondan sonra biraz daha risk iştahının artmasıyla küresel piyasalarda kısmi de olsa bazı olayların dengesel olarak bir açıklaması ya da stratejisi yapılabiliyor duruma geldiğimizde, ki bu işte savaşın tamamen bitmemesi olsa bile bir müzakere sürecinin başlaması, belli imzaların atılmış olması var, işte Hürmüz'ün açılmış olması var, petrol fiyatlarının 70 dolarlara doğru bir düşüş göstermiş olması var. Bundan sonraki süreçte biraz daha risk iştahında biz artış gözlemleyebiliriz. Ben Fed'den faiz artışı beklemiyorum, açık söyleyeyim. Uzun bir süre bekle gör, pas geçecektir. Yapacağı ilk hamleyi de çok büyük bir konjonktürel bozulma olmazsa faiz indirecektir diye düşünüyorum. Onun da etkisiyle, yani stratejimi bu şekilde planlayarak bir miktar daha dolar endeksinde gevşeme bekliyorum. Euro dolar 1.12.75-1.13 bandından hafif toparlıyor. 1.20'lere doğru gitme durumu gene var. Sterlin doların 1.40'lara doğru yükselme durumu var. Özellikle 3-4 aralığında büyüyen ABD ekonomisinin biz 2.1 büyüdü ama 1.5-1.6 buraları gördük. Negatife dönüp bir teknik resesyon ihtimalini masaya yatırmıyor olsa da bir daralma var. Trump'ın kendi seçtiği bir Fed başkanı var. Ara seçime gidiliyor, savaş ortamı var. Petrol kısmı da olsa düşmüş. Enflasyon ilerleyen dönemlerde baskı altına alınabilir. Powell'la zaten anlaşamıyordu. Siyasi politik bir baskı vardı. Aynı mevzunun içinde yer almak istemeyecektir diye düşünüyorum. Sadece Çin'le yapmış olduğu ticaret savaşlarının global ticarete ve ekonomiye vermiş olduğu zararın yanı sıra bir de sıcak savaştaki harcanan ciddi anlamda savaş ekonomisi bence bazı ekonomileri, özellikle ABD ekonomisi başta olmak üzere, zorluyor.
1: Evet.
0: Bu dolar endeksindeki yükseliş ya da doların değer kazanması da bence ABD ekonomisine olan güvenden dolayı değil, rezerv para olan dolara olan güvenden dolayı değil. Dolar baz para olduğu için kişi altın satıp SpaceX'de alacaksa, Nasdaq'da alacaksa, S&P'de alacaksa ilk durağının dolar olması lazım. Gümüş alacaksa da aynı, petrol alacaksa da aynı. Yani ne işlem yapıyorsa yapsın, çok böyle euro bazlı bir paritede üründe İsviçre frangı vesaire değilse dolara geçmek zorunda. Dolar o yüzden talep görüyor diyebilirim kısa vade açısından. Uzun vadede ben çok fazla doların değer kazanacağını düşünmüyorum. Özellikle Çin, Japonya gibi ülkeler ABD tahvillerini satmaya başladıktan sonra ABD ekonomisine olan güvenin de azalması ile birlikte ben Fed'in ilerleyen zamanda hem siyasi politik baskı altında kalarak hem de makroekonomik verilerde çok ciddi bozulmalar yok. Yani 175 gelmiş tarım dışı, 115 bekleniyor. 150'nin üstünde gene gelse bir miktar idare edecek. 4.3'lerde işsizlik oranı var. 0.3-0.4 arası ortalama saatlik kazançlar verisi geliyor. PMI verileri, ISM imalatla ISM non imalat PMI verileri 54'ün üstünde. Yani güzel, evet, seviyelerin üstünde. O yüzden ben ilerleyen zamanlarda Fed'den gevşeme hareketiyle birlikte küresel piyasalarda biraz daha risk iştahında canlanma ve toparlanma bekliyorum.
1: Evet, yani bir rotasyon olması, yeni varlık sınıflarında bir getiri arayışı da dolara olan ilgiyi güçlendirmiş olabilir diyorsunuz. Dolarla alım satımı gerçekleştiği için. Şimdi borsa açısından ne bekliyoruz? Yani şöyle iki haftadır zayıf bir seyir karşımıza çıkıyor. 5 halkadan söz etmiştik. 12.2 milyar lira büyüklükte. Bugün bu arada 5'ine birden ortak, yani 5'inde de talep toplama işlemi gerçekleştirebiliyor. Yani 5'i içinde ortak gün başvuru noktasında 14.100'ün de altına gelmişiz. Dün de böyle biraz geri çekilme vardı. Geçen haftayı konuştuğumuz, hani merkez haftalık repo ihallerine başlamaz mı acaba? Ya da işte MSCI'dan gelen uyarı, küresel borsalardaki düşüşü konuşmuştuk ama bu hafta dışarıda pozitif bir ivme var. Bizde kayıplar var. Borsa için de böyle kısaca görüşünüzü alayım.
0: Ya, Borsa İstanbul'da yukarı yönlü potansiyel korunuyor. Gerçekten yani dolar bazı da ucuz, TL bazı da ucuz. Ama yurt dışı piyasalardan gelen haber akışları, kimi zaman yurt içi piyasalardan gelen haber akışları Borsa İstanbul'u baskılıyor. Şimdi savaş dönemini gene iyi geçirdik. Çok ciddi bir satış baskısı yemeden. Ondan sonra işte petrol krizini gene iyi geçirdik. İşte mutlak butlan kararıyla birlikte bir sert satış dalgası geldi. 1,5 hafta içinde o fiyatlama da toparlandı. Böyle bir süreçte Borsa İstanbul aslında gitmesi gereken bir yer var. Yükselmesi gereken bir momentum ve ivme var. var. Ama bu

0: Bu tam olarak gerçekleşemiyor. Teorideki anlattığımız her şey pratiğe dönüp bir adım daha kendini ileri atamıyor. O yüzden Borsa İstanbul'un üzerinde kısmi de olsa bir baskı var. Özellikle Nasdaq tarafında da artık zirve seviyelerden kar satışları geldiği seanslarda biz Borsa İstanbul'daki pozitif havanın kısmi de olsa negatife döndüğünü de görüyoruz. O yüzden ben Borsa İstanbul'da özellikle 13.850-13.750 bandı kısa vadede kırılıp altında haftalık kapanış gözlemlemediğimiz sürece ben düşüşlerin sınırlı kalacağını düşünüyorum. Oraya doğru yaşanacak düşüşlerde tepki alımları gelebilir. Günlük, 4 saatlik ve haftalık grafiklerde önemli teknik seviyelerin hala üzerindeyiz. Bu tarzda kar satışlarının geliyor olması bence bu tarzdaki dönemler için gayet normal. Ama önemli sektörler, önemli şirketler bu tarzdaki negatif dönemlerde ya da yatay bant hareketlerinde de pozitif ayrışabilirler. Yani bu savunma, sağlık, enerji gibi, gıda perakendelerinin iç içe geçmiş olduğu şirketler gibi şirketler bu dönemde pozitif ayrışır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da ben uzun bir süre bekle gör yaptıktan sonra yine faiz arttırmayacağını, hatta ilk hamlesinin faiz indirimi olacağını düşünüyorum. Böyle bir süreçte de bankacık ve holdingler de eklenir bu saydığım sektörlerin üstüne. Borsa İstanbul'da biz rally gözlemlemeye başlayabiliriz. Hı hı. Hem gayrimenkul tarafı hem otomotiv tarafı birlikte canlanabilir. Böyle bir ihtimal var. Borsa İstanbul evet biraz zaman kaybettiriyor. Biraz yatırımcısını da üzüyor bazen, evet. Yoruyor ama ben yukarı yönlü potansiyelin korunduğunu hala düşünüyorum diyebilirim.
1: Şimdi kısaca bu sadeleşme adımını da söyleyeyim. Yani bankalar için pozitif mi, negatif mi, nötr mü?
0: Yani şu an için nötr ama ilerleyen zamanlarda pozitif olma ihtimali daha kuvvetli diyebilirim o haber akışlarının bankalar açısından.
1: Evet, şimdi gelelim bizim 11 kadromuza, Borsa İstanbul'a bakalım neler var orada. Kalat.
0: Kalat'ta Aselsan zaten gene 11'i enerji ve savunma üstüne ağırlıklı kurduk. Aselsan'la başlayalım. Aselsan birkaç gündür hafta başından itibaren geçtiğimiz haftada artık kar satışlarını çokça karşılaştı. Bir miktar tepki alımının gelebileceği, dinlenebileceği yerler teknik anlamda. Temel anlamda ise gerçekten Türkiye'nin savunma sanayi çok ileri gidiyor ve özellikle yeni halka arz olursa bazı şirketler çok daha güzel savunma sanayinde alternatifi çok olan bir borsa haline gelebiliriz. Körfez ülkelerinden, Orta Doğu'dan Türkiye savunma sistemlerine olan yönelimin artması, zaten siparişlerini biliyoruz Aselsan'ın, belki yetiştiremeyecekler bile, hani iyi anlamda söylüyorum bunu, kötü anlamda değil. O yüzden ben savunma sanayinin de devi olarak Aselsan'ı kaleye yazarak kadroda bir miktar daha pozitif kalacağını düşünüyorum.
1: Evet, geleyim 2 numaraya.
0: SDD Uzay diyebiliriz ona da. O da dün değil, pazartesi günü tavanla açtı. Dün bir miktar da alım fırsatı verdi. Hatta geçtiğimiz hafta da sizle yayında konuşurken 250'lerin altı biraz riskli. 210-220'ye gelirse güzel alım fırsatı olur. Ama uzun vade için de 250'nin altında da alınabilir diyorduk. Ondan sonra zaten direkt tavan açtı 270'lere doğru. Şimdi 250'nin üstündeyiz. Kısmi kar satışları gelebilir ama ben yukarı yönlü potansiyelin korunduğunu düşünüyorum. Bunu sadece bir savunma olarak değil, daha farklı alanlarda da hizmet veren bir teknoloji şirketi olarak düşünebiliriz diyebilirim. Eğer uzun vadeli çanağı tamamlarsa zaten 500 liralar hedef oluyor. Ama yeni gelecek haber akışlarıyla ya da yeni portföy yönetim şirketleriyle, fon yönetim şirketleriyle savunma tarafına ciddi alımlar gelirse, hani alım fırsatı vermeden ciddi yükselişler gösterebilir.
1: Evet. Tabii bir de önümüzde bu 7 Temmuz'daki NATO zirvesinden hani yeni iş beklentileri, Körfez ülkelerinden gelebilecek talep beklentileri, öncesinde Trump'ın geliyor olması belki en önemlisi bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan için geliyorum demişti zaten. Bir de Mark Rutte'nin açıklamaları, NATO Genel Sekreteri kendisiyle geçtiğimiz aylarda Aselsan'a da bir ziyaret gerçekleştirmişti. Dolayısıyla hani dünyanın savunma sanayide göz bebeği Türkiye olmaya devam ediyor. O tabii sadece savunma sanayi şirketleri için değil, hani özellikle teknoloji tarafına da bir ilgi getirir mi? Bunu da konuşuyoruz. Orada çünkü çünkü büyüyen bir, yani çok dallı bir sektörden söz ediyoruz. Çok fazla yere etki ediyor. Dolayısıyla hani oradaki hareketlilik böyle

0: Savunma sektörlerine de ilgiyi canlı tutar mı? Yani özellikle Temmuz'un tabii bu ilk haftasında olduğumuz süreçte.
1: Bence tutar. Yani şöyle kısa vadeli bazı olayları günlük ve dönemsel değerlendirmemek lazım. Son birkaç senedir Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan tutun da Savunma Bakanlığından kadar röportajlar arasında yapılan bazı açıklamalar var. Evet, 3. Dünya Savaşı aşama aşama yaşanıyor. Bu böyle bir anda İsrail, ABD, İran Savaşı gibi fiziki olarak başlayıp 1. 2. Dünya Savaşı gibi devam edecek bir savaş da değil. Şu anda ciddi anlamda bir harp ortamı var. Ama kimi soğuk savaş der, kimi ticaret savaşı der, kimi dini savaş der, kimi kur savaşı der, kimi askeri savaş der. Bir kutuplaşma var. Yeni dünya düzeni kuruluyor. Bu yeni dünya düzeninde de Türkiye'nin hem jeopolitik olarak konumu hem de gerçekten son dönemlerde savunma tarafında geliştirdiği yeni atılımlar ve dış siyasetteki 5-6 senelik uzlaşmacı tavır, söylem, bunların hepsi bence Türkiye'ye yeni pazarlar açıyor. Aynı zamanda Türkiye savunma sanayinde güçlenirken, yani sadece silah üretmek, mermi üretmek, mühimmat üretmek değil, insansız hava araçlarından tutun elektrifikasyona, işte çelik kubbenin inşasına, bunu daha da detaylandırabilirsek artık yapay zeka, teknoloji, iletişim hepsi giriyor devreye. O yüzden ben bu alanda hizmet veren, bu alanda aynı masada dirsek temasında olan birçok sektörün domino etkisiyle etkilenme ihtimali var. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları bile etkilenebilir. NATO için yeni yerler inşa edilecekse vesaire. Bence önemli, kritik bir toplantı. O yüzden Türkiye sadece savunma sanayine değil, birçok konuda da savunma sanayini ilgilendiren atılım yapıyor diyebilirim.
0: Evet, 3 numara.
1: Altınay savunma, gene savunmadan gideceğiz. Daha niş bir alana hizmet veriyorlar. Fiyat olarak da ucuz. 34 liradan girdiler borsaya. Şu anda dün 17 liraların üstünü gördü. Bugün 16'larda kalmaya çalışıyor. 15.90, hem 89 günlük hem 50 hem de 200 günlük hareketli ortalamanın kesiştiği yer. O yüzden 15.90'ın altında biz haftalık kapanışlar görmediğimiz sürece Altınay ciddi bir sürpriz yapabilir. Benim Altınay'da beklentim 3 haneli rakamlar. Ama çok okey diyen varsa da trenden 25-34 lira aralığında inebilir yani.
0: Evet, enerji rüzgarını konuşuyoruz son dönemde. Biz de zaten yayında hisselerimizde sıklıkla yer veriyorduk. 4 numara.
1: Astor Enerji. Astor Enerji son dönemlerde kar satışı yiyor. 360 liralardan 270-280 bandına kadar düştü. Ama yani grafik fiyatına çok bakmamak lazım. Şirketin değerine bakmak lazım. Açılmış olduğu pazarlara bakmak lazım. İhracat gelirine bakmak lazım. Trafo vesaire yapıyor. Bir de zaten ilerleyen zamanlarda enerji o kadar kıymetli bir şey ki zaten, insanlığın varoluşundan beri bundan sonraki süreçte daha da kıymetli bir hale geliyor. Çünkü işte petroldeki dışa bağımlılık daha farklı enerji alanlarına insanların yönelmesini ya da hükümetlerin yönelmesini sağlıyor. Alternatif enerji, yenilenebilir enerji gibi. Onun dışında yapay zekadan tutun da aklımıza gelebilecek teknolojiler ilerledikçe, insanoğlu geliştikçe, kavimler, ırklar arttıkça, bir şeyler oldukça biz enerjiyi daha çok tüketiyoruz. O yüzden ilerleyen zamanlarda büyük elektrik kesintileri, geçtiğimiz sene İspanya'da bir gün gitti. Berlin'de birkaç gün gitti. Ciddi anlamda elektrik kesintileri olabiliyor artık. Bu işte dünyanın kutupsal olarak manyetik alanın bozulmasından mı dersiniz? Başka nedenler mi söylersiniz? Bilemeyiz ama bir şekilde elektriklerde ilerleyen zamanlarda kopmalar, kesilmeler tekrarlanabilir. Çünkü çok fazla güç harcıyor insanoğlu artık teknolojiye, yapay zekaya, uzaya çıkmaya, ona buna. Bundan dolayı da bu gücü karşılayabilmek için en önemli şey elektrik. Elektrik de şu andaki günümüzde daha konveksiyonel ve alternatif enerji, yenilenebilir enerji alanlarıyla üretiliyor. Gönül isterdi herkes bedavaya Tesla bobiniyle alternatif akım kullansın ama bu iş böyle. Böyle olduğu için de trafo vesaire çok büyük alanda hizmet veriyor. O yüzden Astor'da geri çekilmeler olsa bile yön yukarı diyebilirim.
0: Evet, geleyim 5 numaraya.
1: 5 numarada Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı diyebilirim. İşte Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın hem baktığımız zaman dediğim gibi faizlerin indirme ihtimalini masada bulundurduğum için canlanabilmesini düşünüyorum. Ayrıca ciddi anlamda Pasifik Holding'in altında hizmet veren iştiraki bir kurum olduğundan dolayı da önemli ihalelerde yer alma durumu olabilir. Ve

0: Fiyat olarak da diğer gayrimenkul yatırım ortaklıklarına göre de daha ucuz kalıyor şu an için. 4 liraların üstünü görmüştü. Tekrardan göreceğini düşünüyorum. Yani Koç Holding, Sabancı Holding 2x zor yaptırır. Kaliteli şirkettir. Zamanla güzel yürür. Ama işte bunun 2x 3x yapması daha rahat. Yani 7 lira olursa zaten 2x yapmış oluyor. Koç'un 400 lira olması lazım.
1: İkinci çeyrekte özellikle merak edilen bilançolarda havacılık var. Tabii bu savaş dönemiyle geçti malum ikinci çeyrek.
0: Yani evet, Türk Hava Yolları var gene kadromuzda. Bir çıkarıyorum, bir ekliyorum. Ben de şey, o bir her yayına gelirken önce çıkartmış sonra geri eklemiş olarak geliyorum. Çıkartmaya da elim gitmiyor ama mesela işte 270-330 lira bandı 4 senedir, 3 senedir sıktı.
1: Hep aynı
0: bant. Yani o yüzden tamam, bu 2-3 senelik swing trade eden, band trade eden kişiler için güzel, okey de. Yani Türk Hava Yolları globalde bile konuşulmuyor çok fazla. Türk Hava Yolları okey ediyorsun, geçiyorsun. Bu Messi gibi, Ronaldo gibi. Anlatabildim mi? Yani çok fazla kıyası da yok yani aslında baktığımız zaman. Şimdi Sanal Post tarafında yeni teknolojik atılımları var. Kargoculuk da ayrı gidiyor. Gençleşen filo var. Dünyanın her yerine uçuyor. Hizmet deseniz bambaşka. Bu fiyatlar gerçekten ucuz. Yani 410 lira, 540 lira sıralı hedeflerimizi hala koruyoruz. Ama 330 liranın üstünde de artık bir haftalık kapanış yapabilirsek biz de bir önümüzü görebileceğiz. Güzel olacak. Şimdi 330 liralardan bir kar satışı daha gelirse 295-305 aralığında dengelenecek. Yani bu kadar tahmin edilebilir olmaması lazım Türk Hava Yolları'nın fiyatlamasının. Şuraya gelirse bu olacak, buraya gelirse bu olacak. 3 senedir öyle olduğu için ne olacağını biliyor gibi davranıyoruz da keşke bizi de yanılsa, biraz daha yukarı atsa kendini. Ama bence portföylerde olması gereken önemli bir değerimiz.
1: Şimdi o sıkışma, yani havacılıkta hep bir sıkışmayı konuşuyoruz 2-3 yıldır. Aynısını enerji ve elektrik endeksi için de konuşmuşken ciddi bir sıkışma vardı ama bu yıl orada da ciddi hareketli bir tablo var. Bu arada piyasa takas fiyatlarında bir artış olduğunu görüyoruz. Yani burada işte elektrik üretici şirketleri konuştuğumuzda, elektrik sektöründeki şirketleri konuştuğumuzda tabii üretim ve dağıtım olarak ayırıyoruz ama maliyetin çok daha düşük olması ya da işte koşulların, hava koşullarının elverişli olması, üretim rakamlarının artması, ama bir yandan bunu yüksek fiyattan satamadıkça da hani orada gelir tarafını baskılayan bir unsur olarak değerlendirmiştik. Şimdi tabii PTF'de, piyasa takas fiyatında bir artış var. Hem orada hani gelir anlamında biz bu sektörde ne bekliyoruz, hem de geleyim 7 numaraya.
0: Ya enerji tarafında evet, o artışlar, maliyetler artmış olsa bile fiyatlar artacağından dolayı bir miktar daha pozitif etkileyecektir. Ben enerji tarafındaki şirketlerin hızlı gelişme, büyüme ihtimalini birkaç zemine oturturken onlardan biri de bu. Evet, elektrik fiyatlarının artmasıyla birlikte pozitif gelir kalemi elde edebilir. Ama benim bir miktar daha ağırlık verdiğim bacak elektriğe ulaşımın olmama ihtimaline yönelik daha dark senaryoya nazaran arzın kesilebilmesi, kısıtlanabilmesinden dolayı talep devam ettiği için daha sert fiyat artışı yaşanabilir. O yüzden de bu tarzdaki şirketler çok daha ciddi değerlenir. Tabii elektrik olmaz da hisseyi satamazsak ne yapacağız onu da bilmiyorum. Tabii ki dijital işlemlerde
1: Evet,
0: yükseldikten
1: şimdi
0: sonra.
1: geleyim 8 numaraya. Enerji tarafını böyle yoğun şekilde konuşmaya başladık yine.
0: Evet, 7 Aksa Enerji'ydi. 8'de Girişim Elektrik Gesan. Yani Aksa Enerji'de dediğim gibi hem konvansiyonel hem de yenilenebilir enerji alanlarına da yönelim yapıyorlar. Yurt dışına ciddi ihracatı var, geliri var, dolar döviz bazlı. Gesan biraz daha mimarlık, mühendislik, proje, KPC, anahtar teslim gibi olduğundan dolayı bence Aksa'dan daha hızlı yol alabilir. Yani siparişlerde bir tıkanma olmazsa ya da sipariş geciktirme gibi bir durumları olmazsa bence Gesan ikinci Astor vakası olabilir. Yani daha
1: Orada da
0: ciddi bir.
1: iskontolu pay satışı son dönemde fiyat hareketliliği getirmiş.
0: Evet, iskontolu pay satlar bir miktar 69-68'lere geldi 79'lardan. Şimdi tekrar 80'in üstünde kalırsa 100'lerin üstüne gidebilir. Çok da rahat gidebilecek. Sadece biraz tedbirli kağıt. Yani dikkat etmek lazım takasta. Bugün aldılar mı, bugün satamazlar. Tedbir kondu çünkü volatilitesi yüksek olduğu için.
1: Evet, şimdi o halde geleyim 9 numaraya.
0: İzdemir Enerji diyeceğim. Gene

0: Enerjiden ve elektrik üstünden gidiyor olacağım. Elektrik çok konuştuk. Elektrik fiyatlarındaki artış da İzdemir tarafında da ciddi bir yükselişi destekleyebilir. Aslında İzdemir'in yerine Say Enerji vardı da biz yüzün dışına çıkamadığımız için İzdemir'le değiştirdim. Yedeği de Sayas olsun. 10 liralarda şu anda, yaklaşık 13-14 liraya gitme ihtimali var. %40-%30'a yakın bir yükseliş gösterebilir. O yüzden elektrik üzerine bir portföy düşünen yatırımcı adayları vesaire varsa bir araştırabilirler, bakabilirler. Bence gene fiyat yani defter değerinin altında bir şirket.
1: Şimdi bu Suudi Arabistan'la hafta sonu yaptığımız anlaşma enerji ekipman tarafındaki şirketlerimizi de etkileyecek midir?
0: Büyük ihtimalle etkiler. Hem ekipman tarafındaki şirketleri etkiler, hem bunlara daha çok trafo gibi altyapı hizmeti sunan daha geniş anlamda enerji dağıtımına etkileyecek şirketleri de çok ciddi etkileyebilir. Bir de şunu söyleyeyim, bazen ana enerji şirketlerinden ziyade bir miktar daha sizin dediğiniz gibi ekipman sağlayan enerji şirketleri daha hızlı yükselebiliyor. Bu zaten Amerika'da da altın aranırken altın arayandan daha çok kazma kürek satanlar para kazandı. Çünkü herkes altın arayacak ama o herkes onu satacak. Herkes altın bulamayacak gibi. O yüzden hani direkt elektrik enerji üstüne de okey de hani bir anda bir bakarsınız ekipman üreten biri daha hızlı gider elektrik fiyatına göre kote olan bir şirketten. O yüzden bence ekipman tarafı daha rahat ihraç edilebilen bir şey bir de aynı zamanda.
1: Evet, talep de artıyor diyorsunuz o dönemlerde. Geleyim 10 numaraya.
0: Pacific Holding, o da holdingler bazında dediğim gibi ucuz yani şu anda. Zaten çiçeği burnunda daha yeni İstanbul'a, Borsa İstanbul'a kote oldu. 1.50 seviyelerinde, 2 liraların üstünü görme ihtimali kuvvetli. Şimdi Borsa İstanbul seçici bir şekilde %25 ilk 6 ay getiri sağladı. Ama son 6 ayda bizim artık, yani ben kendi adıma konuşayım, şey lüksüm kalmadı. İşte Koç alayım, Tüpraş alayım, sene sonra %8'i getirsin değil. Hani portföyü bazı yaşanan gelişmelerden dolayı 3 ay önceye döndüğümüz için hızlı getiri sağlayabileceğini düşündüğüm şirketleri seçiyorum.
1: Yani değer yatırım hikayesini biraz değiştirdi mi? Yani momentum
0: ben de değişti. Evet.
1: Gidiyor mu yatırımcı?
0: Ben de değişti. Mesela siz de biliyorsunuz 11'e bir tane holding yaz deseniz gözüm kapalı Koç yazarım. Ama Koç yazmıyorum şu anda. Pacific Holding yazıyorum. Koç 190 liradan 400 liraya geldi. Önce ki 2x yapsın. Ben burada 3 lira görürsem anlatabilirim. Biraz ona döndü yani. Türk Hava Yolları yine değer dursun. Aselsan yine değer dursun. Evet. Ama BİM'i çıkarttım mesela. Yavaş yoruyor. Ford Otto, JAPEX büyüme hissesi müthiş. 130'lardan 80'lere geldi. Çok çok ucuz. Ama yoruyor. 0.6 yukarıda, 0.7 aşağıda, 0.1 yukarıda, 0.1 aşağıda. Başka enerji şirketleri 7-8 atıyor bazı günler. Portföy
1: daha önemli. Yüksek geçiş arıyorum diyorsunuz dolayısıyla. Şimdi Pacific Holding'den sonra geleyim 11 numaraya. Türkiye'nin en büyük ilaç sektör dağıtım ağına sahip şirket.
0: Ya Selçuk Ecza, onu o hafta biz alamadık, kaçırdık. Tavan tavan gitti, emirlerimiz fillenmedi. Bir gün boşluk verdi.
1: İki katına geldi.
0: Evet, iki katına geldi. %85'ten aldık biz de, tam 2x yapmamıştı ama bir ufak ara verdi. Orada biz de aldık portföyümüze. Bir canlanmasını bekliyorduk zaten. Çok sığ ve sıkışık hareket ediyor teknik bazda da. Şu anda pozitif ilerliyor. Yeni bir pandemi süreci ya da sağlık sistemlerindeki yaşanabilecek talebin artışı, yaşlanan nüfusla birlikte ya da daha farklı bir durumla kalmamız durumunda ki ilaç fiyatlarının artacağı varsayım altında, ilaca ulaşımın Türkiye için söylemiyorum, genel global anlamda zorlaşabilme ihtimali altında Selçuk Eczacı deposu pozitif ayrışıyor. Evet, %100 gitti 2 haftada. Şu anda 200'lerde dinginleşiyor. 220 zaten son tavan görüp düştüğü yerde. Eğer bir tavan serisine daha başlarsa önümüzdeki 5 seneyi fiyatladığı varsayım altında biz 1000 liraları falan konuşuyor oluruz. Yani 5 katına gitmiş olur.
1: Evet, özellikle hani bu yükseliş 2 haftada gerçekleşirdi neredeyse, onu söyleyeyim. Yani her gün tavan performans gördük. Herhalde her yatırımcının portföyünde hayal ettiği, görmek istediği grafik bu olabilir. 70 liralardan çünkü 200 liralara doğru bir gidişat. tabii hazır.

0: İran başında tam ortasında böyle hızlı hareketlilikler geldi. Şimdi şöyle, bu hızlı hareketliliklerden sonra hani geri çekilmeleri de sert satışları da normal değerlendiriyor musunuz? Oraya nasıl bakıyorsunuz? Ya da hani sıkışmış, birikmiş bir enerji var. Dolayısıyla o yükselen trend devam eder diye mi okumak gerekiyor?
1: Ya sadece grafiğe bakarak onu söyleyemeyiz teknik anlamda. Takasa bakarsak, derinliğe bakarsak, aracı kurum
0: Takası
1: dağılımına
0: toplu bu
1: bakarsak
0: arada.
1: tabii o zaman söyleyebiliriz. Mesela çok ciddi sert yükselen enstrümanlar bir anda sert kar satışına maruz kalabiliyor. Ama Selçuk Eczacı için baktığımızda Citibank'tan TERA'ya, İş Yatırım'dan yatırım fonlarına takasta çok ciddi kademelere alış emirlerini koymuşlar zaten. Hani düşse bile taban taban taban keserek düşmeyecek, alım fırsatı vererek düşecek gibi gözüküyor eğer takastaki bekleyen emirlerini kaldırmazlarsa, ya
0: Evet.
1: incelediğimiz üzere
0: Bu
1: diyorum.
0: yükselişe zaten birkaç kurumun çok büyük etkisi vardı, iki kurumun.
1: Kesinlikle. Ben gene o şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Bu tarzdaki 220'lerden 195-196'ya gelip 205'lerde dinlendiği bu bir haftalık dönem zaten mallar el değiştirdi, kağıtlar el değiştirdi. Alan aldı, satan sattı. Şimdi dinginleşiyor. Tekrardan bir haber akışı veya da güçlü para girişiyle ben gene böyle hani o şeyi yaşamak istemediğim için biraz daha yukarıdan aldım kaçtı diye. Aynısını Halkbank'ta geçen sene yaşadık vesaire. Oluyor yani, böyle biz de alalım almayalım, kaçırdık kaçırıyoruz gibi oluyor. FOMO'ya düşüyoruz her ne kadar tecrübeli de olsak. O yüzden dediğim gibi yukarı yönlü potansiyel korunuyor. Selçuk Eczacı'daki hareketin bir benzerini ben SDT, Uzay ve Altınay'da bekliyorum bu arada. Yani
0: Evet.
1: onun gibi bir hareket 2 haftaya sığmaz da 1 aya sığar. Ama yani Altınay'ı 250 liralardan 500'lerde, SDT 250 liralardan 500'lerde, Altınay'ı da 30 liranın üstünde bekliyorum.
0: Evet, şimdi BIST hisselerini açalım bakalım bugün 100 hissede görünüm nasıl? Biraz oradan gidelim bugünün hareketli tablosundan. Geçen haftaya geldiğimizde Vestel ve Besbe Cuma günü tavan olmuştu, zorlu enerji yükselmişti. Pazartesi öyleydi. Dün neydi? Dün salıydı. Dün sert geri çekilmeleri görmüştük
1: Vestel'de.
0: Vestel tarafında. Şimdi orada da toplu iş sözleşmesi imzalanmış Vestel'den gelen haberle birlikte. Cuma günü ne oldu peki? Hani yeniden yapılandırma sürecine girer mi? Ziraat Bankası'yla böyle bir anlaşma içerisinde olur mu acaba diye. Çünkü önemli bir fotoğrafta paylaşılmıştı. Sosyal mecralarda belki görmüşsünüzdür. Ne dersiniz Vestel, Vespe ve Zorlu grubu için?
1: Yani Zorlu ve Vestel'le ilgili son 6-7 ayda çıkan haber akışları şirketi de yordu, itibarını da yordu, hisseyi de yordu. Özellikle Zorlu AVM ile ilgili çıkan haberler bile işte likidasyonunu, hazine risk yönetimini sorgulatmaya başladı. İzmir'de büyüdüğüm için, Karşıyaka'da oturduğum için Manisa'da da çok fazla üniversite arkadaşım vardı Vestel'de çalışan. Onlar da toplu işten çıkartıldığı bir dönem oldu. Yani böyle üst üste gelen kötücül haber akışları ve bazı negatif sinyaller bu tarzda Vestel'i baskılıyor. Dayanıklı ev eşyası alanına bir pozitif rüzgar eser mi? Bence eser. Ne zaman eser? Faizler indirildikten sonra gayrimenkul sektörüyle birlikte canlandığı anda eser. Ama ben dayanıklı beyaz eşyada Vestel'den ziyade Arçelik'i portföye yazmayı tercih ederim.
0: Evet. Şimdi bir yandan geleyim yeniden bugünkü BIST hisselerindeki hareketliye. MIA teknolojiyi de sorayım. %3,54'lük bir artı var.
1: Yani MIA Teknoloji takip ettiğimiz bir hisse aslında, baktığımız zaman savunma tarafıyla da ilişkili,
0: Siz
1: kamu
0: listeyi koyuyordunuz
1: tarafıyla da.
0: değil mi? Listede değerlendiriyor
1: Ara
0: muydunuz?
1: ara giriyor çıkıyor. Yani kendi portföylerimizde çok az bir oranda var da ilk 11'e yazamadık bugün. Savunma alanında hizmet vermesi, kamuyla ilgili hizmet vermesi gibi birçok aslında 4-5 alanda hizmet veriyor. O yüzden güçlü sektörlere hizmet veriyor. İlerleyen zamanlarda, ki yanlış hatırlamıyorsam 1,5-2 hafta önce bir anlaşma haberi düştü.
0: Evet.
1: Ondan sonra %6 yükseldi. Anlaşma haberini unuttum da savunmayla ilgili olabilirdi yanlış hatırlamıyorsam. Hani o yüzden bu tarzdaki haber akışlarıyla pozitif yoluna devam edebilir. Ama dikkat etmek lazım yani. biraz riskli.
0: Şimdi bugün BIST 100'den 3 tane hisse çıktı biliyorsunuz. Anadolu Grubu, Tapgıda ve Türex. Yerine eklenen 3 hisse var. Odin Teknoloji ile ilgili ne dersiniz?
1: Cahilim o konuda. Bilmiyorum yani, evet. Bir şey demem yanlış
0: olur. Estağfurullah. Şimdi

0: Peki endeks kriterleri ile ilgili var mıdır bir değerlendirmeniz?
1: Yani endeks kriterleri bence gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Yani açığa satışın bir kere açılması biraz daha işlem hacmini arttırıp biraz daha yapay fiyatlardan ziyade daha homojen fiyatların oluşmasına neden olacak. Tabii çok da fazla teminat tamamına çağrısı olacak. Endeksten çıkartılanlar, düşülenler, kontrol matiğin bence kapatıp gitmesi lazım artık. Yani çok üzdü yatırımcısını da bazı şeyleri de.
0: Son bir yılda %70
1: yakın. Tabii yani can sıkar adam, canı sıkılır yani. Gibi yani bazı hareketler güzel gidiyor bence SPK'nın yapmış olduğu, ama daha önceki yayında da vurgulamıştım. Gene naçizane kendi düşüncemi söyleyeyim. Lütfen aracı kurumlar, yatırım bankacılıkları her ne olursa olsun, Borsa İstanbul'a emir gönderen büyük kuruluşlar neden aldığını ve neden sattığını not olarak SPK'ya gönderirse evet, süper olur.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağolunuz. Efendim biz Ayyan Süren'in sonuna gelmiş. Veda ediyoruz ama saat 13.30 olmadan buradayız. Yatırım fonları diyeceğiz. Bakalım orada neler oluyor.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.

0: Yeni nesil gayrimenkul mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

0: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Ve şimdi de karşınızda görkemli.
0: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Bursa 35, Sakarya 33, Balıkesir 36. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 18. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Aydın 39, Muğla 35, Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 33, Karabük 37, Rize 28, Samsun 31. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 35, Erzincan 33, Van 27, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 38, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
0: Duratal Seramik hava durumunu sundu.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi, daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli nedir?
2: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: kazanan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

Piyasa saatinden herkese merhaba efendim. Melis Kobal ben. Bugün de birlikte İzaa Para ekranlarında piyasaların gündemini size aktarıyor olacağız. Bir çeyreği daha geride bıraktık. Yılın ilk yarısı dün itibariyle geride kalmış oldu. Baktığımızda aslında bazı rakamlar üzerinden gidersek sıra dışı da bir çeyrek geride kaldı diyebiliriz. Özellikle altın ve gümüş tarafındaki performansa dikkat çekiciydi. 2013'ün ikinci çeyreğinden bu yana en kötü çeyrek performansı geldi altında. 2020'nin birinci çeyreğinden bu yana da en kötü çeyrek performansı gümüşte var. 2020'den bu yana en iyi çeyrek performansın görüldüğü de bir S&P karşımızda. Diğer taraftan özellikle Pasifik'in diğer ucunda Asya piyasaları yılın ikinci çeyreğini tarihi performanslarla kapattıklarını ifade etmek gerekiyor. Japonya'da Nikkei %37, Tayvan %45, Güney Kore'de de ikinci çeyrekte Kospi'de yaklaşık %68'lik bir değer kazancı söz konusu. Diğer taraftan BIST 100 endeksinde de ikinci çeyrekte 10.4'lük bir getiri var ve yılbaşından bu yana da %25.4'lük bir kazanç olduğunu görüyoruz. BIST 100 endeksinde diyelim. Yeni bir çeyreğe başladık. Bakalım bugün nasıl piyasalarda görünüm? Hemen küresel haritamıza bir göz atmış olalım. İçeride BIST 100 endeksinde 193 oldu. Şu anda fiyatlama 0.51'lik yukarı yönlü bir hareket olduğunu takip ediyoruz. Diğer taraftan Avrupa'da pozitif bir görünüm. Frankfurt 1.5, Paris 0.40, Madrid 0.44 ve Londra 0.12 yukarıda. Amerika Birleşik Devletleri'nde vadelilerde şu anda eksideyiz ama dün günü çip hisselerindeki güçlü yükselişlerin desteğiyle pozitif tarafta kapatmıştı Wall Street'te borsalar. Dün Dow Jones'ta 0.26, S&P'de 0.79, Nasdaq'ta ise 1.5'luk bir artış vardı. Şu anda vadeli tarafta ise S&P 0.37, Nasdaq 0.36, Dow Jones 0.35 geride. Asya'da da bugün karışık bir seyir vardı. Güney Kore 1.33 geride kapattı. Hong Kong 0.63 gerideydi. Çin 1.08, Hindistan 0.32 yukarıda. Şimdi gidelim Amerikan tahvillerine bir bakalım. Oradaki görünüm nasıl? Şu anda 10 yıllıkta 4.40

0: 7'deyiz. 1.02'lik yukarı yönlü bir hareket. 2 yıllık 4.18, 5 yıllık 4.23. Satıcılı bir seyir görüyoruz Amerikan tahvillerinde an itibariyle. Ve Brent petrolde 72.91'deyiz. Ham petrol 69.71, doğalgaz 3.24'te, 0.74 gerideyiz orada da. Ons altın 3.971'de, geri çekiliyor ons altın bugün yine. 0.90'lık bir geri çekilme var ons altında. Gümüşe de bir bakalım. Orada da 1.62'lik geri çekilme, 57.60'dayız. Bugünün en düşüğü de 57.40 oldu. Ve şu anda dolar TL 46.67, euro TL 52.25, euro dolar 1.14.01'de, dolar endeksinde ise 101.04'teyiz ve sepet kur 49.96'da. Dönüyoruz şimdi Harun Raşit Demircan'a gidiyoruz İntegral Yatırım'dan ve kendisine soralım. Bugün piyasalarda neler fiyatlanıyor sizce? Tabii bugün Walsh'un konuşmasını bekliyoruz. Merkez bankaları toplantısı olacak. Oradaki mesajlar da dikkatle takip edilecek. Piyasada ne dersiniz?
1: Merhabalar, iyi yayınlar öncelikle. Küresel tarafta söylemiş olduğunuz gibi açıklamalar burada önem arz ediyor. Ama ancak Kevin Walsh tarafında tabii çok da açıklamalar detaylı yapılmadığı için aslında burada ağzından çıkacak her kelime, her cümle piyasada oynaklık yaratabilecek seviyede. Buradan kaynaklı yakından takip edilmesi gerekiyor. Fiyatlamaya baktığımızda da aslında ABD İran tarafında yaşanan bu gelişmelerin fiyatlamaya etkilerini de takip ediyoruz. Ancak burada biraz daha gündem FED tarafında oluşmuş durumda. Yıl sonuna kadar aslında medyan beklenti bir faiz artırımı yönünde, ancak bu ne kadar gerçekçi, önümüzdeki süreçte bu beklentiler devam edecek mi, açıkçası bize kalırsa bu bir soru işareti. Burada önümüzdeki süreçte gelecek veriler de aslında buna bir öngörü sunacaktır ki Temmuz ayı artık bu anlamda kritik. Burada bir faiz artırım beklentisi oluştuğu için de FED tarafında, bundan kaynaklı dolar endeksinin güçlü seyrettiğini, altın tarafında da aşağı yönlü baskı oluştuğunu seyrediyoruz. Ancak bu görünüm dediğim gibi değişebilir. Burada biz yıl sonuna kadar FED'den bir faiz artırım beklemiyoruz. Bundan kaynaklı piyasadaki bu karışıklık aslında gelecek açıklamalarla beraber biraz daha belirgin olabilir. Bundan kaynaklı yakından takip edeceğiz. Diğer taraftan tabii Borsa İstanbul tarafı bizim için önemli. Burada enerji maliyeti düşük kalmaya devam ediyor. Ancak daha aşağıya gelmesi biraz daha enflasyon bakımından olumlu olacaktır. Bundan kaynaklı somut bir barış adımına ihtiyacımız var. Ancak yine de ABD-İran tarafında hala karşılıklı saldırı devam ettiğini izliyoruz. Bundan kaynaklı şu an belirsizlik hakim, ancak beklentiler barışın gelmesi yönünde. Bu da petrol fiyatlarının şu anda 70 dolar bandına yakın seyretmesine sebep oluyor. Bu da şimdilik Borsa İstanbul açısından olumlu bir görünüm. Diğer taraftan ama odak noktamız Cuma günü bu hafta enflasyon rakamı olacak ki buradaki beklentiler artık 0.75 ile 1 arasında oluşmuş durumda. Ortalama yaklaşık 0.92 civarı bir beklenti söz konusu enflasyon tarafında. Böyle bir rakam alırsak eğer Borsa İstanbul'daki yukarı yönlü hareketlilik hız kazanabilir. Burada biraz daha banka, gayrimenkul, havacılık tarafındaki hareketliliğin hız kazanmasını bekliyoruz. Kısaca özetleyecek olursam Borsa Endeksinde şu anda takip ettiğimiz ana destek bölgesi 14.000 seviyesi. Bu seviye üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü potansiyel korunmaya devam ediyor. Ancak alımları hız kazanabilmesi için özellikle 14.300 seviyesinin aşılmasına ihtiyaç var diyebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında yeni bir düzenlemeye gitti. Banka bir aya kadar vadeli yabancı para mevduatını katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını %32'ye, daha uzun vadeli zorunlu karşılık oranını ise %28'e çekti.
2: Merkez Bankası'ndan makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek amacıyla yeni adımlar geldi. Banka zorunlu karşılıklarda sadeleşmeye gitti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre yabancı para mevduat katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları vadesiz ve bir aya kadar vadeli hesaplarda %30'dan %32'ye, daha uzun vadeli hesaplarda ise %26'dan %28'e yükseltildi. Öte yandan 2023'ten bu yana uygulanan döviz mevduatları için %2,5 oranındaki Türk lirası cinsinden ilave zorunlu karşılık uygulaması kaldırıldı. Açıklamada yeni oranlar üzerinden zorunlu karşılık tesisinin 17 Temmuz'da yapılacağı ifade edildi.
0: Ve şimdi de devam ediyoruz. Konuğumuz Yusuf Doğan bizimle birlikte olacak. Piyasalardaki son durumu konuşacağız. Sera Portföy Strateji Grup Direktörü. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi ne dersiniz? Yılın 3. çeyreğine girdik ama piyasalarda bir yön arayışı sürüyor sanki. Tabii bugün de gözler Fed Başkanı Walsh'ta olacak. Faiz mesajları bakalım nasıl gelecek kendisinden? Yeni çeyreğe yön verecek mesajlar duyacak mıyız? Ne dersiniz? 2. çeyrek bitti. Bu çeyrekte nasıl bir çeyrek bekliyorsunuz? Siz öyle başlayalım.
3: Sizin de söylediğiniz gibi Kevin Walsh'un bugün bir konuşması olacak ve konuşmanın aslında oldukça şahin bir tonda geçeceği bekleniyor. Şu anda da baktığımızda zaten dolar endeksi dünden bugüne de yükselmeye devam ediyor. 101.32 seviyesindeyiz. Bugün de 0.14 puanlık bir yükseliş var. Yine Taylor Rule modellerini çalıştırdığımızda da aslında şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde faizin son datalarla model güncellediğimizde 4.25 olması gerektiği sonucu ortaya çıkıyor. Bu bağlamda 3 farklı senaryoda aslında %55 olasılıkla Fed'in bu sene 1 veya 2 faiz arttırımı yapabileceğini şu an modeller yapıyor diyebilirim. Açıkçası hem altındaki hareketin baskının bu şekilde olması, dolar endeksindeki güçlenmenin de ana nedenlerinden bir tanesi de bu. Özellikle Eylül ayındaki FOMC toplantısında faiz arttırma olasılıklarının %8'den %64'lere kadar yükseldiği bir dönem gözlemliyoruz. Bu da elbette ki gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde özellikle Asya Pasifik'te etkiliyor. Biz baktığımızda hem Kore bonu hem de Japon yeni'nin de tarihi yüksek seviyeleri doğru bir gidişat gözlemliyoruz. Bizim tarafta da geçtiğimiz döneme göre bakılacak olursa aylık bazdaki hareketlerin yaklaşık %4'lük bir artışta olduğunu gözlemliyoruz. Bu da doğrudan Kevin Walsh'un şahin yaklaşımıyla doğrudan alakalı. Hatta basından takip ettiğimiz kadarıyla Walsh'un bağımsızlığını tescillemek adına faiz arttırımı yapma konusunda oldukça kararlı olduğu yönü de haberlerde geliyor ki piyasada şu an net bir şekilde bunu fiyatlıyor. Bu bağlamda olası bir faiz artışı olursa son çeyrekte gelişmekte olan ülkelerden de bir miktar fon akımlarının yine Amerika tarafına gidebileceğini söylemek mümkün. Zaten kontrol ettiğimizde şunu da görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle repo ve para piyasası fonlarına da yoğun miktarda bir giriş var. Hatta şunu da söyleyelim. Fed'in repo kanalı o kadar dolu ki bir tık altı olan ürünlere, faizli ürünlere de paranın park edildiğini gözlemliyoruz. Yani Fed'de yer olmadığı için. Dolayısıyla şu an orada da aslında hane halkı da yüksek faizli fiyatlıyor. Dolayısıyla bunun gelişmekte olan ülkelere etkisi elbette özellikle son çeyrekte olacaktır.
0: Evet. Peki şimdi siz de bahsettiniz aslında dolar yeni ve Güney Kore para birimindeki geri çekilme, zayıflık dikkat çekici. Şimdi bu Japonya tarafıyla isterseniz biraz detaylandıralım. Çünkü malum bu süreç böyle devam ederse bu yendeki değer kaybının hızlanması da piyasalar için riskten kaçışa sebep olabilir. Ne dersiniz?
3: Kesinlikle aslında şu anda baktığımızda 162.7 seviyesinde dolayısıyla bu 162 seviyesi aslında Japonya Merkez Bankası'nın kritik müdahale eşiği olarak çok sıklıkla konuşuldu. Tabi burada şuna da bakmak lazım. Özellikle ABD 10 yıllık ve Japonya 10 yıllık arasındaki spreadler farklı bir şey söylüyor. Kur parite farklı bir şey söylüyor. Dolayısıyla buradaki Japonya Merkez Bankası'nın henüz bir müdahale yapmıyor oluşun nedeni aslında borç kaynaklı şahin bir doların Japon yeni baskılaması. Biz burada şunu takip edeceğiz. Eğer tarihi datalar bize şunu söylüyor ki ABD 10 yıllık ve Japonya 10 yıllıklar arasındaki spread bir miktar daha birbirine yakın sıcak olursa o zaman Japonya Merkez Bankası'na biz bir müdahale görebiliriz. Çünkü az önce de söylediğim gibi o iki ülkenin 10 yıllıklar arasındaki spread ile kur arasında bir uyuşmazlık söz konusu. Ben çok eminim ki Japonya Merkez Bankası oradaki spread'i takip ediyor ve bu spread tehlikeli bölgeye geldiğinde muhakkak suretle bir müdahalede bulunabilir. Hatta geçtiğimiz günlerde bir spread'deki hareketten dolayı burada aşağı yönlü hızlı bir hareket gözlemledik. Sonra tek

0: dışarıdan yukarı çıktı. Piyasada bu Merkez Bankası müdahale etti şeklinde yorumlandı ama burada bir sönümlenme gözlemleyemedik. Dolayısıyla şu anda bu paritenin seyrini belirleyecek en önemli şey ABD 10 yıllık ve Japon 10 yıllık arasındaki spread diyebiliriz.
1: Evet, peki şimdi kıymetli metal tarafında da yine bugün geri çekilmenin olduğu bir gündeyiz. Altın tarafı 4000 doların altına geldi yeniden. Gümüşte de yine geri çekilmeler dikkat çekici. 57-40'a kadar geri geldi gümüş. Şimdi bir taraftan da bakıyoruz, bu Dünya Altın Konseyi'nin anketine katılan küresel merkez bankacılarının %45'i önümüzdeki yıl kendi altın rezervlerinin artmasını beklediklerini ifade ediyorlar. Hani genel görünümde altına talep artacak gibi görünüyor ama şu an itibariyle de geri çekilmeler olduğunu takip ediyoruz ki 2013'ün ikinci çeyreğinden bu yana en kötü çeyrek performansı altında, 2020'nin ilk çeyreğinden bu yana da en kötü çeyrek performansı gümüşte geldi.
0: Kesinlikle, yani buna şöyle bir cevap vereyim. Geçtiğimiz günlerde 10 yıllık datayla bir analiz yaptık. Bu dataya göre zaten altının adil değeri ons altının 3650 ila 3850 bölgesinde olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla özellikle Trump ve ABD-İran savaşı faktöründen dolayı ons altında biz 5000 dolarların üzerine görmüştük ki o zaman da aslında adil değerin bu olmadığı ortaya çıkmıştı. Şimdi 10 yıllık dataya baktığımızda zaten 3850 bölgesini gözlemliyoruz adil değer olarak. Yine opsiyonlar tarafında da aynı şekilde. Dolayısıyla burada 3650-3850 bölgesine kadar 4000'in aşağısında bir satış baskısı gelebilir ki opsiyon piyasasında da bu fiyatlanıyor. Ancak şunu söyleyelim, bir dipten dönüş sinyali olursa, sizin de söylediğiniz gibi Dünya Altın Konseyi'nin referans verdiği merkez bankaları alımları, şimdi burada önceki dönemlerdeki fiyatlamaya kısa sürede gelme ihtimali çok yok. Çünkü opsiyon piyasası diyor ki altında dipten bir yoğun alım, momentumlu alım gelse bile ons altındaki fiyatlar 4200-4400 bandına kadar çıkabilir. Çünkü şu an bunun yukarısı zaten piyasa tarafından da çok beklenmiyor. Bir de tabii önemli konulardan bir tanesi de Çin'in raporlama dışı alışları. Çünkü özellikle İsviçre'deki kasalardaki fiziki altın datalarını cross check ettiğinizde gözlemleyebiliyorsunuz ki yine Londra Metal Borsası'ndaki dataları Çin raporlanmayan şekilde altın alımlarına da devam etti. Zaten ons altının 4000 civarında seyretmesinin ana nedenlerinden bir tanesi de buydu. Ancak şu anda baktığımızda burada Çin Merkez Bankası'na kısa vadeli bir strateji değişikliği olursa ons altında 4000 doların aşağısındaki kalıcılık az önce bahsettiğim 10 yıllık adil değeri olan 3850-3650 bölgesine doğru satışları derinleştirebilir. Çünkü özellikle kurumsal fonlar ve HFT işlem yapan fonlarda 4000 dolar referans seviye, bunun aşağısında oradaki fonlarda pasif olarak satışa başlayabilir. Şu anda fiyatlamaya baktığımızda zaten 3977'yi gözlemliyoruz. Bir de tabii altının 30 günlük volatilitesi tekrardan 90 günlük volatilitesinin üzerine çıkmış durumda. Bu da şu demek, kısa vadede bir fiyatlarda momentum artışı gözlemleyebiliriz ve bunun da aşağı yönlü sert olma ihtimali yüksek. Buna da yine bu kurumsal fonlardaki akışın neden olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü uzun zamandır o tarafa bir para girişi olmazken para çıkışının yükseldiğini gözlemliyoruz. 4000 dolar aşağısındaki kalıcılık bu fonlardaki satışı da hızlandırabilir.
1: Evet, şimdi şunu da şu konudaki görüşünüzü de merak ediyorum. Demin de söylediğimiz gibi şimdi 2013'ten ikinci çeyrekten bu yana en kötü performans altın, 2020'nin ilk çeyreğinden bu yana en kötü çeyrek performansı gümüş. Bir taraftan da 2020'den bu yana en iyi çeyrek performansı olan S&P, yani altın ve gümüş şu seyri bu jeopolitikteki olumsuz gelişmelerle birlikte geri çekilirken S&P'nin seyri bu konuda bir şey olmamış ya, yani daha iyi gitmiş ve de kendi iç gündemine biraz odaklanmış bir S&P ve Amerika Birleşik Devletleri borsaları görüyoruz. Bu işte yapay zeka teknoloji şirketleri konusu. Siz bu sırada şu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Burada aslında çok net bir rotasyon var. Çünkü özellikle altında 5000 dolardan sonra şelale gibi düşen fiyatlarda kar realizasyonu oldu. Evet, bu para o tarafta rotasyona gitti. Çünkü baktığınızda sadece aslında S&P'den ziyade Nasdaq'ta bir dönem sert satışlar gözlemledik. Dow Jones'a bir para geçişi oldu. Burada

0: aslında global tarafta bir miktar büyüme ve değer hisselerine Amerika Birleşik Devletleri için bir rotasyon gözlemledik. Bunun da ana nedeni şu, piyasa artık özellikle bu yapay zeka şirketlerinden bir nakit akışı görmek istiyor. Çünkü CAPEX yani sermaye yatırımlarına baktığımızda bu şirketlerin oldukça yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Ancak bunun orta vadede bir karlılığa, serbest nakit akışına dönüşeceği yönünde pek bir emare yok. Piyasada aslında bunu cezalandırıyor. Çünkü bu yatırımların serbest nakit akışına dönüşmeyeceği bir durumda bu bütün şirketler için çok büyük bir risk haline geldi. Bir de tabii borçlanma aracı ihraçları da var. Yine CAPEX'e destek olmak kapsamında. Dolayısıyla piyasa çok hızlı bir şekilde bu işlerden bir karlılık, serbest nakit akışı görmek istiyor. Aslında cezalandırılan bu. Burada tabii Mikron'un bilançosunun iyi gelmesi bir miktar piyasalardaki bu ateşi söndürdü diyebilirim. Çünkü Mikron bilançosu hem iyi geldi hem de ileriye dönük guidance'ları iyiydi. Dolayısıyla oradaki satışları bir miktar absorbe etti ama şunu da söyleyelim. Özellikle tahvil piyasası katılımcıları, hisse senedi piyasası katılımcıları kadar bu işe iyimser bakmıyorlar. Çünkü onlar çok daha hızlı bu CAPEX'in karlılığa dönüşmeyeceği beklentisini çok daha hızlı kredi spreadlerinde fiyatlandırabiliyorlar. Bu kapsamda da biz burada bir rotasyon gördük Dow Jones tarafına. Dolayısıyla şu anda baktığınızda evet bir hype vardı. İşte sonrasında sönümlendi. Mikron bilançosu da bu bir miktar orada bir duvar çekildi. Ancak piyasanın uzun vadeli beklentisi bunun karlılığa dönüşmemesi durumda Dow Jones şirketlerine ve biyomedikal, biyotek şirketlerine geçiş olarak kendisini gösterebilir. Bu bağlamda zaten kredi spreadleri bir miktar bunun sinyallerini verdi. Çünkü tahvil piyasası bu işlere çok daha uzun vadeli baktığı için. Dolayısıyla burada kısa vadede bir karlılık ya da servis nakit akışına dönüş olmazsa son çeyrek itibariyle bu yapay zekadaki bu piyasa beklentilerini de bozulup Dow Jones'a bir yoğun miktarda para girişi olabileceğini de gözlemleyebiliriz.
1: Evet, peki şimdi dönelim içeriye. Malum gündemimiz bizim tabii bu hafta enflasyon verisi olacak. %1'in altında bir veri bekleniyor. Sizde beklentiler nasıl?
0: Aslında şöyle konsensüse baktığınızda tavan 1.36 şeklinde, 0.94-1.36 şeklinde. Burada şimdi Mayıs ayı okumalarına baktığımızda Brent petrolün zaten manşet enflasyona 40 baz puanlık bir etkisi vardı. Dolar TL'deki volatilitenin düşük olması buradan 22 baz puan silerek 18 baz puanlık bir etki de yol açma neden olmasına sağladı. Dolayısıyla yine bu içinde bulunduğumuz aydaki yani geride bıraktığımız aydaki Brent petrolün fiyatında düşük olması çok net bir şekilde baz puan katkısının azalacağını bize matematiksel olarak söylüyor. Bir de tabii baz etkisi işin içine girdiğinde burada bir civarda tabii enflasyon beklentisi oluşuyor. Burada kritik aslında 1.5 seviyesinin üzerine bir enflasyon gelmiyor oluşu. O çok aslında ekstrem bir senaryo. Ancak en kötü senaryoda 1.5 üzeri diyebiliriz. Bunun haricinde bir civarda bir enflasyon aslında fiyatlandı. Çünkü biz bunu nereden anlıyoruz? Bir aylık zımni para politikası faizlerinde uzun bir süre sonra ilk kez bu denli bir düşüş gözlemledik. Bu da piyasanın bu ayki cuma günkü açıklanacak enflasyon datasının bir civarında geleceğe beklentisiyle oluştu. Dolayısıyla bu zımni politika faizinde uzun bir süre sonra sert bir düşüş gözlemledik. Şu anda 35'lere kadar geriledi. Yani mevcut politika faizini yaklaşık 200 baz puan aşağısında seyrediyor. Bu da enflasyon datasının aylık bazda düşük geleceğinin piyasanın fiyatladığının göstergelerinden bir tanesi. Tabii bu enflasyonun %1 civarına gelmesi yıl sonu için de önemli. Özellikle yıl sonunun 30 aşağısında 29'u seviyelerde kapatırsak elbette ki sonraki dönem için çok daha bizim için pozitif olacak. ABD-İran savaşı buradaki bütün denklemi bozmuştu. Oradaki sönümlenme ve Brent petroldeki düşüş bunu etkiledi ama şunu da söyleyelim. Brent petrolde uzak vade kontratlara kadar baktığınızda ortalama 73-74 dolarlık bir varil fiyatlaması görüyoruz. Dolayısıyla savaş öncesi döneme dönmesi zor gözüküyor. Bu bağlamda da aslında bize burada Brent petrol fiyatlamasından ziyade buradaki stabil görünüm enflasyona daha fazla katkı yapacak gibi duruyor.
1: Evet. Şimdi petrol demişken Goldman Sachs'ın yorumları var bu petrol piyasasına ilişkin. Hemen onu hızlıca bir aktaralım. Goldman Sachs diyor ki petrol piyasası yeniden arz fazlasına dönecek. Yapılacak ham petrol alımları küresel piyasayı bir miktar sıkıştıracak. Stratejik petrol rezervlerinin yeniden doldurulması talebi artabilir. Ancak talep artışı beklenen arz fazlasını tamamen ortadan kaldırmaya yetmeyecek. Gelecek yıl günlük ortalama arz fazlasının 3 milyon varilin biraz üzerinde olacağı öngörülüyor demiş. Siz ne dersiniz?
0: Evet, aslında bu rapordan dolayı ben biraz da opsiyon piyasasına baktım ama opsiyon piyasasında henüz bunun fiyatlandığını gözlemlemiyoruz. Çünkü ortalama aylık kontrat fiyatları 73-74 dolar civarında seyrediyor. Benim gördüğüm en düşük kullanım fiyatı 69 dolar ki o da 2027'nin sonlarına doğru. Dolayısıyla burada tabii bu çok hızlı bir şekilde de değişebilir. Çünkü şu anda piyasanın beklentisi henüz bir kalıcı ateşkes olmadığı yönünde ve Hürmüz'ün savaş öncesi dönemki kadar gemi geçişinin olmaması ve İran'ın petrol ihracatının savaş öncesi dönem kadar olmaması fiyatlanıyor. Dolayısıyla burada bir kalıcı çözüm olursa elbette ki bu değişecektir. Bir de tabii hatırlanacak olursa OPEC de bu konuda çok fazla bir fiyatları yükseltmesi konusunda kısıtlamaya gitmedi. Sonrasında çeşitli ülkelerden OPEC'e eleştiriler gözlemledik. En son Irak bu iş OPEC'in arz konusuna fazla müdahale olmasından dolayı OPEC'ten çıkabileceğini söyledi. Dolayısıyla bunların hepsi ilerideki özellikle 2027 yılındaki bu arz konularını değiştirebilir. Goldman'ın raporunda da belirlediği gibi arz fazlası evet olabilir. Çünkü baktığınızda bu sene PMI rakamlarının hemen hemen tamamı aşağı yönlü revize edildi savaştan dolayı. Dolayısıyla bunun 2027'nin ilk çeyreğinde ya da ilk yarısında hızlıca bir toparlanma emareleri de şu anda gözlemlemiyoruz. Bu derdette ki petrolde bir arz fazlasına sebep olabilir. Ancak şu anki fiyatlamalarda 73-74 dolar bir medyan hala devam ediyor.
1: Şimdi bir virgül koyalım Yusuf Doğan. Çünkü muhabirimiz Ekber Karabağ bizi bekliyor Tahran'da. Tabii o cephede de önemli gelişmeler var. Çünkü taraflar Doha'da buluşacak dedik. Amerika Birleşik Devletleri ve İran. Fakat yüz yüze görüşmeyeceklerine dair haber akışında öne çıkan mesajlar var. Nedir son durum müzakerelerde? Ekber senden dinleyelim.
2: Ben teşekkür ederim. Evet, senin de belirttiğin üzere bir müzakere söz konusu olmayacak Doha'da. Esasında bu konuyla ilgili ilk Amerika Birleşik Devletleri ve Beyaz Saray'dan gelmişti. Beyaz Saray iki Amerikalı üst düzey yetkilinin Doha'ya giderek İranlı yetkililerle hem üst düzey görüşmelerde bulunacağını ve hem teknik görüşmelerin yapılacağını duyurmuştu. Donald Trump da bunun altını çizmişti. Ancak İran bunu reddetti. Herhangi bir görüşmenin Doha'da söz konusu olmayacağını belirtti. An itibariyle ABD'li yetkililer Doha'da bulunmaktadır. Arabulucu konumunda olan Katarlı yetkililer de görüşüyor. Bugün de İran'dan bir heyetin Doha'ya Katar'a gitmesi öngörülmektedir. Kazım Garibabadi, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Başkanlığında. Ancak gelen bilgilere göre İran heyetiyle Amerika heyeti arasında herhangi bir görüşmenin söz konusu olmayacağı ifade edilmektedir. Diğer taraftan özellikle Hürmüz'le ilgili gelişmeler de devam etmektedir. İran ve Umman yönetimi kendilerine göre iki güzergah belirlemiştir ve o güzergahlardan işte petrol gemilerin geçmesini istiyor. Ancak İran Umman yönetiminin belirlediği güzergahı kabul etmediğini ifade etmektedir. Bu anlaşmayı İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan uzlaşmayı İran içinde eleştiren bazı kesimler de var. Dün akşam saatlerinde İran Meclis Başkanı Mehmet Bakır Kalkbaşı devlet televizyonuna çıktı ve bu anlaşmayı eleştirenleri eleştirdi. İran'ın abluka dolayısıyla petrol satamadığını ancak deniz ablukasının kalkmasının ardından son iki hafta içinde İran'ın 40 milyon varil petrol sattığını ve geçtiğimiz haftaların ayların aksine İran'ın artık indirim yapmadığını ve petrolünü da %20 daha fazla fiyata sattığını ifade etti ve bunun anlamda İran'a önemli bir getirisinin olduğunu ifade etti. Ancak bu yayını çok ilginçtir. Devlet televizyonu tarafından kesildi ve bu da İran ve ABD arasında varılan uzlaşmaya İran içinde ciddi muhalefetlerin olduğunu gösteriyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Ekber. Sana da kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Yusuf Doğan, size dönelim yeni.

0: Şimdi bu süreçteki bu ortaya çıkan tablo tabii bir çerçeve anlaşmanın temel maddeler tarafında hala önemli görüş ayrılıkları olduğunu bize ortaya koyuyor. Ne dersiniz, piyasadaki fiyatlama bu müzakereler noktasında nedir?
1: Evet, az önce muhabirinizin de söylediği gibi gelen haberler bu yönde. Dolayısıyla bundan dolayı bir kalıcı ateşkes ya da anlaşma olmayacağını gözlemliyoruz. Zaten sabah çıkan haberlerde de İran'ın indirim yapmayacağından dolayı yaklaşık %20 primli bir petrol satışı yaptığı yönünde haberler de gelmişti. Ancak baktığımızda hala savaş öncesi dönemdeki kadar bir petrol satışı ve tanker geçişi gözlemleyemiyoruz. Çünkü biz günlük bazda da aslında Hürmüz'deki gemi geçişlerini takip ediyoruz. Ancak savaş öncesi dönemde olduğu kadar bir geçiş yok. Dolayısıyla burada ateşkes sürecinin uzaması duyarlılığı arttırıyor. Bu kapsamda da petrol fiyatlarındaki volatilitenin de arttığını gözlemliyoruz. Aslında artık altının buna tepkisi bir miktar azaldı. Nötr tepki veren bir emtiaya dönüştü. Ancak özellikle petrol tarafında biz bunun etkilerini gözlemliyoruz. Çünkü 30 günlük volatilite tekrardan 90 günlük volatiliteye doğru yakınsamaya başladı. Bu da çok net haber akışlarının fiyatlamalarda birincil parametre haline geldiğini göstermesi açısından önemli. Bu elbette ki sadece gelişmekte olan ülkeler değil, gelişmiş ülkeler açısından önemli. Çünkü net enerji ithalatı ülkeler için enflasyon beklentisi ve enflasyon modellemesi yaparken Brent petrolün fiyatı oldukça önemli bir değişken. Dolayısıyla bunu modellemek oldukça zorlaşır hale geldi bu volatiliteden dolayı. Dolayısıyla bu sürecin uzaması durumunda özellikle İran tarafındaki iç kesimden gelen eleştiriler, sürecin uzaması durumunda bütün merkez bankalarında aslında faiz artırım olasılıklarının tekrardan yükselmesine neden olabilir. Dolayısıyla opsiyon piyasasındaki petrolde fiyatlanan da aslında bu. Çünkü kalıcı bir çözüm olmadığı beklentisiyle varil başına ortalama fiyatlarının 73-74 dolarda seyrettiğini kontratlar bazında uzak vadeye kadar, yani 2027'nin son çeyreğine kadar gözlemliyoruz. Dolayısıyla burada bir kalıcı ateşkes olmadığı sürece fiyatlamalar bu şekilde devam edecek ve petrolde yine haber akışlarına bağlı volatilitenin yüksek seyredeceği bir dönem gözlemleyeceğiz. Bu da elbette ki makro tarafta merkez bankalarının işini bir miktar daha zorlaştıracaktır. Çünkü bunlar dışsal etkenler. Dolayısıyla bu dışsal etkenleri bir merkez bankası olarak, bizim merkez bankamız içine konuşuyorum, yönetmek çok daha zor, modellemek çok daha zor. Fiyat akışlarının, haber duyarlılığının yüksek olması çok daha etkiliyor. Dolayısıyla bir volatil süreci daha giriyor olabiliriz diyebilirim.
0: Evet, peki. Bir çok kısa bir dakika süremiz kaldı ama merkez bankaları demişken, bir taraftan içeride merkez bankası zorunlu karşılık oranlarını yükseltti. Diğer taraftan da Borsa İstanbul'da şu anda hani kritik gördüğünüz seviyeler nedir enflasyon öncesinde?
1: Şunu söyleyelim, bizim ATR modelimize göre 14 günde 13.973 ile 14.269 arasında bir salınım bekliyoruz. Bu da yaklaşık 295 puan yapıyor, yani %2.10. Dolayısıyla bu iki seviye önemli. Merkez Bankası'nda zaten rezerv bu ZK'lardaki değişikliğe gitmesinin nedeni liralaşma patikasıyla doğrudan alakalı. Yani diyor ki kısa vadeli döviz mevduatı toplamayın. Liralaşma patikası önemli. Bir de tabii kısa vade borçlanmayın, uzun vade borçlanın. Bu da şu demek: bankalardan yakın vadede 5 yıldan uzun vadeli sendikasyon veya Eurobond ihraçlarında artış gözlemleyebiliriz. Çünkü diğer türlü döviz fonlaması maliyeti oldukça yükselmiş durumda. O %32'lere geldi ve agresif. Bu da bankaların kısa vadeli devam etmiş durumda net faiz marjlarında negatif etki yol açacaktır. Burada strateji ne olmalı? Çok net hisse bazlı ayrışma. Dolayısıyla burada TL geçişte yavaş kalan geleneksel bankalar bu regülasyonda negatif ayrışacak. Dolayısıyla bilançodaki TL tarafı güçlü bankaların pozitif ayrışacağını söylemek mümkün. Önümüzdeki dönemde biz bankacılıkta çok net bir selektif hisse stratejisi göreceğiz. Sadece bazı bankaların pozitif ayrışacağını göreceğiz diyebilirim.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Yusuf Doğan. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
1: Çok sağ olun, iyi yayınlar dilerim.

0: Şimdi de Bitcoin tarafındaki, kripto tarafındaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Devrim Danyal'la birlikte. Hoş geldiniz Devrim Bey.
1: Sevgili mesela, merhabalar, yayınlar.
0: Evet, şimdi Bitcoin'in 21 ayın en düşük seviyelerinden toparlandığını takip ediyoruz. Şimdi en büyük kurumsal alıcılardan stratejiye yönelik endişeler var. İşte bu endişeler nedeniyle de Bitcoin'de bir gerileme oldu. 21 ayın dediğimiz gibi en düşük seviyeleri. Ve de bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından Haziran'da 4 milyar doların üzerinde bir çıkış gerçekleşmiş. Ve bu fonların 2 yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana görülen en yüksek aylık çıkış olmuş. Neden sizce?
1: Nedeni birazcık ortada, yani sürecin içerisinde kripto varlıkların kendiyle ilgili negatif bir gelişme yok ama oldukça fazla jeopolitik dengesizlik, makroekonomik belirsizliğin olduğu bir ekosistemin içerisinde özellikle kurumsalların ilgi gösterdiği Bitcoin tarafında da ne yazık ki ana akım konvansiyonel finans ekosistemiyle, bankacılık sistemiyle entegre gider hale gelmeye başladı. Sürecin içerisindeki bu toplam değere baktığınız zaman da süreç ne yazık ki bizi 126 binlerden 57 binlere kadar getiren bir seviyeye geldi. Şöyle kısaca bu rakamların da olduğu tarihlere bakacak olursak 5 Aralık 2024 tarihinde ilk defa 100 bin doları geçmişti. Yani bundan 2 sene önce diyebiliriz. Ardından bu yükselişlerin 126 bin dolara kadar çıktığını görüp tekrar 13 Kasım 2025'te ise 100 bin doların altına ilk defa geldiğini gördüğümüz bir piyasayla karşı karşıya kaldık. Sonrasında da Ocak ayı, 2026'nın Ocak ayı 90 bin dolar seviyelerinden açılmıştı ki şu anda gene belirtmiş olduğunuz gibi bu rakamların çok çok daha altındayız ki özellikle 126 bin dolara göre %50'den daha fazla kaybı gözlemliyor durumdayız. Tabii ki bunun içerisinde en önemli faktör kurumsal ETF alımlarıydı. Sadece bireylerin küçük miktarlarda yatırdıkları tutarlar değil. Büyük montanlı girişler, özellikle kripto varlık ekosisteminde Bitcoin'in yüksek meblağlarda alış satışına denk geliyordu. Burada ETF'leri ve fonları görüyoruz tabii ki ama gene belirtmiş olduğunuz gibi Haziran ayında sadece Bitcoin tek başına %20 düşüş göstermiş oldu. Bu %20 düşüş karşısında da 4 milyar 4,5 milyar dolara yaklaşık bir ETF çıkışı kurumsallar tarafından geldi. Özellikle 6-7 haftayı aşan sadece çıkışlar üzerinden bahsederliyiz ama şu anda hala ETF tarafının 100 milyar dolar üzerinde olduğunu söyleyebiliriz ki burada da sadece 3,5 milyar doların BlackRock'ın iBit ETF'inden çıktığını da belirtmekte fayda
0: Devrim
1: var.
0: Devrim Bey, bir virgül koyacağım ben. Çünkü Citigroup'un Bitcoin ve Ethereum'a ilişkin fiyat tahminlerinde bir güncelleme var. Bitcoin için 12 aylık hedef 112 bin dolardan 82 bin dolara indirdik diyor Citigroup. Ethereum tahminini de 3.175 dolardan 2240 dolara düşürmüşler. ETF akışlarının negatife dönmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yakın vadede kripto piyasasını destekleyecek yasal düzenlemelere ilişkin beklentilerin azalması, buradaki bu fiyat tahminlerinin düşmesindeki gerekçeler. Siz ne dersiniz bu hedefler için?
1: Hemen son söyleminizle bağlayalım. Clarity Act, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde dijital varlıkların, kripto varlıkların ve bunun değiş tokuş yapılacağı platformların regülatif sürecinde temsilciler meclisinden geçen bankacılık komisyonu tarafından onay alan bir yasa tasarısıyla karşı karşıya. Ama bu bir türlü senatoya gelemedi. Senatodan geçecek ki Trump'ın önüne imzalanmaya gelecek ve sonrasında kripto varlıkların kendi özelinde geliştirmesi gereken ve burayı büyütmesi beklenen o adım atılmış olacak. Bu bir türlü olmadı. Haziran ayında bekleniyordu. Olmadı ama Temmuz ayı içerisinde bunun olması da artık ihtimaller dahili içerisinde görülmeye başladı. Zira Ağustos'ta senato tatile çıkmadan önce bunun bir an öncesinde hayata geçirilmesi bekleniyor. Zira Ağustos tatilinden sonra biliyorsunuz ciddi anlamda bir seçim kampanyasına girilecek. Kasım'da gerçekleşecek seçimler arasında bunun ne kadar fazla ön planda olup olmayacağı da değerlendiriliyor halde olacak. Deminki son söylemimizle de bağlarsak eğer ETF ve fon tarafındaki kurumsal çıkışlarda bizi genel piyasa içerisinde de çeşitli kalelerin kaybedilmesi noktasına getirdi. Özellikle 4.3 trilyon dolarlık piyasa değerinin şu anda psikolojik olarak 2 trilyon doların altına inmemesi üzerinde herkesin gözü orada. 2.04 trilyon civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Toplam kripto varlık değeri olarak tüm sektörün, ekosistemin değeri bu kadar şu an için. Ki buna

0: şöyle karşılaştırsın diye sevgili izleyiciler, şöyle anlatalım. Sadece Bitcoin'in 2,5 trilyon dolar ettiği dönemden bahsediyoruz ki o da şu anda 1.18 trilyon dolar civarındaki bir seviyede dalgalanıyor. Bitcoin'den sonra gelen en büyük ikinci kripto varlık olan Ethereum'un 600 milyar dolar civarına çıkmış olan değerinin şu anda 190 milyar dolarlarda olduğunu görüyoruz ki o da 4500 dolarlar o hedeflerden, o en yüksek zaman rakamlarından şu anda 1500 dolarlara kadar inmiş durumda karşımıza çıkıyor. Tabi burada bu Clarity Act'in demin belirtmiş olduğum Amerika Birleşik Devletleri'nde en büyük itici güç olmasını bekliyoruz. Zira burada da konvansiyonel bankacılık sistemiyle ki özellikle JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon'un yapmış olduğu açıklamalarda buradaki kripto varlıklara verilecek bir artı değerin, bir vade finansmanının bu sürecin içerisinde negatif yansıyacağını da gözlemliyoruz. O yüzden de bunun birazcık daha konvansiyonel bankacılık tarafından da negatif karşılandığı da gelen haberlerin içerisinde yer almış oluyor. Ama bunun haricinde olumlu haberler var mı diye bakacak olduğumuzda da özellikle büyükler, yani ciddi anlamda BlackRock, Visa, Mastercard ve Coinbase gibi firmaların ortak bir OpenUSD adında OUSD adında bir stabil kripto varlık çıkarma planları var. Şu anda piyasada en büyük iki tane Tether ve Tether'in USDT'si ve Circle'ın USDC'si var ve bunların ikisinin toplam değeri yaklaşık 300 milyar dolar üzerine çıkartan bir stabil kripto varlık ekosistemini bize gösteriyor ki Tether'in sadece tek başına 184, USDC'nin ise yaklaşık 84 milyar dolarlık bir piyasa değeri var. Bu değerin tabii ki yanında bu OUSD'sinin ne kadar bir rakama geleceğinin söylemleri de başladı. Onun da gözler tahminlere çevrilmeye başladı. Burada önemli olan bu stabil kripto varlığın bireysel ödemelerin haricinde kurumsal ödemeleri gündeme getirmesi ve buradaki altyapının güvenli bir şekilde sağlanmasını oluşturacak ki biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda da dile getirmiştik. Özellikle İngiltere Merkez Bankası da bu sürecin içerisinde 2027'den itibaren düzenlenmiş bir stabil kripto varlık ekosistemiyle birlikte ödemelerin artık dijital varlıklarda gerçekleştirilmesini ortaya koyan bir yapısayı da meclisten geçirmişti diyelim. Ardından da tabii ki tokenizasyon herkesin çok merak ettiği konulardan bir tanesi. Özellikle burada da geçtiğimiz sene Amerika Ticaret Bakanlığı iki tane aracıyla, birisi Chainlink, diğeri Tide Network'le bir anlaşma imzalamıştı. Burası çok ciddi anlamda tokenizasyon sistemini, yani dijital varlıkları konvansiyonel dünyadaki o aracılara bağlayacak bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Ve evet, işte bugün alacağımız hisse senedi ya da emlak değerleri burada direkt olarak NASDAQ'a yazılacak. Bununla ilgili de ciddi adımlar atılır hale gelmeye başladı sevgili Mersin.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Devrim Danyal. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkürler. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim, burada kapatıyoruz piyasa saatini. 13'te yine birlikteyiz yatırım günlüğünde, piyasaların gündemini konuşmaya devam edeceğiz.

zeken geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: yüzlerce projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor.

0: Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: en çok jest yapan kat. Jest kat.
1: Haziran 3 Temmuz arasında Bin'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş

İle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Haftanın 3. işlem gününde Borsa İstanbul'da öne çıkan şirket başlıklarına ve hisse performanslarına bakacağız diyelim. Gün özelinde öne çıkan ilk haberle başlayalım. Ford Otosan tarafından bir haber başlığı var. Geçtiğimiz aylarda zaten ekranlara taşımıştık. Beraberinde Koç Finansman'ın tamamının devraldığı açıklandı. Kapa düşen bir haber. Tabii ilk bakışta otomotiv sektörü neden bir finansman şirketini tamamen bünyesine alıyor diye doğal olarak bir soru doğmuştu ama yüksek faiz ortamı nedeniyle otomobil satışlarına zaten finansman konusu daha da kritik bir hale geldi. Bunu çok net biliyoruz. Dolayısıyla da Ford Otosan'ın bu hamlesiyle finansman tarafında tamamen kendi çatısı altına yönetmek istediğini anlayabiliyoruz. Dolayısıyla zaten bu satış sonrası ekosistemini şirket özelinde güçlendiren de bir adım olarak da değerlendirilebilir diyelim. Hemen bakalım hisse performanslarına. Bu haber ilk açıklandığında tabii paylarda bir geri çekilme görmüştük Ford tarafından ama gün özelinde baktığımızda %1'lik bir prim dikkat çekiyor. Yine yılın genelinde zaten %5'lik bir geride olsa da bugün sınırlı tarafta açılışın ardından alıcılı bir seyirle de işlemlere devam ediyor. Ford Otosan'ın payları diyelim ve bir sonraki şirket gelişmesine geçelim. Aselsan'dan yeni bir sözleşme değil, üretim kapasitesini artıracak bir yatırım haberi geldi. Detaylarına bakıyoruz. 40 milyon dolarlık akıllı mühimmat ve sualtı sistemleri üretim tesisinin devir işlemlerine aldığını paylaştı. Beraberinde ise performansa bakmadan önce zaten son aylara yine döndüğümüzde Aselsan tarafında her hafta neredeyse yeni bir ihracat haberi, yeni bir sipariş haberi görüyorduk. Ama bu o siparişleri karşılayacak üretim kapasitesi zaten bir o kadar da önemli bir hale geliyor. Dolayısıyla da Aselsan şu an sadece iş almakla kalmıyor. Aldığı işleri de daha hızlı teslim etmek için de altyapısında büyütmesine işaret eden de bir haber olarak değerlendirmiş olalım. Ve hisse performansı %2,5'a yakın alıcılı bir seyri takip ederken yine yıl genelindeki performansında zaten yılın başından itibaren %50'lik bir getirisi vardı Aselsan'ın. Son aylarda bir satış baskısı görmüştük ama şirketten gelen haber akışları güçlü kalmaya devam ettikçe de orta vade yine büyüme hikayelerini destekliyor demiş olalım ve bir sonraki şirket gelişmesine geçelim. Altınay Savunma'dan yeni iş haberleri gündeme geldi. Toplam 14,8 milyon dolarlık iki yeni iş aldığı açıklandı. Yine savunma sanayi tarafında zaten yatırımcıların en çok baktığı konulardan biri siparişlerin devamlılığı. Çünkü her gelen yeni bir sözleşme önümüzdeki dönemin iş hacmine ilişkinde bir fikir verebiliyor demiş olalım ve dolayısıyla

Dolayısıyla zaten Altınay'da hem kapasite arttırım hem de Yeniş Haberleri adından çokça söz ettiren bir şirket demiş olalım. Ve ise performansında yarım puanlık bir yükseliş görürken yine yıl genelinde baktığımızda ikinci çeyreği de geride bıraktık. %15'lik bir yükselişi vardı. Son bir haftada %9'luk primiyle öne çıkan bir hisseydi. Dolayısıyla da yeni sözleşme haberleri takip edilecek diyelim ve bir sonraki şirket gelişmesine geçelim. Link Bilgisayar diyelim. Kabaca 110 bin dolarlık akıllı IPTV projesinin tamamlandığı açıkladı. Tutar çok büyük gözükmese de teknoloji şirketlerine yine proje teslimatları oldukça önemli. Çünkü piyasa yine yeni bir iş almanın yanı sıra işlerin devamlılığı ve tamamlanmasına bakıyor. 3,5'luk bir yükselişte olduğunu eklemiş olalım. Bu yılda 135'lik bir getirisi olduğunu da ekleyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Yurt dışı piyasalar içinde saatler 13.50'de tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: ETS ile yaz, herkese iyi gelir.

34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1, 2, 3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.

0: Yeni nesil gayrimenkul mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

mı? Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli hangi ihtiyaca çözüm sunar?
3: Peşin alım gücü olmayan ancak düzenli ödeme yapabilen kişilere faiz yükü olmadan mülk edinme imkanı sağlar.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: insan en çok ne zaman yorulur bilir misin?
1: Yok yok, soğuktan değil.
0: Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: CB Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.

Şiştim, şiştim. Tutulmuşlar yeni yeni laflar. Neymiş? Glütensizmiş. Bizim yayla da glütensiz makarna yapınca dedim ne bu, bir araştırayım dedim. Meğerse glütensiz olunca şişmiyor musun? Aa, bu kadar basit ya. Arkadaş böyle antik glüten laflar edeceğinize, desenize bu seni şişirmez diye. Ben zaten hep söylüyorum, benim öyle bir fazlam yok, açık şişliğim var diye. Yayla yapmış, vitaminlerle minerallerle zenginleştirmiş. Doğal lif kaynağı glüten. Siz, yani siz şişmezsiniz.

0: Görkem!
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
0: Heh, tam zamanında.

0: yere taşıdım. Eve jest oldum. Pankartım jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Herkese merhabalar. Teknoloji ve Gelecek programımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet, uzun süredir hep yapay zeka konuşuyoruz ama bir yandan da yapay zekanın getirdiği para hareketleri, finansal hareketler, yapay zeka şirketlerine yapılan yatırımların önümüzdeki dönemi nasıl değiştireceği, nasıl ilerleyeceği, yatırımcıların bu anlamda güveninin nasıl tazeleneceği, bütün bunlar aslında kafada soru işaretleri de yaratmıyor değil. Biraz bunlarla ilgili konuşarak aslında başlamak istiyorum bugün programa. Geçtiğimiz günlerde Wall Street'te bildiğiniz gibi teknoloji hisselerinde kelimenin tam anlamıyla çok sert rüzgarlar esti. Hatta düşüşün görünen yüzlerinden biri aslında SpaceX oldu ve şirket daha yeni halka arz edilmişti biliyorsunuz. Çok da güçlü bir çıkış yakalamıştı ama bunu maalesef koruyamadı ve üst üste 3 işlemde günlük %10'dan fazla hisse değeri kaybetti. Bir de üzerine borçlanma senedi çıkaracağını duyurunca yatırımcılar biraz geri çekildiler ve bir düşünmeye başladılar. Çünkü acaba şirketin harcama temposu mu çok yüksekti yoksa finansman ihtiyacına yetişemediler ve finansman ihtiyacı gittikçe büyüyor mu? Aslında bu sarsıntı SpaceX'e de sınırlı kalmadı. Piyasayı asıl karıştıran durum yapay zeka harcamalarına yönelik o büyüyen tedirginlik oldu. Ve rakamlar da gerçekten çok çarpıcı baktığımızda. Amazon %4.8 gerilerken Meta ve Microsoft hisseleri de %3'ün üzerinde değer kaybettiler. Böyle baktığımız zaman sadece bu 3 şirketin bu küçük değer kayıplarından oluşan rakam 248 milyar dolarları aşıyor. Alphabet tek günde %6 hisse değeri kaybetti ve 256 milyar dolarlık bir rakamsal kayba erişti. Şimdi sorunun ne olduğu aslında hep konuşuluyor. Peki diyorlar, sorun ne? Buna baktığımızda da kimsenin teknolojinin kendisine bir itirazı yok. Ama yapay zeka altyapısına, veri merkezlerine ve çiplere inanılmaz paralar harcanıyor. Ve aslında bu devasa yatırımların şu anda yatırımcı gözünde nasıl kâra geçeceği, nasıl kendisini ispatlayacağı konusunda da somut bir çıktı yok, bir kanıt yok. Öyle baktığımız zaman işin ilginç tarafı da yatırımcılar artık sadece büyüyeceğiz vaadiyle yatırım yapmak istemiyor. O büyümenin maliyetini öğrenmek istiyor ve masadaki faturaları sorgulamaya başladı. Aynı gün tabii ki herkes kaybetmedi. Biraz önceki bahsettiğim hisse kayıplarında masanın bir de diğer tarafı var. Yani bu işte kazananlar da oldu. Yapay zeka için milyarlarca dolarlık çekler yazan dev şirketler bir yandan biraz önce bahsettiğim gibi değer kaybederken, örneğin çip üreticisi Micron aynı dönemde hisse değerini %5,8 yükseltip rekor tazeledi. Yani tam da o gün Anthropic'le ilgili yeni nesil yapay zeka teknolojileri için stratejik de bir anlaşmayı Micron duyurmuşken. Yani alt tedarikçilerin aslında özellikle çipte, veride yer alan alt tedarikçilerin de şansı çok daha yüksek oluyor gibi görüyoruz. Tabii önümüzdeki dönem özellikle siber güvenlik tarafında da büyük gelişmelere gebe. Onu da program içerisinde sohbetimiz esnasında aralarda sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi öncelikle konuklarımız var stüdyomuzda. İki kıymetli konuğumuz. Onlarla başlamak istiyorum. Cognisys Teknoloji kurucusu Necati Ekiz. Bir süredir Necati Bey'i davet etmiştim zaten. Program yoğunluğumuzdan gelememişti. Hoş geldiniz. Ve yine diğer konuğum da Model Snap AI kurucu ortağı ve CEO'su Eser Eskiçırak. Hoş geldiniz Eser Bey.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Programımıza. Çok ilginç şeyler yapıyorsunuz. Siz de takip ediyorum ve bugün de hem bizi izleyenlerle tanıştırmak hem de yaptığınız teknolojik altyapıyı da biraz daha detaylı öğrenmek istedik. Necati Bey, önce sizle başlayayım ama bir küçük tanıtalım sizi. Endüstri mühendisiniz ve aynı

0: Zamanda girişimciliğe de üniversite yıllarında başlamışsınız ve 2017'de kurduğunuz bir eğitim teknolojileri şirketi var. Burada da birçok uygulama geliştirmişsiniz ve aslında büyük bir vizyon 2017'de bunu kurmak. Sonra da Türkiye'nin en çok kullanılan altyapılarından biri haline getirmişsiniz. Bugün 160 milyonun üzerinde çözülmüş testle Türkiye'nin de etkili, önemli bir datasına sahipsiniz. Evet. Birazdan zaten bu platform hakkında da sizden çok detay bilgi alacağım. Aynı zamanda da Londra'nın ardından Rotterdam'da ve iki ofis açıp Avrupa'ya da açılmışsınız. Doğru. Bu altyapıyla. İZZ Global Holding bünyesinde de bu vizyonu daha geniş bir ölçüye de taşımayı düşünüyorsunuz, evet. Değil mi? Şimdi ben size bir ilk soruyla başlamak istiyorum. Sonra Eser Bey'e geçeceğim.
1: Tabii.
0: Önce bize biraz bu platformla ilgili bir bilgi verirseniz. Yani nasıl bir eğitim platformu hazırladınız? 2017'de bu böyle bir platform hazırlama vizyonu nereden doğdu? Bugüne doğru bu platformu mutlaka geliştiriyorsunuz. Buradaki stratejileriniz neler? Böyle bir sohbetle başlayalım.
1: Tabii. Biz 2017 yılında ben başka bir işten dolayı biz açıkçası İzglobal şirketler toplu olarak birçok farklı sektörde varız. Başka bir işten dolayı çok fazla savaş görmüş Almanya'da bulunma imkanım oldu. Onların eğitim sistemini incelemek istediğimde bu kadar çok savaş yapmış, kaybetmiş bir ülke nasıl bu kadar iyi ayakta duruyor diye baktığımızda eğitim sistemlerinin temeline bilişsel beceriler olduğunu gördük. Sonra bunu nasıl ülkemize getiririz diye düşündük. O dönemde çalışmalara 6 tane farklı akademisyen arkadaşımızla başladık. O günden bugüne de geliştirerek devam ediyoruz. Şu anda Türkiye'de sanırım en büyük bilişsel beceri üzerine veri kaynaklarından birçoğu bize aittir. Bu anlamda Türkiye'de ilk defa dünyada sanırım iki şirketten biriyiz. Bilişsel beceri raporu sunabiliyoruz. Sunmuş olduğumuz testlerin tamamı ülkemizde tamamıyla standartize edilmiş vaziyette. Yani 5 yaşından sonraki her bir öğrenci gerçek anlamda kendi yaş kategorisindeki bir başka çocukla kıyaslayabilme imkanı sunabilen bir sistem veriyoruz. Geliştirerek devam ediyoruz. Güzel bir mühendislik kadromuz var. Ankara'da, işte Londra'da, Rotterdam'da, İtalya'da Sicilya Adası'nda şu anda devam ediyor. 8 tane farklı ülkede pilotlamaya geçtik. Orada bakanlıklarla devam ediyoruz. Umuyoruz bunu arttırarak devam edeceğiz diye düşünüyorum.
0: Ben çok etkilenmiştim. Birlikte karşılaştığımız bir eğitim zirvesi vardı. Eğitim, evet, teknolojileri zirvesi Antalya'da. Ve standları gezerken biz sizle tanıştık. Hı-hı. Ve platformunuzun o özellikle çocukların bilişsel yeteneklerini geliştiren bacağında çok etkilenmiştim. Burada aslında çocuklar için nedir alameti farika? Yani bugünün çocuklarına baktığınızda platformun ne kadar etkin olacağını düşünüyorsunuz?
1: Ya insanlar bilişsel beceri dedikleri zaman aslında Türkiye'de çok bilinen bir kavram olmadığı için kafalarına tam yere oturtturamıyorlar. Evet. Yani akademik başarı için mi, sosyal başarı için mi, yoksa kişisel başarı için mi olup olmadığını daha kafalarına koyamıyorlar. Ama özünde bilişsel beceriler hem sosyal, hem akademik, hem de bireysel, kişisel başarının temelini oluşturuyor. Bununla ilgili OECD'nin yayınladığı raporlarda aynı koşullarda eğitim alan çocuklarda bilişsel becerinin önemi %70 ve üzeri olduğu ortaya çıkıyor. Yani, evet, aynı eğitim aynı sırada alıyoruz. Benzer sosyoekonomik koşullara sahipsek %70 ve üzeri. Eğer aynı koşullarda değilsek diyor %50 ve üzeri bilişsel becerinin önemi var diyor. Doğru. Yani bu aslında şunu gösteriyor. Gelişmiş olan ülkelerin temeline bilişsel beceri koyması şansa değil. Gerçek anlamda bu ülkemiz için, çocuklarımız için çok kıymetli ve bilişsel beceriler çocukların gerçek potansiyelini keşfedip sevdikleri mesleği yapması için de ciddi anlamda onlara bir fayda sağlıyor.
0: Şimdi çocuklara baktığımız zaman bir Finlandiya modeli var mesela. Hı-hı. Finlandiya modelinin farklı bir eğitim sistemi var. Evet, şimdi en iyi seçildi Finlandiya. Çok iyi diyoruz ama ben onu da sorguluyorum. Yani neye göre iyi? Onun daha iyisi olabilir mi? Daha onun da bir açıkları var mı? O eğitim sisteminde de düzelebilecek, değişebilecek şeyler var mı? Ama şimdilik dünyaya baktığımızda Finlandiya modelini eğitim modelleri içerisinde araştırmalarda en iyi diye tanımlıyorlar. Hı hı. Orada mesela bu tarz platformlar kullanılıyor mu o bilişsel yetenekler için? Ya da sizin platformunuzun yapısı bu eğitim sisteminin içinde mesela kullanılabilir, tabii, mi? Tabii. O en iyinin içinde. Hı hı.
1: Temelde o metodun içerisinde aslında hani iyi kötü hepsi en iyi olma ihtimali yok. Çünkü hepimizin sosyoekonomik durumları, yetişme şartları, bulunduğu ortam çok farklı. İşte bize teknolojinin sağladığı aslında en büyük fayda da bu. Bizim yaptığımız en güzel şey, biz her çocuğu ayrı ayrı kişiselleştirilmiş olarak değerlendiriyoruz. Yani bizim sistemimize girdikten sonra çocuğu 5 ana başlığın altında 69 tane alt kırılımla ayrı ayrı inceliyoruz. Aynı sınıfta bulunan çocuklara aynı soruları sormak, aynı evden, aynı anne babadan bile çıkmış olsalar bile mümkün değil. Aynı benzerliği göstermiyorlar. İşte bu yüzden tamamıyla bu işte teknolojinin de bize sunduğu imkanlar sayesinde ciddi anlamda o çocukların bilişsel becerilerine yönelik kişiselleştirilmiş, aslında bilişsel becerilerine yönelik demeyeyim, eğitimine yönelik kişiselleştirilmiş bir teknoloji sunuyoruz. Bu çok kıymetli. Özellikle gelişmiş ülkelerde, az önce Finlandiya örneğini verdiniz. Almanya'da, Finlandiya'da, birçok gelişmiş ülkede 5 yaşından sonra bilişsel beceri raporu olmayan bir çocuk bir sonraki sınıfa geçme şansı yoktur. Yani o bilişsel beceri raporuna göre onun önündeki hayatındaki vizyonu belirlenir. Ona göre yönlendirmeleri yapılır. İşte bizim ülkemizde en çok eksik gördüğümüz alanlardan biri bu. Henüz bu alan hiç kimse tarafından bilinmiyor. Ve biz bu alanda bence dünyanın en iyi birkaç firmasından biriyiz. Çünkü Türkiye'de bunu online olarak yapabilen tek şirketiz. Dünyada iki şirketten biriyiz. Bununla beraber umuyorum ülkemize de katkı sağlayacağız. Çünkü yurt dışında birçok yere katkı sağlayabiliyoruz.
0: Bundan eminim. Birazdan zaten özellikle o data üzerinde ve değerlendirme de isteyeceğim. Yani Türkiye'deki çocukların sizdeki datasına göre bir değerlendirme isteyeceğim. Onu heyecanla bekliyorum. Şimdi biraz Eser Bey'e döneceğim. Eser Bey, sizi de biraz tanıtmak istiyorum. Hem bilgisayar programcılığı hem işletme eğitimi almışsınız. İyi bir karma. Ve 15 yılı aşkın süredir de teknoloji sektöründe kendi şirketinizi sanıyorum yönetiyorsunuz. Evet. Başta Python olmak üzere yazılım tarafında da geliştirmişsiniz kendinizi ve iş dünyasında hem iş dünyasını hem teknolojiyi içeriden tanıyan bir bilgi birikim sahibi olmuşsunuz. Bunlar hep üzerinde duruyorum tek tek çünkü bu çağın önemli konuları. Üretken yapay zekayı da ilk dönemlerden beri takip edip zaten şimdi şu anda yönettiğiniz şirketi de bütün bu gelişmeler ışığında güncel bir şekilde kurup yönetiyorsunuz. Dinamik bir yapı. Model Snap'i de Türkiye'den çıkıp global pazarlara açılan bir moda teknoloji markasına dönüştürmek gibi de çok kıymetli bir hedefiniz var diye görüyorum. Evet. Şimdi ben biraz size özellikle e-ticarette beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü ben de yıllar önce modanın, e-ticaretin, modanın servis ve ürün yaratma konusundaki zorluklarını bizzat yaşamış. Kurucuların ya da şirketlerin bu anlamda geri durmasının aslında bunu yapamamak olduğunu görmüş bir kişiyim. Şimdi o klasik stüdyo, manken, işte prodüksiyon çok zahmetli, çok bütçeli. Bu süreçleri siz şirket olarak nasıl yakaladınız? Nasıl bir kolaylık getirdiniz? Nasıl bir hızdasınız? Aynı zamanda sektörün bu konudaki teknik çekincelerini nasıl yeniyorsunuz? Çünkü bir yandan da sunduğunuz şeyi çok bilen kurum da yok. Biraz bize hem hizmetinizden hem de bu sorulardan dönerseniz çok seviniriz.
2: Tabii ki. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Model Snap'te bizim en önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi de ürün tutarlılığı. Ürün tutarlılığı anlamında çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Ve akabinde ana merkezi kullanıcının yüklediği ürün fotoğrafını ana referans olarak kabul ettik. Ana referanslı ürün fotoğrafında kullanıcı kendi ürünüyle ne kadar tutarlıysa çekmiş olduğu fotoğraf, o tutarlılıkta da biz görsel üretim sonucu veriyoruz Model Snap üzerinden. Dolayısıyla bu anlamda şimdi farklı bir yerden bahsedecek olursak bu anlamda firmalara çok fayda sağlıyoruz. Özellikle bütçesel tarafta hız ve maliyet anlamında çok kolaylıklar
1: sağlıyoruz.
0: Şunu soracağım, hangi şirketler ve nasıl bir çalışma yönteminiz var? Yani hangi ihtiyaçla size geliyorlar ve siz onlara nasıl bir servis sunuyorsunuz?
2: Esasında çok yeni bir teknoloji, üretken yapay zeka konusunda biz ilk çıktığı günden beri takip ediyoruz. Esasında yerel sektörel firmalar bu anlamda da ModelSnap'e çok ilgi gösterdiler. Firmaların en önemli avantajı burada hız ve maliyet oluyor açıkçası. Dolayısıyla biz de onu karşılamaya çalışıyoruz ModelSnap olarak. Daha çok bu yönde talep oluyor ve ürün tutarlılığı anlamında da yani şu anda hali hazırda çalıştığımız firmalardan aldığımız feedbacklere göre yani %97'lik bir ürün tutarlılığını yakalamış durumdayız. Bu da çalıştığımız yerel firmaları da bizi de mutlu ediyor tabii.
0: Peki Türkiye'ye baktığınızda yaptığınız iş daha teknolojik olduğu için, üstelik üretken yapay zekayı da kullanabildiğiniz için nasıl bir gelişme görüyorsunuz Türkiye'de şirketlerde sizin ürünlerinizi, hizmetlerinizi kullanma konusunda? Zorlanıyor musunuz sektörde? Yani nasıl çalışıyorsunuz?
2: Esasında hani bu zaman çok keyifli geçiyor bizim adımıza. Çünkü ModelSnap hani tek başına doğan bir proje değil esasında. Hani bunu firmalar, sektör gerçekten sahiplenmiş durumda. Bizim aklımıza gelmeyen fikirleri sektör markaları bize söylüyorlar. Biz şu anda o sektör markalarıyla yerel olarak hep beraber büyüyoruz diyebilirim. Dolayısıyla herkes hızlıca aşina oldu diyebilirim.
0: Peki tekrar döneceğim sizin tarafa. Necati Bey, şimdi dijital dünya çok kuşattı bizi biliyorsunuz. Evet. Ve artık sadece çocuklar için değil hepimiz için bir dikkat bozukluğu var. Evet. Aynı zamanda dopamin dengesinin bozulduğunu da görüyoruz vücutlarımızda. Madalyonun diğer yüzüne baktığımız zaman da bilişsel beceriler ve bilgi işlem kapasitesinin artırma gücünü de aslında bir noktada artırmamız gerekiyor. Evet. Burada temel belirleyici olan teknolojinin kendisi mi yoksa bizim onu kullanma şeklimiz mi? Ben bunu hep merak ederim. Ve zararı faydaya dönüştürecek bir ince çizgi vardır. O çizgi sizce nerede başlıyor?
1: Bu özellikle velilerimizin, öğretmenlerimizin bizim ürünlerimizle ilgili en çok söylediği şeylerden biri. Teknolojinin faydalı olabilmesi için ekranı aktif veya pasif diye ayırılıyor. Yani dünya literatürü bunu böyle ayırmış. Siz sabahtan akşama kadar sosyal medyada ne deniyor, storyleri tık tık izliyorsanız ekranı
0: scroll ediyorsak
1: evet, o zaman ekranı pasif kullanmış oluyoruz ve böyle olduğu zaman da kesinlikle dikkat süremiz azalıyor. Niçin? Çünkü beyin sürekli olarak ücretsiz bir dopamin almış oluyor. Her bir arkadaşımızın storiesi aslında bizim için yeni bir dopamin. Her bir arkadaşımızla ilgili izlediğimiz bir story arasındaki süre ne kadar daralırsa, ne kadar sık dopamin alırsak da bu da bizim dikkat süremizi tabii ki de yerle bir ediyor. Ama bunu teknolojiye iyi ya da kötü ekranını kullanabilme ile ilgili bir şey demek doğru değil. Bunu şöyle ayırmak lazım. Ekranı pasif kullanıyorsanız kesinlikle kötü. Sosyal medya, dizi, film, siz sabahtan akşama kadar çocuğunuzun eline ya da kendiniz tableti alıp bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Evet, bu ciddi bir sıkıntı. Ama bunu aktif kullanıyorsanız, yani bütün dünyanın yaptığı gibi, ben işte bana öğretmenlerimizin, velilerimizin sorduğunda en çok onu söylüyorum. Singapur'da, Kore'de, Finlandiya'da, Norveç'te ekran bağımlılığı yaratmayan ekran bizde nasıl ekran bağımlılığı yaratıyor? Bizdeki dediğim gibi pasif kullanımdan dolayı, ama bunu aktif kullanırsanız, yani bunu aktif kullanmaktan kastığımız çocuk ekran başında problem çözerse, deneyler oluşturursa, araştırma yaparsa, geliştirme yaparsa, mantık, muhakeme, perspektif, uzaysal algı, problem çözme becerileri, yani kısaca bilişsel becerileri için bir şeyler yaparsa, işte o zaman gelişmiş ülkelerin olduğu gibi ekranı pasif değil aktif kullanmış oluyoruz. O zaman da ne oluyor? Elimizde 6000 kişi üzerine yapmış olduğumuz bir çalışma var. Yaklaşık 7-10 saniye civarında olan kişilerin 6 ay ve üzeri bizim uygulamalarımızı kullandığında dikkat sürelerini 8 dakika 50 saniye çıkardık. Yani yaklaşık 76 kat arttırmaya başardık. Yani demek ki her ekran bağımlılığı yapmıyor. Bunu iyi ayırmak lazım. Bunu gerçekten öğretmenlerimiz, velilerimizin iyi anlaması lazım. O pasif ve aktif kullanımı ayırt edebilirse kesinlikle hem dikkat süremiz olsun, hem hafıza, hem muhakeme olsun. Aslında bilişsel becerinin temelini hepsini elimizdeki teknolojiyle geliştirmek mümkün. Bunun yanı sıra teknoloji

0: Teknolojinin bir de şöyle bir faydası olmuş oluyor. Normal şartlarda bir öğretmen bir çocuğa ortalama 1-1,5 saat ayırırsa bilişsel beceri raporu çıkarabiliyorken teknoloji sayesinde bu süre birkaç saniyeye düşmüş oluyor. Yani teknolojiyi gerçek anlamda iyi niyetli kullanırsak, ben bunu işte hep verilen bir örnek vardır ya, ateşe benzetiyorum diye. Ateş evdeyken yemek de pişirebilirsiniz, evi de ısıtabilirsiniz, evi de yakabilirsiniz. Siz o ateşi nasıl kullanmak istediğinizle ilgili bir şey. Bu anlamda teknolojiyi de nasıl kullanmak istediğinizle ilgili olan bir durum var. Eğer ki iyiye yormak, iyiye kullanmak istiyorsanız yani kesinlikle çok iyi örnekler var. Bunlar işte Singapur'u, Norveç'i, Finlandiya'sı, OECD raporundaki ilk 10 ülkenin tamamında teknoloji kullanımının yanında çok yüksek yazıyor. Ama gelin görün ki yanlış kullanıldığı zaman da bu ekran bağımlılığına tabii ki de sebep olabiliyor.
1: Peki bizde nasıl durum Necati Bey? Yani çocuklarımız ne durumda Türkiye'de? Sizdeki data harika.
0: Evet.
1: Gelişecek alanları nedir? Ailelere mesajlar nedir?
0: Bizdeki datalarla ilgili biz açıkçası elimizdeki bilişsel beceri raporu o kadar çok ki biz size ülkenin içerisinde hangi ilin hangi ilçesinden mühendis çıkma olasılığı daha yüksek, nereden tarihçi, nereden fizikçi çıkma ihtimali var, bunu verebilecek kadar elimizde büyük bir veri var. Ancak dikkat süreleriyle ilgili gözlemlediğimiz ilk şey, çocuklar özellikle ilkokuldan ortaokula geçerken çok ciddi bir süre düşüyor. Ortaokuldan liseye düşerken bu inanılmaz iyice yerlere düşüyor. Belki yurt dışında birçok ülkenin yaptığı gibi sosyal medya kullanımının bence bizim ülkemizde de kesinlikle çocuklarımız için sınırlandırılması gerektiğinin en basit verisi aslında. Yani dikkat süresi o kadar hızlı düşüyor ki adeta satırla vuruluyor gibi oluyor sosyal medyadan dolayı. Yani liseye geçtikten sonra çocuklarımız sosyal medya olayı başlıyor. Ve biz şunu da fark ettik. Bizim uygulamalarımızı tabii bu ağaç yaşken eğilir mantığından da geliyor ama ilkokul, ortaokul öğrencilerimiz kullandığında gelişim onlarca kat olurken lisedeki çocuklarımızda bu daha az oluyor. İşte temelde bunun bir sebebi de sosyal medyadan dolayı olduğunu düşünüyoruz. Ülkenin genelinde bence özellikle analitik zeka kısmına gerçekten çok başarılıyız. Türkler her zamanki gibi.
1: Öyle mi diyorsunuz?
0: Kesinlikle iyiyiz. Sadece bunu doğru yere kullanma, muhakeme etme, problem çözme yeteneklerimizi biraz daha doğru yerlerde değerlendirdikten sonra bence ülkenin gelecek neslinin bir olumsuz olacağını ben bir şey düşünmüyorum.
1: Ben de size katılıyorum ama tam da eşikteyiz bence. Bu sosyal medya konusunu açmanız iyi. Onu konuşacağım evet. Sizinle detaylı. Tam bir eşikteyiz gibi hissediyorum. Çünkü bir tarafta o yapay zekanın getirdiği rahatlık ve yoğun yapay zeka kullanımı var. Bu düşünceyi engelliyor. Anlamı, bağlamı kurmayı engelliyor. Biraz daha tembelleşiyoruz. Evet. Her şeyi soruyoruz, kesinlikle. Cevap alıyoruz filan. Zihin geriliyor. Ama bir tarafta da biraz önce söylediğiniz o işte daha genç jenerasyonun, daha çocukların, daha gençlerin daha hızlı bir gidişi var. Yani bizi umutlandıran ekran kullanımı ile ilgili. İşte orada bir dilema var. Yani onu doğru bir şekilde insan olarak çözmemiz gerekecek diye düşünüyorum. Eser Bey, şimdi size dönmek istiyorum. Yapay zekanın e-ticaretten modaya kadar çok hızlı girmesi iyi bir şey mi? Önce onu soracağım. Çünkü gerçek mankenler, gerçek modeller, o sıcaklık, o içtenliğin yerini biraz daha sentetik içerikler almaya başladı. Burada bu mesela gerçeklerle sentetikler arasında nasıl bir hak hukuk paylaşımı olur sizce? Nasıl görüyorsunuz? Böyle hibrit sistemler mi kurulacak? Bu piyasa nasıl gelişecek?
2: Öncelikle model sinep olarak bizim düşüncemiz yapay zeka mankenler asla insan mankenlerin yerini almayacağını düşünüyoruz. En başta bunu belirteyim. Akabinde ise yapay zeka mankenler tarafında şirketlere sunduğumuz çok ciddi avantajlar var. Bu avantajlar da yine az önce söylediğim gibi süre ve maliyet avantajı. Dolayısıyla markaların rutin çekimlerinde ve çoklu çekimlerinde hızlı hareket etmeleri gerekiyor. Prodüksiyon süreleri çok uzun olduğu için. Burada da model snap devreye giriyor. Günler sürecek prodüksiyon süreçlerini dakikalara indirebiliyor. Bu sayede biz ileride bir hibrit modele dönüşeceğini düşünüyoruz açıkçası. Bu öngörüyle de şey düşündük. Model Snap üzerinde Celebrity programı inşa ettik. Bu Celebrity programında hali hazırda mankenler, ünlü kişilerin dijital ikizlerini oluşturarak markalara hizmet vermesini sağlıyoruz. Bu şekilde de kendilerine ekstra bir pasif gelir imkanı yaratıyoruz.
1: Peki burada benim dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Rahatlığı herkes sever. Maliyet avantajını herkes sever. Herkes hızlı bir şekilde ilerlemek ister. Az ücret ödeyeyim der. Bir de yapay zekanın yaptığı görseller gün geçtikçe gerçeğe yaklaşıyor. Yani ayırmak bazen zor bile olabiliyor. Evet. Bu durumda insanların bu alanda normalde yaptıkları işler ya da kariyer hedeflerinden vaz mı geçmeleri gerekecek?
2: Kesinlikle. Ben şahsen öyle olduğunu düşünmüyorum. Az önce bahsettiğim Celebrity programına kendileri dahil olabilirler. Biz yapay zekanın insanın yerini almasını değil, insanın değerini büyütecek bir sistem olarak konumlandırıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda ileride de bir hibrit sistem doğacaktır diye düşünüyoruz.
1: Şimdi ben bir şirketim, size geldim, Model Snap'i kullanmak istiyorum. Evet. Hangi ihtiyaçla gelmeliyim? Bizi izleyen izleyicilerimizde bu tarz ihtiyacı olan kurumlar elbet vardır. Hem konuyu anlayabilmeleri hem teknolojiyi hissedebilmeleri açısından böyle bir simüle ederseniz konuyu.
2: Tabii.
1: Aslında daha açıklayıcı olacak diye düşünüyorum.
2: Tamamdır. Şimdi Model Snap'te bizim geliştirdiğimiz akıllı ürün tanıma sistemi var. Bu hem ana sayfada hem de kullanıcı dashboardunda yani panelinde search box alanına, ürün arama kısmına kullanıcı bir ürün ismi yazdığı andan itibaren Model Snap o anda kullanıcının ne yapması gerektiğini anlıyor ve o şekilde de kullanıcıyı yönlendiriyor.
1: Dolayısıyla bir ürün tanıtmanız gerekiyor platforma.
2: Evet, şöyle söyleyeyim, yani bu ürün adını yazın kısmında örneğin tişört olabilir, pantolon olabilir. Şu anda 55 kategoride sektöre hazırız ama bu 55 kategoriyi ihtiyaçlar doğrultusunda 60'a 70'e 80'e 100'e kadar çıkartabiliriz. Bunda bir herhangi bir sınırımız yok. Dolayısıyla sadece bu özellik değil, aynı zamanda Model Snap'te bu sektörde dünyada yer almayan 4-5 farklı özelliğimiz de bulunuyor. Onlardan da bahsetmek gerekirse sadece normal trayon akışı değil, bir tekstil firması diyelim ki sadece tişörtü bir mankene giydirmek istiyor. Orada Model Snap'in akıllı kombin özelliği devreye giriyor. Yani mankende bulunacak tüm ürünleri kullanıcı yüklemek zorunda kalmıyor. Bu birinci özellik diyebilirim. Akabinde de kullanıcıya akıllı kombinasyon özelliği de sunuyoruz. Yani bu ne demek? Manken üzerinde bulunacak tüm ürünleri ürün görseli olarak kullanıcı yükleyebiliyor. Yüklemese dahi akıllı kombinasyon özelliğinde ek talimatlar yazarak modelinin, mankeninin nasıl giyinmesi istediğini tarif ediyor. Bu şekilde biz ek talimatlar da alarak çok yüksek doğrulukta sonuçlar elde ediyoruz. Bunun dışında kullanıcı panel tarafında elde ettiği sonuçlar üzerinden yine farklı özellikler çalıştırabiliyor. Bunlar nedir? Post change özelliğimiz. Mesela bir görsel, bir pozu aldıktan sonra post change özelliğiyle aynı mankene ait tutarlı farklı pozlar da kullanıcı elde edebiliyor. Bizim buradaki en önemli hedefimiz şu. Biz güzel bir görsel yaratmaktansa markaların e-ticaret ve pazar yerlerinde gerçekten ticari içerik anlamında kullanabileceği ve aynı zamanda bu görsellerin ve videoların satışa dönüşebileceği bir sistem oluşturmak. Bunun üzerinde yoğunlaştık ve dolayısıyla bu anlamda da bize yapılan feedbackler, dönüşler çok güzel oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor açıkçası.
1: Yani bir Türkiye'den doğmuş bir teknoloji girişimi olarak Üstelik de sektöre dönük bir girişim olarak

0: aslında gittikçe gelişerek dünya pazarlarına girebilmeniz aslında bizlerin de en büyük isteği olur diyeceğim Eser
1: Umarım.
0: Bey.
1: Çok teşekkürler.
0: Çünkü bir yandan yapay zeka gelişirken size rakip de oluyor. Yani artık size şirketler değil, teknoloji üretenler rakip oluyor ve çıkan yeni bir uygulama, yeni bir servis platformlaşmasa bile kullanıcıya, son kullanıcıya indiği anda bütün bu söylediğiniz hizmetleri o servis yapabiliyor. Eğer uzmanı varsa şirketlerde kullanabilecek. Bu anlamda da sizin gibi tanımlı, veriyi doğru tutabilen, verinin nereye gittiği belli olan ve yerli milli üretilmiş altyapılarla çalışan şirketlerin de büyümesi gerekiyor. Çünkü bugün yabancı bir uygulamaya yüklediğimiz bir verinin hangi sunucularda, hangi kontrolde, hangi şekilde kullanıldığını biz bilmiyoruz. Yani verimizi kontrol edemiyoruz. Bu anlamda çok kıymetli sizin yapacağınız yenilikler. Şimdi Necati Bey, size dönmek istiyorum. Şimdi eğitim teknolojileri benim de çok önem verdiğim, yatırım yaptığım, içinde olduğum, bütün buna emek veren hocalarımızla, paydaş şirketlerimizle her yıl, yılda iki ya da üç kez yapılan çok büyük eğitim zirvelerinde tartıştığımız, konuştuğumuz bir konu. Şimdi kabuk da değişiyor. Eskiden bu kadar teknoloji konuşmazdık. Şimdi ana merkeze teknoloji oturdu eğitim zirvelerinde. Dünyada da başarılı örnekler var. Bunlara da baktığımız zaman insan gelişimi için en verimli teknolojinin kullanıldığı alanlar nelerdir diye bir soru soracağım size. Evet. Ve Türkiye olarak da biz böyle büyük bir küresel dönüşümde yeni nesil öğrenme becerilerinde neredeyiz? Hani hem standart okul eğitimlerimizde hem harici olarak alınan eğitimler, yüksek lisanslar, yani belki ana sınıftan itibaren bu becerilerimizde neredeyiz?
2: Orada yapay zekanın gelişmesiyle beraber eğitimin de gerçekten bence tanımı birçok anlamda değişti. İnsanlar artık bilgiye çok daha rahat ulaşıyor. Ama burada en önemli şey o bilgiye ulaşmak değil de artık edindiğin bilgiyi kullanabilme becerisini arttırmaya yönelik oluyor. Yani edindiğin bilgiyi kullanabilme becerisi dediğimiz şey de zaten bilişsel beceriler olmuş oluyor. Yapay zeka sayesinde aslında birçok farklı alanlarda da gelişmelere sebep oldu. Nedir bu? Örnek vermek gerekirse bir raporlama almak istediğimizde bir çocuğu bir öğretmenimizin karşısına koyduğumuzda saatlerce o çocukla özel ilgilenilmesi gerekiyor ve o özel ilgiden sonra da çok önemli bir detay var. Subjektif bir raporlama çıkıyordu. Bu ne anlama geliyor? Öğretmenimiz 30 yaşında 10 yıllık deneyimde bir öğretmen de olabilir. 50 yaşında 30 yıllık deneyimi olan birisi de olabilir. Bu iki öğretmenimizin baktığı aynı çocuk bambaşka raporlar çıktısı verebiliyor. Yapay zekanın yaptığı bence en büyük eğitimdeki yeniliklerden biri ise burada bunun subjektif yaklaşımı ortadan kaldırmış olması oldu. Daha objektif ve daha hızlı sonuçlar çıkartıyor. Çünkü yapay zeka bir kerenin sonucunda sonuç vermiyor. Bir kere çocuğumuzdan bir o soruların cevapları karşısında çıkan sonucu yorumlamıyor. Defalarca soru soruyor. Hatta bizdeki geliştirmiş olduğumuz bazı teknolojiler, yani liselere yönelik olan teknolojilerde şöyle şeyler var. Çocuk ikircikli cevap veriyorsa, kendisiyle ilgili verilen cevaplarda belirsizlik varsa, aynı sınıf ortamında bulunsa bile atıyorum Ahmet adında bir çocuğa 200 soru sorarken Mehmet adında bir çocuğa 500 soru sorabiliyor sistem. Ne zaman ki emin olacak o zamana kadar devam ediyor. İşte yapay zekayı bu şekilde kullanabiliyorken bir öğretmenimiz bu şekilde bunu devam ettirme şansı yok. Eskiden var olan testlerle devam ettirdiğinizde hoca o anda tamamıyla kendi düşüncesine göre bir karar almak zorunda kalıyordu. Ama yapay zeka öyle değil. %100 emin olana kadar soru sormaya devam ediyor.
0: Evet.
2: Bizim burada temeldeki amacımız öğretmenlerimizin işini tamamıyla kolaylaştırmaya yönelik. Yani çünkü biz de gönül ister ki dünyanın bazı ülkelerinde olduğu gibi 5-6 çocuğa bir öğretmen, ki bu çok az var yani. Ama bizim ülkemizde bunun uygulanabilirliği ve dünyanın birçok ülkesinde bunun uygulanabilirliği çok mümkün olmadığından sistem 5-6 öğretmen değil her bir öğrenciyle birebir ilgileniyor. Böylelikle öğretmenlerimizin belki sınıftaki bulunan 20 öğrenciye her birine ikişer saat ayırsa kaybedeceği zamanı saniyelere düşürmüş oluyor. Bunun yanı sıra yapay zeka sayesinde çocuklarımız an be an takip ediliyor. Haftalık, günlük velilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize hem fiziksel hem de online olarak çözebilecekleri onların gelişimi için sistemler sunuyor, sorular sunuyor. Bu fiziksel kısmı da çok önemli. Çünkü işte ülkemizde dediniz ya yeri nasıl diye el göz koordinasyonunuz yoktur. Üç boyutlu düşünce, perspektif, uzaysal hafızanız yoktur. Çok iyi matematik ezberlersiniz. Acayip iyi fizik ezberlemişsinizdir. Kimyayı ezberlemişsinizdir. Ülkede ilk 10.000'e girmişsinizdir. Belirli bir miktar paranız vardı ve doktor oldunuz. Nasıl gireceksiniz ameliyata? Bir defa el göz koordinasyonu yok. Neşteri vurduğunda nereye patlatacağını hayal edebilecek üç boyutlu düşünce yok. Sadece ezberle, matematikle, fizikle, kimyayla ilk 10.000'e girip bir doktor olma işte ihtimaliniz olursa. Bunlar gerçekten bence önemli detaylar. İşte bizim yapmaya çalıştığımız, insanları desteklediğimiz, öğrencilere desteklediğimiz ve mutlaka gelişmesini istediğimiz alan bu. Bilişsel becerilerini geliştirmeden çocuklarımızın meslek seçimini daha yapmamamız lazım. Ülkemizde eğitim anlamında bazı okullar, bazı özel okullar, bazı devlet okulları bunu yapıyor. Ama bunun daha da yaygınlaşması lazım ve özellikle de üniversite sınavlarından önce bilişsel beceri raporu bence artık bizim ülkemizde de zorunlu hale gelmesi lazım. Çünkü o olmazsa dediğim gibi az önce verdiğim örnek gibi işte üç boyutlu düşüncesi olmayan bir insan mühendis olabilir.
0: Üç boyutlu bir dünyayı da yönetemez aslında.
2: Mühendis olabilir ve bu onun için hayatında mutsuzluğa sebep olabilir. Evet. Doktor olabilir. Onun halbuki daha iyi, daha mutlu olabileceği alanlara yönlendirme anlamında da yani aslında meslek seçimi, meslek yönlendirmesi alanında da onlara fayda sağlayabileceğimizi düşünüyorum ben bu anlamda.
0: Aslında ben şunu anladım bu anlattıklarınızdan. Aslında bunu bir standartize etmek gerekiyor. Yani bu bilişsel yetenekleri artık eskiden nasıl biz işte bakalorya sınavları denirdi, bir toplu sınava girerdim filan. Zaten ezber dönemini geçtik. Artık ezber diye bir şey olamaz. Yani o kadar bilginin aktığı ve ilerlediği bir zamanda. Sanki böyle bir standartize etmek ve işte anaokul bitirdin, ilkokula giriyorsun, bir bilişsel yeteneklerle ilgili bir testten geçmek. Çocuğun fen mi, matematik mi, edebiyat mı seçeceği veya ilgi okuyacağı veya ilgi alacağı alanları o bilişsel yeteneklere göre yönlendirmek.
2: Kesinlikle.
0: Kaç yaşına kadar bilişsel yetenek ortaya çıkar? Yani dönüşümü var mıdır bunun? Limit hangi yaştır?
2: 5 yaşından sonra diye başlıyoruz ama orada çok güzel bir yere dokundunuz. Mesela ana sınıftan ilkokula geçilirken bir çocuğun bilişsel beceri raporuna bakılırsa çok önemli bir şey keşfedebiliyorsunuz. Farkındalığını yaratabiliyorsunuz.
0: Evet.
2: Eğer çocukta disleksi, diskalkuli, diskrapi ya da dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu yani DEP varsa ve siz bunu 5'ten 6'ya yani daha ana sınıfından ilkokula geçerken keşfederseniz belki 6-8 yıl sürecek olan disleksi macerasını çok çok yarı yarıya kısa süreye indirmiş oluyorsunuz.
0: Böyle. Evet.
2: Yani inanılmaz bir fayda. Düşünsenize sizin hayatınızdan 3 yılı çalmasına izin vermemiş oluyoruz. Bu sayede çocuğun o bilişsel beceri raporu sayesinde eğitim, öğretim hayatınca yaşayabileceği zorlukları da üstesinden gelmiş oluyoruz. Çünkü işte bizim şirket ortak, kurucu ortaklarımızdan Cihan Bey'de de var disleksi. Ben depliyim. Yani okuma yazma bilmiyor diye insanlar yaftalanıyor. Halbuki onun öğrenim bozukluğu var. Onun öğrenme tarzı sadece diğer öğrencilerden, diğer çocuklardan farklı.
0: Farklı.
2: Dünyanın en iyi mühendislik şirketlerinde bir ortalama var. Diyorlar ki mimarlık özellikle mimarlık alanında her 7 mimardan bir tanesi kesin disleksi olması lazım diyor. Çünkü birçoğu bütünden parçaya bakarken o parçadan bütüne bakabilme becerisi var. Yani bu bir aslında bir hastalıkmış gibi değil. Eğer erken yaşta farkındalığını yaratabilirsek o zaman gelecekte çok ciddi anlamda faydası olan kendisi için de toplum için de faydası olan bir bireye dönüşmüş olacak. Ben çocuklarımızın eksiklerini, potansiyellerini erken yaşta işte keşfedip onların kendi kapasitelerini en iyi versiyona geçirebilmek için yapılabilecek en önemli şeylerden biri az önce sizin de söylediğiniz gibi bir standartizasyon getirilip ana sınıfından itibaren her yaşta mutlaka bakılması gerektiğine inanıyorum.
0: Çok önemli bir konu bu. Yani bu hakikaten eminim de ama kamu nezdinde de bakanlıklarımız nezdinde de bu konu gündemde. Çünkü gençliği kaybetmek, gençliğin yeteneklerinden mahrum kalmak gibi bir lüksümüz yok. O zaman bizim daha küçük yaşta o çocuklarımızı bilişsel yetenekleriyle ayrıştırıp eğitim vermemiz son derece kritik bir hale geldi.
2: Kesinlikle.
0: Çünkü uzun zaten eğitim süresi, bir 18 yıl, 17 yıl falan, çok uzun bir süre. Kesinlikle. Artık teknolojinin ve bu dünyanın bu sürelere tahammülü yok. Orada eminim yeni modeller, yeni esnemeler çalışılacak bunlar önümüzdeki birkaç sene içerisinde. Ama bir taraftan da zaman kaybı olmaması adına o harika beyinleri, yani Türkiye'ye de faydası olabilecek beyinleri doğru bir şekilde ayrıştırmak ve yetenek odaklı eğitim vermek son derece kritik. Eser Beyciğim, şimdi ne tip zorluklar yaşıyorsunuz Türkiye'de? Bu çok güzel anlattınız, harika, güzel, işte servis güzel filan, ama bir yandan da sizin türünüzdeki daha çok gelişen teknolojileri de içine alan şirketler belli zorluklar yaşıyorlar. Ne tip zorluklar yaşıyorsunuz işinizi büyütürken?
1: Teşekkür ederim. Biz Türkiye merkezli, globale açılan moda teknolojisi, yapay zeka projesiyiz. Dolayısıyla globale açıldığınız zaman sizin globalden bir ödeme alabilmeniz gerekiyor. Bizim esasında ilk başta bizi zorlayan kısım bu oldu diyebilirim. Bunu da Amerika merkezli bir ödeme sistemiyle görüşerek, kendilerinden yaklaşık bir ay kadar bir görüşmemiz oldu. Sonrasında onay aldık ve Amerika merkezli ödeme sistemini Model Snap'e entegre ettik. Şu anda Model Snap globale bu anlamda açılmış durumda. Dünyanın birçok ülkesinden ödeme alıp bu noktada hizmet verebiliyor şu anda. Yakın zamanda da yerel ödeme sistemleriyle hala görüşmelerimiz devam ediyor. Onları da Model Snap'e entegre etmeyi düşünüyoruz. Yaşadığımız en yakın zorluk bu diyebilirim.
0: Peki ilerleme şeyiniz nedir? Yani planınız nedir? Bundan sonrasında nasıl bir teknolojik regülasyonda olabilir? Farklı aşamalarda olabilir? Yani sizin sektörü ilgilendiren büyüme planlamanızda Türkiye'nin tabii pozitiflerinden de bahsedebilirsiniz. Yani gördüğünüz destekler ve iyi konuları da anlatabilirsiniz. Biz buradan bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bu tip şirketlerimiz nasıl büyüyecek? Nasıl kalkınacak? Ve burada çözülmesi gereken bir şey mi var? Yoksa her şey iyi ve artılar şunlar. Biraz böyle onlarda da varsa eğer deneyiminiz, duymak isteriz.
1: Esasında üretken yapay zeka noktasında Model Snap yeni bir proje. Yaklaşık 2-2,5 aydır yayında olan bir proje. Buna rağmen yerelde oldukça dikkat çekmiş bir proje. Biz sürekli ortağım Fevzi Bey ile birlikte sunumlara gidiyoruz. Çeşitli toplantılara katılıyoruz. Sistemin pozitif taraflarını aktarmaya çalışıyoruz. Heyecanla bunu yapmaya çalışıyoruz. Büyüme hedeflerimiz arasında esasında yerel ve global anlamda partner zaman içerisinde arayabiliriz. Bu bizi hedeflerimize çok daha kısa
0: dünya
1: sürede.
0: Dünya rekabetiniz nasıl?
1: Şimdi biz çok niş bir alanda yer alıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda çok fazla rakibimiz yok. Türkiye merkezli çıkan bir yapay zeka platformu olarak bu anlamda dünyada ilk üçe, hatta liderliğe gelmeyi kendimize vizyon edindik açıkçası.
0: Takipte olacağız.
1: Çok teşekkürler.
0: İnşallah. Çok, çok gurur duyarız. Necati Bey, son sizinle bitirmek istiyorum programı. Sosyal medya. Bu konu benim de çok gündemimde. Neden kısıtlansın dediniz? Bu kadar veriniz var, datanız var. Bununla ilgili bir çıktı mı var? Sosyal medyanın bilinç tarafında nasıl bir etkisi oluyor, negatif pozitif? Nasıl bir sistem olmalı sizce?
2: Ya orada özellikle gelişmiş ülkelere bakıldığı zaman hani bunu yaparken düşündükleri şey şu oluyor. Bir defa kötü örnekleme almakla ilgili bir sıkıntımız var. Onların yanı sıra da bilişsel beceriler anlamında da çocuklar var olan zamanlarında ekranı aktif olarak kullanmak yerine ekranı pasif kullanmış oluyorlar. Ekranı pasif kullanınca da az önce söylediğimiz gibi dikkat süreleri yerlere düşüyor. İşte hafıza, muhakeme, problem çözme yetenekleri azalıyor. Yani sosyal medya aslında kısıtlamaktan kastımız şey tamamıyla yasaklansın değil ama ekranı kullanmayı öğrenmemiz lazım ülkecek. Ama bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Sadece öğrenciler için değil. Ya ben bir toplu taşımaya bindiğim zaman ne bileyim 60 yaşında bir amcama baktığım zaman bile artık sosyal medyada geziyor. O bile işte az önce söylediğiniz gibi scroll yapıyor.

0: O bile story izliyor. Bence toplum olarak bunu kısıtlanması, aslında o ekranı kullanmayı, yani ekranın bizi yönetmesini değil de ekranın bize sunduğu şeyden faydalanmayı bilmemiz lazım. Çünkü bu sadece çocukların özelliklerini, sadece çocukların bilişsel becerilerini geriye alan bir şey değil. Toplum olarak aslında bu bir probleme dönüşmek üzere. Ve bu algı, yani günümüzde biliyorsunuz reklamdan tutun da bir şeyi pazarlamak istiyorsanız her şey algıyla oluyor. Yani marketing dediğiniz şey tamamıyla algı. Ve orada öyle bir algı oyunu var ki çocukların bilişsel becerilerinden ziyade ya da yetişkinlerin bilişsel becerilerinden ziyade artık bambaşka bir dünyada da bambaşka şeyleri düşünmelerine sebep oluyor. İşin eğitim tarafına geri dönecek olursak da, yani elimizdeki verilere baktığımız zaman, dediğim gibi, evet çocuk yaşta daha yüksek olması gayet normal, ama bir anda özellikle lise çağının belirli dönemlerinde, lise 2'den sonra sosyal medyanın iyice yaygınlaşmasıyla dikkat sürelerinin, problem çözme, özellikle işlemleme hızı dediğimiz, yani aslında sınava girdiğinizde sınavı yetiştirdim yetiştiremedim olaylar var, işte onların temeli olan kısımlarda bununla ilgili çok ciddi düşüşler görüyoruz. O verilerle ilgili çok fazla detaya girmek istemiyorum ama en önemli şeylerden biri bence çocuklarımızın değil, aslında toplum olarak öğretmenlerimizin, velilerimizin ekranın pasif ve aktif kullanımın ne anlama geldiğini bilerek doğru şekilde kullanmanın hayati önem taşıdığını düşünüyorum.
1: Şimdi burada büyük bir eğitim alanı var, yolumuz da var bence. Evet. Sosyal medyanın sadece bilişsel olarak zihin karıştırmak değil, duygu dünyamızı da alt üst ettiğini düşünüyorum. Ama bir taraftan da bazı açılardan da insanların dönüşümünü de sağlayan bir araç gibi de görüyorum. Orada dinlediğim bir eğitmenden dinlediğin kısa bir video.
0: Aktif kullanma. Veya
1: evet, yani orada bence içerik seçmek, neyi izleyeceğini bilmek ve bu takibi de günün her anında değil veya oraya bir içerik koymayı da günün her anında değil, belli amaçlarla yapmak. Sosyal medyayı belli amaçlarla kullanmak mümkün, kritik. Ama yapmayacağız bunu. Bunu biliyorum. Yani sabah uyanıyoruz ve sanki gönüllü işçi gibi sürekli içerik üretiyoruz sosyal medyaya. Orada yaşananları, gördüklerimizi gerçek zannediyoruz. Yani yapay zekanın o halüsinasyonu gibi oradaki gördüklerimizde yaşantıları, gezmeleri, işte zenginlikleri, fakirlikleri, her şeyi gerçek zannediyoruz. Dolayısıyla bu tek bir program içeren bir konu, önemli. Bugün çok güzel bir sohbet yaptık. Çok teşekkür ediyorum her iki konuğuma da.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Tabii ki Ediz Bey, Model Snap'in dünya çapında olmasını görmek istiyoruz. Ve ilk de ben duyuyorum bu programda inşallah.
2: Evet, çok teşekkürler. Umarım
1: İyi ki geldiniz. Necati İkiz, inşallah daha sonra yine konuğum olun. Bu bilişsel konular önemli. Çocuklarımızın gelişimi önemli. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler. Bu platformun da yolu çok açık olsun diyorum. Ve gelişsin diyorum inşallah. Evet sevgili izleyiciler, güzel bir sohbet izlediniz. Kaçıranlar için YouTube kanalımızdan tekrarını izlemeniz mümkün. Önümüzdeki hafta yine teknoloji ve yeni konuklarla bir arada olmak üzere diyorum. Hoşça kalın efendim.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden

0: Den Intercity Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

0: yere taşıdım. Bankartımı jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

Yeşil Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.

0: Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
3: Heh, tam zamanında.

Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.
2: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
3: Hız peşindeyim.
2: Oo.
3: İş cebi kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
2: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
4: Mesele sadece hızlı olmak değil ki, hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
2: Hep önde olacaksın değil mi?
3: Her zaman.

0: Neyim? İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
1: Kısa yoldan gitmeyi seversin.
2: Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
3: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
4: Hacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Bildiğiniz pirinci zenginleştirmiş yayla. Vitamin, mineral dolu. Vitaminli mineralli olmasından beri.
5: Yaylanan geldi belli.
6: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
7: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin TEFAS'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap.
5: Senin yanında Akbank.
4: İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda.
8: Vitaminli mineralli olmasından belli.
5: Yaylanan geldi belli.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
11: Heh, tam zamanında.

Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Efendim yatırım günlüğünden merhaba. Bugün de birlikteyiz A-Para ekranlarında. Piyasaların gündemini konuşacağız. Önce gidelim haber özetlerine, öne çıkan başlıklara bir göz atalım.
1: Merkez Bankası makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek amacıyla sadeleşme yönünde yeni adımlar attı. Banka bir aya kadar vadeli yabancı para mevduat katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını %32'ye, daha uzun vadeli yabancı para mevduat katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını ise %28'e çıkardı. Altın fiyatları, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve Fed'in sıkı para politikası beklentilerinin etkisiyle son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ons altın 2013'ten bu yana en sert çeyreklik performanslarından birini sergilerken değerli metaller üzerindeki satış baskısı devam ediyor. Goldman Sachs, İran Savaşı'nın etkisinin azalması ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların normale dönmesiyle küresel petrol piyasasının yeniden arz fazlasına geçeceğini öngördü. Bankaya göre stratejik petrol rezervlerinin yeniden doldurulması talebi artırsa da beklenen arz fazlasını tamamen ortadan kaldırmaya yetmeyecek. Bitcoin, ABD Merkez Bankası'nın faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi ve en büyük kurumsal Bitcoin alıcılarından biri olan stratejiye yönelik endişelerin etkisiyle 21 ayın en düşük seviyesine geriledi. Citigroup, zayıflayan yatırımcı ilgisi ve borsa yatırım fonlarından hızlanan para çıkışlarını gerekçe göstererek Bitcoin ve Ether'e ilişkin 12 aylık fiyat tahminlerini aşağı çekti. Banka Bitcoin hedefini 112 bin dolardan 82 bin dolara, Ether hedefini ise 3175 dolardan 2240 dolara indirdi.
0: Ve şimdi de bakalım ilk yarıyı tamamladık ve ikinci yarının ilk gününde küresel piyasalardaki hava nasıl? Hızlıca göz atalım. Bugün piyasaların gözü Fed Başkanı Walsh'ta olacak. Avrupa'da Merkez Bankası başkanlarının toplandığı bir toplantı var. Portekiz'de Sinatra'da, işte bugün de orada konuşmasını bekliyoruz. Saat 16 itibariyle Walsh'un faiz mesajları yeni çeyreğe de yön veriyor olacak. Ve içeride de BIST endeksinde 14.242, 0.86 yukarıdayız. Avrupa'da karışık bir seyir. Frankfurt 0.38 yukarıda, Londra 0.26, Madrid 0.41, Paris 0.46. Geride Asya'da da karışık bir seyirle günü tamamlamıştık. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise dün özellikle teknoloji hisselerine gelen güçlü alımlarla Wall Street'te ana endekslerde yukarıda tamamlamıştık günü, ama şu anda S&P 0.36, Nasdaq 0.57, Dow Jones 0.27 geride vadeli tarafta. Bugün de önemli bir veriyi karşılıyor olacağız Amerika Birleşik Devletleri tarafında. Bugün de özel sektör istihdam ADP verisi açıklanacak. Beklenti 120 bin, bir önceki 122 binde. Dün de Jolt açık iş sayısı verisini almıştık. O da beklentilerden iyi geldi. Gerçekleşme 7.6 milyon olur. Beklenti 7.3 milyondu. Bir önceki de 7.5 milyondu. Beklenti aşağı çekilmişti. İş gücünde biraz yavaşlama bekleniyordu. Ama görüyoruz ki Amerikan ekonomisi istihdam yaratmakta zorlanmıyor. Haftanın kritik verisi de Perşembe günü alacağımız tarım dışı istihdam verisi olacak Amerika Birleşik Devletleri tarafında. Enerji emtia tarafında da Brent petrol 72.32'de, 0.86 gerideyiz. Petrol 68.72, 1.12 gerideyiz. Doğalgaz 3.24, 1.07.

0: Gerideyiz. İran salı günü yaptığı açıklamayla 4 aylık çatışma sürecinin ardından bölgeye ulaşan üst düzey Amerikan temsilcileriyle görüşme masasına oturmayacağını duyurdu. İşte bu tutumda 2 hafta önce imzalanan ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesi yönündeki beklentilere ilişkin kafalarda soru işaretlerini yeniden oluşturdu. Ortaya çıkan tabloda da çerçeve anlaşmanın temel maddelerinde tarafların hala ciddi ayrılıkları olduğunu görüyoruz. Ve buna rağmen fakat yine de petrol şu anda 72.32'de 0.86'lık bir geri çekilmeyle. Kıymetli metal tarafında bugün geri çekilme var. Altın 4000'in altında, 3986'da, gümüş 58.04'te, 0.87 geride. 2013'ün ikinci çeyreğinden bu yana altının en kötü çeyrek performansını gösterdiğini hatırlatalım. Gümüşte de 2020'nin birinci çeyreğinden bu yana en kötü çeyrek performansı var. Platin yukarıda 0.40'la, paladyumda 1.59 geride. Ve şimdi buradan dönüyoruz. Eda Karadağ bizimle birlikte olacak. Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı, piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Şimdi bugün tabii dışarıda merkez bankalarının toplantısı önemli olacak ama içeriğiyle başlayalım. Çünkü bir taraftan da tabii bizim için enflasyon verisi kritik. Bu arada İstanbul'da İTO'nun verileri de açıklanmış oldu. Enflasyon Haziran ayında yavaşladı. Haziran'da 1.14 olarak gerçekleşti. Baktığımızda perakende fiyatlarda aylık enflasyon. Şimdi sizde nasıl şu anda beklentiler? Cuma günü gelecek enflasyonda ne bekliyorsunuz?
1: Şimdi Haziran ayı enflasyonu için aylıkta %0.80, yıllıkta da %31.9 seviyesinde bir beklentimiz bulunuyor. Yani Mayıs ayı verilerine göre bir miktar daha aşağı yönlü bir beklenti söz konusu. Tabii ki Cuma günü açıklanacak veriyi bir de 23 Temmuz'da yapılacak Merkez Bankası toplantısına yönelik değerlendirmemiz gerekecek. Yani Cuma sabah saat 10'da TÜİK tarafından veriyi alacağız, detaylara bakacağız. Özellikle bir önceki aya göre gerçekten piyasanın beklentisini karşılamış mı yoksa yüksek mi gelmiş, bir bunu detaylandırmak, görmek gerekiyor. Ondan sonra da piyasa diyecek ki 23 Temmuz günü Merkez Bankası şu hamleyi gerçekleştirebilir. Özellikle de Amerika ve İran'daki tansiyonun azalmasıyla petrol fiyatlarındaki düşüş yavaş yavaş Merkez Bankası'na yönelik beklentileri de iyileştirmeye başladı. Normalde zaten piyasa yakın zamanda merkezin faiz konusunda bir adım atması beklemiyordu. Ama piyasa şunu diyor şu anda, %40'la fonluyordu. Ancak Temmuz toplantısında, eğer ki Temmuz toplantısına kadar da enflasyon buna izin verirse, petrol fiyatlarındaki gerileme de devam ederse, fonlamayı %40'dan değil de bundan sonra artık yine eskisi gibi %37'den, yani haftalık repo üzerinden yapabileceğine dair beklentiler güçleniyor. Böyle bir ton değişikliğine gidilebileceğine dair beklentiler konuşuluyor. Bu da bize neyi gösterir? Merkezin artık piyasalara faiz indirimine hazırlamaya başladığını gösteriyor. O yüzden de hani Cuma günü veriyi alacağız, detaya bakacağız ve sonra merkezle ilgili beklentileri şekillendireceğiz. O da bir miktar piyasada hareketliliğe yol açabilir faiz konusunda diyelim. Onun dışında da tabii ki özellikle yavaş yavaş artık bu petroldeki gevşeme, savaş öncesi seviyelerine yaklaşması, piyasadaki tansiyonun azalması, artık fiyatlamalar üzerinde de nasıl nefes almasını kolaylaştırdığı gibi dünya genelinde de enflasyon üzerinde de aslında baskıyı bu noktada hafifletiyor. O yüzden de hani Haziran ayı verisi bir miktar daha hani iyimser yönde bekleniyor diyelim şu an için. Ama burada önemli olan beklentileri karşılaması elbette. Hani yüksek bir veri gelirse de o zaman merkezle ilgili piyasadaki beklentiler hani belki değişebilir veya merkez acaba bu noktada ne yapabilir şeklinde bir piyasada endişe bile oluşabilir. Ama kötümser tarafta değiliz açıkçası. Zaten söylediğim gibi de aylıkta %0.80, yıllıkta da %31.90 seviyesinde bir beklentimiz bulunuyor.
0: Evet, peki şimdi Borsa İstanbul'daki seviyeleri de değerlendirmenizi rica edeceğim. Şimdi tabii Cuma günü kritik olacak ama şu anda geldiğimiz seviyeler sizce neyi ifade ediyor?
1: Şimdi aslında geçtiğimiz günlerde, yine geçtiğimiz haftalarda daha doğrusu, bir 14.800 ve üstüne doğru tepkiler kaydetmişti ama çok güçlü kalamadığını takip etmiştik. Sonrasında zaten yerini satışlara bıraktı. Zayıf bir seyir takip edildi ve ortalama hep 14.000'lerden aslında

0: aslında geri çekilmelerinde karşılandığı görüldü. Yani biz aslında piyasa kısa vadede özellikle de 14 bin seviyesinin altına gerilemedikçe çok da güçlü bir satış baskısı içerisinde olmadığının sinyalini veriyor. Tabii ki yılın ilk yarısına baktığımız zaman hep haber akışlarıyla piyasadaki fiyatlamanın belirlendiğini takip etmiştik. Özellikle Amerika ve İran meselesi, sürekli risklerin artması, petrol fiyatlarındaki yükseliş küresel borsalarda olduğu gibi bize de yansıdı, bizi de baskılamıştı. Biz de yükselmekte zorlanıyorduk. Şimdi dışarısı biraz sakinleşmeye başladı. Petrol fiyatları geriliyor. Biz de toparladık bu noktada. Merkezle ilgili beklentiler yavaş yavaş netleşecek diyelim, yakın zaman için konuşacak olursam. Yani şu anda tabii ki piyasanın böyle tadını kaçıracak bir gelişme bulunmadıkça hani piyasada çok böyle güçlü bir satış baskısı beklentisi yok. Ama bu işte yönünü yukarı çevirdi, daha da güçlü bir yükseliş bekleniyor şeklinde değerlendirmek için de biraz erken. Hani bunu gördük geçtiğimiz haftalarda 14.800'lerin üstüne atamadığı için. Dolayısıyla biraz böyle ben temkinli bir piyasa olabileceğini düşünüyorum. Hani cuma günü zaten bir enflasyonu alacağız. Merkezi değerlendireceğiz. O bir miktar piyasada hareketlilik yaratabilir ama şu da var. Petrol gerilemeye başladıkça zaten piyasa merkezle ilgili beklentisini de bir nevi fiyatlara yansıtmaya başlamıştı. Hani çok da sürpriz bir hareket yaratabileceğini düşünmüyorum ben, eğer beklentiler doğrultusunda bir veriyle karşılaşırsak. 14.000'ler bizim için aşağıda psikolojik destek. Bu destek noktasının altına gerilemedikçe satış baskısının önüne geçilebileceğini değerlendiriyorum. Yukarısı için de şimdi anlık olarak 14.285 bölgesindeyiz. %1'in üzerinde artıdayız an itibariyle. 82 milyar liralık da, hatta 83 milyar diyelim yaklaşık işlem hacmimiz de bulunuyor. Yani piyasada böyle yavaş yavaş bir hareketlenme, bir kıpırdanma var. 14.350-14.600 bölgesi şimdilik bir direnç bölgesi olacaktır. Asıl bölge 14.800'lerden geçiyor. Geçtiğimiz haftalarda da gördük. Burayı kıramadık. Burayı kırarsak hacimli desteklerle, tabii yani hacimli alımlar gelirse diyelim, o zaman yeniden 15.000 ve üstünü konuşmaya başlarız. Yani yeni rekorlara daha açık olur. O yüzden de 14.800'ler kırılmadıkça ben daha temkinli bir piyasa izleyebileceğimizi düşünüyorum. Sadece merkez dedik, enflasyon dedik ama Temmuz ayı çok yoğun geçecek. Yani bugün Temmuz ayının ilk işlem günü. Hani küreselde de bugün çok fazla veri akışı var. Yarın Amerika'da istihdam verisini takip edeceğiz. Bizim için önümüzdeki hafta zaten gözler Ankara'da olacak. Çünkü NATO zirvesini takip ediyor olacağız. Liderler bir araya gelecek. Görüşmeler olacak. Oradan gelecek açıklamaları piyasa takip etmek isteyecektir. Amerika Başkanı Trump'ın da Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı ziyaret edeceğini, kendisiyle görüşeceğini belirtmişti. Hatta ona güzel haberlerim de var diyordu. O yüzden Amerika ve Türkiye arasındaki bu ikili ilişkilerin de seyri bizi bu noktada destekleyecektir. Dediği şekilde de Trump'ın güzel haberler de verirse Ankara'da, o zaman buna bir miktar piyasayı destekleyici olabilir. Yani en azından piyasadaki yükselişi destekler diyelim, ama yeni bir hikaye yaratır mı? Yaratmaz tabii ki. Sonuçta biz hiçbir zaman tek bir hikayeye bağlı kalarak bir değerlendirme yapmıyoruz. Hani son dönemde Amerika ve İran meselesi ayrıydı tabii ki, o olağanüstü bir gelişmeydi. Ama şu anda artık yavaş yavaş her ülke kendi hikayesine dönmeye başladı. Dolayısıyla biz de kendi makro verilerimizi, Merkez Bankası ile ilgili beklentileri, yabancının bizle olan ilgisi, yani yabancı girişleri veya çıkışları nasıl, son dönemdeki performanslar ne durumda, bunlara bakmamız gerekiyor. Bilanço sezonuna yaklaştıkça onların beklentilerini dönem dönem hissedebiliyoruz. Ve tabii ki bizim yurt içindeki haber akışları da önemli, takip ediliyor. Yani özetleyecek olursam 14.800'leri yukarıda bir direnç, 14.000'leri de aşağıda bir destek olarak takip edeceğiz. Bu aralıkta kaldığımız müddetçe endeksin yön arayışının devam etmesini bekliyorum. 14.800 ve üstü için biraz daha piyasayı destekleyici haber akışlarına ihtiyacımız var. O zaman tekrardan biz 15.000'lerin üzerinde yeni rekor seviyelerine konuşmaya başlayabiliriz.
1: Evet, bu arada Merkez Bankası'ndan da bir adım geldi. Zorunlu karşılık oranlarını yükseltti Merkez Bankası. Sıkı para politikası duruşunun da sürdürüldüğüne işaret eden bir adım. Siz nasıl değerlendirdiniz?
0: Evet, zaten özellikle şu son birkaç ay

0: senelerdir merkezin ne kadar aktif olduğunu, ne kadar sahada yer aldığını, özellikle de bu risklerin arttığı dönemde, piyasada sert fiyatlamaların oluştuğu dönemde, başta Merkez Bankası olmak üzere BDDK'nın, SPK'nın, Borsa İstanbul'un birçok aslında önlemlerini görüyorduk. Merkez Bankası'nın özellikle almış olduğu önlemler, açıkladığı kararlar diyelim, bunların da aslında piyasadaki tansiyonu azalttı, piyasadaki volatiliteyi azalttı, piyasadaki likitte dolaşımını rahatlattığı yönünde değerlendiriyorduk. O yüzden de bugün merkezin adımı zaten piyasa açılışında böyle Merkez Bankası'ndan bir adım geldi diye bir fiyatlama görmedik ama piyasada likitte tarafına bir miktar daha rahatlatmak adına attığı adım şeklinde değerlendiriyorum.
1: Evet. Eda Hanım, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Ardından devam edeceğiz sohbetimize. Efendim, yatırım günlüğü devam ediyor. Bir reklam arası yapalım.

0: Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Efendim yatırım günlüğüne devam ediyoruz. Eda Karadağ ile sohbetimize piyasalara dair. Şimdi dönelim yurt dışı tarafa. Bugün tabii beklediğimiz konu Merkez Bankası başkanlarının açıklamaları ve de piyasaların gözü de Kevin Warsh'un açıklamalarında olacak. Siz ne beklersiniz? Nasıl mesajlar?
1: Evet, ECB'nin forumu var. Dolayısıyla majör merkez bankalarının başkanlarının konuşmalarını takip edeceğiz ve dediğiniz gibi aslında hiç kuşkusuz en önemlisi Fed Başkanı Warsh olacak. Neticede Haziran ayında görevine başladı. Zor bir dönemde koltuğu devraldı. Toplantıdaki duruşunu ve açıklamalarını gördük. Piyasaya kendisini yavaş yavaş tanıtmaya başladı ama kafada soru işaretleri var. Bundan sonraki süreçte nasıl olacak? Özellikle kendisi biraz faiz artış konusunda çekimsel tarafta yer alıyor. Ama piyasadaki beklentilere de baktığımız zaman son dönemde açıklanan veriler olsun, piyasadaki fiyatlama olsun, artık faiz artışına daha güçlü bir şekilde bakılıyor Fed tarafında. Ama bugün bakalım bu tarafla ilgili bir sinyal gelecek mi? Yani belki para politikasına ilişkin bir yorumda da bulunmayabilir. Çünkü bununla da karşılaşıyoruz. Ama aksi durumda, yani para politikasına dair açıklamalarda bulunursa, özellikle hazır faiz ortamının güçlendiği bir dönemde faiz konusuyla ilgili bir ipucu gelirse, bu bir miktar piyasada fiyatlanmak isteyebilir. Buna dikkat etmek lazım. Yarın zaten gözler Amerika'da tarım dışı istihdam verisinde olacak. Önümüzdeki günlerde Amerika'da enflasyon açıklanacak. Yanlış hatırlamıyorsam 29 Temmuz'da da zaten Fed'in toplantısı var. Hatta Fed Başkanı Warsh'un sadece bugün değil, biraz daha önümüzdeki günlerde de ve hatta gelecek hafta için de takviminin yoğun olduğunu görmüştüm. Yani dolayısıyla bol bol kendisinin konuşmalarını takip etmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Neticede piyasa da onu tanımak istiyor tam olarak. Tanımadı. Yeni bir başkan. Bu nedenle konuşmalar aslında biraz daha onun tavrını da duruşunu da belirleyecek. Şimdi Trump'ın atadığı da bir başkan, piyasa bunun da çekimserliği içerisinde. Yani her ne kadar Fed aslında bağımsızdır desek bile biliyoruz ki geçmiş dönemde Trump Fed'i sürekli eleştiriyordu. Şimdi yeni başkan geldi. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Acaba Trump baskısı mı olacak başkanın üzerinde, yoksa bağımsız bir şekilde karar verebilecek mi? Yani o karar verme mekanizmasını nasıl yürütecek? Biraz bununla ilgili aslında onun konuşmalarını takip ederek ipuçlarını toplamaya çalışacağız. Dolayısıyla bence bundan sonraki süreçte Fed Başkanı'nın konuşmaları bugün de dahil olmak üzere önemli. Ama az önce de ifade ettim, para politikasına dair açıklamalarda bulunursa, onun dışında çünkü piyasa çok fazla etkilenmez yani. Ama faiz konusuyla ilgili çok hassas bir süreçteyiz ve piyasa bir faiz artışına kesin gözle bakıyor. Yayınlanan ekonomik projeksiyonlar zaten bu durumu daha da destekledi. Ama piyasa diyor ki belki birden de fazla, iki faiz artışına da gidebilir diyor. O yüzden de bunun detaylarına bakmamız lazım bundan sonraki süreçte. Yani hem Amerika'dan açıklanacak veriler, hem Fed kanadından gelecek açıklamalar, faiz artış döngüsünün bir tane mi, iki tane mi yılın sonuna kadar yapılacak, bunu belirleyeceğiz, netleştireceğiz. Şu anda Eylül ayı için hatta faiz artış ihtimalleri de yüksek duruyor. Temmuz ayı toplantısına kadar konuşmaları izleriz, verileri alırız. Eylül toplantısına kadar biraz daha data biriktiririz. O zaman durum, tablo daha da netleşir elbette. Ama başkan yeni geldiği için şu an çok taze. O yüzden piyasa biraz merakla izleyecektir bugünkü konuşmasında.
0: Evet, son bir dakikamızmış. Orada da bir petrol fiyatı yorumu alayım. Goldman Sachs'ın değerlendirmeleri vardı. Onu da hızlıca aktaralım. Petrol piyasası yeniden arz fazlasına dönecek diyor Goldman Sachs. Yapılacak ham petrol alımları küresel piyasayı bir miktar sıkılaştıracak. Stratejik petrol rezervlerinin yeniden doldurulması talebi arttırılabilir. Ancak talep artışı beklenen arz fazlasını tamamen ortadan kaldırmaya yetmeyecek yorumlarını yapmış. Siz ne dersiniz?
1: Şimdi aslında şu konuyu biraz teyit ediyor. Ne diyordum? Savaş öncesi seviyelere geriliyoruz ama önemli olan buralarda kalmak. Çünkü şu anda bir tepki veriyor piyasa, kaçayın tepkisi. Sonrasında kendi hikayesine dönecek. Yani arz ve talep tarafına dönecek. O dengeye dönecek. Şimdi Goldman Sachs'ın yayınladığı tarafta hani talepte bir artış olsa bile aslında arzın önüne geçiremeyeceğini söylüyor. Yani yine bir piyasada petrol tarafında baktığımız zaman bir yükseliş hikayesiyle karşı karşıya kalabiliriz.
0: Süre dolmuş bu arada çok... Eda Hanım. Süre dolmuş, ben son cümleyi alayım.
1: Çok güçlü bir yükseliş beklemeyiz diyelim.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere. Efendim, yatırım günlüğünü bugün de burada kapatalım. Yarın Apara ekranlarında yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
2: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

0: Bu yılın en fazla kazandıran fonlarını konuşacağız ama ağırlıklı para piyasası fonları ve sabit getirili fonlar üzerinden gideceğiz. Cuma günü enflasyon gelecek. 23'ünde Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Peki ne bekleniyor burada hem merkezden hem de bu faiz kararının fonlar üzerine etkisi diyeceğiz. İş portföye gidiyoruz. Sabit getirili portföy yönetim müdürü Barış Keskin bizlerle birlikte. Barış Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba Gözde Hanım, hoş bulduk.
0: Sağ olunuz. Şimdi tabii hem enflasyon beklentinizdeyim hem 23 Temmuz'daki faiz kararı. Acaba haftalık repo ihalelerine başlamayacak mı Merkez Bankası? Geçen hafta böyle bir beklenti de yine konuşulmuştu. Dolayısıyla buradan para piyasası fonlarına bir etki de takip ediliyor. Ne dersiniz? Sene başından bu yana %21 getiri, %17 olan enflasyonun üzerinde bir getiri sağlamış ama devamını da beklemek gerekir mi?
1: Tabii yani dediğiniz gibi enflasyon rakamı gelecek. Biz 0.80 bekliyoruz kurum olarak enflasyonu. Haziran ayı enflasyonunu. Merkez Bankası'ndansa biz yani 20 yani politika kararı, faiz kararı, para politikası toplantısı gününden önce açıkçası o gecelik fonlamanın aşağı gelmesini beklemiyoruz. Toplantımız tarihiyle birlikte bir hareketin yapılabileceğini düşünüyoruz. Belki işte enflasyondaki gelecek enflasyon rakamı ve Temmuz ayında gidişatın nasıl olduğuna enflasyon konusunda yani toplantı gününe geldiğinde Temmuz ayı da az çok rakamı belli olmuş oluyor biliyorsunuz yani şekillenmiş oluyor diyeyim daha doğrusu. Bence bu rakamlara bakarak Temmuz'daki toplantıdan sonra gecelik fonlama faizinin aşağı düşürebileceğini değerlendiriyoruz biz de.
0: Evet, şimdi tabii bu yılın ilk 6 ayına baktığımızda getirilerde böyle çok da fazla bir seçenek yok. Enflasyonu yenebilen varlık getirileri noktasında işte altın kaybettirmiş ons tarafında işte böyle ikinci çeyrekte zaten %10'a yakın bir kayıp konuşuyor. Sene başından bu yana %8 kayıp. Ve şöyle bir para piyasası fonlarına baktığımızda bahsettik %20'den fazla getiri ama geçen senenin başında da bu yılın başında da hep aynı hikayeyi konuşmuştuk. Tahvil, bono, borçlanma araçları fonları yani buradan bir getiri beklentisi vardı. Tabii yılın ilk 6 ayı pek öyle olmadı ama son bir ayda da güzel getiriler var. Orayı ne dersiniz? Yani örneğin biz devlet tahvillerinde 2 yıllıkta da 40'ın altını görüyoruz. Oradaki fonlarda beklentiniz ne?
1: Aslında şöyle dediğiniz gibi zaten bir önceki şeyde de para piyasalarıyla bağlıyım. Şimdi para piyasasında daha önce hep konuşuyorduk bunları. Sizin yayınlarda da konuştuk. Mart-Nisan gibi enflasyonu geçiyordu genellikle getiriler. Bu sene biraz uzadı o. Haziran'a kaydı. Çünkü hani savaş çıktı. Hani Ocak enflasyonu her zaman yüksek geliyor zaten. Türkiye'de bir mevsimsellik var. Fakat Ocak ve Şubat diyelim. Mart'ta savaş çıktığı için bu biraz enflasyondaki düşüş gecikti aslında bu yıl. Onu söyleyebiliriz. Ve biraz daha burada zamanı sarktı. Aylık enflasyon rakamlarında. Şimdi geçtik. Yılın ikinci yarısında da yine üstünde olmasını daha net bir şekilde bekliyoruz. Yani faiz indirimi olsa bile gecelik fonlama işte önce 37'lere belki sonra yıl sonuna doğru alan açılırsa eğer indirim olma ihtimali de var yani bu da dillendiriliyor şu anda. Bütün bu indirim olma ihtimaline karşı biz enflasyonda Ocak gibi yüksek rakamlar görmeyip düşünmediğimiz için en azından beklentiler böyle olmadığı için yılın ikinci yarısında öncelikle şeyi söyleyebilirim. Para piyasası fonları enflasyondan daha iyi getirmesini bekleriz para piyasası fonlarının. Bunu hani önce bir söyleyeyim ve ilk yarısından da daha iyi bir getiri olabilir burada enflasyona karşı. Çünkü enflasyonda ilk yarısı hakikaten çok ciddi bir hani sürprizler de oldu, savaş oldu. Bunun gibi şeyler oldu. Yıllık yarısında böyle bir durum var. O yüzden ikinci yarısı daha iyi geçecektir muhtemelen enflasyon açısından. O yüzden de para piyasası fonları daha iyi getirir. Buradan tahvillere bağlarsak tabii burada şey çok önemli. Tahvil faizlerin aşağıya gitmesi için ve tahvillerde bir sermaye kazancı görmemiz için bizim politika faizinin inmeye başlayabileceğini yani en azından öncelikle 40'tan 37'ye yani haftalık fonlama faizine gelmesi geceliğin. Sonrasında enflasyondaki görünüme bağlı olarak daha fazla faiz indirimleri için yani indirim olmasa bile en azından bu indirimleri yapılabileceği yolun patikanın gözle görülür hale gelmesi gerekiyor. Bu yapılabilir. Evet. Yıl sonunda böyle bir faiz indirimi yapılabilir. Ya da işte 4. çeyrek dediğim son çeyrekte böyle bir faiz indirimi yapılabilir. Piyasanın bu noktaya gelmesi gerekiyor. Aslında savaş yüzünden açıkçası bu biraz negatif anlamda yani bu belirsizlik savaşın yarattığı enerji fiyatlarının işte tedarik zincirlerindeki sıkıntının

0: yaptığı belirsizlik burada bu öngörülemezliği arttırmıştı ve politika faizinin hani ne zaman indirilebileceği açıkçası çok öngörülemiyordu. Fakat şimdi savaşın yavaş yavaş yani tabii ki orada haber akışına duyarlıyız hala, yani piyasada duyarlı. Fakat petrolün en azından 70'lere tekrar çekilmesi bu açıkçası bir ışık doğurdu bence tahvil bono tarafı için. Zaten biz seninle konuşuyorduk, bu seviyeler çok cazip. Tahvil tarafı savaş yüzünden çok sıkışık geldi. Faizler çok yükseldi. Siz de dediniz. 2 yıllıklar hatta 43-44'e kadar çıktı bir ara. Şimdi 40'ta. İşte 5 yıllıklar 39'lara yaklaştı. Şimdi 37 seviyesinde. 10 yıllıklar keza 35 seviyesine kadar gelmişti Mart ayında, Nisan başında. Onlar da 33 seviyelerine geldi. Ama hala daha Mart öncesine göre yüksek seviyelerde bulunuyor faizler. Bu da bize açıkçası ciddi bir potansiyel olduğunu düşündürüyor. Eğer biz burada dediğim gibi enflasyon tarafında yeni bir sürprizle karşılaşmazsak, öngörülen gibi işler yolunda devam ederse, ben 22. yarısında tahvil bono tarafının da enflasyon üzerinde getirebileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani para piyasası fonlarına yakın getiri, hatta para piyasası fonlarından daha iyi getiriler bile görmemiz olası, dediğim gibi bu şekiller dahilinde. Burada bir yeni bir sürpriz, dışarıda bir haber akışı, yine enerji fiyatlarıyla ilgili bir sıkıntı olmadığı sürece burada faiz indirim patikasının gözle görülür olmaya başlaması yavaş yavaş tahvillerde bir potansiyel olduğunu bize düşündürüyor.
1: Evet, aslında geçen yıldan beri, yani 2 yıldır konuştuğumuz hikaye, para piyasası fonlarına geçecek mi tahvil bono tarafındaki getiriler diye. Tabii enflasyon ve faiz denklemi elbette burada belirleyici olacak, ama ben biraz özel sektör bonolarını sormak istiyorum. Çünkü burada işte temerrüt riski, kredi kalitesi, bilanço temizliği önemli oluyor mu? İşte burada özellikle son dönemdeki haber başlıklarını gördüğümüzde portföy yönetim şirketlerinde zaman zaman bunlara karşılık ayırmak zorunda kaldıkları bir süreci de takip ettik. Dolayısıyla böyle bazı bonolarda, tahvillerde çok yüksek getiriler de olduğunu görüyoruz, ama dolayısıyla hani buradaki risk düzeyi de gözetilmeli mi bu kadar yüksek getirileri takip etmeye çalışırken?
0: Yani tabii kuşkusuz, yani dediğiniz gibi sizin şimdi burada aslında Türkiye'de henüz bu özel sektör tahvili piyasası da hani çok derinlikli ve çok yani montan olarak derinlik var. İhraçlar da, büyük ihraçlar da oluyor, ama piyasada bu kıymetlerde sürekli işlem görmesi anlamında daha gidecek yolumuz var özel sektör tahvilinde. Yani bu konuda biraz daha, yani bu kıymetlerin sürekli işlem görmesi, belki işte riskli artı düşünen kıymetlerin piyasada işlem görüp fiyatının düşmesi, yükselmesi, bu tarz şeyler için, yani kredi riskinin fiyatlara yansıması, bunlar için bunlar dahil olmuyor. Yani o yüzden hani piyasa daha gelişecek yeri var, öyle söyleyeyim, özel sektör tarafında. Bu da tabii şeyi arttırıyor. Sadece ihraç sırasındaki getiriler hep de bu kredi riskli fiyatlanıyor. Tabii ki riskli daha yüksek firmalar daha yüksek faizlerden borçlanıyorlar. Bu da zaten gayet doğal. Bu işin doğasında bu var. Yani doğal olarak dünyanın her yerinde böyle. Ratingler de zaten bunun için veriliyor. Belli bir rating veriliyor. Buna göre şirketlerde o reytinge göre işte devlet kağıdına göre, yani risksiz kabul edilen faize göre daha yukarıdan hangi spreadle, hangi ne kadar daha faiz ek getiri ödeyecekleri buna göre belirleniyor. Yani bu piyasada yavaş yavaş oturuyor bence Türkiye'de. Bu açıdan da hani gelişiyor diye düşünüyorum ben. Fakat bu süreçte zaten temerrütlerin olması da bu işin doğasında var. Yani dünyada da bu böyle. Yani temerrütler bu özel sektör tahvil tarafında her zaman oluyor. Yani bundan sonra da zaten hani hem dünyada hem Türkiye'de olabilir. Yani tabii ki bu işin dediğim doğasında bu var. Sadece fon raporları, hani TEPAS'ta işlem görenlerin vesaire, özellikle yani çok büyük bir kısmı fon raporları her ay yayınlanıyor zaten. Yatırımcılar yani burada fonların içindeki tahvillere bakabilirler. Burada şeffaflık söz konusu yani. Ve bu yüzden hani biraz da yatırımcılar buna bakıp, bu şeffaflık sonuçta bir ayda bir yayınlandığı için, buna bakıp buradan değerlendirebilirler fonları diyorum. Eğer bir fonun getirisinden çok memnunlarsa, dediğim gibi her ay yayınlanıyor bu getiri, bu fonun içeriği. İçeriğine bakarlar. İçeriğinde onları rahatsız edecek bir şey varsa çıkabilirler. Başka bir fon yatırımı yaparlar. Yani o yüzden ben biraz daha, tabii ki risk ve getiri arasında bir ilişki var, ama dediğim gibi burada bir şeffaflık da olduğunu ben düşünüyorum. Sonuçta fon yönetim şirketleri, TEPAS fonları için konuşuyorum özellikle. Yani açıklamadıkları bir şey, kıymete yatırım yapmıyorlar. Açıklamak zorundayız zaten hepimiz. Herkes açıklıyor. O yüzden de yatırımcılar da buna bakarak bunu gözetebilirler diye düşünüyorum. Ama dediğiniz gibi yani burada temerrüt riski bu özel sektör tahmini işinin doğasında var. Bu yüzden de zaten getiriler daha yüksek oluyor devlet tahvillerine göre. Bu getiri, bu riskleyip de bu getiriye yansımış oluyor. Tabii zaman zaman temerrütler tabii ki yani istenmeyen şeyler bunların getireni kötü etkiliyor. Yatırımcıların da kötü getireni kötü etkiliyor ama söylediğim gibi yani yatırımcılar da açıkçası bu şeffaflıkta, bu her ay yayınlanan raporlara bakarak kararlarını verebilirler diye düşünüyorum ben.
1: Evet, şimdi bir yandan bu para piyasası fonlarını konuştuğumuzda katılım olanlara da genelde vurgu yapmaya çalışıyoruz. Belki hani normal para piyasası fonlarından birkaç puan aşağıda oluyorlar ama yatırımcının buraya da ilgisi yüksek olabiliyor. Çünkü faiz hassasiyeti olan kitle için daha böyle düşük risk düzeyine, hatta neredeyse işte hiç risk yok denecek düzeyde bir enstrümana yatırım yapıp işte enflasyonda geçmek istiyorsanız seçenek olur diye değerlendiriliyor. Burada ne dersiniz? Yani özellikle faiz hassasiyeti olan yatırımcı açısından katılım ürünleri de işte kira sertifikası ürünleri de değerlendirilir mi?
0: Peki zaten bu da başka bir, özellikle son yıllarda gelişim ve derinlik gösteren bir piyasa aslında Türkiye'de. Yani biz katılım yani faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için işte katılım esaslı yatırım ürünlerinin çeşitliliğinin çok hızlı bir şekilde arttığını gözlemliyoruz Türkiye'de özellikle son yıllarda. Bu tabii çok olumlu bir gelişme, yani pek çok açıdan olumlu bir gelişme. Özellikle faiz hassasiyeti olan yatırımcıların da sermaye piyasaları getirilerinden yararlanabilmesi açısından ve buradaki piyasa dinamizminin artması, piyasanın daha etkin çalışması açısından bunlar önemli gelişmeler. Zaten dediğiniz gibi kamunun çıkardığı kira sertifikaları var. Özel sektörün çıkardığı kira sertifikaları var. Yine aynı şekilde katılım esaslı para piyasası fonları var. Buna bu çeşit yani ürün yelpazesi son dönemde artmış durumda iyice. Dediğiniz gibi çok yakın getiriler faizli ürünlere göre. Çok yakın getirilerle yine enflasyonu, yani yıl boyu baktığımızda yine enflasyonun daha üzerinde. Katılım para piyasası fonları da zaten baktığımızda geçtiğimiz 2 yılda enflasyonun daha getirdi. Bu yıl da biz benzer bir trendin devam edeceğini bekliyoruz. Yani yılın ilk 6 ayı dediğim gibi biraz daha zordu. Fakat ikinci 6 ayda katılım para piyasası fonları da daha iyi getirecektir. Zaten bunlar da özel sektör sukuklarına, kamu sukuklarına yatırım yapıyorlar. İşte taahhütlü işlemler pazarına yatırım yapıyor. Yani eğer faizli tarafta repo varsa faizsiz tarafta da taahhütlü işlemler pazarı var. Repo benzeri gecelik parayı değerlendirebildiğiniz ve yine katılım esaslı olan bir pazarımız mevcut. O da işte son yılların getirdiği değişik lerden yani yeniliklerden birisi. Bu yüzden hani buradaki derinlik muhtemelen artmaya da devam edecektir diye düşünüyorum ben. Hem TL tarafında, özellikle döviz tarafında da aynı şekilde. O yüzden hani buradaki fonlar da büyümeye devam edecektir. Ve dediğiniz gibi burada da hem TL bazında faizsiz bir üründe değerlendirip hem de enflasyonundan daha iyi getirme şansını elde edebilir yatırımcılar bu sayede.
1: Evet, peki orada böyle nakde dönme süreci nasıl işliyor? Belki biraz orayı da yatırımcı açısından açabiliriz. Çünkü hani finansal okur yazarlık anlamında faydalı olması için de konuşuyoruz. Yani işte mevduat faizin 32 gün parayı bağlamak yerine T+0, yani işte anında satabileceğiniz, ana nakde geçebileceğiniz ürünler var diye, orayı ne dersiniz?
0: Tabii yani orada zaten şimdi biz iki çeşit yatırımcının bundan çok yararlandığını görüyoruz. Hem faizli tarafta hem faizsiz tarafta. Büyük şirketler özellikle ödeme takvimlerine göre tercih edebiliyorlar. Çünkü mevduatta parayı bağlamaları gerekiyor dediğiniz gibi. Burada T+0'da yani aynı gün içerisinde parayı geri alabiliyorlar ya da yatırım yapabiliyorlar. Ödemeleri geldiğinde bu alıyorlar. Bu yüzden açıkçası bu vade avantajının biz hem şirketler tarafından, kurumsal şirketler işte vesaire, daha küçük şirketler tarafından hem de bireyler tarafından sıklıkla kullanıldığını görüyoruz. O yüzden de evet, bu vade avantajı ciddi anlamda para piyasası fonlarının avantajlarından birisi, aynı gün içinde alıp satılabilmesi.
1: Evet, şimdi bir yandan borsa için böyle zaman zaman da değerlendirilebilir mi? Özellikle düşüşlerde kademeli alım fırsatı için değerlendirildiğini görüyor musunuz?
0: Ya tabii aslında şimdi siz konuşmanın başında bahsettik, para piyasası fonları enflasyondan daha iyi getirdi. Fakat bu sene baktığımızda, endeks olarak baktığımızda, Borsa İstanbul Endeksi de aslında enflasyondan daha iyi bir getiri sağlamış durumda ilk 6 ayda. Yani bunu da düşünmek gerekiyor. Bu da önemli bence. Endeksteki geri çekilmelerde özellikle işte belli seviyelere geldiğinde yatırımcılar bir iki pozisyon alarak endeksten de, endeksteki yükselişlerden de yararlanabilirler. Çünkü yani şunu da akılda tutmak gerekiyor her zaman. Biz eğer az önce bahsettiğim gibi enflasyonda bir öngörülebilirliğin arttığını ve faiz patikasında öngörülebilirliğin arttığını bir sürece girersek ki bizim tahminimiz o yönde, az önce konuştuk. Bu sürece girdiğimizde tabii ki bu Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinde olumlu yansıması beklenir diye düşünüyoruz. Özellikle büyük yani işte blue chip denilen büyük hisse endeksteki hisse senetlerine. O yüzden BIST 30, BIST 100 gibi endekslerde tabii ki iyi bir performans gösterebilir.

0: süre zarfında. Yani orada da dediğim gibi kademeli düşüşlerde hisse senedi fonlarında yatırım yapılabilir.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Barış Bey. Kolaylıklar dileriz size ve İş Portföy'e.
0: Sağ olun, ben de size iyi günler.
1: Teşekkür ederiz. Efendim biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Veda ediyoruz Fon Dünyası'na. Görüşmek dileğiyle.

geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: uçak biletini hemen al. Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Komandirinde 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1, 2, 3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
8: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
9: Heh, tam zamanında.

0: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
0: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

Nefis Atlası'yla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. 2026'nın ikinci çeyreğini geride bıraktık. Peki küresel borsalarda en çok hangi sektör ve hisseler konuşuldu? Tabii yatırımcılar sadece bu çeyrekte bilanço okumadı. Hangi alanlar büyüme tarafında işaret ediyor? Hangi şirketler geleceği inşa ediyor? Kim rekabetten güçlenerek çıkıyor? İşte biraz da küresel borsalarda bunlar fiyat.

odaklandı. Dolayısıyla 3 farklı sektör ve şirket üzerinden bunun detaylarını bu bölümde ele alacağız diyelim. Ama önce bir gidelim Amerikan borsalarındaki son tabloya bir bakalım. S&P 500 endeksi, önce bir Nasdaq diyelim, teknoloji çünkü çok konuşulan bir başlıktı ikinci çeyrekte. Nasdaq tarafında yarım puanlık bir vadeli endekslerde çekilme olduğunu takip ediyoruz. Tabii ABD hisse senetleri ikinci çeyrekte en iyi yılından birini, son 6 yıla baz aldığımız en iyi çeyreğini de geride bıraktı ki Nasdaq endeksi de bu noktada tabii tarihteki en iyi çeyreğini de getirdiğini altında çizmiş olalım. Ve endekse dahil olan büyük bir tane şirkete bakalım. Micron diyelim. Geçtiğimiz günlerde bilançosu gelmişti. Çok fazla ele almıştık ama ikinci çeyreği nasıl geçirdi ona bakmadan önce bir şirketi yine yakından hatırlamış olalım. Amerikan merkezi lider bir yağı iletken şirket olurken yapay zeka veri merkezi içinde bellek çözümleri sunmaya devam ediyor. Tabii yapay zeka dediğimiz akla ilk Nvidia geliyor ama aslında bu ekosistemin görünmeyen bir halkası zaten Micron olduğunu biliyoruz. Çünkü yapay zeka çipini üretmenin tek başına yeterli olmadığını bu sene daha çok gördük. Çünkü o çipi besleyecek yüksek performanslı bir belleğe de ihtiyaç var. İşte bu noktada da Micron zaten devreye gidiyor ki ikinci çeyrekte de en çok konuşulan şirketlerden de bir tanesi oluyor diyelim. Ve ise performansına geçerken özellikle HBM dediğimiz yüksek bant genişliğine sahip olan bellek teknolojide zaten çok fazla konuşuldu. Bilançosu güçlü geldi. Geleceğe yönelik zaten beklentileri güçlü tuttu. Hemen bakıyoruz ikinci çeyrekte %240'lık bir yükseliş kaydederken bu yılda %300'ün üzerinde bir değer kazanımıyla da zaten güçlü performansında göstermiş oldu. Tabii yatırımcılar burada sadece fiyatladığı şey bugünün satışları değil de aslında satın alınan hikaye tabii ki yapay zeka yatırımının önümüzdeki yıllarda da devam edeceği beklentisiydi. İlk başta yükseldi, daha sonra bir düşüş gördük bilanço sonrası ama aslında gelen tablo itibariyle trende baktığımızda geleceğe yönelik beklentisinin hala güçlü tarafta kaldığında gördüğümüz eklemiş olalım. Bir de gidelim S&P 500 endeksine bakalım. Wall Street'teki genel havayı anlamak adına endeks kontratlarında 0,2'lik yüzdesel bazda bir geri çekilme olurken yine S&P 500 endeksin detaylarına baktığımızda 3 aylık performansa yani ikinci çeyrekte 800 trilyon dolarlıkta piyasa değerine bir ekleme yaptığını da eklemiş olalım. Ve endekse dahil olan kripto borsalarından büyük bir şirketi olan Coinbase'e bakalım. Çünkü ikinci çeyrekte en çok dikkat çeken başlıklardan biri de kripto borsasıydı. Bitcoin, Ethereum, stable coinler derken yeni düzenlemeleri takip ettik ki sektör yine zaten üst sıralarda yerini aldı. Bu noktada Coinbase sadece bir kripto para piyasası değil aynı zamanda dijital varlık ekosisteminde zaten önemli bir altyapı sunan şirket olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla şu an bu sektörde sadece Bitcoin'in fiyatı değil, kurumsal yatırımcı geliyor mu, düzenlemeler sektörü destekliyor mu, şirketler yeni gelir modelleri oluşturuyor mu? İşte Coinbase de tam bu dönüşüm noktasının merkezinde ikinci çeyrekte yer aldı diyelim ve hemen bakalım hisse performansına. Tabii bu beklentileri çok fazla karşılamadığını gördük. Çünkü fiyatlarda zaten bir geri çekilme vardı. Kripto borsası baskı altında kaldı ikinci çeyrekte. Bu ortamda Coinbase'de %15 üzeri bir değer kaybıyla karşımıza çıktı. Bu yılda %35'lik bir geri çekilmesi de önemli bir başlıktı diyelim. Tabii sadece Bitcoin fiyatı önemli değil dedi kripto borsalarında. İşlem hacimleri önemli, stabil coinlerin büyüme performansı önemli derken kurumsal yatırımcı tabii ki bu şirketler için önemli bir regülasyonları da destekleyen bir başlık olarak da karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla da sektör hala olgunlaşma sürecinden de geçiyor demiş olalım ve buradan bir de gidelim Asya borsalarına bakalım. Hang Seng endeksi nasıl bir fiyatlama göstermiş? Gecelik seansında yüzde neredeyse 1'e yakın bir eksi tarafta kapanış gerçekleştirmiş. 3 aylık dönemde %7,5'luk düştüğünü de altına çizmiş olalım. Zaten Asya bölgesine KOSPI endeksi daha fazla getiride kazandırmıştı demiş olalım ve Xiaomi'ye bakalım. Çünkü yine ikinci çeyrekte elektrikli araçları çok fazla konuştuk. Teknoloji tarafını destekleyen bu şirketler öne çıktı. Küresel zaten bir teknoloji devi olurken Xiaomi sadece telefon üreten bir şirket değil. Aynı zamanda çipleri de tasarlamaya devam ediyor. Yani yapay zeka destekli cihazlara da yatırım yapıyor. Dolayısıyla milyarlarca cihazı da birbirine bağlayan dev bir ekosistemde kuran bir şirket. Dolayısıyla hedefi sadece telefon üretip satmak değil, kullanıcıyı da tamamen kendi ekosistemini içinde tutabilmeyi de bu ikinci çeyrekte daha da net gördük. Xiaomi tarafına diyelim ve ise performansa geçerken ikinci çeyreğe baz aldığımızda %30'luk bir düşüş. Bu yıl %45'lik bir değer kaybı vardı demiş olalım. Tabii büyüme hikayesi hala güç olmasına rağmen bir satış baskısı bu noktada öne çıktı. Xiaomi'nin bakışı da piyasaları tabii değiştiğini görüyoruz demiş olalım. Dolayısıyla bu üç şirkete baktığımızda temel resimde ikinci çeyrekte öne çıkıyor. Üç farklı sektörde faaliyetler farklı olsa da geleceğin büyüme hikayesi hala satın almaya devam ediyor. Tabii sektörel ayrışmalarda bu noktada karşımıza çıkıyor.
diyor diyelim ve hesaplasını burada noktalayayım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.

0: tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: 4 yıldır ülkemizin yollarına adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
3: Heh, tam zamanında.

0: jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda görkemli.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Temmuz arasında dinle. Efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

Yeni nesil gayrimenkul mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Bursa 35, Sakarya 33, Balıkesir 36. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 18. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Aydın 39, Muğla 35, Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 33, Karabük 37, Rize 28, Samsun 31. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 35, Erzincan 33, Van 27, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 38, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
0: Duratal Seramik hava durumunu sundu. Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman sistemi nasıl işler?
2: Aynı planı seçen kişiler bir grup oluşturur. Her ay düzenli taksit ödenir. Oluşan fon içinden belirlenen sıraya göre katılımcılara finansman kullandırılır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla

0: Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

0: İyi günler, piyasa gündemiyle karşınızdayız. Hafta ortasındayız. Yeniden noktayı bugün itibariyle konuşacağız. Piyasalarda karışık seyirler söz konusu. İlk 6 aylık periyot tamamlandı. Bu ilk 6 ayda altın, petrol, Borsa İstanbul, küresel borsalar, gümüş nasıl bir seyir içerisindeydi? Hangisi kazandırdı, hangisi kaybettirdi? Birçok hususa temas edeceğiz. Önce manşetlere bakalım. 28 Şubat'tan itibaren gözümüz, kulağımız Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki saldırılarda, özellikle 7 Nisan sonrasındaysa bu iki ülke arasında barış olacak mı, olmayacak mı noktasında piyasa bir karar verme eğilimi içerisine girdi. Zaman zaman evet barış gerçekleşiyor, buna yönelik açıklamalar takip etsek de zaman zamansa tansiyonun yükseldiğini gördük. Şimdi gözümüz Doha'da. Doha'da olumlu bir sürecin yaşandığı ABD'li yetkililer tarafından ifade ediliyor. Bakalım önümüzdeki günlerde nihai bir barış olacak mı ve piyasalar kanadında bu nasıl fiyatlanacak? Birçok uzman petrol kanadında tam bir fiyatlama görmediğimizi ifade ediyor. Yine altının da gözü kulağı bu gelişmede deniliyor. Piyasalardaki fiyatlamalar bu gelişmeyle endeksli bir şekilde ilerliyor. Uluslararası kurumların piyasalara yönelik değerlendirmeleri var. Onlardan biri Goldman Sachs petrolü değerlendirdi. Önümüzdeki süreçte arz fazlası olabileceğine ilişkin kanaatini dile getirdi kurum. Diğer yandan altında geri çekilme devam ediyor. Bu aralar 4000 dolar seviyesinin altına hızlıca sarktığı seansları görüyoruz. Yeniden 4000 dolar seviyesini gördü. Hal böyle olunca da 7 ayın en düşük seviyeleri tekrar test edildi. Ve Bitcoin 21 ayın en düşük seviyesinde fiyatlamalar devam ediyor. Donald Trump'ın seçimi kazanmasıyla birlikte Bitcoin'e ilişkin inanılmaz bir coşku, inanılmaz bir beklenti vardı. Ama gelin görün ki Bitcoin'de o telaffuz edilen rakamların çok uzağındayız. Başlıklar böyleydi. Şimdi piyasalarla devam edeceğiz. Önce BIST endeksine bakalım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi ilk 6 ayda %25'lik bir yükseliş kaydetti. Bazı şirketler enflasyonun altında kalırken bazı şirketlerde ise enflasyonun üzerinde fiyatlamaları gördük. Öyle ki BIST 30 endeksi ilk 6 aylık periyotta %36 civarında yükseliş kaydetti. Peki Temmuz ayının ilk işlem gününde fiyatlamalar nasıl sürüyor? An itibarıyla %1.15'lik yükseliş var BIST endeksinde ve gelinen nokta 14.300 puan seviyesinin hemen altı. BIST 500'de durum nasıl? 17.968, %0.94 artı bir fiyatlama var. 17.732 puan seviyesinin altına hiç inmedi. Sektörel anlamda nasıl bir seans oluyor? Bankacılık endeksi 18.060 puan seviyesinde. Sanayi endeksinde 17.848 puan seviyesi hakim. Gayrimenkul artıda teknoloji yükseliyor. Turizmde sınırlı bir geri çekilme şu an için var. Ağırlıklı olarak yeşil bir tabloyu görüyoruz ve kimyada %1.69'luk yükseliş var. İnşaatta da yükselişlerin boyutu %1'i aştı. BIST Bilişim tıpkı teknoloji endeksindeki gibi yaklaşık %4 yukarı yönlü bir fiyatlama gösteriyor. Fiyatı en fazla artan şirketler Rally Yatırım Holding %8.61 artıda. Enerji Enerji, Şekerbank, Aselsan, Tekfen Holding sıralama böyle. Düşenler bu arada Aselsan 365 TL'ye geldi. Pasifik Eurasia, Margün Enerji, Girişim Elektrik, Anadolu Sigorta. Fiyatı en fazla geri çekilen şirketler de bu şekilde. Borsa İstanbul'da gelinen nokta altın, gümüş, petrol ve merkez bankalarına ilişkin beklentileri değerlendireceğiz. Bizlere One Portföy Portföy Yönetimi Direktörü Mine Tarakçıoğlu eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar.
0: Önce borsayı

0: Konuşalım. İlk 6 ayda %25'lik yükseliş vardı. Tatmin eder cinsten bir yükseliş olarak nitelendirebilir miyiz? Nasıl okumak gerekir borsanın ilk 6 aylık performansını?
1: İlk 6 aylık dönem biraz zor bir dönem oldu. Özellikle jeopolitik risklerde gördüğümüz yükselme, petrol fiyatlarında bu jeopolitik risklerin yarattığı baskı, enflasyonun da baskı altında kalmasına yol açtığı için hem Merkez Bankası açısından hem global merkez bankaları açısından biraz zorlu bir süreci beraberinde getirdi. Faizlerin yüksek kalmasına yol açtı. Yükselen faizlerde bizim piyasamızda dahil olmak üzere genel anlamda hisse senedi tarafında bir baskı yarattı.
0: İkinci 6 ayda görüntü nasıl olacak peki? Bugün %1'in üzerinde bir yükseliş var. Bu baskıyı ikinci 6 ayda da görecek miyiz? Yoksa daha steril bir Borsa İstanbul mu söz konusu olacak?
1: İkinci 6 ayı da aslında Amerikan seçimlerine kadar olan kısım ve sonrası diye ayırmak lazım. Amerikan seçimlerine kadar biraz daha olumlu bir seyir görebiliriz diye düşünüyorum ben. Özellikle petrol fiyatlarında bu jeopolitik risklerin azalması, ABD-İran arasındaki anlaşma, bu anlaşmanın en azından 60 günlük bir süre için bir çözüme kavuşacağı ya da bu süreç içerisinde değerlendirileceği, sıcak çatışmanın sona ereceği biraz piyasalarda tansiyonu düşürdü. Enerji fiyatlarında da başta petrol olmak üzere gerileme gördük. Burada anlaşmanın koşulları netleştikçe belki daha olumlu bir seyir de görebiliriz. Özellikle İran petrollerinin dünya piyasalarına erişimi konusunda bir netlik kazanacak mı, kazanmayacak mı? Bunu süreç gösterecek. Dolayısıyla bu dönemde enerji maliyetlerindeki düşüşün daha kontrollü olmasını bekliyorum. Özellikle Amerikan seçimleri açısından Trump için bu önemli. Petrol fiyatlarının kontrol altında kalması, enerji maliyetlerinin düşük olması ve bunun enflasyona yansımasının olumlu olması Trump'ın seçimi açısından da önemli olacağı için burada kontrolü sağlamak isteyeceklerdir.
0: Yani Borsa İstanbul'un yılın ikinci yarısında takip edeceği gelişme Amerikan seçimleri mi olacak?
1: Amerikan seçimlerine kadar enerji maliyetleri ve jeopolitik risklerdeki gerileme bütün piyasaları olumlu etkileyebilir. Risk iştahını pozitif etkileyebilir. Bu BIST'i de olumlu etkiler. Ama seçimlerin sonucu sonrasında biraz daha volatil bir piyasa görmemize yol açabilir yılın son çeyreğinde.
0: Petrolde 69 dolar seviyesini görüyoruz. Brent petrolde 72-73 dolar seviyeleri var. Daha düşük seviyeler söz konusu olacak mı peki bu bahsettiğiniz bileşenlerle birlikte? Çünkü Ocak ayına 60 dolar bandında petrol başlamıştı. 27 Şubat'ta 73 dolar seviyesindeydi Brent petrolün varil fiyatı. Bugün baktığımızda savaş öncesi seviyeye dönmüş gibi ama sene başındaki fiyatlamalardan da hala biraz yukarıda.
1: Sanki yani benim şahsi kanaatim burada dengelenmenin bu noktalarda sağlanacağı yönünde. Sonrasında gelişmeler takip edilecek. İran petrollerinin dünya piyasalarına erişimi konusunda bir mesafe kat edilirse bu petrol fiyatlarındaki olumlu adımları, gerilemeyi sürdürebilir. Ama buradaki gelişmeler izlenmeli. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yönlendirmeleri de bu konuda dikkate alınmalı diye düşünüyorum.
0: Borsa İstanbul'dan bu noktaya gelmiştik. İsterseniz yine Borsa İstanbul'la alakalı sohbetimizi sürdürelim. Bugün fiyatı artanlara baktığımızda farklı sektörlerden şirketlerin olduğunu görüyoruz. Son bir aydır da endeks ağırlığı yüksek olan şirketlerden ziyade biraz daha yan kağıt diye tabir edilen şirketlerin yukarı yönlü hareket gösterdiği aşikar. Bu anlamda yılın ikinci yarısında ayrışmalar devam eder mi? Yatırımcı biraz daha yüksek montanlı şirketlerde mi kalmalı ya da nasıl hareket etmeli?
1: Yani temel olarak bilançosu makroekonomik göstergeleri olumlu olan şirketler tercih edilmeli. Bunu bir yatırım olarak düşünmeliyiz. Hani şu anda endeks BIST 30'da da yer alsa değerlemelerine göre pahalı olan şirketler risk

0: portföy yöneticisi bakış açısıyla temel göstergeleri sağlam, değerlemeleri anlamında ucuz ve içinde bulunduğumuz dönemde de bu konjonktürden olumlu etkilenecek hisseler üstüne yoğunlaşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Son dönemde bankacılık biraz baskı altında kalmıştı. Özellikle enerji maliyetlerindeki gerilemeler enflasyona yansımasıyla birlikte bankacılık tarafında bir olumlu ayrışma görebiliriz bu önümüzdeki dönem için. Burada Merkez Bankası'ndan da normalleşme adımları çerçevesinde ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, yani şu anda 40 civarında olan fonlama maliyetinin Merkez Bankası politika faizini haftalık fonlamaya yakınsaması 37,5'lara kademeli geri çekilmesi beklenebilir. Bu da banka ve holding tarafında olumlu etki yaratabilir. Gene havacılık tarafında bunun olumlu etkilerini de görebiliriz. Özellikle geride kalan havacılık hisselerinde bilanço beklentilerinin olumlu olan hisselerde yine pozitif ayrışmalar bekliyoruz.
1: İkinci çeyrek bilanço dönemi nasıl geçecek peki? Hangi şirketlerin biraz daha ön plana çıkmasını beklersiniz?
0: İkinci çeyrek bilanço döneminde hala fonlama maliyetleri yüksek olduğu için bilançolar üstünde bu anlamda bir baskı göreceğiz diye düşünüyorum. Burada ayrışmalar nakit tarafı güçlü olan şirketlerin yine ön plana çıkması. Biraz enflasyonun da yüksek olduğu bir dönemdi. O yüzden enflasyondan pozitif etkilenmiş olan gıda perakende tarafı, Aselsan başta olmak üzere teknoloji tarafı burada pozitif ayrışabilir.
1: Diğer yandan Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık adımını gördük. Ne anlama geliyor bu adım? Nasıl değerlendirmek gerekir?
0: Şimdi Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık adımlarıyla sadeleşme yönünde ilerlediğini bu bize düşündürüyor, bu adımların gelmesi. 2023'te yürürlüğe konan döviz mevduatlarında %2,5 oranında ilave TL karşılıkları konulmuştu. Bu kaldırıldı. Dolayısıyla burada bir likidite piyasada, TL likiditesi anlamında bir piyasaya katkı sağlanmış oldu. TL likiditesi artmış oldu ama çok minimal düzeyde ve kontrollü bir likidite. Ama verdiği mesaj önemli. Bunun yanı sıra yine DTH'larda uygulanan zorunlu karşılık oranı da 2 bas puan yükseltildi. Bu zorunlu karşılıkların döviz tevdiat hesaplarında yükseltilmiş olması, bankaların döviz tevdiat hesaplarına verdikleri faiz oranını aşağı çekebilir. Ama hani toplamda bakıldığında piyasadaki likiditeyi sıkı para politikasında taviz vermeden kontrollü olarak arttırması, ama esas verdiği mesaj normalleşme yönünde ilerlemesi olarak okunmalı diye düşünüyorum. Bu anlamda da ağırlıklı ortalama fonlama faizinin Merkez Bankası politika faizini önümüzdeki dönemde yakınsaması ihtimalini güçlendiren bir adım olarak okuyorum ben.
1: Şimdi yatırımcı 1 Ocak'ta 100.000 TL'lik tasarrufunu hangi enstrümana koysaydı ne kadar olurdu adlı bir çalışma gerçekleştirdik. BIST 100 ilk 6 ayda %25 yükseldi. 100.000 TL'yi endeks alan kişi 125.000 TL'ye ulaşmış olacaktı. Tabii hisse bazlı bu görüntü çok daha az ya da çok daha fazla da olabilir. Kurda sadece %8,6'lık bir yükseliş gördük. Enflasyon ilk 5 ayı şu an için biliyoruz. %15,63 seviyesinde açıklandı. 3 Temmuz'da Haziran ayına ilişkin enflasyonla 6 aylık periyodu da rahat bir şekilde ifade edebileceğiz. Ama dolardaki getiri sadece %8, enflasyonun epey altında. Euro'da da benzer bir görüntü var. Gram altın alan yatırımcı çok fazla burada hareket görmedi 6 ayın sonunda. Başa baş bir görüntü var. Ons altın yatırımcısı üzgün. 92.000 TL olmuş

0: paraları. Gümüş yatırımcısı, gram gümüş yatırımcısı yine kederli. 14.000 TL yaklaşık düşmüş paraları. Ons gümüş yatırımcısının da yaklaşık 20.000 TL zararı var. 100.000 TL üzerinden bir hesap yaptığımızda. Bu performansları nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk 6 ayda bu enstrümanların görüntüsü ne anlama geliyor? Birazdan tek tek ikinci 6 ayı da konuşuruz bu enstrümanlar üzerinden.
1: Evet, ilk 6 ayda TL faizleri ciddi anlamda yüksek kaldı. Dolayısıyla bunun etkilerini tüm ürünlerde gördük. Hani endeks tarafında da hisse bazlı ayrışmalar dikkat çekiciydi. Burada hisseler anlamında da getiri sunması anlamında da yatırımcının enflasyon karşısında geri kaldığı bir ürün oldu aslında. Burada en cazip ürün mevduattı kuşkusuz. TL mevduatının diğer bütün enstrümanların üstünde bir getiri sağladığı dönemi geride bıraktık ve bunun etkisinin de ürünlere yansımasını gördük. Altın tarafındaki gerileme özellikle son dönemde dikkat çekici. Bu ayın başından beri, Haziran ayında. Burada da altın tarafında aslında Çin'in altın ithalatı devam ediyor. 163 ton Mayıs ayında Çin altın ithal etti. 2024 Mayıs'tan itibaren en yüksek altın ithalatı, 150 tonun üstünde üst üste 3. ay altın ithalatını sürdürmüş oldu. Bu anlamda bakıldığında ayrıca 19 aydır da aralıksız altın ithalatına devam ediyor Çin. En büyük alıcı konumunu koruyor. Merkez bankaları kompozisyonlarında altın rezervlerini arttırmaya devam ediyorlar. Ama Çin tarafından şöyle bir karar da geldi. Yatırımcılarına özellikle türev ürünlerde kaldıraçlı olarak fiziki altın dışında kaldıraçlı pozisyon taşımayı kıymetli madenlerde önce teminatları %140'a kadar yükselterek Çin bankaları buradaki işlem yapılmasını, pozisyon taşımasını zorlaştırdı. Sonra da bu ürünleri yasaklama tarafında bir takım düzenleyici kararlar aldı. Bu kararların da kaygı tarafta Çin'in yaptığı bu sınırlamaların da altın üstünde ons tarafında bir baskı oluşturduğunu ben düşünüyorum. Ayrıca Amerika tarafında petrolün İran'la eğer anlaşma sağlanırsa İran'ın dünya piyasalarına petrolün erişmesinin sağlanmasının dolar üstünden olacağı yönünde açıklamaları var. Dolayısıyla burada da bu da dolara güç kazandıran bir gelişme olarak ele alındı. Son dönemde özellikle Amerikan tahvillerinden ciddi bir çıkış vardı. Rezerv para konusunda dolara alternatif başka ürünlerde gelecek mi, altın doların tahtını geri alır mı gibi kaygılar oluşmuştu. Sanki buradaki bir güç çekişmesinin etkilerini görüyoruz diye düşünüyorum ben ons tarafında, altın onsta. Orta uzun vadede altına stratejik bir ürün olarak bakılmalı. Portföylerde bir hedge olarak düşünülmeli. %15-20 kadar portföy dağılımında yer verilmeli. Teknik olarak şu anda bulunulan seviyeler 50 günlük, 200 günlük ortalamanın altına düştüğü için kötü gözüküyor ama hani teknik açıdan değil de biraz temel açıdan bakılmalı. Sonuçta Amerika'nın borç sorunu ciddi noktada. Seçimlerden sonra burada Trump'ın yenilgiyle çıkması ihtimali de volatilite yaratabilir. Doların değeri anlamında Amerikan seçimleri de bu konuda ciddi anlamda belirleyici olacaktır diye düşünüyorum ben.
0: Dolar nasıl bir görüntü çizebilir peki? 101'in üzerinde ABD'de Trump'ın ikinci dönemi başladığında bir ara 109'lara, 110'lara dayanmıştı. Sonra 96'lara doğru geri çekildi. İlk etapta Trump'ın uygulayacağı politika piyasalar kanadında kafa karışıklığına da sebebiyet vermişti. Güçlü dolar,

0: Büyük Amerika ifadesini kullanarak değerlendirmelerde bulunmuştu Amerikan Başkanı. Ama 96 seviyelerinde gerileyen bir dolar endeksi görmüştük. Şu sıralarda da 101'in üzerinde. 103, 105 ya da daha yüksek seviyeler gündemde mi peki?
1: Ya benim kendi görüşüm, ben beklemiyorum. Ben buralarda bir dengelenme olmasını bekliyorum. Sonrasında da daha aşağı seviyelerin test edileceğini, doların değer kaybının mümkün olduğunu düşünüyorum. Yani buralar zirve seviyeler gibi düşünüyorum ben. Buralarda en azından kısa dönemde dengelenme sağlanır gibi duruyor.
0: Portföyler nasıl olmalı peki yılın İkinci yarısında? Daha ağırlıkta borsa mı, borsaya dayalı bir görüntü mü olmalı? Emtialar yılın ikinci yarısında nasıl bir görüntü çizecektir? Çünkü bu yıla başlarken özellikle geçtiğimiz yılın son çeyreğinde gerçekleşen hareketlerden ötürü birçok aracı kurumda ki kişiler model portföylerde %10, %20 aralığında gümüş ve altına da yer vermişti. Şimdi 6 aylık periyodu ekrana taşıdık. Bundan sonra aynı cömertlikte olunmalı mı bu enstrümanlara karşı, yoksa biraz daha muhafazakar mı davranmak gerekir?
1: Bence taşınmalı. Kıymetli madenlerde, altın tarafında, dediğim gibi bunu bir portföyün koruma enstrümanı olarak, sigortası olarak düşünmeli. %15-20 oranında yer verilmeli. Gene %20-25 civarında, tabii bu yatırımcının risk algısına, portföyden beklentisine göre değişir. Hisse senedi ağırlığı olmalı. Kalanı hala mevduat faizleri yüksek. TL mevduatta bu anlamda TL enstrümanlar, sabit getirili ürünlerde ciddi bir alternatif sunmaya yılın bundan sonraki çeyreğinde de devam edecek gibi duruyor.
0: Şimdi özel sektör istihdam verisini göreceğiz. ADP Amerika Birleşik Devletleri'nde, sonra tarım istihdam verisi gelecek. Oldu da güçlü bir veri görürsek ne yapacağız? Yani faiz artışı fiyatlaması daha fazla mı piyasada görülecek?
1: Görülür, çünkü Kevin Warsh'un son söylediği, en son FED toplantısında yaptığı açıklamalar, bundan sonra forward guidance tarafı, yani sözlü yönlendirmeyle ilerlemeyeceğiz vurgusunu net bir şekilde yaptı. Zaten beklentiler de bu şekildeydi. Daha öncesinde buna yönelik piyasada bir beklenti vardı. Tabii sözlü yönlendirmenin ortadan kalkması piyasaların öngörülebilirliğini azaltmış oluyor. Uzunca bir zamandır piyasalarda bu şekilde ilerliyordu. Yılın döneminden beri öngörülebilir, sözlü yönlendirmeyle ilerleyen piyasa için daha volatil bir dönem bizi bekliyor. Burada Warsh'un söyleminde de açık açık belirttiği gibi artık verilere göre hareket edecekler ve veriler her zamankinden daha önemli olacak. Dolayısıyla tarım dışı istihdam verisi, büyüme verisi, enflasyon verisi, çekirdek PCE gibi veriler piyasalarda açıklandığında ciddi bir volatilite yaratabilir. Bu anlamda önemli, takip edilmeli.
0: O zaman sene içerisinde biz Amerika'dan bir faiz artışı ya da faiz artışları mı göreceğiz?
1: Açıkçası ben beklemiyorum faiz artışı tarafında Amerika'dan bir hamle. Biraz daha piyasaları izleyip görmek isteyecektir bence yeni FED başkanı da ve FED üyeleri de. Çünkü sonuçta jeopolitik riskler açısından hala kırılganlık devam ediyor. Bu Amerika ile İran arasındaki ön görüşmeler bir mutabakat saptıyla başlasa bile burada 60 günlük bir süreç olacak. Sonrasında resim biraz daha şekillenecek ve ayrıntılar görülecek. Dolayısıyla biraz daha öngörmeyi tercih edecektir. Ayrıca Amerika'nın borç yükü de oldukça fazla. Amerikan tahvillerine olan ilgi son dönemde oldukça azaldı. Ciddi bir satış baskısıyla karşılaştı. Hem kısa hem uzun vadeli Amerikan tahvilleri. 10 yıllık tahviller şu anda 4.46 seviyesinde. Zirve seviyelerine göre geri çekildi ama hala yüksek. Hem kısa hem uzun vadeli Amerikan tahvilleri. O yüzden ben Amerika tarafında faiz arttırmayı

0: Amerikan seçimleri açısından da hani bu önemli. O yüzden bence biraz daha izleyip görmeyi tercih edecektir.
1: Van Portföy, Portföy Yönetimi Direktörü Millet Arakçıoğlu bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Sağ olun, iyi günler diliyoruz. Efendim piyasalarda gelinen noktayı değerlendirmeye devam edeceğiz. Altın almalı mı, satmalı mı? Altındaki geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilmeli mi? Merkez bankalarının altın alımları sürecek mi? Önümüzdeki 10 yılda dolara yönelik ilgi ne olacak? Merkez bankaları yavaş yavaş altına mı yönelecek ya da ilgi daha mı artacak? Bu sorulara cevap arayacağız ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: geçen geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: biletini hemen al.
1: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol, uçarken de çok kazan.
4: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

kaldığım yerden devam ediyoruz. Piyasalarda gelinen noktayı konuşmaya devam edeceğiz. Hafta içerisinde önemli veriler gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde ADP özel sektör istihdam verisi nasıl gelecek? Diğer yandan tarım dışı istihdam verisi hangi bantta gelecek ve piyasalarda nasıl bir fiyatlama olacak? Merak ediyoruz. Yatırımcının en fazla merak ettiği noktalardan biri altın fiyatları düşecek mi? Düşmeye devam edecek mi? Bu düşüşler alım fırsatı mı? Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka şirketlerinin görünümünü de yatırımcı elbette fazlaca merak ediyor. İlk etapta borsalara bakalım. Amerika'da S&P düşüyor, Nasdaq geri çekiliyor. Dow Jones'ta yine düşüşlerin boyutu %0.2 kadar. Son görülen seviye 52.201 puan seviyesinde. Vadeli kanatta S&P'de de sınırlı geri çekilme görüyoruz. Nasdaq'ta ise yarım puana yakın bir düşüş var. Peki Avrupa borsalarında durum nasıl? Londra düşüyor, Madrid geri çekiliyor. Paris'te yarım puanın üzerinde bir geri çekilme var. DAX endeksi sınırlı, yukarı yönlü bir hareket gösteriyor. Bu bahsettiğimiz veri sonrası özellikle Amerika'da borsaların görünümü nasıl olacak? Bu arada saat 16'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, FED Başkanı Kevin Warsh hitaplarını gerçekleştirecek. İngiltere Merkez Bankası'nın da yine konuşması bekleniyor. Bakalım Merkez Bankaları Başkanlarından nasıl sorulara cevaplar gelecek ve hangi

0: hususlara temas edecekler. Özellikle enflasyon açısından gelinen nokta dünyada malum. Petrol fiyatlarının yüksek olması sonrası enflasyonda bir hayli yükselişleri takip ettik ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Ocak ayında 2.4 olan enflasyon son gelen veride 4.2'ye işaret etmişti. Diğer yandan kişisel tüketim harcamalarında da 4.1 seviyesini görüyoruz. Peki tüm bunlar altını baskılamak için yetiyor mu? ADP nasıl gelecek? Tarım dışı nasıl gelecek? Altın baskılanacak mı? Yoksa o düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilmeli mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'e soracağız. Hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. 4000 doların altında ons altın fiyatını görüyoruz. Nasıl okumak gerekir? Bu geri çekilmelerde yatırımcı korkmalı mı? Yoksa alım fırsatı olarak değerlendirmeli mi?
1: Yani bu korku işi biraz kısa vadeli yatırımcıların durumu. Yani yatırım araçlarında genelde korkulmaz. Fiyata değil miktara bakılır. O yüzden uzun vadeli strateji olanlar düşüşleri aslında bir fırsat olarak değerlendiriyor. Burada maliyet düşürmek için de aslında bir fırsat yakalamış oluyor. O yüzden borsalarda olsun, döviz tarafında olsun, emtia tarafında olsun, kripto para piyasasında olsun. Zaten bütün yatırım araçlarında dolar karşısındaki varlıklarda baskı var, satış var. Dolayısıyla bir yatırım aracı veya bir tasarruf aracından korkmak bence çok makul değil. Yani burada uzun vadeli bir strateji belirlemek lazım. Çünkü anormal günlerden, anormal bir yıldan geçiyoruz. Mesela Ocak ayında 50 yılda bir gerçekleşen tarihi zirveleri gördük. Ortada herhangi bir savaş yoktu. Ons altın 5600 dolara kadar yükselmişti. Gram altın bir ayda 2000 lira yükselmişti. Yani 8157 lira seviyesini gördük. Onlar anormaldi. Ama şu ana baktığımız zaman 18 yılın en düşük seviyesinde olan yine düşüşler görüyoruz. Bu da anormal bir durum. Dolayısıyla yıl sonuna kadar bu anormal durumlar devam edecek. Yani bu yıl yatırımcının psikolojisi sağlam olması lazım. Emtia tarafında 3980 dolar seviyesini gördük ama şu anda 4025 dolar seviyesinde. Muhtemelen 3880 dolar bir destek seviyesi var burada teknik olarak. Buralar mutlaka test edilir diye ben tahmin ediyorum. Ama asıl sorumuzun cevabı şu. Bu kadar sert satışlar aslında uzun vadeli yatırımcılar için bir fırsat veriyor mu sorusunun cevabı. Ben de evet, yani bu tarafta ben pozitif görünümün tekrar bozulmadığını, sadece bir baskılanma sürecinin tekrar Amerikan tahvil faizleri, Fed'in fiyatlanması gibi birçok hikayenin oluşumuyla birlikte dünyadaki merkez bankalarının altın toplama sürecinde olduğunu söyleyebilirim.
0: İslam Bey, birazdan o hususa da geliriz ama özellikle borsa yatırımcısının uzun, kısa ve orta vadeli hususuna ilişkin görüntüsü değişti. Artık ne uzun vade, ne orta vade, ne kısa vade, bu konuda kafalar karışmış durumda. Keza diğer enstrümanlar için de belki benzer bir değerlendirme, benzer bir tespit yapmak doğru olacaktır. Evet. Hemen isterseniz geçtiğimiz 6 ayda siz döviz piyasasına da, gümüşe de temas ettiniz. Evet. Bu enstrümanlar nasıl bir görüntü çizmiş bakalım. BIST 100 %25 gitmiş. Yani 100.000 TL'sini yatırımcı BIST 100 alsaydı 125.000 TL oldu. Dolar sadece %8 civarında bir yükseliş kaydetti. Enflasyonun altında ezilmişti dolar alan yatırımcı. Evet. Euro alan yatırımcı yine üzgün. Gram altını alan yatırımcı başa baş noktada bir fiyat gördü 6 ayın sonunda. Ons altın alan yatırımcı üzgün, gram gümüş alan daha da üzgün, ons gümüşse eğer teveccüh göstermişse yatırımcı parasından 20.000 TL eridi, bir de yaklaşık %16'da enflasyon yedi. Şimdi bu tabloyu nasıl okumak gerekirdi? Seneye başlarken böyle bir tablo öngörüsü var mıydı ya da sizin beklentinizle uyuşuyor mu bu tablo?
1: Uyuşuyor. Ben özellikle 2025 yılının Kasım ayında 2026 yılına ilişkin 2026 yılında borsanın performansının iyi olacağını ve teknik olarak da diğer yayınlarımızda 16.000 puan ve üzerindeki rakamları beklediğimi özellikle ifade ettim. Yine beklentim aynı. Şimdi 13.800-14.600 puan aralığındaki dalgalanmayı yine kısa vadede takip ediyor olacağım. Ama yılın tamamına baktığımız zaman borsada ben sürecin pozitif yönde devam etmesini bekliyorum. Diğer yandan altın tarafında yine 2025 yılının Kasım ayındaki öngörüm 3880-5880 dolar aralığında sert bir şekilde oyalanacak olan bir altın piyasası var. Ona göre hazırlığınızı yapın. 2026 yılı paradan para kazanma yılı değildir. 2026 yılı parayı koruma yılıdır. ifademi sık sık yatırımcılarla paylaştım. Yine aynı düşüncem geçerli. Peki ne oldu? Daha Ocak ayında 5600 dolar seviyesi görüldü. Bugün de 3950 dolar seviyesi görüldü. Yani benim %90 bu yıllık

0: görüyorum. Zaten kendim teknik olarak gerçekleşti. Peki bir yıl sonuna kadar ne olacak? Yine aşağıda 3880 destek seviyesi, yine yukarıda 5880 direnç seviyesi. Bu bant aralığını yıl sonuna kadar yine takip etmeyi sürdüreceğim. Özellikle gümüş tarafında altına kıyasla gümüşün bu yıl şampiyon olmayacağını ifade etmiştim. Aynı düşüncem yine geçerli. Hatta yatırımcısının espriyle karışık şöyle bir cevap verdim. Acaba gümüşün ons fiyatı bu yıl sonuna kadar tekrar 3 haneli rakam göreceğiz mi? Yani 100 dolar seviyesinin üzerinde bir rakam göreceğiz mi? Ben 96 dolar direncini yıl sonuna kadar takip etmeye devam edeceğim. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi borsada 2025 yılında en kötü geride kaldı ve yatırımcısını ciddi bir anlamda üzmüştü. Şimdi yılın ilk yarısında bu kadar toparlanması, 125 toparlanması makul ve normal. Hatta yükselişler benim nazarımda daha başlamadı. Tekrar aşağıda teknik olarak destek seviyelerimiz var. Ama döviz tarafında dikkat ederseniz orada hiçbir hareket yok. Euro'da ufak tefek pariteden dolayı hareketlenmeler oluyor. İşte 2027 ve 2028 yılının hazırlığını yapan yatırımcılar bu tablo karşısında, bu grafik şeklinde aslında nereye yöneleceğini bu tablo yatırımcısına net bir şekilde gösteriyor. Yılın ilk yarısında %8 civarında kayıp veren veya gümüş tarafında %20 civarında enflasyonla birlikte kayıp veren bir gümüş piyasası orta ve uzun vadeli yatırımcılar için bence iyi bir fırsat sonunu söyleyebilirim. Ama tekrar etmekte fayda var. Ben yine Ocak ayında ne zikrettiysem aynı tarafta durmaya devam ediyorum. Yıl sonuna kadar paradan para kazanma yılı değil maalesef.
1: Gümüş için hangi seviyeyi telaffuz ettiniz sene sonuna kadar? Orayı kaçırdım ben. Ons gümüş için.
0: Evet. 96 dolar seviyesi benim için kritik. Yani 75 dolar devamında 96 dolar.
1: O yanlış
0: dolar
1: anlaşılmasın ama. Yani 96 görülecek demiyorsunuz. Kritik diyorsunuz.
0: Yok yok.
1: Ha, o yanlış
0: yani
1: anlaşılabilir.
0: 75 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar olursa gümüşün ons fiyatında 96 dolar denemesini yıl sonuna kadar yapabilir. Ama kritik direnç seviyesi burada 75 dolar. Yani 75 dolar seviyesinden sonra o hikayeyi tekrar okumak lazım. Ama tekrar etmekte fayda var. Altın mı gümüş mü sorusunun cevabı ben gümüş tarafında altını geçeceğini bu yıl beklemiyorum ki geçen yıl gümüşü şampiyon olarak ilan etmiştik zaten.
1: İslam Bey, yatırımcı neden altın alsın peki? Yani geçtiğimiz yıllarda yükselişi konuşurken sebeplerinden bahsediyorduk. O sebepler evet, hala masada mı? Mesela şimdi Fed'in faiz arttırır mı, arttıracak mı, faizler sabit kalır mı? Bu tarz öngörüler masada. İşte istihdam çok kuvvetli ama enflasyon da artmış durumda. Bu bileşenler evet, altın adına ne ifade edecek? Yani o 1800'den 5600 dolara giderken var olan koşullarla şu anki koşullar eşdeğer mi?
0: Evet. Ben kendimden örnek verebilirim Uğur Bey. Ben altını zaten bir yatırım aracı olarak, gümüşü bir yatırım aracı olarak görmüyorum. Gerçek bir para olarak görüyorum. Orada bakış açım farklı. Ama sonuçta neden almaya devam ediyorum sorusunun cevabı, dünya ekonomide iyi bir yere gitmiyor. Dünya sanki 3. Dünya Savaşı'nı isteyecek tarzında bir hazırlık var dünya genelinde. Bu beni ürkütüyor. Ve Merkez Bankası'nın hamlelerine bakıyorum ki muhtemelen bu yılın ortalarında, bu ayın ortalarında 13 Temmuz tarihi itibariyle tekrar emtia milliyetçiliğinin başlayacağı, tekrar emtia savaşlarının başlayacağı bir dönem bekliyorum ben. Dolayısıyla burada merkez bankalarının stok yaptığı, enflasyonun patlak verdiği, belirsizliğin arttığı dönemlerde altın her zaman güvenli limandır. Evet, yıllık bazda bilerek ve isteyerek baskılayabilirler, fiyatları manipüle edebilirler ama ezber bana göre bozulmadı. Ezber neydi? Altın puslu havaları sever, savaş sever, enflasyon sever. Savaş var mı var, enflasyon var mı var, altın bu kadar neden geride de. Soru aslında çok basit, kim topluyor? Bu kadar düşük bir rakam var. Bugün 4000 dolar seviyesinden tutalım, beraber altın satalım. Bunun karşısında kim alacak? 5600 dolar seviyesinde satanlar alacak. Peki benim aldığım 4000, sattığım 4000 dolara ne yapacaklar? Tutup da 3800 dolar seviyesinden satmayacaklar. Tekrar 5600, tekrar 5800 dolar seviyesine getirirler, satarlar. O yüzden burada her zaman masada oyun kurucular kazanıyor. Ve ben dünyada enflasyonun patlak verme süreci ki muhtemelen Eylül ayına kadar enflasyon tarafında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bir düşüş bekliyorum. Hafif yatay bir düşüş bekliyorum. Ama geçici bir enflasyon mu var, kalıcı bir enflasyon mu var sorusunun cevabı bana, ben kalıcı bir enflasyon bekliyorum bundan sonraki yıllarda. Petrol fiyatlarında bir düşüş kalıcı mı? Bence değil. Tekrar en ufak bir hamlede petrol tarafında yükselişler olabilir. Ama dünya ve dünyadaki yatırımcılar köşeye sıkıştırıldı biliyorsunuz. Körfez ülkeleri. Herkes altın satmak zorunda kaldı. Nakide ihtiyacı duyduklarından dolayı. Gemiler tamamlamadan dolayı altını satmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla bunlar şimdi Hürmüz Boğazı açıldı. Körfez ülkeleri sattıkları altınları tekrar yerine koyacaklar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahi satmış olduğu altınları yerine koyacaklar. Diğer yandan yine emtia milliyetçiliğiyle birlikte mesela Amerika'nın içine verdiği emtia tarafındaki süre 13 Temmuz'da doluyor. 180 günlük bir süreç vardı. Altın tarafında Trump kendi yerli yatırımcılarına destek verecek. Ama Çin nasıl bir cevap verecek? Büyük bir ihtimalle gümüş satış yasağı gelebilir. Gümüş tarafında tekrar ihracat yasağı gelebilir gibi birçok hikaye var. Ama Rusya'ya baktığımız zaman petrolden ciddi anlamda para kazandı. Ve şu anda ciddi bir alım yapıyor. Ama Suudi Arabistan ve Rusya'nın ortak kaderi şu. Gümüş tarafında ciddi bir talep oluşumu var. Yani gümüşü bir referans olarak alıyorlar ve dünyada ilk defa Rus Devlet Bankası stoklarına gümüşü ilave etti. Bunlar da önemli gelişmeler. O yüzden ben altının güvenli liman gövdeyi çıkardığını ve bu düşüşlerin aylarca devam edeceğini şahsen düşünmüyorum. Benim nazarımda, benim stratejim böyle bu yıl. 2026 yılı toplama yılı.
1: Biraz önce petroldeki düşüşün kalıcı olduğunu düşünmüyorum dediniz.
0: Evet.
1: Enflasyonun da biraz yüksek kalacağı bir dönem bekliyorum dediniz. Global ölçekte. Evet. O zaman evet. O sınırı biraz çizelim mi? Yani tabii. 2026'nın sonuna kadar mı baskılanan bir altın piyasası görürüz? Ya da sıkışık kalan bir altın piyasası görürüz? Çünkü yanılmıyorsam aslında aylar öncesinde siz de yaptığımız yayında ifade ettiğiniz bant aralığında zaten şu an ons
0: evet.
1: altın.
0: Doğru.
1: Buna ilişkin ne söylersiniz?
0: Sonuna, evet. Uğur Bey, ben yine yıl sonuna kadar 3880 5880 dolar seviyesinde referans alacağım kendime. Bu bant aralığını takip edeceğim. Ama önümüzdeki 6 ay boyunca yıl sonuna kadar bazen 4500 dolar olur, bazen 4700 dolar seviyesine gelirler. Oraya da çok ilgilenmeyeceğim. Aslında pik seviyesini, yani o zirve seviyeleri ve dip seviyelerini, bu bant aralığındaki oyalanmayı ben şahsen takip edeceğim. Ama yıl sonuna kadar neden piyasalarda ciddi bir dalgalanma olur? Mesela İsrail bölgesel bir savaşı istediği için bu tarafı rahat bırakmaz. 70 dolar seviyesinin aşağısına çok da petrol fiyatı beklemiyorum. Ama İsrail'in en ufak saldırısıyla birlikte tekrar 80 dolar seviyesinin üzerine yerleşen bir petrol piyasası bekliyorum. Ama benim kırmızı çizgim şu, dikkat ettiğim nokta şu. Dünya ekonomileri, dünyadaki yatırımcılar gerçek bir savaşı fiyatlamadı. Bakın bugüne kadar İran Savaşı ile birlikte köşeye sıkıştırılan ülkelerin altın satma mecburiyeti farklı bir hikayedir. Gerçek savaş fiyatlaması farklı bir hikayedir. Ve ben tekrar bir çatışma zemini olması halinde küresel piyasaların gerçek bir savaş fiyatlaması içerisine geleceğini düşünüyorum. Ama bu yıla son 6 aya dikkat çekerseniz, yani siz birçok aracı şirketler, bankaların raporları sık sık gelmeye başladı. Herkesin kafası karışık. Her gün raporları yayınlıyorlar, revize ediyorlar, aşağı yönlü, yukarı yönlü. Herkesin kafası karışık. Herkes kendi inancına göre yorum yapıyor. Kimi düşeceğini söylüyor, kimi yükseleceğini söylüyor. Ama sonuçta herkesin kafasının karışık olduğu bir ortamdan geçiyoruz. Ben de diyorum ki yıl sonuna kadar bu kafa karışıklığı devam edecek. Önemli olan kendinize bir bant aralığı belirleyin. Bu bant aralığı benim nazarımda 3880-5880 dolar aralığıdır.
1: Biraz Bitcoin'i de konuşalım mı? 21 ayının üst seviyesinde.
0: Evet.
1: Bir dönem Bitcoin'e de herkes hurra saldırmıştı. Şimdi o eski halinden eser yok gibi. 58 bin dolar seviyesinde Bitcoin. 58 bin dolarda Bitcoin, ama Ethereum daha fazla geri çekildi zirvesinden. Evet. Altcoin'ler kan ağlıyor. Ne yapmak lazım? Evet.
0: Yani mümkün olduğunca buradaki oranı azaltmak lazım. Hiç giriş yapmayan yatırımcı da biraz daha temkinli davranmak lazım. Çünkü bugün için konuşalım mesela, elinizde nakitiniz var. Bitcoin alır mısınız, ki altcoin'lere ben kesinlikle hayır diyorum zaten. Eğer Bitcoin almayı planlıyorsanız şu anda Bitcoin'in karşısında ucuz enstrümanlar var. Yani alternatifleriniz var. Önceden yoktu ama bugün var. Nedir? Altındır, borsadır, gümüştür. Bunlar aslında bir alternatif. Düşünüyorlarsa bunlar daha mantıklı geliyor. Ama ya ben kripto para piyasası, en azından Bitcoin tarafında almak istiyorum, şansımı denemek istiyorum, bir miktar almak istiyorum, portföylerde böyle %10'dan fazla olmaması gerekiyor. En azından bu puslu hava dağılana kadar. Ben tekrar yılın ikinci yarısında tekrar hızlı bir toparlanma bekliyor muyum? Evet. 80 bin, 82 bin dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra tekrar 100 bin dolar seviyesinde ataklar bekliyorum şahsen. Ama bu ilk kez giriş yapacak yatırımcılar için değil. tekrar beklemeyi tercih eden yatırımcılar için takip edilmesi gereken seviyeler.

0: Şimdi gümüşü konuştuk, Bitcoin'i konuştuk, altın dedik. Bu hafta tarım dışı istihdam verisi, ADP özel sektör istihdam verisi gelecek.
1: Evet, evet.
0: Bu konuştuğumuz ürünler, bu verilerden de direkt etkilenecek ürünler aslında. Nasıl tabii bir tablo ki olmasını beklersiniz bu verilerde?
1: Yani şimdi ben her zaman şunu söylüyorum, köşe yazılarımda da yazıyorum. Özellikle merkez bankalarının faiz kararlarında enflasyon belirleyici olacak. Enflasyonun belirleyici olacağı ortamda da tarım dışı istihdam belirleyici olacak. Yani hep zincirleme gidiyor aslında. Şimdi tarım dışı istihdam verisi, savaş bitti. Artık Amerikan verilerinin önemli olduğu bir sürece girdik. İşte altın petrol ilişkisi bitti. Artık altın dolar ilişkisi başladı. Doların himayesinde olan enstrümanlar konuşulmaya başlandı. Dolayısıyla Amerika'daki verileri ben şahsen önemsiyorum. Tekrar Eylül'e kadar Amerika'da ve diğer gelişmiş ülkelerde veya gelişmekte olan ülkelerde enflasyon rakamları geriler mi? Evet, Eylül ayına kadar ben bir düşüş bekliyorum. Ama piyasa şu konuda çok ısrarcı veya çok net. Yıl sonuna kadar Amerika Merkez Bankası Fed faiz artıracak. Ben burada çok net değilim şahsen. Yani burada ben Eylül ayını görmek istiyorum. Yani Eylül ayına kadar bu faiz oranlarını ve beraberinde enflasyon rakamlarını görmek istiyorum. Ona göre karar veririm. Ben de sanırım yeni Fed Başkanı yeni bir iletişim dili belirledi kendine ve muhtemelen de önceden daha net görülen Fed'in daha öngörülemez bir merkez bankası stratejisine gidebilir diye ben tahmin ediyorum. Bu tarafta da biraz seçici olmak lazım. Tabii tarım dışı istihdam verisi bu haftanın önemli verilerden birisi. Cuma günü Amerika'da piyasalar tatil, kapalı olacak. Ama Cuma gününe baktığımız zaman biz içeride yine enflasyon rakamlarının açıklandığı, konuşuldu. İçeride dolar hareketlerini veya borsaya yansımasını biraz daha göreceğiz. Ama bundan sonraki süre için ben şahsen çok da kötümser değilim. Yani enflasyon tarafında düşüş bekliyorum. İşte bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yine biraz daha iyimserliğin korunmasını bekliyorum. Burada sadece Eylül ayı itibariyle İsrail'in bir risk oluşumu olabilir piyasalarda. Jeopolitik gerilim tırmanması. Bizim de sınırımızda geliştiği için biz direkt muhatap olmak zorunda kalabiliriz. Böyle risklerimiz var. Ama küresel bazda Eylül ayına kadar bir sorun çıkmasını ben şahsen beklemiyorum.
0: Peki bu periyotta altın, gümüş, bitcoin, gram altın, gram gümüş, burada dağılımı nasıl yapmak gerekir? Siz olsanız nasıl yapardınız? Altın bu seviyelerden alır mısınız mesela, yoksa pahalı mı? Gümüş bu seviyelerden alınabilir mi, yoksa pahalı mı? Ya da bitcoin 58 bin dolara gelmiş, kripto paraya buralardan yatırım yapılır mı?
1: Teknik olarak benim alım seviyelerim şöyle, 3.884-3.300 dolar aralığında ben kademe aldım, ben kendime uygun görüyorum. Yani 3.884-3.300 dolar aralığında bana uygun. Gram altın TL fiyatında da 7.000 lira seviyesinin aşağısındaki her rakam benim paramla kademeli alım. Yani elime geçen parayla, yani bir anda toplu miktarda almak değil. Ama herkesin kendine göre bir geliri var, bir nakit akışı var. Bu nakit akışlarını değerlendirdim ve fiyatlar gelinildikçe de maliyetimin azaldı. Ya şunu unutmamak lazım. Bu bütün enstrümanlar için geçerli. Bir ürünü satın aldınız ve fiyat geriledi. Aslında fiyatın gerilemesi maliyetin düşüşü için, uzun vade için aslında fırsat. Ama yatırımcılar bir anda tek bir enstrümana yatırım yaptığı için, bütün parasıyla yatırım yaptığı için aylarca beklemek, düşüşlerde üzülmek, yükselişlerde sevinmek gibi aksiyonlar verebiliyorlar, refleksler gösterebiliyorlar. Bana göre yanlış. Burada kademeli alım, kademeli satış politikası çok önemli. Ama benim nazarımda ben portföyüm mesela 125'ini mutlaka gümüş, 125'ini mutlaka altın, diğer 125'ini mutlaka borsa tarafında, diğer 125'ini mutlaka da euro tarafında değerlendiririm. Ama benim buradaki stratejim yıllık. Ben kısa vadeli alsatçı bir düşüncem olmadığı için veya işlemci olmadığım evet için, uzun vadeli gelenekçi bir yatırımcı olduğum için bir yıllık süreci söyleyebilirim.
0: Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş bizlerle birlikte oldu. Çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz.
1: Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sağ olun. İyi seanslar. Efendim altını, gümüşü ve bitcoin'i detaylı bir şekilde konuştuk. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
3: Heh, tam zamanında.

0: jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda görkemli.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kat. Jest kat.
1: Haziran 3 Temmuz arasında dinle. Efsane Baldo pirinç 83 lira 50 kuruş.

0: yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım hadi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Yeni nesil gayrimenkul mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.
1: 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1, 2, 3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Bursa 35, Sakarya 33, Balıkesir 36. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 18. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Aydın 39, Muğla 35, Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 33, Karabük 37, Rize 28, Samsun 31. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 35, Erzincan 33, Van 27, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 38, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
0: Duratay Seramik hava durumunu sundu.

0: öyle uzak doğuda tava sallamakla, Paris'te sos karıştırmakla olmaz. Şefliğin pirinci kuralı, pirinci doğru seçmek. İşte buyurun, yayadan zenginleştirilmiş pirinç. Vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş. Bu Türkiye'de bir ilk. Pilav. Yani pilav bir aşk işidir. Pilav. Zenginleştirilmiş olmasından belli. Yayadan
1: geldi belli. Hadi hadi hadi.
2: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun

0: zenginleştirilmiş pirinç. Vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş. Yani pilav bir aşk işidir. Pilavı zenginleştirilmiş olmasından belli. Yaylıdan geldi belli.
1: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Tombank
2: kartım Hadi. Denizlerimizdeki bağımsızlığın gururuyla güvenli seyrin sorumluluğunu taşıyoruz. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun. Turkuaz Kılavuzluk.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem,

Çarşamba günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Yeni bir aya başlıyoruz. Elbette oldukça hareketli bir ay olacak. Özellikle Türkiye açısından NATO zirvesine hazırlanıyor Ankara ve önümüzdeki hafta bu büyük zirvede dünyanın en önemli liderlerini Türkiye'de ağırlayacak ve bir yandan da tabii savunma sanayi konuşulurken aynı zamanda ekonomi ve diplomasi de ana gündem olacak. Özellikle de tabii Trump'ın ziyareti dikkat çekici olacak. Bu zirveden önce de Türkiye ekonomisinde elbette pek çok beklediği konu var. Bugün itibariyle yeni aya başlarken hangi gündem maddeleri öne çıkıyor bir hızlıca göz atalım. İstanbul'da enflasyon Haziran'da yavaşladı. Malumunuz Cuma günü Haziran enflasyonu açıklanacak ve aslında beklentilerin de özellikle bu Orta Doğu'daki barış umuduyla ve petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte beklentilerin de oldukça umutlu olduğu bir tablodan bahsediyoruz. İstanbul'daki enflasyonda İstanbul Ticaret Odası açıklıyor malumunuz ve İTO fiyat endeksiyle toptan eşya fiyatları indeksinin Haziran ayı verilerinden bahsediyoruz. Perakende fiyat hareketlerinin göstergesi Haziran'da %1.14 olarak gerçekleşti. Bakalım TÜİK ne açıklayacak? Genel olarak Türkiye açısından %1 mi, %1.6 mı ya da üzeri mi, bunu da görme şansımız olacak Cuma günü. Bu arada BDDK tasarruf finansmanında değişikliğe gitti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ihtiyatlı makroekonomik yaklaşımların tasarruf finansman sektörü açısından uygulanabilirliğinin sağlanmasını teminen sektörün faaliyetlerine ilişkin değişiklikler yaptığı belirtildi. Kurumun Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı'na gönderdiği talimatla birlikte bugünden geçerli olmak üzere azami erken teslim oranı %40'tan 45'e, en erken teslim süresi 150 günden 180 güne çıkarıldı. Biliyorsunuz bu evim projelerinden bahsediyoruz. Oldukça da önemli. Türkiye artık bölgesel girişimcilik merkezi. Bu açıklamalar Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'na ait. Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin teknoloji girişimleri alanında küresel sermaye ve yetenekleri çekmeye yönelik kararlı politikalar yürüttüğünü belirtti. Türkiye artık bölgesel girişimcilik merkezidir açıklamasında bulundu. Bu arada tabii bir yandan da Orta Doğu'daki barış sürecini takip ediyoruz. Her gün başka bir açıklama geliyor. Gerçekten bir barış süreci mi? Acaba burada bir anlaşma tam olarak imzalanabilecek mi? Bunu konuşuyoruz. İran'a yönelik her tehdit anında güçlü karşılık bulacak diyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İslamabad mutabakatının hükümlerinin tamamen açık olduğunu ve herkes tarafından incelenebileceğini belirtti. Arakçı, Tel Aviv yönetiminin Amerika'nın talimatlarına uymaması halinde İran'ın gerekli karşılık vereceğini söyledi. Altın bu arada tabii bakacak olursak 7 ayın en düşüğüne gelmiş oldu. Amerikan tahvil faizlerindeki yükseliş ve Fed'in faiz artış beklentileriyle son 7 ayın en düşük seviyesi 2013'ten bu yana hangi seviyeye geldi? Az sonra bakacağız detaylarına. Bitcoin 21 ayın en düşüğünde. Burada da yine özellikle son dönemlerde ciddi endişelerin olduğu bir alan olduğunu görüyoruz. Bunu da detaylı bir şekilde bakacağız az sonra diyelim ve bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var. BIST yüzde %1.56'lık yükseliş var. 14.341 puandan işlem görüyor. BIST Banka'da %1'lik yükseliş var. BIST Sanayi'de %0.9'luk yükselişi takip ediyoruz. Yine BIST Spor'da %1.4'lük yükseliş var. BIST Gayrimenkul'de %0.6'lık yükselişi görüyoruz. BIST Teknoloji'de %5'e yaklaşan prim var. BIST Turizm'de ise yatay negatif seyir dikkat çekiyor. Yine BIST Sigorta'da %1'e yakın kayıp var. BIST Gıda'da ise yatay negatif seyri var. BIST Kimya'da, BIST İnşaat'ta %2'ye yakın prim var. BIST Madencilik'te %0.8'lik yükseliş var. BIST Bilişim'de de yine %5'e yakın prim olduğunu söyleyelim. BIST yüzde fiyatı en çok artan siteler RAL Yatırım Holding, Aselsan, Enerya Enerji, Şekerbank ve Odaş Elektrik olarak sıralanıyor. BIST yüzde fiyatı en çok azalan siteler ise Pasifik Eurasia, Coca-Cola İçecek, Katılım Evim Tasarruf Finansman, Girişim Elektrik ve Anadolu Sigorta olarak sıralanıyor. Altın ons fiyatına baktığımızda %0.4'lük yükseliş var. 4025 puan dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde 4000 doların altına yine sarktı. Son aslında bir haftadır 4000 doların altını test ediyor ve tekrar yukarı çıkıyor. Şu anda da 4024 dolardan işlem görüyor. Acaba 4000 dolardaki bu direnç
duracak mı ve 4000 doların altına sarkacak?

0: mı yoksa daha düşük seviyeler görecek miyiz altında? Bunu da önümüzdeki günler bize gösterecek. Petrol tarafına bakalım. Orada da yine kayıplar var. Düşüş devam ediyor. Amerikan tipi ham petrol 70 doların altına sarktı. 69 dolarda. Brent petrolde de yine 72 doların hemen üzerinde bir fiyatlama olduğunu söyleyelim. Evet, az önce de bahsettik. Özellikle aslında borsada yılın ilk yarısı nasıl geçti? Temmuz ayında özellikle bundan sonraki dönem için, yani yılın ikinci yarısı için nasıl beklentiler var? Bakalım detaylı bir şekilde piyasaların son durumunu inceleyelim haberimizde.
1: Borsa İstanbul'da ilk yarı geride kaldı. BIST endeksi 2026 yılının ilk yarısını küresel belirsizliklere ve jeopolitik risklere rağmen yükselişte tamamladı. Endeks yılın ilk 6 ayında Türk lirası bazında %26,8, dolar bazında ise %17 değer kazandı. Yılın ilk aylarında güçlü bir performans sergileyen endeks, Mart ayında para politikasına ilişkin belirsizlikler, Mayıs ayında ise İran kaynaklı jeopolitik gelişmeler nedeniyle dalgalı bir seyir izledi.
2: 14.200'ün altında kaldığımız sürece satış baskısının bir miktar daha devam edebileceğini söyleyebilirim. Burası 13.900 seviyesine kadar sürebilir. 14.300 ve kritik 14.500 seviyeleri gündeme gelecek ki yukarı yönlü ataklar 14.500'e kadar tepki olarak değerlendirilecek.
1: Ancak jeopolitik tansiyonun düşmesi, petrol fiyatlarının gerilemesi ve enflasyonda yavaşlama beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte piyasalar kayıplarının önemli bölümünü telafi etti. Sektör performanslarında ise dikkat çeken bir ayrışma yaşandı. Yılın ilk yarısında en güçlü yükseliş teknoloji sektöründe görüldü. Teknoloji, metal ana sanayi ve metal eşya makine sektörleri takip etti. Savunma sanayi hisseleri de yatırımcıların ilgi gösterdiği alanlar arasında yer aldı. Bankacılık sektörü sıkı para politikası ve faiz indirimlerine yönelik belirsizliklerin etkisiyle en zayıf performans gösteren sektörlerden biri oldu. Piyasalarda şimdi gözler 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisi çevrildi. Bu veri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 23 Temmuz'daki faiz kararına yönelik beklentileri şekillendirecek.
3: Enflasyon ne olacak? Faiz indirimleri yavaş yavaş gelmeye başlar mı? Dezenflasyon süreci devam edecekse hani Türkiye bir para girişi alabilir mi? Tabii küresel anlamda Fed ne yapacak? Gene bir oraya da bir her zaman odağımız olacak. Dolayısıyla bunların gerçekleştiği noktada, belki şu anda erken olabilir ama gerçekleştiği noktada da görüyoruz ki sonuçta bankacılık başta olmak üzere yine işte son dönemde çok fazla petrolün gidişatında olumsuz etkilenmiş olan havacılık sektöründeki ters dönüşle birlikte bazı olumlu hareketler endeks üzerinde yaşanabilecek olacak. Belki ikinci 6 ayı konuşuyorsak Temmuz'un sonuna doğru zaten bilançolar gelmeye başlayacak.
1: Uzmanlar enflasyondaki düşüş eğiliminin sürmesi halinde yılın ikinci yarısında Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketlerin yeniden güç kazanabileceğini değerlendiriyor.
0: Efendim az önce de bahsettik, Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor ve tabii dünyanın pek çok liderinin Ankara'da olacağını ve sadece savunma ile ilgili bir toplantıdan söz etmiyoruz. Aynı zamanda diplomatik olarak da pek çok görüşme olacak. Özellikle de Trump'ın gelişi ve Türkiye için sürprizleri olacağını söylemesi de dikkat çekiciydi. Bunların hepsini konuşacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Filiz Katman bizimle olacak. Filiz Hocam hoş geldiniz yine.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür. Teşekkürler. Hocam şimdi Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor. NATO'nun tabii bundan sonraki dönemini konuşuruz ama Rutte'nin açıklamaları var. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bugün içinde işte bir saat önce gibi bir açıklaması oldu. Diyor ki artan savunma harcamalarının savaşa hazır kabiliyete dönüştürülmesine odaklanacağız biz bu toplantıda diyor. Ve NATO'nun savunma sanayine mesajı kapasiteyi artırın diyor. Şimdi çok uzun süredir aslında NATO'nun bu savunma sanayine yönelik pek çok aslında eleştirisi var. Özellikle son yıllarda artırmasına yönelik. %2'den %5'e çıkarılmasını talep ediyor. Belki buradan başlayabiliriz. Savunma sanayine yönelik yatırımlar neden artsın ki? Hani neden biz barışı konuşmuyoruz?
4: Evet, orada tabii ki çok önemli bir mevzu Rusya mevzu. Rusya Federasyonu ile ilgili olarak doruk noktasına çıkan bir gerginlik var.

0: Şubat 2022'de bu deşifre oldu açıkçası. O zamana kadar pek masalarda tartışılma boyutunun ötesine geçmemişti. Ancak hatırlayalım, bir basın toplantısı düzenlenmişti Rusya Federasyonu tarafından. Devlet Başkanı, Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, çok önemli isimler o masanın etrafındaydı ve gerçekten zehir zemberek diyebileceğimiz açıklamalar vardı. Sadece Ukrayna'nın değil, ancak Bulgaristan'ın, Romanya'nın, Danimarka'nın dahi NATO'dan çıkması gerektiğine dair, NATO'nun genişleme bir yana dursun, gerilemesi gerektiğine dair çok önemli açıklamalar vardı. Sovyetler Birliği dönemine öykünen bir Rusya Federasyonu portresi görmüştük ve biz o günden bugüne aslında Avrupa ülkelerinin peyderpey Rusya Federasyonu'nun uluslararası ilişkilerde bir tabir kullanır, revizyonist, yani var olan statükonun devamını değil ama onun yeniden gözden geçirilip yeni bir vizyon kazandırılmasına dayalı siyasetine karşı önlem alma hamlelerini gördük. Almanya dahi savunma ile ilgili çok ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Hatta otomotiv fabrikalarının savunma sanayine yönelik üretim yapmasına dair çok ciddi hamleler yapılmaya başladı ki İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın biliyorsunuz bu yöndeki yatırımları tamamen kısıtlanmış durumdaydı. Japonya aynı şekilde çok ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Bu iki ülkenin bu anlamda savunma dışında, yani daha harekata dönelik herhangi bir yatırım yapması yasaklanmış durumdaydı. Bunun tabii en net ifadesi geçtiğimiz seneler içerisinde 2024-2025 itibariyle artık deşifre edildi. 2029 itibariyle Rusya Federasyonu'nun Avrupa ülkelerine saldıracağına dair bir senaryonun dillendirildiğini biz görüyoruz ve buna yönelik tatbikat planlarının, NATO tatbikat planlarının da basına sızdırıldığını görürüz. Üç koldan Rusya Federasyonu nasıl durdurulacağına dair tatbikatların NATO içerisinde yapıldığını deşifre edecek kadar yakın tehdit hisseden ülkeler görüyoruz. Tabii bunu tetikleyen bir takım başka gelişmeler de var. En son gelişme ise Finlandiya'nın nükleerle ilgili politikasını değiştirme karşılığında Rusya Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Rusya Federasyonu'nda buna mukabele edeceğini açık ve net bir dille ifade etti. Açıkçası çember daralıyor.
1: Peki hocam, şimdi bir yandan da tabii şöyle bir durum var. Biraz NATO ve Amerika hikayesini de konuşmak lazım. Çünkü Amerika çok uzun zamandır aslında Avrupa Birliği'nin güvenliğini biz sağlıyoruz diyor. Biz bütün NATO'nun finansmanını biz sağlıyoruz diyor. İtiraz ediyor. Erdoğan için geliyorum Ankara'ya da yoksa gelmezdim açıklamaları yapıyor. Hatta şimdi bundan sonraki zirve için zirvenin yeri belirtilmedi. Mesela Arnavutluk olması bekleniyor ama hem Arnavutluk'un savunma harcamalarının az olması hem de Trump'ın gidip gitmemesi konusundaki tereddütler nedeniyle yani yeni yerin belirtilmeyeceği de söyleniyor. Şimdi böyle bir tablo var karşımızda. Amerika NATO'ya karşı mı olacak bundan sonraki dönemde? Yani öyle bir şey seziyor musunuz?
0: Trump Amerikası NATO'ya karşı mı olacak? Belki bu şekilde ifadelendirmek gerekir. Çünkü kongredeki temsilcilerin açıklamalarına baktığımız zaman Amerikan Kongresi'ndeki isimlerin Donald Trump'la pek de aynı görüşte olmadığına dair bir takım açıklamalar da geliyor. Biliyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri'nde kongreden geçmesi gerekiyor bu tür kararların. Biz aslında bu senaryoyu daha önce görmüştük. Bu sahneyi daha önce yaşamıştık. O ikonik bir fotoğraf vardı hatırlayacak olursak. İlk Trump döneminde ilk transatlantik çatlağın resmedilmiş haliydi. Trump'ın elleri kolları bağlı bir şekilde karşısında Merkel, Macron, bütün Avrupa liderleri onu bir şey ikna etmeye çalışır şekilde masaya ellerini koymuş bir Merkel fotoğrafı ilk transatlantik çatlağın ortaya çıkmasını bize işaret ediyordu. O dönemde çok kritik bir zirve var aslında ve bu 2022 Şubat'ındaki o Ukrayna'ya saldırmasıyla tetiklenen o sürecin ilk sancısını biz bir sene önceki NATO zirvesinde görmüştük. Evet. 2021 yılındaki NATO zirvesinde o dönemde hatırlayacak olursak basında şu ifadeler geçiyordu. Bir belgeden söz ediliyordu. Rusya Federasyonu'yla NATO arasında müzakere edildiği söylenen ve buradaki maddelerin revize edilerek karşılıklı değiş tokuş yapıldığı söyleniyordu ta ki zirveye kadar. Zirvede o dönemde NATO-Rusya İşbirliği Konseyi hala çalışıyordu ve en son açıklamada NATO-Rusya İşbirliği Konseyi'nin çalışmalarına ara verildiği haberi düştü. Bir uzlaşı sağlanamadığı için o maddelerde ve ondan sonraki süreçte biz Afganistan'dan çekilen bir Amerika Birleşik Devletleri gördük. Sonrasında çok net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile daha doğrusu NATO ile Rusya arasında bu belgenin tekrar müzakere edilme çalışmalarının basına yansımalarını gördük. Ve son kertede Kasım 2021'de NATO-Rusya İşbirliği Konseyi'nin Moskova'daki ofisine kilit vurulduğu haberi aslında bu iplerin koptuğunun birinci göstergesiydi. Tabi burada Donald Trump ve aslında Demokrat Amerikan başkanlarının NATO'ya bakışları arasındaki farktan da söz etmek gerekiyor. Çünkü eğer demokrat bir başkan iktidara gelseydi son seçimlerde bu çatlak yaşanır mıydı? Bence asıl kritik soru bu ve o dönemde eğer bir Donald Trump iktidarını devam ettirseydi o NATO-Rusya İşbirliği Konseyi'nin çalışmalarına ara verme mevzuu nasıl şekil alırdı? Buradaki kritik mevzu sadece Trump portresinde kendini gösteriyor. Tabii Trump'ın şu anda iktidardaki duruşu Kasım seçimlerinde, ara seçimlerinde bu süper çoğunluğunu devam ettirip ettirmeyeceği, J.D. Vance isminin ne kadar ön plana geçeceği, bunlar da tabii aslında uzun vadede NATO ile NATO'nun içerisindeki transatlantik yarılmanın daha ne kadar devam edeceğini belirleyici unsurlar. Trump'ın kişiliğinden mütevellit şu anda krizin tırmanması söz konusu. Ancak bunu belki şöyle de tanımlamak gerekiyor. Net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlardan bağımsız olarak kendisini daha Pasifik'te görmeye çalıştığını, yatırımlarını önceliklendirmesini Arktik ve Pasifik diye adlandırdığımız o çerçeve içerisinde Kasım 2025'te bunu Batı Yarımküre olarak nitelendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri stratejik önceliğini buraya vermeye çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bunu yapabilmesi için de Avrupa'daki güvenlik şemsiyesindeki görevini başka ülke veya ülkelere devredebilmesi gerekiyor ki asıl önceliğini buralara verebilsin. Bütün amaç aslında bunu sağlamak.
1: Peki hocam şimdi özellikle Ankara zirvesi NATO'ya ne katacak diye sormak isterim. Şimdi çok ciddi bir hazırlık var ve özellikle Amerika-İran savaşı da Türkiye'nin tavrı belli, tutumu belli. Bugüne kadar özellikle son dönemdeki pek çok savaşın karşısında aslında Türkiye'nin bu barışçıl yaklaşımı çok dikkat çekici bir şekilde ortada. Belki de Trump'ın buraya gelmesinin sebeplerinden birisi de bu. Bir yandan da tabii yanı başımızda henüz netleşmemiş, sonucu ortaya çıkmamış bir Amerika-İran savaşı gördük ve hala bitmeyen bir Rusya-Ukrayna savaşı gördük ki bu aslında toplantıda Rutte özellikle Ukrayna'ya daha fazla finansman sağlanması konusunun da konuşulacağını söylüyor. Ankara neye imza atacak? Yani Ankara zirvesi nasıl bir sonuç çıkaracak NATO için ve bundan sonrası için?
0: Aslında şu anda NATO içerisinde üye ülkeler arasında, daha doğrusu Atlantik'in iki yakası arasında bir güven bunalımı var. Ve yakın dönemde bir güven testi daha yaşandı. O da sizin de ifade ettiğiniz üzere Hürmüz Boğazı'nda gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın NATO üyesi ülkelerden Hürmüz konusunda kendilerinin yanında durmasını talebine karşılık pek de istekli davranmaması bu çatlağı daha da güven bunalımını daha da arttırdı. Amerika

0: Birleşik Devletleri ile diğer NATO, Avrupa'daki NATO üyesi ülkeler arasındaki bu güven bunalımında Türkiye'nin rolü nedir diye baktığımız zaman aslında bütün kapılar Ankara'ya çıkıyor diye nitelendirebiliriz. Özellikle Avrupa'nın güvenlik şemsiyesinin sağlanmasında Trump iktidara tekrar geldiğinden beri Avrupa ülkelerinin birer birer Türkiye'nin kapısını çaldığını ve özellikle en son NATO tatbikatlarında Türk askerlerinin, Türk ordusunun ne kadar övüldüğünden de bunu görebiliyoruz. Türkiye aslında güvenlik sağlayan ülke nosyonunu pekiştirecek bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Önemli unsurlardan bir tanesi de geçtiğimiz bir sene içerisinde Avrupa liderlerinin Donald Trump'la görüşmesi pek de istenen sonuçları doğurmadı. Ankara bu anlamda tarafların tekrar bir masa etrafında oturup konuşabilecekleri bir platform yaratıyor. Siz de ifade ettiniz, Donald Trump Sayın Cumhurbaşkanı'nın hatırına geldiğini söylemesi aslında aradaki iletişimsizliği de gösteriyor. Biliyorsunuz ki bir süreci, bir problemi çözebilmeniz için önce iletişim kurmanız gerekiyor. Ankara bu iletişim platformunu öncelikle sağlayacak. Güven bunalımının aşılmasında Ankara böyle bir platform rolü de oynayacak. Onun dışında tabii Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde bir oluşan süreç var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugüne kadar krizlerin çözümlenmesinde, tarafların bir araya gelmesinde, en azından konuşabilmelerinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın kişiliğinden daha öte ikinci bir kişilik yok. Ukrayna-Rusya meselesinde hem Ukrayna hem Rusya Devlet Başkanı ikisinin de muhatap kabul ettiği bir lider. Yine İran mevzuunda da aynı sorunu görüyoruz. Aynı konuyu görüyoruz. Suriye meselesinin bugünlere gelmesinde Türkiye'nin oynadığı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın oynadığı rol çok açık ve net bir şekilde kendisini gösteriyor. Yine şu anda da her tarafla görüşebilen isim olma nosyonu karşımıza çıkartıyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın ismini. Ve tabii ki Ankara bugüne kadar bölgesel sorunların çözümünde kritik rol oynayan Ankara artık aslında daha küresel sorunların çözümünde rol oynama gibi bir yöne doğru ilerliyor. Biz bunun ilk nosyonunu tahıl krizinde görmüştük. Tahıl krizinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ankara'dan, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu sorunun çözümlenmesinde destek istemişti. Ve şu anda küresel tehditlere baktığımız zaman bu küresel tehditlerin çözümünde taraflarla görüşebilen bir ülke nedir? Lider kimdir diye baktığımız zaman yine Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı ve Ankara'yı görüyoruz. Dışişleri mensuplarını, Sayın Dışişleri Bakanı'nı görüyoruz. Ve tabii ki Türkiye'nin yakın dönemde bu çatışma bölgelerinde sahip olduğu insansız hava aracı teknolojisi çok önemli bir donanım getiriyor. Türkiye'nin bu anlamda masadaki gücüne bir de sahadaki gücü eklendiği zaman Türkiye'nin oynadığı ve bundan sonra oynayacağı rolü daha da pekiştiren bir süreç. Çünkü çok net bir yeni kavram var. Drone teknolojisi, insansız hava aracı teknolojisi ve Türkiye bu anlamda da piyasayı domine eden, hatta piyasadaki paradigmayı değiştiren ülke konumuyla da 21. yüzyılın tehditlerine mukabele edebilmesi açısından NATO'nun bu anlamda da güçlendirilmesini, daha güçlü hale gelmesinde kilit aktör, kilit ülke.
1: Şimdi Trump'ın sürprizleri var. Yani Erdoğan için geliyorum ve beğeneceği şeyler açıklayacağım diyor. Hatta yanılmıyorsam J.D. Vance'de bugün için bazı açıklamalar olacağını söylemişti. Şimdi tabii ne bekliyoruz? F-35 bekliyoruz. Jet motorları bekliyoruz. Ki bu aslında bizim yerli uçağımız için de oldukça önemli. Ama yani bu aynı zamanda bir anlamda da bu örtülü yaptırımların da kalkması anlamına da geliyor. Çok uzunca bir süredir aslında bunların etkilerini de çok gördük. Özellikle uluslararası fonların Türkiye'ye gelişi açısından bile bir etkileri vardı. Şimdi acaba bu yeni sürprizler içerisinde yepyeni yatırımlar ve yeni başka mesajlar da olur mu?
0: Bir süredir devam eden bir

0: orta yolda buluşma süreci yaşanıyor Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında. Bu noktada da aslında kongrede 2024-2025 o dönemde olması gerekiyor. Bir konferans, bir panel düzenleniyor ve bu Doğu ile Batı arasında Türkiye başlıklı ve burada ifade edilen bir unsur aslında bu sürecin mimarlarından veya Amerika Birleşik Devletleri'nin bakışını özetleyen bir ifade. Türkiye'nin sahip olduğu nadir toprak elementleri açısından Çin'in sürecini nasıl yeni bir yöne doğru evirebileceğini ve bu anlamda da Türkiye'nin ne kadar değerli bir ülke olduğunun altının çizildiği bir toplantıydı bu. Amerikan Kongresi'nde böyle bir toplantının yapılması aslında çok ilginç. Çünkü bugüne kadar sizin de ifade ettiğiniz üzere konu hep yaptırımlara geliyordu. İşte lobilerin etkisinden bahsediyordu. Yunan lobisi, Ermeni lobisi, bunların Türkiye'ye ve tabii ki İsrail Yahudi lobisinin Türkiye'nin önünü kesmek, Türkiye'ye gidecek herhangi bir olumlu mevzunu önünü kesmek için ataklarını biz görüyorduk. Ta ki o toplantıya kadar. Çünkü şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin temel mevzu Çin'i bir şekilde durdurmak, çevrelemek ve Çin'e giden bu ana damarları kesebilmek. Bu anlamda da Türkiye'nin sahip olduğu ve bundan sonra verebilecekleri, katabilecekleri çok değerli. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde gerek J.D. Vance, sizin de ifade ettiğiniz üzere, gerek Donald Trump veya bundan sonra başka isimler ağzından ifade edilebilecek çok önemli açıklamaların bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yeni bakışını özetleyecek açıklamalar olacak. Ama burada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin pragmatik olduğunu ve bu anlamda da Türkiye'nin rolüyle ilgili bu bakışını da değerlendirmek gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı'nın uzun yıllardır bütün raporlarda, en krizli dönemde dahi, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerinin en krizli olduğu dönemlerde dahi Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın raporlarında şu ifade her zaman yer almıştır. Tarihte de bu böyledir, şimdi de böyle. Amerika Birleşik Devletleri bakışını anlatır. Türkiye hiçbir ülkeye bırakılamayacak kadar değerli bir ülke. Neden? Çünkü jeostratejik konumu, deniz hatları, karayolu hatları, şimdi tabii hava sahası da çok önem kazanıyor. Ve tabii ki 21. yüzyılın çok değerli unsuru, nadir toprak elementleri de eklendiği zaman Türkiye'nin konumu bu noktada daha da artıyor. Ve bu noktada da Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa ile arasının açıldığı bir dönemde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkilerinin daha da güçlenmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa üzerindeki etkisini devam ettirmesi anlamına da geleceği için bu açıklamaların bir de bu açıdan değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki hocam, son olarak aslında özellikle Amerika-İran görüşmelerini de sorayım. Çünkü burada aslında İran bir açıklama yaptı. Dedi ki Amerika ile final anlaşmaya ilişkin müzakereler henüz başlamadı. Şimdi Amerika bu işte niyetli olduğunu söylüyor ama İran sürekli böyle bir daha anlaşma başlamadı, daha yapılmadı, daha buluşmadık gibi bir şey söylüyor. Bir noktada buluşabilecekler mi? Yani burada aslında hala bir anlaşma masasında çekişme olduğu için mi sürekli bu farklı açıklamalar geliyor? Ne dersiniz? Ya bunlar da aslında bir şey mi? Müzakerelerin bir müzakere yolu mu?
0: Tabii İran'ın bu müzakere anlamında bir güçlü devlet olduğunu bilmek gerekiyor. Böyle bir kadim bir geleneği var müzakere konusunda. Hani kitabını yazar diyebileceğimiz ülkelerden bir tanesi. Ama tabii İran'da değişen bir düzen olduğunun da farkına varmak gerekiyor. Gücünü daha da artıran bir devrim muhafızları gerçeği var. O bildiğimiz İran'ın farklı bir nosyonunu biz şu anda görüyoruz ve bu noktada da sürekli yenilenen açıklamaların arkasında İran'ın kendini, yeni İran'ın kendini nasıl konumlandırdığıyla da çok alakalı. Ve bu noktada da Çin'le ilişkileri belirleyici unsurlardan bir tanesi. Çünkü Çin ile İran arasında içeriği halka bile açıklanmayan 20'den fazla işbirliği anlaşması var. Ve bu içeriği açıklanmayan işbirliği anlaşmalarının nasıl bir

0: İran-Çin ilişkisi düzenlediğini kamuya açık olmayan kaynaklar sebebiyle, bilgiler sebebiyle biz bilemiyoruz. Ve o ara dönemde hatırlayalım, sürekli ertelenen bir ateşkes durumu vardı. Hı hı. Ve bunun biz nereye çıpalandığını aslında sonrasında gördük. Çin Devlet Başkanı ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın görüşmesine çıpalanmış aslında. Çünkü hemen öncesinde biz İran Dışişleri Bakanı'nın Çin Devlet Başkanı ile görüşmesi sonrasında biz bir sürecin sönümlenmeye gittiğini gördük. Yani bütün mevzu Hürmüz Boğazı üzerinden geçen trafiğin kontrolüne odaklanmış. Yani Çin'in o noktada ana damarlarından bir tanesinin kontrolü ile ilgiliydi ve tabii ki Çin'in tek kuşak tek yol projesinin bir şekilde deniz hattının kesilmesi üzerine odaklandığını görüyoruz. Bu noktada da hala belirsizliğin devam etmesinin ana unsurlarından bir tanesi hala dünya ticaretinin %80'inden fazlasının hala denizler üzerinden gitmesi, önümüzdeki dönemde planlanan Avrupa'daki geçtiğimiz ay yaptığım ziyaretlerde bunu net bir şekilde ifade edildiğini gördüm. Bu ticaretin artık karaya geçmesini istiyorlar. Neden? Buradaki neden sorusu çok önemli. Çünkü önümüzdeki yıllarda bir Pasifik T1 silahlı gerginlik beklentisi var ve dünya ticaretinin akamete uğramaması için denizlerin bu güvensiz hale gelmesi durumunda kara yolu üzerinden bu ticaretin devam edebilmesini sağlamaya çalışıyorlar. İşte o noktada da alternatif güzergahlar var. Ve bu alternatif güzergahlar içerisinde bir tanesi Hindistan'dan başlayıp Orta Doğu'dan Doğu Akdeniz'e giden, İsrail'in Hayfa Limanı'ndan Doğu Akdeniz'e giden ve oradan Avrupa'ya giden bir güzergah var, IMEÇ dediğimiz. Onun alternatifi Türkiye üzerinden geçen Orta Koridor ve onun da alternatifi aslında Rusya'dan başlayıp Hazar-ı Boy'dan geçip İran limanları ve Hürmüz üzerinden geçen hat. Bu üçü arasında biz bir rekabet gördüğümüz için hala belirsizlik var. Çünkü bu üçü arasındaki rekabeti destekleyen ülkelerle diğer alternatifleri istikrarsız hale getirmeye çalışan ülkeler arasındaki biz çatışmayı görüyoruz. O yüzden belirsizlik var hala İran mevzuunda. O yüzden belirsizlik var hala Orta Doğu'yla ilgili, özellikle Gazze'de yaşadığımız süreçle ilgili ve Lübnan'la ilgili yakın dönemde yaşananlarda belirsizlik olmasının arkasında bu üç güzergah alternatifi bağlamında hala son sözün söylenmemiş olmasının etkisi olduğunu görmek gerekiyor. Ne zaman peki gerçek hale gelir? Alternatiflerden biri seçilir. Ne zaman güçlü olan, masaya yumruğunu vurabilecek ülkeler net bir şekilde pozisyonlarını hem söylemde hem eylemde gerçekleştirirlerse kendi çıkarlarına uygun bir noktada.
1: Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Doçent Doktor Filiz Katman bizimleydi efendim. Bir kısa ara verelim. Devam edeceğiz.

0: böyle uzak doğuda tava sallamakla, Paris'te sos karıştırmakla olmaz. Şefliğin pirinci kuralı, pirinci doğru seçmek. İşte buyurun, yayadan zenginleştirilmiş pirinç. Vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş. Bu Türkiye'de bir ilk. Pilav. Yani pilav bir aşk işidir. Pilav. Zenginleştirilmiş olmasından belli. Yayadan geldi belli.
1: Hadi hadi hadi.
2: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
0: Yayadan zenginleştirilmiş pirinç. Vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş. Yani pilav.

0: kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
1: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
7: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: yönü devam ediyor. Efendim tabii bizim geleneksel yatırımlarımızdan birisi konut yatırımıdır Türk halkı olarak. Ve konut piyasasında dikkat çeken bir tablo var son dönemlerde. Fiyatlar artmaya devam etse de özellikle enflasyonun arındırıldığında konut yaklaşık 28 aydır reel olarak değer kaybediyor. Peki konut yatırımı cazibesini sürdürebilecek mi? Bu konuyu konuşacağız. Muhabirimiz Azize Alan konuyla birlikte bizimle olacak. Azize, hoş geldin yayına diyeyim ve sözü tekrar sana bırakayım.
1: Teşekkürler Özlem Doğaner. Reel konut getirisi 2,5 yıla yakın süredir değer kaybediyor. Gayrimenkul danışmanı Kıvanç Önder'le bu konuyu konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Öncelikle şunu sormak istiyorum. Her zaman konut çok hızlandıran bir tarafta. Hala bir yatırım harcı olarak değerlendirebilir miyiz?
2: Konut, evet, yani kültür olarak kazandıran bir enstrüman olarak varsayıla gelmiş bir şey. Sanıldığı kadar her zaman çok kazandırmıştı. Bazen kazandırma dönemlerde olacaklarını söylemek lazım. Fakat içinde bulunduğumuz dönemde, özellikle bulunduğumuz yaşlarda 2,5 senedir artık reel anlamda enflasyon etkisini arındırdığımızda artık negatif bölgede. Yani aslında değer kazandırmayan, tam tersine değer kaybeden bir enstrüman. Bu neden böyle onu da söylemek lazım. Zaten 2021 ile 2023 aralığında aşağı yukarı beklentinin çok ötesine değer kazandırmış bir varlık türüydü. Aslında o dönem kazanılan şeyler şu anda birazcık geri veriliyor gibi bakabiliriz. Şu anda artık aslında değer kaybeden bir enstrüman bir süre daha böyle gidebilir gibi de görünüyor. Onları da konuşuruz gerekirse.
1: Konutun 28 aydır reel olarak değer kazanmadığı görülüyor. Uygulanan politikalar ve enflasyonda gelinen noktada konutun reel olarak değer kazanmadığını gösteriyor. Neden değer kaybetmeye başladı? Artık talepler karşılanıyor ve arz fazlası mı oluştu? Önümüzdeki dönemde konutun seyri için neler söylersiniz?
2: Bir kere şöyle bir şey var. Bir, konut şu anda artık çok pahalı bir şey haline geldi. Öncelikli olarak bunu söylemek lazım. İkincisi, kredi musluklarının, yani mevcut ekonomi politikalarından kaynaklı olarak kredi musluklarının kısılmış olması, açık olan kısımda da zaten tahsil edilen kredi miktarlarının çok düşük olması aslında kredi erişimi ciddi oranda yani sıfır noktasına yaklaştırmış vaziyette. Bir dönem neredeyse satılan konut adedinin yarısına yakını krediyle, ipotekle alınıyorken şu anda bu aslında öyle bir nokta değiliz. Şu anda 1/3 aşağı yukarı ipotekli kredi kullanarak alınıp satılıyor. Reel faiz ortamındayız.

0: pozitif reel faiz ortamındayız. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman artık yatırımcı nitelikli kişilerden ziyade hani bizim sektörde oturumcu dediğimiz, aslında oturmak üzere yani oturum ihtiyacı için ev alanların daha fazla rağbet ettiği bir hal aldı gayrimenkul. Hal böyleyken de ihtiyacı olan aileler, insanlar ev alıyor. Yatırımcılar bu piyasadan bir miktar çekilmiş durumda. Dolayısıyla bu da aslında dolaylı olarak, yani pek çok etkenden birkaçı da bunlar sayılabilir. Reel anlamda değer kaybını getiren şeyler bunlar aslında.
1: Peki konut ne zaman yatırımcısına kazandıracak? Bugünkü piyasa koşullarında yatırım amaçlı konut almak isteyen biri hangi hesapları yapmalı?
0: Şimdi konut yatırım açısından bakıldığı zaman iki boyut olan bir şey. Bir, konutun durduğu yerde kazandığı değer açısından bakılıyor. Bir de getirdiği nakit akışı, kira getirisi boyutundan bakılıyor. Şimdi reel anlamda negatif getir dediğimiz durumda bir süre daha, ki bana sorarsanız bir sene falanlık bir ufka bakıyoruz. Bir sene kadar daha reel anlamda o alınacak konutların değeri artmayacaktır yüksek ihtimalle. Ve fakat bununla beraber kira getirileri olmaya devam edecek. Dolayısıyla zaten mevcut ortamda kimse aldığı evi 5 seneden daha kısa bir sürede satmak istemiyor. Değer artış kazanç vergisi vesaire gibi uygulamalar da artık hayatımıza girdi. Dolayısıyla kira getirisiyle, yaşama fikriyle barışıksa eğer yatırımcı nitelikli birisi alabilir, ama alayım hemen değer artsın diye bir beklenti varsa bu yakın vadede çok kolay karşılık bulacak bir şey değil. Eğri eğri doğruya doğru.
1: Çok teşekkürler yerine kattığı için. Gayrimenkul danışmanı Kıvanç Önder'le konut yatırımında son tabloyu ve beklentileri konuştuk. Söz yeniden stüdyoda.
2: Teşekkür ediyoruz Aziz Alan'a ve konuğuna. Efendim, konut yeni dönemde yatırım aracı olacak mı göreceğiz, ama özellikle tabii bundan sonraki dönemde neler yaşayacağız piyasalarda konuşacağız. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu danışmanı Mehmet Aşçıoğlu konuğumuz olacak. Mehmet Bey, hoş geldiniz yayına.
3: Hoş bulduk.
2: Şimdi yılın ilk yarısını savaşın gölgesinde tamamladık. Şimdi barış da konuşuluyor, petrol fiyatları düşüyor. Ama piyasalarda bunun tam olarak etkisini görebilecek miyiz? Acaba yılın ikinci yarısında piyasalarda nasıl bir fiyatlama bekliyorsunuz, ne bekliyorsunuz diye sorarak başlamak isterim.
3: Şimdi daha deyince etkiyi görmek bence mümkün olmayacak. Biraz uzun sürdü çatışma ortamı. Ve başlangıcında da petrolde acayip bir fiyat görüldü. 120 doları gördük. O aşamada da tabii yine tahminler acayipleşti. 150 dolar diyen de oldu, 170 diyen de oldu. Yani bir anda açık arttırmaya çıktı petrolün böyle fiyatı. Sizinle yaptığımız programlarda da olamayacağını konuşmuştuk. Şimdi de bakıyorsunuz çatışma ortamı bitmiş değil. Biraz evvel program konuğunuzla da konuştunuz. Hala ortada imzalanmış bir anlaşma yok. İmzalansa da bozulmayacağını garantisi yok. Çünkü bölgede sorun, tamam Amerika ile İran şu an masaya oturmuş durumda, ama asıl sorun İsrail'de. İsrail'in sürekli olarak bölge ülkelerine karşı takındığı tavır ve saldırgan tutumu. Buna biz de dahiliz. Sürekli olarak bir takım tehditleri baktığınız zaman işitiyoruz, görüyoruz ve tekrarlanan hale de geldi. Bu devam ettiği sürece, bugün Amerika ile bir anlaşma imzalasalar, düğün bayram yapsak, daha sonra yine çatışma ortamı oluşmayacağına dair garanti yok. Ama tüm bunlara rağmen de 72 dolara demirlemiş Brent petrol, 70'in altına gelmiş olan Amerikan tipi ham petrol fiyatı var. Çok belli ki üretim tekrar normale döndüğünde petrol fiyatları geri gelecek, geri gelmeye devam edecek. Muhakkak ki yılın sonuna doğru etkisi görülür. Özellikle fiyat yeri geldikçe maliyet konusudur enerji. Enerjide de önemli bir ürün petrol. Hala önemli bir ürün. Onun etkisini yıl sonunda görmeye başlarız. Fakat tabii buraya nasıl gidildi, niye petrol üzerine bu spekülasyon yapıldı? Aslında bu hadise acaba petrol için mi ortaya çıktı? Asıl konu bu bence. Burada bir komplo teorisi yazılır ve muhtemelen de yazıldığı şekilde de doğrulanır diye düşünüyorum. Temel sebep OPEC'in üretimi neredeyse bitirme noktasına gelmiş olmasına rağmen 2 yıldır bir türlü petrol fiyatının OPEC ülkelerinin arzu ettiği seviyeye ulaşamamış olmasıydı. Bir de artan stoklar, bu hadiseyle Amerika başta olmak üzere pek çok ülkenin stokları da eritilmiş oldu. Hem de çok iyi fiyattan.

0: İran'ın bir açıklaması vardı. Biz petrolümüzü ambargo ve bizim üzerimize uygulanan koşullara rağmen %20 yukarıda sattık. Bizim için kötü olan ne ki türünden bir açıklamaydı bu. En doğru açıklama da buydu bence. Bütün petrol üreticileri için, petrolü pazarlayanlar için, başta Amerika olmak üzere, aslında şu geçen 2,5 aylık dönem hepsine yarayan bir dönemmiş gibi duruyor. Tabii ki dünyada artan fiyatlarla beraber, bahanesiyle beraber fiyatlamada muhakkak yukarı yönlü bir baskı yaratmış durumdadır. Bu bir maliyet enflasyon unsuru olup olmayacağı da önümüzdeki 2 ay içinde ancak netleşir. Şimdi gelecek olan datalarda, ama çok büyük bir fiyatlamada etki yaratacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Petrol üzerinden konuşuyoruz ama temel sorun çok belli ki rezerv para olan doların gelecekte de kalıcılığının temini kim tarafından? Amerika tarafından. Çünkü yine çok belli ki öyle bir emisyon var ki bu emisyon devam edecek. Borçlanması sürekli devam ediyor Amerika'nın. Amerikan doları fazlalaşıyorken fiyat kontrolünün de Amerika için sağlanması gerekiyor. Hangi fiyatın? Petrol fiyatının değil tabii ki. Özellikle tüketici fiyat endeksindeki görünümün fiyatları, çünkü dünyada doların satın alma gücüyle Amerika kendi içinde fixleyebiliyor. Parasıyla çıktığı zaman birileri ona mal satıyorsa, doları kabul edip satıyorsa, her halükarda fiyatı fixleme, belli bir noktada tutma şansı buluyor. Asıl mücadele bence burada cereyan ediyor ve önümüzdeki dönemde de belki farklı başka konularla yine bu mücadelenin sürdüğüne şahit olacağız. Tüm bunların başlangıcı aslında tarifelerdi ve sonrasında, tarifeler sonrasında iş buraya evrildi ve yeni dünya düzeninde rakipler artık değişti, ayrıştı. Bir zamanlar demir perde ülkeleriyle Amerika'nın ve müttefiklerinin mücadelesi konuşulurdu Soğuk Savaş döneminde. Şimdi biz artık sürekli büyüyen ve sürekli para artıran Çin'le Amerika ve müttefiklerinin mücadelesini konuşmaya başladık. Ve Çin şu an hala bütün bu yaşananlara rağmen gümbür gümbür geliyor, devam ediyor. Önümüzdeki dönemde şimdiye kadar savaşın yarattığı petrol fiyatını konuştuk. Muhtemelen başka şeyleri konuşacak mevzular olur diye düşünüyorum ben.
1: De en çok enflasyonu konuşacağız herhalde. Şimdi yılın ilk yarısında özellikle bu sizin anlattığınız konular nedeniyle belki de 5 puanlık bir etki oldu enflasyona. Şimdi özellikle bugün de İstanbul enflasyonu geldi. %1,14'lük ki Haziran'da yavaşlama görünüyor. Gıda fiyatlarında bir miktar yavaşlama var ama yine konutta ve başka tüketim alanında da aslında ciddi bir direnç duruyor gibi görünüyor. Ne beklersiniz? Haziran enflasyonu Cuma günü açıklanacak. Acaba bir kırılma noktası olur mu? Yani %1'in altında bir enflasyon beklentisi olanlar var. Sizin böyle bir düşünceniz var mı? Ve tabii bu acaba bundan sonraki dönem için artık enflasyonda düşüş trendinin başladığı bir noktaya doğru gider mi? Yoksa yine hala temkinli olmak mı lazım? Ne dersiniz?
0: Bence 2 ay boyunca enflasyonda biz yine düşen bir eğilim görürüz. Mevsimsel sebepler de bunda etkili olur. Özellikle biraz evvel sizin vurguladığınız gıda tarafı. Öyle görünüyor. Yani fiyatlar bir önceki döneme göre çokça artmış değil. Hatta neredeyse hiç artmamış durumda. Geçtiğimiz yıl özellikle gıdada meyve fiyatlarını mukayese ettiğimizde tam tersi, geçen yılın fiyatların epey altında. Ciddi bir şekilde verimli bir yıl geçiyor gıda tarafında. Şu ana kadar çok olumsuz bir haber de alınmış değil. Önemli tabii ki, çünkü özellikle tüketici tarafında vatandaşın en çok dikkat ettiği yer bir, barınma, kira tabii ki önemli bir mevzu. İki, tabii ki yediği içtiği. Çünkü hayatta kalmak için ülkenin en büyük kısmı bu ikisine ayrılıyor. Ben şöyle, bizim kurum olarak da beklentimiz birin altında bir değerin oluşabileceği yönünde. Piyasa konsensüs değerde 0,94-0,95'lerde, yani birin altında bir enflasyon bekliyor aslında baktığınız zaman analistler, ekonomistler. İstanbul ölçeğinde tabii geçen birebir örtüştür İstanbul'un enflasyonu, Türkiye'nin enflasyonu

0: ile neredeyse örtüştü. Eğer tabii ki yine bir örtüşme söz konusu olursa bire yakın birin biraz üzerine bir enflasyon gelme olasılığı demek bu. Ama bu bile yine dönemsel mukayese ettiğimizde yeniden düşen enflasyon patikasına girildiği yorumuna sebebiyet verecektir. Ki bence önümüzdeki ayda fena bir enflasyon rakamı görmeyeceğiz. Tabii yine artan fiyatlar var güne baktığımız zaman, özellikle kamu kontrolü dışında yer alan köprü ve bazı otoyollarda fiyat artışıyla başladı. Bunlar da öyle aylık ifade ettiğimiz rakamlar %1 bekliyorken onun çok çok üzerinde, 17 ile 20 arasında değişen fiyat artışları bunlar. Tabii ki navlun fiyatlaması da etkilidir muhakkak ki. Ama totalde bakıldığında şu 2 ay için çok da enflasyonda artış etkisi yaratacağını düşündürmeyecek türden. Ben hem bu ayın enflasyonunun bizde tekrar dezenflasyonu sürece geri döndüğü mesajını vereceğini, hem de gelecek ayda yine enflasyonun mevsimsellik etkisini artık yaşayacağımızı düşünüyorum. Görece daha iyi bir bize sonuç ifade edecek şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ama tabii yine temkinli olunacak, çünkü yılın sonuna giderken muhakkak ki dünyada da fiyatlama etkisi takip edilecek. Şu anda Amerika'da faiz indirimi konuşuyorken tekrar faiz artan bu noktasına dönüldü. Biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankası faiz artırdı. Japonya'da da benzer bir durum konuşuluyor. Biz yine çok tarihsiz bir döneme denk düşüyoruz. Dünya faiz artırıyorken biz düşürüyorduk. Etkileri bizde pek hoş olmadı. Şimdi dünyada faiz yine artacakken, artma noktasındayken, ki artıp artmayacağını Fed'in kararı belirleyecek, Fed'in tutumu belirleyecek. Biz belki de yine faiz indirimi konuşuyor olacağız. Tabii baktığınız zaman siz tabii bir tezat teşkil ediyor bu. Dünya bir tarafa gidiyorken aksine maalesef gidemiyorsunuz. Gelişmekte olan ülkesiniz. Fonlamaya da ihtiyacınız var. Zaten eğer faizler yükselecekse dış fonlama da önemli bir unsur Türkiye açısından. Bu sizin maliyetlerinizin de artması demek. İçeride tersini yaparsanız bu durumda da Türk lirasının değeriyle yüzleşmeye başlıyorsunuz. Bu da yine bir dilema. O sebeple tabii ki temkinli olmaya da devam edilecek. Ama dediğim gibi benim temelde beklentim hem bu ay düşük bir enflasyon gelse şaşırtmaz ki piyasanın konsensusu o. Ama asıl gelecek ay daha iyi bir enflasyon rakamı görürüz diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz
0: için. Ben teşekkür ederim.
1: İyi günler diliyoruz. Mehmet Aşçıoğlu bizimleydi efendim. Piyasaları değerlendirdik. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Tera Portföy, paranın yönünü sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Bursa 35, Sakarya 33, Balıkesir 36. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 18. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Aydın 39, Muğla 35, Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 33, Karabük 37, Rize 28, Samsun 31. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 35, Erzincan 33, Van 27, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 38, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Duratiles Seramik hava durumunu sundu.
2: Likidite. Bir varlığın kısa sürede ve düşük maliyetle paraya çevrilme olanağı.
3: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: FolkArt olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. FolkArt Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1, 2, 3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Yeni nesil gayrimenkul mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.
1: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
2: Hız peşindeyim.
1: Oo.
2: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
1: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
3: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
1: Hep önde olacaksın değil mi?
2: Her zaman. Ben

0: ve önümüzdeki süreçte konut bir yatırım aracı olmaya devam edecek mi? Bu ve buna benzer birçok soruya cevaplar arayacağız. Bizlere Limak Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Ozan Kolcuoğlu eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: 28 aydır konut enflasyonun altında hareket ediyor, konut piyasası. Reel olarak bir değerlenme göstermiyor. Bu görüntüyü nasıl okumak gerekir? Bir yatırım aracı olmaktan konut çıkıyor mu?
1: Şöyle tabii, hani Covid döneminde farklı kampanyalarla birlikte ve hani enflasyonun artmasıyla birlikte konut fiyatlarında çok ciddi artışlar yaşanmıştı. Enflasyonun çok üzerinde yaşanmıştı hatta. Bu da tabii hem kiracı mal sahibi arasında çatışmaları da neden olmuştu. Şubat 2024'ten bu yana aslında konut fiyat endeksi sizin de dediğiniz gibi realde negatif bir getirdi. Aslında konut fiyatları artıyor fakat enflasyon kadar artmıyor. En son açıklanan veride de %6.1 bir reelde eksi getirdi konut fiyatları. Aslında Kasım itibariyle, 2005 Kasım'a baktığımızda 2005 Kasım itibariyle böyle enflasyonu çok yakınsak olmuştu ama daha sonra enflasyonun biraz daha duran seyretmesiyle birlikte, bir miktar yükselişiyle birlikte orada konut fiyat endeksinin hala o realdeki getiriyi arttırdığını, negatif yönde arttırdığını gözlemleyebildik. Tabi bunun içerisinde birçok konu var buna etmen olacak. Hani konut kredileri faizlerinde bir miktar artış yaşandı. Dolayısıyla oradaki artışlar aslında konut fiyatlarındaki satış hızını etkiledi. Ve tabi hani oradaki fiyatlamalara baktığımızda eskiden 2.49'larla gerçekleşirken faizler şu an aslında 2.89'lar mertebesinde. Yaklaşık 1 milyon TL'lik bir kredi çektiğimde, konut kredisi çektiğimizde yaklaşık aylık 30 bin lira gibi bir aylık ödemesi çıkıyor. Geçmişte bu ne kadar düşmüştü? Aslında 2025 yılında bunun 27 binler, 28 binler bandına kadar düştüğünü gözlemlemiştik. Fakat daha sonra mevduat faizlerinin artmasıyla ve konut kredi faizlerinin bir miktar yükselmesiyle oradaki aylık ödemelerin 30 bin bandına çıktığını minimumda görebiliyoruz. Tabii bunun içerisinde hani konut satışlarına baktığımızda aslında konut satışları 2024'te böyle 70 binler, 80 binler bandından 100 küsur binlerle ilerlemişti. Sonra 200 binlik bir 2024 sonunda bir satışımız vardı. 2025'te de aslında 120 binlerle başladık. Daha sonra yıl içerisinde artış göstermişti. Hatta 265 bin 2025 yılı aralıklı 265 binlik rekor bir satışla tamamlamıştık. 2026'ya bakarsak konut satışlarında 2026'da aslında 2025'te olduğu gibi biraz daha yatay seyirli bir satış grafiği vardı. İşte 112 binlerle başladık. 124 binler, 130 binler ve en son 93 binlerle kapattık. Tabii Mayıs ayındaki konut satışları 93 bin geldi ama tabii orada Mayıs ayında iş günü sayısı çok azdı. Yani Nisan'la kıyasladığımızda aslında 6-7 iş günü eksik. Dolayısıyla iş günü bazında aslında konut satışlarına baktığımızda çok büyük fark yok. Yani Nisan ayında iş günü bazında konut satışları gün bazında 6 bin gelirken Mayıs ayında da 5.900 geliyor. Aslında orada çok büyük bir düşüş var gibi gözüküyor 93 bin ama o tamamıyla çalışılan iş gününden kaynaklı. Çünkü Mayıs ayında hem Kurban Bayramı vardı, hem 19 Mayıs vardı, hem 1 Mayıs vardı. Dolayısıyla izinler ve tatillerin sayısı yüksekti. O sebeple de çalışılan iş günü sayısı bir miktar düşük geldi.
0: Bundan sonra konut yatırım aracı olmaktan çıkacak mı peki? Son fiyatlamalar bu anlamda ne anlam ifade ediyor?
1: Şöyle, yani aslında Merkez Bankası'nın raporlarına da baktığımızda aslında mevduatta çok ciddi bir para var. Çünkü mevduat faizleri yüksek. Konut neden yatırım aracı olarak şu an çok bakılamıyor? Yani şeylere baktığımızda birincil konut satışlar hala %30'larda, aslında piyasa hep ikinci elden dönüyor. Ve piyasanın yaklaşık %80'i 85'i cash'te dönüyor, nakitte dönüyor gibi gözüküyor. Çünkü ipotekli satışlar yaklaşık %20-21 mertebelerinde. Aslında geçtiğimiz yıllara göre bir miktar yükselme kaydetti. Önceden %14'ler-15'ler mertebelerindeyken şu an %20-21 mertebelerinde. Çünkü mevduat faizleri bir miktar geri gelmişti. Geçtiğimiz yıllarda çok daha yüksekti. Şu an %40-45 civarında mevduat faizi var. Ve bu alternatif olarak görülüyor. Çünkü şu belli, konut fiyat endeksi hala realde eksi getiriyor. Bu ne demek? Konut fiyatları enflasyon kadar artmıyor. Dolayısıyla yatırımcı açısından bakıldığında mevduat faizinde parayı bir miktar daha burada bekletelim, bir yazı geçirelim. Sonrasında konut fiyat endeksi bir miktar enflasyona yakınsak olduğunda bunu farklı

0: konut alımıyla gayrimenkul alımıyla değerlendirebiliriz gibi duruyor. Ama yatırımcı oturumcu açısından bakıldığında oturumcu hala uygun olduğunda, gerçekten kendisine uygun olan evi bulduğunda ve fiyatlamayı uygun olarak bulduğunda oturumcu açısından hala alımlar devam ediyor.
1: İkinci 6 ayın nasıl geçmesini beklersiniz peki?
0: Aslında Temmuz, Ağustos, Eylül biraz daha sakin geçecektir. Çünkü yaz aylarında çok fazla şey olmuyor. Ve hani mevduat faiz dediğim gibi hala %40-45 arasında. Ancak Eylül'den sonra enflasyonun bir miktar geri gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla o enflasyon düşmesiyle birlikte konut kredi faizlerinde bir miktar indirim göze çarpabilir. Sonrasında da tabii orada enflasyonun düşmesi, konut kredi faizlerinin düşmesi ister istemez konut satışlarına yansıyacaktır. Çünkü kredilerin bir miktar geri gelmesi Türkiye'de konut alımını çok ciddi derecede motive ediyor. Dolayısıyla biz bunu geçmişte çok gördük. Yani 0.99'lar, 0.69 faizlerde çok ciddi konut alımları, çok ciddi konut satışlarını gördük. Tabii bunun içerisinde konutların mevcut arzı da var. Mevcut projelerin arzı. Eskiden çok büyük projeler yapılıyordu. İşte 4500 konut, 5500 konutluk projeler yapılıyordu. Artık en büyük projelere baktığınızda 500-600 adet konutlardan oluşuyor. Bu neden? Hem satışlar çok hızlı değil geçmişteki gibi, hem de gerçekten inşaat maliyetleri yüksek. Eylül'e kadar herhalde çok benzer seyreder diye düşünüyorum. Hani Haziran ayında da 110 bin arası bir satış gelebilir, konut satışı. Temmuz, Ağustos'ta benzer gelecektir. Eylül'den sonra eğer hani faizlerde bir miktar indirim olabilirse ve hani mevduat faizlerine bir miktar gevşeme olabilirse orada konut satışlarının tekrar artacağını gözlemleyebiliriz. Aralık ayı zaten her yıl en yüksek gelen aydır. Çünkü orada harçlar değişiyor Ocak ayında. Dolayısıyla harçlar değişmeden, harçlara zam gelmeden hızlıca konut satışlarının tapu takaslarına dönüşümü konusu var. Aralık ayı gene yüksek gelecektir diye düşünüyoruz. Ama hani Temmuz, Ağustos biraz daha sakin geçecek gibi duruyor.
1: Limak Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Ozan Kolcuoğlu bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ederiz katkılarınız, değerlendirmeleriniz için.
0: Çok sağ olun, iyi yayınlar.
1: Sağ olun, teşekkürler. Gayrimenkul sektöründe gelinen nokta bu şekilde. Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı devam ediyor. Bu hafta önemli şirketler talep topluyor ve önümüzdeki günlerde de bu şirketlerin fiyatlanmasını takip edeceğiz. Bugün itibarıyla Beta Enerji ilk fiyatlamasını gerçekleştirdi. Halka arz furyasında yeni katılan şirketleri bu ekranlarda tanımayı sürdürüyoruz. Bugün Golda Gıda diyeceğiz. Bizlere Golda Gıda Genel Müdürü Sayın Fatih Doğan eşlik edecek. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hayırlı olsun.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Talep toplama işlemi bugün ve yarın devam ediyor. Nasıl bir beklentiniz var? Nasıl bir talep gelecek sizce?
2: Vallahi biz çok ümitliyiz.
3: Bayağı iddialıyız da kendi çapımızda. Bugün yarın 13'e kadar talep toplayacağız. Zaten bizim çok büyük bir talep açılım yok. 805 milyon TL. Bizim 50 milyon lot sermaye artırımımız var. Golda'nın 200 milyondan 250 milyona çıkartacağız. 37 milyon 500 binde hisse satışı var. Ortak hisse satışı. Hı hı. O da zaten bağlı olduğumuz Bera Holding Golda hisselerini satacak. Onu da muhasebesel işlemler sonucunda ilişkilerden dolayı Golda'ya aktaracak zaten. Yani 87 milyon 500 bin hissenin tamam satışı 9.20'den satılıyor. 805 milyon büyüklüğü. Bunun tamamı da Golda bünyesinde, Golda kasasına girecek.
1: Ne kadarlık bir talep gelmesi beklersiniz?
3: Bu yani gönlümüzden geçen bir şey yaptığımız yok ya, ben bayağı iyi bekliyorum yani.
1: Peki niye halka açılmayı düşündünüz? Niye Golda Gıda halka açılıyor?
3: Golda 2 yıl önce biz halka açılmaya karar verdik. Biz 30 yıllık bir şirketiz. 1996 yılında şirket kuruldu. 1997 yılında ilk temelleri atıldı. Karaman'a 80 kilometre, 30 kilometre, Konya'ya 80 kilometre mesafede Kazım Karabekir ilçesinde 1 milyon 78 bin metrekare açık alanda 76 bin metrekare kapalı alana kurulmuş bir tesis. Aynı lokasyonda, aynı kampüste 5 tane fabrika var. İrmik, makarna, un, bisküvi, gofret ve bakliyat olarak Yani bayağı büyük, ürün yelpazesi geniş bir fabrikayız. 30 yıllık da tecrübemiz var. Şirket olarak da Anadolu'nun küçük tasarrufçularının biriktirdiği ve birleştirdiği bedelle kurulan, zaten halka tamamı halka arz olan, halka açık olan Bera Holding AŞ'nin 18 firmasından biriyiz. Bu halka arz konusuna çok yabancı olduğumuz bir konu değil, halka arz konusu.
1: Peki bazı sektörlere temas ettiniz Gold'a gıdanın içerisinde. Biraz bunları detaylandıralım mı? Bisküvi dedik, makarna dedik.
3: Evet.
1: Biraz bunları da anlatın bizlere.
3: Şimdi biz bu yatırımlardan bahsedip oradan konuyu açabilirim izniniz olursa.
1: Buyurun.
3: Şimdi biz yatırım halka arz büyüklüğünün %50-60'ını yatırım yapacağız. İrmik ve makarnaya
1: elde edilen gelirin
3: tabii
1: %50-60'ını yatırıma
3: dönüştüreceğiz. Burada da iki irmik hattımız var. Onu birisi verimli çalışmıyor. Onu yeniden revize edeceğiz, düzenleyeceğiz. 4 tane makarna hattımız var. 5. makarna hattını alacağız. Spagetti hattı alacağız. Çünkü ihracat hedefimiz var bizim. İhracatta da makarna satışları çok değerli. Diğer fabrikalarımıza modernleştireceğiz. Daha rentable hale getireceğiz. Yenileme, iyileştirme faaliyetlerimiz, yatırımlarımız olacak. Modernleşme yatırımlar olacak. Yapay zeka, otomasyon eklemeleriyle hem verimliliği arttıracağız hem de maliyetleri düşüreceğiz. Dolayısıyla iddialı bir duruma geleceğiz. Yani hedeflerimize daha çabuk ulaşmanın yollarını bu şekilde yapmış olacağız. Diğer kalan 40-50 bedeli de işletme sermayesini güçlendirmede kullanacağız. O da yani ağırlıklı ham madde alacağız. İşte zaten biz buğday ambarının ortasındayız Konya olarak. Bizim de üretimlerimizin %70-75'i buğdayla alakalı olduğu için ham madde yatırımı, ham madde alarak daha da güçlendireceğiz şirketimizi. Yani 30 yıldır gelen yolu daha da bu halka arzla güçlendirip daha aktif hale getirip basamakları birer ikişer atlamak istiyoruz. Hı hı. Amacımız bu. Hı hı.
1: Bu bahsettiğiniz yatırımlar üzerinden isterseniz yine devam edelim. İlk yarı sizin için nasıl geçti? Şimdi ikinci yarıyı yatırımcı yakından takip edecek. Hem çeyreksel bazda hem sene sonu beklentileri ve gerçekleşmeleri açısından. Ama yılın ikinci 6 ayına ilişkin mutlaka yatırımcıya bir ipucu verecektir ilk 6 ay. Ne dersiniz? Nasıl geçti bu süreç?
3: Şimdi ilk 3 ay, geçen senenin ilk 3 ayına göre bizde %4 civarında hasılatta artışımız var. Karlılıkta da %10 artışımız var. Brüt karımız mesela geçen seneye göre %10 arttı. 91 milyon olarak gelişti, oluştu. Şimdi geçen yıl daha önce geçen yıl biraz bizim sektörümüz, yani gıda sektörü, bu saydığım sektörler genelde şeye bağlı, buğday ve bakliyatın verimliliğine, rekolteye bağlı. Mesela geçen sene kuraklık oldu. Türkiye'nin ortalama buğday üretimi 20 milyon tonlardayken geçen sene 17.6 milyon ton oldu. Bu sene yağışlar çok güzel. 23.7-24 milyon ton rekolte bekleniyor. Zaten bu TMO'nun da açıkladığı rekolte. Şimdi bu Haziran'da başladı. Haziran'ın sonunda başladı. İç Anadolu'da Temmuz'un 10'unda başlayacak hasat. Buğdayın çok olması, rekoltenin yüksek olması buğday fiyatlarını da etkileyecek. Dolayısıyla ikinci 6 ay bu ivme ham madde fiyatlarının yansımalarıyla daha da hızlı gidecek. Yani yıl sonunda biz Gold olarak da geçen seneye göre %20'nin üzerinde bir hasılatta büyüme bekliyoruz.
1: Hı hı. Kar nasıl olacak?
3: Karlılık da geçen sene, geçmiş dönemde biz bizim sektör, daha doğrusu enflasyon baskısıyla maliyetler yükseldi. Dolayısıyla orada biraz maliyetler sıkıntı yaparken bu sefer de ihracatla ilgili diğer tarafta da döviz baskısı yurt dışındaki rekabet gücümüzü biraz kırdı sektör olarak. Bize de aynı yansımalar oldu. Dolayısıyla geçen sene biraz karlılıklar düştü açıkçası. Ama bu sene mesela ilk 3 ay, ilk 6 ayda enflasyonda biraz kırılma var. Bir de artık sektör başka enstrümanlarla yeni pazarlar alıp niş pazarlar, nitelikli pazarlara yönelerek daha da bu sene karlılıkta güzel olacak diye düşünüyoruz.
1: Fatih Bey, Golda Gıda'nın borcu var mı peki? Borçluluk durumu nasıl?
3: Golda Gıda'nın borcu yok. Golda Gıda son 3 yılda borcunu bayağı kapattı. Şu anda kısa vadeli yükümlülükleri 4.8, %4.8, uzun vadeli yükümlülükleri 15.1, öz sermayesi 80.1. Şu anda 30 Haziran itibariyle 3 milyar 990 milyon lira öz kaynağı mevcut.
1: Nakit akışı nasıl?
3: Nasıl?
1: Nakit akışı nasıl şirketin?
3: Nakit akışı bir sıkıntımız yok bizim şu anda. Bir sezona girdik. İşte mevcut şu anda nakitimiz var ama bir de şöyle bir durum oldu. Mesela 2 sene evvel buğday 9 liraydı. Bu sene 16 lira. Yani geçen senelerde 90 milyon liraya 10 bin ton buğday alırken bu sene 160 milyon oldu. Dolayısıyla bir sermaye girişi olması lazım bu alımları yapabilmek için. Bu halka arzın bize böyle bir güç vereceğini düşünüyoruz.
1: Şimdi halka arzdan elde edilecek gelirin büyük bir çoğunluğunu yatırımlara kullanacağız dediniz. Evet. Burada da sanıyorum o yatırımlarla birlikte kapasite de artacak değil mi?
3: Evet.
1: Bu da ne kadar sürede büyümeye, karlılığa yansıyacaktır? Yani o fabrikanın büyümesi ne kadar sürecek, o kapasite ne kadar sürede tap noktaya ulaşacak?
3: Şimdi bizim makarna hattı, yeni bir makarna hattı alacağımız için makarna hattı 7 ile 8 ay içinde kuruluyor. Ama diğer iyileştirmeler, modernizasyonlar, verimliliği artırmak için yaptığımız şeylerin yansımaları son döneme yetişir. Ama bu kapasite artırımı şöyle, bizim makarna 55-60 bin ton makarna üretim kapasitemiz var. Bu yeni yatırımla bu yaklaşık 95-100 bin tona çıkacak yıllık makarna üretimimiz. Ama bunun yansımaları 2027 yılında ortaya çıkacak, kendini gösterecek. Ama diğer modernizasyon yatırımları son dönemde, yani dördüncü dönemde bu 2026'nın etkilerini gösterecek.
1: Bu kapasiteyle birlikte ihracata da odaklanmak istiyoruz dediniz. Golda Gıda hali hazırda ihracat yapıyor mu, yoksa önümüzdeki süreçte mi biz ihracata yönelik atılımları göreceğiz?
3: Golda Gıda şu anda 6 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyor. 60 küsür ülkeye makarna ihracatı var. Bunun içinde 14 tane ülkeye de bisküvi gofret ihracatımız var bizim. Bizim spagetti kapasitemiz dolduğu için spagetti taleplerini şu anda karşılayamıyoruz. Ama bu yatırımla bunlara cevap vereceğiz. Biz bir de şöyle, Türkiye'nin mesela bir Türkiye makarna ihracatında dünya ikincisi. İtalya birinci, Türkiye ikinci. Yalnız Türkiye'de bunu aşabilir ama mesela Avrupa Birliği kota var. Biz de 20 bin ton makarna satabiliyoruz. Amerika ve Kanada'da da anti-dumping uygulaması var. İtalya'da bunlar yok. Ama bizde de Afrika ve Güney Amerika'ya bayağı iyi satışlar var. Onun haricinde biz Gold olarak daha çok Uzak Doğu'ya, Türkü Cumhuriyetlere ve Avrupa Birliği Balkan ülkelerine, bir de İngiltere, bu Avrupa Birliği'nden çıktı ya, o kotadan çıktı, İngiltere'ye yoğunlaştık, daha da arttıracağız. Yani orada bizim bir talep sorunumuz olmayacak inşallah.
1: Ne kadar olmasını hedefliyorsunuz? Yani normal payın ne kadar ihracat olacak?
3: Şimdi biz zaten şu anda makarnada Makarnamızın %60'ını ihracata yapıyoruz. Bisküvi üretimimizin de %75'ini falan ihracat yapıyoruz. Bunu daha da arttıracağız.
1: Zaten yani 80 mi olacak, 70 mi olacak 2 yılda, 3 yılda?
3: İhracatımızın %76'sını makarnadan oluşturuyoruz. Hı hı. Yani bizim makarnadan 50 bin 60 binde bulur ihracatımız. 5. hattı da devreye aldıktan sonra.
1: Hı hı. Burada peki şirketin gelirinin ne kadarını döviz oluşturuyor?
3: Şirketin yaklaşık %40'ını dövizden oluşuyor. Hasılatının diğerleri de iç piyasa. Tabii biz bu üretimlerden çıkan yan ürün dediğimiz ürünler var. Onlar da iç piyasa, yem sektörüne satılıyor. Tabii o da bir şey oluşturuyor yani. Hı hı. Volüm oluşturuyor.
1: Parite çok hareketli. Euro dolar paritesi 1.13'ler görülüyor. Daha düşük seviyelere ilişkin beklentiler var. Dövizdeki görünüm malum. 6 ayda %8 dolarda yükseliş var. Enflasyon ilk 5 ayda %15.63 seviyesindeydi. Para piyasalarındaki bu görünüm, yani dövizdeki bu hareket, paritedeki bu hareket sizlere nasıl sirayet ediyor? Planlamalarınıza nasıl etki ediyor?
3: Paritenin baskı altında tutması, zaten bizim geçen sene de o baskıları sektör olarak yedik. Bu sene daha çok yeni pazarlara açılarak yüksek fiyatlara daha kaliteli niş ürünler üreterek bunları aşmaya çalışıyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim ben. Afrika'ya ekmeklik buğdaydan kalitesiz makarna gidiyor. Ortalama satışı 600 doların altında ve dolayısıyla orada karlılıklar da düşük. Ama onun dışında Uzak Doğu, daha kaliteli Avrupa, Türkiye Cumhuriyetleri, daha kaliteli ürünler alan ülkelere yapılan satışlarda karlılık yükseliyor yani. Çünkü maliyetler öbürüne göre daha uygun olduğu için diğer şeyleri. Burada bu konular daha niş pazarlara, daha nitelikli pazarlara, ülkelere satış yaparak bunları aşmaya çalışıyoruz. Döviz baskısını.
1: Şimdi ana odak nokta, anladığım kadarıyla, bisküvi makarna da ihracat potansiyelini arttırmak.
3: Evet.
1: Bazı noktalara yönelik ihracat faaliyetlerinizi ifade ettiniz.
3: Evet.
1: Peki yeni pazarlar kısa ve orta vadede olacak mı? Ya da mevcut pazarlarda biraz daha kabuklaşmayı, biraz daha genişlemeyi mi şirket kendisine hedef koyuyor? Buradaki ihracat politikasının ayrıntısında ne var? Yani 60 ülkeyi 80 ülkeye çıkarmak mı, yoksa biz 60 ülkede oranımızı arttırmak mı dersiniz?
3: Bizim projeksiyonumuzda ilk anda 70'in üzerine çıkartmak. Hı hı. Hatta ülke sayısını 80'e çıkartmak, ama şimdi zaten mevcut çalıştığımız ülkelerde de bizim şeylerimiz var, taleplerimiz var. Onları karşılayamıyoruz. Mesela bizim şu anda ihracatta sadece Golda markası yok. 5 tane markamız var yurt dışında. Aynı ülkeye bir distribütöre Golda veriyoruz. Başkası da istiyor mesela, ona Melda diye bir markamıza onu veriyoruz. O konularda o şekilde aşıp o ülkelerde, zaten mevcut olduğumuz ülkelerde bu konularla daha da yerleşmeye çalışıyoruz. Onun dışında da yeni ülkelere, Vietnam'a girdik mesela, yeni ülke. Yeni ülkeler, yeni pazarlar giriyoruz yani. Mesela Türkiye Cumhuriyetlerden Gürcistan'a girememiş. Girdik yeni biz Golda olarak.
1: Siz yerinde üretiyorsunuz ama, değil mi? Buradan yollamıyorsunuz.
3: Biz şeyde üretiyoruz, fabrikada. Tek zaten, tek şey bizim fabrika.
1: Tek evden ilerliyor o zaman hepsi.
3: Tabii, yani
1: atıyorum
3: tabii.
1: Romanya'ya gittiğinizde, Almanya'ya gittiğinizde orada fabrika kurup orada faaliyet göstermiyorsunuz.
3: Yok, bizim...
1: Tek evden.
3: Tabii, bizim fabrikamız işte Kazım Karabekir'de, büyük bir alanımız var. 5 fabrika orada, üretiyoruz. Tamamı orada. İşte Mersin Limanı üzerinden ihracatı sürdürüyoruz.
1: Lojistik kısmı peki nasıl oluyor? Baskı oluşturmuyor mu? İlk 6 ayda mesela bu sene özelinde konuşacak olursak, petrol yüksekti, akaryakıt fiyatları arttı, lojistik sektöründe sıkıntılar ortaya çıktı. Bu sizi projeksiyonlarınıza nasıl yansıtı? Kendinizi nasıl hecettiniz?
3: Ya orada mesela CNF satışlarımız var. Yani Exert değil, FOB değil. Mesela orada CNF satışlar yapıyoruz ki navlun nakliyeler karşı tarafa bu tür bir çıkışlar yapıyoruz.
1: Yani şirket etkilenmiyor.
3: Ya çok etkileniyor da, çok öyle bizi aman aman çok sıkıntıya sokacak şekilde etmiyor, ama şöyle bir şey oluyor. Mesela şu Amerika-İran savaşında mesela navlunlar arttı. Ondan sonra süreler uzadı, navlun süreleri, sigorta masrafları arttı. Ama bunları bir yerde CNF satışları olduğu için büyük kısmını karşı müşteriye yansıttık. Çünkü müşteri maliyetimiz belli bizim. Bu yansıtmalarla o sıkıntıları aşıyoruz, aşmaya çalışıyoruz.
1: Şimdi pandemi sonrasında halka açılan şirketlerde yatırımcı 3 taban mı olacak, 5 taban mı olacak, kaç taban olacak sorusunu da çok soruyor. Nasıl bir beklentiniz var bununla alakalı? Nasıl başlayacaksınız sizce?
3: Biz mümkün olduğunca çok tavan yapacağız. Yani inşallah çok tavan yapmayı düşünüyoruz yani biz. Çünkü zaten oturmuş 30 yıllık tecrübesi olan bir firmayız. Ürün yelpazemiz de geniş bizim. Yani 5 fabrika. Böyle bir şeyimiz var. Niyetimiz var. Bizim bir de burada yeri gelmişken söyleyeyim. Kar dağıtım politikamız da var zaten.
1: Temettü politikası.
3: Tabii. Sürdürülebilirlik büyümeyle pay sahiplerinin talepleri, istekleri ve getirileri oranında. Biz tabii hedeflere ulaşmak şartıyla veya hedeflere ulaştığımız zaman mevzuatlı finansal imkanlar, yatırım planlarımız, ekonomik şartları yerine getirdiğimizde minimum %20 temettü dağıtmayı planladık, düşünüyoruz. Tabii nihai kararı yönetim kurulunun teklifi, her yıl yapılan genel kurul kararıyla bu karar çıktığı zaman minimum %20 temettü dağıtımı olarak taahhüt ediyoruz.
1: Evet. Fatih Bey, tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz.
3: Biz teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Golda Gıda halka arz oluyor. Yarına kadar talep toplama devam edecek. Yarın da dahil talep toplamaya Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan bizlerle birlikte oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu arada şu sıralarda Avrupa Merkez Bankacılığı Forumu var. Merkez Bankaları Başkanları hitaplarını gerçekleştiriyor. Şu anda da İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey hitaplarını gerçekleştiriyor. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz.
4: Ama görünen o ki yarın ABD ve ECB otoriteleri bir araya gelecek, oturup şuna karar verecekler. Bu nasıl hepimizin güvenliği için harekete geçirilebilir? Bu bir gelişme olacak. Ben sadece ekonomik büyümeden bahsetmek istemiyorum ve birkaç yıl önce de bunu konuşmuştuk. Hep siz buna karşı koydunuz ve haklı çıktınız da yine karşı çıkacağım. Stagflasyon meselesi, karşı karşıya bulunduğumuz stagflasyon konusu. O zaman tekrar söylediğim şey yine ifade edeyim. Stagflasyon 70'lerin bir konseptiydi. O günlerin aynısını yaşadığımızı düşünmüyorum. Biz neredeyse tarihsel olarak en düşük işsizlik seviyelerini yaşıyoruz ve istihdama katılım artmaya devam ediyor. Farklı büyümeye devam ediyor. Ve biz bütün doğru adımları atıyoruz. Fiyat istikrarına ulaşmak istiyoruz ve enflasyonun da cindeki şişedeki cini çıkaralım da enflasyon ortadan kalksın diyebileceğimiz bir şey yok. Gereken adımları atıyoruz ve enflasyon Avrupa için çok iyi sonuçlar verdi. ABD de aynı şekilde çok dirençli bir iş gücü piyasası görüyoruz. Sayın Başkan, siz ikili görevinizin bu kısmını nasıl görüyorsunuz? 2 hafta önce toplandığımızda biz komite olarak iş gücü tarafını şöyle değerlendirdik. İş gücü piyasasının sağlam gittiğini söyledik. Ekonominin arz tarafı, özellikle CAPEX ve verimlilik, ki bunlar da yapay zekanın verileri, bir newsletter'la bunu aktardık. Yeni trendlere baktığımızı söyledik. Ben Sayın Lagarde'ın söylediği şeyin üstüne aynı vurguyu yapacağım. Yani fiyat istikrarı bizim işimiz ama bu bizim tek işimiz olmayabilir. Son birkaç günde işittiklerim, yapay zekaya dair sorularda açık fikirlilik vardı. Verimliliğe dair sorularda açık fikirlilik vardı. Ancak fiyatların çok yüksek olduğunu düşünüyorsak eğer, ben yeniden fiyat istikrarı sağlamamız gerekiyor diye düşünen tek şey olamayız. İlk basın toplantınız o zaman biraz şahin tavırlı olacak, öyle değil mi? İyi bir denemeydi bu. Ya ben bir tavsiye aldım buradaki daha kıdemli devlet adamlarından, meslektaşlarından, bunu yapmamam söylendi bana. Yine de enflasyon beklentisi ilk dört haftaya dair olan enflasyon beklentileri aşağıya indi. Enflasyon riskleri aşağı indi. Yine de bazı şeyleri belirlememiz lazım. Eğer hane halkları ya da iş gücü, işverenler, iş dünyası acaba bizim %2'nin üstündeki bir enflasyon hedefimizle mutlu olacaklar mı? Zannediyorum hayal kırıklığına uğrayacaklar. Bizim sağlamak istediğimiz şey fiyat istikrarı. Komitemizde bunu taahhüt ediyor. Taktikler, stratejiler, işte bunlar da elimizde mevcut. Başkan ne istiyorsa, öyle mi diyorsunuz? Biz çok uzun bir süredir bağımsız bir merkez bankasıyız ve bu noktada da bağımsız bir merkez bankası olmaya devam edeceğiz. Bu noktada hiçbir değişiklik görmeyeceksiniz. Stagflasyon konusuna geri dönecek olursak bunu bir daha vurgulamak istiyorum. İki haneli enflasyon, iki haneli işsizlik ve yine Kevin'in söylediğine geri dönecek olursak çıpalanmamış enflasyon beklentileri. Yapısal sorun buydu 1970'lerde ve bundan çıkmamızın tek yolu da büyük bir resesyona girmek, beklentileri yeniden çıpalamak olmuştu. Eğer bu olursa o zaman yapısal olarak işimizi yapamadık, başarısız olduk demektir. Ve evet, işsizlik 3.3'te biraz yüksek ama enflasyon %2.6, bunlar çift haneli rakamlar değil ve bu enflasyon da kalıcı olmayacak. Enflasyon beklentileri çok iyi çıpalanmış durumda ve onları çok iyi çıpalanmış tutacağız. Yani bu stagflasyon meselesi şu andaki mevcut duruma uymuyor. Yani enflasyon ve işsizlikteki artışa baktığımızda bu stagflasyonla aynı şey demek değil. Bunun bazıları yüksek enflasyon ve daha yavaş büyümeden kaynaklandığını söylüyor. Hayır, bundan çok daha kapsamlı. Biz bunu hafife alıyoruz ama burada gördüklerimize bakarak, son yıllarda merkez bankalarında gördüklerimize bakarak sözlü yönlendirmenin bırakıldığını görüyoruz neredeyse. Bu farklılığı nasıl görebiliyoruz? Bunlar iki haneli rakamlar değil.
5: You know, I think we have to sort of tread carefully through this debate, not least the question you just asked. But I mean, almost anything we say, of course, can attempt to be interpreted. The second thing I would observe is that, of course,
4: tabii gözlem olduğunu biliyoruz ve politikanın gelecekte nasıl etkileri olacağını öngörmeye çalıştığımız için sözlü yönlendirmeyi kullanıyorduk ve bunu bıraktık. Sözlü yönlendirme çok zor oldu ve bu yüzden ben de meslektaşlarımla çok yakın bir yerde duruyorum bu konuda. Çok kolaylıkla çok fazla şey yüklemiş olabilirsiniz bu kavrama. Bunu bir şeyi koymak onu geri almaktan çok daha kolay. O yüzden bir şeyi uygulamaya başlamadan önce çok iyi düşünmek lazım. Yani biz zaman geçtikçe bunu nasıl yöneteceğiz diye bakmak lazım. Çünkü çok sorunlu bir hal alabiliyor bir süre sonra. David'in söylediklerini olumlu karşılıyorum. Ben de çok ihtiyatlıyım bu konuda. Burada söylediğimiz her şey, ekonomik görünümle ilgili söylediğimiz her şey geleceğe dair bir bakış olarak görülebilir. Ve bizim görüşlerimizin oranlar ne olacak diye yoğunlaştığı bir yere doğru gidiyoruz. Bu çok daha önemli. Piyasada sizin nasıl düşündüğünüze dair bir fikir olması gerekmiyor mu? Belki bir ön taahhüt vermeniz değil ama en azından bir yaklaşım, nasıl politika kuracağınıza dair vermeniz iyi olmaz mı? Bence politikayı doğru kurabiliriz eğer iletişim araçlarımız, modellerimiz ve kullandığımız şeyler, bu toplantılara girmemiz işleri zorlaştırırsa, bu bizim işimizi yapmamızı zorlaştırıyorsa bundan kurtulmamız gerekir. Son haftalarda şöyle bir şey söylendi. Bu yönlendirme kısmıyla ilgili tetikleyiciler varsa kararlar alırken tahvil piyasalarında volatilite yukarı değil aşağı gidiyor. Getiriler yukarı değil aşağı gidiyor. Enflasyon beklentileri aşağıda. Ben bunu duyuyorum. Yani sanki insanlar anlamıyorlar deniliyor ama bence insanlar gayet iyi anlıyor. Ben son derece rahat hissediyorum bu konuda. Yeterince içselleştirdim mi bilmiyorum ama bir isteklilik var dünyada Merkez Bankası meslektaşlarında, elimizden gelen en iyi kararları almaya çalışıyoruz. Birçok politikalarda Fed'in 2008 finansal krizinde yarattığı şeylerle uğraşıyoruz. İşte burada ilk prensiplere gidip zor soruları sorma vaktimiz geldi. Neler yaptığımızı gözden geçirme vakti geldi. Fed'in bu konuya ışık tutmak için görevlendirdiği 5 görev gücü var. Bizim hepimiz kendi para politikalarımızı yaratıyoruz. Evet, ama her birimizin para politikası da bir diğerini etkiliyor. Ben burada 3 meslektaşımla sahnede olmaktan gurur duyuyorum ki her birisi benli ve bensiz bu alanda 15-20 yıldır çalışıyorlar. Bugünden itibaren 6-12 ay sonra hepimiz çok iyi bir yolda olacağız diye düşünüyorum. Bu görev güçlerinin başında kim var? Bu konuda size haberler vereceğiz. Muhtemelen önümüzde

önümüzdeki hafta dışarıdan uzmanlar olacak. Bazıları da bu masalarda daha önce oturmuş liderler olacak. Bazıları şu anda dinleyicilerimizin arasından çıkabilir. Ama hem uygulayıcılar hem teorisyenlerden en iyilerini, tecrübeleri olan insanları ABD dışındaki ülkeleri de içererek seçeceğiz. Herkesten Amerika'ya gelmesini beklemiyoruz ama bir yabancı gözüyle bakmanın da faydası olabilir. Sonuçları da önceden yargılamayacağız. Ben kesinlikle yapmayacağım bunu ve bu konuda ilerleme kaydedeceğiz diye düşünüyorum. Ve buradan sadece bu gruba yeni katılan benim gibi Amerikan Merkez Bankası Başkanı değil, diğerlerine de faydalı olacak diye düşünüyorum. Biz de ECB olarak aynı süreçten geçtik. Strateji gözden geçirmelerine baktığımızda bunun zaman aldığını gördük ve bunu da Philip Lehner baş ekonomist liderliğinde yaptık ve biz ona görev gücü demiyorduk ama biz ona uzman komiteleri ve uzman grupları dedik. Bu birkaç yılı aldı. Hepsi yerli yerine oturup da temel prensipleri oturtana, reaksiyon işlevini kullanana kadar hesabı alınacak şeylerin neler olduğu, arz şoklarının doğasının anlaşılması vesaire vesaire vesaire. Bir gecede olmuyor. Bunlar çok karmaşık şeyler. Tabii ki siz tedarik zincirinin sonundayken çok kolay gibi görünüyor ama sürecin tamamı çok komplike. Ve bu görev gücü uygulamasının yerine getirilmesi ve en iyi kişilerin katılması önemli. Bir yandan da koordinasyondan ve birbirimize olan etkilerimizden bahsediyoruz. Sayın Başkan Lagarde, sizi dinleyince politika farklılaştırmasının da söz konusu olabileceğini görüyorum. Siz farklı yönlere mi gidiyorsunuz acaba? Bu iyi bir şey mi? Yoksa nihayetinde kötü bir şey mi? Kimle kimin arasında farklılık? Mesela politik anlamda siz faiz oranlarını artırıyorsunuz. Onlar atırmıyor. Ben zannediyorum bu her iki, hem Tiff'in hem Andrew'un söyledikleri görüşlere katılıyorum. Biz farklı noktalardan başladık. Biz %2 faiz oranındaydık. O zaman %3,5 civarıydı Fed ve siz de %3,55 seviyesindeydiniz. Enflasyonlarımız da farklı seviyelerdeydi ve piyasalarda belli yerlerden kesintiler bekliyordu. Yani durumlarımız tamamen farklıydı. Ben bunu bir ayrışma olarak görmüyorum. Hepimizin taahhüdü aynı. Fiyat istikrarını sağlama konusunda ve bu taahhüdümüz için ne gerekiyorsa yapıyor. Ama bazen böyle vahşi dalgalanmalar görüyoruz. Mesela dolar yen 40 yılın en dalgalı seviyesinde. Bu okey mi acaba Sayın Başkan? Biz buraya geldiğimiz zaman Governor Beta, biz çoğumuzun biliyorsunuz en iyi meslektaşlarından biri, onun sağlığına da burada duacıyız. Umuyoruz ki birkaç ay sonra yine aramıza katılır. Eğer bu Merkez Bankası para politikası konusunda dolara odaklıysak, sizce biz yen politikasına mı sapıtacağız? Bu biraz fazla bir beklenti. Piyasalara baktığınızda şöyle bir uyarı yaptınız zannediyorum. Aşırılıktan bahsettiniz, yapay zeka ticareti vesaireden bahsettiniz. Acaba buna dair işaretler var mı? Yani çok abartılı, aşırı bir abartılı hal mevcut mu? Biz iki şeye dair uyarıda bulunuyoruz. Ve bu konuda Kanada Merkez Bankası Başkanı olarak ben buna tabii farklı bir perspektiften bakıyorum ve FSB ise buna global bir noktadan bakıyor. Birkaç tane farklı kırılganlık noktası görüyorum. Çok fazla potansiyel var verimlilik artışını sağlamak için yapay zekanın benimsenmesiyle birlikte, yapay zekanın yayılmasıyla birlikte. Biz bunu daha önce de görmüştük. Yeni bir ileri teknoloji yenilik olduğu zaman hiç kimsenin hayal edemeyeceği kadar yeni bir teknoloji bu ve yeni iş alanları açıyor. Ama bunun zorlukları olmayacak demek değil. Yani piyasa çok hevesli olduğu zaman belli bir tuzak da oluşabiliyor. Piyasanın iki tarafına bakmak lazım. Biz yatırım tavsiyesi verme işinde değiliz merkez bankacıları olarak. Ama finansal istikrar açısından bakarsak tarihsel forward rasyolarına, diğer göstergelere baktığımız zaman ve burada bir sorun var, evet, ama bu riski de göze almak gerekiyor. Diğer altını çizdiğimiz risk ise

0: çok büyük bir büyümesi var hedge fonlarda, ülke piyasalarında. Yani hükümet borcunu almakla ilgili çok fazla ihraçlar yapılıyor çünkü hükümetlerin yatırımcıya ihtiyacı var. Fakat bunun epey bir kısmı çok fazla kaldıraçla, çok kısa vadeli kaldıraçla yapılıyor ve bu da repo piyasasında overnight olarak yapılıyor. Bu da şu anlama geliyor: eğer bir volatilite dönemi yaşanırsa ya da repo piyasasında kesintiler artarsa, repo piyasasında bir takım bozulmalar olursa, çok hızlı bir şekilde etkilenebilirsiniz bundan. İşimizin bir kısmı da piyasalar riskleri münferit olarak karşılaştıkları riskleri görmekte iyiler ama sistemik riskleri görmekte zor olabiliyorlar. Her hedge fonu kendi riskini görebiliyor ama benzer şeyleri birçok fon yaşıyorsa bu sistemik bir şey olabilir demektir ve o zaman biz toplu bir şey yaparsak sistem bunu görebilir. Kevin birkaç kere finansal krizden bahsetti ve haklı da bunu yapmakta. O zaman ya da bundan önce yaşanan sorunlardan bir tanesi de subprime mortgage piyasasının tetikleyici olup olmadığıydı, daha geniş finansal krizle ilgili. Bunu doğru analiz etmemiz lazım açıkçası. Şunu da aklımızda tutmamız lazım: bizim burada görmeye çalıştığımız şey arkadan gelen riskler, kuyruk riskleri. Acaba daha geniş bir yansıması, sonuçları olabilir mi? TIF bu konuda işin başını çekiyor aslında bu çalışmaların. Biz kaldıraçlardaki artışa baktığımız zaman temel devlet tahvillerinin ihracında aslında son birkaç ayda gördüğümüz şey varlık piyasalarındaki kaldıraçların artması ve döviz piyasalarında kaldıracın değişmesi. Özel kredilere baktığımızda da sorduğumuz soru şu: bunlar gerçekten bizim bu kuyruk riskimizi, yani sonradan oluşan riskleri etkileyecek mi? Biz İngiltere Merkez Bankası olarak sistemik olarak ne gibi senaryolar olduğuna bakıyoruz, özel kredilerde dahil olarak. Başka daha geniş risklerin oluştuğunu görüyor musunuz? Ve burada piyasadaki esnemenin karakterizasyonu ile ilgili aynı görüşte misiniz? Evet, biz bu değerlemelere tabii ki bakıyoruz ve bunlara son aylarda bakacak olursak oldukça ayrışma var tahvil eğrisi, tahvil getirileri eğrisiyle menkul kıymetlerdeki getiri eğrisinde ayrışma görüyoruz. Genel ekonomik anlamda ne olduğundan ziyade soru şu: bu acaba daha büyük istikrar sorunlarına yol açabilir mi? Bu konuyu tekrar açmak istiyorum. Tabii ki yapay zeka ile ilgili konular da ciddi bir risk oluşturuyor. Yani bayağı riskler var hali hazırda. Bu 3 trilyonluk IPO'lar, bu aşırılık, bu abartı ve piyasada olan diğer şeyler, sizin diğer zamanlarda hatırlattığınız şeyler sizce ne durumda? Ben bu işten 15 yıldır uzaktım ama hala global finansal krizin yaralarını da taşıyorum. Meslektaşlarımın belirttiği gibi biz riskleri ciddiye alıyoruz ve bu da neden her birimizin temelde bir reformcu ruhu taşıdığını da açıklıyor. Para politikasını nasıl yönetmeliyiz? Yapısal reformları, denetim ve revizyonları nasıl yapmalıyız? İşte bu konferans temelde para politikası ile ilgili ve ben şunu itiraf edeyim, Fed'deki ilk 4 haftada odağım para politikasıydı. Ancak bizim hükümetimiz bize daha büyük işler de yığdı. Bunu ciddiye alıyorum, bu işleri, ve çok geniş bir yorum yapmaktan kaçınmak istiyorum risklerin neler olduğuna dair, ama şu kadarını söyleyeyim: bu her ekonomimiz için 2008 şoku ve Covid şoku hariç hepimizin yaşadığı en dramatik dönem.
1: Avrupa Merkez Bankacılığı Forumu'nda merkez bankaları başkanları hitaplarını gerçekleştiriyor. FED Başkanı Kevin Warsh'u dinledik. Avrupa Merkez Bankası Başkanı, ECB Başkanı Christine Lagarde da yine hitaplarını gerçekleştirdi. İngiltere'de de Bailey'nin konuşmasını dinledik. Enflasyona dair görüntüyü değerlendirdiler. Mesajlar sonrasında altında yukarı yönlü hareket görüldü ve iki günün zirvesini takip ettik. 4100 dolar seviyesine yaklaştı. Bu mesajları ve küresel kanattaki son tabloyu Makoto Mitsuhashi ile konuşacağız. Hoş geldiniz, merhabalar.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: İlk fiyatlamaları nasıl değerlendirirsiniz açıklamalar sonrasında?
2: Evet, taze dinledik. Şimdi açıklamalar sonrasında gördüğüm kadar tahvil faizlerinde hafif bir düşüş var. Aynı zamanda dolar endeksinde bir düşüş var. Ya beni açıkçası biraz şaşırttı çünkü hani bu Warsh'un konuşması açıkçası şahin geldi bana. İlk basın toplantısında zaten söylemişti. Hatta metinde de bu istihdam tarafını yani silip doğrudan yani şey fiyat istikrarlığını vurguladı diyebiliriz ki bu konuşmada da aynı şekilde onu vurguladı. Sadece Warsh değil, Lagarde de aynı şekilde fiyat istikrarlığının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Bana biraz şahin bir konuşma gibi geldi. Ama diğer taraftan yani şahin güvercin onu yana koysak aslında şimdi resesyon korkusu veya stagflasyon korkusu yok gibi bir cümle duydum ben. Hani burada istihdam piyasası oldukça güçlü. Şimdi enflasyonda bir sıçrama olursa da bizim doğru bir faiz seviyesini bulabiliriz tarz cümleler, açıklamalar da duyduk. Belki de piyasa ya da en azından tahvil piyasası ve döviz tarafındaki hareketler bunu fiyatlıyor diyebiliriz. Hisse senet tarafında ise biraz farklı bir durum var. Ona da konuşmuş olacağım ama öncelikle yani bu toplantı sonrasında bu hafta tarım dışı istihdam verisi açıklanacak ve çok kritik olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu konuşma sonrasında istihdam piyasasındaki hareketin o kadar da yani en azından fiyat istikrarlığına kadar önemsemediğini gördük ama yine de tabii ki önemli bir konu olduğunu biliyoruz. Bu tarım dışı istihdam verisi geçen ayki veriye göre biraz daha yavaşlamayı gösteriyor fakat hala istihdam piyasasının çok güçlü olduğunu gösterirken işsizlik oranı da aynı seviyede 4.3 seviyesinde bekleniyor. Yatırımcıların beklentileri bu şekilde. Dolayısıyla hani bunun faiz indirim beklentilerini artıracağını düşünmüyorum açıkçası. Tabii burada çok büyük bir düşüş varsa veya işsizlik oranında bir artış görürsek durum değişebilir ama şimdilik yıl sonuna kadar ya 1 ya 2 hatta 3 diyen kurumlar da var. Faiz artış bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Özellikle bu Warsh'un konuşmasından sonra. Hisse senedi piyasa tarafına gelince Nasdaq tarafında sert bir düşüş var. Dünkü yani dünkü kazancını yani hepsi olmasa da bir geri verdi diyebiliriz. Burada da bence çip sektöründeki %4'lük çip sektöründen bahsettim. Yani SOX endeksi takip ediyoruz. %4 düşüşü görüyoruz. Burada Meta'nın bulut tarafına gireceğine dair haberin etkili olduğunu düşünüyorum ben.
1: Makoto Mitsuhashi'ye teşekkür ediyoruz. Kendisine iyi akşamlar diliyoruz. Küresel piyasalarda gelinen noktayı özetledi. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyoruz.

0: Patera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Bursa 35, Sakarya 33, Balıkesir 36. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 18. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Aydın 39, Muğla 35, Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 33, Karabük 37, Rize 28, Samsun 31. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 35, Erzincan 33, Van 27, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 38, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: EFS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Polkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
2: Hepsi Buro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Yeni nesil gayrimenkul mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliği ile bir dünya markasının parçası olun.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yok, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: 34 yıldır ülkemizin yollarını adını yazan filo kiralama sektörünün öncülerinden Intercity, Ekim Turizm AŞ halka arz oluyor. Gelin bu büyük güce ortak olun. Talep toplama tarihleri 1-2-3 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Ak Yatırım, Vakıf Yatırım.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Ne? Kazancımet sigortamet.
3: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

olan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

Apar ekranlarından herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Bize sorunla karşınızdayız. Bu hafta tabii emekli ve memur zamlarını konuşacağız. 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyonu açıklanacak ve 6 aylık enflasyon farkı da netleşmiş olacak. Bu ne demek oluyor? Memurlar ve emeklilerin ne kadar maaş alacağı, ne kadar zam alacağı da netleşmiş olacak ve ne zaman yeni maaşlarını hangi tarihlerde alacaklar? Bunların hepsini detaylandıracağız. Kim ne kadar alacak? Memur ve memur emeklileri ne kadar alacak?

0: Aşağı yukarı da o tutacak gibi görünüyor. Yani %18 ile 19 arasında bir 6 aylık enflasyon bekliyorum. Dolayısıyla bu SSK Bağkur emeklisi için 6 aylık yılın ikinci artışı demek. Memurlar ve memur emekleri için ise işte %11'in üzerinde oluşan enflasyon farkı demek. %7'ye eklenecek. Orada da %14 ile %15 arasında bir rakam çıkacak. Aşağı yukarı bu belli de. Burada belli olmayan şey şu. İki şey burada tabii merak ediliyor aslında. Bir, bu 20 bin liraya çıkartılan taban maaş kaç lira olacak? Çünkü Aralık'ta enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılmış ve yuvarlanmıştı rakam. Şimdiye kadar pek yuvarlanmıyordu biliyorsun. Ya. Enflasyon uygulanıyordu ve iki suratlı rakamlar çıkıyordu. Tekrar böyle bir yuvarlama olur mu? Mesela şu anda zaten bu 18-19'a eklediğimizde 23-24 bin liralık bir rakam çıkıyor. O 25'e 30'a yuvarlanır mı? Bir, bu merak ediliyor. Çünkü bu yasal düzenlemeyle çıkacak bir değişiklik olacak. İkincisi de bu az önce söylediğim gibi hani 18-19 SSK Bağkur emeklisi, 14-15'te memur emeklisi, işte orada arada işte bir 4 puanlık fark oluşuyor ya. Bu 4 puanlık fark kapatılır mı? Şimdi bu iki konuya aslında odaklandı milyonlarca emekli ve memur. Netice itibariyle bu ikisi de 3 Temmuz'dan sonra, yani enflasyon oranları belli olduktan sonra karar verilecek konular. Çünkü bunların meclise gelmesi lazım. 15 Temmuz'a kadar da meclis çalışacak. 15 Temmuz'da belki bir tatile gidecek. O tarihe kadar bu yasaların çıkıp ve emeklerin maaş ödeme günlerine yetişmesi lazım. Dolayısıyla biz o 3 Temmuz'la aslında 15-20 Temmuz arasında ki dönemeçte bütün bunları konuşmuş olacağız ve öğrenmiş olacağız. Ama aşağı yukarı takvim belli. Biz biraz ona bakalım istersen. 1 ile 5 Temmuz arasında memur emeklilerine aylık ödemesi yapılacak. Ama zam oranı belli olmadığı için, hani belki 5'inde belli olacak ama o yetişmeyeceği için.
1: Ama Temmuz içinde olacak zam.
0: Evet, eski rakam yatırılacak. Daha sonra fark Temmuz ayı içinde kendilerine ödenecek. 3 Temmuz'da zaten senin söylediğin gibi enflasyonu açıklanacak, yani Haziran enflasyonu açıklanacak. Evet. 6 aylık oran belli olacak. Bu da hem memurların hem emeklilerin zam oranlarını belli edecek. Yani enflasyon artışlarını diyelim aslında. Evet. 15 Temmuz'da memurlar maaşlarını alacak. Dolayısıyla 3 Temmuz'da belli olan o işte bizim de az çok hesapladığımız %14 ile 15 aralığındaki o artış maaşlarına yansıtılıp kendilerine ödenecek. Sadece maaşları değil, işte aile ödemeleri, ek ödemeleri vesaire, bunların hepsi de o oranda artırılacak. 17 ile 26 Temmuz arasında SSK emeklilerine maaşlar yatırılacak. Bu 6 aylık enflasyon oranı eklenerek oluşturulan maaşlar yatırılacak bu tarihte. Hı. Ama taban maaş alanlar açısından yasanın çıkması beklenecek. Ben yasanın 17 Temmuz'a kadar yetişeceğini düşünüyorum. Yetişmediği takdirde, ki Ocak ayında öyle olmuştu, yetişmemişti. Yine Temmuz ayı içinde o taban maaş, gene 20 bin lira yatırılan emeklilere ilave ödemeler yapılacak. 25 ile 28 Temmuz'da da benzer şey Bağkur emeklileri için olacak. Onlar da yine 6 aylık enflasyon oranında artırılmış maaşlarını alacaklar. Evet. Taban maaş alıyorlarsa da o yine yasa çıktıktan sonra kendilerine yatırılacak. Peki
1: kim ne alacak?
0: Kim ne alacak? Ne olacak yani? Aslında Temmuz'da az çok biliniyor ama biraz daha detaylı bakalım istedim. Memurlar ve memur emeklileri ne yapacak? Bir kere %7 toplu sözleşme artışı alacaklar. Sonra Ocak ayında aldıkları %11'in üzerinde oluşan enflasyon fark olarak kendilerine yansıtılacak. Yani işte 18-19 enflasyon çıkarsa buradan bir 5-6 puanlık bir enflasyon farkı da eklenecek. Dolayısıyla %14-15 aralığında bir rakam ortaya çıkacak. Memurlar bu zamın haricinde aile yardımı ve sosyal hakları yine aynı oranda artacak. SSK ve Bağkur emeklileri ilk 6 aylık enflasyon oranında artış alacak. Yani o da işte 18-19 aralığı diyorum ben. Hani bu düşük çıkarsa Haziran enflasyonu 18 ve bir tık altı 17-95 gibi bir şey de çıkabilir.

0: Ama benim beklentim orada 1-1,5 civarında bir Haziran enflasyonu ve 18-30-18-38 gibi bir 6 aylık enflasyon. Yine SSK ve Bağkur emekleri için en düşük maaşta artış. O söylediğim hani yasal düzenleme yapılacak burada. Sosyal yardımlar. Tabii sosyal yardımlar aslında bir yardım olarak ödense de düzenli olarak ödeniyor biliyorsun. İşte 65 yaş üstü vatandaşlara verilen 65 yaş aylığı, engellilere veriliyor. Evde hastasına bakanlara yakınına işte evde bakım parası veriliyor yakınına yakını olan engelliye ya da hastaya bakana. Dolayısıyla onlar da bir şekilde artacak. Nasıl artacak? Memur maaşına yapılan artış nispetinde onlarda da artış olacak. Dul ve yetimler çok soru soruyorlar. Yani bizim maaşımız nasıl artacak diye ben her seferinde söylüyorum. Yani dul yetim maaşıyla emekli maaşlarının artışı arasında herhangi bir fark yok. Yani sizin vefat eden babanız ya da eşiniz SSK'lıysa SSK'lılara yapılan artış kadar artış alacaksınız. Kuruma memursa memurlara yapılan artış kadar siz de aldığınız maaşı artıracaksınız. Sadece bu taban maaş artışı sizin hisse oranında belirleniyor. Yani bugün %50 hisse oranında maaş alıyorsanız sizin için taban maaş 20 bin lira değil 10 bin lira. Evet. Ona tamamlanıyor. İşçiler çok soru soruyorlar. Hani hep memurları, emeklileri konuşuyorsunuz her Temmuz ayında. İşçiler için bir şey yok mu diye. Daha doğrusu özel sektör çalışanları açısından söylüyorum. Elbette bazı dönemlerde özellikle işte pandemi sonrası ve pandemi dönemlerinde Temmuz ayında asgari ücret yeniden belirlendi biliyorsun. Evet. Enflasyonist ortam vardı. Dolayısıyla bu sene öyle bir asgari ücret tespit komisyonu toplanmadı. Yani zaten asgari ücretin Temmuz'da artması için Haziran ayı boyunca bu toplantıdan yapılmış olması lazım. Bir günlük bir iş değil yani. Neticede bir komisyon belirliyor bunu. Dolayısıyla bir asgari ücret artışı yok. Önce onu söyleyeyim. Ama özel sektör şirketleri bir ara zam yapmak isterlerse Temmuz'da bunun da önünde bir engel yok. Yani hani ağanın eli tutulmaz diye isterlerse çalışanları için böyle bir ek ara zam yapabilirler. Bunun bir ölçüsü yok. Dolayısıyla burada yasayla ya da işte bu emeklilerde ve memurlarda olduğu gibi belli kurallarla olan bir artış burada söz konusu değil. Sadece kıdem tazminatı tavanında memurlara yapılan artış kadar bir artış olacak. Onu da söylüyoruz. Hani Haziran yerine Temmuz'da işten ayrılırsanız atıyorum %14-15 daha fazla kıdem tazminatı alabilirsiniz. O da yüksek maaşlı olanlar için. Evet. Yani bu değişiklikler olacak. Az önce söylediğim takvimde gerçekleşecek. Şurada 4 günümüz kaldı. İnşallah onu da öğrenmiş olacağız artık.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz önümüzdeki program kısmetse zaten bütünüyle
1: netleşmiş olacak.
0: Evet, netleşmiş olacak. Hem maaşları, evet, hem yeni maaşları, yeni ödemeleri nasıl ödeneceğini hepsini konuşuruz. Zaten o haftada biz taban maaşı yasasıyla belki bu refah payı yasasını da konuşmuş olacağız.
1: Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Seyircilerimize tekrar hatırlatalım. Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz. Ekranda da zaten göreceksiniz. Bu mail adresine sorularınızı yollamaya başlayabilirsiniz. Şimdi ilk sorum Naci Aloğlu'nun sorusu. Yaklaşık 10 bin gün Bağkur, SGK, emekli sandığı karma prim ödedim. En düşük Bağkur emekli maaşı alıyorum. Daha düşük primlerle neden aynı tutarı alıyorum diye sormuş.
0: Şimdi burada hep onu konuşuyoruz ya, aslında hani beklenti şu, işte çok günüm var, çok maaş alayım. Evet. Halbuki benim az günüm olabilir ama ben senden daha çok prim ödemişim. Şimdi burada eşitlik, adalet her zaman değil. Yani işte senin 10 bin günün var, benim de 10 bin günüm var, ikimiz de aynı maaşı alalım. Burada adalet olmaz ki. Niye? Çünkü ben daha çok prim ödemişim. Daha çok prim ödeyen, hani daha çoktan kastım daha yüksek maaş almışım ve ona göre prim ödemişim. Yani işte ben 10 bin gün ödemişim, daha çok ödemişim diyebilirsiniz. Hani daha çok gün ödemişim ama öbürü öyle bir ödemiş ki senin iki katın ödemiş. Evet. 7 bin günde. Dolayısıyla burada günden çok sizin ödediğiniz primin parasal miktarına bakılıyor ve buna göre de bir hesaplama yapılıyor. Netice itibariyle bir para ödeniyor. Ödediğiniz paraya göre de bir hesaplama yapılıp para ödeniyor. O yüzden de hani karma

0: ama prim ödedim diyor. En düşük Bağkur emekli maaşını alıyor. Muhtemelen Bağkurlu olmuş. Bağkur primlerini asgari ücretten ödemiş. Hiç onları söylemiyor izleyicimiz. Elbette bu tartışılabilir. Yani emekli maaş ödeme sistemi, hesaplama sistemi. Biz de burada çok tartıştık. Hani çok karmaşık bir yapı var. Üçlü bir yapı var. Üç ayrı hesaplama yapılıyor. Sonuçta işte bir güncelleme kat sayısıyla çarpılıyor. Bu güncelleme kat sayısı her yıl değişiyor. Büyümeyle, enflasyona filan. Çok karmaşık. Bu sadeleşsin diye burada hani dilimin döndüğünce anlatıyorum. Nasıl olması gerektiğini de yazdık, çizdik, anlattık. Hani evet. Dinleyen olursa biz fikrimizi söylüyoruz. Çok karmaşık bir yapı, mutlaka sadeleştirilmeli ve herkesin anlayabileceği bir hale gelmeli. Elbette gün sayısı da burada etkili olmalı ki zaten bu tür çalışmalarda var. Ama şu anki yapıya göre ne kadar para o kadar maaş.
1: Evet. Peki, Kadircan'ın sorusuyla devam ediyorum. 1972 doğumluyum. 93 sigorta girişim, 124 gün. 2003 6. ay Haziran ayında Bağkur başlangıcım oldu. Aralıksız ödedim. Ne zaman emekli olurum? Askerlik borçlanma hakkım var mı? Diye sormuş.
0: Şimdi şöyle. Şimdi 124 gün SSK onu EYT'li yapmış zaten. Evet. Ama sonrası hep Bağkur olunca İşte 2003, 23 yıldır ödüyor anladığım kadarıyla. Artık Bağkurlu olmuş. Dolayısıyla EYT'li olmuş, bu hakkı var. 9000 günü doldurunca yaş şartı olmadan emekli olur. Şu anda kaç günü var bilmiyorum. 9000 günü tamamlasın, tamamlanmıyorsa askerlik borçlanmasıyla işte ne bileyim 18 ay yapmışsa 540 günlükte bir askerlik borçlanmasıyla gününü tamamlayıp emekli olsun. Tabii burada 92-73 evet 21 yaşında da sigortalı olmuş. Gayet de güzel EYT'li olmuş. Bu hakkı evet. Kazanmış. Yaş şartı olmadan emekli olacak bu izleyicimiz.
1: Peki. Birgül Bozdağ. 1997 işe girişim. Aralık 2026'da 5975 gün primlerim bitiyor. Ne zaman başvuru yapmalıyım? Aralık 2026 mı, Ocak 2027 mi?
0: Evet, bunun hesabını yapmıştık. 2026'da müracaat etmek 2027'ye göre %5 evet. 6 civarında bir daha avantajlı duruma geçiriyor emekli maaşlarını ki ayrıca bir maaş da fazla alıyorsun. Aynen. Ocak maaşını da alacaksınız. O yüzden hiç beklemeyin. Hemen Aralık 2026'da başvurunuzu yapın. Aralığın 31'ine kadar da başvursanız, birinde de başvursanız 1 Ocak'ta hesaplanacak maaşınız. 1 Ocak'tan itibaren maaşınız hesaplansın. 2027'de 12 tane maaş alın. Ocak zamlarından faydalanın gibi gibi.
1: Ya. Fatih Hak, 1989 doğumluyum. Uzun vade başlangıç tarihi 16 Ağustos 2003. Prim günüm 5931. 18 yaş öncesi sigortam sayılır mı? Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi 18 yaş sigortam diyor ya.
1: 14 yaşında. 14 yaşında evet.
0: Şimdi 14 yaşında nedir o sigorta? O önemli. Bir kere ona bakılır. Hani çıraklık mı, staj mı yoksa uzun vadeli sigorta kollarındansa elbette sayılır. Ama her halükarda 7000 günü dolduracak ve 60 yaşını bekleyecek. Ya. Dolayısıyla daha uzun bir yol var önünde bu arkadaşımızın. 2049 görünüyor. Ha. Allah uzun ömür versin.
1: Amin.
0: Evet. Şimdiden yani emeklilik biraz hani ufukta çok görünmüyor. O yüzden ama şimdiden planlama yapması da güzel yani.
1: Evet. Peki. Devam ediyorum. İlayda Tekeş. 1976 doğumluyum. 2016'da sigortalı işe başladım. Halen çalışmaktayım. Ne zaman emekli olurum?
0: 7200 gün ve 58 yaş şartı var.
1: Geç girmiş bir de.
0: Evet.
1: Salihcan Toluk. Annem 1972 doğumlu. 95'ten beri sigortalı. 5 çocuklu. Bağkur borcu var. Ne zaman emekli olur? Bağkur borcunu ödese emekli olur mu?
0: Şimdi eğer Bağkurluysa 7200 gün gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani yaş şartı yok. EYT'li olmuş anneniz. 7200 günü varsa hemen emekli olsun Bağkur'dan. Çocuklar 1996'dan 95'ten sonra dünyaya gelmişse ki öyle gözüken yani çok genç yaşta sigortalı olmuş zaten. Üçünü borçlanabilir ve 2160 gün kazanır. Geçen hafta konuşmuştuk kadınların doğum

0: borçlanması hakkını. Ama son 3,5 yıl SSK ise orada 7200 güne gerek yok. 5750 gün gerekir SSK'dan da o primle emekli evet. olur. Çok bilgi verilmemiş. Bu borç varsa hala, borç varken de emekli olunmuyor. O borcu da ödememiz gerekiyor. Evet.
1: Elif Temizer, 1973 doğumluyum, 92 giriş, 1465 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Tabii bu primle emeklilik mümkün değil. Hani elbette 1992 onu SSK'lı yapmış, EYT'li yapmış ama maalesef hani en az 3600 gün gerekiyor. Orada da 58 yaş lazım. Ne yapsın etsin bunu bir şekilde 3600 güne tamamlasın. Yani 1200 günlük bir eksiği var. Tabii 92'den sonra dünyaya gelmiş çocuklar varsa iki tanesini borçlanıp 1440 gün kazanabilir. Dolayısıyla 3600 tamamlanır ama her halükarda orada da 58 yaş gerekecek.
1: Devam ediyorum. Mehmet Eroğlu'nun sorusu. 1961 doğumluyum. 6 Eylül 1978 girişim. 3500 prim günüm var. Emekli olabilir miyim?
0: Olabilirsiniz. Hani bu primle emekli olunabilir. Hani 100 gün daha ihtiyaç var. Hani bir 3 aylık isteğe bağlı sigorta ödersiniz ve emekli olursunuz. Zaten yaş tamamlanmış. Evet. Hani 5000 günle de EYT'den emekli olunabilir ama 3600 gün kısmı emeklilik. Bir 100 gün kalmış. Hemen onu ödeyip emekli olun.
1: Hamza Şenoğlu. 1970 doğumluyum. 1989 girişliyim. 1990 yılında 18 ay askerlik yaptım. 92 yılında Almanya'ya geldim. 99 yılında Alman vatandaşlığına geçtim. Mavi kartlıyım. Emekli olma imkanı var mı?
0: Şimdi şöyle, mavi kart biliyorsun çifte vatandaş aslında. Evet. Şimdi yurt dışı borçlanması yapabilmek için Türk vatandaşı olduğunuz süreleri borçlanabiliyorsunuz. Almanya'daki Türk vatandaşı olduğu dönemleri borçlanır, primlerini tamamlar, yaş şartını tamamlar ve emekli olur.
1: Evet. Devam ediyorum. Gürhan Baykara. 1 Ekim 2024 girişliyim. 6560 prim günüm var. 21 Kasım 2001 ve 2003 askerlik dönemim. Askerliği borçlansam emekli olabilir miyim?
0: Şimdi ben tahmin ediyorum ki bu 2024'te bir hata var. 2004 olabilir.
1: 2004 o. Evet, evet doğru.
0: Çünkü 6560 günüm var diyor.
1: Ben de okurken fark ettim.
0: Evet. Askerliği borçlansanız evet işe giriş tarihini geri çekersiniz ama EYT'li olamazsınız. Zaten şurada 440 gün ihtiyacınız var. Hala çalışıyorsanız boşuna para vermeye gerek yok. O 440 günü tamamlarsınız bir şekilde. Çünkü 60 yaş şartınız da var. 7000 gün 60 yaşta emekli olursunuz. Hani askerlik borçlanması size EYT'li yapmaz. Soru o anladığım kadarıyla. Evet. 2004'ü 99'a çekmez. Dolayısıyla siz 440 gün daha çalışın ve 60 yaşını bekleyin. Belki 60 yaşındaysa eğer şu anda mesela. Evet. 60 yaşı dolmuşsa o zaman hemen askerliği borçlanıp emekli olun. Evet.
1: Peki devam ediyorum. Gülçin Elsek. 1980 doğumluyum. 1 Mayıs 99 girişliyim. 3600 günüm var. Emekli olabilir miyim?
0: Şimdi bu primle emekli olayım derseniz 58 yaşını beklemeniz lazım. Ama bence artık EYT'li olunmuş. Bunun arttırılması mümkünse arttırılsın. 5975 güne ulaşabilirse EYT'den yaş şartı olmadan emekli olabilir.
1: Evet. Peki mailden devam ediyorum. Lütfen. Ergin Çelik sormuş. Sigorta girişi, SSK sigorta girişi 2 Mart 1998. Yaş 15 Kasım 1983. Şimdi 1980 yaş 15 Kasım 1983 girişte 2 Şubat 2 Mart 1998 yazmış ama burada bir yanlışlık var.
0: 15 herhalde. Yaşında sigortalı olmuş. Evet. Ben onu anladım. Evet.
1: Gün sayısı 8148 normal sigorta demiş ve ne zaman emekli olur diye.
0: Şimdi şöyle 15 yaşı kabul edelim.
1: Evet.
0: Uzun vadeli sigorta kollarından. Dolayısıyla 18 yaşını ne zaman dolduruyor bu izleyicimiz? 2021'de. Evet. 25 yılı bunun üstüne koyacaksın. 2026. Dolayısıyla 2 Mart 2026'da 25 yıl dolmuş. Prim tamam. Emekli olabilirdi. Niye olmamış onu bilmiyorum. Evet. Eğer 15 yaş

0: sigorta geçerli bir sigorta ise, değilse geçmiş olsun. Ama öyleyse emeklilik gelmiş, gitsin emekli olsun SSK ise. Bağkur'sa 9000 günü bekleyecek.
1: Evet.
0: Zaten bağkur olamaz. Yani 15 yaşında bağkurlu olunamıyor. Evet. Yani bir iş yeri açamıyorsunuz, bir şirkete ortak olamıyorsunuz gibi. 18 yaşını doldurmanız lazım. 15 yaşında SSK'lı olmuş. 8148 günü var. 25 yılda dolmuş. Artık emekli olsun. Veya doğum tarihine bakmak lazım. Yani doğum tarihi ne zamandı?
1: 1983.
0: Ama Kasım mıydı?
1: Hemen bakayım. Evet.
0: Tamam. Kasım ayında emekli olacak o zaman. Evet. Yani doğum gününde emekli olacak. Hı hı. 25 yılı doğum gününde dolduracak.
1: Evet. Evet. Peki devam ediyorum. Ferhat Recep Akbaş. 1967 doğumluyum. İlk sigorta giriş tarihim 15 Şubat 1992 olup SSK kapsamında çalışmaya başladım. 2000 yılında sigortalı çalışmam sona erdi. Daha sonra Bağkur kapsamında sigortalılığım başladı ve 2008 yılına kadar devam etti. 2014 ve 2018 yıllarında yeniden SSK kapsamında çalıştım. Toplam 3610 prim günüm bulunmakta. Ayrıca %71 oranında engelli sağlık kurulu raporum var. Mevcut sigortalılık durumum ve prim gün sayım dikkate alındığında hangi şartlarda ve ne zaman emekli olabileceğim konusunda bilgi verebilir misiniz? Ayrıca emekli olmam halinde yaklaşık ne kadar emekli maaşı alabileceğim konusunda da bilgi istiyorum demiş.
0: Şimdi bir kere bu kadar çok çalışıp da 3600 gün olması çok şaşırtıcı değil mi?
1: Evet.
0: Yani diyor ki 92'de başlamış, evet, çalışmaya 2000'e kadar çalışmış yani.
1: Sonra
0: 8 yıl çalışmışsınız. Evet. Zaten 2400 gün burada var. Sonra 2000'den 2008 yıla bir 8 yıl daha çalışmışsınız. Yani buralarda hiç prim yatırılmamış mı? Sonra 2014 ile 2018 arasında bir 4 yıl daha çalışmışsınız.
1: SSK, evet.
0: Ve hala 3600 gün varsa burada bir, evet, gariplik var. Önce o bilgileri bir düzelsin. İkincisi 79 oranında mı var diyordu?
1: %71.
0: Eğer o hani onaylanmışsa, hı-hı, SGK tarafından, o zaman 15 yıl 3700 gün şartı var. Bu şekliyle emekli olur. Hani engelli emeklilik, ama o raporun onaylanması lazım. Bu primlerde bir gariplik var. O primlerin düzenlemesi lazım. Yani bu kadar çalışıp da 3000 günü olması biraz garip gelmedi mi,
1: evet,
0: sana da?
1: Bana da öyle, evet, geldi.
0: Ya tarihlerde hata var, hı-hı, ya prim gününde hata var, ya da hiç prim yatırılmamış. Evet. İzleyicimiz biraz daha detaylı bilgi versin.
1: Tekrar mail atarsa.
0: Bir, ikincisi raporunun SGK tarafından onaylanıp onaylanmadığını da söylemesi lazım.
1: Evet. Peki devam ediyorum. Fatih Dede'nin sorusu. 1977 doğumluyum. Nisan 1996'da sigortalı oldum. 4300 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi 74 doğumlu ve 96.
1: 77.
0: 77 doğumlu.
1: 77 doğumlu, 96 girişli.
0: Tamam. Ne kadar primi var?
1: 4300 günü var.
0: Evet. Prim günü eksik. 96 girişine göre izleyicimiz, tekrar bakalım. Öyle gözüküyor ki 5600 gün daha, 5675'e tamamlayacak onu ve emekli olacak.
1: Evet. Peki devam ediyorum. Mehmet Bey'in sorusu. Mehmet Kabasakal. 15 Ocak 2000 girişliyim. 8945 gündeyim. 3 ayla EYT'yi kaçırıyorum. 49 yaşındayım. Yakın zamanda EYT ile ilgili bir düzenleme gelir mi? 9000 günü tamamladığımda emekli olabilir miyim?
0: 9000 günü tamamlayıp bir de 60 yaşını bekleyeceksiniz ve emekli olacaksınız. Evet. EYT zaten 8.50.99'u kapsayan bir yasaydı. Bunun tekrar düzenlenmesi gibi bir şey, böyle bir yalan atıyorlarsa inanmayın. Evet. O yasa çıktı, bitti ve uygulanıyor.
1: Zaten onun bir sonu gelmez.
0: Yani 3 ay, siz 3 ay diyorsunuz, bazısı 3 gün diyor.
1: Evet.
0: Öbürü 4 ay diyecek, öbürü 5 ay, öbürü 1 yıl, öbürü 2 yıl. Hani kimin için nasıl bir düzenleme yapacaksınız?
1: Ferhan Sungur. 1 Nisan 2004 uzun vade giriş 6666 gün 4A kapsamında demiş ve ne zaman emekli olacağını sormuş.
0: 7000 güne tamamlayacaksınız bunu, evet, ve 60 yaşını bekleyeceksiniz.
1: İbrahim Kılıç. Vergi kesilen bir işçi emekli olduğu zaman yüksek emekli maaşı alıyor ama normal

0: Normal çalışan ve yine vergi kesilen bir işçi emekli olduğu zaman emekli maaşı düşük oluyor. Nedeni nedir?
1: Soruyu anlayamadım yani.
0: Ben de anlamadım.
1: Vergi kesilen işçi, diğeri de vergi kesilmeyen işçi mi? Ben anlamadım. Herkesten gelir vergisi. Evet. Bak, çalışan herkes, maaş alan herkes gelir vergisi ödüyor. Evet. Gelir vergisi ödemeyen birisi yok. Sadece asgari ücretten gelir vergisi kaldırıldı. Bak, bu da bir devrimdi aslında. Onu kastediyorsa, asgari ücretli gelir vergisi ve damga vergisi ödemiyor. Eskiden ödüyordu, o kaldırıldı. Dolayısıyla herkesin ödediği prime göre emekli maaşı ödeniyor. Tekrar oku soruyu, biz anlamamış olabiliriz.
0: Ben bu arada tekrar okudum ama yine anlamadım. Şöyle, ikisinde aynı şey yazmış çünkü. Vergi kesilen bir işçi emekli olduğu zaman yüksek emekli maaşı alıyor. Ama normal çalışan ve yine vergi kesilen bir işçi emekli olduğu zaman emekli maaşı düşük oluyor demiş. Nedeni nedir demiş.
1: Bize bir daha sorusu
0: İbrahim Kılıç tekrar mail atarsa herhalde yanlış yazmış. Devam ediyorum Mustafa Bey'in
1: sorusu. Verginin emekli maaşıyla bir ilgisi yok da o yüzden onu söyleyeceğim.
0: Mustafa Bey'in sorusu. Babam 1967 doğumlu. 1992 sigorta girişi var. Askerlik borçlanmasını yatırınca 1990 tarihine çekiliyor girişi.
1: Evet.
0: Ara ara yatırımlarla şu anda 2800 günü var. 3600'den emekli olabilir mi?
1: Olabilir ama önce 3600'ü bulacak yani. Evet. Ve yaşı da 60 olacak. Önce 60'ı bulsun.
0: Evet.
1: Sonra 3600'ü bulsun. 1990'a çekmesi 3600 açısından bir şey değiştirmez. Evet. Askerlik borçlanması prim arttırır ama 2000 küsur gün var. Daha 1000 küsur günde anladığım kadarıyla çalışması lazım.
0: Peki. Bilal Atabey'in sorusu. 18 Eylül 1983 doğumluyum. 2002 sigorta girişliyim. %48 engelliyim. Memurum. 24 yıl 1 ay hizmet sürem var. Emekli olabilir miyim? Olursam ne kadar maaş alırım?
1: Şimdi şöyle, önce bir o engelli oranının SGK tarafından onaylanması lazım.
0: %48.
1: Engelli indirim için.
0: Evet.
1: %48 mi dedin?
0: %48.
1: 18 yıl 4100 gün gerekiyor eğer o onaylanırsa. Yoksa 25 yıl 60 yaş.
0: Mahmut Bey sormuş. 2004 giriş, son 11 yıldır bir iş yerinde çalışıyorum. Kendi isteğimle işten ayrılırsam tazminat alabilir miyim? Prim 6560.
1: Evet, primi 7000 yapın sonra ayrıl.
0: Sonra alabilir.
1: Evet, ama şu anda ayrılırsanız alamazsınız.
0: Peki, Fatih Temiz'in sorusu. Prim günüm 7240. EYT'den emekliyim. Primlerim fazla yattı ama 20 bin lira maaş alıyorum. Neden fazla maaş almıyorum? En alt düzeyde maaş alıyorum.
1: Evet, çünkü en alt düzeyde ödemişsiniz belli ki.
0: Primleri.
1: Eğer yani burada bir yanlışlık yoksa hesaplamada. Evet. Belli ki primlerim fazla yattı diyor ama işte bu fazlayı hiç söylemiyorlar. Mesela
0: ne kadar olduğunu bilmiyoruz.
1: Evet. Neyi fazla yattı? Mesela şu anda asgari ücretin brütünün 9 katı tavan. Evet. Daha önce bu 6,5 katıydı. 7,5 kata çıktı. 9 kata çıktı yani. 6,5 kat, 7,5 kat, 3,5 kat, 5 kat yattıysa size bir haksızlık yapılıyor. Ama hep asgari ücret yattıysa durum bu. O yüzden biz hep diyoruz ki hani maaşınızın asgari ücret gösterilmesine razı olmayın. Bak, ileride böyle sıkıntılara yol açıyor diye. Evet. Şimdi razı oluyorsunuz. Asgari ücretten gösteriliyor. Size elden bir para veriliyor. Yarın tazminat alırken o elden verilen parayı kimse dikkate almıyor. Emekli maaşı hesaplanırken onu kimse dikkate almıyor. Sonra böyle niye ben alıyorum diye dizlerimizi dövüyoruz. Ama eğer çok gerçekten yüksek maaş alıyordunuzda 20 bin lira ödeniyorsa bir hesap hatası vardır. SGK'ya müracaat edin.
0: Peki. Seher Yıldırım. 1978 doğumluyum. 1 Aralık 2009 sigorta girişliyim. 4474 günüm var. Ne zaman emekli olur?
1: Çok geç sigortalı olunmuş tabii. Yani burada şartlar 7200 gün ve 58 yaş kadınlar için. Biraz daha çalışacaksınız. Zaten yaş bekleyeceksiniz. 2028'i. Dolayısıyla biraz primin tamamlanması lazım.
0: Gökhan Demir. Kademeli emeklilikle alakalı herhangi bir çalışma var mı?
1: Tabii bunu zaman zaman söylüyorum. Hani böyle bir emeklilik sistemi yok. Böyle bir çalışma da yok.
0: Evet.
1: Böyle bir yasa hazırlığı da yok. Böyle

0: bir mevzuat değişikliği de yok. Ve mevzuatımızda kademeli emeklilik diye bir yöntem usul de yok. Hani bunu birisi ortaya atmış, evet. Sosyal medyada köpürtülmüş.
1: Sosyal medyanın sürekli gündeminde bu arada.
0: Hemen köpürtülmüş.
1: Evet.
0: Ve herkes birbirine çıkacak demiş, birileri inanmış, bu işten birileri rant elde etmiş. Yani işte tıklanma mıdır, ne bileyim izlenme midir, birileri bu işten rant elde etmiş, umut tacirliği yapmış. İnsanlar da buna inanmışlar. İnanmayın, böyle bir şey yok. Böyle bir çalışma da yok.
1: Evet.
0: Zaten olursa böyle bir şey, ilk buradan duyarsınız. Yetkili ağızlar bir şey söylemeden internet haberlerine, sosyal medya yalanlarına lütfen inanmayın. Primlerinizi ödemeye devam edin. EYT başka bir şeydi. EYT çıktı. Çünkü orada sözleşmeler yapılırken yaş şartı konulmamıştı. Siz sözleşme yaptığınızda, yani 99'dan sonra reform yapıldı, yasa değişti. O yasaya göre sözleşmeler yapıldı, işe başlanıldı.
1: Evet.
0: Doğru yanlış tartışılır. Hani tartışalım, 60 yaşında emeklilik mi olur, 65 yaşında emeklilik, onlar tartışılır. Ama kural buysa bu uygulanıyor. Bunun kademeli olarak nasıl olacak yani? İşte herkesin kendine göre bir formülü de var. Yani bunu formülize de ediyorlar. İşte 2000'de girenler, işte ne bileyim 55 yaşında olsun, 2002'de girenler 58 yaşında olsun falan diye. Ama maalesef şu anda böyle bir çalışma vesaire yok. Yani var diyenlere inanmayın. Olursa da biz söyleriz zaten.
1: Evet. Devam ediyorum. Şahin Şatırer. 2005 Bağkur girişliyim. 1970 doğumluyum. 7400 gün primim var. Ne zaman emekli olur?
0: Şimdi Bağkur olduğu için tabii burada 9000 gün gerekiyor ve 60 yaş şartı var.
1: Durmuş Atılgan. Eşim SSK 2 Şubat 97 girişli, 1978 doğumlu. İki çocuk borçlandı. 5399 günü var. Şu an 4 ay sigortalı çalışıyor. Emeklilik şartları nedir diye sormuş.
0: EYT'li olmuş zaten izleyicimizin eşi. Bu büyük bir avantaj. Dolayısıyla 5900 gün dolunca yaş şartı olmadan emekli olacak.
1: Evet.
0: Aşağı yukarı işte 500 gün mü var? 5400 dersek evet, 500 gün evet. Var. O da 1,5 yıl kadar ediyor. 1,5 yıl sonra emekli olur. Hayırlı olsun. Yani çok uzun bir süre değil artık 1,5 yıl. İnsana bak, tabii. 20 yıl, 25 yıl bekliyor. Hızlı geçecektir
1: emeklilik
0: inşallah.
1: Için çok kısa bir süre.
0: Evet.
1: Haşmet Karabacak. Emeklilik için müracaatta bir zaman sınırı var mı?
0: Şimdi şöyle, yok. Yani genel anlamda.
1: Evet.
0: Yani şöyle, emekli olmak...
1: Çok genel bir soru olmuş.
0: Evet, yok. Doğru soru. Emekli olmak reisten olan evet. Bir şey değil. Yani devlet, senin süren doldu, primin de tamamlandı. Alo bak, seni emekli ettim demiyor. Sen gidip ben emekli olmak isterim dersen emekli olabiliyorsun. Dolayısıyla bir sınır yok. Ben emekli olmayacağım, çalışacağım, biraz daha prim ödeyeceğim diyebilirsin. Hani çok akıllıca bir davranış olmaz. Maaşlar kaçıyor
1: evet,
0: çünkü de.
1: Doğru.
0: Çünkü emekli olup da çalışmanın önünde bir engel yok. Olsa tamam diyeceğim. 2008 sonrası, onu da bir gün konuşalım seninle. 2008 sonrası sigortalı olanlar emekli olduklarında çalışırlarsa emekli maaşları kesilecek. 2008'de çıkmış bir yasaydı bu. Yeni gibi sundular bunu da. O da zaten hani 2008 sonrası biliyorsun 61 yaş şartı var, kadınlarda 58 yaş var. Baktığın zaman 2035'leri 40'ları bulan bir süreç. Ama burada müracaatta bir süre sınırı yok. İçinde bulunduğunuz ay dilekçe verdiğiniz zaman bir sonraki ay başından itibaren maaşınız hesaplanıyor. O ayın içinde istediğiniz zaman verebilirsiniz. Süreniz doldu. Bu da reysen olan bir şey değil dediğim gibi. Yani devlet yapmıyor. Siz dilekçe veriyorsunuz. O yüzden canınız ne zaman isterse bana sorunca da tam zamanında emeklilik dilekçesini verir.
1: Evet. Peki Meltem Şahin. Senelik izin kullanırken kaç parça olabilir demiş.
0: Şimdi bugünlerde bak, bu izin konusu da çok gündemde. Niye? Yaz geldi.
1: Evet.
0: Belki haftaya biraz zor vakit buluruz çünkü emekli zamları belli olacak ama bunu bir gün konuşalım. Hatta bana bugün A Haber'deki yayınımızda Cansın da sordu. Yol izni diye bir şey varmış dedi. Evet var. Yani ta 2004'te çıkan yönetmelikte evet. De var. Şimdi senelik izin kullanırken bu yasal düzenleme yapıldı. Kaç gün olursa olsun izniniz, ilk 10 günü tek parça kullanacaksın. İlk ya da son 10 gün, neyse. Bir tane 10 gün kullanacaksın. Kalan kısmı istersen 1-1-1-1 kullanabilirsin. Yani 20 gün iznin var. 10 evet. gün kullanacaksın. Kalan onu da 10'a bölebilirsin, 5'e bölebilirsin, 3'e bölebilirsin. Nasıl istiyorsan. Hı. Ve bu bölme işini sen yapıyorsun. İşveren yapmıyor. Şimdi yol izni dedim, merak edenler olabilir.
1: Ne kadar yol izni?
0: Yönetmeliğimizde evet. 4 güne kadar yol izni verilebiliyor. Hı. Yani senin 20 gün iznin var. Evet. 24'e çıkabilir bu. Şartları ne? 1. İş yerinin bulunduğu yerin dışındaki bir şehirde iznini geçireceksin.
1: Evet.
0: 2. Bunu ispatlayacaksın. Kendi arabanla gidebilirsin zaten. Şimdi teknoloji var. İstediğin gibi ispatlarsın. Evet. Uçak bileti, otobüs bileti, tren bileti neyse bunu da göstereceksin. 3. Talep edeceksin. Yani sana reysen verilmiyor bu da. Ben yol izni istiyorum diyeceksin. Ve vereceksin. Tabii bu yasal düzenleme yapıldığında trenle bir yerden bir yere 4-5 günde gidilirmiş. Bilmiyorum, sen askerlik yaptığında
1: vardı, evet.
0: Vardı değil mi? Askerlerde yol izni vardır 2 evet. gün. Bu çalışanlarda ücretli izinde de var. Başka bir şehirde iznini geçirecek olan yol izni talep edebilir. İşte o gideceğin yere göre de yol izni verilmesi evet. yasal bir zorunluluk. İşverenler de buna uymak zorunda.
1: Bunu geç öğrendim. İznimi kullandım çünkü.
0: Kullanmayanlar eğer evet. başka bir şehre gideceklerse bir gün, iki gün neyse o yolculuk ne kadar sürüyorsa uçakla evet. gerçi bir saatte gidiliyor da. Hani belki Japonya'da falan tatilini geçirecek birisi uçakla gittiğinde, ama neticede bir gün sürebilecek yollar var.
1: Evet.
0: Yani buradan mesela işte Antalya'ya gidiliyorsa bir gecede gidiliyor. Bir yani, gün yolda geçmiş olur.
1: Uçakla değil de arabayla gider
0: evet,
1: zaten.
0: Gibi.
1: Peki Hülya Atak. 2001 yılında
0: sigorta. Bu sorunun cevabı anlaşıldı değil mi?
1: Evet.
0: İlki 10 gün, sonra parça parça evet. istediğiniz kadar. Evet.
1: Hülya Atak, 2001 yılında sigortalı oldum. Aralıksız 10 yıl çalıştım. Sonra evlendim ve çocuğum oldu. Şimdi tekrar çalışmaya başladım. Ne zaman emekli olurum?
0: Evet, yani bu 10 gün, 10 yıllık işte 3600 gün ediyor. Onun üstüne daha çalışacağız. 7000 güne tamamlayacağız. 58 yaşında emekli olacaksınız. Yok, ben 3600'ü 4500 ancak yaparım diyorsanız ki yapmak zorundasınız zaten. 900 gün daha çalışacaksınız ve 25 yılda geçti zaten, 2026'da 58 yaşında emekli olacaksınız. Ben yine de çalışamıyorum, edemiyorum, bu 900 günü de tamamlayamayacağım diyorsanız o çocuğu borçlanıp 720 evet. gününü oradan kazanabilirsiniz.
1: Hakan Ersoy.
0: Bak ne kadar imkan var.
1: Evet.
0: Evet. Buyurun.
1: Hakan Ersoy'un sorusu, devlet memurluğa tamam olacak. İş yerimden bu sebeple tazminat alabilir miyim?
0: Maalesef, yani hani ben özel sektörde çalışırken KPSS'ye girdim, kazandım, memur oldum. Tazminatımı alabilir miyim? Hayır.
1: Özel sektörün ne suçu var?
0: Evet, istifa etmiş oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Kıdem tazminatı alma sebepleri arasında böyle bir şey sayılmıyor maalesef. Evet.
1: Hale Bakır, değişik rahatsızlıklarım var. Çalışmakta zorlanıyorum. Malulen emekli olmak istiyorum. Ne yapmam lazım?
0: Şimdi şöyle, bu artık o hastalıkların tamamı için bir heyet raporu alınıyor işte. Tek tek bakılıyor. Göz neyse, başka dahiliye, işte ortopedi vesaire neyse. %60 ve üzeri bir iş göremezlik, çalışamaz evet. durumu ortaya çıkması lazım. Bunun da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylanması lazım. Bir başka şart da en az 1800 gün priminizin olması lazım. Ne yapacak Hale Hanım? Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidecek. 1800 günü varsa kendisinin bir hastaneye sevkini isteyecek. Ondan sonrası artık doktorlarla SGK arasında bir şey.
1: Salih Tekin'le devam ediyorum. 1969 doğumluyum. Bağkur girişim 5 Ocak 2003. 8000 gün Bağkur'um var. Ne zaman emekli olurum? SSK'dan emeklilik için ne yapmam lazım?
0: Evet, şimdi 8000 gün kalmış zaten. 1000 gününüz kalmış. Bence SSK'dan emekli olmak için 1261 gün daha çalışmanız lazım. Yani burada 261 gün daha fazla prim ödemeniz gerekir. O yüzden bana sorarsanız 1000 gününü tamamlayın Bağkur'dan ve emekli olun. Çünkü aşağı yukarı yaşta yaklaşmış 9000 gün 60 yaş gerekiyor. Hani 2029'da da 60 yaş dolacak. Çok da bir şey kalmamış. Ama ben illa SSK'dan emekli olmak istiyorum diyorsanız hemen şimdi bir SSK'lı olarak çalışmaya başlayın. 3,5 yılı tamamlayın. O sırada da yaşınız dolar, emekli olursunuz.
1: Ali Kemal Tüysüz, 1979 doğumluyum. EYT'den 2023'te emekli oldum. 7 yıldır çalıştığım şirkete giriş çıkışım yapıldı. Emeklilik esnasında tazminatımı da aldım. Yeniden giriş olduğu için tekrar tazminat alma hakkın var mı?
0: Var tabii. Her şey sıfırlanmış artık. Evet. Yeni bir çalışan gibisiniz.

0: bir yılı en az dolduracaksınız ve işten kıdem tazminatı alacak şekilde çıkartılmış olmanız lazım. Yani istifa ederseniz artık alamazsınız. Evet. Dolayısıyla diğer çalışanlardan hiçbir farkınız olmadan bu özlük haklarını kullanabilirsiniz.
1: Evet. Hakan Bayrak, EYT'liyim. Bağkurlu esnaf olarak tüm primlerimi ödedim. Şu an 9000 günü tamamladım. Hep en düşükten ödedim. Bir yıl önce işimi kapattım. Artık SSK'lıyım ve yüksek maaşa sahibim. 3,5 yılı tamamlayıp SSK'lı mı olmak maaş açısından daha avantajlı, yoksa emekli olayım mı hemen?
0: Şimdi şöyle, 9000 gün dolmuş.
1: Evet.
0: Şimdi bundan sonra 3,5 yıl çalışıp 3,5 yıl kaç ay ediyor 3,5 yıl? 3 yıl 36 ay mı ediyor?
1: Evet.
0: 42 ay.
1: 36 ay.
0: 42 yani, ay.
1: Evet, 42.
0: 42 tane maaş kaçıracaksınız.
1: Evet.
0: Şimdi siz 3,5 yıl çalışıp maaşı ne kadar büyüteceksiniz ki o 42 maaşı toplamından daha yüksek bir gelir elde edesiniz?
1: O mantıklı değil yani.
0: Hiç mantıklı değil. Dolayısıyla hemen emekli olun kardeşim. Sonra 3,5 yıl mı, 5,5 yıl mı, kaç yıl istiyorsanız çalışın. Yani zaten emekli olduktan sonra çalışmanın önünde bir engel yok. Bir sürü maaş artışı kaçıracaksınız, bir sürü maaş kaçıracaksınız. 42 tane maaş az değil.
1: Evet.
0: Peki. Yani 20 bin lira olsa ki en düşük maaş şu anda 800 bin liradan 840 bin lira para eder. Ki o artarak gidecek.
1: 1 milyon liraya yakın.
0: 1 milyon liranın üzerinde bir para kaçacaksınız. Evet. İki, bu parayı almak için kaç lira artacak ki maaşınız siz 1 milyon lirayı geri alasınız? Hiç mantıklı değil. Herkes bugünü bekliyor zaten. Gidin emekli olun.
1: Evet. Peki, Eymen Sağlam. 1972 doğumluyum, 96 sigorta girişliyim. Kaç yaşında emekli olurum?
0: Şimdi 5825 güne ihtiyaç var. Arkadaşımız EYT'li olmuş, onu tamamlayıp emekli olsun.
1: Süheyla Aslan, 1981 doğumluyum, 99 Kasım girişliyim. Ne zaman emekli olurum?
0: Evet, EYT yani bir iki ayla kaçırmış ama yapacak bir şey yok. 7000 gün ve 58 yaş şartı var.
1: Mehmet Yaman, 1973 doğumluyum, 2003 sigorta girişliyim, yaklaşık 5000 prim günüm var. Benim için emeklilik söz konusu mu? Şimdi mi emekli olmak, yoksa daha sonra biraz daha prim yatırmaya devam mı edip emekli olmak mı daha iyi demiş.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, zaten ne düşünürseniz düşün, şimdi kimse sizi emekli etmeyecek.
1: Evet.
0: Bir, prim eksik, 7000 gün olacak, 2000 güne ihtiyaç var. İki, yaş eksik, 60 yaş gerekiyor. Dolayısıyla şimdi emekli olamayacağınıza göre prim yatırmaya devam edin. 2000 gün daha yatıracaksınız. Yüksekten yatırırsanız maaşınıza olumlu etkiler. 60 yaşı da bekleyeceksiniz.
1: Muhterem Polat, 1992'de bir sene SSK çalışmışlığım var. Daha hiç çalışmadım. Yurt dışındayım. Emeklilik için ne yapabilirim?
0: Yurt dışı borçlanması yapacaksınız. Başka yapacak bir şey yok. Yani Türkiye'ye dönüp çalışma imkanı varsa Türkiye'de çalışacaksınız. Ama bir sene SSK'lılık size avantaj sağlar. Yani hem EYT'li olmuşsunuz vesaire. Dolayısıyla yurt dışı borçlanmasıyla emekli olabilirsiniz.
1: Arzu Döner, 1973 doğumluyum. 2008 Şubat 1 aylık sigorta girişim var. 2013'te isteğe bağlı bağkurlu oldum. 9 sene ödedim. 2022'de işe girdim. Son 2,5 yıldır sigortalı olarak çalışıyorum. Toplam 4100 gün primim var. Ne zaman emekli olur?
0: Şimdi burada çalışmaya devam etsin izleyicimiz ve 7000 güne tamamlasın 4100'ü. 58 yaşında da emekli olur.
1: Evet. Erhan Cemil, 1985 doğumluyum. Sigorta girişim 2005, 1600 yer üstü. 2011'den itibaren 4950 prim günüm var. Yeraltı şartlarına göre ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi 2005 girişine göre 7000 gün 60 yaş şartı var bir kere.
1: Evet.
0: Ama herhalde 2011'den itibaren 4950 gün yer altında çalışmış arkadaşım. Öyle anlıyorum. Hı hı. 5000 günde sen 2500 günde oradan fiili hizmet zammıyla gelen prim var. Hı. Her yıl için 180 gün kazanıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla onu da eklediğin zaman zaten 7000 günü tamamlamış olacak. Burada bir beklenti var yeraltı çalışandan da 50 yaşında emeklilik. Onun için bir 20 yıl yer altında çalışmış olmak lazım. Burada fiili hizmet zammının yarısı kadar da yaş düşer. Yani bir 57-58 yaşında emekli olursunuz ama zaten çok genç arkadaşımız, biraz daha zamanı var.
1: Evet.

0: Ama primini tamamlamış yani bu fil hizmetlamıyla ki hala çalışmaya da devam ediyor. Bu madenlerde çalışan arkadaşlarımız gerçekten zor şartlarda çalışıyorlar. O yüzden de sistem onlara hem erken emeklilik sağlıyor hem de fiili hizmet zammında hiçbir kesime olmayan her yıl için 6 ay prim ekleniyor. Evet. Yani 1 yıl çalışıyor, 1,5 yıl çalışmış gibi oluyor. Evet.
1: Besim Kavak. Eşim 1970 doğumlu, sigorta girişi 2003, 5500 günden fazla prim günü var. 58 yaşından önce emeklilik hakkı var mı?
0: Yok tabii, yani 58 yaş şartı var. 2, bu prim de yetmiyor. 7000 güne tamamlayacak.
1: Esra Sansar. 1966 doğumluyum, 2 çocuğum var. Sigortalı olduktan sonra doğum yaptım. 91 yılı sigorta girişim. 102 gün sigorta primim var. Emekli olabilir miyim? İki çocuk borçlansa da 102 gün sigorta primi olduğu için.
0: Sen cevabı verdin. Evet. Hani zaten 102 gün deyince hani cevap soruda saklı. Hani bu kadar primle emeklilik artık mümkün değil. Artık değil. Hani hiç mümkün değildi. Şimdi de mümkün değil. Evet. Hani 3 ay çalıştım emekli olayım, böyle bir şey yok.
1: Ferhat Kara. 46 yaşındayım. 3600 primden 4A sigorta 1 Ekim 1997 EYT'den yararlanabilir miyim?
0: Zaten EYT'li olmuş arkadaşımız ama tabii prim gerekiyor. Yani 5825 gün gerekiyor. 3600 günle evet emekli olur ama o EYT emekliliği olmuyor. Kısmi emekli oluyorsunuz. Orada da 60 yaş şartı var. Yani yaş dışında, yaş şartı olmadan emeklilik için 5825 gün gerekiyor. Evet.
1: Harun Canoğlu. 1973 doğumluyum. 3076 prim günüm var. 1987 çıraklık eğitim başlangıcı. Normal girişim 91. Ne zaman emekli olur?
0: En az 5450 gün gerekiyor. Onu tamamlayın. EYT'den emekli olun. Yok tamamlayamıyorum diyorsanız 3600'e tamamlayın. 60 yaşını bekleyin. İki ihtimal var.
1: Mehmet Sayın. Eşim yabancı uyruklu. Türkiye'de SGK'lı olarak 2016'dan bu yana çalışmakta. 2016'dan önce kendi ülkesinde de 5-7 sene civarında çalışmışlığı var. Türkiye'den emekli olmak için şansı var mı?
0: Şöyle, Türkiye'de çalışan, hani Türkiye'deki çalışma mevzuatıyla çalışan yabancılar Türkiye'den aynı bizim gibi emekli olabiliyorlar. Evet. Yani burada SGK atıyorum işte 7000 gün 60 yaşını doldurunca ya da 58 yaşını emekli oluyor ama yurt dışı borçlanması yapabilmek için Türk vatandaşı olmak gerekiyor. Yani Türk vatandaşı olarak bulunduğunuz dönemleri borçlanabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu arkadaşımızın eşi yurt dışındaki, hani yurt Türk vatandaşı olmadan önceki dönemleri borçlanamıyor. Sadece Türkiye'de 2016'dan bu yana çalıştığı için de 7200 gün 58 yaş şartıyla emekli olabilir.
1: Peki devam ediyorum. Orhan Balkan. Önceden isteğe bağlı prim ödemeleri 4A olarak geçerliydi. Hatta isteğe bağlı prim ödeyenler 4A'dan 5400 günle emekli oldu. Sonradan değişen kanunda isteğe bağlı ödenen primler 4B olarak 9000 güne yükseldi. Şimdi eski kanunda olduğu gibi tekrar 4A'ya dönüş yapılması gerekmiyor mu? Ev kadınları neden emekli olamıyor?
0: Son sorudan başlayayım. Ev kadınları emekli oluyor. Yani emekli olmak için prim yatırmak lazım. Evet. Ev kadınlığı emekli olmanın sebebi değil. Hani öyle de bir yalan var ya, evet, 25 yıl ev kadınlığı yapan emekli olur filan diye. O da doğru, hı-hı, değil. Dolayısıyla isteğe bağlı sigorta ödeyerek ev kadınları emekli olabiliyor. Hatta bununla ilgili bir çalışma da var. Onlara prim desteği gelecek inşallah. Ayrıca şu anda Bağkurlu oldukları için 5400 günden de kısmi emekli oluyorlar eskiden olduğu gibi. İkinci, üçüncüsü, neden 4A değil? 4A dediğiniz şey, işte 2008'de bir reform oldu. Evet. 4A dediğiniz şey hizmet aktiyle çalıştığınız işyerlerinin ödediği sigorta. Siz şimdi burada kendi işinizi yapıyor gibi kendi priminizi ödüyorsunuz. Dolayısıyla o Bağkur oluyor. O yüzden hani ev kadınları emekli oluyor. 5400 günden kısmı emekli olabiliyor Bağkur'dan. Dolayısıyla bir dönüş yapılması da gerekmiyor.
1: Yeter ki prim ödesin.
0: Evet.
1: Peki. Faruk Erdem, bu da son sorumuzdu. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sayın seyirciler, bize sorunun bu haftalık sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Bursa 35, Sakarya 33, Balıkesir 36. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 18. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Aydın 39, Muğla 35, Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 33, Karabük 37, Rize 28, Samsun 31. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 35, Erzincan 33, Van 27, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 38, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: nakit fırsatını kaçırma.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayı.
3: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
4: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
3: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
5: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

Mutlu akşamlar. Apar ekranındasınız. Saatler 18'i gösteriyor. Z raporu programıyla karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Hazırsanız Z raporu başlıyor. Önce manşetlere bakacağız. İTO verilerine göre İstanbul'da tüketici fiyatları Haziran'da aylık %1.14 ve yıllık bazda ise %35.94 arttı. Aynı dönemde toptan eşya fiyatları aylık %3 yükseldi diyelim ve bir diğer manşetimize geçelim. ECB forumundaki politika panelinde Fed Başkanı Walsh'un konuşmasına bakalım. Fed'in gelecekteki faiz kararlarına ilişkin ileri yönlendirme vermeme yaklaşımını sürdürdü Walsh. Fed'in daha iyi kararlar alabilmek için yeni bir rota çizeceğini belirtti. Fed politikasının geleceğine ilişkin de sinyal vermeyeceğini yineledi Walsh. Dünya Altın Konseyi küresel ekonomik görünümde belirgin bir değişiklik yaşanmaması halinde altının 2026 yılının ikinci yarısında ons başına 4100 dolar çerçevesinde ve yaklaşık %5'lik bir bant içerisinde işlem görebileceğini bildirdi. Ve son manşetimize geçelim. Bitcoin erken saatlerdeki toparlanma

0: Ve sektör endekslerine de bir göz atalım. Oradaki tablo bize ne anlatıyor? Bankacılık endeksinde, sektör endekslerindeki görünüme göz atalım. Bankacılıkta %1.23'lük yükseliş var. Biz sanayi tarafında %1'e yakın yükselişi takip ediyoruz. Biz turizmde yatay negatif bir seyir varken biz teknolojide %5'i aşan yükseliş var. Biz gayrimenkulde yatay pozitif bir seyir var. Biz sporda da yine %0.15'lik bir yükselişi takip ediyoruz. Bir ikinci sayfaya da hızlıca göz atalım. Biz sigorta %1 geri çekiliyor. Biz kimya %1.89 primli. Biz inşaat %1.69 yükselirken BİST Bilişim %5.17 yükseliyor. BİST Madencilik %2.28 yükselirken BİST Gıda'da yatay negatif bir görüntü var ve sektör endekslerinde de karışık bir tablo var. Şimdi info yatırıma gideceğiz. İnfo yatırım Varlık Yönetim Direktörü Tolga Erkan bize yayınımızda eşlik edecek ve bu tabloyu konuşacağız. Hem hafta ortasını hem de Borsa İstanbul'da ilk yarıyı geride bıraktık. Tolga Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum Aslan Hanım.
0: Şimdi başlayalım Temmuz beklentileriyle, hem de bir Borsa İstanbul'da artık ilk yarıyı geride bıraktık. Dalgalı da bir seyir vardı. Savaşın gölgesinde de aslında geride bırakmış olduk. Nasıl yorumlamak lazım? Bugün de böyle bir toparlanma çabası vardı. Düne nazaran daha iyi bir görüntü var gibiydi. Neler söylemek lazım?
1: Evet, siz de aslında yayında böyle detaylı endekslere de değinirken karışık bir seyir olduğundan bahsettiniz. Aslında endekste böyle bugün ne negatif diyebileceğimiz ne de pozitif diyebileceğimiz bir hareket var. Aselsan öncülüğünde savunma tarafının yaptığı sert hareketle endekse bir kımıldanma görüyoruz. Bir miktarda enflasyonla alakalı iyi beklentilerden kaynaklı bankacılıkta olumlu hareketler olduğunu görüyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi savaş gündeminin biraz daha piyasa gündeminin dışına doğru kaymış olması piyasayı biraz rahatlattı. Ki hatırlarsanız işte neredeyse 14 bine kadar gevşeyen bir BIST 100 vardı geçtiğimiz iki gün. Bugün bir miktardan nefes almış olduk. Şimdi önümüzde yarın biliyorsunuz Amerika'da bütün dünya piyasalarını etkileyecek istihdam verileri açıklanacak. Bu bir miktar böyle global tarafta risk iştahının nasıl olacağını, yönünü belirleyecek bir data olacak. Bununla beraber bizde de biliyorsunuz tabii enflasyon verisi çok önemli. Enflasyon bekleniyor. Tabii Merkez Bankası Başkanımız son basına yansıyan açıklamalarında faiz indirmek için aceleci olmayacak değinmişti. Ancak yine de düşük gelecek bir enflasyon verisi Borsa İstanbul'u pozitif etkileyebilir diye düşünüyoruz önümüzdeki günler.
0: Şimdi Tolga Bey, bir de sektörel ayrışmaya da bir göz atalım. Şimdi ekranlara da getiriyoruz. Banka tarafına baktığımızda %1.23'lük bir yükseliş var. BİST sanayide yine %1'e yakın yükselişleri takip ediyoruz. Ay genelinde baktığımızda da bankacılık endeksinde bir pozitif ayrışma da görülüyor. Aslında bu da söz konusu. Şimdi hem bir ilk yarı değerlendirmesi sektörler bazında, hem de Temmuz beklentilerine dair neler söylemek lazım?
1: Açıkçası yılın ilk yarısıyla alakalı tabii en çok konuşulması gereken taraf bankacılık endeksi. Çünkü sene başında biliyorsunuz bu Amerika-İran savaşından bir haberken genel olarak piyasada beklenti bankacılık endeksinin iyi gitmesi yönündeydi. Çünkü hem faiz indirimleri gelmeye devam edecek, hem tahvil tarafındaki fiyatların yükselişi, faizlerin aşağıya gelmesiyle birlikte bankalar buradan bir sermaye kazancı yazacak. Hatta sene sonunda işte uzun zaman sonra bankaların enflasyon üzerinde bir öz sermaye karlılığına gidebileceği bekleniyordu. Nitekim sene başında da aslında olumlu performans gördük. Borsa İstanbul'un önünde koşan bir bankacılık endeksi vardı. Ancak tabii savaş gündeminin oluşmasıyla beraber enflasyon beklentilerinin daha yukarı kaymış olması, işte beklenen faiz indirimlerinin maalesef savaş sebebiyle gelememiş olması ve tahvil faizindeki yükselişler bankacılık endeksindeki yukarı yönlü hareketi sınırladı. Onun dışında baktığımızda aslında endeks genelinde şirket finansallarının beklentilerine paralel bazı sektörlerde olumlu, bazı sektörlerde olumsuz hareketler olduğunu gördük ki aslında 2026'da şu ana kadar savaş nedeniyle 2025'e benzer bir yıl gibi geçiyor. İşte konjonktür bir türlü evrilemediği için, faiz aşağıya gelemediği için bir miktar daha hala işletme sermayesine ihtiyacı olmayan, hızlı nakit üretebilen sektörlerin olumlu ayrıştığını, bunun yanında tabii alfa sektörü olarak da savunma sanayi sektörünün öne çıktığını gördük. Son bir aydaki bankacılık endeksindeki ayrışmanın da ben bir miktar tabii savaş gündeminde çok sert satış yemişti hatırlarsanız bankalar. Bir miktar tepki olduğunu düşünüyorum. Savaş dönemindeki fiyatlamaların da bankacılık tarafında ikinci çeyrek finansallarında esas yansımasını göreceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bankacılık

0: İlk etapta çok endeksin önünde koşamayabilir senenin başında olduğu gibi. Ancak enflasyon tarafında gerçekten bir iki tane olumlu veri görürsek aşağı yönlü, tabii gelecek faiz indirimleri beklentisiyle bankacılıkta tekrar sene başındaki olumlu görünümüne önümüzdeki haftalarda kavuşabilir diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi savunma sanayine değindiniz ama biraz detaylandıralım. Yatırımcının ilgisi yoğunlaşmıştı savunma sanayi tarafına da ilk yarıda baktığımız zaman. Peki ikinci yarıda da tablo benzer mi olur? Neler söylemek lazım?
0: Benzer olacağını söylemek mümkün Aslan Hanım. Tabi biliyorsunuz çok anlamlı hareket oldu. Özellikle savunma sanayi tarafında öncelikle konuşuyoruz. Çok sert bir hareket oldu. Evet, borsanın çok önünden koştu. Koşmaya da devam edecek gibi duruyor. Bütün dünyada jeopolitik risklerin çok ön plana çıkmış olması ve ülkelerin genel olarak savaş envanterini gözden geçiriyor olması savunma sanayi tarafında ciddi bir sipariş yaratıyor. Zaten sene başından beri yanlış hatırlamıyorsam Aselsan kamuoyu aydınlatma platformunda 3,5 milyar dolarlık sözleşme haberi paylaştı ki şirketin beklentisi senenin devamında bunun üstsel olarak da devam edebileceği yönde. Yani savunma sanayi tarafında böyle anlamlı iş anlaşmaları gelmeye devam edecek gibi duruyor. Hem bireysel yatırımcılar hem kurumsal yatırımcılar, yatırım fonları Aselsan'a, daha doğrusu savunma sanayi sektörüne teveccüh göstermeye devam edecek gibi gözüküyor. Dünyada da genel olarak biliyorsunuz artık son işte 1,5 yıldır savunma sanayi tarafı bir miktar böyle alfa sektör olarak ön plana çıkıyor.
1: Yandan da yabancı yatırımcı 19 Haziran haftasına baktığımız zaman 465,7 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi. Uzun bir aradan sonra yeniden alıma geçtiğini gördük yabancının biz bu tarafta. Ne dersiniz Temmuz senaryosu için? Temmuz'da bu alımların devamı gelir mi?
0: Gelebilir. Savaş gündemiyle bütün dünyada risk azalttığı gibi yabancı kurumsal yatırımcılar Türkiye'de de risklerini azaltmışlardı. Savaş gündeminin yumuşamasıyla beraber yavaş yavaş dönmeye başladılar piyasaya. Tabii bizde esas yabancı ilgisinin faiz indirim beklentilerinin daha da belirgin hale gelmesiyle beraber momentum kazanacağını düşünüyorum. Ancak yavaş yavaş o savaş döneminde çıkan paraların da borsaya girdiğini görmek sevindirici.
1: Bir yandan da şimdi bilanço dönemi beklentileri konuşulmaya başlandı. Bilanço dönemi yaklaşıyor. Baktığımız zaman en çok hangi sektörlere yönelim var? Siz bilanço döneminden nasıl bir beklenti, nasıl bir performans bekliyorsunuz?
0: Açıkçası finansal tarafta sigortacılık, sigorta şirketleriyle aracı kurumlar ön plana çıkacak gibi duruyor Aslan Hanım. Finansalların orada iyi geleceğini düşünüyoruz. Yine bunun yanı sıra telekomünikasyon tarafı olumlu gelmeye devam edecek ki aslında sizlerle de uzun zamandır konuşuyoruz. Konjonktür çok değişemediği ve faizler yüksek kalmaya devam ettiği için bu sektör ön plana çıkıyor. Yine perakende sektörü, marketler, işte BİMAŞ, Migros gibi finansalları iyi olacak, iyi gönderecek şirketler arasında beklenti anlamında söylüyorum. Yine gayrimenkul yatırım ortaklıklarında
1: Tolga
0: olumlu
1: Bey,
0: bilançolar göreceğiz diye
1: Tolga
0: düşünüyoruz.
1: Bey, borsanın kapanışına bakalım, sohbetimize kaldığı yerden devam edelim. Borsa İstanbul'da kapanış zamanı.

0: Ve Borsa İstanbul hafta ortasında 14.350 puandan bir kapanış gerçekleştiriyor. %1.62'lik bir yükseliş var. Bir toparlanma emaresi görüyoruz. Gün içerisinde 14.387 en yüksek gördüğü seviyeydi. En düşük test ettiği seviye ise 14.057 seviyesiydi. İşlem hacmine baktığımızda 193.5 milyar dolarlık bir hacim karşımıza çıkıyor bugün içerisinde. Şimdi Tolga Bey, bu toparlanma emaresini konuşalım dilerseniz. %1.62'lik bir yükseliş. Açıkçası haftaya da düşüşlerle, böyle sınırlı yükselişlerle başlamıştık. Nasıl yorumlamak lazım hafta ortasındaki bu performansı, bu kapanış performansını?
1: Olumlu olduğunu düşünüyoruz. Tabii geçtiğimiz iki gün bir miktar böyle piyasada yabancı satışları oldu. Ancak şimdi bizim önümüzde çok önemli iki tane gündem var. Birincisi, artık hani savaş gündemini bir kenara koyduğumuzu düşünerek, varsayarak söylüyorum. Tabii bizim tarafta enflasyonun gidişatı çok önemli olacak ki biz Merkez Bankası'nın tekrar faiz indirimiyle alakalı ne yapacağını öngörebilmeye başlayalım.

0: İkincisi tabii Amerika'da bir Fed gündemi damga vurdu biliyorsun son işte 2-3 haftaya. Fed tarafında işte faiz artırım beklentileri çok ciddi anlamda yükseldi. Fed de biliyorsunuz istihdam ve enflasyon tarafını çok yakından takip ediyor olacak. Dolayısıyla biz hem Türkiye'deki enflasyonun gidişatı hem Amerika'daki istihdam ve enflasyon verilerinin gidişatına göre piyasada daha olumlu hareketler göreceğiz. Bunu da neden söylüyorum? Uzun zamandır aslında Borsa İstanbul global piyasalarda paralel hareket ediyor. Yani savaş gündeminde mesela biz de dünya ile beraber satıldık, dünya ile beraber alındık. Yine ben benzer paralellikler olacağını düşünüyorum. Çünkü Fed'in faiz politikası da bizi kendi faiz politikamız kadar ilgilendiriyor. Fed'in orada beklenenden daha gevşek bir politikayla devam etmesi bize olan portföy akımlarını da daha hacimlendirecektir diye düşünüyorum. Şu anda piyasa en kötüsünü fiyatladığı için ben buradan da umutluyum. İşte birçok aracı kurum biliyorsunuz bu sene için Fed'den mutlaka faiz artırım bekliyor. Ancak Fed başkanı ısrarla sözlü yönlendirme yapmayacağım. Ben verilere bakarak proaktif yaklaşacağım açıklamalarını yapıyor. Dolayısıyla bir miktar böyle istihdam tarafında gelebilecek soft veriler. Bununla beraber Amerika için söylüyorum. Bununla beraber enflasyon tarafına gelecek soft veriler Fed'i şu anki agresif fiyatlamasını piyasa yönünde bir miktar terse çevirecektir. Yani piyasa ilk etapta faiz artıracaktan faiz artırmayacak fiyatlamasına geçtiği zaman bizim gibi gelişmekte olan ülkelere portföy akışlarının hacimleneceğini düşünüyorum. Şu anki hareket olumlu ancak veri bazlı gitmek lazım. Temkinli olmak lazım.
1: Tolga Bey çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Tolga Erkan'dı konuğumuz, Info Yatırım Varlık Yönetim Direktörü. Şimdi bir haberimizle devam edelim. Beta Enerji, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni sonrası halka açıldı. Şirketin halka arzına yatırımcılardan 14 kat talep gelirken halka açıklık oranı %15 olarak belirlendi.
2: Beta Enerji halka açıldı. Beta Enerji hisseleri Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni sonrası işlem görmeye başladı. Şirketin 60.7 milyon nominal değerli halka arzına yaklaşık 14 kat ve 855.6 milyon lira nominal değerli talep geldi. Şirketin halka açıklık oranı ise %15 oldu.
3: Halka arz gelirimizi biz Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü inşa ettik. Yaklaşık 130 milyon dolarlık bir yatırımımızdı. Bu yatırımın %85'ini zaten biz faaliyete geçirdik. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin %45'ini bu yatırımın tamamlanması, yatırıma devam olarak geri kalan %55'ini ise işletme sermayesini güçlendirmek için kullanmayı planlıyoruz.
2: Şirketin halka arz büyüklüğü 2 milyar 430 milyon lira oldu. Ayrıca şirket kar dağıtım politikası kapsamında dağıtılabilir net dönem karının asgari %30'unu nakit olarak dağıtmayı hedefliyor.
1: Borsa İstanbul yılın ilk yarısını küresel belirsizlikleri ve jeopolitik risklere rağmen pozitif getiriyle tamamladı. BIST endeksi yılın ilk yarısında TL bazlı %26.8 getiri sağlarken ikinci yarıda yön için gözler enflasyon verileri ve Merkez Bankası'nın faiz patikasında detaylara bakalım.
2: Borsa İstanbul'da ilk yarı geride kaldı. BIST endeksi 2026 yılının ilk yarısını küresel belirsizliklere ve jeopolitik risklere rağmen yükselişle tamamladı. Endeks yılın ilk 6 ayında Türk lirası bazında %26,8, dolar bazında ise %17 değer kazandı. Yılın ilk aylarında güçlü bir performans sergileyen endeks, Mart ayında para politikasına ilişkin belirsizlikler, Mayıs ayında ise İran kaynaklı jeopolitik gelişmeler nedeniyle dalgalı bir seyir izledi.
4: 14.200'ün altında kaldığımız sürece satış baskısının bir miktar daha devam edebileceğini söyleyebilirim. Burası 13.900 seviyesine kadar sürebilir. 14.300 ve kritik 14.500 seviyeleri gündeme gelecek ki yukarı yönlü ataklar 14.500'e kadar tepki olarak değerlendirilecek.
2: Ancak jeopolitik tansiyonun düşmesi, petrol fiyatlarının gerilemesi ve enflasyonda yavaşlama beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte piyasalar kayıplarının önemli bölümünü telafi etti. Sektör performanslarında ise dikkat çeken bir ayrışma yaşandı. Yılın ilk yarısında en güçlü yükseliş teknoloji sektöründe görüldü. Teknolojiyi metal ana sanayi ve metal eşya makine sektörleri takip etti. Savunma sanayi hisseleri de yatırımcıların ilgi gösterdiği alanlar arasında yer aldı. Bankacılık sektörü sıkı para politikası ve faiz indirimlerine yönelik belirsizliklerin etkisiyle en zayıf performans gösteren sektör.

0: lerden biri oldu. Piyasalarda şimdi gözler 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Bu veri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 23 Temmuz'daki faiz kararına yönelik beklentileri şekillendirecek.
1: Enflasyon ne olacak? Faiz indirimleri yavaş yavaş gelmeye başlar mı? Dezenflasyon süreci devam edecekse hani Türkiye bir para girişi alabilir mi? Tabii küresel anlamda Fed ne yapacak? Yine bir oraya da bir her zaman odağımız olacak. Dolayısıyla bunların gerçekleştiği noktada, belki şu anda erken olabilir ama gerçekleştiği noktada da görüyoruz ki sonuçta bankacılık başta olmak üzere yine işte son dönemde çok fazla petrolün gidişatında olumsuz etkilenmiş olan havacılık sektöründeki ters dönüşle birlikte bazı olumlu hareketler endeks üzerinde yaşanabilecek olacak. Belki ikinci 6 ayı konuşuyorsak Temmuz'un sonuna doğru zaten bilançolar gelmeye başlayacak.
0: Uzmanlar enflasyondaki düşüş eğiliminin sürmesi halinde yılın ikinci yarısında Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketlerin yeniden güç kazanabileceğini değerlendiriyor.
2: Şimdi sırada şirket haberleri var.
0: Sokar Türkiye ile Pegasus Hava Yolları arasında sürdürülebilir havacılık yakıtı alanında bir işbirliği anlaşması imzalandı. Enerji ve havacılık devlerini bir araya getiren bu stratejik ortaklık, sektörlerin çevre dostu ve sürdürülebilir dönüşümüne büyük katkı sunmayı hedefliyor. Ford Otosan, Koç Finansman AŞ'nin %100 hissesinin satın alınmasına ilişkin işlemleri tamamladı. Şirket, kapanış uyarlamalarının ardından 130.6 milyon dolar bedelle gerçekleşen satın almanın finansman maliyetlerini güçlendirmesi ve müşteri deneyimini geliştirmesi hedefleniyor. Şişecam, dijital ticaret finansmanı alanında geliştirdiği yeni dijital ticaret finansmanı modellemesiyle uluslararası finans dünyasının prestijli organizasyonlarından GTR Reverse 2025 kapsamında en iyi işlem ödülüne layık görüldü. Şirketin hayata geçirdiği işlem, dijital müzakere edilebilir enstrüman formatında gerçekleştirilen ve bu yapıda finanse edilen dünyadaki ilk Working Capital Note uygulaması olma özelliğini taşıyor. Kiler Holding bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Şirket mevcut sermayesini %80 oranında artıracak. İşlem tamamlandığında şirket sermayesinin 2 milyar 925 milyon liraya ulaşması bekleniyor. Bedelsiz sermaye artırımı süreci kapsamında gerekli SPK başvurusunun 30 Haziran 2026 tarihinde yapıldığı bildirildi. Bestler, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 25 milyon euro tutarında 7 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı. Sağlanan finansman, şirketin üretim kapasitesini artıracak yatırımların yanı sıra, inovasyon altyapısını güçlendirecek yeni üretim hatlarını, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda hayata geçirilecek yeşil dönüşüm çalışmalarını ve toplumsal fayda projelerini destekleyecek. Freedom Holding'in iştiraki olan Freedom Finansal Hizmetler AŞ, Türk İş Bank'ın sermayesinin %99,32'sinin devralınmasına yönelik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ve Rekabet Kurumu'nun onayını aldığını duyurdu. Gerçekleşecek hisse devri yalnızca Türk İş Bank AŞ ile sınırlı olacak. Türk İş Bank Grubu'nun Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bankacılık faaliyetleriyle diğer grup varlıkları satış kapsamına dahil edilmeyecek.
2: Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Temmuz zammı için geri sayım sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni bir açıklama geldi. Işıkhan, en düşük emekli aile ile ilgili mecliste gerekli açıklamanın yapılacağını söyledi.
3: Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı için sona yaklaşılıyor. Gözler 3 Temmuz Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Açıklanacak veriyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyonu netleşecek ve SSK'da Bağkur emeklilerine zam oranı kesinleşecek. En düşük emekli aylığının ne kadar olacağı kabine toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a soruldu.
4: 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur.
3: En düşük emekli maaşının artırılması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
2: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında yeni düzenlemeye gitti. Banka bir aya kadar vadeli yabancı para mevduat katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını %32'ye, daha uzun vadeli zorunlu karşılık oranını ise %28'e çıkardı.

0: Merkez Bankası'ndan makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek amacıyla yeni adımlar geldi. Banka zorunlu karşılıklarda sadeleşmeye gitti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre yabancı para mevduat katının fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları vadesiz ve bir aya kadar vadeli hesaplarda %30'dan %32'ye, daha uzun vadeli hesaplarda ise %26'dan %28'e yükseltildi. Öte yandan 2023'ten bu yana uygulanan döviz mevduatları için %2,5 oranındaki Türk lirası cinsinden ilave zorunlu karşılık uygulaması kaldırıldı. Açıklamada yeni oranlar üzerinden zorunlu karşılık tesisinin 17 Temmuz'da yapılacağı ifade edildi.
1: Şimdi kısa bir reklam arası devam edeceğiz.

Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.

0: Ve Z raporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merkez Bankası başkanlarının mesajlarına bakalım. Bugün açıklamaları vardı. Kevin Warsh'a bakıyoruz. Enflasyon beklentileri ve riskleri düştü açıklamasını yaptı. Christine Lagarde, ECB başkanı, stagflasyon durumunda iyi değiliz açıklamalarını yaparken, Andrew Bailey, BOE başkanı, gevşeyen bir ekonomi ve iş gücü piyasamız var ifadelerini kullandı. Ve Tiff Macklem, Kanada Merkez Bankası başkanı da enflasyon açık bir şekilde hedefin üzerinde ifadelerini kullandı. Bugün merkez bankaları başkanlarının açıklamaları böyleydi ve Fed'e dair beklentiler altın fiyatlamalarına nasıl yansıyor? Bir yandan da bu soru merak ediliyor. Değerli metallerde orta vadede beklentileri Marbaş Menkul Değerler Satış Müdürü Gökhan Uzun değerlendirdi. İzleyelim.
1: 4000 doların altında bir fiyatlama yaşıyoruz. Orada 3800-4100 arasında bir bölge var. Tabii burada 3-6 haftalık geri çekilişler genelde döngü olarak altının tekrardan ons bazında yukarı gittiği dönemleri de yaşadık. Tabii burada hem Fed'in genel anlamda bu yılki 2 faiz arttırma, hatta bazı kesimlerce 3 faiz arttırma, işte Fed üyelerinin buradaki faiz arttırım döngüsündeki oy çoğunluğunun katkısı da var. Tabii savaşla beraber merkez bankalarının alım yönündeki sürecine ara vermesi, yeniden yapılanma sürecine biraz daha yoğunlaşması altına aşağı yönlü baskılayan unsurlar. Ama benim beklentim belki günler değil ama birkaç hafta ya da 3-5 hafta, birkaç ay da olabilir bu. Bu bantlarda biraz daha, çok da aşağıya 4000 doların aşağısına sarkıtmadan bu bantlarda 4100 dolar çok önemli olmakla beraber biraz vakit geçireceğiz. Sonrasında da tekrardan yukarı yönlü bir iğmenin altın tarafında korunacağını düşünüyorum. Tabii oynaklık bu dönemde bir tık daha fazla arttı. İşte her gün %3, %5 bir yukarı bir aşağı bir dönemde altının doğası gereği biraz daha riskli dönemlerden uzaklaşma yatırımı olarak da gözüken bir yapısı olduğunu düşünürsek, oradaki özellikle biraz daha getiri odaklı ya da momentumu ya da oynaklığı düşük portföylerdeki yerini, ağırlığını azalttığını görüyoruz. Ama hani buradaki ana tablo ya da momentum olarak bakarsak trendin biraz yatay, sonra tekrardan yukarıya döneceğine şahit olacağız. Bu da bir süreç, çünkü Kasım ayı öncesindeki ABD'deki ara seçimlerden önce dolardaki güçlü seviyenin korunacağı, Fed'in biraz daha ortodoks politikalarla devam etmesi, edeceği beklentisi, enflasyonun özellikle bu zamana kadar hep arz yönlü baskıları konuştuk ama talep yönlü baskılarla beraber büyümenin düştüğü bir global dünyada enflasyonun burada dizginlenmeye çalışılması önemli bir unsur. O yüzden de büyümenin feragat ne kadar edileceği ve buradaki vazgeçiş emtialardaki özellikle petrol ve altın tarafının da yönünü belirleyeceği bir döneme de şahit olacağız.
0: Kripto piyasası alarmda. Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamalar ve ABD dolarındaki güçlenme yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden olurken, Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasasında satışların hızlanmasına yol açtı. Haziran ayında ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından 4 milyar doların üzerinde para çıkışı gerçekleşti. Bitcoin 21 ayın en düşük seviyesine geriledi. Kripto piyasasında tarihi bir çöküş yaşanmış oldu.
2: Kripto para piyasasında öne çıkan varlık Bitcoin, küresel piyasalarda artan satış baskısıyla sert değer kaybetti.
3: Kripto varlıkların kendiyle ilgili negatif bir gelişme yok ama oldukça fazla jeopolitik dengesizlik, makroekonomik belirsizliğin olduğu bir ekosistemin içerisinde özellikle kurumsalların ilgi gösterdiği Bitcoin tarafında da ne yazık ki ana akım konvansiyonel finans ekosistemiyle, bankacılık sistemiyle entegre gider hale gelmeye başladı. Sürecin içerisindeki bu toplantı toplam değere baktığınız zaman da süreç ne yazık ki bizi 126 binlerden 57 binlere kadar getiren bir seviyeye geldi.
2: Fed'in sıkı para politikası beklentileri, güçlenen dolar ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından 4 milyar dolara aşan çıkışın etkisiyle Bitcoin 21 ayın en düşük seviyesine geriledi. Kripto piyasasında tarihi bir çöküş yaşandı. Bu tutar söz konusu ETF'lerin işlem görmeye başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek aylık çıkış olarak dikkat çekti. Uzmanlar tarım dışı istihdam verisinin kripto para piyasasının yönü açısından belirleyici olacağını değerlendiriyor. Bitcoin Asya işlemlerinde %1,5'e varan düşüşte 57.742 dolara kadar gerileyerek son 21 ayın en düşük seviyesini gördü. Günün ilerleyen saatlerinde gelen tepki alımlarıyla birlikte fiyat Türkiye saatiyle 8.30 itibariyle 59.200 dolar seviyesinde dengelendi. Piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentiler kripto varlıklar üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor. Uzmanlar kurumsal yatırımcı talebindeki zayıflamanın Bitcoin fiyatı üzerinde ilave baskı oluşturduğunu değerlendiriyor. Bitcoin geçen yıl Ekim ayında gördüğü 126 bin doların üzerindeki tarihi zirvesinden bu yana %50'den fazla değer kaybetti. Kripto para ayrıca teknik analiz açısından önemli kabul edilen 200 haftalık hareketli ortalamasının da altına geriledi. Piyasa uzmanları bu seviyenin uzun vadeli görünüm açısından kritik olduğunu ve aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde ayı piyasasının güçlenebileceğini değerlendiriyor.
0: Ve petrol fiyatlarında beklentilere bakalım. Goldman Sachs'ın açıklaması var. Petrol piyasası yeniden arz fazlasına dönecek diyor. Detaylarına baktığımız zaman yapılacak ham petrol alımları küresel piyasayı bir miktar sıkılaştıracak diyor. Stratejik petrol rezervlerinin yeniden dondurulması talebi arttırabilir ifadeleri var. Ancak talep artışı beklenen arz fazlasını tamamen ortadan kaldırmaya yetmeyecek diyor Goldman Sachs. Gelecek yıl günlük ortalama arz fazlasının 3 milyon varilin biraz üzerinde olacağını öngörüyor Goldman Sachs. Şimdi petrol piyasası ABD-İran arasındaki belirsizlikleri nasıl fiyatlıyor? Petrol fiyatlarında hangi seviyeler takip edilmeli? Terra Portföy Strateji Grup Yönetim Grup Direktörü Yusuf Doğan değerlendirdi. İzleyelim.
4: Şu anda piyasanın beklentisi henüz bir kalıcı ateşkes olmadığı yönünde ve Hürmüz'ün savaş öncesi dönemki kadar gemi geçişinin olmaması ve İran'ın petrol ihracatının savaş öncesi dönem kadar olmaması fiyatlanıyor. Dolayısıyla burada bir kalıcı çözüm olursa elbette ki bu değişecektir. Bir de tabii hatırlanacak olursa OPEC de bu konuda çok fazla bir fiyatları yükseltmesi konusunda kısıtlamaya gitmedi. Sonrasında çeşitli ülkelerden OPEC'e eleştiriler gözlemledik. En son Irak. Bu iş OPEC'in arz konusuna fazla müdahale olmasından dolayı OPEC'ten çıkabileceğini söyledi. Dolayısıyla bunların hepsi ilerideki özellikle 2007 yılındaki

2027 yılındaki bu arz konularını değiştirebilir. Goldman raporunda da belirlediği gibi arz fazlası evet olabilir. Çünkü baktığınızda bu sene PMI rakamlarının hemen hemen tamamı aşağı yönlü revize edildi savaştan dolayı. Dolayısıyla bunun 2027'nin ilk çeyreğinde ya da ilk yarısında hızlıca bir toparlanma emareleri de şu anda gözlemlemiyoruz. Bu da elbette ki petrolde bir arz fazlasına sebep olabilir. Ancak şu anki fiyatlamalarda 73-74 dolar bir medyan hala devam ediyor. Yerlerde de İran'ın indirim yapmayacağından dolayı yaklaşık %20 primli bir petrol satışı yaptığı yönünde haberlerde gelmişti. Ancak baktığımızda hala savaş öncesi dönemdeki kadar bir petrol satışı ve tanker geçişi gözlemleyemiyoruz. Çünkü biz günlük bazda da aslında Hürmüz'deki gemi geçişlerini takip ediyoruz. Ancak savaş öncesi dönemde olduğu kadar bir geçiş yok. Dolayısıyla burada ateşkes sürecinin uzaması duyarlılığı arttırıyor. Bu kapsamda da petrol fiyatlarındaki volatilitenin de arttığını gözlemliyoruz. Aslında artık altının buna tepkisi bir miktar azaldı. Nötr tepki veren bir emtiaya dönüştü. Ancak özellikle petrol tarafında biz bunun etkilerini gözlemliyoruz. Çünkü 30 günlük volatilite tekrardan 90 günlük volatiliteye doğru yakınsamaya başladı. Bu da çok net haber akışlarının fiyatlamalarda birincil parametre haline geldiğini göstermesi açısından önemli.

0: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Türk savunma sanayinde duyduğu hayranlığı bir kez daha dile getirdi. Türkiye'nin ittifakın vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı. Detaylara bakalım.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 7-8 Temmuz'da Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türk savunma sanayi ve Türk ordusundan övgüyle söz etti.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve iyi eğitimli.
1: Ankara kritik NATO zirvesine hazır. Genel Sekreter Mark Rutte de Türkiye'nin ittifaktaki vazgeçilmez rolüne bir kez daha vurgu yaptı.
2: Türkiye NATO açısından son derece önemli bir ülke. Neredeyse en başından beri ittifakın bir parçası.
1: Türk ordusunun savunma sanayiyle desteklendiğinin de altını çizdi.
2: Türkiye'nin yaklaşık 3000 şirketten oluşan devasa bir savunma sanayi altyapısına sahip olması da önemli bir avantaj.
1: Aselsan ziyaretine değinmeden de geçemedim.
2: Bu şirketi yakından görmek gerçekten çok etkileyiciydi. Ayrıca Aselsan'ın Türkiye'deki çok sayıda şirketle nasıl işbirliği içinde çalıştığını, Türk savunma sanayisinin Avrupa'nın dört bir yanında ve ABD'li şirketlerle nasıl ortaklıklar geliştirdiğini görmek de son derece etkileyiciydi.
1: Zirvedeki gündemse NATO 3.0 olacak.
2: Savunma sanayisi üretiminin artırılması en önemli başlıklardan biri olarak öne çıkabilir. Çünkü savunmada üretim kapasitesi caydırıcılığımızın ayrılmaz bir parçası.
1: NATO'nun karşı karşıya olduğu tehditlere değindi Rutte. Başa Rusya'yı koydu. Terörizmin oluşturduğu tehditlere de dikkat çekti.
2: Rusya'yı ön plana çıkarmış olsam da terörizm de bu 360 derecelik yaklaşımın önemli bir parçası. Türkiye'nin siyasi ve askeri liderliğinin bu konuda bize sağladığı değerlendirmeler ve bilgiler ittifakın tamamının güvenliğinin korunması açısından kritik önem taşıyor. The big umbrella, which is this ultimate guarantor of our freedom, I think
0: provides exactly what... Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde geri sayım başladı. Apar'a konuşan Akkuyu Nükleer Yönetim Kurulu Başkanı Anton Deduşenko ilk güç ünitesini bu yıl içinde devreye alacaklarını söyledi. Detaylar röportajımızda.
3: Akkuyu NGS projesi şu anda en yoğun ve aktif aşamasında. Birinci güç ünitesindeki inşaat çalışmaları tamamlandı ve şu anda işletmeye alma öncesi testler devam ediyor. Reaktörün montajı tamamlandı. Temsili yakıt demetleri reaktöre yüklendi ve artık hidrolik testler aşamasına geçiliyor. Tüm bu çalışmalar birinci güç ünitesinin bu yıl içerisinde işletmeye alınmasını sağlamak için gereklidir. İkinci, üçüncü ve dördüncü güç ünitelerinin inşaatı aktif olarak devam ediyor. Örneğin ikinci güç ünitesinde iç koruma kabuğunun montajı tamamlandı. Böylece reaktör binasının içinde

0: ettiğimiz bölge oluşturulmuş oldu. Türk şirketleriyle yürüttüğümüz işbirliği sürekli gelişiyor ve kapsamı giderek genişliyor. Projenin hayata geçirilmeye başlandığı günden bu yana 2000 şirket tedarikçi ve yüklenici olarak Akkuyu NGS projesinde görev aldı. Bugünse sahada 300'ün üzerinde şirket aktif olarak faaliyet gösteriyor. Türk şirketleri yalnızca Türkiye'deki Akkuyu NGS projesinde görev alma fırsatı bulmakta kalmıyor. Aynı zamanda Rosatom'un dünyanın farklı ülkelerinde yürüttüğü projelerin sunduğu imkanlardan da yararlanıyor. Örneğin Türkiye'nin teknik destek kuruluşu NÜTET, Rosatom'un Macaristan'da yürüttüğü projede görev alıyor. Bunun yanı sıra Türk şirketlerinin Akkuyu NGS projesinde edindiği bilgi birikimi ve deneyim, Rosatom'un Mısır'da yürüttüğü projede de değerlendiriliyor. Bu deneyimin önümüzdeki dönemde diğer uluslararası projelere de taşınacağına ve Türk şirketlerinin bu projelerdeki rolünün giderek artacağına inanıyorum. Rosatom yalnızca nükleer enerji alanında değil, birçok ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren çok yönlü bir teknoloji şirketidir. Türkiye'de de Akkuyu NGS sahasının sunduğu bütün imkanlardan yararlanarak bu teknolojileri nükleer santralin inşasıyla eş zamanlı olarak hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Örneğin bugün Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türk iş ortaklarımızla birlikte Akkuyu NGS sahasının kullanım alanını genişletmeyi ve nükleer enerjiyi de yenilenebilir enerji kaynaklarını bir araya getiren hibrit enerji çözümlerini değerlendiriyoruz. Rosatom'un rüzgar enerjisi teknolojileri alanında da önemli çalışmaları bulunuyor. Ayrıca dijital dönüşümün hız kazandığı günümüzde veri merkezlerinin kurulmasına yönelik projeler üzerinde de çalışıyoruz. Bir diğer önemli başlıksa bölgesel kalkınmadır. Akkuyu NGS ile birlikte bölge gelişirken Rosatom'un batarya teknolojilerinden yararlanarak çevre dostu ulaşım çözümlerini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda santral çevresinde elektrikli otobüsler ve elektrikli araçlardan oluşan temiz ulaşım altyapısının oluşturulması üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacak olmasını son derece anlamlı buluyoruz. Bunun en önemli nedenlerinden biri, Türkiye'nin Rosatom'la birlikte nükleer enerji teknolojilerine sahip ülkeler arasına katılmış olmasıdır. Biz de Türkiye gibi bu zirveden yeni hedeflerin, yeni işbirliklerinin ve yeni ticari girişimlerin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Rosatom, COP iklim zirvelerine geleneksel olarak aktif katılım sağlıyor. Bu platformlarda yalnızca büyük ölçekli nükleer santraller, küçük modüler reaktörler ve yüzer nükleer güç üniteleri gibi ileri teknoloji çözümlerimizi tanıtmakta kalmıyor, aynı zamanda çeşitli iş etkinlikleri de düzenliyoruz. Bu yıl Nükleer Günler, Nükleer Days adı altında özel bir etkinlik programı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bilim dünyasını, iş çevrelerini ve ilgili tüm paydaşları bu etkinliklere katılmaya davet ediyoruz. Yaklaşık 3 yıl öncesine kadar nükleer enerji COP gündeminde bugünkü kadar güçlü bir yer tutmuyordu. Ancak Rosatom'un ve sektördeki diğer paydaşların ortak çabaları sayesinde bugün nükleer enerji COP gündeminin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu yıl zirveye ev sahipliği yapacak ülke olarak Türkiye'nin de nükleer enerjinin geliştirilmesine yönelik yeni hedefler ortaya koyacağını ve nükleer enerjinin yeşil sertifikasının daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacak adımlar atacağını düşünüyoruz. Bunun yeni yatırımların önünü açacağına ve daha fazla Türk şirketinin bu projelerde yer almasını teşvik edeceğine inanıyoruz.
1: Akkuyu Nükleer Güç Santrali için geri sayım başlarken Türkiye enerji alanında yeni bir döneme hazırlanıyor. Nükleer teknolojide ihracatçı olmak istediklerini ifade eden Türkiye Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Ali Kaan Çiftçi, Akkuyu enerjinin arzının %10'unu karşılayacak dedi. Detaylara bakalım.
2: Akkuyu Nükleer Güç Santrali ülkemiz için bir okul niteliğinde olması sebebiyle oldukça önemli. Bizim sanayimiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile beraber nükleer teknolojiye ve nükleer sanayiye adım atmış oldu. Biz bunu oldukça önemli buluyoruz. Çünkü Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin enerji arz güvenliğine yapacağı katkının yanında bir de bu teknolojinin ve sanayide üretilecek olan bileşenlerin üretim kültürü ve kalite kültürü açısından bizlere kattığı konular oldukça önemli. Bugüne kadar 2000 civarı yerli firma Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde doğrudan veya dolaylı olarak görev aldı. Bu kapsamda yerelleştirme potansiyelimiz bugün itibariyle

0: 11 milyar doları aşmış durumda. Dolayısıyla burada edindiğimiz bilgi, birikim, tecrübeleri konvansiyonel anlamda yapılacak olan ikinci ve üçüncü nükleer santrallerde daha da ileriye, daha yüksek yerelleştirme potansiyellerine taşıyıp nihai hedefimiz nükleer teknolojide teknoloji geliştiren, ürün üreten ve bunu ihraç eden bir pozisyona gelmektir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile başlayan bu sanayideki yolculuğumuz Sinop ve Trakya'da daha yüksek yerelleştirme ve lokalizasyon potansiyelleriyle beraber bizim hem üretim kapasitemizi, buradaki tedarik zincirindeki, nükleer tedarik zincirindeki kritik ekipman, kritik bileşenlerin üretimi noktasındaki tecrübemizi, birikimimizi artıracak ve bu noktada global nükleer pazarda ihracatçı konumuna gelip daha katma değeri yüksek ürünlerle alakalı bir sanayiye kavuşmuş olmamıza vesile olacaktır. Bu sebeple ikinci ve üçüncü nükleer santrali Türk sanayisi adına oldukça önemli buluyoruz. Tabii bunun bir diğer konusu da yine burada edindiğimiz bilgi birikimlerin yeni nesil teknolojiler olarak adlandırılan küçük modüler reaktörlere de uygulanması söz konusu. Bunlar sebebiyle biz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız tarafından ortaya konan 2050 itibariyle 20 gigawattlık toplam nükleer kapasite hedefinin ve bunun da 5 gigawattının küçük modüler reaktörlerden gelecek olması potansiyelinin ve hedefinin sanayimiz için belirttiğiniz gibi oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz.
1: Son olarak nükleer enerjinin Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve cari açıkla mücadelede katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yalnızca Akkuyu'dan bahsedecek olursak Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4 üniteden oluşuyor. 4 ünitenin tamamının operasyona girmesi itibariyle ülkemiz enerji arzının %10'unu tek başına karşılayacak bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla nükleer enerji jenerik anlamda söyleyeceğimiz şudur. Baz yük sağlar ve 7/24 50 yıl 60 yıl boyunca güvenli ve temiz enerjiye sahip olacağınız bir enerji sistemi aslında. Dolayısıyla bu işin birinci boyutu. Bunun yanında bir de bu santrallerin hayata geçirilmesinde sanayimizin angajmanıyla beraber bu bilgi birikimin, teknolojinin, üretim proseslerinin, üretim kültürünün ve kalite kültürünün yerleşmesi ve içselleştirilmesiyle beraber çarpan etkisi yüksek olup farklı teknolojiler ve farklı endüstrilerde de yine aynı şekilde katma değeri yüksek ürünlerin ihracatı söz konusu olacaktır sanayimiz açısından. Örneğin nükleer teknoloji dediğinizde sadece enerji arzı gündeme gelmez. Bunun yanında tıp, tarım, uzay çalışmaları gibi birçok alanda biz bu teknolojilere sahip olabiliriz anlamına geliyor. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde ülkemizin cari açığına olan katkısının katma değeri daha yüksek ürün ve teknolojileri ihraç eder pozisyonda olduğumuzu düşündüğümüzde ne şekilde katkı vereceğini de tabii ki değerlendirmemiz gayet olanaklı gözüküyor.
2: Nükleer enerji ile Türkiye'nin cari açığının ve enerji ithalatının azaltılması hedefleniyor. Ağparanın sorularını IC Nükleer Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bayar yanıtladı. Yeni yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni bir reaktör projesi başlatıyoruz dedi. İzleyelim.
3: Türkiye nükleer enerji yolculuğuna aslında çok uzun yıllar evvel başladı ama somut olarak Akkuyu projesiyle bu hedefler gerçekleşmeye başladı ve ilk reaktörün bu sene tamamlanmasıyla Türkiye şebekeye nükleer teknolojiden enerji veren bir ülke konumuna gelmiş olacak. Dolayısıyla bu çok önemli bir aşama. Bundan sonraki dönem hedefleri ise nükleer enerji teknolojilerine sahip olmak, bunları geliştirmek. Şimdi biz de özel sektör olarak bu konuda üzerimize düşen planlamaları yapmaya başladık.
1: Efendim, IC Nükleer Teknoloji olarak hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Şirket olarak hedefleriniz neler? Nükleer alana ne kadar yatırım yapıyorsunuz?
3: Biz Akkuyu projesinin ana yüklenicilerinden biriyiz. Yani santralin yapımının tüm aşamalarında görev aldık. Burada da ekiplerimiz geçtiğimiz 10 sene içerisinde ciddi bir deneyim kazandılar. Şimdi bu deneyimle biz küçük modüler reaktörlerde yeni nesil teknolojilerde, yani 4. nesil teknolojilerde Türkiye'de teknolojisini geliştireceğimiz yeni bir reaktör projesi başlatıyoruz. Bu projeyle Sanayi Bakanlığımıza da başvurduk onların çağrısı kapsamında ve bu proje kapsamında 100 megawatt gücünde küçük modüler reaktörleri Türkiye öncelikle

0: Türkiye'de daha sonra bölgede yaygınlaştırmak üzere bir planlamamızı hayata geçiriyoruz. İlk planda hedefimiz Türkiye'de 10 reaktör, bölgede de bir 10 ilave reaktör pazarlayarak 20 reaktörlük bir hedefimiz var. Bu da bugünkü yatırım bedelleriyle 5-6 milyar dolarlık bir yatırım olacak.
1: Efendim, enerji arz güvenliği ve nötr karbon hedefleri açısından nükleer enerjinin Türkiye ekonomisine sağladığı katkı ile ilgili neler söylersiniz?
0: Malum bizim enerji açığımız çok ciddi boyutlarda ve baz enerjiyi özellikle fosil yakıtlardan temin ediyoruz. Nükleer enerji bunun hem yerli bir enerji olarak hem de temiz karbon bir enerji olarak baz enerji yükünü karşılamada çok kritik bir önem taşıyor. Dolayısıyla bu 20 gigawatt hedefine ulaştığında Türkiye hem cari açığımızın, enerji ithalatımızı büyük oranda azaltmış olacak hem de gerçekten burada karbonsuz temiz enerjiye kavuşmamızı sağlamış olacak.

0: Geçtiğimiz günlerde İran'la ABD arasında yaşanan karşılıklı füze saldırılarının ardından ABD heyeti Katar'a ulaştı. Görüşmeye İran tarafının katılıp katılmayacağı henüz belli değil. Ancak İran katılsa bile taraflar direkt temas kurmayacak. Arabulucu Katar'la görüşecekler. Eğer görüşmeler olumlu seyrederse birebir toplantılar için yeni planlamalar yapılacak.
1: ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner doğada Katarlı yetkililerle görüşmek üzere bulunuyor.
2: Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından diplomasi masası tekrar kuruluyor. ABD ve İran temsilcileri yeni tur görüşme için Katar'a ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner hafta sonu gerçekleşen karşılıklı saldırıların ardından başkent Doha'ya gitti. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macid El Ensari ise doğrudan görüşme planlanmadığını söyledi.
1: ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner doğada müzakerecilerle yani arabulucularla ve Katarlı yetkililerle görüşmek üzere bulunuyor. Görüşmelerde İran'la yürütülen müzakerelerin yanı sıra Lübnan ve bölgedeki diğer dosyalar da ele alınacak. Ancak İranlılarla doğrudan müzakere ya da buna ilişkin herhangi bir görüşme için burada değiller. Şu an için üst düzey herhangi bir İranlı yetkiliyi beklemiyoruz.
2: İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai de görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
1: Doha'daki görüşmeler çarşamba günü yapılacak. Toplantıda mutabakat zaptındaki hükümlerin uygulanmasına, özellikle de İran'ın kısıtlanmış varlıklarının serbest bırakılmasına ilişkin maddeye odaklanılacak ve Katarlı yetkililerle yürütülecek. Bu nedenle bir kez daha vurguluyorum. Önümüzdeki günlerde Amerikan tarafıyla herhangi bir düzeyde planlanmış bir görüşme bulunmamaktadır. Önümüzdeki günlerde devam eden süreci değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun ardından nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin hangi şekilde ve ne zaman başlayacağına karar vereceğiz.
2: Heyetler Katar'a ulaşsa da İranlı temsilcilerin ABD heyetiyle bir araya gelmeyeceği belirtiliyor. Heyetlerin yalnızca arabulucu Katar'la görüşeceği ve birbirlerine mesaj iletmeyeceği ifade ediliyor. Ancak temasların olumlu seyretmesi durumunda tansiyonun düşmesiyle birlikte yeni tur görüşmelerde tarafların bir araya gelmesi planlanıyor.
0: Ve yarının piyasa takvimini aktaralım. İçeride brüt net rezervler takip edilecek. Euro bölgesinde işsizlik oranı, ABD tarafında ise gözler tarım dışı istihdam verisinde. ABD tarafında yine işsizlik oranında olacak gözler diyelim ve Z raporunu böylece noktalamış olalım. Yarın akşam görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Muls Yatırım Z raporunu sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Kremlin. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Bursa 35, Sakarya 33, Balıkesir 36. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 18. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Aydın 39, Muğla 35, Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 33, Karabük 37, Rize 28, Samsun 31. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 35, Erzincan 33, Van 27, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 38, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin

0: Halk'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
4: Tasarruf finansman modelinde teslim tarihi nasıl belirlenir?
5: Plan türüne göre değişir. Çekilişli sistemde kurayla, çekilişsiz sistemde baştan belirlenen

0: göre olur. Peşinatlı modellerde daha erken teslim imkanı olabilir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

sabahçı kahvesi, yapıştı canıma bir kara sevda, ben de özledim, akşam güneşi, huzurum kalmadı, merak etme sen.

0: sancılı bir çocukluk dönemi geçirir. 15 Kasım 1945'te Adana'da Ferdi Turan Bayburt olarak dünyaya gelir.
1: Az oluyor ama kusura bakmasın. Taksit borçlarını da yatırmamız gerek. Şunları bir temizleyelim. İnşallah sana gıcır gıcır bir çamaşır makinesi alacağım ana.
2: Sağ ol yavrum. Yeter, piknikte ne yiyeceksiniz?
3: Tıknıklar, şuna bak, daha hazırlanmadın mı? Hadi sallanma, geç kalacağız. Sonra vapuru kaçıracağız ha, hadi.
1: Tamam. Yürü.
0: Babası Cumali Bey, dönemin ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'u çok sevdiğinden minik oğluna da onun adını verir.

0: Nuriye abla, ben böyle bir insan mıyım? Söyleyin ne olur.
1: Hem para kazanmak hem de meşhur olmak peşindedir genç Ferdi. Ancak o yıllarda çocuk şarkıcılara un kapanı fırsat tanımaz. O da çaresizce tekrar baba toprağı Adana'ya geri döner. Genç Ferdi'nin hayatı Çukurova'da pamuk taşımakla geçer bir süre. Ama içindeki müzik tutkusu dinmek bilmez. 1968'de tekrar "Ver elini İstanbul" der.

13 yıl sonra Huzurun Kalmadı isimli albüme imza atar. İstediği başarıyı elde edemeyip morali bozulsa da çalışmalarını aksatmaz. Zira hiçbir şey hayalinden daha büyük değildir. Bir

1973 yılında Ferdi Tayfur, Görsev Plak adına Kır Çiçekleri isimli 45'liğini yapar. İşte bu albüm onun şansı olur. Albüm tuttuktan sonra Ferdi Tayfur çalışmalarına tüm hızıyla devam eder.

1974 yılında Bana Gerçekleri Söyle isimli 45'likte ise artık piyasada tanınan isimlerden olur Ferdi Tayfur. Hatta dönemin ünlü plak şirketi Eleanor Plak'a transfer olur. Bırak Şu Gurbeti ve Çeşme isimli şarkılarıyla artık adını iyice duyurmuştur. Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan 30 yaşındaki Tayfur'a film teklifleri de ardı ardına gelmeye başlar. O artık yönetmenlerin de kadrajındadır. İlk filmi meşhur olduğu Çeşme şarkısıyla aynı addadır.

Filmi 12 milyon kişi izler. O dönem için rekor sayıdır. Bu film ona hem şans hem de aşk kazandırır. Çekimde tanıştığı Necla Nazır'la daha sonrasında dünya evine girecektir.

Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlar da Kayar, Huzurum Kalmadı isimli şarkılarıyla dinleyenlerin büyük sevgisini toplar.

Müslüm Gürses'le birlikte dönemin sosyopolitik etkileriyle konserleri dolup taşar. Artık acı çeken, isyan eden, ekonomik olarak alt tabakanın gürleyen sesidir.

0: Hatta Gencebay ve Gürses de rakip sanılır. Orhan Baba bunu her söyleşisinde reddeder.
1: Bizi rakipmiş gibi gösterme isteği buradan geliyor.
2: Rakipten öte düşmanmış gibi.
1: Biz katiyen öyle değildik biz. Bilakis çok fazla görüşemesek de birbirimizi çok sever sayardık.
0: Ferdi Tayfur'da bir televizyon programında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'e müzikal anlamda tam not verir. Kendisine ise biraz mütevazı davranır.
3: Orhan Gencebay mesela.
4: 10.
3: 10. Ferdi Tayfur.
4: 8.
3: Müslüm Gürses.
4: 10.
3: Mütevazı gösterdi.
0: 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 6 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olur. Aynı zamanda sanatçının en çok satan albümüdür. Kasetlerinin yanında konserler de verir. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere tam 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır. Be-

0: Kariyerinde 50 kaset, 34 film yapan sanatçı 9 kez de altın plak ödülünü kazanır. Yaptığı müzikte hayata baş kaldırdığını dile getiren arabeskin kralı, "Ben bu kadar parlayacağımı hiç düşünmüyordum. Şöhreti hiç umursamadım. Hep önüme baktım. Müziğimle daha iyisini yapmaya çalıştım. Zirvedeyim diye böbürlenirsen yarım kalırsın. Tam olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve kendini geliştirmelisin," der.
1: Yok dizlerimde, ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde, sana koşmak isterim. Derman yok dizlerimde.
0: Tarih 2 Ocak 2025. Yeni bir yılın ikinci günü. Akşam vakti. Yüzbinlerin yüreğine kor düşüren bir haber gelir arabesk efsanesinden. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle bu dünyadan, sevenlerinden ebediyen ayrıldığı haberidir bu. Onu çok sevenler ona onun şarkısıyla veda eder. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar, yanar, yanar, yanar ya. Ben de seni kaybettim. Ağlarım şimdi. İçim yanar, yanar, yanar, yanar, yanar. Ah. Kendi veda etse de bu fani aleme o her şarkısıyla gönüllerde bir iz

Zaman kavramıyla ilgili düşüncesini o çok sevdiğimiz şarkısında açıklamıştı zira. Öyle bir geçer zaman ki, dediğim aynıyla vaki. Bir cevap buldun mu sorulara? Yoldan geçenler var da, her akşam gelenler nerede? İşte kocaman harflerle Erkin Koray.

0: 1941. Bugünkü gibi keşmekeş olmayan, İstanbul'un nezih ilçelerinden olan Kadıköy'de mütevazı bir evde dünyaya gözlerini açar Mustafa Erkin Koray. Küçük yaşlarda kaderini belirleyen Şerif Yüzbaşıoğlu, Önder Bali gibi ustalara öğretmenlik yapan annesi, piyano eğitmeni Beciye Hanım olur. Önce piyano çalmayı öğrense de Alman Lisesi'ne giderken gönlü gitara kayar. Öyle bir gece zaman
1: ki klasik batı müziği formatında başladım. Yani Bach'lar, Beethoven'lar, Mozart'lar falan ile başladım müziğe de. Daha sonra aşağı yukarı işte 16 yaşlarındayken, 15-16 yaşlarındayken rock'n'roll'a çevirdim konuyu.

dünyada daha Beatles, Rolling Stones'un esamesi okunmazken 1950'lerde arkadaşlarıyla amatör grup Erkin Koray ve Ritimcilerini kurar. 1962 yılında tam da Rolling Stones'un kurulduğu ve hızla zirveye yükseldiği dönemde aldığı teklifle Bir Yüzünde Bir Eylül Akşamı, diğerinde It's So Long adlı İngilizce parça bulunan ilk 45'liğini kaydeder Erkin Koray. Ancak araya askerlik girer ve plak 4 yıl sonra piyasaya çıkar.

0: düşündüğünü yapmasıyla ünlü sanatçı kısa bir süre Almanya'da yaşar. İmajını değiştirir, saçlarını uzatır ve Türkiye'ye döndüğünde beat müziğin temsilcisi olur. Bir programda yakın arkadaşı Cem Karaca, o dönem tarz olarak etkilendiği Erkin Koray'ı şöyle anlatır.
1: Hakim yaka, bir ceket. Resimlerden görüyoruz işte, Beatles falan öyle şeyler giyiyor. Saçlar böyle, Allah Allah. Çıktı, çatıda I Can't Get No Satisfaction adlı Stones'un şarkısını seslendi. Şimdi bu şarkıyı ben dinlemişim, yani radyodan. Tabii yani görsellik diye bir kavram söz konusu olmadığı için. Ama o Erkin hala aynı Erkin. Çıktı oraya böyle, onun kendi

rock müziğin babasının herkesçe tanınmasına yol açan albümü ise 1967 yılında basılan Bir Yüzünde Kızları Da Alın Askere, Diğer Yüzünde Aşk Oyunu olan 45'liği olur.

bu albümü Baby Boomer kuşağından Z kuşağına çoğumuzun ezbere bildiği demode olmayan klasikler Anma Arkadaş, Hop Hop Gelsin, Sana Bir Şeyler Olmuş, Seni Her Gördüğümde takip eder. Bir

Bileklerin Adamı olan Erkin Koray'dan 1969'da bir ilk daha gelir. Yeraltı Dörtlüsü adlı grubuyla Türkiye'de underground müzik akımının öncü sesi olur bu kez. Ancak genç kitleyi peşinden sürüklerken Koray'ın Avrupa'ya gitme kararı sonrası grup üyeleri yollarını ayırır. Cannes Film Festivali'ne giden Erkin Koray o sıralar hızla zirveye çıkan efsane Beatles'ın kurucularından John Lennon ve Yoko Ono ile tanışır. Koray, Lennon'a yeni şarkısı Mesafeleri dinletir. 45'lik olarak yayınlanacak albümün arka yüzünde sonraki yıllarda klasikleşen silinmeyen hatıralar vardır. Şarkıyı dinleyen Lennon ona Avrupa'da kalmasını teklif etse de Koray bu teklifi reddeder.

sonraki yıllarda MFÖ'nün üyesi olacak genç baterist Özkan Uğur'la Hor Görme Garibi Züleyha 45'liğini çıkarır. 1974 ise Erkin Koray'ın uğurlu yılı olacaktır. Çünkü Şaşkın Eyvah, Krallar Dost Acı Söyler ve Fesüphanallah Komşu Kızı 45'likleri o yılın ürünüdür. Ancak bugün düğünlerin, doğum günlerinin, kısacası sevinçli anların vazgeçilmez şarkısı olan Fesüphanallah'ın bestecisi konusunda tartışmalar yaşanır. Şarkının aslında Romeo Lahut tarafından Vaili Vaili olarak yazıldığı ve 1970'te piyasaya sürüldüğü iddia.

Erkin Koray 1975-1984 yılları arasında Hollanda, Almanya ve Kanada'da ikamet eder. Arada vatana döner ve Esterhazy'le Arap saçını fanlarıyla buluşturur.

1977'de ise Erkin Koray Tutkusu adlı grubunun adını verdiği uzun çalarını yayınlar. 1982'ye geldiğimizde Erkin Koray bu kez Benden Sana albümüyle Hala Varım Buradayım der. Avrupa sevdası biten sanatçı 1985'te Türkiye'ye kesin dönüş yapar artık. Ve bugün 7'den 77'ye herkesin ezbere bildiği Çöpçülerle büyük çıkış yakalar. Bir dipnotu paylaşmadan geçmeyelim. Albümde davul dışında tüm enstrümanları Erkin Koray kendisi çalar.

1980'lerin sonunda ekonomik zorluklar yaşayan sanatçı, Çikolatam Benim gibi düşük bütçeli yapımlara imza atar. Hatta büyük tutkuyla sevdiği gitarlarını açık arttırmaya bile çıkarır. Bu dönemin ürünü Şaşkın ve Sana Bir Şeyler Olmuş şarkıları taverna müziğine benzetildiği için adeta

sanatçı popüler müziğin tavan yaptığı, her sabah genç bir sanatçının piyasaya sürüldüğü 90'larda öyle bir geçer zaman ki Arap Saçı, Fesubhanallah, Şaşkın, Sevince ve Yalnızlar Rıhtımı gibi hitleri içeren bir best

ve Erkin Koray 1999'da 58 yaşındayken Devlerin Nefesi adlı son albümünü yayınlar. 1999, Koray'ın dostu, diğer bir efsane Barış Manço'nun da vefat yılıdır.

0: yanında.
1: Amerikalı müzik yazarlarının Turkish Jimi Hendrix lakabını taktığı sanatçı 30 Temmuz 2007'de 50. sanat yılını Harbiye'deki konseriyle kutlar. Türkiye için erken olan bir dönemde müziği bir laboratuvar alanı olarak kullanıp ilkleri başaran Erkin Koray, arabesk rock yapıyor diye eleştirilse de bugün Türk müzik tarihinde çok değerli bir konumda. O, kendi felsefesini vakti zamanında plak kapağında çoktan belirtmiş aslında. Doğa bilimleri içerisinde her şeye olabilir diyebilecek bir görüş açısına vardıysan bir daire oluşturmuşsun demektir. Artık özel zevklerine ve mantığına dayanan görüşlerini açıklamak üzere dairenin herhangi bir noktasından güvenle yola çıkabilirsin.

Biz onu Nazlanma şarkısında gazoz şişesine üfleyerek ritim tutan kız olarak tanıdık. Hadi hadi itiraf edin. Siz de o meşhur klibi izlediniz ve denediniz değil mi?

Sezen Aksu ekolünden olan Yengi, 1970'in 3 Temmuz'unda İstanbul'da dünyaya gözlerini açar. Konservatuvara henüz 10 yaşındayken çello öğrencisi olarak adım atar. Kısaca o, 90'ların alaylılarından değil.

11 yaşındayken Onno Tunç Orkestrası'nda Minik Serçe'nin vokalisti olarak sahnelere adım atan sanatçı, 90'larda kitleleri peşinden sürüklemeden önce Harun Kolçak'la 1987'de Eurovision elemelerine katılır. Sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı, dönemin müzikal ruhuna çok yakın Güzel Şeyler Söyle şarkısıyla ulusal elemelerde olur. İlk 5'e giremeyen ikili maalesef Eurovision finallerinde boy gösteremeden müzikal çalışmalarına devam eder.

ülkemizin adeta Türkçe pop patlaması yaşadığı 1990'da Aşkın Nur Yengi, Sezen Aksu'nun da desteğiyle Sevgili'ye albümünü yayınlar. O albümde hangi hitler yoktur ki? Çağırma Beni, Seni Aldattım, Susma, Başka Bir Şey.

Soğuk görünümlü, tutkulu, uzun kıvırcık saçlı 20 yaşındaki bu genç kızın albümü beklenmedik satış rakamlarına ulaşır. Albüm tam 2 milyon satar.

Müzikal kariyerine hızla devam eden Aşkın Nur Yengi, bir yıl sonra asıl ününü yakaladığı, içinde Nazlanma'nın olduğu Hesap Ver albümünü çıkarır. Ayıpsın, Hadi Git, Serserim Benim. Hele bir şarkı vardır ki müziğiyle neşe verirken sözleriyle can yakar. 1990 Eurovision şarkı yarışmasında İspanya'yı temsil eden iki kız kardeşten oluşan Azucar Moreno'nun Bandido şarkısının Türkçesi. Zehir

Her zaman Sezen abladan sahneyle ilgili görgü, bilgi, edep anlamında çok şey öğrendim diyen Aşkın Nur Yengi, 1993'te Sıramı Bekliyorum'la fanlarının karşısına çıkar. Tarzı yine aynıdır. Dönemin genç kızları kuaförlerine Aşkın Nur Yengi saçı yaptırır. Perma tekrar moda olur. Öyle bir furya başlar.

Albümdeki Bir Zaman Hatası bugün hala dinlenen 90'ların slow hitlerinden olur. Romantik şarkıların kraliçesi olarak adlandırılsa da o, hüzün şarkıları bana ve sesime yakıştırıldı. Ama ben hayatı hüzünlü yaşamayı seven bir kadın

0: 1994'teki albümü yine bir 90'lar arşivi niteliğindedir. Hiç ummazdım. Kara çiçeğim.
1: Kara çiçeğim. Yaşamadım çırılçıplak duygularım.
0: Ay inanmıyorum.

1997'de bu kez farklı tarzda bir aşkın görürüz. O kıvırcık saçlar gitmiş, kilo verilmiştir. Yabani, sana değmezmiş, Allah şahidin olduğu haberci albümü de çok sevilir.

90'lara hızlı giriş yapan sanatçı milenyuma da aynı hızla girer. Selami Şahin'le özdeşleşen Başımın Tatlı Belası, Karalım, Deli Gönlüm 1999'un en dinlenilen parçalarından olur.

90'ların özlemi içinde 2002'de yeni albümüyle dinleyicilerine seslenen sanatçının çıkış şarkısı bu kez hareketli ritimdeki Çek Babam Çek olur.

Aşkın Nur Yengi tam 40 yıldır sahnede. Sayısız hitin sahibi, hüzünlü şarkıların kraliçesi. Albümleri deli gibi satsa da o bir röportajında kendimi bu kadar olgun ve düzgün olmak zorunda hissetmeseydim keşke. Daha özgür olmayı isterdim diyor. Yaşam muhasebesini kendince yapsa da kuşkusuz her dönemin sönmeyen yıldızı Aşkın Nur Yengi. Ve iyi ki de öyle.

Genç gözlerin elmas, kahverengi gözlerin, bir fincan kahve olsam. Çoğumuzun bildiği bu eserleri dinlediğimizde aklımıza ilk kim gelir? Tabii ki Nuri Sesi Güzel. Türk halk müziğimizin efsanelerindendi o.

1937 yılının 1 Temmuz'unda yanık sesli sanatkarların diyarı Şanlıurfa'da dünyaya gelir Nuri Sesi Güzel. Kimlikteki ismi Nuri Kaçtaş'tır. Annesi oğlunun kesin doğum tarihini bilmez. Kara yüzüme nişan düştüğü zaman der. Nüfus cüzdanı da 10 yaşına kadar yoktur küçük Nuri'nin. Ta ki ortaokula başlayana dek henüz 13'ünde türkülere gönül verir, 14'ünde saz çalmaya başlar.

Zamanla türkü söylemek Nuri Sesi Güzel'in hayattaki en büyük tutkusu olur. Askerden döndüğünde kariyer rotası da artık çizilmiştir. Müzik. 21'inde ablasının yanına İstanbul Balat'a yerleşir Sesi Güzel. Ardından 1961'de İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girer, kazanır ve ilk plak gelir. Kore Dağları'nda Bölük Bölük çok beğenilir.

ama onun kalbi başkenttedir. Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı da kazanır ve idollerinden Muzaffer Sarı Sözen'in korosunda türkü söyleme başarısına nail olur. Kısa sürede Türkiye çapında şöhrete ulaşan Nuri Sesi güzel mütevazı yaşamaktan asla vazgeçmez. Mahalleden Aysel adında kendinden 6 yaş büyük bir kıza vurulur. Kendi deyişiyle kara sevdaya tutulur. Bu olanaksız sevda uğruna veren bile olur. Sanatçı Sarı Sabahlık, Ağlayan Gözlerim, Saç Beyaz Oldu türküleriyle altın plak ödülünü kucaklar. Yeşilçam yapımcılarının radarından da kaçamaz Sesi Güzel. Teklif üzerine teklif alır ve böylece sinema serüveni başlar. İlk filmi 1963 tarihli Kara Yılan'dır. Bir yıl sonra da Fabrikanın Gülü'nde Muhterem Nur'la kamera karşısına geçer sanatçı. Tam 54 filmde başrol oynar.

Mesleki yaşamı boyunca 57 türkü besteler ve literatüre sokar Nuri Sesi Güzel. Adeta beste fabrikatörüdür. 300'ün üzerinde de plağa imza atar. Dönemin meşhur Maxim, Çakıl, Casablanca gazinosunda sahneye çıkar. Avrupa turnelerinde yüzlerce konser verir. Gurbetçilerle kucaklaşır.

Lisesi güzel, başarılı bir müzik ve sinema hayatının ardından İstanbul'da kendi çiftliğinde sebze, meyve ve hayvancılıkla uğraşır. Kendi deyimiyle tekrar babası gibi çiftçi olur. Hatta zarar da eder. Nişantaşı'nda 3 apartman parası batırır.

0: Sanatçı son dönemde inzivaya çekilir, emeklilik hayatı yaşar. Bazı konserlere konuk sanatçı olarak çıkar.
1: Hadi bakalım Veli dayı, Bat Çavuş'a kadar gidiverelim.
2: Etmeyin, eylemeyin. Beni hapse korurlar.
3: Üzülme ha. Kasabada yeni bir mahpushane yapılmış. Saray gibiymiş.
2: Ben ettim, siz etmeyin.
1: Bak bu kadar şahit var. Gel şunu ikrar et de yiğitlik sende kalsın.
3: Gel ağam, sen doğru adamsın. Bir kere de kendine şahit düş. Hem doğru tarafından.
0: Türk halk müziğine yanık sesi ve türküleriyle damga vuran Nuri Sesi Güzel, 20 Mayıs 2023'te İstanbul'da kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı. Sanatçı 86 yaşında hayat serüvenini tamamladı. Ancak ardında hafızalarda ve yüreklerde yer eden türküler ve filmler bıraktı.

0: para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Bursa 35, Sakarya 33, Balıkesir 36. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 18. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Aydın 39, Muğla 35, Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 33, Karabük 37, Rize 28, Samsun 31. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 35, Erzincan 33, Van 27, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 38, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse tüketici fiyat endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu

tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

0: CD Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CD Enerji.
1: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık

0: 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. FED 12 Bölgesel Merkez Bankası'ndan oluşur. FED Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda FED Başkanı belirlenir.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
4: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Ağbara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'ne hoş geldiniz. 3 etapta oynayacağımız yarışmamızın birinci etabı her soru 10 puan değerinde. İkinci etap 120 saniyede 10 tane yanıt arıyoruz 10 soruda. Üçüncü etap her sorumuz 10 puan değerinde, en çekişmeli yer butonlarla yarışacağız. Peki hangi okul kazanacak? Hangi okuldaki öğrenci dostlarımıza kitapları, öğrenim setlerini gönderebileceğiz? Hemen yarışmacıları tanıyoruz. Arkasından Sır Küpü'ndeki mücadeleyi başlatıyoruz. Sır Küpü stüdyolarında sinirler geriliyor. Bakın K değil.
1: L.
0: L.
1: Ama bir L.
0: Bir dakika.
1: Oğuz
0: hazır.
1: Bey.
0: Hayır.
1: Oğuz Bey.
0: Hazır. Lütfen. Bir dakika.
1: Oğuz
0: hazır.
1: Bey.
0: 3, 2, 1. Nasıl oldunuz bilmiyorum.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Burada. Şu an...
0: Bir dakika, bir dakika. Bunu
1: bir şey
0: içeride konuşacağız. Bir dakika.
1: Şurada şimdi bilgisayarı...
0: Hayır, hayır. O
2: bu sorudan vazgeçebilir miyim ben?
0: Hayır. Açtık. Hazırsan geliyor.

0: Evet efendim, hoş geldiniz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Bu akşam iki eski dost, iki emekli bankacı yarışmacımız var. Sağ olsunlar, bizi kırmadılar. Miniklerin gelişimine bir parça destekte bulunmak için hemen stüdyomuza geldiler. Ve büyük bir yarışma, büyük bir rekabet gösterecekler galiba. Evet. Hoş geldiniz Esra Hanım. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Esra Hanım, sizi tanıyarak başlayalım. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Merhabalar. Esra Aktaş ismim. Emekli bankacıyım. Bir oğlum var 12 yaşında. Kızım var 5 yaşında. Günlerimin çoğu onlarla geçiyor.
0: İsimleri neler efendim?
1: Yiğit ve Mira.
0: Mira.
1: Evet.
0: Harika. Ne anlama geliyor Mira?
1: Mira'nın yıldız, lider.
0: Yıldız, lider.
1: Evet.
0: Yiğit delikanlı. Yiğit. Nasıl? Evet. Haylaz mıdır? Böyle yaramazlığı var mıdır?
1: Yaramaz değil ama futbolla çok ilgili.
0: Ha, güzel.
1: Futbol oynuyor zaten. Evet, spor

0: Yürüyen bir süre. Zeynep Hanım, sizi tanıyalım. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Neyi yaptınız? Buyurun.
1: Çok sağ olun davet ettiğiniz için. İsmim Zeynep Gazel Bağcı. Ben de evliyim. 12 yaşında bir oğlum var. İstanbul'da ikamet ediyorum. Ben de emeklilikten sonra Esra gibi çok yoğun geçiriyorum ama spor yapıyorum biraz. Müzikle uğraşmayı seviyorum. İşte arkadaşlarımı organize ediyorum, konserlere götürüyorum falan. Ben biraz daha aktiviteli geçiyor benim emekliliğim.
0: Güzel hareketleniyoruz. Evet. Ama birinin zaten lokomotif olması lazım, evet, değil mi? Arkadaşlarımızı, evet, da sürekli evde, kesinlikle, bırakmayalım. Hazır emeklilik var. Bugünlerin tadını
1: çıkartmak
0: lazım.
1: Emeklilik rehavet getiriyor zaten. Ona izin vermiyorum ben.
0: Tabii yoğun iş temposundan sonra doğru yapıyorsunuz. Aynen. Ama belli zaten. Buraya da siz arkadaşınıza hadi gidelim bir yarışalım dediniz,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, kesinlikle.
0: Neyi yaptınız, geldiniz. Evet. Zeynep Hanım, sizle de tanıdık. O zaman Esra Hanım, sizin için Türkiye haritamızı açalım. Bakalım hangi il adına, hangi okul adına yarışacaksınız bu akşam. Butona basarak başlatabiliriz. Bakalım, haritamız dolaşıyor. Erzincan dedi, Isparta dedi, Van dedi. Bayburt'tan geçtik ve neresi geldi? Bakıyorum, Van. Van'daki Edremit Şehit Jandarma Pilot Yusuf Turgut İlköğretim Okulu'nu temsil edeceksiniz. Hemen Zeynep Hanım, size geliyoruz. Sizin için Türkiye haritamızı açıyoruz ve bakalım bu akşam siz hangi il ve hangi okul adına yarışacaksınız? Basın lütfen başlatın. Bakalım, Sivas'la başladık. Diyarbakır dedik, Kırklareli dedik, Tokat'tan geçtik. Malatya mı? Hayır, Muş'ta kaldık. Merkez Şeker İlkokulu'nu temsil edeceksiniz bu bölümde. Var mı Muş'ta bir bağlantınız?
1: Hayır, yok.
0: Gittiniz mi, gezdiniz mi?
1: Yok.
0: Belki kitaplarla, öğretim setleriyle beraber,
1: İnşallah,
0: siz de bir tur geçersiniz.
1: İnşallah.
0: Peki, o zaman illeri seçtik, okulları belirledik. Ne yapalım? Sır küpünün birinci bölümünü hızla başlatalım. Evet efendim, başlıyoruz. Sır küpünün birinci bölümünü yarışmaya, bakalım. İlk etapta 30 soru üstünden başlayacağız. Toplamda 61 sorudan oluşan bir tablomuz var. Ve 1, 2, 3, 4 kelimeden oluşan da bir şifre cümle sakladık. Bakalım önce hangi yarışmacımız bulacak? En çok puanı kim toplayacak? Evet Esra Hanım, sizinle başlıyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 3.
0: 3 nolu soruyu açıyoruz. Yukarıdan aşağı 2 harfli. 3 nolu soru, 1 video soru. İzleyelim bakalım ne var?

0: Evet, Coşkun Sabah'ında elinde canlanan bir enstrüman diyoruz. Bu iki harften oluşan enstrümanımız nedir acaba? Buyurun.
1: Ut.
0: Ut. T ile mi, D ile mi?
1: T.
0: T ile diyorsunuz. Bakalım ut mu? Evet, ut. Zeynep Hanım, sizin bir itirazınız var galiba uta.
2: Ben sanki D ile diyebiliyorum ama.
0: Doğru. Ama editörlerimiz, o konuya hakimler, hem T hem D iki harfi de evet, kullanabildiğimiz için biz ut T ile yazılışını bulmacamızda seçtik. Sizinle devam ediyoruz Esra Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 5.
0: 5 nolu soru. Yukarıdan aşağıya 4 harfli bir soru geliyor. Bakalım ne? Bildirme. 10 saniyelik süreniz başladı. Bildirme. Siz bu arada bankadayken çok İlan. Bildirmiştiniz.
1: İlan olabilir mi?
0: İlan değil. İlan değil ama çok yakın ilana.
1: İlan.
0: İlam doğru. Son dakika yakaladınız. İlam doğru yanıttı Esra Hanım. Yalnız Zeynep Hanım, T derken M midir, N midir derken teker teker gidiyor. Evet, dostluk, aha, arkadaşlık bir yere gidiyor kadar. Hadi beraber yarışalım bir yere kadar ama üçüncü soru yine Esra Hanım önde gidecek. Bilginiz olsun. Puanları neyse, topluyor.
2: Ben onu yakalarım sorun
0: sonra
2: değil.
0: Bilmiyorum, yarışmadan sonra bir sıkıntı olmasın. Dostum arkadaşım, sen nasıl 50 puanla bu etabı geçtin olmasın. Sizinle devam ediyoruz Esra Hanım.
1: Evet.
0: Hazırsak bir kutucuk daha açalım. Kaç nolu kelimeyi açmamızı istiyorsunuz? Buyurun.
1: 7.
0: 7. 7 ile devam ediyoruz. Yukarıdan aşağıya 3 harf gelsin. Dolaylı olarak anlatma. Bir şey yapıyoruz. 10 saniyenizi başlattım.
1: İma.
0: İma ediyoruz. Evet. Zeynep, Esra Hanım tekrar bildi. Zeynep Hanım yine gergin. Gittikçe geriliyor.
2: Eve gitmek istiyorum.

0: dostumuz, arkadaşımız ama sinirler Sır Köpü stüdyolarında sinirler geriliyordu diye, değil mi, ortamı yükseltiyormuşum. Peki Esra'm, sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4.
0: 4 numaralı soruyu açıyoruz. Bakalım. Yukarıdan aşağıya 3 harfli bir kelime arıyoruz ama bir görselimiz var. Bir video seyredeceğiz. Bakalım ne geliyor, izliyoruz.

0: Evet, görüntülerde izlediğiniz kirişli bir çalgı nedir acaba? 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Ay, sesi çok güzeldi ama bunu bilmiyorum.
0: Harika Zeynep Hanım, hazır mısınız? Size
1: kesinlikle
0: geliyor. Mitolojik bir çalgı diyorum bakın. Yanlış ama daha değil. Daha şu anda Esra Hanım'ın bir önce bilemediği süresini bir yiyelim. Bir İnşallah de harf açalım size. Bakalım bir ipucu olsun. İlk harfi L. 3 harfli. Mitolojik bir çalgı ne olabilir?
1: Lir.
0: Bir saniye.
1: Lir.
0: Lir. Doğru yanıt tabii ki lir. Hızla başladı. Bunu Zeynep Hanım bilecek, ben de oyundayım dedi. Ve şimdi sizdeyiz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: Ben de 2 diyorum.
0: 2 numaralı soruyu açalım. O uzun bir kelime seçtik. Hmm. Peki o zaman geliyor. Hazırsanız sorunuz.
1: Hazırım.
0: Mecazen sabote etmek. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
1: Baltalamak.
0: Baltalamak. Hem de arkadaşımıza bakarak baltalamak geldi.
1: Evet.
0: Lütfen arkadaşlık dostluk kazansın.
1: O çıkışta devam
0: amacımız,
1: eder. Burada,
0: amacımız ortak.
1: Burada rakibiz.
0: Burada rakipsiniz.
1: Tabii. Dışarıda dostuz. O ayrı.
0: Sen Zeynep Hanım için söylemek istemezdim ama biraz sanki.
1: Değişti değil mi,
0: evet,
1: biraz?
0: Evet. O geçince kendisi birkaç soruyu bilmeye evet, başlayınca evet, hemen farklılaştı.
1: Biraz değişti.
0: Sizle devam ediyoruz.
1: Evet. 23.
0: 23 nolu soru. Geliyor bakalım 23 nolu sorumuz neymiş? Bir video soru. İzleyelim bakalım nereyi soracağız size. Gelsin görselimiz.

0: Evet, İrlanda'nın başkentini soruyoruz. 10 saniyelik süreniz başladı. Görseli iyi seyrettiniz mi? İçinde şifre vardı. Neresi acaba? İrlanda'nın başkenti.
1: Ay vallahi hatırlayamadım.
0: Neresi? Gitti. Hemen Esra Hanım, bir harf açıyoruz ve sizin için süreyi başlatıyoruz. Bakalım İrlanda'nın başkenti neresiydi? Peki bir harf daha açalım. Ah diyeceksiniz de şu anda aklınıza gelmiyor. B de geldi. Araya da ben A'yı ben koyayım. Dab olsun. Zeynep Hanım ne
1: Ben de mi
0: olabilir?
1: sıra?
0: Dab.
1: Vallahi bilmiyorum ben bunu. Rezil oldum ya.
0: Bilemiyorsunuz.
1: Şaka
0: Aa,
1: gibi.
0: estağfurullah. Çok normal. Hemen bir harf daha açtık. Dab.
2: Dublin.
0: 10 saniyeniz başlattı.
2: Dublin.
0: Dublin. Doğru yanıt.
1: Tebrik ediyorum.
0: Harikasınız Esra Hanım. Hemen yakaladınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 12.
0: 12 nolu soru. Gelsin bakalım 12'de neyi arıyoruz? İveyen. İveyen. 10 saniye süreniz başladı. İvedik diyelim. Hızlı.
2: İvedik. Acil gibi bir şey mi ama?
0: Evet, acil gibi bir şey. Çabuk ilerleyen. Peki. Zeynep Hanım, sizin için başlatacağız. Bununla ilgili de bir şeyimiz
1: Akut
0: vardır.
1: mu? Akut mu?
0: Akut, doğru yanıt. Evet, çabuk ilerleyen, iveyen. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz Zeynep Hanım. Çok çekişmeli bir mücadele gidiyor. Bakalım kaç nolu soruyu açacaksınız?
2: 9.
0: 9 nolu soru dedi Zeynep Hanım. Geldi. Uyarı. 10 saniye süreniz başladı.
1: İkaz.
0: İkaz. Doğru. Zeynep Hanım, bildiğiniz zaman hemen söylüyorsunuz, daha sürenin başlamasına bile
1: Evet.
0: izin vermiyorsunuz. O zaman bir
1: 10.
0: daha.

0: harf buldunuz, Z harfini bulduk. Evet. Son kelimenin son harfi Z'yi açtınız. Size devam ediyoruz.
1: 19.
0: 19 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 19'da ne arıyoruz? Borazan sesi. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: T.
0: T. Doğru yanıt. T'yi de koyduk. 1 puan daha aldınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 20.
0: 20. Gelsin 20 nolu sorumuz. Nane ve yaban kekiğinin ortak adı. 10 saniyelik süre başladı.
1: Nane ve yaban kekiği.
0: Nane ve yaban kekiğinin, kekiğinin ortak adı. Mutfaklarınız iyi midir?
1: Evet.
0: İşte hem naneyi hem yaban kekiğini ortak bu isimle çağırabiliyorsunuz ama olmadı.
1: Ha.
0: Peki 10 saniyelik süre sizin için başlatacağız. Bir de harf açtık. Biraz zor. İlk harfimiz B. B, R, M. Ne olabilir? Olmadı. Peki bir harf daha açıyoruz. Zeynep Hanım bayağı şüpheli bakıyor. Bana oradan kekiği uzatır mısın, naneyi uzatır mısın, ikisini birden uzatır mısın derken kullandığımız bir kelime. Çok sık kullanırız.
1: Çok sık olduğu için bence hatırlayamıyorum.
0: Peki bir tane sesli harf koyacaksınız Esra Hanım ve bütün kelimeyi açacaksınız.
2: Sizin... Bir samin. Bir samin.
0: Bir samin değil, tek sesli harf koyacaksınız. Bakın tek sesli harf.
2: Bersame.
0: Bakın tek
2: sesli. Bersama.
0: Olmadı. Tek sesli harf bütün kelimeyi açacak. Ne kaldı?
1: Barsama. Barsama.
0: Barsama. Doğru yanıt. Bir de şifre harf açtık. Barsama söylemez misiniz?
2: Söyledim. Yok,
1: ben hiç duymadım. İlk defa duyuyorum. Ben de ilk defa duyuyorum.
0: Tabii ki şaka yapıyorum. Ben de hiç duymadığım bir kelime. Yani kekik ve
2: evet,
0: ortak ismi barsama. Ama bunu da öğrenmiş olduk.
2: Evet.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 21 açalım.
0: 21'i açalım. Gelsin. Ahmaklık. 10 saniyelik süreniz başladı. Ahmaklık. Ne olabilir?
1: Yani
0: bakın bu sefer de bütün kabayı... sesli harfler açıldı.
1: Budala.
0: Yok olmadı. Peki olmadı Zeynep Hanım. Bilirsin. Zeynep Hanım çok zor kelimeleri gidip buluyorsunuz böyle. Evet, cımbızlıyorsunuz tablodan. Halbuki yardımcı da oluyordum ben video sorular için. Galiba Esra Hanım için yapıyorsunuz bunu. Sizdeyiz Esra Hanım. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Ne olabilir? Ahmaklık.
2: Ne? Hamal.
0: Aa, çok da güzel çıktı esasında. Direkt buldunuz hamal dediniz hamala. Ama bir harf açıp size gelelim Zeynep Hanım. Hamayı da buldu. Benim ağzımdan kaçmadı.
1: Hama kaz mı? Hama kaz.
0: Hama kaz. Çok yakın. Ama kay. Kaz değil.
1: Ama kas.
0: Kas da değil.
1: Ne? Peki.
0: Ne olabilir acaba? Nasıl bir harf koyacağız? Tek harf koyacaksınız. Hadi tek biz. Harf.
2: Pişirdik. Hamakat.
0: Hamakat.
2: Yani, ama ben onları
0: Esra Hanım yakaladı. İpucu vermedim. Sadece kesinlikle. Tek harf koyacaksınız kesinlikle. Dedim. Hemen kendisi yakalıyor.
1: Evet.
0: Siz de devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 11.
0: 11. 11 nolu sorumuz geliyor. İki harfli küçük bir kelime istedi Esra Hanım. Aa. Notada duraklama işareti. 10 saniyelik süreniz başladı. Tak tak tak. Tak tak tak.
2: Es.
0: Es. Zeynep Hanım kelimeyi bekliyor.
1: Çok hevesliydim ama kaçırdım.
0: Bir de şifre harf kaptırdınız. Aşağıdaki cümlemiz de yavaş yavaş açılıyor. Tebrikler Esra Hanım, çok iyi bildiniz. Sizle devam ediyoruz.
2: 24.
0: 24. Bakalım 24'te nereyi arıyoruz? Bir meyvenin, Mersin ağacının morumsu siyah meyvesini soruyoruz size. 10 saniyeyi başlattık. Bir meyve adı bu. Böyle meyve yemiş derler böyle mor mor.
2: Erik değil değil mi? Erik
0: değil.
2: De mor değil.
0: Cilde, mideye, metabolizmaya da çok faydası olan bir... Esasında bir şey eriği diyorlar ama 10 saniye sizin için başlatayım Zeynep Hanım. M çıktı. Ne olabilir? Erik değil. Mu.
1: Mürt.
0: Mürt.
1: Mürt.
0: Mürt. Doğru. Biliyoruz. Mürt. Doğru. Bildiniz. Tebrik ediyorum.
1: Mürt. Teşekkür ederim.
0: Mide metabolizmaya iyi geliyordu. size de ipucu vermedi derseniz haksızlık etmiş.
1: Evet, kesinlikle. Bana çok teşekkür ederim.
0: Elimden gelen de

0: listeyi gösteriyorum. Siz de devam ediyoruz. Kaç 8, soru 8. Açalım? 8 açıyoruz. Gelsin 8. Evet. Bir müzik yapıtının sevimli, cana yakın çalınacağını anlatır. 10 saniyelik süreniz başladı. Müzik yapıtının sevimli ve cana yakın çalınacağını anlatıyormuş bu kelime. Biraz zor bir kelime.
1: Zor. Ben de gerçekten nerede buluyorsam Zeynep, zorları
0: nasıl
1: seçiyorum.
0: Buldunuz? İnanın öyle şifre.
1: Hayır, başı çıktı diye seçtim onu. O da zor oldu yani. Neyse,
0: Allah'tan Esra Hanım hemen çözecek gibi bu oradan. Peki Esra Hanım, bir harf açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Ne olabilir bu? Ama. Bir müzik terimi diyorlar. Ama. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Bakalım. Neyi açtık? Size geldik Zeynep Hanım. Var mı bir tahmininiz?
1: Ama sallıyorum. Ama bir ye. Ama bir ne? Ama bir ne? Ama bir me.
0: Ah. Ne dediniz? Yok. Ne dediniz? Yok.
1: Y dedim, yok.
0: K, M, N. Arada bir harf attınız. Ne olabilir? Y. Esra Hanım, sizi 10 saniyenizi başlatıyorum.
2: Ama bir ne?
0: Bir ne değil. N değil. M değil. K değil. K.
2: Ama bile.
0: Bakın K değil.
2: L. Ama bile.
0: Bildiniz. Ama bile doğru yanıt.
1: Ama bütün alfabeyi saydık ya.
0: K, M, N dedik. Ne? Aradan L harf gitti. Ne? Peki bir de şifre harf buldunuz. Tekrar sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 31.
0: 30?
2: 1.
0: 31. Gelsin bakalım 31'de ne arıyoruz? Efendim, yel. 10 saniyelik süre başladı. Yel. Yel.
2: Hiçbir fikrim yok.
0: Ne olabilir? Yani Zeynep Hanım, hep böyle yapıyorsunuz. De. Benden ipuçlarını kapıyorsunuz.
1: Yani
0: sonra.
1: Yel normalde rüzgardır da. Evet. Üç harfli halini bilemedim.
0: Yine şifre.
1: Bir harf vermeyecek misiniz bana?
0: Peki, verelim o zaman size bir harf. Metin Bey'den rica ediyoruz. Bir harf verdi.
1: Bad, bed, bid, but.
0: İlk ne dediniz?
1: Bad.
0: Doğru dediniz. Bad. Doğru yanıttı.
1: Bilmiyormuşum bunu.
0: Peki. Kaç sorumuz kaldı? İki soru sonra bölümün, etabın sonuna geliyoruz. Ve sizinle devam ediyoruz Zeynep Hanım. Kaç dolu soruyu açalım? 25. İlk bölümün finaline son soruya geliyoruz. Hazırsan geliyor. Hayır, siz buldunuz. Ya. Nasıl buldunuz bilmiyorum.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Şu an
0: bir dakika bunu içeride şey konuşacağız. Bir dakika.
1: Şurada bölümün sonunda konuşacağız.
0: Hayır. Ya. Şey yap, bir dakika.
1: Oğuz
0: hazır.
1: Bey,
0: hayır.
1: Oğuz Bey,
0: hazır. Fermentasyon sürecinde gaz çıkışını ölçmeye yarayan araç. Zeynep Hanım, 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Azometre.
0: Azometre. Doğru mu?
1: Bu da yanlışsa artık ben bu işi
0: vallahi
1: bilmiyorum.
0: Valla doğru ama bilmiyorum diye öyle bir çıkış yaptınız.
1: Ya şöyle, şimdi ekranda bir kesik şeyi var, işareti var. Ben onu sanıyorum ki 3 harf. Seçiyorum kolay diye.
0: Oradan harfli nereden, şey yaptınız.
1: Nereden uzun kelimeler varsa hepsini onu buldum.
0: Ben de bir an öyle şansım. Panik yapıp sesi ya ben olmasın de dedim.
1: Yok, olmasın dedim yani. Uzun görünce yine yanlış seçtiğimi
0: ama
1: anladım.
0: Çok güzel, anında bilin. Azometreyi biliyoruz değil
1: evet,
0: mi? O özellikle kimya laboratuvarlarının kullandıkları cam bir tüp, oradan içine gaz geldikçe ölçerek devam ediyorlar. Peki bu bölümün son sorusunu siz açtırıyorsunuz.
1: 18.
0: Açmadan önce var mı bir tahmin? Neyse hemen yok. Geliyoruz. Önce bir sorunuzu alalım bakalım hangi kilit kelimeyi açacaksınız.
1: 18.
0: 18 gelsin 18. Ne var bakalım? Sık gözlü A.
1: Tok.
0: Tor.
1: Tok.
0: Değil. Tok değil.
1: Tor.
0: Tor. Benden mi? Vallahi bilmeden oldu. Yemin ediyorum Esra Hanım, gerçekten yanlış anladı.
2: Ben gidiyorum.
0: Cevabı vermiş oldum, kusura bakmayın. Gerçekten tor dediniz zannettim. Nasıl bildiniz diye şaşırdım diyecektim. Peki bu soruda bizim size hediyemiz oldu. Hediye. Esra Hanım,
1: teşekkür
0: size
1: ederim. Aldım,
0: soru,
1: kabul ettim.
2: Borcunuz var.
0: Olduk,
2: evet.
0: Kusura bakmayın. Gerçekten tor anladım.
1: Hayır,
0: peki
1: ya.
0: Geldik bu bölümün sonuna. Bir fikrimiz var mı? Kaçar kelime bildiğimizle ilgili bir düşünceniz var mı? Bu bölümü nasıl geçtik sizce? Nasıldı şu ana kadar?
1: Esra,
0: bir küçük bir değerlendirme alayım Zeynep Hanım.
1: Güzel. Yani biraz heyecanlıydık tabii. O yüzden bilemedim bence. Heyecandan.
2: Yo, bildin ya, iyiydin.
1: Bildin mi? Bence Esra benden daha çok bilmiştir.
0: Yok. Bakalım nasıl bir puan tablosu var karşımızda. Evet, Zeynep Hanım sessiz sessiz.

0: Siz geldi ve 10 kelimeyi bildi. Esra Hanım 7 kelime, kusura bakmayın, bir tanesi son dakika benim desteğimle oldu ama ben size de yardımcı olmuştum. Bu bölümde 35 puan aldınız. Toplamda 7 kelime bildi Esra Aktaş. Zeynep Gazel 10 kelimeyi tamamladı ve Sır Küpü'nün birinci etabını burada tamamlıyoruz. Bakalım ikinci etapta 120 saniyede 10 soruya en çok kim doğru yanıtı verecek? Sır Küpü'nün birinci bölümü 35'e 50 bitti. İkinci bölüme geçiyoruz. 120 saniyede 10 soruya 10 cevap arıyoruz. Evet efendim, Sır Küpü'nün ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde Esra Hanım 35 puanla birinci bölümü bitirirken Zeynep Hanım 10 puanla, 50 puanla 10 kelime bildi ve bu birinci etabın kazananı oldu. Evet Zeynep Hanım, hazırsanız ikinci bölümdü. Direkt sizinle başlatıyorum. Hazırım. 120 saniyede 10 soruya doğru yanıt arayacağız. İlk sorumuz geliyor. Gümüşhane hangi bölgededir?
1: Güney Anadolu.
0: Güneydoğu Anadolu değil.
1: Karadeniz.
0: Karadeniz doğru ama Doğu Karadeniz olacaktı fakat doğru sayıyoruz.
1: Tamam.
0: Karadeniz bölgesi devam. Yere çizilen kutucuklarla oynanan...
1: Seksek.
0: Seksek doğru yanıt. Geçiyoruz. Sizinle devam ediyoruz. 3 nolu soru. Bir video sorumuz. Dinleyelim bakalım kimi soracağız size. Bir sesli soru dinliyoruz.

0: isimli şarkı ile tanıdığımız 2015'te kaybettiğimiz sanatçımızın ismi?
1: Erol Büyükburç.
0: Harikasınız. İlk kadın pilotumuzun adı?
1: Sabiha Gökçen.
0: Sabiha Gökçen. Harika. Beş çaylarının vazgeçilmez yemeği, kısırın ana malzemesi?
1: Bulgur.
0: Ama nasıl bulgur?
1: İnce bulgur.
0: İnce bulgur. Çok güzel. Bir video soru geliyor. İzliyoruz. Bakalım ne geliyor?

0: Yaylı çalgılar ailesine ait dört telli enstrümanın adı nedir? Keman çaldı. Çok güzel çaldı. Basketbolda bir takımdan sahada toplam kaç oyuncu bulunur?
1: 5.
0: 5 oyuncu bulunur bir takımda toplam. Hemen bir sesli soru geliyor. Dinliyoruz.

0: çok da severek dinledik. Hemen soruyoruz. Türkü de geçen Gesi Bağları hangi ilimizde bulunuyoruz? Kayseri dediniz. Erkeklerin özel günlerde giydiği takım elbisenin adı. Böyle.
1: Smokin.
0: Smokin, harika. Basınçlı hava ile şişelere doldurularak hazırlanan renksiz içecek. Bir sürü baloncuk vardır.
1: Şey.
0: Ne?
1: Alkol. Ne?
0: Ah, yok. Değil.
1: Soda.
0: Hadi.
1: Ne?
0: Son soru.
1: Basınçlı hava.
0: Bir sürü böyle köpürür bazen, köpük köpük olur. Hani içinde bir sürü baloncuk vardır. Peki. Pas geçebiliriz ama neyi geçeceğiz? Hepsini
1: bildiniz. Neyi geçeceğiz? Son soru.
0: Tekrar son soru. Bir daha soruyorum. Pas geçtik, aynı soru. Basınçlı hava. Şişeleri doldurarak hazırlıyoruz. Renksiz olur. Küçük şişeleri vardır. Bir sürü içeriz böyle şekerli su gibi. Serinlemek için soğuk. Kapağıyla oynarız.
1: Esra yardım etsene.
0: Oynardık. Oynamıyoruz.
1: Kapağı gazoz. Gazoz.
0: Gazoz bildiniz. Vallahi biraz son sorumuz olduğu
1: için. Kapağıyla oynardık deyince ipucunu aldım.
0: Ama baloncuktan bilirdiniz, renksizden.
1: İşte o
0: şeydi, reklamda çok küçükken vardı.
1: Basınçlı havayla girdiniz ya, oradan vardı. Bir daha bir teknik bir şey düşündüm.
0: Ama güzel gitti.
1: Teşekkür ederim.
0: Hepsini bildik.
2: Çok kolaydı çünkü.
1: Evet, benimkiler kolay dedim mi? Çünkü zor soruları ben anlaştım Oğuz Bey'le, sana bıraktık.
0: Ya çok güzel. Sizin sorularınıza başlıyorum, hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Peki, geliyor. 120 saniyeniz var. Takıldığınız zaman hiç riske girmeyin. Pas deyin,

0: bir şekilde buluruz. Şimdi geliyor sorumuz. Hazırsak başlatıyorum sürenizi. Güneydoğu'da, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Nemrut Dağı ile ünlü ilimiz Nemrut Dağı.
1: Ağrı.
0: 10 saniye.
1: Ağrı.
0: Değil. Ağrı diye çok yakın. Hemen isterseniz pas deyin geçeyim.
1: Pas, pas.
0: Pas dediniz. Gözleri bağlarak oynanan çocuk oyunu hangisidir?
1: Körebe.
0: Körebe. Doğru yanıt. Hemen bir sesli soru geliyor. Dinliyoruz bakalım ne soruyoruz.

0: 1981 yılında O Yaz şarkısıyla çıkış yapan pop müziğin güçlü sesini arıyoruz, kimdir?
1: Zerrin Özer.
0: Tabii ki Zerrin Özer, doğru yanıtı. İlk dünya haritasını çizen türkü soruyoruz, kimdir acaba? Büyük denizcimiz.
1: İbn Sina.
0: Değil, büyük denizcimiz. Kim olabilir?
1: Pas aklımda,
0: pas dediniz. Peki gelmedi. Futbolda bir takımdan sahada toplamda kaç oyuncu vardır? Futbol.
1: 11.
0: Doğru yanıt. Hemen bir video sorumuz var. İzleyelim bakalım ne geliyor.

0: Eski adı fonograf olan kayıtlı sesin mekanik ve benzer bir halini üretmeye yarayan makinenin ismidir. Nedir acaba?
1: Hiç aklıma gelmiyor şu anda.
0: Ay, peki, pas dediniz. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökülen çılbırın ana malzemesini soruyoruz. Çılbırın ana malzemesi. Sarımsaklı yoğurt yaparız, çok da güzel olur. İçine de böyle kırarız.
1: Yumurta.
0: Yumurta, doğru. Hemen devam ediyorum. Üst beden için tasarlanan, gövdeyi ve kolları örten bir kadın giysisi soruyoruz. Ne olabilir bu?
1: Pas.
0: Örtüyor. Peki, pas dedik. Hemen bir sesli sorumuz daha geliyor. Bakalım ne geldi? Yeah.

0: Türkiye'de adı geçen Evreş'e hangi ilimizdedir efendim?
1: Pas.
0: Pas dedik, peki. Ana maddesi limon olan yaz aylığının vazgeçilmez içeceği.
1: Limonata.
0: Limonata, doğru bildik. Hemen başa dönüyorum. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Nemrut Dağı ile ünlü ilimiz. Nemrut Dağı. Neresiydi?
1: Adıyaman.
0: Adıyaman, tabii ki Adıyaman. Hemen sıradaki sorumuz geliyor. İlk dünya haritasını çizen Türk kimdir? Hatırlayacaksınız. Pas demiştiniz.
1: Piri Reis.
0: Piri Reis. Harikasınız. Hemen bir sorumuz daha geliyor. Atlamıştınız. Pas demiştiniz. Eski adı fonograf olan, kayıtlı sesin mekanik ve benzer gramofon bir halini üretmeye yarayan?
1: Gramofon.
0: Ve gramofonu da verdik size. Reji okeyledi ve yeşili yaktılar. Gramofon da doğru yanıttı. İki soru bilemediniz. Sorularımızdan biri şuydu. Üst beden için tasarlanan, bluz, gövdeyi ve kolları örten kadın giysisi.
1: Bluz.
0: Bluz. Bir diğeri de adı geçen, türküde adı geçen Evreş'e Çanakkale olacaktı. Evreş'e yolları dar dedik. Bakalım bu bölümde kaçar soru bildik. Sanırım Zeynep Hanım yine bu bölümü de önde kapattı gibi geldi bana. Bakalım kaç puan topladık. Evet Zeynep Hanım, 10 soruda 10 yaptınız ve bu bölümde bizden 100 puan aldınız. Esra Hanım, Esra Aktaş, 2 soruyu doğru yanıtlayamadık. Çanakkale ve Bluz, çok da bildiğimiz, doğru yanıtlarını bildiğimiz 2 soruyu süreden dolayı yanıtlayamadık. Sağlık olsun. Bu bölümde 80 puan topladınız. Zeynep Hanım, sizi tekrar tebrik ediyoruz. 100 puan ve 80 puan, ikinci bölümü tamamladık. Sır küpünün 3. bölümüne geçiyoruz. Butonlar devreye giriyor.

0: Kaçar kelime bildik, nasıl geçtik? Esra Aktaş kaç kelime bildi ve kaç puan topladı? Zeynep Gazel kaç puanda? Evet, Zeynep Hanım iki bölümde toplam 150 puanla şu anda yarışmamızı önde götürüyor. Esra Hanım bakalım bu blokta arayı kapatabilecek mi? 115 puanla devam ediyorlar. Tabii butonların devreye girdiği 3. etapta soru seçme hakkı Zeynep Hanım'da. Sizinle başlıyoruz Zeynep Hanım. Tablomuzu açalım. Evet Zeynep Hanım, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 6.
0: 6 numaralı soru geliyor. Kağıt cilası 10 saniye sürerek başladı.
1: Ahal, ahat, ahav, aham, ahan.
0: Değil. Peki, olmadı. 1 saniye, hiç acele etmiyoruz. 10 saniyeyi tekrar başlatacağım. Eller butonda mı? Tekrar basabilirsiniz. Düşündünüz mü? Geliyor. Tekrar koyacaksınız. 10 saniyeyi başlattım. Esra Hanım, siz bastınız. Ne olabilir? Esra Hanım. Esra Hanım.
1: Ahar. Ahar.
0: Ahar doğru tabii ki. R'yi koydunuz hemen. Tebrik ediyorum Esra Hanım. R'yi buldu.
1: Evet.
0: Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 29.
0: 29 gelsin bakalım. 29'da neyi arıyoruz? Kısaca ordu. 10 saniye başladı. Zeynep Hanım bak.
1: Or.
0: Or. Doğru yanıt. Zeynep Hanım harikasınız. Hemen bastı, hemen yakaladı. O harfini de açtık. Bu arada aşağıdaki cümlemize de gözücüyle bakın lütfen. Önemli çünkü. Artık yavaş yavaş bu bloğun sonunda açacağız ve en çok puanı toplayan yarışmacımız birinci tahmin hakkını kullanacak. Sizinle devam ediyoruz 33. Zeynep Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
1: 33.
0: 33. Bakalım 33'te ne arıyoruz? Gelsin 33. Moskov. 10 saniyelik süreniz başladı. Rus. Doğru yanıt. Zeynep Hanım durmuyordu. İki harfte açılmıştı oradan. Artık açılanların üzerinden gidiyor. Çok fena kaptırdınız oraya.
1: Evet.
0: Hazırsak aman eller butonda olsun. Butona hızlı basın Esra Hanım. Alabilirsiniz burada. İş artık butonlarda. Hazırsak geliyor sorunuz. Kaç tane soruya açalım? 15. 15 açılıyor. Esra Hanım elimiz butonda. Dara. Dara. Esra Hanım siz...
1: İbre.
0: Değil. B ve R var.
1: Ebru.
0: Değil. Ebru değil.
1: Abre.
0: Abre çok yakın diyecektim ama demiyorum. Zeynep Hanım ipucu almasın diye. A harfini de açtık. Hazır mıyız Zeynep Hanım, Esra Hanım? Eller butonda 10 saniye başladı. Zeynep
1: Abra.
0: Abra. Doğru yanıt.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki bildi. Esra Hanım dikkat. Butona mutlaka basın. Abra yanıtıyla beraber Zeynep Hanım'a bir kelime daha kaptırdık. Kaç dolu soruyla devam ediyoruz Zeynep Hanım?
1: 38.
0: 38. Sorumuz geliyor. Kabul etmeme. Kim 10 saniye başlattım? Esra Hanım.
1: Red.
0: Red. Doğru yanıt. Hemen kaptık oradan. Bir de harf bulmuştuk. E harfini açmıştık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 46.
0: 46. Gelsin bakalım 46. Kendinden 10 saniyeyi başlatacağım. Eller butonda. Hazır. Kendinden geçen, çok mutlu olan 10 saniye başlattım. Zeynep Hanım. Nedir? Kendinden geçen, çok mutlu olan. Çok böyle ne oldum denir. Bilemedik, süre doldu. Bir daha söylüyorum. Ah ben şöyle oldum denir. Bir harf daha açtık. 10 saniye süreyi başlattık. Ne olabilir? Ne olmuş bu insan? Kendinden geçmiş çok...
1: Mest.
0: Esra Hanım bastı, mest dedi. Doğru yanıtı buldu. Çıldım bir ya. De harf buldu. Eski dostlar arasında büyük bir çekişme, büyük bir rekabet, büyük bir mücadele devam ediyor. Esra Hanım sizinle yürüyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 10.
0: 10 nolu soru geliyor. Bakalım ne arıyoruz? Kurallara bağlı... Resim ve heykel yapan sanatçı 10 saniyeyi başlattık. Eller butonda mı? Esra Hanım ne olabilir?
1: Akademis.
0: Akade?
1: Akademis.
0: Akademis çok yakın. Akade. Peki bir harf daha açalım. Hiç merak etmeyin, beraber bulacağız. 10 saniyeyi başlatıyorum. Hazır mısınız?
1: Akademici.
0: Akademici buldu. Kaptırdık oraya. Ben de sizinle beraber yarışıyor gibi oldum. Zeynep Hanım o kadar ısrarlı sert yarışıyor ki artık siz kazanın gibi oluyor. Peki. Tebrik ediyoruz Zeynep Hanım. Sizinle devam ediyoruz. Şifre harfimizi de bulduk.

0: Kelimeler yavaş yavaş açıldı. Sizle devam ediyoruz. Kaç dostum?
1: 22.
0: 22 gelsin bakalım, 22. Lezzet vermek amacıyla yiyeceklerin üzerine konulan sıvı kıvamlı karışım 10 saniyeyi başlattım. Üzgünüm, sos. Soru gitti. Esen sos. Sos doğru yanıttı.
1: Bir de cevap da gitti.
0: Evet, cevap gitti. Lütfen butonlara dikkat edin. 10 saniye uyarıma dikkat edin. Soruyu ona göre kazanacağız. Evet Esra Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soru açalım?
2: 37.
0: 37 gelsin bakalım, 37'de ne var? Okuyorum sorunuzu. Yük gemisi 10 saniye başladı. Yük gemisi ne bu? Yük gemisi
1: gider.
0: Zeynep Hanım?
1: Attım, gider.
0: Gider mi? İlla ki gidiyor. Suda gidiyor. Doğru. Gidiyor sakin sakin ama bir şey taşıyor ve buna bir şey deniyor. Bir harf açalım. Bakalım nasıl gidiyor bu? Esra Hanım. Hadi Zeynep Hanım.
1: Şilet.
0: Şilet mi?
1: Şilep.
0: Ha, şilep.
1: Siz yanlış anladınız.
0: Doğru. Ben yanlış anladım. Peki. Şilep doğru yanıttı. Harika. Bir de harf buldunuz. L harfini bulduk. Sizinle devam ediyoruz Zeynep Hanım. Hangi soruyu açalım? Şilet yanıtından sonra.
1: 44.
0: 44 geliyor. 44 nolu sorumuz. Oyuncunun yaptığı 10 saniye başladı. Kim bastı? Esra Hanım bastı. Rol doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Tekrar Esra Hanım, kaç nolu soruyu açalım?
2: 32.
0: 32 nolu soru geliyor. Bakalım 32'de ne arıyoruz? Taş kırıkları üzerine kum döşenip silindir geçilerek yapılan yol 10 saniye başladı. Kim basacak? Niye basmıyorsunuz?
1: Şolt mu?
0: Şot? Şolt. Şolt. Zeynep Hanım olmadı. Bir harf açalım. Muhtemelen bulacaksınız. 10 saniye tekrar başlatıyoruz.
1: Şose.
0: Zeynep Hanım da şose doğru yanıtını buldu.
1: Salladım
0: Esra. Sizinle devam ediyoruz. Şot mu? Şot muydu?
1: Şolt.
0: Şolt.
2: Şolt dedim zannettim ben.
0: Şilet, şolt. Bugün biz T'den gidiyoruz ama özellikle sonlara. Peki Zeynep Hanım. Ne yapalım?
1: Ne yapalım? 35.
0: 35 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin. Çocuklu kadın 10 saniye başladı.
1: Anne.
0: Zeynep Hanım bastı ve anneyi kaptırdı. Zeynep Hanım, eli butondan çekmeyin. Esra, Zeynep Hanım butonu çok iyi kullanıyor. Esra Hanım, butondan elinizi çekmeyin. Anne de gitti. Hazırsak yarışmacılarımız, sorumuz geliyor. İçimdeki çocuk filmindeki aktrist 10 saniye sürenizi başlattım. Kim olabilir?
1: Elizabeth Allen mı?
0: Allen çok yakın Zeynep Hanım ama Allen değil. Allen değil. Peki bir harf daha açalım. Esra Hanım eliniz. Dikkat. Bakın çok kazanın istiyorum. Niye bilmiyorum ama 10 saniyeyi başlatayım. Evet hazırsak. Kim basacak? Esra Allen. Hanım.
2: Allen.
0: Allen değil.
2: Allen.
0: Allen doğru. Tebrikler. Bu soruyu da siz aldınız. Bir de şifre harf bulduk. Son iki. İki kelime sonra açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz Esra Hanım. Kaçın?
2: 17.
0: 17. Gelsin bakalım 17. Bir videomuz var. Video soruyu izliyoruz. Bakalım hangi ilimiz?

0: görüntülerine ait olduğu ilimiz neresi? Kim basıyor butona? Esra Hanım.
1: Sakarya.
0: Sakarya. Doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Son soruyu açıyorsunuz. Hızla bakalım.
1: 51.
0: Hangi soruyu açacaksınız? 50.
1: 51.
0: 51.
1: 30'a kadar.
0: İki harfli hemen sağlam emniyetli bir kıyıya gittik. Peki bakalım nereye geldi? Manyetik rezonans görüntüleme 10 saniyelik süre başladı Esra Hanım.
1: MR.
0: Doğru mu? Tabii ki doğru. Tebrik ediyoruz. Evet Esra Hanım bildiniz, sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 56.
0: 56'yı açalım, gelsin bakalım 56. Kaynak Pınar 10 saniye başladı. Buyurun Esra Hanım.

0: Eşme mi? Tebrikler, doğru.
1: Doğru.
0: Gerçekten böyle çok güvensiz söylediniz. Evet. Ben de bir anda şaşırdım eşmeyi.
1: Duymuştum ama tam emin mi diye şey yapamadım.
0: Bir yerden duydunuz, aklınızda kalmış ve evet, son anda hızla geldi. Ben de böyle bilmiyorsunuz sanki ama dedim herhalde eşmeyi de atmazlar diye
1: düşündüm. Yok, bir yerden aklımda kaldı ama bir yerden acaba kalmış doğru mu diye bir tereddüt
0: harika
1: ettim.
0: Harika. Sizinle devam ediyoruz. Arayı kapattınız ve geçtiniz Zeynep Hanım da.
1: Nasıl yani?
0: Geçtiler mi acaba? Asla öyle bir şey yok tabii ki, söylemiyoruz. Biraz sonra bakacağız puan durumumuza. Buyurun.
1: 45.
0: 45 nolu sorumuz geliyor. Bakalım ne? Hastalıklara karşı bağışıklık için vücuda verilen eriyik 10 saniyelik süre başladı.
1: Zeynep aşı.
0: Aşı doğru yanıt. Bir de şifre harf buldunuz ve geldik finale. İkinci soruyu da bitirdik. Artık kelimelerimiz bayağı bir açıldı. Bakalım bu bölümde kaçar puan topladık, kaçar kelime bildik. Bakalım mı? Bakalım. Var mı bir tahmininiz? Nedir sizce durum?
1: Bence son bölümde Esra beni geçti.
0: Esra Hanım sizi geçti ama 3 blok toplamında acaba geçmeye yetti mi?
1: Toplamda Zeynep Hanım öndedir.
0: Toplamda da bir siz özellikle 120 saniyede 10 soru bloğunda bir 2 oradan fazla açtınız.
1: Evet.
0: Birinci ve ikinci etabı. Ama şunu hatırlatalım. Finalde doğru harfleri, doğru kelimeleri yerine koymazsanız tek harfle bile kaybedersiniz. Şimdi bir puan durumuna bakalım. Toplamda bakalım. Kaçar kelime bildik, kaçar puan aldık. Bu akşam Esra Aktaş bu bölümde 9 kelimeye doğru yanıt verdi ve 205 puanla geceyi tamamladı. Zeynep Hanım çok eski dostu Esra Hanım'dan küçük küçük harfleri de alarak bu bölümde 8 kelimeyi bildi. Birinci ve ikinci etaptan topladığı puanlarla 230 puanla bu bölümü, yani toplamda 3 bölümü önde bitirdi. Tabii burada şifre cümlemizden de bayağı bir yer açıldı. Dolayısıyla ilk tahmin hakkını Zeynep Hanım size veriyoruz. Bir tahmininiz olacak mı? Tahmin hakkınızı kullanmak istiyor musunuz? Şifre cümlemizi buldunuz mu?
1: Kullanmak istiyorum, buldum.
0: Buldunuz.
1: Yani gönül ister ki hem
0: bir saniye ben bir saniye hemen hatırlatıyorum. Bakın tek harfle kayarsa orada hak Esra Hanım'a geçer. Bu kadar puan topladım,
1: canımız
0: son dakika kaybettim demeyin.
1: Canımız sağ olsun.
0: Peki dinliyorum.
1: Acele ile yol alınmaz.
0: Acele ile yol alınmaz. Acaba bu akşamın şifre cümlesi mi? Bakıyoruz. Acele ile yol alınır mı, alınmaz mı? Zeynep Hanım alınmaz diyor. Çok da fazla harfimiz çıktı zaten. Doğru harfleri koyduğunuzu ben de düşünüyorum. Bakalım yanıtımız ne? Doğru yanıt bu mu? Tabii ki acele ile yol alınmaz. Bu akşamın şifre cümlesiydi. Tebrik ediyorum. Harika bir yarışma geçti. Aceleyle yol alınmaz. Bu akşamın şifre cümlesiydi. Evet efendim, final bölümünde bu akşam Zeynep Hanım kazandı ve eğitim setlerimiz, kitaplarımız Muş'a gitti. Harika bir yarışma geçirdik. İki banka emeklisi, iki eski dostun bir yarışma içerisinde nasıl çetin bir mücadele verebileceğini gördük. Nasıl geçti yarışma? Hemen bir değerlendirme alalım. Önce sizden başlayalım Esra Hanım. Nasıldı?
1: Çok eğlendim. Çok güzeldi. Biraz tereddüt etmiştim ama çok güzel geçti. Herkes gelsin bence.
0: Herkes gelsin. Evet. Keyifli deneyimi yaşasın
1: evet,
0: diyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederiz. Muş Merkez Şeker İlkokulu'na kazandırdınız Zeynep Hanım. Bayağı da iyi bir mücadele verdiniz kazanmak için de. Eski dost demediniz, 15 yıllık, 20 yıllık arkadaş demediniz. İlla kitaplar Muş'a gitsin diye büyük mücadele verdiniz. Nasıl değerlendirirsiniz yarışmayı?
1: Rakibim çok kuvvetliydi. Onun zekasını bildiğim için asıldım yarışmaya.
0: Evet.
1: İyi de oldu bence. Gönül isterdi ki iki ilimiz de kazansaydı ama...
0: Hiç merak etmeyin. Olmadı. Diğer ilimizin hakkı bizde saklı. Evet. Diğer ilimizdeki kardeşlerimize de mutlaka sıraları geldiğinde yine eğitim setlerini veya kitaplarını göndereceğiz, ulaştıracağız. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ne iyi yaptınız, geldiniz, katıldınız.
1: Çok
0: bizimle bu keyifli deneyimi yaşadınız. Efendim harika bir gecenin daha sonuna geldik. Sizler de

Bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize sirkupu@apara.com mail adresinden ulaşın, yazın. Sizi de Apara stüdyolarına misafir edelim. Keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Gençlerimizin, öğrenci kardeşlerimizin gelişimine bir taşı da beraber koyalım. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: çırağın sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü çırağının temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli ve Bursa 35, Sakarya 33, Balıkesir 36. Ankara açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 18. Konya ve Kayseri 34, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Aydın 39, Muğla 35, Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 34, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 33, Karabük 37, Rize 28, Samsun 31. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 35, Erzincan 33, Van 27, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 38, Şanlıurfa 41, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka

bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

0: biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fon. Akbank ve

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi, uçarsın
2: bu fiyatlara. Şimdi Ajet Mobil'e gel, takvimdeki en iyi fiyatları gör, avantajlı uçak biletini hemen al. Ajet.
3: Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Ed

Barış petrol çıkarıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı. Ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

0: konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladım.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: ay yemişti. Bak takıldı kaldı, görüyor musun?
1: Gelir ablacığım, kapları bekliyordur.
0: Yiyor ya, kız lüp lüp götürüyor.
1: Bırakmamışlardır.
0: Ne bırakmayacaklar be? Yatıya da kalsın madem. Seyhan, hadi git al şu kızı, gel.
1: Tamam ablacığım.
0: Allah Allah.
1: Tamam gidiyorum.
2: Hep ben konuştum ya. Samim abi sen nasılsın?
0: Ya Sema ablaya çok üzüldük.
1: Annemi tanıyor muydunuz?
2: Ay tanımaz mıyım? Ablamın en yakın arkadaşı.
3: O zaman dayıma neden bu kadar kızgın?
2: Ya ablam öyle arada kızar işte.
4: Söyledim ya. Huyu öyle. Huyu huyu.
3: Kızım bir bakın kapıyı.
5: Abi ben de kaçıyorum ha.
4: Nereye kaçıyorsun ya? Kal burada ya sen.
5: Sabah konuşuruz abi. Çok teşekkürler.
2: Rica ederim.
5: Hadi görüşürüz.
4: Hadi güle güle Ali ya. Böyle ani oldu ya.
6: Buyurun. İyi akşamlar. Ablamı çağırabilir misiniz?
7: Tabii bir saniye.
6: Ay neredesin?

0: Aa, bu arada şey için kusura bakmayın.
1: Önemli değil. İyi akşamlar. Sen de burada üşüme içeri.
0: Yok yok, iyiyim. Teşekkür ederim.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Salak selam. Ne oldu? Kızdı mı? Ay. Nereye bakıyorsun? Hiç hiçbir yere bakmıyorum abla. Öyle.
2: Hayır, bakıyorsun. Yanakların kızarmış.
0: Abla, bakmıyorum dedim. Hem sen neredesin asıl? Ablam artık utanmasın, yatıya kalsın diyor. Zor idare ediyorum.
3: Ya lafı daldın ya. Ne yapayım Seyhan?
0: İnadına yapıyorsun ha.
3: Kız ne inadı be? Severim ben Sabim abiyi. Alttan lüpletti dürümleri.
0: Verdin mi?
3: Verdim tabi.
0: İnanmıyorum abla. Ablamın heyeleri üstünde.
3: Asıl kız, bir şey deme.
0: Hiş, demeyeceğim tabi de.
4: Beliha'nın sesi tüm mahalleyi çınlattı.
5: Haklı, adam az yapmamış.
4: Yapana değil, yaptırana bak. Niye kaçmış adamcağız?
5: Ne bileyim ben anacığım.
4: Belki de Melihan'ın hatası. Ha? Ata bir ona anlatan yok.
5: Değildir.
4: Aman sen de iki günlük kadını anana karşı müdafaa et.
5: Anacığım, ne alakası var?
4: Bu ailenin kızlarında iş yok Kenan. Ay bak, buldular aslan gibi delikanlıyı, oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar.
5: Anacığım, ne oldu bittisi? 4 yıldır beraberiz.
4: Olsa olurmuş işte. Bak 4 yıl geçmiş.
5: Niye olmadı? Niye geçti anacığım?
4: Aman hiç bana bakma. Kıymetin dünya güzeli kızı dururken.
5: Yahu bana ne kıymet yengenin kızından ya? Ben Feride ile evleneceğim işte, o kadar. Allah Allah.
4: Güzel kız. 2 günlük kız için ananın kalbini kır. Kadın başına besle büyüt, sonra da benim bir kalemde silsin atsın seni.
6: Ya gerçekten hastalandıysa? Hay büyük Allah'ım, benim sınavım bitmedi mi daha? Gel bakalım Samim Efendi.

0: senin yerine geçmem gerek. Nasıl yapacağım? Bir şey söyle.
1: Anne baba neredesiniz ya?

0: Gökçen, sen daha uyumadın mı oğlum? Niye?
1: İşte sen bana masal anlatmadın.
0: Ne masalı ciğerim?
1: Annem hep anlatırdı.
0: Yengem, ben masal anlatmayı bilmem ciğerim.
2: Hayda.
0: Gel bakalım.
3: Yavrum benim.
2: Evet Mertcan Efendi. Bir varmış bir yokmuş. Güzel başladı değil mi? Çok uzak diyarlarda

0: başlamaz.
1: Adana'da?
2: Adana mı?
0: Adana tabii tabii. Ben anlatacağım, karışma. Adana'da iki kardeş yaşarmış. Bir gün büyük oğlan bir yaramazlık yapmış. Babasının en sevdiği, en kıymet verdiği kalemi kırmış. Kırmakla da kalmamış, bir de saklamış üstüne bak. Evde kıyamet kopuyor ciğerim. Baba diyor, benim kalemim nerede? Baba çok kıymetli adam. Sonra gidiyor. Baba kalemini buluyor. Nerede buluyor? Küçük kızın çantasında buluyor. Diyor küçük kıza, bu kalem diyor senin çantanda ne arıyor? Tabii küçük kız o zaman abisini çok seviyor diyor. Hiç sesini çıkarmıyor kız. Hiç abisini ele vermiyor çok sevdiği için. O yüzden babası, can canım benim. Baba gidiyor canından çok sevdiği kızına tokat atıyor. Tokat atıyor kız. Tabii oğlan siniyor. Saklanıyor diyor. Ortaya çıkmıyor hiç. Ama diyor ki kendi kendine, diyor büyüyeceğim. Ve babama diyor gerçeği anlatacağım, kız kardeşimi diyor temize çıkaracağım diyor. Yıllar geçiyor. Talip uyuyor bu. Kısmet olmuyor. Burada bir acayip hikaye oldu ama can canım. Sevmem ben güzelim. Gittim. Kardeşim gitti. Bana da vicdan azabı kaldı.

0: yapacağım. Hadi ablacığım, ben okula yetişeceğim.
1: Eda, hazır mısın?
0: Bir dakika, geliyorum.
2: Çocuklar, harçlarınız var mı?
1: Yok.
2: Al bunu, kardeşinle paylaşırız.
1: Ha, 20 lira. Ya bunu günlük mü aylık mı harcayacağım, ona göre idare edeceğim de.
2: Oğlum, insanlar ev geçindiriyor o parayla.
1: Hadi, hadi.
0: Allah'a ısmarladık ablacığım.
3: Güle güle. Abi, güle güle.
2: İyi dersler çocuklar.
1: Görüşürüz. Emircan, ne yiyeceğiz?
3: Mama yumurta istiyor.
2: Aferin onu, ağzının tadını biliyor. Şimdi gidelim iki tane yumurta alalım. Dünyanın en güzel omleti burada. Haydi bakayım.
4: Alo. Anne. Yok, İstanbul'dayım. Bilmiyorum anacığım, birkaç gün daha. Babam nasıl? Aslan aradı mı? Kimse görmemiş mi? Tamam, bir şey olursa ara beni anne. Tamam. Hadi öptüm anacığım ellerini.
5: Allah kahretsin, açık olmuşum.
6: Kim?
5: Ali.
6: Açmayacak mısın?
5: Açayım da ne diyeyim aşkım?
6: Bahadır böyle daha çok şüphelenecek. Zaten şehir dışındayım demiştin. Aç uydur işte bir şeyler.
5: 40 yıllık arkadaşım ya. Daha sesini duyar duymaz anlar yalan söylediğimi.

0: Bekle bekle, ben de geliyorum.
1: Hayırdır?
0: Ya madem nişanı dışarıda yapacağız, şöyle 3-5 parça bir şey alayım dedim. Ne oldu?
1: Hani elbiseler dolapta bekliyordu.
0: Feriden, belki ben de sıkıldım her gün aynı şeyleri giymekten.
1: Ha.
2: Semih abi geldi değil mi?
0: Ne alakası var Feride?
2: Hayır, makyaj da yapmışsın o açıdan.
0: Yani eşkere konuşma Feride, hadi.

0: Lilian.
1: Allah Allah.
0: Size çok önemli bir şey söylemem lazım.
1: Ferdi Bey, şimdi hiç sırası değil gerçekten.
0: Güzelim, şu Samim'le ilgili.
1: Ya yeter artık, bana şu Samim'le ilgili bir şey söylemeyin ya, yeter.
0: Geliyor geliyor, sonra konuşuruz. Yaktım çıranı seni, yaktım.
2: Konuşma, yere yatırır kafanı ısırırım.
3: Bittin, bittin sen. Görüşeceğiz seninle.
4: Günaydın Melihan. Günaydın Feride.
1: Günaydın abi.
4: Ya yemek için çok teşekkür ederim. Çocuklar bayıldı, ben elimi sürmedim tabii. Kararına çok saygı duyuyorum. Gerçi yıllar var boğazımızdan bir ev yemeğe geçmedi ama.
1: Niye? Sana yemek yapan kimse yok mu?
4: Yok Meriye, olmadı. Ah mı tuttu ne?
2: Meriha, yokluğun kalbimi hançer gibi deldi. Hiç sormadın bunca yıl sensiz nasıl geçti. Adını anmadan yaşadım sanma. Ne olur artık affet beni Meliha. Meliha.
4: Sen bu yufkalıkla bu çocukları alacaksın Meliha. Yerim ben. Yerim ben seni şampıstı.
5: Akşama dükkan kapanıyor. Çocuklar, özel bir gece. Gömleklerinizi falan değiştirin. Bembeyaz olsun. Öyle ter kokusu falan istemiyorum. Tırnakmış mırnakmış. Herkes jilet!
6: Hayırdır ustam?
5: Nişanım var.
6: Gene mi?
5: Oğlum sen terbiyesizlik mi yapıyorsun? Sana inat her gün nişanlanıyorum. Var mı diyecek?
6: Yok ustam.
5: İyi o zaman. Aç camları. Hadi. Ama nasıl dükkan? Hadi bakayım. Hadi.
4: Mesafesiz ya.
7: Çocuk haklı oğlum. 40 kere nişan yapıldı, nerede görülmüş?
5: Ya anacığım bırak Allah aşkına. Bir de sen başlama ya. Allah aşkına ya. Doğru koy onu. Onu doğru koy.
4: Ali oğlum, Aslan geldi mi? Bu Bahadır'a gider diyorsun ha?
8: Evet abi, başka tanıdığı yok.
4: Bahadır evde yok. Şehir dışında.
8: Öyle.
4: Biz niye Bahadır'a gidiyoruz?
8: Abi koca İstanbul. Başka nerede arayayım sen söyle.
4: Bilmiyorum, başka tanıdığı vardır belki de ya. Hani kız arkadaşının arkadaşı falan. Kızlar birbirine çabuk kaynaşır.
8: Anlaşır.
4: Bilmiyorum yani. Sen emin misin başkası olmadığına?
8: Abi dur.
4: Ne oldu?
8: Abi dur.
4: Ne oldu oğlum?
8: Abi Aslan.
4: Oğlum nereye?

0: Hocam. Beni çağırır mısınız?
1: Eda gel kızım. Geç otur şöyle. Nasılsın? Eda'cığım. Sınavda kağıdı boş vermişsin. Biliyorum. Zor günler geçiriyorsun. Ama sen bu okulun gurur kaynağısın. Matematikte de üstüne yok. Yazık etme kendine.
0: Canım pek ders çalışmak istemiyor.
1: Haklısın. Ama meşguliyet en iyi tedavidir. Aklını başka şeylere versen iyi olur. Al bakalım.
0: Bu ne hocam?
1: Sınav soruları. Sen şu problemleri çöz. Ben de bu seferlik boş kağıdı görmezden geleyim.

0: Ali.
1: Ya bir dakika abi.
0: Oğlum ne bir dakikası, yok işte.
1: Abi ya sen burada. Burada bir yerde.
0: Allah Allah. Allah Allah.
2: Sen çıkma mı kızım dışarıya? Ne istiyorsan söyle, ben getireyim.
3: Ya kaç gündür evdeyim, sıkıldım artık.
2: Ya bir gören olsa falan.
3: E kim görecek?
2: Ne bileyim ben, Mersin'den gelen giden olur, belli mi olur?
3: Ay tamam, ama bozuldun, geldik işte.
0: Aliço, sen bekle, istersen ben bir tur attım geleyim.
1: Tamam.
0: Tamam da o tamam ne tamamı?
1: Tamam geliyorum, ben sonra gene uğrarım.

0: bakayım sen orada?
1: Dayımı bekliyorum.
0: Yalnız mı bıraktı seni?
1: Hemen gelecek.
0: Yalancı çoban. Yemek yedin mi?
1: Dayım getirecek.
0: Hadi gel sen buraya. Hadi gel.

0: Abi ben hiç gelmeyeyim ya.
1: Olmaz. Kardeşime söz verdim, akşam analı kızı yapacağım.
0: Abi hiç canım yemek falan istemiyor ya. Ben Asin'i arayacağım.
1: Ciğerim önce karnını doyur. Aç karnına yollara düşünmez. Kahredeceksek beraber kahredelim.
0: Abi ben de kendi derdime düştüm, seni unuttum ya. İyi misin sen?
1: Semay mı soruyorsun? İyi olmuyor be Ali. Bazen unutuyorum biliyor musun? Gülüyorum, neşeleniyorum. Sonra bir fotoğraf, bir hatıra. Dan diye gelip vuruyor yüzüme ya. Öyle alışacağız işte ya, ne yapalım? Mukadderat. Ver bana da.
0: Abi bak geliyorum ama yemeğe yardım ederim ha.
1: Elini sürmeyeceksin. Dersin neden aşçı olmaz?
0: Adana Demirspor. İyi ki bir kebap yapıyorsunuz ha. Mezenin hası bizde, bizde.
1: Abi tabi. Canım yarım benim.
2: Aç bakayım ağzını. Çok güzel olmuş.
3: Olmaz mı? Çok meşhurdur Meloş'un mercimekli köftesi. Bak şimdi bu kurabiyelerden de bu peçeteye böyle koyacağım, tamam mı? Akşam da bunları yiyeceksin. Nişan olmasa ben seni böyle bırakmazdım ama.
2: Nişan ne demek?
3: Gel de anlat. Mertcan, nişan kalbimde hicran. Ne bakıyorsun? Yani Seyhan ablanın çok mutlu bir günü, anladın? Hep beraber kutlayacağız, eğleneceğiz. Anladın mı? Ha bakayım ha. Bir çatal daha vereyim mi?
1: Güzel yemek Adana'da yapılır.
0: Sen hiç tantuni yememişsin.
1: Ne tantuni? Kuş yemi gibi bir şey ya. Mertcan nerede? Mertcan neredesin?
0: Mertcan evde mi?
1: Mertcan. Ha birazdan geleceğim demiştim ya. Mertcan.
0: Mertcan.
1: Birazdan geleceğim dedim. Mertcan.
0: Mertcan.
1: Neredesin oğlum?
0: Mertcan.
1: Mertcan.
0: Mertcan.
1: Mertcan.
0: Ay Allah'ım nereye gitti bu çocuk ya? Abi nereye gidecek ya?
1: Ah Samim, ah Samim ya. Mertcan!
0: Mertcan! Mertcan!
1: Yok, gitti çocuk.
0: Abi dur.
1: Ya Melia, Mertcan'ı gördün mü?
2: Yanında değil mi?
1: Ya bir saatliğine bıraktı buraya, kayboldu çocuk ya.
2: Ne kadar çocuğu?
0: Ya benim yüzümden geciktik.
1: Allah beni nasıl biliyorsa öyle yapsın ya. Nereye gitti bu çocuk? Melia, Allah aşkına söyle, Mertcan'ı gördün mü görmedin mi?
2: Dayı.
1: Nerede o?
2: Bak bana kurabiye verdi.
1: Ya neredesin be oğlum sen ya?
0: Ya Mert'i korkuttun bir şey, yürü.
1: Gel.
0: Hadi ver.
1: Ah Melia, ah Melia.
2: Akşam kanyona geliyor musun?
4: Ne yapacağız?
2: Hiç bir şeyler yeriz, sonra da sinemaya gideriz.
4: Ya yok, ben ders çalışacağım.
2: Geç kalmayız Yiğit.
4: Yok ben gelmeyeyim.
2: Ne haber Eden?
5: Ne olsun?
2: Gelmeyecek misin?
4: Yarın görüşürüz.
2: Peki. Görüşürüz. Hadi.
4: Tamam.
2: Hadi.
1: Melia ne de sağlıklı. Ben seni bırakmayacaktım.
0: Ya işimiz uzadı Mert'o. Yoksa hemen gidip gelecektik.
1: Şşt Mertcan. Melia başka ne diyor?
2: Akşam nişan var dedi.
1: Anam babam bunlar her gün nişanlanıyor. Kimiymiş?
0: Baktım.
1: Pişt pişt Mertcan. Kim nişanlanıyor? Melia değildi mi?
6: Kolay gelsin.
1: Aa Feri kızı hoş geldin. Buyur.
6: Küçük bey bu sizin, buyurun.
1: Gelsene içeri.
6: Yok Samim abi hiç gelmeyeyim. Size börek getirdim.
1: Sağ olasın canım. Nişan varmış ha?
6: Ha Seyhan'ın. Siz taşınınca o açıdan yapamadık da.
1: Gel ha nişanlanıyor.
6: Ha Halim'in dükkanında öyle bir yemek yiyip geleceğiz. Nişan dediğimiz o.
1: Ah Halim kim? Halim kim?
6: Yok mu Samim abi? Adanalı Şahap Usta'nın kuru fasulyeci.
1: Asma altında.
6: Ha damat onların oğlu.
1: Ha.
6: Şurada meydanda şubesi var.
1: Bak bak bak bak bak. Allah mesut etsin ne diyelim ciğerim.
6: Amin cümlemize.
0: Ben de nişanlıma bakmaya geldim.
6: Yok ben de 4 yıldır sözlüyüm zaten. O açıdan. Neyse gideyim.
1: Güle güle canım ciğerim benim.
6: İyi günler. Ufaklık gofrete ihtiyacın olursa bana geliyorsun ona göre.
2: Tamam.
6: Tamam hadi güle güle.
5: Canlarım, bu gece hiçbir şey ters gitmeyecek. Cumali, Emrah, bak tekrar edelim. Yemekleri koydunuz. Hemen önden kibarca kola mıdır, ayran mıdır, efendim şalgam ister misiniz mi diye sordunuz. Bitti. Bak Allah aşkına bu gece bir aksaklık, tıksıklık, bıksıklık. Bak hiçbir şey istemiyorum. Bu gece hata yapanı affeylemeyeceğim ona göre. Hadi yerlerinize. Hadi yerlerinize.
7: Halim, nerede kaldılar oğlum? Gene bir aksilik çıkmasın.
5: Yok anacığım, merak etme, ben her şeyi planladım. Gideceğim şimdi, elimden alacağım onları. Lap lap lap lap, kontrol bende. Hadi.
6: Ne zaman evleneceğim dese sabahına ambulansta ya. Can alıp can veriyormuş.
7: Tövbe tövbe.
8: Nesi varmış?
6: Hiçbir şey yok kız. Kapı gibi maşallah. Senden benden sağlam.
8: Senin işin zor vallahi abla. Bunun daha evliliği var.
6: Seyhan ya, keşke o günleri görebilsen bir. Allah'ım kartı kaçtım. Vallahi bile kurudum.
8: Ay yok artık.
6: Ya vallahi ya. Vakit geçiyor kızım. Geçen gazetede okudum. 35 yaşında bir kadının hamile kalma ihtimali uçak kazasında ölme ihtimalinden daha düşükmüş.
8: Hopsa.
9: Kızlar.
8: Kızlar. Hazırlandınız mı?
6: Abla. Kız abla.
8: Ay bu ne güzellik ya.
9: Yok canım, bir şey yok be.
8: Vallahi fıstık gibi olmuşsun.
9: Aman işte bir rimel bir allık, o kadar.
8: 20 yıldır allıkla rimelin bu kadar yakıştığını görmemiştik.
9: Fırsatını buldu ya, dalgasını geçirecek.
8: Ay Halim geldi.
9: Hadi o zaman hadi.
8: Kız ruju parlıyor, parıyor, parıyor.
7: Mertcan hadi ablacığım.
5: Hadi Mert'o. Vay vay vay vay, ladies and gentlemen.
7: Ya dayı nereye?
4: Nişana gidiyorum.
5: Kimin nişanı?
4: Ya bir yabancı tanıdıkları, siz tanımazsınız.
7: Akşam yemeğine misafir var demiştin.
4: Var da yemek yediremiyoruz. Ali vallahi dünden beri çok mahcubum, sana yerim.
5: Abi önemli değil de ben gelmeyeyim ya.
4: Olmaz, beraber gideceğiz.
5: Sen abi vallahi ben...
4: Vallahi olmaz. Anca beraber, kanca beraber, beraber gideceğiz ki. Antremiz zengin olsun canım. Çocuklar, iyi geceler, bon appetit.
2: Gelmeyeceksin mi?
4: Geleceğim Mert canım, geleceğim. Hem de güzel haberlerle geleceğim.
5: Somewhere over the rainbow. Hadi çocuklar, Mert'o görüşürüz.
9: İyi akşamlar.
5: İyi akşamlar. Saracığım.
7: Aman hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk.
7: Sayın
6: Fizi. Halimciğim sen neler yapmışsın?
5: Anamla beraber yaptık, beğendin mi?
9: Çok. Ya valla helal olsun ya. Yapamayana örnek olsun.
5: Tebrik ederiz dayım. Sağ olasın Kirve, hadi bakalım darısı başınıza.
6: İnşallah Allah'ım.
5: Şişt, dükkanı bizim içine süsersin artık. Bunu da bir tavaya getir de şeker. Seyhan, beğendin mi sofraları? Bak, hep seni sevdiğin yemekler ha.
8: İnşallah bu sefer her şey iyi gidecek Halim, değil mi?
5: Her şey iyi gidecek Seyhan'ım, olur mu her şey? Artık kontrol bende.
7: Hadi, sofra hazır, buyurun.
5: Anacığım dur. Şükür deneyi keselim. Bak benim içim rahatlasın.
9: Vallahi Halim haklı Saime Hanım. Yani yine bir aksilik çıkmasın da.
7: Hadi keselim bakalım da. Bu sefer siz Melihan.
9: Ama yok.
7: Aman önümü gör. Geçen sefer ben keseyim dedim de ne oldu?

0: canım.
1: Hadi Allah aşkına.
2: Aman yok.
1: Ablacığım hadi keselim bitsin.
2: Abla hadi kırma bizi. Ay tamam hadi nerede keseceğiz?
1: Şurası. Oğlum kes müziği ver ışığı. Hadi Cumali ver ışığı. Ver. Hop.
2: Oha. Halim sahneye mi çıkacağız?
1: Ben sana 10 numara nişan yapacağım. Her şeyi düşüneceğim dedim mi demedim mi? Sen bu gecenin kraliçesisin. Çıkacaksın tabii sahneye. Gel. Hah derim.
3: Hah. Ben de.
1: Gel bakayım. Gel. Ablacığım. Anam. Hadi.
3: Hah. Hadi ana kraliçe hadi. Aman eşkere konuşma Feride. Ha. Bir kraliçe de sana geliyor.
1: Hadi.
4: Bak Mevdo'ya kıyamamış gördün mü? Hani terstir, huysuzdur ama yufka yüreklidir. Daha ilk günden çocuklara yemek getir. Öyle kızdır yani.
5: Abi nişana gitmemiz biraz ters olmasın?
4: Bilakis. Bu gece pamuk gibidir Melih'a. Gireceğim yanına. Efendi gibi en sevdiği çiçekleri, papatyaları vereceğim. Diyeceğim Melih'im. Bak ister beni vur, ister öldür ama bu çocukların günahı ne?
5: Kabul edecek diyorsun ya.
4: Ben söylesem kabul etmez ama Sema'nın hatırı için kabul eder. Ciğerim çok severdi Sema'yı. Hadi yürü.
5: Abi ben buralarda oyalanayım. Sen gir.
4: Yok yok sen benim misafirimsin. Geleceksin.
5: Abi ne misafiri? İçeride kıyamet kopacak şimdi ya.
4: Kopmaz. Senin yanında bağırmaz kardeşim ya. Bu çocuklara bu gece yuva bulduk bulamadık halimiz Yaman. Ali Yaman. Yürü.
2: Çocuklar geçen sefer küçük bir aksilik oldu ama bu sefer şeytanın bacağını kıracağız.
1: Amin. Hadi bismillah inşallah.
2: Hadi mutluluğunuz daim olsun. Kesiyorum. Kes.
4: Bona notte, bona notte.
2: Samim? Ne işi var bunun burada?
4: Tanrı misafiri ciğerim. Arkadaşım Ali Kürüz'den.
1: Sizi parayla mı tuttular anam babam?
4: Al çiçekleri sana getirdim sarı pepeti.
2: Samim bu nişanı bir daha bozarsan.
4: Yok haşa ben mutluluk dilemeye geldim canım ciğerlerim. Mutluluklar diliyorum size.
1: İyi ettin abicim. Eyvallah. Eyvallah. Ablacığım sen kes şükür deleyi. Bitsin bu çile. Gel.
6: Halimciğim biraz ayıp olmuyor mu?
1: Bak nişanlanamıyoruz ama benim bak vallahi bak kafayı yedirteceksiniz bana.
2: Samim bak gördün mü ne yaptın?
4: Ne yaptım? Ben hiçbir şey yapmadım. Çiçekle geldim. Geldim ki seninle bir konuşacağım.
2: Ya gelme.
4: Ya geliyorum bir sor. Niye geliyorum ya?
2: Sormayacağım.
4: Ya bir sor ya.
1: Abi sormuyor işte bırak.
4: Ya kendim için geldiysem namerdim ya.
7: Bırak bu numaraları Samim Bey.
1: Ya siz hepiniz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Sen nereden çıktın kardeşim?
7: Var ya bu sizi bırakıp o düğün paralarını İstanbul'da gazinoda kızlarla yemiş bu.
4: Bir kafa atarım sana gazinoyu görürsün ha.
7: Şş, yalan. İnanmıyorsanız Taci Bey'e sorun Melih Hanım.
4: Lan bana bak lan. Ben seni var ya.
2: Sahneyim.
4: Ne konuşuyorsun lan?
7: Konuş be. Ya
4: sen de buna bak.
2: Sahneyim.
7: Hadi getir.
2: Ya bırak.
4: Yalan söylüyor ya. Hepsi iftira. Yalan diyorum sana ya. Ulan sen var ya bak. Beni bularız.
7: Hadi gelsene.
4: Lan yarım
7: saat
4: lan.
7: Hadi gel.
1: Lan kes. Abim geç şu kaşaya.
4: Ya ciğerim benim bu adam var ya.
1: Ciğerimi deserim ben abim. Sen de şu köşeye geç.
7: Ama Halim Bey bu...
1: Beyni yedirtme. Beyni yerim senin ha. Geç. Ablam gel böyle. Kes. Yakarım evliya çapsın bu dükkanı yakarım.
5: Tebrikler. Abi ben çıkıyorum.
2: Anacığım kes. Kesiyorum.
1: Kes.
2: Kestim.

0: Hayırlı olsun, hadi.
1: Ablacığım, dersi başınıza.
0: Amin Seyhan, amin.
2: Ay Kenan, kırışır şey
0: yapmadan. Hadi hayırlı olsun.
1: Ay Kenan, kırabilecek miyiz?
3: Kıracağız, kıracağız, merak etme.
4: Abi. Şu arabanın anahtarlarını versene.
5: Ne yapacaksın?
4: Bahadır'ı vuracağım.
5: Yok diyordum burada.
4: Telefonum meşgul, belki gelmiştir.
5: Beni burada unutma. Benim durumum çok kritik burada. Unut sakın.
4: Tamam tamam.
6: Bu kim?
1: Hasan, abinin arkadaşı.
6: Sen ne?

0: bu adam çekip gidecek. Başımızın çaresine bakmamız lazım.
1: Ne yapacağız?
0: Bilmiyorum. Ama gerekirse size ben bakacağım.
1: Saçmalama.
0: Niye? Abiniz değil miyim?
1: Yapamazsın.
0: Başka çaremiz yok. Ya şu halimize baksana. 5 kuruş paramız yok. Kimsenin umurunda değiliz. Ya resmen dımdızlak ortada kaldık.
1: Ya iyi işte, bu adamı çekmek zorundayız. Hem annemle babam olsaydı da aynı şeyi söylerdi.
0: Ya ne söyleyeceklerdi? Onlar yüzünden biz bu adamın eline mahkum olduk. Ya insan çocuğu için 3 kuruş para bırakmaz mı kenara?
1: Bırakamamışlar işte.
0: Eda, otur. Otur. Bakın, bundan sonra birbirimizden hiç ayrılmayacağız. Ben abiniz olarak ne gerekiyorsa yapacağım. Dayım çekip gittiğinde size ben bakacağım. Tamam mı?
2: Tamam.
0: Anlaştık mı? Eda.
1: Tamam.
2: Gelme.
0: 2 dakika.
2: Sami'm.
3: Meleha. Durumlar çok.
2: Nesi var durumların?
3: Çocukların.
2: Ne var çocukların?
3: Anlatacağım.
2: Ay, yalan söyleme sen.
0: Ya daha bir şey demedim ya.
3: Meruş, benim gitmem gerekiyor.
2: Çocuklar?
3: Çocuklar sana bir alıştık sorun.
2: Sami'm.
0: Gidip geleceğim. Bir. Sen anlatırım.
2: Sen de bas git değil mi? Analarını babalarını kaybetti bu çocuklar. Bir de şimdi dayılarını kaybedecekler öyle mi?
3: Melih.
2: Sami'm, sıkıntıya gelemiyorsun. Eğer gelirsen de ortadan kayboluyorsun. Sami'm, sorumluluk alamıyorsun. Bak koskoca adam oldun ya, ne zaman büyüyeceksin sen?
3: Melih.
2: Sami'm, kaçıyorsun. Bak toz oluyorsun. Zora geldin mi tabanları yağlıyorsun.
3: Sen beni ister vur, ister öldür. Ama sana bir şey soracağım. Bu çocukların günahı ne? He?
4: Abla! Hadi be, göbek atıyoruz ama ya. Böyle olmuyor.
5: Gel beni abla, gel.
2: Sami'm, beni unut. Bu sefer beni gerçekten unut.

0: Bahadır.
1: Hı?
0: Acıktım ben. Çıkıp bir şeyler yesek.
1: Aşkım sen yakalanmak mı istiyorsun?
0: Ya niye?
1: E ne işimiz var bizim sokaklarda?
0: İyi de hep böyle gizli mi yaşayacağız Bahadır?
1: Dur ben sana bir pizza söyleyeyim.
0: Ya Bahadır.
1: İsrar etme aşkım ne olur ya.
0: İyi tamam ne istiyorsan söyle.
1: Alo. Girgin Sokak 26 numaraya bir pizza isteyecektim.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Nerede para? Ali, ne yaptın parayı?
1: Kız da haklı aslında. Sen de niye veriyorsun oğlum 15 bin doları?
2: Hangi 15 bin doları?
1: İşte o gemideki adam ona ne vermişim ya.
2: Sen nereden biliyorsun?
3: Yeter artık.
4: Aslan dur.

0: Ya Ali neredesin sen kardeşim? 4,5 saattir seni arıyorum ben ciğerim ya.
1: Beyefendi ben Doktor Gülcan. Telefonun sahibi maalesef bir kaza geçirdi.
0: Ya hanımefendi sen Ali'yi verir misin? Ben Samim abisiyim ya. Dalga geçmeyin benimle bu saatte ya. He?
2: Sağ ol. Halim zahmet oldu.
3: Önemli değil ablam benim.
2: Hadi akşamlar.
3: Hadi akşamlar. Hadi
2: ablacığım
3: görüşürüz.
2: Hemen geliyorum ben.
3: Hadi ablacığım. Hadi.

0: Ya millet tek seferde nişanlanır. Yani bizimkisi yılan hikayesine döndü.
1: Ya kusura bakma, ne olur.
0: Yok be güzelim ya, sen ne günahın var. Hadi bu Samim abi cüzuna bir adam, böyle şendir şakraktır, anladık. Aradan da 20 yıl geçmiş. Ablam neden hala sinirleniyor anlamadım.
1: E çok sevdi. Bence hala da seviyor.
0: Ya niye be Seha'nın bunu mu?
1: Ya bakma, aslında ablamlar anlatıyor. Böyle keyfi yerinde çok tatlı oluyormuş Samim abi. Ablamla deli gibi gülerlerdi böyle, ben de hayal meyal hatırlıyorum. E işte ondan sonra kim çıktıysa karşısına böyle içime kasvet basıyor dedi.
0: Sen bunların hiçbirisini yaşamayacaksın. Seni asla yarı yolda bırakmayacağım, biliyorsun değil mi?
1: Biliyorum.
0: Hadi ablam beklemesin.

0: Sana bunların hepsi müstahak Melia.
1: Aa, ne oldu abla ya?
0: Bu şiirler okudu, özürler diledi ya.
1: Ha?
0: Pişman oldu zannettim.
1: Olmuştur abla. Olmasa ne işi var peşinde?
0: Niye? İşi düştü beyefendinin. Çocukları bırakacaktı, sütüyecek.
1: Aa.
0: Feride, bunlar Sema'nın evlatları. İsteseler canım feda. Ama bu namussuz kaç yaşına geldi, hala kaçıyor ya.
2: Aa, abla yatmadınız mı daha?
0: Yok güzelim, ne yatacağız, uyku mu kaldı?
1: Aman boş ver abla be. Kız Seyhan, göster bakayım şu yüzüğü. Nerede? Anacığım bakar mısın?
0: Aferin Halime.
2: Beğendiniz mi?
0: Çok. Sen de böyle bekle ciğerci kedisi gibi.

0: Sokağa gidiyor.
1: Diğer macun ne tarafta?
2: Koridorun sonunda sağda.
1: Sağ ol.
0: Yok aslında bu akşam tokat gibi oldu bana.
2: Niye abla?
0: Ha ben şunu net bir şekilde anladım. Ya ağırlığımı koyacağım ya da evde kalacağım.
2: Feridem günaydın.
0: Ya Kenan masaya yumruğunu vuracak ya da artık bilmiyorum işte.
2: Abla ciddi misin? Kız Feride, Muazzez gene ayılıp bayılmasın.
0: Abla onu da kendi bilir artık yani benden şu kadar tolerans yok.
2: Ay şükürler olsun. Ver bakayım şuradan bir kurabiye.
0: Kız göster bakayım şu yüzüğü bana.
2: Abla.
0: Göster. Yok ben kesin konuşacağım ya. Abla bu çok güzel olmuş.
2: Afiyet olsun.
1: Ali Yaman trafik kazası geçirmiş.
3: Yeni geldi içeride.
1: Nasıl, iyi mi?
3: Servikal bölgede yumuşak doku travması var.
1: Nerede?
3: Boynunda ama hayati tehlike yok.
1: Çok şükür ya. Ben bir görebilir miyim kardeşim?
3: Polisler ifade alacak. Odaya çıkınca görürsünüz.
1: Sağ ol ciğerim, sağ ol.

0: Günaydın ablacığım. Son bir lokma.
1: Evet.
2: Zümleten günaydın.
3: Dayı neredeydin?
2: Hastanedeydim can canım. Bizim oğlan kaza geçirmiş.
3: Kim?
2: Ali.
4: Ne olmuş?
2: Ya polise göre ters yöne girmiş fakat ne olmuş ne bitmiş ben de anlamadım.
3: İyi miymiş?
2: İyi. Ucuz atlatmış adam yani.
5: Millet kurtuluyor, herkes annemle babam değil ki.
3: Yiğit.
5: Ne?
3: Abla niye kızdın abime? Yok bir şey, hadi sen şunu ye.
5: Ha? Hadi Eda, hadi geç kalıyoruz.
3: Evet, biz çıktık.
2: Ersen biz de gideceğiz hadi.
3: Nereye?
2: Seni çok sevdiğim bir yere götüreceğim. Şu Ali abinin çantasını ver. Oradan bir de poşet görüyorum, onu da ver. Ulan o

0: Feride, başım çatlıyor.
1: Dün akşam nişanda terledi tabii.
0: Ceryan vardı, Ceryan.
2: Anacığım esmiyordu bile. Kur'an derde kaldı çocuk. Kızım biraz dikkat etsene.
0: Anacığım sen işine bak, Feride burada, tamam.
1: Ama geldi de çok işe yaradı ya, neyse.
2: Ay. Ya Kenan, ben hep böyle laf mı işiteceğim?
0: Bir de sen başlama güzelim ya.
2: Yalan mı? Şimdi misal biz nişanlı olsak, evli olsak böyle laf eder mi annen?
0: Eder.
2: Eder de en azından başka türlü olur ya. Benim bir dayanma kuvvetim olur.
0: Şimdi yok mu?
2: Yok.
0: Niye?
2: Hayatım, yarın sabah gelip isteseniz beni. Nişanlı, düğünde yaş olacak 29. Hadi evlendik diyelim, çocuk oldu 30. Bunun daha ikinci çocuğu var.
0: Güzelim, ne yaptın ya?
2: Evde taksitle ömür geçiyor Kenan ya. Bir karar ver artık.
0: Yoksa?
2: Yoksa? Sen bilirsin.
0: Feride.
2: Bıçak yemeye dayandı artık Kenan. Seyhan'ın nişanı sondan mı oldu benim için? Annenle konuşacaksan konuş yani. Olmuyor de bir şey söyle. Ama bana bir haber ver.
0: Ya.
2: Ay, lütfen.

0: Öncelikle günaydın.
1: Samim.
0: Ya acil bir durum var. Bizim oğlan kaza yaptı.
1: Yiğit mi?
0: Yok, bizim Ali vardı ya gemiden, kardeşin.
1: Hayırdır?
0: Ya bunun bir tane nişanlısı var. Onun peşine geliyor İstanbul'a. Onu mu düşünüyor artık, neye daldıysa bilmiyorum. Dün gece ters yola giriyor, tam sürat gidiyor, duvara çarpıyor.
1: Aa.
0: Ya hastanede bazı işlerim var, sen Mertcan'a bakabilirsen.
1: Samim.
0: Ya acil bir hastam var diyorum, alamayacaksan.
1: Tamam tamam, biz buradayız, hadi sen git.
0: Heh. Bir şey lazım olursa evin anahtarı. Canımcı, Meriye ablana üzmek yok, tamam mı?
2: Tamam.
0: Aferin benim ciğerim. Meriye sağ ol ya.
1: Tamam hadi.
2: Gel bakalım çetin.
3: Ya şuna bak.
4: Yememiş, içmemiş, sabahına teklemiş fotoğrafları.
3: Ya herif Melis'in dibine girmiş.
4: Girer oğlum, Sertaç bu. Sen neredesin o sırada?
3: Evde nerede olacağım?
4: Melis haber vermedi mi sana?
3: Verdi de nasıl geleyim? Ne bir acayip. Zaten ne olacağımız da belli değil.
4: Diyorum oğlum, bize gelsene.
3: Ha tabii, annen karşısında 3 tane çocuk görsün de ne yapacak, çok merak ediyorum.
4: 100 kere söyledim. Bizim ev olmazsa yazlık var, 1 saatlik yol.
3: Üf, saçmalama.
4: Tamam abi tamam. Gitti, fırsat yok.
3: Abi kapat şunu, elimden bir kaza çıkacak.
4: Tamam be sen de.

0: Bugün nasılsınız?
1: Vallahi fena değil. Boyundaki hassasiyet devam ediyor. Bir süre boynuk takacak. Ufak tefek yaralar var. Onun dışında gayet iyi.
0: Allah'ıma şükürler olsun ya.
1: İşlemlerinizi tamamlayalım, taburcu olabilirsiniz.
0: Sağ olun doktor hanım.
1: Çok geçmiş olsun.
0: Sağ olun, sağ olun. Alico, çıkıyoruz ha. Verilmiş sadakan varmış biliyor musun? Ne oldu sana böyle canım ciğerim? Ne kardeşim ben? Lan uyudun mu kaldın mı oğlum? Niye tesyona giriyorsun sen ya? Alişo. Ses versene oğlum, dilini mi yuttun? Ali.
2: Yok bir şey abi.

0: Mertcan, ne olmuş, niye kaza yapmış Ali abi?
1: Trafik kazası.
2: Ya onu biliyoruz fındık faresi. Nişandan niye öyle bir telaş çıkıp gitmiş?
1: Bilmem.
2: Ya bu kızın peşine gelmiş İstanbul'a.
0: Kim bu Ali abi?
1: Bilmiyorum.
0: Oo, sen de nasıl casusun be Mertcan, hiçbir şey bilmiyorsun. Abla sen kaldır şu kurabiyeleri.
2: Tamam tamam, tembel casus, al şunu al.
0: Vallahi hiçbir şey öğrenemedik.
2: Mertcan, oğlum sen en son ne zaman şimdi?
1: Ne?
0: Yıkandın yıkandın. Abla ne bilsin çocuk?
2: Odayın olacak namussuz, yıkamadı mı seni? Seyhan. Al şu anahtarı. Karşıdan temiz kıyafet getir.
1: Tamam. Odam gidince bu tarafta.
2: Odası girince o tarafta.
0: Tamam.
2: Sen de gel bakayım buraya. Ha? Gel biz gidelim çimelim ha. Neymiş çimmek, neymiş yıkanmak. Hadi.

0: Pasuje, pasuje, budej, budej, ať an!
1: Ne yapıyorsun be salak herif?
2: Ne var lan?
1: Ne? Git!

0: Çocuklar ne oluyorsunuz?
1: Hocam görmüyor musun? Suratıma top attı ya.
2: Bana bak, kırarım kolunu senin Yiğit.
0: Delirdiniz mi siz? İkiniz de müdüre.
2: Abi ya.
3: Aliço, beğenmedin mi? Sen balık seversin ya.
4: Canım istemiyor abi ya.
3: Bak, bana da benim önüme denizi koyup et yemedim mi kendimi yemek yemiş saymıyorum.
4: Mersin'de de büyük kazanlarda barbun pişirirler böyle çekirdek gibi. Ahsen, ben, Bahadır her akşam okul çıkışı giderdik. Ortaokulda falandık. Ahsen bir üst sınıftan gelmişti. Matematikten çakmış. Sınıfa bir girdi. Ateş gibi bakıyor. Bahadır da beğendi görür görmez ama o beni seçti. Sonra nasıl oldu? Ne zamandan beri?
3: Şey mi? İkisi beraberler miymiş?

0: Alo. Evet. Hay. Aa, ben dayısıyım.
1: Tamam. Tamam, geliyorum. Güzel Allah'ım ya. Yiğit okulda kavga çıkarmış. Okuldan çağırıyorlar. Hadi sen de bırakayım giderken.
2: Gerek yok abin ya.
0: Ya itiraz etme, hadi yürü.
2: Tamam anacığım. Hadi geçmiş olsun. Sen de çok selam var. Ellerinden öperiz. Hadi hürmetler. Hadi.
3: Ne diyor?
2: Varmışsan Salim Adana'ya. Halim diyor düğün olmadan kiracılar çıkarak.
3: Niye?
2: Koskoca villa, baraj manzaralı, kim oturacak?
3: Kim?
2: Biz.
3: Nasıl? Adana'ya mı taşınıyoruz?
2: Evet. Ya niye düşürdün suratını şimdi?
3: Bilmem. Yani ben İstanbul'da yaşarız diye düşünmüştüm.
2: Tamam. Ya dükkanı kapatmıyorum ki. Adana merkez. Burada şubemiz var. Gideriz geliriz.
3: Halim.
2: Ya sen okul için gelmedin mi İstanbul'a?
3: Evet.
2: Ben de senin için geldim. Tamam işte nişanı yaptık. Okul bitti. Daha ne ki?
3: Halim, ben İstanbul'a alıştım galiba.
2: Ya Adana'da güzelim var Allah aşkına. Adana'dan güzelim var. Yok. Ya sen bana bırak, tamam her şey. Kontrol bende. Sen sıkma kafanı, rahat bırak. Çubuk içeri. Tazele.
0: Müdür bey saygılar. Ben Samim Yalçın. Yiğit'in dayısıyım.
4: Hoş geldiniz, buyurun. Çocuklar da çıkıyor zaten. Buyurun.
0: Hayrola müdürüm? Bizim delikanlı bir kabahat falan mı işledi?
4: Yiğit zor bir dönem geçiriyor, biliyoruz. Bu seferlik ceza vermeyeceğiz. Velisi olarak durumu sizinle paylaşmak istedik. Samim bey, hazır sizi bulmuşken şu okul ücretini hatırlatayım.
0: Neyi müdürüm?
4: Şimdi taksitlerimiz normalde ayın ilk haftası ödenir. Sizinkini 3 haftadır bekletiyoruz.
0: Eksik olmayın.
4: İsterseniz ödeme planını değiştirelim. Yoksa aynı şekilde devam mı etsin? Nasıl istersiniz?
0: Ödeme planı derken şey bilmiyorum tabii. Miktar olarak.
4: 25.600 lira.
0: 20?
4: 5.600.
0: Okul parası?
4: Evet.
0: 25.600.

0: Okulu ne yapacaksın?
1: Bilmiyorum. Dünya para. Ne yapacağım?
0: Özel okul işte.
1: Ya sen o kadar parayı bana versen ben alim olurum, alim.
0: Ya Sami, mahallede devlet okulu var. Oraya ver.
1: Devlet okulu?
0: He.
1: Çocuklar kabul eder mi ya?
0: Ya niye

0: Ercan o fotoğrafta 16 yaşında.
1: O zaman en büyük hayalimiz Mavi Köşe Pastanesi. Yani illa oraya gideceğiz. Babam çok sert bir adam. Öldür, Allah izin vermiyor. Deden de sen, benimkinden beter.
2: Ne oldu?
1: Ne olacak o namussuz dayın? Hallem etti, hallem etti, bizimkiler kandırdı. Gittik pastaneye, içeri bir girdik. Herkes samimi peşinde. Meğersem gediklisiymiş oranın. Heh, geldi işte. Hoş geldin.
3: Çocuk yukarıda mı?
1: Yukarıda, yukarıda. Ali nasıl?
3: İyi, çok şükür.
1: Neymiş, ne olmuş?
3: Valla karışık işler. Aşk insana her şeyi yaptırıyor Meryem.
1: Sen mi söylüyorsun Samet?
3: Doğru. Bugünlerde çok bunalttık seni ya. Ben Mertcan'ı alayım da gideyim ciğerim.
1: Samim.
3: Ya haklısın, diyecek bir şey yok.
1: Tamam. Ben çocuğu alayım. Geliyorum.
3: Çocuklar. Ali abiniz bir süre bizde kalacak ha.
2: Bizim odada mı?
4: Yok ablacığım. Biz odada ikimiz kalıyoruz zaten.
5: Ya ben kendi malikaneme çağırdım da kusura bakmayın. Sadece tek yatak sığıyor.
3: Ne biçim konuşuyorsun sen ya?
6: Sen mi abi?
3: Özür dile bakayım Ali abinle.
5: Niye?
3: Oğlum, Aliço bizim misafirimiz. Gerekirse başımızın üzerinde kalacak. Ama layıkıyla ayarlayacağız. Anladın mı?
6: Gerek yok abi, ben otele dönerim.
3: Ali Yaman, biz seninle Allah'ın kara iplerinden buraya kadar gelmişiz, sen beni yarı yolda bırakmamışsın. Ben de seni bırakmam kardeşim. Anca beraber, kanca beraber.
6: Afiyet olsun.
1: Kimin kimsesi yok mu bu çocuğun ya? Hastaneden çıktı buraya geldi.
4: Yok herhalde. Abla, kaza nasıl olmuş?
1: O da ayrı bir muamma. Samim'le konuştum, lafı eveleyip geveledi.
4: Ne diyor?
1: İşte aşk insana her şeyi yaptırır gibi bir şeyler.
4: Maşallah, çocuk da gemici değil, CIA ajanı. Heyecan seviyor. Ya da aşk için ölüme bile gidiyor. Vay be, ne aşk. Kız kim? Öyle bir kız.
1: Sen nereden biliyorsun?
4: Fotoğrafta. Ne fotoğrafı? Ali'nin çantasında gördüm ya.
1: Sen Ali'nin çantasını mı karıştırdın?
4: Abla yok, niye karıştırayım? Sen Mertcan'a kıyafet almaya yolladın ya. İşte çanta ortada duruyordu. Ben de şöyle bir göz ucuyla bakıverdim. Seyhan, hadi ben meraklı turşucuyum. Kabul. Sana ne oluyor? Ha, sen hani ilgilenmezdin böyle şeylerle?
1: Ay, ilgilenmedim abla. Aman tamam, apır sapır konuşmayın hadi.
7: Oh, çorbalar gelmiş. Oh, ver bakayım tabağa.
6: Sevdiğim çorba.
7: Al bakalım.
6: Hmm, çok güzel olmuş anacığım, eline sağlık.
7: Şeker bal olsun oğlum. Senin için yaptım.
6: Bir tanedir benim anam, bir tane. Dünyalar güzeli.
7: Hayırdır oğlum?
6: Yok, bir şey yok. Yani aslında var da.
7: Ne var?
6: Şimdi söyleyeceğim, bayılacaksın diye korkuyorum.
7: Niye? Çok kötü bir şey mi söyleyeceksin?
6: Yo. Şeyle ilgili. Feride ile. Bak dedim.
7: Ne dedin?
6: Anacığım, ne bu surat?
7: Ne var suratımda? Hani Kenan, akşam akşam illa bir tatsızlık çıkaracaksın.
6: Ya bu ne tatsızlığı? Allah Allah.
8: Hadi. Size bir haberim var.
1: Neymiş?

0: çok etkili bir konuşma oldu.
1: Ay ne dedi?
0: Yarın anacığıyla konuşacak.
1: Aman hep aynı laf ya. Evin taksidi bitsin, portakal bahçesi satılsın.
0: Hayır anacığım ya, bu sefer çok etkili bir konuşma oldu. Resti çektim, anladı o da.
1: Abla yoksa tamam mı?
0: Kız Feride, Taran'ın kuyruğu kopuyor mu acaba ya? Ablam odana öküz değilse kopacak artık inşallah.
1: Hayat inşallah.
0: Abla nereden buluyorsun bu lafları ya?
1: Ya of ya, inşallah inşallah. Ay şimdi benim ayağım yandı şu an.
0: Otur iki dakika.
2: Şimdi anacığım, Feride ile ben... İyi misin?
3: İyiyim, iyiyim. Sen anlat.
2: Yani biliyorsun, 4 yıldır söylüyoruz. Anne, sen böyle yapınca dikkatim dağılıyor ama.
3: Sen bana bakma, anlat çocuğum.
2: Peki. Feride ile ben... Bu kim?
3: Hayırdır inşallah.
4: Akşamlar.
3: Rahatsız etmiyoruz ya.
4: Olur mu canım? Buyurun, buyurun.
3: Ah, sabaha da gelmiş.
4: Nasılsın oğlum? İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar kıymetli teyze. İyiyim, sağ olun.
3: Oğlum, sabaha ya da bir merhaba demek yok mu?
2: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Anne, hani konuşacaktık?
3: Buyur, geç kıymetciğim. Ne içersin kıymet?
1: Kahve içelim ama sabahcım yapsın kahveleri.
3: Aa, canım maşallah, maşallah.
1: Tabii yaparım Muazzez teyze ama siz ayakta kalmayın. Şekerli.
3: Şekerli.
5: Harika bak.
6: O da benim.
3: Lütfen.
7: Dayı televizyonun sesini kısar mısın? Ödevimi yapmaya çalışıyorum.
5: Utandı.
6: Ben hasta değilim.
8: Şşş. Siz bu tarafa...
1: Mertcan uyudu.
8: Bizim de geldik.
7: İyi geceler.
5: Yiğit. Daha bir şey demeyecek misin?
7: Ne hakkında?
5: Bugün müdür niye çağırdı okula? Bir arkadaşını fena halde benzetmişsin.
7: Bu seni ilgilendirmez.
5: Yiğit. Bak gençsin, fevrisin. Hani şimdi koleji bilmiyorum ama başka okulda canını yakarlar oğlum.
7: Ne okul, ne başka okul diyorsun sen?
5: Başka okul, devlet okulu.
1: Ya dayı ne oluyor?
5: Desene şöyle.
7: Aha!
5: Şimdi çocuklar, bugün okula bu kavga için çağırmamış. Aynı zamanda müdür başka bir şey söyledi. Bizim borcumuz varmış okula.
1: Ne kadar?
5: Çok fazla. Bir insanın bir ömür boyu göreceği parayı alıyorlar yani.
7: Kolej tabii ki de alacaklar.
5: Kolej orası ama bende para yok, olsa amenna.
1: Ya dayı ne olacak?
5: Vallahi mahallede devlet okulu var yani.
1: Devlet okulu?
5: Devlet okulu, devlet okulu okul değil mi?
7: Yok ya.
1: Ya dayı bütün arkadaşlarımız orada.
5: Bütün arkadaşlarımız orada, babalarının şoförleri de kapıda. Ben nasıl orada olacağım? Ben yapamam kızım. Yapamam. Allah Allah. Anlatamıyoruz galiba.

0: Paran yoksa birinden borcam.
1: Kimden?
0: Bilmiyorum, bul bir yerden.
1: Oğlum buldum, bir iki ay sonra ne olacak?
0: Başkasından alırız.
1: Alamam. Ben böyle bir yükü kaldıramam ya.
0: Ya sen hayatta hangi yükü kaldırabilirsin?
1: Ama değil o.
0: Sen hayatta neyi becerdin?
1: Yiğit, kalbini kıracağım ha.
0: Ev yok, yemek yok, para yok. Bu ne ya? Bu kadarını ben de yapardım.
1: Yap o zaman.
0: Yapacağım.
1: Yap ulan. Yap. Ben haklı mıyım ulan ben? Mis gibi hayatım vardı lan benim orada. Nerede akşam orada sabah. Geldim buraya, her gün derdiniz bitmiyor. Başka bir dert, her gün başka dert.
0: İyi o zaman, işte gidiyoruz.
1: Git, nereye istiyorsan git.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Annem haklıymış. Sen hayatta hiçbir haltı becerememişsin. Sen bu ailenin yüz karasısın.

0: nereye?
1: Bilmiyorum.
0: Ne demek bilmiyorum?
1: Ya amcama gideceğiz.
0: Almanya'ya. Ya pardon, yanımızda kimse olmadan nasıl gideceğiz biz oraya? 18 yaşında değiliz.
1: Ya ararız, gelir o bizi alır.
0: Ha, o bizi alana kadar ne yapacağız peki Yiğit?
1: Ya Eda, kes soru sormayı, bir şekilde halledeceğim.
0: Ama ya...
1: Gel buraya, gel. Bak, dayıma laf yetiştirmek yok, tamam mı? Söz mü?
2: Söz.
1: Gidiyoruz.

0: se muove.
1: Che alleo c'aveva?
0: Neymiş?
1: Evcilik oyunu bitti. İçimizde ne varsa döktük ortaya. İyi de oldu.
0: Abi senin derdin sana yetiyor. Ben gidiyorum.
1: Nereye gidiyorsun oğlum?
0: Bilmiyorum, bulurum ya.
1: Nereye gitti? Ne yeri ya? Allah.
0: Mersin'e dönmem. Burada da kalma. Basıp gideceğim öyle işte.
1: Oğlum iki gün sonra gideceğiz. Kürüz'e gideceğiz. Nereye gidiyorsun ya?
0: Nasıl? Sen gelecek misin?
1: Geleceğim. Sabah çocuklar uyansın konuşacağım ya. Seçim yapamıyorum ben yani. Buraya kadar. Bu kadarmış. Dahası yok.
2: Herkes kendine bir çanta yapsın. Sabaha karşı gideceğiz. Bakın bu evde bir gün daha kalamayız.
3: Tamam.
4: Ama çantamı ben yapacağım. İyi yap.
1: Taci validesinin eşyalarını koymuş. Bir oda boş dedi ama bir bakalım. Nasıl? Eski meski ama idare eder Alço ya.
0: Araba ne durumda abi?
1: Araba iyi, tamir oluyor.
0: Abi şunu Taci abiye versene.
1: Bu ne ya?
0: Para. Yetmezse gemiden daha yollarım ben.
1: Sen onu sok cebine ya. Sigortadan halloluyor arabanın parası. Sen nasılsın? Sen iyi misin? O önemli olan. Gerisi hallederiz.
0: Ya neyi hallediyoruz abi ya? Hiçbir şeyin hallolduğu yok. Baksana acayip bir dünya. İnsanın en yakını sırtından vuruyor.
1: Öyle yakınlık olmaz kardeşim. Senin o taraflarda biraz işler karışık Aliço. Sen bana sorarsan kendini kahretme. Ciğerim benim. Bu da geçer. Ne demişler? Her kışın sonu bahardır. Bunun da altından kalkacağız Alimallah. Canım ciğerim.

0: Seyhan. Kız. Şşt. Hı. Kalk hadi.
1: Niye ya, ben işe gitmeyeceğim bugün.
0: Niye?
1: Ablamın arabayı servise götüreceğiz.
0: Kız Seyhan. Şu anda evliliğine ilk adımını atmış biri duruyor karşında.
1: Ha?
0: Kenan aramadığına göre Muazzez teyze galiba...

0: evlenmemizi kabul etti.
1: Nereden biliyorsun ya?
0: Anacığım, şu anda kadın kabul etmeseydi ambulansta acile gidiyorduk.
1: Abla ya. Ya ne güzel uyuyordu.
0: Hadi anacığım hadi. Ablan için dua et kız.
2: Galiba bu sefer olacak bu iş.
3: Çocuklar. Hadi okula geç kalacaksınız, kalkın. Eda. Yiğit hadi oğlum.
4: Dayı, bizi istemediğini daha ilk günden söyledim. Haklısın. Her günümüz dert. Ama merak etme, gidiyoruz. Artık özgür ve mutlu hayatına dönebilirsin. Verdiğimiz rahatsızlık için kardeşlerim, babam ve annem adına özür dilerim. Yiğit.
3: Ali. Hı. Oğlum uyan.
5: Hı. Ne oldu?
3: Ya çocuklar yok.
5: Nasıl yok?
3: Yok, gitmişler. Sen bir şey duydun mu?
5: Yok. Karşı evde olmasınlar.
3: Hangi karşı evde?
5: Geçen sefer Mert'i orada bulduk ya.
3: Allah Allah.
0: Sağ ol ablam. Abla be. Ya Kenan'ı arasam mı acaba?
6: Ay Feride, Allah aşkına biraz kendini şöyle ağırdan sat. Ne o sabahın köründe öyle yangından mal kaçırır gibi ya.
0: Günaydın.
6: Günaydın.
0: Gel anacığım, otur otur.
6: Hadi iki lokma bir şey yiyin de çıkacağız. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Sami?
3: Neredeler?
6: Kim?
3: Ya Meriye, Allah'ını seversen çağır şu çocukları ya.
6: Ne diyorsun Sami?
3: Mertcan, Eda! Neredesin kızım?
6: Ya kime bağırıyorsun ya?
3: Ya çocuklara bağırıyorum. Burada değiller mi?
6: Yok.
3: Yemin et.
6: Ya Samim, sabahın köründe ne işin var çocukların bende?
3: Gittiler.
6: Ya nereye gittiler?
3: Ya, yok bilmiyorum. Çocuklar evde de yok ya.
5: Samim abi. Yiğit aradı.
6: Abla ne oluyor? Ya ben de anlamadım. Anne ne oldu?
5: Çocuklar evden kaçmış.
6: Ne?
3: Cevap vermiyor abi. Bende kabahat ya.
6: Samim koş.
3: Nereye?
6: Karakola.
5: Tamam ben de gidiyorum.
3: Ya sen nereye geliyorsun? Sen ne hastaneden yeni çıkmışsın ya?
6: Feride, çocuğa göz kulak ol.
7: Abla ben işe gideceğim.
6: Abla ben buradayım. Bak oğlan hastadır, aç kalmasın.
3: Meriye hadi yürü.
6: Samim.
3: He.
6: Ya altına bir pantolon giy.
3: Bununla gitsen ne olacak ya? Çocuklar kaybolmuş. Pantolonu gitsen ne olacak?
6: Anahtar.
7: Anahtar. Abla dur üstüne. Al. Dikkat et. Mersan kaçın. Mersan, Mersan.
2: Geliyor, geliyor.
4: Gel, gel, gel. Kimse gördü mü seni?
5: Yok oğlum, görmedi.
4: Okulun kapısının önüne bekledim.
5: Ne oluyor, gidiyor musunuz?
4: Gidiyoruz.
5: Ne yapacaksınız?
4: Ya yoldan amcamı arayacağız. Sonra da ver elini Almanya.
5: Almanya? Kurtuluyoruz oğlum buradan. Paran var mı?
4: Var var.
5: Ya. Yaz. Sen al şunu.
4: Yok.
5: Almanya'dan yürü olarak yollarsın.
4: Bak. Adresi buraya yazdım. Anahtar da burada. Evde her şey var. Bir şey olduğu zaman ararsın. Bak. Bizi görmedin, tamam mı?
5: Tamam dostum. Oğlum gitmeden ara, tamam mı?
4: Tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi hadi.
6: Samim dikkat.
3: Ya dikkat ediyorum ya.
6: Geçen sefer de öyle dedim, bak direğe yapıştık.
3: 20 sene oluyor, 20 sene.
6: Vallahi bilmiyorum, bak bacağımda izi hala duruyor ha.
3: Ali ha. Bu çocuklar nereye gitmiştir ya?
6: Bilmem. Kim bilir neler yaptın da kaçtı çocuklar.
3: Kim, ben mi? Ben ne yapacağım ya?
6: Samim, durup dururken kaçmadı ya bu çocuklar. Bir şey yaptın elbet.
3: Ya bir şey yapmış olsam önce sen bilirsin. Kabak gibi görünüyor her şey.
8: Babam, şimdi seninle çok güzel bir yere gideceğiz. Uçağa bineceğiz.
2: Mertcan, simit al ablacığım. Ne oldu?
4: Cevap vermiyor.
8: Abla, Almanya'da ne yapacağız?
4: Hayatımız kurtulacak.
2: Bir kere daha iyi okullarda okuyacağız ve daha iyi imkanlarımız olacak ablacığım.
8: Başka?
4: Çok güzel bir evde yaşayacağız.
2: Amcamın evi büyükmüş. Belki yine kendi odamız olur.
8: Oyuncak?
4: İstemediğin kadar. Aa, amcam belki seni araba

0: dağılır.
1: Ya başka ülkelere de gidebilir miyiz?
2: Niye gitmeyelim kızım? Avrupa'dayız. Her yer ayağımızın altında.
1: Ben Londra'ya gitmek istiyorum.
2: Londra. Siz Mertcan Bey?
3: Disneyland.
2: Disneyland. Aferin koçum benim. Sonra Fransa. Disneyland.
3: Söz mü?
2: Söz.
4: Sami şuraya bir yere park et. Geldik.

0: Amca ben Yiğit.
1: Ha. Nasılsın Yiğit?
0: Ya amca iyi değiliz ya.
1: Niye?
0: Dayımla kavga ettik. Amca. Biz evden ayrıldık. Okuldan çıktık. Dayım çekip gidecek. Berbat durumdayız. Biz Almanya'ya gelmek istiyoruz.
1: He? Nasıl geleceksiniz?
0: Bilmiyorum. Sen gelip bizi alırsın.
1: Sen benimle dalga mı geçiyorsun oğlum? Çocuk oyuncağı mı bu iş?
0: Amca.
1: Bak yahu benim işim var gücüm var Yiğit. Öyle her kavgada Türkiye'ye gelinir mi?
0: Biz oraya gelelim.
1: Bana bak. Şımarıklığın lüzumu yok, tamam mı? Şimdi git dayının elini öp, özür dile. Beni duydun mu?
0: Duyuyorum.
1: İyi. Hadi sonra görüşürüz.
0: Tamam.
2: Gelecek mi?
0: Gelecek tabii Mertcan.
2: Uçaktan mı gideceğiz?
3: Tabii uçaktan gideceğiz ablacığım.
4: Çocuklar anne babalarını yeni kaybetti komiserim. Bir de bu mahalleyi pek bilmiyorlar.
5: Ya en küçükleri 6 yaşında komiserim.
6: Yiğit, Eda, Mertcan. Evet. Kayıt ihbarına ekip beraber verdik. Aramaya çıktılar. Formu doldurdunuz mu?
5: Doldurdum.
6: Tamam. Çocukların arkadaşları kim? Nerelere giderler bir bakalım.

0: İyi günler. Geçmiş olsun. Yiyecek bir şeyler getirmiştim.
1: Ya ben hiç aç değilim.
0: Niye? Yediniz mi?
1: Yok, canım istemi. Gelsene.
0: Teşekkür ederim. Olmaz, iyi. Sonra kabak benim başıma patlar.
1: Melih ablana. Doğru. Tabii tepsi dolu giderse. Anladım.
0: Çocuklardan haber var mı?
2: Yok, hala arıyorlar.
0: Açmayacak mısınız?
1: Bizimkiler değil.
0: Tamam. Afiyet olsun o zaman. İyi günler.
3: Eda hadi.
4: Ya ne yapayım? Mert seni bekliyorum.
5: Abi tuvaletim geldi.
0: Tuvaletin mi?
3: Ya Mert ya, tut biraz, otobüsü kaçıracağız.
5: Tutamam.
0: Ya Yiğit, bir yerden tuvalet bulmamız lazım.
3: Ya Eda, caddenin ortasında nerede tuvalet bulacağız?
0: Ya tamam hadi.
3: Hadi.
5: Çok tuvaletim geldi.
3: Ya kaçırıyoruz.
5: Geldi. Ya ablacığım hadi ya.
3: Bekleyin bizi. Ya. Allah kahretsin ya.
6: Buyurun.
0: Teşekkürler.
6: Güle güle efendim. Yine bekleriz.
0: İyi akşamlar. Teşekkürler. Çok teşekkürler.
6: Rica ederim. İyi akşamlar. Rica ederim.
0: Anacığım, buna ayakkabı anıydı. Ne bu ya? Bunlar seni görmeye geliyor resmen.
6: Gelsinler. Hem ben senden başkasına bakıyor muyum? Ha? Gel, otur bakalım. Ne bu surat?
0: Ya ne bileyim Kenan. Moralim bozuk.
6: Niye?
0: Samim abinin yeğenleri evden kaçmış.
6: Hadi ya.
0: 3 tane çocuk aç bir ilaç. Bir de sen de aramadın. Hani annenle konuşup arayacaktın ya.
6: Arayacaktım. Arayacaktım ama sabahtan beri çalışmaktan fırsat bulamadım ki Feride.
0: Konuşmadın değil mi?
6: Konuştum.
0: Konuştun mu? Ne oldu, tamam mı? Evet, kabul ediyorum. Benim kalbim fırlayacak gibi şu anda.
6: Feride bak şimdi.
0: Ay dur. Sen şimdi bir şey söyleme bana. Ben seni dinleyeceğim ama şu bakamayacağım. Sen eğer kabul ettiyse elimi tut, etmediyse tutma, tamam mı?

0: Hocam.
1: Günün çocuklar. Geçin şöyle. Murat Sadıkoğlu, Yiğit'in yakın arkadaşı. Duru ile Eda da sıra arkadaşları.
2: Ne oldu hocam?
1: Çocuklar evden kaçmış.
0: Ya sabahtan beri arıyoruz canım ciğerim. Fakat telefonları cevap vermiyor.
1: Sizinle irtibat kurdular mı?
2: Yok, hayır.
1: Murat?
0: Hayır hocam.
2: Dün bugün hiç aramadılar mı?
3: Allah Allah.
2: Müdür Bey, telefonumuz sizde var.
0: Sizlerden birini eğer ararsa...
1: Hiç merak etmeyin, hemen haber veririz.
0: Ceplerinde para da yok. Sefil olacak çocuklar ya.
4: Ya şunları bir yıkasaydım, ablan kızmasın.
5: Yok, o kadar da değil. Hem bakma, bir tanedir Melih abla. Alo.
4: Bebeğim. Nasılsın? Arabayı servise götürdünüz mü?
5: Aa, yok, ablam aldı arabayı. Sayın abiyle karakola gittiler.
4: Hay Allah'ım, ne alem adamı ya bu.
6: Gücü boş durmaz bir insan ya. Sen neredesin?
5: Sayın abi de.
4: Niye?
5: Ali hasta.
4: Ali mi?
5: Aha. Ha, yemek getirdim, şimdi çıkıyorum.
4: Allah Allah. O pırasa kafalı kendi kendine karnını doyuramıyor mu?
5: Halimciğim, evde kimse yok.
4: Baş başasınız.
5: Halim.
4: Sarı elin adamından, acından ölsün.
5: Tamam. Ben eve gidince arayacağım seni. Tamam mı?
4: Geliyorum.
5: Hayır, gerek yok.
4: Geliyorum.
5: Gerek yok. Tamam. Güle güle. Güle güle. Ben gideyim.
4: Elinize sağlık.
5: Afiyet olsun.
4: Seyhan. Ya telefon falan, kusura bakma ya.
5: Ha yok, önemli değil.

0: Üşüdün mü?
1: Evet.
0: Dur hırka vereyim abla. Mertcan. Bunlar ne?
1: Mayo.
0: Ne yapacaksın mayoyu?
1: Almanya'da deniz yok mu?
2: Eda, kalın bir şey koymadın mı çantasına çocuğun?
0: Hayır, kendim yapacağım dedi.
1: Yaptım.
0: Abacım hep yazlık almışsın ama ya. Bunlar ne?
1: Almanya'da saate bakmak istersek ona bakarız.
2: Aferin Eda.
0: Ya bana niye kızıyorsun?
2: Ya hasta olursa senin yüzünden çünkü.
0: Benim yüzümden mi? Asıl senin yüzünden. Bir saat otobüs bekledik oradan.
1: Abla üşüyorum.
2: Dur canım dur gel. Gel. Trajan ya. Kaç saat oldu çocuklardan haberi yok.
3: Sami.
4: Ekiplere haber verildi mi? Kayda alındı iyi çalışmalar. İhbar Asayi Şube Kayıplar Bürosu'na gönderdik. Çocukları bütün Türkiye'de arıyorlar.
2: Bak ağzını nasıl ölüyorsun komiser bey? 70 milyonluk ülke nasıl bulacaklar?
3: Ya biz de arasak.
2: Hadi gün geçti. Çocuklar akşam ne yapacaklar ya?
4: Yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz. Evinize gidip bekleyin. Bir şey çıkar çıkmaz haber veririz.
2: Alo. Ha Zeki abi. Pek iyi değil be abi. Nasıl? Sen nereden biliyorsun?
3: Ne oldu? Bulmuşlar mı?
2: Yok ya. Neredeler? Tamam abi tamam. Ben arayacağım. Haber vereceğim sana tamam.
3: Ne diyor?
2: Amcalarını aramışlar.
3: Niye?
2: Almanya'ya gitmek için.
3: O ne demiş?
2: Ne diyecek? Kızmış, kapatmış. Başka bir şey bilmiyor.
3: Hay Allah'ım yarabbim.
1: Çok yoruldum.
0: Tamam ablacığım, az kaldı, geldik. Yiğit, ne yapacağız?
5: Ne yapacağız? Geldik işte.

0: Onu değil, amcamı soruyorum.
1: Eda, amcam da Almanya'yı da unut.
0: Niye?
1: Sen yürü Mertcan.
0: Ama çok yoruldum.
1: Tamam, al bunu Eda. Bonbonu da tut. Gel buraya. İyi misin?
0: Evet. Peki bu Allah'ın dağında ne kadar kalacağız, onu söyler misin?
1: Bilmiyorum.
0: Ne demek bilmiyorum?
1: Eda, her şeyi bana sorma.
0: Aa, saçmalama, tabii ki sana soracağım. Kaçalım diyen sen.
1: Kaçmayıp ne yapacaktık? Evden atıldık. Okuldan da alınıyoruz. Daha neyi bekleyeceğiz?
0: Bari doğru düzgün bir plan yapsaydık.
1: İyi Eda, sen bir plan yaparsın artık.
0: Bağırma.
1: Sen de benim sinirimi bozma. Mertcan? Sen sıcaksın. Ateşin mi var senin? Mertcan. Hadi.
2: Ya akşam oluyor, hala ses çıkmadı çocuklardan ya.
3: Çıkacak ya hava kararmadan. Karanlıktan korkar ya çocuklar.
2: İnşallah.
3: Sami, Almanya'ya gitmezler değil mi?
2: Yok. Zeki abi alacak olsa çoktan alırdı ya. Zaten çok konuştum, biliyorum adam. Çocuklar zaten reşit değil. Ana baba rızası olmadan uçağa binemezler.
3: Aman iyi.
2: İyi, ne iyisi? İyi. Samanlık'ta yine arıyoruz. Koca şehirde 3 tane çocuk ciğer.
3: Bulacağız ya, bulacağız. Sen içini ferah tut. Hadi çıkacak çocuk.
4: Sağ ol Taci abi. Yok bir şey yani. Bir şey çıkarsa ben sana haber veririm. Sağ ol abi, eyvallah.
3: Abla sen hiçbir şey yemedin. Siz yiyin ya, benim canım istemiyor.
4: Ya çocukların cebinde para yok. Uzağa gidemezler.
3: Karınları aç mı, tok mu? Kim bilir ne haldeler. Ay abla, başlarına kötü bir şey gelmesin de. Ya öyle kötü şeyler düşünmeyin. Aklınıza kötü şeyler getirmeyin. Abla nereye? Sami sabahtan beri bir şey yemedi ya.

0: sana çocuk aranmazsa mimiki lokma bir şey ye.
1: Nereye karanlık oldu bak. Hani çocuklar karanlıktan korkardı.
0: Belki emin bir yerdelerdir.
1: Emin bir yer bulsam ben bugüne kadar çoktan bırakırdım.
0: İşte bırakmamışsın.
1: Sen haklıydın Meryem. Sıkıya gelemedim. Tüymek kaçmak istedim.
0: Samim hiç kolay bir şey değil yani. Üç tane çocuk.
1: Üç tane çocuk değil. Üç tane çocuk Sema'nın çocuğu. Çekip gittiler işte. Ya dönmezlerse.
0: Ay Samim.
1: Ya başlarına bir şey gelirse.
0: Canım olmayacak öyle bir şey.
1: Verdiğimiz rahatsızlık için kardeşlerim, babam ve annem adına özür dilerim diyoruz.
0: Dur şimdi sen. Daha çok konuşacaksınız. Öyle bırakma kendini.

0: içinde çıktıkça çıkıyor.
1: Ama çok üşüyorum.
2: Yiğit!
3: Geldim, geldim.
2: Hadi, donuyoruz.
3: Tamam. Sigorta attı ya.
0: Bir şey yap.
3: Ya bilmiyorum ki sigortanın nerede olduğunu.
1: Abla.
0: Ne demek bilmiyorum abi? Karanlıkta mı duracağız?
3: Abla. Tamam, tamam, tamam.
0: Tamam, tamam.
4: Aliço, iyi doya yaradın mı?
5: Aynı abi, kapalı.
6: Yer yarıldı, içine girdiler sanki.
5: Ya sen mi abi, kendini çocukların yerine koy. Sen olsan nereye giderdin?
4: Ya bana sorma oğlum. Ben 8 yaşında evden kaçmışım, Osmaniye'de bulmuşlar beni.
6: Hı, buyurun.
0: Bir kere mahalleye yabancılar zaten. Paraları da yok.
6: Eski ev.
4: Orada kiracı var.
5: Komşuya gitmişlerdir.
4: Aliço, ben çıkıyorum, gidiyorum. Ev üstüme geliyor. Gidip çocukları arayacağım.
5: Ben de geliyorum.

0: ablacığım. Evde hiçbir şey yok ama ben bulacağım. Sabah olsun be. Yiğit.
1: Bir tek bunları bulabildim.
0: Abi ev çok soğuk ya.
1: Ya anlamıyorsun galiba. Soba sigorta yaptırıyor.
0: İlaç?
1: Her yere baktım. Yara bandı dışında bir şey yok.
0: Yiğit, Mertcan yanıyor. İlaç bulmamız lazım.
1: Sabah bekleyeceğiz.
0: Yiğit, git bir nöbetçi eczane bul. Sabah bekleyemeyiz diyorum.
1: Ya anlamıyorsun. Ormanın ortasındayız. Gece yarısı oldu saat.
0: Abi onu bizi buraya getirmeden önce düşünecektin.
1: Beni suçlamaktan vazgeç.
0: Bana abinizim diye hava atmak kolay. Mertcan yanıyor. İlaç vermemiz lazım. Git. İstiyorsan dünyanın öbür ucuna git ama ilaç bulmadan gel.

0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Kardeşim, burada benim yeğenlerim oturuyor. Deda, Mertcan, Yiğit. Sema'nın çocukları.
1: Evet.
0: Onları hiç gördün mü?
1: Buraya mı gelmişler?
2: Abiciğim, biz de onu soruyoruz zaten.
0: Konu komşuya gelmiş olabilirler falan.
1: Ha, polisler de ona bakınıyorlar. Ne oldu? Kaçmışlar mı?
2: Abi sen soruya cevap versene. Gördün mü, görmedin mi?
1: Görmedim. Nereye kaçmışlar?
2: Allah Allah, manyak mısın sen ya?
0: Şşş, Ali, Ali.
2: Biz adama soru soruyoruz, o soruyla cevap veriyor ya.
0: Sen delikanlı, o boş versin. Ciğerim bak, burada benim kartım var. İngilizce bu tarafında, Türkçe benim cep telefonum yazıyor. Çocukları görürsen bana haber ver ciğerim ben.
2: Ya bırak, o hiçbir şey arayamaz ya.

0: okusam gelmediler. Yasalar aramaz mıyım? Tamam, biz buradayız, bekliyoruz.
1: Ne diyor ablam?
0: Yok, bulamamışlar.
1: Ya zaten boşuna dolaşıyorlar bu yamuda.
2: Ne yapsınlar Ali?
0: Samimi'yle iç içine sığmıyor ya.
2: Aha çocuklar.
1: Bakın bakın.
2: Aa Kenan.
3: Evde oturamadım, merak ettim Feride.
0: Hadi gel içeri gel.
2: Gel.
3: Hala bulamadılar mı?
2: Yok, arıyorlar daha.
4: Çocuklar mı?
1: Heh, tam dersiz düğün olmaz.
2: Kenancığım sen çok ıslanmışsın.
3: Tam hastalık havası var Feride, tam. Çıkar şunu Allah aşkına ya.
0: İyi hadi.
2: Hadi geç. Küçük domuzcuğun gölgesi tam kendi boyundaymış. Nereye gitse peşinden geliyormuş. Küçük domuzcuk yeni arkadaşını çok sevmiş.
5: Anne.
2: Benim ablacığım.
5: Annem nerede?
2: Yok ablacığım.
5: Annemi çağırır mısın? Çok üşüyorum.
2: Ben buradayım. Ben her şeyi yoluna koyacağım, tamam mı? Sen yeter ki iyi ol. Lütfen. Sana bir şey olmasına ben dayanamam. Tamam mı Mert? Sen iyi ol. Ben her şeyi düzelteceğim. Ama sen dayan. Ne olur. Ne olur ablacığım, lütfen. Lütfen dayan.

0: geldiniz.
1: Polisten haber var mı?
0: Yok. Biraz önce yine aradık. Islanmışsınız.
2: Ya, arabadan eve gelene kadar sırılsıklam oldu. Kim bilir çocuklar ne halde?
0: Şu tıpasta olacaksınız. Hadi üstünüzü değiştirin.

0: Aliço. Tütün kabahat bende biliyor musun? Ya bu çocuklar gitmese ben iki gün sonra gemideydim ha. Allah biliyor ya. Yani gitmeyi de nasıl istiyordum biliyor musun?
1: Abi düşünme bunları. Sabret, bulacağız.
2: Nasıl bulacağız Ali? Binlerce insan kayboluyor her gün ya. Üç tane çocuğu nasıl bulacağız?
1: Sen mi abi? Sen bana demedin mi her kışın sonu bahar diye? Geçecek abi, merak etme. Bulacağız.
2: Bilmiyorum Ali, bu sefer bana öyle gelmiyor.
3: Samir!
0: He?
3: Telefon!
1: Kim?
3: Eda, Eda!
0: Eda, alo? Eda kızım?
4: Dayı?
0: Eda neredesin canım ciğerim?
4: Bir arkadaşın yazlığındayız. Dayı, Mertcan çok kötü. Gelip bizi alabilir misin?
0: Gelirim tabii ciğerim, canım kızım benim, gelirim tabii. Siz neredesiniz şimdi?
4: Şimdi işiyle merkezden Civa yoluna dönüşte sağa dönen ilk caddeye giriyorsun. Fener yolu. Sarda yolu. 18 Şile.
0: Tamam geliyorum.
1: Neredeler abi?
0: Şile'de.
5: Şile'de mi?
1: Allah Allah, oraya nasıl gitmişler ya?
0: Hadi Ali gidiyoruz.
5: Ben de geliyorum.
0: Melia.
5: Tabii ısrar etme, ben de geliyorum.
1: Dikkatli gidin ablam. Şemsiye alın yanınıza.
5: Abla bak arayın sonra.
0: Eda. Ne oluyor?
4: Hiçbir şey.
0: Kimi aradın?
4: Kimseyi. Hem sen neredesin bu kadar saat?
0: Ya burada ölsek kimsenin ruhu duymaz. Sokaktan adam geçmiyor.
4: İlaç aldın mı?
0: Yok hiçbir şey bulamadım. Mertcan nasıl?
4: Yanıyor.
0: Canım ya.
6: Şile'de kim var?
2: Bir arkadaşlarının yazlığı.
5: Üç tane çocuk ta Şile'ye kadar nasıl geldiler ya?
6: Yanlarında biri var mı?
2: Ya yok, başlarına bir şey gelse haberimiz olmayacak ya.
5: Samim, bu Mertcan'a ne olmuş?
2: Hastalanmış diyelim.
5: Hay Allah'ım ya.
1: Seyhan gidiyoruz mu?
7: Nereye?
1: Eve. Ablangil çıktı, çocuklar bulundu, kalıp ne yapacağız?
7: Sağ salim dönsünler.
1: Ya dönerler bebeğim. Allah korusun kötü bir şey olsa yani haber gelir.
7: Ben bekleyeceğim. Yani sen istiyorsan tabii git.
1: İyi bekleyelim bakalım.
7: Buyurun, çaylar geldi.
8: Heh, tam da canım çekmiş daha. Eline sağlık Feride.
7: Afiyet olsun. İnşallah yakında kendi evimize denerim. Ablam gelsin, müşteri vereceğim.

0: İleriden bir yerden sağa sapacağız.
1: Öyle yazmıyordu.
0: Öyle yazmadı ama öyle olması lazım.
2: Ali, nerelisin sen?
0: Mersin.
1: Mersin ne ama? Çöle koy yolu bulur.

0: Yiğit, Mertcan iyi değil.
1: Ya sabaha kadar sabredelim.
0: Ateşi çok yüksek. Duşa sokmamız lazım.
1: Duşa mı? Delirdin herhalde. Donuyoruz burada.
0: Biz donuyoruz. Mertcan yanıyor.
1: Daha saçmalama.
0: Ya Yiğit, havale mi geçirmesini istiyorsun? Hadi ya.
1: Yavaş.
0: Hadi ablacığım. Hadi. Hadi.
2: Ciğerim, burada engin top oynuyor.
3: Sefir karanlık. Nasıl geldiler buraya kadar ya?
2: Aliço, daha çok var mı oğlum?
4: Yok abi, gelmek üzereyiz.
0: Ağlama ablacığım, ağlama Mertcan ya.
1: Ya Eda, çocuk üşütüp iki kat daha hasta olacak.
0: Ya saçmalama Yiğit.
1: Ağlama Mertcan ya. Ya Eda, çocuğun haline bak.

0: mısın?
1: Ya kafan basmıyor mu senin? Ateşini düşürmemiz lazım diyorum.
2: Zatürre olursa ne olacak?
1: Ya Allah'ım. Ağlama Mertcan, ağlama, ağlama.
2: Ben şu an düzgün şöyle...
1: Tamam, tamam.
3: Burası değil mi Ali?
4: Burası abi.
1: Daha şık yok.

0: Ya şifre yok, getirdim.
1: E çal bir daha çal.
0: Bunlar bir yere çıkmış olmasın ya.
1: Samim, yanlış bir ev olmasın ha.
2: Burada bir ışık yanıyor ama.
0: Ne?
2: Burada bir ışık yanıyor.
3: Ağlama ablacığım ya. Ağlama Mertcan, ne olur.
0: Tamam Mertcan, tamam ağlama. Gel, gel, gel sarıl bana. Gel abisin bir tanesi. Kim bunlar şimdi? Eda. Eda ciğer.
4: Dayı.
2: Çocuklar iyi misiniz?
1: Mertcan. Samir, çocuk yanıyor. Eda mutfak nerede?
4: Burada.
1: Gel. Ali.
0: Döncü Hanım, ne oldu sana ciğerim benim? Siz ne arıyorsunuz burada?
5: Ya sen beni bizi nasıl buldunuz?
1: Yiğit.
5: Sen haber verdin değil mi?
1: Mertcan'ı doktora götürmemiz gerekiyordu.
5: Ben yokken onlara telefon ettim. Adilsin sen. Üçümüzü de sattın.
1: Yiğit eve dönmek zorundayız. Başka çaremiz yok.
5: Yiğit. Sen onlarla istediğin yere git. Ben hiçbir yere gelmiyorum.
2: Yiğit. Yiğit. Oğlum.
5: Bırak beni.
2: Yiğit.
5: Bırak.
2: Yiğit.
5: Niye? İki gün sonra çekip gideceğini görmek için mi?
2: Gitmeyeceğim.
5: Gideceksin.
2: Gitmeyeceğim.
5: Yalan söylüyorsun.
2: Yalan dolan yok. Gitmeyeceğim diyorum sana.
6: Samim abi. Gitmemiz lazım. Mertcan çok kötü.
0: Bak ben hayatımda çok insanı yarı yolda bıraktım. Ama sizi bırakmayacağım. Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım. Onun için inadı bırak, evine dön.
5: Söz ver.
2: Söz.
5: Söz ver.
2: Söz!
5: Söz mü?
2: Söz ulan!

Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Kredit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

0: de Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
1: Ajet. Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
3: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
2: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
3: Para bedavadır.
4: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
5: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
2: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
6: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta İpek Yolu'nu konuşacağız. Türk tarihi açısından İpek Yolu'nun önemi neydi? Malum günümüzde savaşları takip ediyoruz. Çağdaş anlamda İpek Yolu ne anlama geliyor diyeceğiz. Böyle savaşların olduğu dönemlerde bu tarz yolların, lojistiğin önemini bir kez daha anlıyoruz ki son dönemde bir kuşak bir yol projesini de hem haber portallarında hem de son dönemde makalelerde fazlaca takip ettik. Geçmişten günümüze ve günümüzden geçmişe İpek Yolu ve ticaret ağları diyeceğiz. Bizlere Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşıl eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Uğur Bey.
0: Özlettiniz kendinizi.
1: Ben de sizi özledim. Sizinle program yapmak çok keyifli oluyor. Gerçekten etkili de oluyor. O yüzden davetinize teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun hocam.
1: Bu anlamda güzel konuları konuşuyoruz. Hem çağdaş anlamda hem de geçmişe giderek, yani geçmiş günümüz bağlantısını kurmak.
0: İpek Yolu'nda.
1: İpek Yolu'nda tabii. İpek Yolu çok önemli. Az sonra dilimiz döndüğü kadarıyla açıklayacağız ama hem insanlık tarihine etkisi ama Türk tarihine, Türk dünyasına, devletimizin politikalarına olan bağlantısı son derece değerli. Bu açıdan bir de kendi bulduğum orijinal belgelerden de arada bir bahsetmek isterim. Kesinlikle. Bunlarla ilgili bir mesela Peju isimli bir devlet adamının raporu var. 603'lü yıllarda hazırlanmış olunan o rapor İpek Yolu'nu en iyi anlatan Çince rapor. Ben onu yüksek lisans tezimde yayınlamıştım 1988 yılında diyelim. Bayağı da zaman geçmiş. 40 yıla yakın. Peju meselesi öyle ama tabii biz çağdaş anlamda bakarsak.
0: Önce çağdaş anlamda İpek Yolu'nu konuşalım hocam.
1: Kesinlikle.
0: Özellikle böyle bir dönemde jeopolitik risklerin had safhaya çıktığı bir süreçte bir yandan Rusya, diğer yandan Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'daki bu savaş hali, bu tarz süreçlerde ticaret yollarının önemi daha da kendisini hissettiriyor. Bu anlamda, çağdaş anlamda İpek Yolu oldukça kıymetli.
1: Kesinlikle öyle. Bunu en iyi ortaya atan ya da uluslararası siyasete getiren Çinler. Ne diyorlar? Yi Dai Yi Lu. Bir kuşak, bir yol projesi diye başladılar ve bunda da başarılı oldular bence. Yani Çin'den yola çıkan tren yolu ya da ticaret yolu Orta Doğu'ya, Ön Asya'ya, buradan Avrupa'da İspanya'ya kadar bir şekilde akacak, nakledilecek. Bu açıdan önemli.
0: Ve ülkemizden de geçiyor.
1: Kesinlikle geçiyor. Bununla ilgili bir anımı da anlatacağım. Diğer taraftan yine Rusya üzerinden, Güney Sibirya ya da Rusya Federasyonu topraklarına daldıktan sonra yine Rusya üzerinden Doğu Avrupa diyelim, Doğu Avrupa'dan yine Avrupa'nın çeşitli şehirlerine ulaşacak yol projeleri var. Tabii ben bunu yıllardır hem Rusça gazetelerde hem de Çince haberlerde okumuştum. Zaten eski tarihinde araştırmıştım. Çok çeşitli makalelerim de var ama şimdi küreselleşen, hani globalleşen dünya dediğimiz zaman bunun bir ayağı bence İpek Yolu'dur. Yani bir kuşak bir yol projesidir. Bu son işte İran Savaşı'nı...
0: Yani bir kuşak bir yol projesini İpek Yolu'yla bağdaştırabilir miyiz? İlintili bir bağ kurabilir miyiz?
1: Kesinlikle kurabiliriz. Bir kuşak bir yol İpek Yolu'nun canlandırılması demek zaten.
0: O zaman binlerce sene öncesi hayata geçen bu proje, bu ticaret yolunun ne kadar önemli olduğunu da anlıyoruz.
1: Kesinlikle tarihi temeller üzerine anlıyoruz. Ama insanlık tarihini derinden etkileyen konular da olmuştur. Bunlardan biri mesela kağıt. Kağıdın üretimi Çin'den batıya yayılıyor ama batıda Rönesans oluyor. Yani bilimsel atak yapmanın, Avrupa'da kalkınmanın kökünde kağıdın üretimi var. Matbaanın oluşumu, bilginin dağılımı vesaire, ona bakarsak ta Çin'e dayanıyor ucu. Kağıt üretimi. Bir boyutu ama Orta Doğu'dan da, Ön Asya'dan da Çin'e cam gidiyor mesela. Cam üretimi veya baharatlar, yani şekilde nar. Kavun, yani yiyecek, kavun, karpı vesaire. Bunlar her dönemde olmuştur ama mesele şu. Dünya gittikçe küçülüyor. ya da değişen dünya dengelerinde Çin oldukça önemli bir mesafe kat etti. Bunu herkes kabul ediyor. Ve zannedersem bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük rakibi Çin. Yani Çin'le olan mücadeleler
2: rakibi
1: üzerinde...
2: Rakibi mi? Sanki Amerika geçti gibi hocam. Bazı konularda
1: geçmiş özellikle. Olabilir. Üretimde, başka alanlarda geçmiş olabilir.
2: Teknoloji belki.
1: Teknolojide geçmiş olabilir. Tabii. Geçmiş olabilir ama uluslararası ölçek açısından baktığımızda, dünyanın lokomotifliğini yapma açısından baktığımızda Çin'in doğuda yeniden liderliğe hazırlandığını görüyoruz. İşte bu Tayvan meselesi. Ki benim de Çince'yi öğrendiğim yer Tayvan. O yüzden özeldir. İşte Güney Kore, Japonya. Şimdi Güney Kore'nin ordusu yok doğru düzgün. Japonya'nın da yok. Tamam bunlar gelişmiş zengin ülkeler de ama silahlı kuvvetleri yani askeri güçleri Çin'le baş etmekle mümkün değil. Yani mukayese kabul edilmez. Dolayısıyla dengeler değişiyor. Fakat Çin şunu yapmaya çalıştı. Ekonomik anlamda dünyaya yayılmaya gayret etti. Bir yol neydi? Afrika. Afrika'ya yayıldı. Afrika'nın değişik ülkelerinde işte şirketler kurdu, yatırımlar yaptı, maden çıkarımında vesaire. Bunlarla birlikte nüfus da ihraç etti. Sonra zaten Sibirya'da ve Türk Cumhuriyetlerinde yani Türkistan'daki Türk Cumhuriyetlerinde de bunları görüyoruz vesaire. Böyle yeni yollar yaptı, karayolları özellikle Pakistan üzerinden. Ki Afganistan'la ilgili o Taliban'ın yeniden başa geçmesinde en karlı çıkan yine Çin oldu. Yani yaptığı anlaşmalarla. Bu çok önemliydi. Çok bence dikkatten kaçtı o konu. Söylenebilirdi. 500 kilometrelik bir yol yapılarak Pakistan'a ulaşmayı başardılar. Bu çok önemli bir karayolu. Şimdi Pakistan'dan da İran'a lojistik. Yani ben Doğu Türkistan'da o Kaşgar'ın yanında Kızılsu valisiyle Çince konuşuyorduk. Bayağı bir şeyde anlattı. Buradan bir yol yaptık falan diye söyledi. Çok ilgimi çekti. Çünkü tarih boyunca Himalaya dağlarını, Pamir dağlarını aşmak her zaman problem olmuştur. Bu açıdan bence çok değerli, yani daha doğrusu Çin açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama insanlık tarihi açısından baktığımız

0: Anlık adına bakarsak iyi değerlendirmek lazım. Yani çağımızda savaş çağı değil artık. Savaş devri geçti. Bunun yerine ikili ilişkilerle, dengeli ticaretlerle bunu yapabilir ülkeler diye düşünüyorum.
1: Günümüzde savaş teknikleri de değişti.
0: Şimdi Çin'in ucuz iş gücü çok cazip geliyor. Bu yüzden büyük firmalar merkezlerini işte Çin'e taşıdı bayağı bir süre. Ya da Hindistan'a sonradan. Veya Hindistan Çin'e rakip olabilir mi? Nüfusta geçtiği söyleniyor. Rakamlar her zaman tartışmalı ama Hindistan'da nüfus olarak çok arttığını görüyoruz.
1: Bir ülkenin bir ülkeyi geçebilmesi adına önce ekonomi, sonra askeri gücünü mü baz almamız gerekir?
0: O doğru ama nüfus da önemli.
1: Nüfus.
0: Tabii. Yani askeri güç, nüfus vesaire söylenebilir yani. Ama Çin 91 sonrası yani Sovyetler dağıldıktan sonra ikili anlaşmalar adı altında bütün komşularından toprak aldı. Bu önemli bir konu. Yani Rusça gazeteleri takip etseydi bizim uzmanlar bunu anlarlardı. Yani ben bayılıyorum. Hem Rusya Federasyonu'ndan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Tacikistan'dan, Nepal'den veya işte Hindistan'la sınıra şey aldım. Hep Çin'in kazanımları oldu. Buna bakmak lazım. Şimdi böyle bir dünyada tabii ki Çin dünyaya, batıya ulaşmak istiyor. Yani işte sizin de dediğiniz gibi ki uzmanlık alanınız hani ekonomi olduğuna göre kendi ürünlerini batıya nakletmek için bir çare arıyor. Bu doğru. Eğer İdai-İlu bir kuşak bir yol gerçekleşirse mallar daha fazla, daha ucuza, işte daha kısa sürede nakrolabilecek. Bu anlamda ben önemsiyorum.
1: Daha kısa süre noktası bence çok önemli. Özellikle 2026'nın Şubat ayından itibaren Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması o sürenin ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Yani bir tankerin bir noktadan başka bir noktaya geçişi evet önemli ama hangi süre zarfı içerisinde geçtiği de önemli.
0: Kesinlikle.
1: Maliyetleri arttırıyor. Yani sürenin uzaması başka hesapların da masaya gelmesinde etkili oluyor.
0: Tabii. Birkaç sene önce Süveyş kanalında bir gemi takılmıştı, batmıştı bir şekilde. Bütün dünya alt üst oldu ekonomi. Yani o yüzden çok çok haklısınız. Çok yerinde. İpek yoluna öyle bakmak lazım önce. Yani bence bu şu an barış anlaşması ateşkes imzalandı. İnşallah barış olur tabii. Yani Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da istediklerini elde ettikten sonra yani bence o politikasının odak noktası Uzak Doğu olabilir. Hatta Rusya Federasyonu'nun dahi yanına çekebilir diye düşünüyorum. Şimdi bu zamanın konjektürel bir durum değil mi? Zamanımıza bununla ilgili bir konu. Şimdi Rusların Şalkovi Puti dedikleri, Çinlerin Sı Diaolu diye başlattıkları, işte İngilizce'de Silk Road ya da işte Route de Sourte diye Fransızca böyle dünyada yaygınlaşan bir şey vardır. İpek yolu kavramı var. Önce bunu biraz açıklayalım isterseniz.
1: Tabii.
0: Aslında tarihte İpek yolu diye bir şey yok. 1876 yılında Alman araştırmacı Wittfogel bir makale yazıyor ki diyor ki bunun adı İpek yolu olmalı. Ve kabul de görüyor. Dünyada İpek yolu adı o zaman 150 yıllık bir konu esasında.
1: 19. yüzyılın ikinci yarısından
0: sonu,
1: itibaren.
0: Tabii 1876'da düşünün. Peki ondan önce ne? Ticaret yolu. Şimdi 19. yüzyılın ikinci yarısına baktığımızda sömürgecilik altın çağını yaşıyor. Değil mi? İngilizler, Fransızlar ama özellikle İngilizler, batılı ülkeler dünyanın değişik farklı yerlerine sömürmeye çalışıyorlar. Sömürüyorlar da işte Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika vesaire ve en nihayetinde Çin'e ulaşıyorlar. Afyon savaşlarını hatırlayalım. İngilizler Afyon'u Hindistan'da yetiştirip Çin'de zorla satıyorlardı. Almak istemeyince Çinliler Afyon'u yasaklayınca savaş açtılar ve 1842'de ve 50'li yıllarda Çin'i mahvettiler. Yani yağmaladılar bir sürü şey. Düşünün bizim Topkapı Sarayı'ndaki vazolar Çin'de yok. Çünkü yağmalandı. Yani onun benzerleri yok. O şekilde düşünelim. Tabii Çin zor dönemler geçirdi. Gerçekten de. Oraya bakmak lazım. Fakat biraz daha geçmişe doğru böyle gittiğimizde İpek yolu en son altın devrini Moğol döneminde yaşadı. Bakın çok ilginçtir. Pax Mongolica dediğimiz

0: dönemde yaşadı. O da neydi? Çünkü Karadeniz'in kuzeyinden daha Büyük Okyanus'a kadar her tarafta Moğol devletleri hakim. Dolayısıyla güvenlik var. Yollar, YAM teşkilatı dedikleri yolların güvenliği ve işte karakolları mevcut. Ona göre vergi alıyorlar. Bir sistem kurmuşlar. Bu müthişti. Pax Mongolica dedikleri, yani Moğol barışı yaşanıyor. O dönemde payızı, ya da Çincesi payızı.
1: Ne demek?
0: Payızı, beyaz belge dedikleri. Böyle bir metal şey üzerine Moğolların mührü ya da izni var. O tacirlere şey veriyorlar, o belgeyi.
1: Oradan geçmeye hak mı kazanmış oluyor?
0: Hak kazanıyor. Yani Altın Ordu topraklarına girdiği zaman Pekin'e kadar bir tehlikeyle karşılaşmadan mallarını götürüyor ve getiriyor. İşte Marco Polo onun ürünü. Yani bugün dünya tarihinde meşhur Marco Polo, Venedikli Marco Polo bunun bir sonucudur aslında. Plona, Karpini, Klavyum şu seyahate gidiyor. Tabii Batılılar uyanık oldukları için hemen Hristiyanlığı yaymak üzere bölgeye misyonerler gönderiyorlar. Onların da kayıtları var.
1: Amaçtan şaşıyor yani durum.
0: Kesinlikle her dönemde, ki çoğu filmde hala Moğolların Hristiyan gösterirler ki yanlış yani, öyle bir şey de yok. Esasında tabii Moğollar bir şey daha gündeme getirdiler. Şimdi Haçlı seferlerinde baş edemedikleri Türkleri ve Müslümanları Moğollar yendi diye onları, Moğolları kurtarıcı olarak kabul ettiler. Özellikle Doğu Anadolu'daki Hristiyanlar, yani Ermeniler vesaire olmak üzere böyle bir dönem de yaşandı. Yani
1: Avrupa mı Moğolları kurtarıcı olarak görüyordu?
0: Peki
1: Batı.
0: Batı. Peki sonra ne oldu? 1236-42 yıllar arasında Batu Han'ın liderliğinde bütün Moğol ordusu Avrupa'nın altını üstüne getirdi.
1: Kılıçtan yani, mı geçirdi?
0: Çok kılıçtan geçirdiği de oldu ama Polonya, Macaristan, Çekoslovakya, Balkanları, yani Hırvatistan, aklıma gelen bütün Rusya, bütün şeyi o seferlerle darmadağın etti, yıktı şey olarak ve esasında ne ortaya şey yapan, yani bu, eğer o anda Ögedei Han ölmese Moğollar daha da Avrupa'yı belki de bitirecekler diyelim, o kadar şeyle kimse baş edemiyordu vesaire.
1: Ögedei Han'ın ölünce bir hal aldı.
0: Tabii. Ögedei Han ölünce yapılacak kurultaya katılmak, tabii siyaset önde ya, katılmak üzere Batuhan ve etrafındakileri sefere bırakıyorlar ve Ulanbator'a, yani pardon, Karakurum'a geri dönüyorlar, Moğolistan'a. Ondan dolayı Avrupa kurtuluyor. Yoksa hani Müslümanlara karşı Moğollara çok kapattı, gazdalları diyelim, çok tahrik ettiler ama kendileri de Moğolların gazabından kurtulamadı diyelim. Fakat o sonuçta o dönemde, yani 1500'lere kadar Altın Ordu dönemi, İlhanlı, Çağatay'lı vesaire, bence o ticaretin bir süre sonra, çünkü Moğollar istila ettiler ama daha sonra bulundukları yerlerde bir devlet kurdular ya da asimile oldular.
1: O zaman ticaret ağları, ticaret yolları sadece ticaret açısından kullanılmayıp başka anlamlarda da o dönemde kullanıldı.
0: Kullanıldı.
1: İşte şekil ağda olduğu gibi Hristiyanlığı yaymak adına Batılılar bu yolu kullandı.
0: Tabii. Bu anlatmış olduğumuzda final oldu aslında. Zaten Moğolların şeyinden sonra, istilasından sonra Altın Ordu, Timur vesaire Osmanlı İmparatorluğu da yükselince Ön Asya'da, yani gerçekten bütün Akdeniz'i, Kuzey Afrika'yı, işte Arap Yarımadası vesaire, Avrupa iyice tıkandı. Ne oldu? Coğrafi keşiflere. 1500'lerden itibaren bir dünyayı keşfetme ve sömürme macerası başladı. Bu bir anlamda İpek yolunun sönmesi demekti ki doğal bir sonuçtu. Çok ilginçtir. 1576'larda olması lazım. Yani 16. yüzyılın sonlarına doğru İngilizler kuzeyden, karadan Çin'e gitmek için yeni yol arıyorlar. Adam gönderiyorlar. Fakat şeyler başaramıyor. Bu Arhangelsk'ten giriyorlar Kuzey Kutbu'ndan. İşte Sibirya üzerinden Çin'e giden bir yol açmayı deniyorlar. Çünkü gemi işi her zaman tehlikeli. İşte korsanlar var ki 16. yüzyılda biliyorsunuz İspanyollar çok üstün. Portekizler gemicilikte İngiliz. Ta 1582'ye kadar o meşhur bir savaş var ya, Kraliçe Elizabeth'in yenildiği. O savaşa kadar bakarsak İngilizler şeyde. Yani işte pardon, İspanyollar ve Portekizler üstün. Ondan sonra üstünlük İngilizlere geçecek. Bu bakımdan ilginçtir. Ve nihayetinde gidiyor. Ama böyle

0: Biraz daha köküne gidersek, az önce çok önemli bir şey söylediniz. O da şudur. Din, birçok din sadece tabii Hristiyanlık değil, Budizm, Müslümanlık, Hristiyanlık, Nasturi Hristiyanlığı özellikle gibi birçok din İpek Yolu üzerinden Çin'e kadar, hatta Türk illerinde de yayılma imkanı buldu. Bu çok önemlidir. Yani sözümün başında işte küresel dünyanın önemli bir temelidir derken bunu kastediyorum. İnsanları çok etkileyen, şimdi de biz Müslümanız, Hristiyanlar var, aynı şekilde Maniheistler var, işte Budistler var vesaire, çok kalabalık noktada. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Çin'in İpek yolunun, bu ticaret yolunun çok etkilediğini görürüz. Halbuki köküne gittiğimiz zaman M.Ö. 136 yılında Çin İmparatoru Wu Hunlarla baş edemediği için, Hunları yenemiyor, kendine müttefik arıyor. Şeyden batıya doğru gönderiyor Can Çin'i. Önce Hunlara esir düşüyor bir süre. Daha sonra kurtuluyor. Bugünkü Fergana bölgesi çok önemli. Yani Özbekistan'ın doğusu Uğur Bey, Kırgızistan'ın batısı dediğimiz yer Fergana. Buraya ulaşıyor ve buradan itibaren oranın işte kendi ittifaklar yapıyorlar vesaire. Aslında siyasi boyutu daha önemli. Fakat devam eden süreçte artık Batı'nın zenginliğinin farkına varıyor ya Çinliler. Arka arkaya elçiler gönderecekler İran'a kadar. Tabii İran, işte Semerkant bölgeye birçok elçi gönderecekler ve böylece buradan da Batı'ya doğru gidecek. En ilginci, Romalılar Karhaya Savaşı'nda M.Ö. 77 yılında Romalılara, Romalılar İranlılara, işte Partlara yenilince bu sefer bakıyorlar ki şeylerin üzerinde, İran üzerinin, ordusunun üzerinde, askerlerin üzerinde bir kıyafet var ve bunun ok işlemiyor. İşlemiyor. İşte ipekten zırh yapılıyormuş. Hmm. Yani öyle bir oku işte şey yapmayan gerçek ipekten.
1: O zaman ipek o kadar kuvvetli bir yapı mıydı? Tabii. Ok geçirmiyor muydu?
0: Tabii geçirmiyor.
1: Önemli bir zırh görevi üstleniyordu.
0: Ve ondan sonra Romalılar da artık ipeği tanıyorlar.
1: Hangi tarihti bu?
0: 77, milattan önce 77.
1: O kadar eski bir de.
0: Evet.
1: İnanılmaz.
0: Yani bu işleri iyi bilen bir tarihçiyle dediğim gibi İpek yoluyla ilgili çok uğraştım. İpeğin bulunuşu daha da ilginç.
1: Nasıl bulundu hocam?
0: Milattan önce 2700'lerde bir kadın işte dut ağaçlarıyla falan şey yaparken ipeği buluyor tesadüfen. O ip, şeyi kozadan ipleri meydana dokuma vesaire. Bundan dolayı kadına Leizu diyorlar. İpeğin atası. Hmm. Çinliler kadınları hep böyle düşük tuttukları için alt seviyede ünvan vermezler yani. Hele ata ünvanını hiç vermezler. Fakat çok önemli bir iş yapıyor ya ipeği bulduğu için. Bundan dolayı Leizu, ipeğin atası ünvanını veriyorlar. Şimdi zaman geçiyor tabii gittikçe. Bu Hunların şey diyelim o döneme. İlk önce imparatorlar sarı ipekten giymeye başlıyorlar. Daha sonra halka yayılıyor vesaire. Ama en önemlisi de bu uluslararası anlaşmalarda vesaire ipek kullanılıyor ki çok değerli. Yani oradan hareketle başlarsak şimdi şey diyor. Şimdi esas boyutu tabii Türkler her zaman ipek yolundan faydalandılar. Yani ipek elde ettikleri gibi bir de vergi aldılar. Yani bu küreselleşmede
1: yolun hakimi Türkler oldu diyebilir miyiz?
0: Oldu.
1: Hangi dönemlerde oldu?
0: Mesela Göktürk dönemi tamamen Türk hakimiyeti. Uygur dönemi de öyle. Ya da Karahanlı dönemi de öyle. Mesela Karahanlı Gazeli dönemi de öyle. Şey zamanı Çin'de işte Han hanedan, büyük bir hanedan. Afganistan'da Kuşanlar var. Onlar da Hint Avrupalı bir şey. Ve İran'da Sasaniler, Orta Doğu'da Bizanslar, doğru ama 3-4 büyük devlet zamanında İpek yolu daha da gelişiyor. Yani siyasetin güçlü olması, istikrarın sağlanması İpek yolunun çok değerli olmasını,
1: önemini de arttırıyor.
0: Arttırıyor. Mesela şeyde Ptolemyos'ta, hani Batlamyuslar ünlü işte Yunanlı coğrafyacı, İpek yolunu 10 bin kilometre olarak hesaplamış.

0: Ya nasıl hesapladınız? Yani 8000 kilometre falandır. Ortalama şöyle kuş uçuşu baksak. Ve
1: kuş uçuşu nasıl bakıyoruz hocam?
0: O zaman nasıl bakıyor tabii?
1: 8000 kilometre, 10000 kilometre.
0: Evet, bakılır yani.
1: Şimdi mesela yani 10000 kilometre nasıl hesapladın diyorsun? Kuş uçuşu baksak 8000 kilometre diyorsun.
0: Yani o şekilde değerlendirsek öyle diyorum. 8000 kilometre olur. Yani tam şimdi şeylere göre, geçitlere göre hesaplıyorsak bu benimki de tahmin yani.
1: Evet.
0: 8000 dediğim tahmin. Belki daha uzun, belki daha kısa. Şimdi yollara göre de değişiyor ama 3 tane taş kurgandan söz ediyor bu kule o dönemde. Ve biri Afganistan'da, biri Fergana'da, biri yine Kaşgar'ın oralarda yani Türk ülkelerinde vesaire. Bu gerçekten Ptolemyos'un işte bunları yazabilmiş olması, yani bahsetmesi önemli ki Batı dünyası da Roma'yı tanıyor yani. Selil diyorlar. Çok ilginçtir diye. Selle ilgili kelimeler kullanıyorlar.
1: Niye?
0: Belli değil. Bilinmiyor. Şeyler.
1: Selil mi dediniz?
0: Selil.
1: Selil.
0: Selil diye. İlginçtir bir anlamda. Şimdi o zaman ne oldu? Milattan önce yüzlü, milattan sonra pardon. Yüzlü, 200'lü yıllarda bence küreselleşme gerçekleşti. Yani dünyanın doğusuyla batısı birbirine haberdar oldu.
1: Şimdi konunun başında bir küreselleşme tabirini kullandınız. İlk etapta da İpek Yolu'nu çağdaş anlamda konuşalım dedik. O zaman bu anlattığınız başlıklar arasında bir bağ kurmamız gerekir mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani o dönemden itibaren mi başladı küreselleşme?
0: 2000 yıllık bir işte geçmiş günümüz arasında köprü kurabiliyoruz. Bu sadece Türklerle ilgili değil yani işte Roma'nın tanıması, Çin'de Çin kültürü vesaire ama Batı'dan da çok şey gidiyor. Özellikle Fergana'dan. Ne gidiyor mesela? Kan terleyen atlar. Liu Hanzi Ma dedikleri kan terleyen atlar Fergana'dan gidiyor. Buna Tian Ma da diyorlar. Cennet atları ya da gök atları da diyorlar. Müthiş bir şey. Yani Çin'de çok değer görüyor. Çünkü Moğolistan atları yani Hunların atları küçük, kısa boylu. Çok böyle Çinlilerin hoşuna gitmiyor ama şeyin atı Fergan atları çok i̇ri. Güzel, iri yarı vesaire. Ama yine
1: Çinliler de ufak tabii, değil mi? Niye ufak atlar hoşlarına gitmiyor?
0: Onu bilemiyorum ama şu var. İnci asa. Asa, inciden asalar canlı kaplan götürüyorlar Çin'e. Kavun, karpuz, böyle bazı meyveler diyebileceğimiz yine şeyden Fergana'dan Çin'e kadar ulaştırılmıştı. Ben çok yani dediğim gibi çok bu eski Çince raporları da okumuştum.
1: Nerede ama geçiyor hocam peki bu?
0: Bu şöyle tabii. Mesela ilk İpek Yolu'nu başlatan Can Çiye'nin Çin kaynağında biyografisi var. Bütün o şeyi anlattı. Gezi seyahatlerini anlattı.
1: Can Çiye.
0: Can Çiye.
1: O kim?
0: Çinli elçi, ilk defa imparatorun gönderdiği yani Çin'e batı kapısını açan adam. Bundan sonra Çinliler batının zenginliğinin farkına varıyorlar.
1: Böyle de bir yer varmış ve tabii, çok zenginmiş diyorlar.
0: Şiyü diyorlar, batı ülkeleri kavramı, batı bölgeleri.
1: Orayla o zaman irtibat kurmak mı, etkileşim tabii, halinde olmayı mı arzuluyorlar?
0: Tabii sürekli bir askeri anlamda ittifak yapıyorlar, siyasi anlamda en önemlisi ticaret yapıyorlar. Ticaret kervanları gidip gelmeye başlıyor. O Fergana'daki kervanlar daha sonra Semerkant'a, Semerkant'tan Buhara ya da İran'dan İran dünyasına kadar hangi devlet güçlüyse oraya, oradan da Anadolu'ya kadar ulaşıyor. Yani gerçek anlamda İpek Yolu'nun batı ucu Suriye'deki Laskiye limanlarıdır. Anadolu'da da Bursa. Bursa'dır yani bence. O bağlantı kurulabilir. Fakat şimdi İran'dan sonra yani İran topraklarına girdikten sonra tek yol olmayabilir. Birçok yol var. Hani daha geçitler falan bellidir ama mesela Kuzey Karadeniz'den, kuzeyden Trabzon'a uzanan hat vardır. Laskiye limanları, Anadolu'da kuzey-güney istikametindeki geçitlerden işte Konya, Kayseri veya işte bir sürü hanlar, kervansaraylar Selçuk dönemiyle ilgili çalışmalar var. Hani hanlar var ama bozkırlarda çok zor olduğu için belirli güzergah var. Onun dışında çok çıkamazlar. Buradan bir Güney Kazakistan'dan geçen hat var. Güney Kazakistan'da şöyle anlatalım. Yani günüm daha iyi anlaşılsın diye. Çimkent, Taraz, Almatı. Almatı'nın şeyinden sonra Gulca. Gulca'dan Hami'ye kadar ulaşan bir yol var. Bu kuzey hattı.

0: İkinci orta hat diyelim, Kaşgar'a ulaşıyor şeyden, Fergana'dan, yani Özbekistan'dan. Oradan Kaşgar'dan Aksu, Karaşar, Turfan ve Nihamide, Ham oluş. Hami en son. Evet. Ve en son Uygur şehri, Türk şehri yani. Bir de Doğu Türkistan'ın güneyinden geçen var. Kaşgar, Yarkent, Hoten, Lobnor, Terçen diğer adıyla. Bunların hepsi Dunhuan ve en nihayetinde şeyde buluşuyorlar. O Lanzhou'dan girip şeye Şiyan'a kadar, yani şimdiki adı Şiyan, eski adı Çanan. Çanan'a kadar gidiyor. Çanan'da, şimdiki Şiyan'da bir Müslüman pazarı var Uğur Bey. Ben gittim böyle, Ramazan'da iftar vakti gitmiştim.
1: Ne zaman gittiniz hocam?
0: O pazara 2013'te gittim.
1: 13 sene önce.
0: Evet, gitmiştim. Bir de çok güzel, değişik mimarisi olan cami var. İşte selam verdim. Selamünaleyküm dedim. Mesela girdik, camiyi gezdim. Bu arada iftara hazırlıyor, oruç şeyi hazırlıyorlardı vesaire. Ki ben o fikirdeyim. İpek yolunun en doğu ucu o pazar.
1: En doğu ucu.
0: Evet. Oradaki Müslüman pazar. Geleneksel. Yani bunu seyircilerimiz de dikkate alsınlar lütfen. Tabii Çin'de İslamiyet.
1: Nasıl buldunuz hocam?
0: Orada soruyorum tabii.
1: Hayır, yani gördünüz, hayır, nasıl?
0: İntibam çok ilginç geldi ama tabii Müslüman olmanın etkisi gözüküyor zaten. Kıyafetlerinden de, konuşmalarından. Çin'de hatır sayılır. Bir Çinli Müslüman var. Yani belki 50 milyon diyorlar. Belki yoktur o kadar. Yani sayılar, rakamları çok. Ama belki en az 30 milyon bir Çinli Müslüman. Hui dedikleri bir Müslüman var. Müslüman topluluk var, pardon, Ningxia taraflarında vesaire. Dunhuan'da da öyle. Ben işte ona mümkün olduğu kadar bakmaya çalıştım. Yıllar önce bana bir proje teklif etmişlerdi, yapamadım. Vaktim olmadığı için bu Çinli Müslümanlarla ilgili konunun araştırılması lazım. Çok ilginçtir. Mesela mezar taşlarına bakarak Uğur Bey, bunların şeyin Müslüman olup olmadığını anlıyoruz. Mesela din yazıyorsa nedir? Alaaddin'dir veya işte Saadettin'dir vesaire. Ma ise Muhammed'in kısaltılmışındır. İşte Davut'un, ona göre daha buna benzer böyle kodlayarak Çinli Müslümanların şey var. Tabii Çin'e Müslümanlık denizden de gitti. Güney Çin'den de tabii. Onu da kabul etmemiz lazım. Yani genel olarak baktığımızda o dönem çok, bana göre çok keyifli. Bir kere ticaret var. Tan Hanedanı çok güçlü olduğu için ticarete de önem veriyoruz. Tan Hanedanı 617-907 yılları arasında 300 yıllık diyelim ortalama bir imparatorluk gerçek anlamda. Ama dışarıya çok açık. Mesela Hindistan'dan kültür getiriyor. Müslümanlardan getiriyor, batıdan. Türklerden alıyor. Korelilerden, Tibetlilerden hep böyle besleniyor yani. O bakımdan çok zengin bir hanedanlık haline dönüşmüş şey olarak. Mesela Mani dini çok azdır dünyada. Esas bakar, çok kalabalık bir grup değil. İpek yolu üzerinden gidiyor. Neresi kökü? Batı İran. Yani Batı İran'dan doğuyor ama İpek yolu üzerinden yayıla yayıla şeyden. Bazen katliama doğuruyorlar falan. Yani en nihayetinde Uygurların kanında maneis yapıyorlar yani.
1: Hocam, dini tarih, siyasi tarih ya da dünya tarihini anlamak adına bu ticaret ağları, ticaret yolları, özellikle İpek yolunun önemi büyük.
0: Tabii.
1: Yani İpek yolunu tahtada ortaya yazıp daha sonra işte siyasi etkileşim, kültürel etkileşim, dini etkileşim ya da işte bunun getirdiklerini peşi sıra arka arkaya koyabiliriz.
0: Kesinlikle koyarız ama tabii İpek yolundan başka Kürk yolu var.
1: Kürk yolu.
0: Tabii.
1: Orası nereyi kastediyorsun?
0: O Sibirya'dan geçiyor Kürk yolu. Ama Hunlar zamanında da var.
1: Neden hep İpek yolu gündemde oldu da Kürk yolu çok bilinmedi?
0: Şey, daha canlı olduğu için İpek yolu. Yani her zaman söylediğiniz gibi siyasette, ekonomide çok etkin rol oynadığı için, insan kalabalık insan topluluklarını etkilediği için diyelim. O anlamda İpek yolu yani o önemli. Diğer yollar şimdi kuzey soğuk, bozkırlar tehlikeli ormanlar.
1: Kürk yolu Sibirya'da.
0: Sibirya'dan tabii.
1: Başka Çin'e var mı böyle Kürk yolu, İpek yolu?
0: Bir de Hindistan'dan yine hala bence etkili olan Hayber geçidinden de geçen kuzey İskandinavya'ya doğru giden şey var, bir hat var hala, ticaret yolları. İslamiyet'in o altın

0: devrini yaşadığı zaman Abbasiler devrinde Bağdat'tan çıkan kervanlar mesela Hazar Denizi'nin doğusundan dolaşarak ya da bazen Hazar'ı gemilerle geçerek Volga Irmağı üzerinden ta İskandinavya'ya kadar giden şey var, tüccarlar var dedim ta şeyde. Aynı şeyi biz 15. yüzyılda da görüyoruz. Yani ticaret hiçbir devirde durmuyor. Ben o yüzden onu merak ediyorum şimdiki bir kuşak bir yol projesinin
1: sonucunda. Hocam ticaret hiçbir dönemde durmuyor ama bahsettiğiniz yüzyıllarla günümüzdeki koşullar bir değil ki.
0: Tabii vergi yani oranları değişik en azından.
1: Ya o da var ama bir kuşak bir yol projesi diyorsunuz. Teknoloji hat safhada. Artık bir tuşla dünyanın öteki ucuna ulaşabiliyoruz. Şimdi eskiden ticaret yollarıyla kültürel etkileşimden, işte dinlerin yayılmasından, siyasetin işte belki de başka bir boyuta ulaşmasından bahsediyoruz ama o dönemki özellikleri ve etkileriyle günümüzdeki etkilerine baktığımızda farklılaşma mutlaka vardır.
0: Mutlaka farklılaşma var. Günümüzdeki kültürel etki o kadar çok olmaz.
1: İpe yani bir kuşak bir yolla şu an büyük bir kültürel etkileşim gerçekleşiyor. Olmaz. Mümkün değil böyle.
0: Mümkün değil. Zaten insanlar birbirini takip ediyor sosyal şekilde. Dünyanın batısı, yiyecek, içecek her şeyi görüyorlar. Diyelim ki Londra'da gidersiniz, o Çin makarnasını yersiniz.
1: Sever misiniz hocam Çin makarnasını?
0: Severim iyi olursa. Takeaway dedikleri şeyleri, o Çin yemekleri dünyanın her yerinde. Zaten insanlar biliyorlar. Günümüzde siyasi ve ekonomik etkisi olur. O da tam sizin alanınız. Yani bence ekonomistlerin bundan sonra önümüzdeki süreçte eğer ateşkes sağlanırsa bunları yorumlaması lazım. Ben de katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum. Çünkü ben yakın tarihi de ya yakın dönem Türk tarihini olsun, Türk dünyası, Çin tarihini iyi bildiğini iddia eden biriyim. Yorumlarımın doğru çıktığını görüyorum. Bu beni mutlu ediyor tabii. En azından. Çünkü Afganistan konusunda yanılmadım. Ukrayna-Rusya savaşında yanılmadım. Yani süreçler hakkında. Ama dünyanın hızla değiştiğini kabul etmemiz lazım. Şimdi her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz. Şimdi yapay zekalı şununla bununla belki de kullanarak o benim orijinal dediğim belgeler artık çok rahat bir şekilde elden ele dolaşabilecek. O 10.000 Uygur yazması var. Şimdi İpek Yolu üzerinde bunlar. 8.000'i Berlin'de vesaire dünyanın değişik yerlerinde. Şimdi bunu artık yapay zekalarla çok iyi okuyabilecekler belki de. Yani bizlere ihtiyaç kalmayacak.
1: Teknolojinin böyle bir olumlu katkısı
0: bence
1: olacak.
0: Var. Tabii.
1: Ama
0: teknoloji direnilmez.
1: Ben size şu konuda katılmıyorum. Tamam bunlara ulaşılabilir ama bence yorumlama açısından Ahmet Taşıral'ın bilgi birikimi ve o tecrübeleriyle yorumlaması başka, bir yapay zekanın, mekanik bir şeyin o bilgiye ulaşması bambaşka.
0: Tabii.
1: Yani biz de şimdi ekonomide yapay zekayla, AI'la birçok işte şirketin bilançosuna ulaşabiliyoruz. O şirketin ne bileyim finansallarıyla alakalı öne çıkması muhtemel şeyi yapay zeka bize bunu istediğimizde hazırlıyor. Ama ya bir pandemide o şirketin nasıl bir fiyat performansı göstereceğini ya da işte 2008 olaylarında Amerika'da çıkan mortgage krizinde nasıl bir hisse görünüşünün olacağını yapay zeka olanı bize anlatır anca. Ya olan bittikten sonra onu biz bilgiyi veriyor. Ama o mevzuyu olası ihtimaller üzerinden senaryolar kurarak anlatması şu an için mümkün değil. Bence o yüzden bizlere ihtiyaç var Ali.
0: Evet.
1: Özellikle de sizde.
0: Umarım işsiz kalmayız. Tabii o da var. Kesinlikle insan unsuru önemli bir anlamda. Ben iki şeyi üzerinden okuyorum. Bir, en eski Çince belgeleri o Süeyşun'un 67. bölümündeki Peycun'un raporu. İpek yolunu en iyi anlatan Çince raporu. Daha onu yüksek lisans tezimde okudum. Az önce bahsetmiştim. İkincisi sahadaki gözlemlerim.
1: İşte bundan bahsediyorum.
0: Yani mesela 2007 yılında Altay Dağları'nda geziyorduk. Araştırma yapıyorduk. Oradan şeyle biz Kaptan Mustafa Can'a yine burada teşekkür edelim ya sağ olsun. Altay Dağları'nı boydan boya geçen bir otoban yapılıyor. Çüski otoban diyor Rusçasını şeyle. Çü otobanı dedikleri. Çok ilgimi çekmişti. Çin'e bağlanıyor oradan.

0: Şimdi Moğolistan'la Kazakistan arasında 70 kilometrelik ya da 100 kilometrelik bir alan var. Oraya Çin girmiş durumda. Dolayısıyla Moğolistan'la Kazakistan birleşemiyor. Aradan girdikleri zaman yani dolayısıyla Çin doğrudan şeye ulaşabilecek. Çin üzerine eğer o yol yapılırsa otoban Türkiye saf dışı kalabilir. Bütün yani ekonomik anlamda Türkiye devre dışı %100 bırakamasalar bile bir şekilde bırakırlar. Bu bir. İkincisi şey olarak Kaşgar çok önemli. Doğu Türkistan'ın en batı ucunda. O bahsettiğim bir yol Pakistan'a, Hindistan'a gidiyor diyor. Karayollarının yapılması çok, çok zor. Çin'in işini çok kolaylaştırdı. Yani yorumları ona göre dikkat etmek lazım. Doğru bilgi üzerine yorum yapmak lazım. Ben biraz da onun tarafındayım biliyorsunuz. Kaşgar'dan Özbekistan üzerinden doğrudan demir yollarıyla ya da şeylerle yine Karadeniz'in kuzeyinden Rusya üzerinden Avrupa mallarına malları Avrupa'ya ulaştırma projeleri vardı. Fakat Çinliler ilginç bir şekilde Türkiye'yi tercih ediyorlar. Yani Türkiye'yi bir hap gibi kullanıp internet hap gibi
1: coğrafi konumu itibariyle.
0: Türkiye üzerinden Avrupa'ya değer veriyorlar. Bunda 2013'ün Dunhuan'da bulunduğum sırada bir İpek Yolu konferansı yapıldı. Şöyle düşünün, Vietnamlılar vardı. O zaman Suriye'de iç savaş var, Suriyeliler vardı. Bütün Afganistanlılar, yani İpek Yolu üzerinde olan ve olmayan bütün ülkeler vardı. Çok ilginç bir toplantıydı. Ben şeyle birlikte, tabii Türkiye'den de ben biraz takip ettim ama ilgi duyduğum için takip ettim. Çok ilginçtir Uğur Bey. Aşağı yukarı konuşmacıların, özellikle Çinli uzmanların tam bahsettim çağdaş anlamda o konuşulur. Yani tarih konusu değil. İpek yolu nasıl geliştirilir diye. Çağdaş anlamda buna baktığımız zaman şey olarak hep Türkiye'nin adından söz edildi. Yani Türkiye'nin İpek yolunun batı ucu olduğu ve Türkiye ile ilgi bir şekilde kuruldu. Bu önemlidir. Bence önemli bir sonuçtur. Zaten devletimizin de herhalde ilgili kurumlar da bunlara bakıyordur. Şimdi bir boyutu o. Bir boyutu da şu var. Kültürel anlamda hani işte Hunlar zamanından başlayalım yani şey olarak 2000 yıldır her dönemde İpek Yolu ile ilgili eğlenceler, kültür aktarımı yapılmıştır. Şimdi Anadolu'da da bakıyorum çoğu yerde İpek Yolu festivalleri yapılıyor. Çok hoş. İpek Yolu üzerinde ve çoğu ya da yerleşim yeri İpek Yolu üzerinden pay almaya gayret ediyor. Ben bunu da takdirle karşılıyorum. Yani önemli bir şey. Ben her zaman söylüyorum. Bilgi önemli bir güçtür. Teknolojiye direnilmez. Direnmeye gerek yok. Teknolojiye sahip olup daha ileriye gitmek lazım. Bir tarihçi olarak bunu söylüyorum. Onu söyleyeyim. Her zaman teknolojiye direnmek yerine daha ileriye gitmek lazım. İkincisi gerçek anlamda doğru bilgiler üzerinde doğru bilgilere ulaşmak lazım. Ve onu anlamak lazım. Bu konuda ben problemler olduğunu görüyorum. Abartmadan doğru bilgiler ışığında olabilir. Ama yani bu kadar geniş bir alan, bu kadar çok dünya tarihinde kültürel, ekonomik, siyasi etkisi bulunan bir ticaret yolunun günümüzde ve geçmişte çok tartışılması ve üzerine kitaplar yazılması da gayet doğal.
1: Hocam üzerinden yüzlerce sene geçmesine rağmen aslında ana şema hep aynı. O zaman İpek Yolu diyorduk. İşte Kürk Yolu dediniz. Baharat Yolu. Ne bileyim şimdi de özellikle Ukrayna ve Rusya Savaşı sonrası koridor savaşları tabirini duymaya başladık. Orta koridor. Yani ülkeler bu kadar teknolojinin had safhaya çıktığı bir ortamda bile o ürünü en kısa sürede nasıl diğer tarafa ulaştırabilirim ve bu ticarette nasıl söz sahibi olabilirimin derdinde ve bunun çözümü için hala kartlarını karıyorlar ve kozunu oynuyorlar.
0: Kesinlikle. İşte bunda da aslında tarihten güç alıyorlar. Yani geçmiş olaylardan güç olarak bir gelecek perspektifi ortaya koyuyorlar. Yani geleceğe yön vermek adına tarihi iyi kullanıyorlar.
1: Şimdi Ukrayna ve Rusya Savaşı'nda ne vardı? Lojistikten ötürü tahılın ulaşma problemi.
0: Evet.
1: Bugün İran, Amerika karşılıklı saldırıları sonrası petrole ulaşamama derdi. Tankerlerin boğazdan geçememe süreci. Evet. Yani o lojistiğin yüzyıllarca ne kadar önemli olduğu ve bundan sonra da ne kadar önemli olacağını görüyoruz. İşte deniz yoluna alternatif karayolları ya da işte demir yolları. Hemen birkaç ay içerisinde 100 günü aştı bu savaş başlayalı ama bu periyotta da ülkeler yeni alternatif yollar aradılar.
0: Kesinlikle öyle. Yani tabii savaşı şey yapmıyoruz. İnsanlar zor durumda kaldıklarında kendilerine bir çare bulurlar. Bu hani motivasyon anlamında bir arama, bir arayış içerisine girip yol bulurlar. Bunu başarırlar. İran kendince başarılı. Dimdik ayakta yani. O kadar bombalanmasına rağmen ayakta fark etmiyor. İran'da bence nüfus da önemli. 90 milyona yaklaşan nüfusuyla birlikte şeydi, bizim çocukluğumuzda İran Türkiye'den nüfus olarak çok gerideydi. Geçtiği gibi hızla gidiyor. Bu önemli bir güç. Tabii İran tabii tarihen aynen hani İpek Yolu örneğinde de gördüğümüz gibi çok köklü bir medeniyet. Bunu kimse inkar edemez. Türklerin de çok etkisi var. İşte 1925'e kadar Türk kökenli hanedanlar yönetti. Evet. Orada artık onlar Türk, bizde Türk'ü zamanı vardı orada. Mezhep yakınlığından, farklılığından dolayı İran kültürünü yücelttiler ve yok ettirmediler. Ona bakmak lazım. Belki bölge bölgede hani mikro olarak da bakabiliriz. Hı hı. Makro olarak da bakmak lazım. Esas o. Ukrayna-Rusya savaşı tabii bundan ne kadar sürer onu ben bilemeyim. Bilemem. Çok uzun süreceğini tahmin etmiştim. O oluyor. Fakat
1: öyle de oldu.
0: Öyle de oldu. Rusya daha dirençli çıktı bence. Rus halkı. Daha dirençli şey olarak. Bundan sonra olur. Çünkü bence Rusya'nın esas zayıf tarafı Sibirya. Şöyle diyelim, 20 milyon kilometre karede 12 milyon insan yaşıyor. Ya da evet. 12 milyon kilometrede 20 milyon insan yaşıyor. Burada çok önemli doğal gaz, petrol, kereste ağaç ve işte diğer kaynaklar var. Su kaynakları var. Dünya su kaynaklarının 1/4 kullanılabilir kereste miktarının 1/3 Sibirya'da. Hmm. Bu tartışılıyordu eskiden. Yani Çin'e karşı nasıl savunuruz diye Rus uzmanlar kendi aralarında bu gündeme getiriyorlardı zaman zaman. Hı hı. Yani bak çok geniş bir alan, savunması kolay değil gibi. Buna bakabiliriz. Fakat ne olursa olsun burada konuşmuş olduğumuz İpek Yolu teması dünya tarihini her şekilde etkiliyor. Ben
1: hocam peki İpek Yolu'ndan yola çıkarak şunu da söyleyebilir miyiz? Bu dünya tarihi açısından bu ticaret yollarının önemi oldukça yüksek. Dünya tarihinin omurgasını oluşturuyor bu yollar diyebilir miyiz?
0: O bir döneme kadar etkili olmuyor. Yani 1500'lere kadar diyebiliriz. Ekonomik tarih, iktisat tarihi açısından yani coğrafi keşiflere kadar diyebiliriz ama ondan sonra diyemeyiz. Bundan sonra olabilir. Bu Çin'in politikalarının ya da uluslararası karar vericilerinin çizeceği stratejiye göre şekil alır. Ama 1500'lere kadar olan ondan sonra tabii ki coğrafi keşifler kesti yani şeyleri arttırdı. Daha doğrusu işte Filipinlere kadar şeye kadar Hollandalılar, Portekizler sömürmeye başladılar. En büyük yeri de İngilizler sömürdü Hindistan'ı. Halbuki Hindistan'da 1858'e kadar Türkler de var. Bahadır Şah var, ikinci Bahadır. Hmm. Babürlerin son hükümdarı. Biz tabii sömürgeci olmadığımız için bunu rahatlıkla söylüyoruz. Gittiğimiz yerlerde öyle kendi kendimize hakimiyet kurmuşuz. İşte o denge üzerinde. Şeyde İstanbul Üniversitesi'nin kütüphanesinde iki üç tane böyle uzak doğuyla ilgili eserler var. Bir tanesi şey, Şark'ta Bincel. Mesela Osmanlılar da aslında şey, kayıtsız kalmıyorlar. Yemen'den yani kendi topraklarından, Yemen'den özellikle Umman'dan. Yemen'den gemicileri ya da şeyleri gönderiyorlar ve onların kayıtları var, hatıraları var. Farsça olarak yazılmış olan şeyler var. Yine Gıyasettin Nakkaş'ın hazırlamış olduğu Acaibül Letaif adlı bir eser var. Bu da önemli. Yine işte İran dünyasında Farsça, Türkçe yazılmış olan kitapları da görüyoruz. Seyfi Çelebi seyahatnamesi var. 1500'lere ait. Bu da çok değerli. Bu arada şey

0: Mesela şeyde Ali Reis, Miratül Memalikat'ta eserinde görüyorsun. Memleketlerin aynası demek. Hint Okyanusu'nda savaşı kaybedince karayoluyla Hindistan'a, Hindistan'dan Türkistan üzerinden geliyor. Bunlar önemli. Ama daha ilginçini ben size söyleyeyim.
1: Evet.
0: Osmanlı'nın tüfekleri İpek Yolu üzerinden Çin'e kadar ulaşıyor. Lumi Çan diyorlar. Rumi tüfekleri yani. Rumun Anadolu oluyor ya. Rumi'yi Lumi diye yazmışlar.
1: Anadolu'nun tüfekleri.
0: Tabii. Bunu, yani bu da müthiş bir gelişme. Yani böyle tamamen kapatamayız. O haksızlık olur ama genel olarak baktığımızda insanlık tarihinde tabii Türk tarihinin önemli bir kesimi İpek Yolu üzerine gerçekleşti. Doğu Batı ekseninde çok etkili olduğunu söyleyebiliriz yani.
1: Evet. Bence konuşsak da daha uzun dakikalar açsak da bu konuyla alakalı çok önemli hususlar eminim masamıza gelecektir. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Eminim yakın dönemde de bu bahsettiğimiz farklı ticaret yolları, koridorlar tekrar gündemde olacaktır. İnşallah onları konuşmak adına da sizleri ağırlarız. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Sağ olun. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşıoğlu hocamızla ticaret yollarının önemini, ülkelere katkısını, dünya tarihine yansımasını ve İpek Yolu'nu konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Uzun Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün çok değerli bir müzisyeni ağırlıyoruz stüdyomuzda. Sevgili Murat Evgin bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bugünleri de görecek miydik ya? Gerçekten bugünleri de görecek miydik? Buluşacak yani? Mıydık? Şükürler olsun, buluşacak mıydık? Yani çok tebrik ederim. Çok güzel bir şarkı
1: çok
0: olmuş.
1: Çok sağ ol. Program olmasa zaten buluşamayacağız. Ama John Lennon'a teşekkür et rahmetli. Şarkı John Lennon biliyorsun. Ama Türkçe sözleri ben yazdım. Türkçe'ye çevirdim diyelim. Ve böyle Türk enstrümanlarıyla bir aranjman yaptık. Ve işte Hollywood'daki ilk Türkçe şarkı oldu. Çok güzel bir gelişme
0: çok
1: oldu.
0: Çok gurur verici. Evet, çok tebrik ederim. Çok peki nasıl oldu bu proje? Yani John Lennon şarkı sözlerini Türkçe'ye çevirme, o şarkıyı nasıl seçtin? Seninle nasıl görüştüler? Nasıl ya bu proje
1: çok,
0: gelişti?
1: Çok ilginç. Şimdi 2017'de ben orada Amerika'da büyük bir platformda ilk defa müzikleri yayınlanan bir besteci, Türk besteci olmuştum daha doğrusu. Sonra işte burada uzun yıllardır zaten dizi müzikleri yapıyorum ama acaba Hollywood'da bir şey yapabilir miyim diye araştırırken bu dizilere şarkı seçen insanların olduğunu, hani böyle bir mesleğin olduğunu gördüm ve bunlarla ilgili işte festivallere gitmeye, işte internette araştırma yapmaya başladım. Bunların içinde en büyük, Amerika'da en büyüklerinden birinin Thomas Golubich olduğunu gördüm. Breaking Bad, Better Call Saul, işte Vince Gilligan'ın dizilerinin şarkılarını seçiyor. Tabii olay sadece şarkı küratörlüğü değil, aynı zamanda o şarkının telif hakları, hukuki yanını falan da onlar çözüyorlar. Neyse, web sitesini araştırırken, web sitesinde gezinirken bir baktım birebir, yani bir saatlik bir görüşme satın alabiliyorsun ve bestelerini dinletiyorsun. O sana kritik veriyor, işte feedback veriyor, düşüncelerini söylüyor falan. Ben böyle bir görüşme satın aldım. Sonra burada Türk dizileri için yaptığım şarkıları çok beğendi. İşte sesimi ve besteciliğimi beğendi ve konu geldi şu anda onun üzerinde çalıştığı projeye. Tabii bana isim vermedi, yani Pluribus demedi ama yeni bir dizi üzerinde çalışıyoruz dedi ve bir liste verdi. Şarkılar bunlar, bunlar, bunlar ve bu dizi yayına çıkmadan bir 9 ay önce falan, yani dizide kullanılacakları şarkıları belirlemişler. Abi baktım orada John Lennon var. Ben de büyük bir Beatles hastasıyım çocukluğumdan beri. Odamda posterleri olan tek grup. Ben dedim şarkıyı hatırlamasam da John Lennon'ı seçiyorum dedim. John Lennon, Nobody Told Me. Tamam bir demo yap dediler. Hani beğenirsek kullanırız. İşte 1-2 haftam vardı ya da 2-3 haftam vardı. Türkçe'ye çevirdim sözleri. Böyle kanun, darbuka, cümbüş gibi Türk enstrümanlarıyla John Lennon versiyonuna sadık kalarak ama biraz daha o aranjmanı geliştirerek bir şarkı yaptım. Ve yolladığımda Funda hemen bir e-mail geldi. Aa çok güzel, harika falan, çok beğendim falan. Dedim ki hani Amerikalılar böyle her şeyi hani wow, great falan, hani evet, hiçbir zaman negatif bir şey söylemezler ya en başta. Herhalde öyle bir şey dedim bu. Ama 1-2 hafta sonra, belki bir hafta sonra Vince Gilligan ve ekibi de çok beğendi. Güzel haberlerim var, konuşalım diye bir elektronik posta gelince eyvah dedim, ne oluyor, hani büyük bir şeyler oluyor. Hala dizinin adını bilmiyorum ben, söylemiyorlar hangi kanal, hangi platform diyorum, onu da söylemiyorlar falan. Sonra bir gizlilik anlaşması ve bir baktım Vince Gilligan'ın yeni dizisi Pluribus, işte 7 Kasım'da, yani benim doğum günümden 2 gün sonra bütün dünyada yayına girdi. Amerika'da en çok izlenen dizilerden biri oldu. Dünyada da büyük bir yankı uyandırdı. Yani ben bir Hollywood dizisine bir şarkıyla girer miyim acaba diye düşünürken Türkçe bir şarkıyla bir Vince Gilligan dizisine girmek büyük bir sürpriz oldu bana. Sonrasında da Amerika'nın en önemli müzik dergisi Rolling Stone bu şarkıyı çok özel bir listeye aldı. 2025'in en iyi 10 dizi şarkısı listesine aldı. Listede benle beraber Metallica, Stone Roses gibi önemli gruplar var. Böyle bir büyük bir sürpriz ve bir kırılma noktası oldu benim uluslararası kariyerimde.
0: Hayallerin ötesinde evet, olmuş evet. Murat ya. Gerçekten. Sen hep söylüyorsun dünyada bir şeyler yapmak istiyorum evet. Ama bu kadarı gerçekten çok evet. Gurur verici.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok gururlandım ben çok de. Çok da güzel bir doğum günü hediyesi olmuş sana.
1: Gerçekten. Bir de çok büyük tesadüflerin bir araya gelmesi. Yani bir Beatles şarkısı, daha doğrusu bir John Lennon şarkısı olması. İşte listede şeyi hatırlıyorum mesela, Cat Stevens vardı. Onu da Wild World çok sevdiğim bir şarkıdır. Earth, Wind and Fire vardı falan ama orada John Lennon'ı görünce ben dedim bu şarkıyı yapabilirim. Çok ilginç bir şey oldu ve sonra şeyi dedim ki ne hoşunuza gitti yani bizim bu Türkçe versiyonda. Dediler ki birincisi şarkıyı çok bozmamış olman, yani cover yaparken bambaşka bir şey yapmaman, o aslına sadık kalman. İkincisi John Lennon'la senin aranda bazı ortak noktalar bulduk. Yani bu şarkı söyleyişinde, neşende, işte şarkı söyleyişindeki neşende ve bize bu şarkı sanki bir John Lennon şarkısı değil de Türkçe bir pop şarkısı gibi geldi. Yani olmuş dediler, o Türk enstrümanlarıyla falan cuk oturmuş. Ve bu Vince Gilligan'ın seçtiği bir şarkıymış. Yani dizinin süpervizörü Thomas'ın değil de Vince Gilligan'ın akıl ettiği bir şarkıymış. Çok böyle unutamayacağım bir anı oldu benim için.
0: Çok güzel olmuş. Dilerim devamı gelir.
1: İnşallah bakalım. İnşallah.
0: Ki bence bundan sonra gelecektir.
1: İnşallah. Yani tesadüfi şeyler tabii bunlar.
0: Tesadüf yok ya.
1: Ya işte daha doğrusu şöyle, onu da konuştuk Thomas Golubic'le. Onlar serendipity diyor. Biz kısmet diyoruz. Aslında onlar da kismet diyor. İngilizce'de kismet olarak o kelimeyi biliyorlar. Yani anlamlı tesadüfler serendipity'nin tam anlamı. Tesadüfmüş gibi duran ama işte noktaları birleştiren ve kaderimizde hani keşke olsa ya dediğimiz şey çalışınca işte gerekli mesaiyi, zamanı, enerjiyi oraya aktarınca bir şekilde oluyor galiba.
0: Kesinlikle katılıyorum. Evet. Bir başka sevincimiz daha var. Çok şahane yeni bir şarkın da var.
1: Evet,
0: o da hayırlı olsun. Yazı özledim. Özledik.
1: Özledik. Yani
0: gerçekten özledik.
1: Bir türlü gelmedi yaz bu sene.
0: Niye gelmedi?
1: İşte yani, ama sonunda geldi.
0: Geldi mi yine tam emin değilim. Yarın yağmur var. Çok emin değilim.
1: Öyle mi? Ha,
0: evet, yarın yağmur. Üzmek istemem seni ama yarın yağmur var.
1: Benim şarkım için iyi. Yani yağmuru var. Çünkü ben diyorum ya güneşi, sahili, yazı özledim. Dostları özledim.
0: Bodrum'u özledim.
1: Bodrum'u, çeşmeyi, kaşı özledim.
0: Kaşı da özlemişsin. Evet. Dedim ki ama Murat Bodrum'u daha çok özlemişti.
1: Evet, evet.
0: Dilerim bu yaz yine Bodrum'da beraber oluruz.
1: İnşallah, inşallah.
0: İnşallah Akyaka, bir Akyaka'mız da olur. Kesin olur bunlar. Akyaka'mız olur, Bodrum'umuz olur ama bu şarkının da hikayesini dinlemek istiyorum senden.
1: Ya bu şarkı çok ilginç. 2015 yılında kaydetmişim ben bu şarkıyı bilgisayarımda ama yarım, yani sözlerinin başı var, nakaratı var, ikinci kısmı yok falan. Böyle basit bir aranjman yapmışım. Bir DJ arkadaşımın bir projesi için yapmıştım ben bunu ama sonra olmadı falan. Böyle bekliyordu bilgisayarda, duruyordu yani. Arada bir de aklıma geliyor, ya çok güzel bir şarkı vardı, şunu yaza çıkartayım diye. Bir türlü olmuyor. 2015 nere, 2026 nere? 11 sene sonra dedim ki artık bu sene bu şarkıyı çıkartayım.
0: Hı hı.
1: Yazık dedim yani. Ve stüdyoya girdim, sözleri tamamladım, kaydettim falan. Şimdi biliyorsun yapay zeka dönemi. Yani her şeyin böyle insan emeğinin hiçe sayıldığı, bayağı büyük reklam firmaları, büyük markalar yanlış yunmuş jingle'larla, reklam müzikleriyle, yapay zekayla bir şeyler yapıyorlar ama benim bu gittiğim festivallerde Amerika'daki hep şu konuşuluyor. Bir kere Amerika da bir dizide, bir Hollywood dizisinde asla ama asla bir yapay zeka ile yapılmış şarkı yer almaz, çalamaz. Çünkü şunu konuşuyorlar. Böyle bir bütçemiz varsa biz gider bir besteciye veririz o parayı ve insan emeği bir şarkı alırız. İkinci sebebi de büyük bir telif problemi var. Yani yapay zeka ile yapılan şarkının telifi kime ait? Hala belli değil. Çünkü biliyorsun dünyadaki bütün şarkıları karıştırıp bir şey çıkartıyor. Yani
0: evet.
1: Sıfır bir şarkı çıkarmıyor sana yani, ya da orijinal bir şey çıkarmıyor. Tüm şarkılardan fikirler alıp ortaya telif sorunu olan bir şey çıkartıyor. O yüzden de kimse, medeni ülkelerde kimse bunları reklam müziklerinde, dizilerde, belgesellerde, filmlerde kullanmıyor. Şimdi ben de böyle bir dönemde nasıl bir şarkı yapmalıyım dedim. Tamamen insan emeği, bütün enstrümanların canlı çalındığı, içinde hiç yapay zeka olmayan, stüdyoya girdim, gitarlarımı çaldım, işte bası çaldım, her şeyiyle doğal bir şarkı ürettim. Yazı özledimin hikayesi bu.
0: Ay çok güzel,
1: çok
0: gerçekten. Sen ama şey yazmışsın, çok zor bir kış geçirdik.
1: Evet.
0: Ve bu şarkı tam aslında bu kışa da bir hediye.
1: Evet, bir gönderme gibi.
0: Bir gönderme evet. gibi. Neden zor bir kış geçirdin?
1: Yani ha, ben kişisel olarak değil ama
0: genel
1: yani çok soğuk geçti bu kış.
0: Hı hı.
1: Bir de tabii dünyada ve ülkede olan olaylar da bazen insanı kışın gelmesiyle de birlikte ümitsizliğe itiyor. Ben eski toleransın ve sevginin kalmadığını hissediyorum. Yani biraz herkesin çok sinirli olduğunu, birbirine karşı da hoyrat olduğunu hissediyorum. Bu tabii ben çocukluğumu düşündüğüm zaman mesela bu kadar dünyada belki de bu kadar para kazanmak zorunda olduğumuz bir sistem yoktu. Hatırlıyor musun? Hani işte spor, gym üyeliği yoktu, spor salonu üyeliği yoktu. Telefonunda böyle 1000 tane şeye aylık para verdiğin abonelikler yoktu falan. Biraz daha rahattı. Şimdi bence dünyanın ekonomisi insanların sırtında bir yük. Birçok şeyi ödemen lazım. Yani eskiden paran olmadan da bir şekilde yaşayabilirdin. Dünyadaki sistem biraz o şekildeydi. Ama şu anda insanlar bir para kazanma yarışı içinde ve bu ilişkileri biraz da etkiliyor diye düşünüyorum. O hümanizmi yavaş yavaş kaybediyoruz gibi geliyor. Bence o şarkının o mesajı da çok güzel. Çünkü düşünsene, dostların olmadan, ülkenin sahip olduğu güzel yerlerde bulunmadan, sürekli çalışarak, şimdi klibini de biz öyle çektik şarkının, bir ofisteyiz, sürekli herkes çalışıyor, bir tane bir patron var, herkese emirler yağdırıyor, hiç kimsenin performansından memnun değil falan ve en sonunda bütün ofis delirip dans etmeye başlıyor. Yani bu şarkıda bir umut buluyorlar. Böyle bir klip çektik.
0: Onu da izleyeceğiz. Oraya da geleceğiz. Tamam. Oraya da geleceğiz. Peki bir de TEDx konuşmanı izledim. Çok beğendim verdiğim mesajları.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bir de beni etkileyen şey oldu. Şarkıları çalınmayan bağımsız bir sanatçının şu an dünyada, ama geçmişten günümüze şu an dünyada küçücük çocukların diline pelesenk olmuş şarkıların müzisyenine dönüşme hikayeni anlatmışsın.
1: Evet, evet.
0: Bu beni çok etkiledi. Şarkıları çalınmayan çocukluktan başlasak, bize de böyle bir kısa TEDx konuşmanı tabii ki yapamazsın tabii. Ama ben bu hikayeyi merak ediyorum.
1: Ya şöyle, Türkiye'de hep majör plak şirketlerinin, aslında dünyada da bu böyledir, majör plak şirketlerinin borusu öttü müzik endüstrisinde. Majör şirketlerden çıkan şarkılar radyolarda, müzik kanallarında bol bol yayınlandı ve o sanatçı arkadaşlarımız hep büyük kitlelere tanıtıldı. Onlar parlatıldı, cilalandı. Biraz da magazinel olan tipler daha çok öne çıktı. Bizim gibi bağımsız sanatçılarda arkasında bir büyük plak şirketi olmayan, o 90'ları hatırla, Rax, Prestige, işte böyle büyük şirketler vardı ve onlar domine ediyordu müzik kanallarını, radyoları, piyasayı. Biz de kenardan böyle izliyorduk. Acaba bizim şarkımız da çalar mı diye. Belki günde bir defa çalıyordu, atılıyordu köşeye. Bir de tabii benim şarkılarım çok eğlenceli olmadı her zaman. Yani sosyal konularda şarkı yazdım. Mesela o zamanlarda hiç çalınmayan ama bugün en çok tanınan ve dijital platformlarda en çok dinlenen şarkım Geliri Mehmetçik Vakfı'na bırakılan Şehit şarkısı. O dönem Hülya Koçyiğitli, çok önemli bir klibi vardı onun. Biz onu çaldıramadık da hiçbir yerde, gösteremedik. Çünkü ters geldi. Yani eğlenceli bir şarkı olmadığı için eğlence sektörüne ters geldi. Ama zaman içinde insanlar onu bir şekilde keşfediyor ve benim imdadıma da diziler yetişti. Ben ne zaman ki 2004 gibi Sahra dizisi, işte daha sonra Acemi Cadı, Arka Sokaklar, Şevval Sam'la Cem Davran'ın oynadığı Çocuğun Var Derdim Var, işte Umut Yolcuları, Ay Işığı, Elif, özellikle Elif, Canım Annem, Yaralı Kuşlar, bu dizilerin müziklerini yapmaya başladım ve şarkılarımı o dizilere koymaya başladım. Bir anda bütün o yayınlanmayan şarkılarım, işte Özledim, İlk Tek Son Aşkımsın, Şehit, Mektup, bunlar birden dizilerle prime time'da en büyük kanallarda insanlara ulaşır oldu. Uluslararası alanda da yine bir diziyle, işte demin söylediğim şarkı, başarı getirdi. Dolayısıyla böyle ilginç bir yolculuk oldu. Yani bağımsız sanatçı olarak başlayıp engellemelerle, görmezden gelinmelerle, çalınmamalarla, medyada yer bulamamakla başlayıp dünyaya açılan ve özellikle Elif, Yaralı Kuşlar ve Canım Annem dizileri bütün Latin Amerika'da çok büyük sükse yaptı. Latin Amerikalı 4-5 yaşındaki çocuklar Türkçe ezberlemiş benim şarkıları, işte Aşk Her Şeye Rağmeni, ya, Yaralı Kuşları falan, onları söylüyorlar. Elif dizisinin şöyle bir orada başarısı oldu. Sadece Kolombiya'da, diğer ülkelerde de vardır, kayıtlara geçen 1300'den fazla kız çocuğuna, kız bebeğine Elif adı verilmiş o diziden sonra.

0: gerçi 3. sezonda dahil oldum Elif'e ama 1000 bölüm sürdü. İşte Yaralı Kuşlar 165 bölüm sürdü. İlk yaptığım Sahra o zaman dizi yoktu yani 2004 yılı. 33 bölüm falan sürdü. Bir sezonu tamamladı. İnşallah doğrudur bilmiyorum. Öyle denk geldi hep.
1: Ya ne güzel. Peki kariyer yolculuğuna baktığın zaman şanslı mıydı, zorlu muydu senin için?
0: Yok, zorluydu. Yani çok engellemelerle ve görmezden gelinmelerle geçen bir yolculuktu. Tabii bende de biraz hata var. Ben piyasa müziği yapmıyordum. Kendi istediğim müziği yapıyordum. Hı hı. İşte bir majör şirketin sanatçısı değildim falan. Bu tarz zorluklar vardı. Ama dediğim gibi ben çok erken yolumu çizip, yani bu yolun bana kapalı olduğunu gördüm. Orada radyolar, müzik kanalları ve majör şirketler. Biraz tabii mentorlarım de bana hep dedi ki sen çok beste yapıyorsun. Sen yarışma müzikleri yap, dizi müzikleri yap. Orada şarkılarını da oradan ilerlet. Ben aslında ilk yarışma müzikleriyle başladım. Şeyi hatırlar mısın bilmiyorum. Ben evleniyorum.
1: Evet, hatırlamaz mıyım?
0: Sonra biz evleniyoruz oldu falan. İşte Ebru Akel'in yarışmaları, Mehmet Ali Erbil'in yarışmaları, Ya Şundadır Ya Bunda hatırladığım. Hep onların müziklerini yapa yapa, sonra sitcomlar, sonra diziler, bir de magazinel bir tip de değildim. Yani elimde başarmak için sadece müziğim vardı. Hı hı. Ve müziğimle yarışma ve dizilerle adımı duyurdum diyebilirim daha çok.
1: Hiçbir zaman vazgeçmeyin diyorsun zaten. Evet. Bunu çok vurguluyorsun konuşmanda. Evet. Ama ne mümkün ya, bir yerde insanlar vazgeçmek zorunda kalabiliyorlar.
0: Ben de onları yaşadım. Yani bir dönem oldu mesela 2002'de mi 2001'de mi 2'de mi bir Türkiye'de bir büyük bir kriz oldu. Hı hı. Devalüasyon oldu ve o zaman ben dedim ki yani bir reklam ajansına girip mi çalışsam, çünkü iletişim mezunuydum, ya da başka bir iş mi bulsam, çünkü albüm yapmak çok pahalı bir şeydi, hatırlıyor musun o zamanlar?
1: Çok.
0: Az sayıda stüdyo
1: var. Şu an ucuz mu? Şu anda da pahalıdır yani. Bence hep pahalı.
0: Pahalı ama şu anda evinde kayıt edebiliyorsun şarkıları. O zaman İstanbul'daki 9-10 tane büyük stüdyoyu kiralaman ve aylarca kiralaman, yani 3 ay 4 ay kiralaman lazım. Hatta şöyle söyleyeyim, benim ilk albümüm banta, makaraya kaydedildi. Yani bayağı o bantları satın alıyorsun, onlar da bayağı bir para. İşte şey, kuruyorsun makineye falan bilmem ne. Stüdyo saati pahalı, aranjörler pahalı falan. Yani o zaman çok pahalıydı. Ben ne zamanki dizi müzikleri yapmaya başladım, aa dedim böyle bir şey varmış, müzik yapıyorsun ve üstüne para alıyorsun. Çünkü öbür tarafta albümde sürekli para harcıyorsun. Kayda, klibe, kıyafete, işte aklına gelen fotoğraf çekimine falan. Ve sonra onu tanıtamazsan o albümü, içinde istersen dünyanın en güzel şarkıları olsun, duyuramıyorsun ve para kazanmak çok zor albümden. Böyle bir zorluğu vardı. Ama şu anda yani ben işte görüyorum, evindeki bilgisayarla şarkı kaydedip çıkaran var. Biraz daha iş demokratikleşti. O da tabii şunu getirdi. Şimdi artık herkes müzik yapabiliyor.
1: Herkes
0: yani
1: gerçekten.
0: Hem iyi bir şey hem de kötü bir şey.
1: Evet, şey de çok hoşuma gitti. Kendi çizdiğiniz yolda mutlaka sürpriz vardır diyorsun. Buna ben de çok inanıyorum.
0: Evet.
1: Yola çıkana yol görünür derler. Bu çok doğru.
0: Kesinlikle.
1: Siz hayal kurun, yola çıkın.
0: Kesinlikle.
1: Yolda birçok sürpriz sizi karşılayacak. Tabii ki müzik sektörü için biraz zor.
0: Esnek olmak lazım.
1: Kesinlikle.
0: Orada. Yani benim demek istediğim oydu. Mesela ben 18-19 yaşında sadece şarkı söylemek isteyen bir çocuktum. Ne dizi müziği, ne enstrümantal, hiç öyle bir şey ilgimi çekmiyordu. Hatta enstrümantal müziği de tamam, klasik gitar eğitimi almıştım, o sıra çalıyordum ama yani kim dinler, insanlar neden enstrümantal müzik yapar falan kafasındaydım. Benim için sözlü şarkı böyle baş köşede duruyordu. Ama hiç beklemediğim bir şekilde kader beni dizi müziklerine, işte yarışma ve dizi müziklerine itti. Ve sonradan ben bütün gelişimimi, kariyerimi oraya, oradan sağladım. Yani orada işte esnek olmak lazım. Hayatın size, aslında John Lennon'un da öyle bir sözü var ya, hayat siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir diye. Hayatın sana sunduğu bir yol oluyor. Orada da yok kardeşim ben bu yoldan gitmem, benim istediğim bu dememek lazım sanki. Çünkü yine müzik kulvarı içinde kalıp farklı bir yerden hedefime gittim ve ben sadece albüm yapan, şarkı söyleyen biri olsaydım, yani dizilere hiç bulaşmasaydım, bugün yurt dışındaki tanınırlığım olmayacaktı. Şimdi bizim bu diziler aklına gelen her ülkede, yani İtalya, İspanya, Polonya'dan ne bileyim Arjantin, Kolombiya, Brezilya'ya kadar her yerde izleniyor. O dizilerin çok katkısı

0: oldu bana şarkılarımı duyurmamda.
1: Müthiş. Peki Murat, şunu merak ediyorum. Bu ara izlediğim filmlerde ve dizilerde bir sahne izliyorum. Çok alakasız bir müzik giriyor orada. Hani hiç ben o sahnenin duygusunu anlayamıyorum. Diyorum ki ya bunu hangi psikolojiyle yapmışlar? Yani hani bunu yönetmeni görmemiş mi, şarkıyı yapan? O sahneyle alakası olmayan bir müzik giriyor.
2: Ya
1: Sen dizi müziklerini neye göre yapıyorsun? Sen çünkü duyguyu çok
2: evet.
1: güzel veriyorsun.
0: Çok teşekkür ederim. Yani bizim rahmetli Türker İnanoğlu'nun şirketinde Erler Film'de bir Ferdi abimiz vardı. İlk benim böyle 20'li yaşlarımda işte arka sokaklara başladığımda süpervizördü orada, montaj bölümünün, post prodüksiyon bölümünün. O şey derdi, yani senin müziklerinle ilgili en sevdiğim şey, müzik hani objektiftir. Bir şarkıcının ya da bir bestecinin müziğini beğenirsin veya beğenmezsin ama sahneye hizmet ediyor. Sahnedeki duyguyu çok iyi veriyor müziklerin, derdi hep. Galiba bunun sebebi, ben Marmara Üniversitesi'nde sinema eğitimi aldım. Sinema okudum. Yani radyo, televizyon, sinema mezunuyum. Yani sadece müzik bilmek değil de sinemayı bilmek, yönetmenin orada ne yapmak istediğini anlamak ve çok soru sormak. Ben mesela yönetmene sürekli sorarım. Buradaki sahnede hangi oyuncu önde? Hangi oyuncunun üzerine oynayacağım ben? Ya da hangi konuya, hangi duyguya oynayacağım? Bunları hep böyle uzun uzun konuşuruz. Çünkü çok subjektif bir şey, göreceli bir şey. Sen öyle düşünürsün ama yönetmenin aklındaki başka bir şeydir. Ya da ne bileyim, yönetmen bir karakter sokar diziye. İyi gözüken bir karakterdir ama 3 bölüm sonra onun bir katil olacağını göreceğizdir yani. Ama o ipucunu vermemen lazım seyirciye. O ileride katil olacağını göreceğimiz karakteri şu anda senin iyi biriymiş gibi göstermen lazım. Müzikle de bunu yapman,
1: desteklemen
0: yani,
1: lazım.
0: Evet, açık etmemen lazım falan. Onun için ekiple iyi iletişim içinde olup sorular sorup bunu böyle tanımlıyorum ben.
1: Aslında o müzikle hatırlıyoruz o dizileri de, o
0: Evet.
1: sahneyi müzikle
0: Evet.
1: hatırlıyoruz. Aslında bir yerde onun sloganı oluyor.
0: Tabii
1: Ve bu
0: tabii
1: çok
0: kesinlikle.
1: değerli, ama
0: Tabii.
1: işte sen o duyguyu çok güzel yakalıyorsun.
0: Çok sağ ol. Ben bir de her karaktere ayrı bir tema müziği yapıyorum. Yani bu aslında Wagner'dan, operadan gelen bir şeymiş. Mekanların, işte evlerin ve karakterlerin veya olayların belli bir melodisinin olması, belli bir müziğinin olması. Bizde mesela Hüsnü Çoban karakterinin müziği ayrıdır. O çok komik bir polis memuru, işte komik bir aile. Ama işte Mesut karakterinin müziği ayrıdır ya da Rıza Baba'nın müziği ayrıdır. Onun için hep yönetmene ve senariste ben hep onları sorarım. Bu karakter nasıl birisi? İşte yaşadıkları ne falan. Ona göre enstrümanları ve makamı ve müziği seçiyorum. Yine rahmetli Türker İnanoğlu anlatmıştı. Eskiden böyle sanat müziği, hani Yeşilçam tınısı vardır ya bizim filmlerin. Onlar derdi, müzisyenler toplanırdı, perdede oynatırdık filmi ve perdeye bakarak çalarlardı derdi. Şimdi bugünkü teknoloji yok tabii. Yani çok hoşuma gitmişti mesela.
1: Çok
0: Ya o dönemi
1: güzelmiş.
0: de yaşamak isterdim. Hatta Mısır filmlerinin müzikleri falan İstanbul'da kaydedilirmiş, İstanbul'da yapılırmış. Yani o dönemde de biz çok ilerideymişiz.
1: Peki bir dizinin müzikle hatırlanıyor olması dizinin başarısı mı, müziğin başarısı mı?
0: Yani şöyle, bunu bir kere Nuri Bilge Ceylan'la konuşmuştuk ve ona şeyi sormuştum. O zaman çok böyle yolun başındaydım. Dedim ki hani çok da iyi olmayan bir filmde çok güzel bir müzik varsa bunu fark eder mi jüri ya da insanlar? Fark etmeyebilirler dedi. Yani şimdi iyi bir dizide, iyi çekilmiş, kaliteli bir dizideki iyi bir müzik daha da parlıyor. Ama insanların ilgi göstermediği bir diziye sen istiyorsan dünyanın en güzel müziğini yap. Onu kim görecek? Kim fark edecek? Öyle değil mi? Ama
1: Doğru. Aslında bu bir bütün.
0: bir bütün kesinlikle. Ama benim yapmaya çalıştığım şey hep şuydu. Yani dizinin haricinde de, yani dizinin olmadığı yerde de şarkı, melodi diziyi temsil etsin. Bizim mesela bambaşka bir şehir var, arka sokaklarda biraz öyle oldu. Yani diziyi işte radyoda da çalıyor, klibi de ekranlarda yayınlanıyor ve hep diziyi hatırlatıyor. Özellikle ilk dönemlerde de birçok kadın seyircimiz bizim şarkıyı sevip diziye geldi. Çünkü polisiye bir dizi. Yani belki kadınların keyif alarak izleyeceği bir dizi değil. Ama şarkıyı çok sevdik ve hep

0: şarkıyı duymak için diziyi açtık diyenler de olmuştu.
1: Sen ama bu işin öncülerindensin. Yani sen bu işi yapmaya başladığında kimse bu kadar dizi müziği yapmıyordu zaten.
0: Yani şöyle, benim jenerasyonumda kimse yoktu. Evet. Herkes sahnede rock'n'roll peşindeydi yani. Çünkü birazcık adrenalini az bir iş ya bu. Stüdyoda uzun saatler çalışıyorsun. Pek böyle ya biz de keşke dizimizi yapsak gibi bir şey yoktu 2003'te, 2004'te. Ama benden bir jenerasyon önce yine isimler vardı tabii dizimizi yapan.
1: Duygusal da bir iş galiba değil mi? Yani evet. O sahneleri o kadar evet. izleyip sen bir de çok detaycısın. Evet. Detaylı inceleyip üzerine müziğini besteliyorsun. Evet. Sen duygusal mısın?
0: Ben duygusalım tabii tabii. Yani oradaki o oyunculuklara, karakterlere falan böyle kaptırıp gidiyorsun yani tabii.
1: Ya sen müziği yaparken hiç ağladın oldu mu?
0: Yok o kadar, yani hani oyunculuk belki benim gözümü doldurmuştur ama kendi müziğime ağlamadım. O kadar megaloman değilim.
1: O kadar değil. Ben bu ara çok ağlıyorum. Öyle ve mi? Gerçekten ha. Dizideki beni müzik ağlatıyor. Yani orada evet bir şey ya bir ayrılık görüyorum. Yeni bir dizi izledim, mahvetti beni yani inanılmaz bir toksik ilişki. Orada her müziğe mi ağlarım dedim ki ne kadar mesela söyleyeceğim ismini sonra şimdi reklama girmesin bir platformda çünkü. Ama bu kadar başarılı müzikler
0: evet, evet.
1: çok yani, etkiledi. Sen nasıl buluyorsun şu an peki platformlardaki işleri, müziklerini?
0: Ya, tabii her şeyi izleme şansım olmuyor. Şimdi biz 150 bazen 160 dakika dizi yapıyoruz. Ben bunu Amerika'da Hollywood'daki bestecilere söylediğim zaman inanamıyorlar böyle. Çünkü onlarda biliyorsun 55 dakika, 60 dakika diziler. Ve onlarda... bizdeki kadar baskın müzik yok. Bir kere her sahnede müzik yok. Bunu istemiyorlar. Ve... müzik girdiği yerde de oyunculuğu gölgeleyen ya da oyunculuğun üstüne çıkan ya da böyle fazla hani ben buradayım diye bağıran bir müzik değil. Çok aşağıda, çünkü onlar şöyle düşünüyor. Oyuncu zaten bu duyguyu veriyor. Biz sadece hafifçe altını çizelim müzikle gibi. Onun için bizde ise abi bu sahneyi kurtar gibi istekler geliyordu. Uzun yıllar öyle çalıştık yani. Ya da işte... yani şu oyuncu o performansı çok iyi veremedi, sen müziğinle bu sahneyi kurtar. Onun için bizde dikkat edersen her sahnede müzik var, çok yüksek gürültülü müzik var. Bazen sadece iki insan konuşurken Türk dizilerinde arkada sanki 3. Dünya Savaşı çıkacakmış gibi bir müzik çalıyor falan. Yani bizim kendimize has ülke olarak bir yoğurt yiyişimiz var ama yurt dışında bu çok tercih edilen bir şey değil.
1: Demek orası daha ölçülü.
0: Evet.
1: Peki. Peki Güney Amerika'da bu kadar dizilerimizin izleniyor olmasını sen çok sık gidip geliyorsun. Neler söylüyorlar? Neden bu kadar çok bizim hayatımızı merak ediyorlar?
0: Bir kere şöyle, bizim Yaralı Kuşlar dizisi Kolombiya'da televizyonculuk tarihinin en çok izlenen Türk dizisi oldu. Sebebi şu, pandemiye denk geldi. Bana anlattıkları. Şimdi geniş aile televizyon izleyeceğiz diyorlar ama bizim kendi Latin dizilerimiz diyorlar. Hem ya çok şiddet var ya cinsellik var. İşte çolukla çocukla anneanne dedeyle izlemek istemiyoruz onları diyorlar. Çünkü değerler sonuçta her ülkede aynı. Ama Türk dizilerinde, yani bizim Yaralı Kuşlar günlük bir diziydi. Böyle sahneler yok ve bütün aile oturup izleyebildik diyorlar. Aile kavramı hoşlarına gidiyor. Bizim yaşlılara ve büyüklere gösterdiğimiz saygı çok hoşlarına gidiyor. Benim onlardan duyduklarım. Şaşırdıkları şey şunu sordular bana Kolombiya'ya gittiğimde. Neden daha fakir ailelerin sahnelerinde ayakkabı hep kapının önünde çıkartılıyor ama zengin aileler ya da yalılarda çekilen sahnelerde herkes ayakkabıyla evin içinde dolaşıyor. Neden böyle diye sordular.
1: Yani bunu nasıl açıkladın?
0: Yani açıklayamadım ben de ama bana da ilginç geldi. Ve tabii aşk hikayeleri. Şimdi hatırla bizim çocukluğumuzu. Biz de Meksika dizilerini, Brezilya dizilerini izlerdik. İşte Zenginler de Ağlar, Eduardo Capetillo'nun o Yıldızlara Ulaşmak falan. Başka ne vardı? Miramar falan. Şimdi belli bir ortak şeyler var. Ortak bir kültür var. Bir de galiba o imkansız aşklar. Hani bir erkeğin 300 bölüm bir kızın peşinden koşması ve ulaşamaması falan. Bu onları ilginç geliyor. Yani bu coğrafyaya ait bir şey gibi geliyor. Çünkü zannediyorum orada da Latin Amerika'da aşklar herhalde bu kadar 300 bölüm ve platonik değil. Aşık Veysel demiş ya.

0: erkek kızı sever, kavuşamazlarsa aşk olur. O kavuşamamak izletiyor insanı. İşte çocukluğumda şey vardı, Mavi Ay vardı. Bruce Willis ile Sybil Shepherd'ın Dedektiflik Bürosu dizisi. Biz de onu böyle haftalarca ne zaman sevgili olacaklar? İşte Sybil ne zaman şeye David miydi acaba karakteri? Evet diyecek falan. Hatta şöyle komik bir anı var. O zaman tek kanal dönem TRT. TRT bitirdi diziyi. Yeni bölümünü almadı Ay Işığı'nın. Ablam, kuzenim Zeynep ve ben birinci sınıftayım. Onlar benden 2-3 yaş daha büyük. 67 tanemini mektup yazdık biz TRT'ye. Mavi Ay'ın ikinci sezonu ya da devamı neyse alınsın ve TRT'de gösterilsin diye. Ama değişik isimlerden yazıyoruz mektupları. Yani Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet falan. Ondan sonra onları gidip postaneden yollamıştık. Yani böyle bir dizi hastalığı da benim çocukluğumda vardı.
1: Ya çok güzel. Ben de Meksika'ya gittiğime şey demişlerdi. Ya çok benziyoruz. Onlar da mesela entrikayı söylemişti. Hani o aile içi entrika, o çatışma çok hoşlarına gidiyor.
0: Evet. Onlarda da olan bir şey. Onların dizilerinde de var. Bir de bizim senaryolar tabii ki 160 dakika olunca bölüm ve işte 60 bölüm, 100 bölüm falan hani 2 sezon gidince biraz sonlara doğru saçmalıyor Rus senaryolarda, ama bence bizdeki senaristler de çok iyi. Yani sen şimdi İspanya'da, Meksika'da ya da Amerika'da adama desen ki 160 dakikalık bir bölüm yaz bana, zannetmiyorum yazamaz yani.
1: Tabii çok zor.
0: Yazamaz. Çünkü orada 45-50 dakika, 55 dakika. Olayın matematiği belli. Hı hı. Büyük bir platformun genel müdürü sanıyorum Türkiye'ye geldiğinde şey demişti ya, neden hep böyle kız erkeğe yavaş çekimde bakıyor, hiçbir şey konuşmuyorlar. Dakikalarca bakışıyorlar.
1: Dakikayı dolduruyoruz beyefendi.
0: Evet, evet. Ama sonra dedi, anladım ki herkes, ha bir de şu var, herkes çok yakışıklı, herkes çok güzel. Yani oyuncular, evet. Şimdi birçok oyuncumuz bizim mankenlikten gelen, doğru, yarışmalardan gelen. Şimdi düşünüyorum ben, kısa boylu, yakışıklı olmayan, mesela Dustin Hoffman gibi bir adamın, bugün bir gencin diyelim, bir Türk dizisinde başrol oynama şansı olur mu? Muhtemelen olmaz yani. Çünkü uzun boylu, yapılı ve

0: gelen,
1: Doğru.
0: yarışmalardan gelen. Şimdi düşünüyorum ben kısa boylu, yakışıklı olmayan mesela Dustin Hoffman gibi bir adamın, bugün bir gencin diyelim, bir Türk dizisinde başrol oynama şansı olur mu? Muhtemelen olmaz yani. Çünkü uzun boylu, yapılı ve...
1: Söylüyorsun. Haklısın yani. Haklı söylüyorsun, haklısın. Hayatının sonuna kadar aynı

0: bardağı ayrı görürsün. Bizdeki de o. Bir şarkıyı bütün olarak dinleyemiyorum artık ben. Basını ayrı duyuyorum, davulunu ayrı duyuyorum. İşte şarkıcının sesine ayrı kilitleniyorum falan. Onu ya da ne bileyim şey gibi bir çorba gelse benim önüme, ben hapur hapur içerim onu. Ama o çorbayı yapan kişi ya da işi aşçılık olan kişi içindeki bütün malzemeleri sayabilir ya sana. Hı hı. Yani biraz bundan var, şundan, şusu fazla olmuş. Onun gibi bir şey yani.
1: Peki yeni grupların yeni çıkarttığı şarkılar da çok eskilere benziyor. Bu neden?
0: Bir geri dönüşüm hep var modada ve müzikte.
1: Ama böyle hep bir Daft Punk hissediyor, evet, mesela herkese. Evet. Neden bu Daft Punk hastalığı var?
0: Başka bir
1: mesela
0: şey söyleyeyim. Dünyada acayip bir bizde Anadolu rock, onların psychedelic rock dediği. Hı hı. Hatta Amerika'da Anatolian rock olarak da bilinen bir akım var şu anda. Yani bir sürü ülkede, Avrupa'nın bir sürü ülkesinde bu 70'lerde rahmetli Barış Manço'nun, Erkin Koray'ın, Cem Karaca'nın yaptığı müziği taklit eden gruplar ve akımlar var. Yani hep bir geri dönüş var zaten müzikte. Çünkü bir kere bir hocamız şöyle anlatmıştı bize. Hep ezilen sınıf çıkarmıştır dedi Amerika'da yeni müziği. Yani hep Afrikalı, Amerikalı insanlar çıkarmıştır. Ve beyazlar da onu çok güzel ambalajlayıp satmıştır. Yani caz da böyledir, blues da böyledir, işte disco da böyledir. Ve her yeni müzik akımı underground olarak başlar. Sonra beyazlar onu allayıp pullayıp bütün ülkeye satarlar. Yani galiba ezilmeden diyeyim, hani bir sınıf ezilmeden o isyan duygusu çıkmıyor. John Lennon'un da böyle bir sözü vardı, şey diyordu. Poponuz tahta sandalyeye değerken daha güzel üretirsiniz. Biz o yıllarda daha çok üretiyorduk diyordu. Ama para kazandıktan, bir yere geldikten sonra belki insanın çektiği acılar mı azalıyor bilmiyorum. Daha az şarkı yazıyor insan.
1: Sen peki ne zaman daha iyi üretiyorsun? Mutluyken mi, mutsuzken mi?
0: Ya ben mesela 18-19 yaşlarımda çok şarkı yazmışım. Yani o melankoli, o duygular, gençlik. Evet, o platonik aşklar falan böyle. Bir de gençlikte her şey hemen şimdi olsun istiyorsun ya. Şimdi de iyi ki diziler var, dizi müzikleri yapıyorum. Çünkü dizideki hikayeler bana çok şarkı yazdırıyor. Yani benim bugün o Latin Amerika'da falan en çok tanınan şarkılarım, işte Aşk Her Şeye Rağmen, Yaralı Kuşlar, bir tane Regreso a Ti diye bir şarkıyı çevirdik. Allah'ım Sana Sığındım vardı Elif dizisindeki. Onu Amantes Perdidos diye bir Latin Grammy adayı bir şarkıcı var Kolombiya'da, Ines Gaviria diye. Onunla çevirdik. Mesela onlar hep benim dizilerdeki hikayeleri göre yazdığım şarkılar. Yani senaryoyu okuyup ya da onlarca bölüm izleyip o hikayeden etkilenip yazdığım şarkılar. Yani gerçekten diziler imdadıma yetişti bu konuda da.
1: Ya çok güzel. Peki rap müziği nasıl buluyorsun? İnanılmaz bir gerginlik yok mu böyle? Çok, evet, öfkeli küfürler, evet, böyle saldırgan şarkı sözleri var.
0: Evet, saldırgan ve kadını aşağılayan,
1: çok aşağılayan sözler
0: var. Evet. Yani şimdi bence Türkiye'de tek bir gerçek var satan müzikte, piyasa müziğinde, o da arabesk. Bütün diğer kategoriler arabeski kullanarak, yani bugün çok güzel batılı bir ambalajla bize sunulan rock şarkısı da arabesk aslında. Pop şarkısı da arabesk. Bugün çok tutan hip hop müziği de arabesk. Yani arabesk rap, arabesk hip hop, arabesk rock ve arabesk pop dinliyoruz. Bir tane bir hikaye vardı. Bir yabancıyı bir odaya, bir kodese kapatsalar, ilk olarak adam ben buradan nasıl kurtulurumu düşünür. Bizi kapatsalar, eyvah yandım bittim, ben nasıl buraya düştüm mü düşünür ve onun üzerinden ilerleriz ya. Bu topraklarda biraz böyle acınma, acındırma, abartma, işte pop şarkılarında artık bu sözleri görüyoruz. Ciğerim yandı, öldüm, bittim falan. Bunlar eskiden daha sadece arabesk kategorisinde olan şarkılarda olan sözlerdi. Hı hı. Ama şimdi rap'e de, pop'a da, rock'a da hepsine sirayet etti. Çünkü galiba biz bu kelimelerden ya da bu bakış açısından keyif alıyoruz. Şimdi ben yeni Amerika ile biraz böyle ve Hollywood'la iletişim içinde olduğum için orada da hep insanları daha mutlu, daha heyecanlı, daha tonunu yükseltecek, motivasyonunu yükseltecek

0: şarkılar istiyorlar. Latin Amerikalılar bizim dizilerde de bunu soruyor. Neden bu kadar hüzünlü? Ya da işte çok. Biz Yaralı Kuşlar şarkısını yaptığımızda da tamam şarkı çok güzel ama neden bu kadar hüzünlü diyorlar. Çünkü bu topraklarda hüzün sanıyorum hayatımızda daha çok yer tutuyor.
1: Çok gerçek çünkü yani bizim hikayelerimiz çok evet. Hüzünümüz var yani. Evet. O ayrılıklar var, o acılar evet. var.
0: Ya yani. Kavuşamamak diye kavuşamamak bir şey var. Platonik diye şey aşk var. Diye bir şey var. Şimdi Batı'da bilmiyorum dünyanın hangi ülkesinde platonik aşk diye bir şey kaldı ama ya bizde hala gerçek.
1: Onlar çok da
0: gerçek.
1: Dert etmiyordur yani platonik aşkı.
0: Belki de yani.
1: Onların o kadar duyguları bizim kadar yoğun değil bence.
0: Bence de evet.
1: Çoğunun aile bağları da o kadar güçlü değil. Biz çok aileciyiz.
0: Evet.
1: Biz çok duygusalız bence ya.
0: Ya benim yabancı arkadaşlarım mesela sen diyor her gün mü annenle konuşuyorsun diyor ya. Evet. Ya da her gün babanı mı arıyorsun anneni mi arıyorsun? Bunlara evet. şaşırıyorlar. Bizde böyle diyorum. Ama bizde yurt dışında olan birçok kötü şeyin bizde olmamasının tek sebebi de bu aile işte. Yani aile birçok şeyi koruyor. Yani bakıyorum mesela Latin Amerika'da şöyle şeyler oldu. Ekonomik krizlerde insanlar hatırlıyor musun? Kasapları falan yağmaladılar. Tabii. Yağmaladılar yani dükkanlardan bir şeyler. Şimdi bizde olmamasının sebebi aile ve sonra da komşuluk ilişkileri. Tabii ki. Gerçi bugün plazalarda bilmiyorum insanlar komşularını tanıyor mu ama.
1: Tanımıyor ama yetiştirme evet. tarzı yine öyle yetiştirildiysen evet. Sen yine komşuna selam veriyorsun.
0: Evet. Ya bir de selam vermenin ötesinde eskiden komşunun hayatını da bilirdin. Yani onun hayatında ne oluyor, ne bitiyor. Şimdi mahallenin namusu diye bir şey vardı mesela.
1: Vardı.
0: Hatırlıyor musun? Yani
1: tabii.
0: İnsanlar daha böyle bir birlik içinde yaşıyordu. Tabii bunun iyi ve kötü yanları var. Yani abartılıyor. Atılan yanları da var. Ama ben bu bireyselleşmeyi, bu kadar bireyselleşmeyi yani çocuk odasında, bilgisayarın başında anne babanın o odanın içinde ne olduğundan haberi yok. Bu çok bana önemli. Çok saçma ve çok tehlikeli geliyor. Çocuk bilgisayarda hangi sitelere giriyor bilmediğin bir dünya yani. Bu bana saçma geliyor açıkçası.
1: Sen de bir babasın, sen evet. de hassas bir babasın. Gerçekten takip etmek gerekiyor.
0: Evet, kesinlikle.
1: Buradan bunun da altını çizelim.
0: Ve çocuklarımızı güzel sanatlara yönlendirelim.
1: Evet.
0: Yani onların eline oyuncak dahi olsa silah değil bir enstrüman verelim. Çünkü bugün büyük bir yapay zeka ile müzik yapan uygulamanın patronu dedi ki insanlar sıkılıyor enstrüman öğrenirken. İnsanlar işte yıllarını bir enstrümana harcamak istemiyor. Hemen şarkı yapmak istiyor. Ya şimdi o öyle bir şey değil. Enstrümana sen yıllarını veriyorsun ama sabretmeyi öğreniyorsun. Bir enstrümana üstün gelmeyi öğreniyorsun. Onu yenmeyi öğreniyorsun. Ve öyle de nankör bir şey ki birkaç hafta eline almadığın zaman yine geriliyorsun. Yine aynı noktadan çalışarak ilerliyorsun falan. Ama bu sana sabretmeyi, huzurlu olmayı, biraz sakin bir gençlik geçirmeyi falan da öğretiyor aslında.
1: Muazzam bir gelişim.
0: Ve bir komünikasyon, iletişim aracı. Yani dilini bilmediğin insanlara bir şey çalıyorsun, onu hemen hissediyorlar. Gülüyorlar veya ağlıyorlar. Bir şey okumuştum internette. Bir reklam ajansı diyor. Bir markanın stratejisini 6 ayda belirler ama bir şarkı ne hissedeceğini 3 dakikada dikte eder seyirciye. Bir şarkı çalarsın, onu hemen oradaki mesajı hemen alır insanlar. Söz olmasa bile ya da sözü anlamasa bile. Bizim Latin Amerika'da çalan şarkılar da dizinin içinde Türkçe çalıyordu. Aylarca sordular bu şarkıda ne diyorsun, ne anlatıyorsun. Biz ondan sonra İspanyolca versiyonlarını yaptık. İspanyolca söyledik şarkıları, kaydettik, klipler çektik falan. Dediler ki anlamıyorduk Türkçesini ama esasını anlıyormuşuz. Yani neyle ilgili olduğunu anlıyormuşuz.
1: Tabii ki müziğin dili çok evrensel evet. ya. Anlıyoruz, hissediyoruz. Ben mesela Yunan çok dinliyordum.
0: Evet.
1: Dinleyemiyorum. Onların artık ayrılığından da mahvoldum artık yani.
0: Onlar da bizim gibi değil mi?
1: Onlar da
0: çok benzer.
1: Her güzel evet. şarkıları bir ayrılık acısı.
0: Evet.
1: Ve yani ben onu anlamıyorum ama hissediyorum yani.
0: Ya ben şeye çok şaşırdım. Yunanistan'a en son gittiğimde her şey Türk lokumu, Greek lokum. İşte,
1: bizim lokumumuz
0: işte,
1: o.
0: Türk kahvesi, Greek coffee falan.
1: Bizim kahvemiz.
0: Amerikalı bir arkadaşımla gittim. En son artık Greek baklavayı görünce biz böyle yok artık falan evet. dedik. Garsonu çağırdık. Şimdi biraz espriyle takılıyoruz. Dedik ki ya baklava gerçekten Yunan mı dedik yani hani tamam şeyi anladık. Kahve lokum falan ama baklavaya bari falan deyince kız da gülmeye başladı. Dedi ki yani başında Yunan yazıyorsa Yunan olabilir dedi ama o da farkında.
1: Bence onlar da biliyor yani. Zaten bu arada evet. bizimki kadar da iyi değiller.
0: Yani hani, şimdi buradan şey yapıyorum.
1: O ben yapıyorum çok net ama gerçekten bizim lokumumuz kadar, bizim baklavamız kadar iyi değiller. Baklavası o kadar taze değil mesela.
0: Yalnız tabii çok...
1: Baklava ustanız mı var?
0: Yalnız tabii çok da tatlı insanlar. Birçoğu Türkçe konuşuyor. Yani buradan zamanında gitmiş olanlar var. Birçoğu konuşuyor ve çok da seviyorlar bizi, dizilerimizi, müziklerimizi, kültürümüzü. Zaten yüzyıllarca birlikte yaşamışız. Aynı şekilde Balkanlar da öyle. Saraybosna'da önemli bir festival, film festivali vardı. O Dünya Savaşı'nın çıktığı bir nokta var. Orada işte Sırp bir isyancı sanıyorum Avusturya Macaristan kralını öldürüyordu falan. Hatta o araba duruyor orada yani. O arabanın bir replikasını yapmışlar. Ve onun bir müzesi var. Müzeye gireyim dedim. Bilet kesen adam dedi ki neredensiniz dedi. Türkiye'den deyince tamam para almıyorum sizden dedi. Buyurun gezin dedi falan. Yani orada hala o ilişkilerin sıcaklığını çok bize güzel. Gösterilen sevgiyi Yunanistan'da da öyle hissediyor insan.
1: Biz de onlar geldiğinde biz de onları evet, çok seviyoruz evet, ama evet, çok karşılıklı evet. bence bu dostluk ve sevgi. Murat iyi ki geldin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok güzel bir sohbet
0: Bunu
1: oldu.
0: Bunu da seni görünce biraz çenem düştü ama inşallah
1: çok konuşurum.
0: O kadar
1: iyi geldi ki bana yani şu başka türlü görüşemeyecektik çok iyi oldu. Dilerim yazın kıracağız şeytanın başarını.
0: İnşallah
1: başarını.
0: İnşallah.
1: Dinleyen herkese devamını diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sevgiler herkese.
1: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar ama sizleri Murat Evgin'in şahane klibiyle baş başa bırakarak veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Babacığım anlatacağım ya. Şenar ne oldu? Geziye mi çıktın? Bütün yük bende.
1: Niye abi? Taşıyoruz işte.
2: Anam baba burada. Anam burada.
3: Tamam abla. Tamam.
2: Aşkım ama dikkat etsene. O kastaneye yarıyor.
0: Oğlum pardon. Seyahat su getir.
2: Ferdi. Bir gönder şu namussuzu. Vallahi katil olacağım ama.
4: Bebede ağzından yel alsın Melih Hanım.
2: Ablacığım iç şunu. Öyle.
4: Tamam ablacığım. Hah iç şunu.
2: Ay ablacığım.
4: Halim.
0: Ya anlatacağım anacığım, ısrar etme, dur şimdi.
2: Öldüreceğim. Samim. Ölümün elinden olacak.
5: Ne oldu? Melih Hanım'ı görünce tıs.
1: Ferdi Bey hiç sırası değil.
5: Sen hiç konuşma Taci Bey. Büyük ayıp ettin sen. Daha dün el sıkışmadık mı biz seninle?
6: Ya kardeşim laftan anlamıyor musun? Daha sonra konuşuruz.
5: Konuşacağız tabii.
6: Hadi Samim. Çocuklar hadi.
7: Dayı.
6: Ne?
7: O teyze sana niye bağırdı?
6: Kim o?
2: Ya dayı Allah aşkına.
5: Kadın resmen kalpten gidiyordu.
6: Bunun huyu öyle huyu. Sinirleri bozuldu. Bir sen eksiktin Ali. Bir sen eksiktin.
8: Siyah etkiler sonra mesajınızı bırakabilirsiniz.

0: Ömer, şey geldi Saime teyze.
1: Kim?
0: O.
2: Hangi o? Bildiğimiz o mu?
3: Ya Samim, Samim. Hani Melih ablayı bırakıp büyümüş ya.
0: Nasıl biliyorsun öyle ya?
1: Ablam bak oynuyor ama tansiyon ya. Bir dur Allah aşkına.
4: Şimdi en yukarıda validenin eşyaları var, kilitli. Siz de yukarıda idare edersiniz.

0: Ya dayı sen buna ev mi diyorsun?
1: Ne varmış canım ciğerim? Eski ama işimizi görür, öyle değil mi Taceddin?
2: Ya önce bir temizlik yapsak, ne bileyim tabii.
3: Ya ne temizliği ya, burası dökülüyor dayı.
1: Sen de amma yapıyorsun ya.
2: Ya Eda, 10 yıldır kimse oturmuyor. Yani önce bir içine girelim, sonra gerisi gelir.
4: Dayı, gizli tünel nerede?
1: Gizli tünel? Gizli tünel?
0: Ya tünel münel yok. Burada olsa olsa fare vardır.
4: Ama var demiştin.
3: Bir de ufacık çocuğa yalan mı söylüyorsun dayı?
1: Ya yalan söylemek değil ki o. Biz oyun oynuyoruz onunla kendi aramızda. Öyle değil mi can ciğerim?
0: Bana bak dayı. Beni bu fare deliğine sokamazsın. Ben kendi evimi istiyorum.
1: Senin evin yok ciğerim. Ya buraya başını sokacaksın ya sokakta kalacaksın. Kararı sen ver.
2: Yiğit.
5: Adanalı değil miydi? Ne işi varmış ki İstanbul'da?
3: Gemilerde çalışıyormuş Saime teyze, öyle duyduk. Ay maşallah, 3 tane de çocuk.
6: Kaç kişi yaktı kim bilir?
7: Melih abla evde kaldı, adam da boy boy çocuk.
3: Kenan? Evde falan kalmadı benim ablam ya. İstese şimdi kapıda sıra olur. Kaç kişi istedi biliyor musun sen?
5: Vah Melih Hanım.
8: Hadi sen kendin kaçtın, bir milletin mürvetine ne mani oluyor kardeşim?
3: Ay hakikaten ne yapacağız?
5: Çocuklar bu durumda nişan mişan olmaz. Bırakın kadın dinlensin, ya konuşursunuz.
8: Doğru diyorsun anacığım, doğru diyorsun. Ya şu kurdeleyi kesecektin, olacaktı bitecekti ya.
4: Ay ben nerede bileyim?
8: Sen bilmiyorsun, ben nişanlanamıyorum. Benim artık sinirler zıpladı.
5: Artık sakin. Hadi.
3: Bir şeyler yeseydik.
8: Önümdeyiz, siz yiyin hadi.
3: Ben geçeyim siz kapıya kadar.
8: Ablam büyük geçmiş olsun.
5: Üzme kendini.
8: Hadi çocuklar. Hadi. Ben de kalkayım Feride.
3: Sen bilirsin aşkım.
7: Ya aslında fazla mercimek köftesi varsa.
3: Ay olmaz mı? Sen al şu tabağı. Sen yersin. Güçlü çocuk.
7: Sağ ol aşkım. Ablacığım eline sağlık. Görüşürüz.
3: Ne? Mercimek köftesin diyor abla.
6: Ne mercimeği, ne köftesi Feride?
3: Anlatırım.
8: İyi akşamlar.
9: İyi akşamlar.
8: İyi akşamlar abiciğim. Boş oda var mı?
9: Kaç gece?
8: Bir gece.
9: Şu formu doldurun.
4: Abla, orası ikimizin mi olacak?
5: Evet canım.
3: Bir süre için.
4: Ama burada bir tane yatak var.
3: E fena mı işte, koyun koyuna yatacağız.
4: Abim nerede?
3: Bilmiyorum. Telefonla kapalı.
4: Abla.
3: Hı.
4: Burada canavar var mıdır?
3: Ne canavarı ablacığım?
4: Ama canavar çıkarsa korkma, tamam mı?
3: Tamam, sen de korkma. Gel.
2: Ne yapsak, çıksak arasak mı?
1: Ya bırak gelsin dolaşsın, siniri dağılsın, yoksa bana terelerli gelecek.
2: İşin zor Samim ya. İnsan kendi evladına söz geçiremiyor.
1: E bir tane değil, 3 tane çocuk bunlar ya.
2: Nasıl başa çıkacaksın?
1: Başa çıkamayacağım. Kim yedi başa çıkacağım. Alacağım bu garibanları, helal süt emmiş aklı başında birisine emanet edeceğim, gideceğim. Başka çaresi yok. Çaresi...

0: Hadi ya. Ya sen şu işe bak, 20 sene sonra gez dolaş gel burada Melia'nın karşısına taşın ya.
1: Ya kusura kalmasam ben ne bileyim Melia'nın o Melia olduğunu anlamadım.
0: Ya sen nereden bileceksin ciğerim onun olduğunu?
1: Ya hani şu o kız değil mi Adana'da bıraktı?

0: İstanbul'a geldin.
1: Abi tabii, ooo eğleniyorduk biz bununla işte. O zaman babam parayı verdi, dedi git oğlum İstanbul'a dedi. Tomarla para verdi ciğerim, geldik burada gazinolarda yedik.
0: Çok gençtik be.
1: Tabii çok gençtik ya. Ama gene de bir babama alo diyecektim, cenazesine bile yetişemedim ya. Allah rahmet eyleye ya Rabbi. Fakat desen ki bana, Sami'm aynısını bugün yapar mısın? O günleri yaparım. Yapamam.
2: Ablacığım iki lokma bir şeyler yeseydin.
3: Siz yiyin ya, benim canım istemiyor.
2: Ya ablam kurban olayım ya, olur mu öyle aç açına? İnsanın eli ayağı boşanır.
3: Kimle evlendi acaba ha?
2: Kim?
3: Sami.
2: Ama kimle evlendiyse evlendi. Gel yemek yiyoruz işte be.
3: Size afiyet olsun.
4: Ulan yemek yemiyorum para biriktireceğim diye.
2: İyi işte bundan sonra yersin.
4: Aslan yapma.
2: Bırak beni.
4: Aslan dur.
2: Ali bırak beni.
4: Aslan dur. Aslan dur.

0: Yukarıda fasulyeci var.
1: Adanalı. Dürüm yaptırdım. Canım şalgam da var.
2: Sağ olasın.
1: Ya Çiğdem çok bozuldu. O kadar geleceksiniz diye hazırlanmış kızcağız.
3: Ya boş ver ya, bunlara gidelim dedim. Bir sürü laf kalabalığı ya. Boş ver, yürü.
4: Çocuklar. Eda, Yiğit, Mertcan. Gelin, yemek hazır.
1: Buyurun. Eski meski ama idare eder.
4: Çocuklar gelin.
5: Karnım çok acıktı.
3: Öyle mi canım ciğerim benim? Bak, dürümü yiyeceksin, şalgamı içeceksin, karnın doyacak. Böyle olacak.
5: Şalgam mı?
3: Şalgam, bak bunu iç, bütün hastalıkları unut. Her derde deva.
5: Bu ne ya?
3: Şalgam.
6: Ya bunun içinde soğan var, ben soğan sevmem.
3: Çıkarın sevmiyorsa soğanı. Ya siz nasıl Adanalısınız ya? Birisi şalgam içmiyor, öbürü soğan yemiyor.
7: Biz Adanalı değiliz. Benim babam Bursalı. Yani Bursalıydı.
3: Eğer bir ailede bir tane Adanalı varsa onun jenerasyonu diğer jenerasyonlara baskın çıkar. Hacettin gelsene Hacı.
1: Yok abim, gideyim, bu hanım bekler. Bir şey ihtiyaç var mı?
3: Daha ne olsun ciğerim, baksana padişah sofrası gibi.
1: Yakışıklı. Afiyet olsun. Şu evin anahtarını al.
2: Sağ ol.
1: Kendi evim bile artık.
2: Sağ ol canım, canım sağ ol.
3: Hacettin. Hadi canım, iyi geceler.
8: Ulan seni.
9: Abla, nereye?

0: Nereye?
1: Aşağıya.
0: Şimdi.
1: Samim.
0: Tamam, geliyorum. Çocuklar, siz yemeğinizi yiyin, ben geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Meliham.
1: Bana Meliham deme Samim.
0: Ya çok gençtim. Bir hata ettik Meliha.
1: Hata mı? Samim, sen buna hata mı diyorsun? He? Nişanımız yapılmış. Evimiz döşenmiş. Elimizde düğün davetiyeleri. Babam gelip bana Meliha damat kaçtı dediğinde gelinlik provasındaydım, biliyor musun?
0: Meliha.
1: He? İnsan ne yapar? Bir arar. Der ki istemiyorum, sevmiyorum, gelmiyorum de.
0: Ya durum bildiğin gibi değil.
1: Bildiğin gibi değil de ne? He? Bildiğin gibi değil de ne? Senin bu yaptığına ne denir biliyor musun? Kalpsizlik, vicdansızlık, ciğersizlik. Ha şimdi gel, hiçbir şey olmamış gibi tam karşıma taşın, öyle mi? Ağır ol Samim Efendi. Karşında eski Meliha yok.
0: Ha Meliha, yapma. Başımda 3 tane çocuk var. Gözünü seveyim.
1: Yapmasaydın. Samim, ben mi dedim sana 3 tane çocuk yap diye?
0: Ben yapmadım.
1: Ne demek ben yapmadım?
0: Yapmadım.
1: Samim, bu çocuklar senin mi değil mi?
0: Benim.
1: Senin?
0: Değil.
1: Samim, beni deli etme.

0: Ver Sema'nı.
1: Sema nerede?
0: Yok.
1: Ne demek yok?
0: Yok.
1: Yok ne demek Samim?
0: Bela Sema öldü. Kardeşim öldü. Artık yok. Bu çocuklar da onun evlatları. Şimdi istersen bizi kov, at, polise git. Ama biz buradayız yeğenim. Başka gideceğimiz yer yok.

Ay, Jesús. Ay, Jesús, se va.

0: Hadi hadi.
1: Okula nasıl gideceğiz?
0: Dayımı uyandıralım.
2: Ben uyandırmam.
0: Niye? Of. Dayı. Dayı kalk hadi.
3: Evet,
0: dayı okula yetişmemiz lazım. Hadi kalk ne olur ya.
3: Gidin gidin.
0: Ya dayı servis yok hadi.
4: Ya otobüse binin ya.
1: Ya nerede olduğumuzu bile bilmiyoruz.
0: Ya dayı sınavım var hadi. Hadi kalk
1: tamam
0: kalk.
1: Ya, tamam. Mertcan nerede?
0: Odasında. Hadi.
4: Hadi dayı.
5: Ya geliyorum çocuk taşıyoruz burada. Hadi hadi hadi.

0: Canım arkadaşım ölmüş, haberim yok.
1: Abla nereden bileceksin?
2: Kaç yıldır görüşmüyordunuz ablam.
0: İşte görüşmüyorduk Feride, o namussuzun yüzünden görüşmüyorduk.
1: Sen biliyor muydun İstanbul'a geldiğini?
0: Sema'nın? Ya bilmem mi Seyhan, okulu bitirdik beraber. Sonra Sema İstanbul'a geldi üniversite için.
2: Ablamla soğukluk oldu tabii şeyin yüzünden.
0: Ya şimdi ben bu kızı arayamadım hırsımdan dolayı. Ya bu kızcağız da utancından arayamadı tabii beni. İşte gençken insan her şeyin telafisi var zannediyor ama gitti işte. Geçmiş olsun.
3: Düz gidiyorsun.
4: Yiğit, geçiyoruz.
3: Durayım mı? Hayır, devam et.
4: Yiğit, ne yapıyorsun?
3: Ya geldik mi gelmedik mi söylesenize.
4: Geldik.
3: Eda, bu arabadan inip rezil mi olalım?
4: Ya saçmalama, ne fark eder?
3: Ben şurada durayım. Şurada. Yiğit, burada inerseniz sizin indiğinizi kimse görmez oğlum.
4: Abla.
5: Günaydın ablacığım.
3: Erçen uyandın mı oğlum?
4: Neredeyiz?
5: Arabadayız canım benim. Sen şimdi dayınla eve dön. Biz birkaç saat sonra geleceğiz.
3: Nasıl döneceksiniz?
6: Bir yolunu buluruz.
3: Nasıl bir yolunu bulacaksın?
6: Bulacağım ben, sen karışma.
3: Efendim?
7: Sam abi neredesin ya?
3: Ali nasılsın ciğerim?
7: Ya dünden beri seni arıyorum.
3: Ha? Ya bura bir kıyamet ya. Ne sen sor ne ben söyleyeyim canım benim.
7: Abi ben senin yanına geleceğim ya.
3: Ne? Buraya mı geleceksin? Gel gel Aliço, bir sen eksiktin, gel.
7: Abi sen adresi ver, ben geliyorum.

0: 세야. 세는 야, 놀라지 뮤즈 분이셔.
1: �ilmiyorum ki. Ablamın durumu belli Halim.
0: Belli. Belli ablamın durumu belli. Allah'ım yarabbim. Ya biz ne kadar kadersiz insanlarmışız. Ne kadersiz bir günmüş ben. Tövbe yarabbim.
1: Vallahi yüzük ne zaman çıktı, ne zaman yere düştü. Hiç hatırlamıyorum.
0: Ay, o yüzük benim cebime nasıl girdi ben onu da hatırlamıyorum. Bu nasıl nişanmış ben anlamadım ki. Ay, Allah muhafaza, bir iş nasıl başlarsa öyle gider ha.
1: Öyle de ne yapacağız?
0: Ya ben biraz düşündüm. Dükkanda yapalım diyorum. Melih ablama da yük olmaz. Öyle aramızda ufak böyle bir tören gibi bir şey yaparız, olur biter diyorum yani.
1: Dükkanda.
0: Dükkanda. Fasulye yok. Bak senin sevdiğin yemekleri yaptıracağım. Bak şerefsizim. Aman vallahi ya Seha. Bak gör, 10 numara nişan yapacağım. Bak yeminle.
1: İnşallah, hadi inşallah.
0: İnşallah. Seha.
1: Çıkıyorum.
0: Seyhan, bırak bu otel meselesini. Benim dükkana gel, bak dükkan senin artık.
1: Hayır.
0: İyi peki, hadi.
1: Hadi ben ablamla konuşurum.
0: Tamam.

0: Yok ya, trigonometri kafam almıyor. 3 gündür aynı şeyi çözmeye çalışıyorum. Oho, sendeki kafa olacak. Biz de çalışmayız herhalde sınavlara. Matematik canavarı. Eda'm. Hiç konuşmayacak mısın?
1: Ne?
0: Ne bileyim. Belki annenden, babandan bahsetmek istersin. Hiçbir şey söylemiyorsun.
1: Söyleyecek bir şey yok çünkü durum.
0: Eda bak, sen benim en yakın arkadaşımsın. O yüzden ister ağla, istersen konuş ama Allah aşkına bir tepki ver.
1: Sınav başlıyor, durum. Hadi.
2: Evliye resmen ağıra götürdüm. Ne eşya var ne bir şey. Akşam çektim kapıyı gittim. Neyse ne olacak? Köz köz geri döndüm.
3: Niye lan?
2: Niye lan? Mertcan'la Eda'ya ne olacak? Amcam iş güç dedik çekti gitti. Dayım da bizi kakalayacak, yer arıyor.
3: Oğlum baktın olmadı, bizim eve gelirsin.
2: Ha tabii, senin annen de beni kapıda bekliyor değil mi?
3: Ya burası olmaz.
4: Yazlık olur. İlla ki kafanı sokacak bir yer buluruz. Sen benim kan kardeşim değil misin be?
2: Murat, Melis'e bir şey söyleme olur mu?

0: Leyla Hanım, çok geçmiş olsun. İnanın dünkü kavgadan o kadar müteessir oldum ki.
1: Ne istiyorsunuz?
0: Bakın, bu ev işi hiç önemli değil. Biz onu hallederiz. Ama siz bizim mahallemiz için çok kıymetli bir hanımefendisiniz. Yani size yapılmış bir hakaret bana yapılmış sayılır Leyla Hanım.
1: Anlamadım.
0: Bakın, siz hiç merak etmeyin. O Samim denen herifi o evden çıkarttıracağım ben. Sürüm sürüm süründüreceğim onu. Hiç merak etmeyin.
1: Ferdi Bey, şimdi ben kendi işimi kendim hallederim. Tamam, siz bu işe karışmayın. Hadi size iyi günler.
0: Melih Hanım, Melih Hanım, Melih Hanım, bakın güçlerimizi birleştirirsek eğer...
2: Allah'ım, ağırmış kardeşim ya.
3: Oo, tamam. Kalan eşyayı nereye koyacağız?
2: Bir tur daha atalım.
3: Validenin evine o kadar eşya sığmaz.
2: Sığmaz. Ne yapacağız?
3: Ne yapacağız? Aldığımızı alacağız, kalanını depoya kaldıracağız.
4: Lambam.
2: Ne lambası oğlum?
4: Dünya lambası, babam almıştı.
2: Neredeymiş o lamba?
4: Odamda.
2: Şimdi lambayı gittik aldık, başka?
4: Başka bir şey yok.
2: Bana bak. İyi düşün. Sonra gelip de bana köpeğimdi, kuşumdu ağlamak yok.
4: Yok.
2: Yok. Ya bunu bilmesen, bunun ne antika şeyleri var ciğerim ya. Yürü, yürü.

0: Burada oyna oğlum.
1: Dayı.
0: Oğlum baba.
1: Bizim şarkımızı dinliyor.

0: bacı evde oturuyor ama. Vah canım. Yazık ya. Hiç evlenmemiş mi?
1: Ne bileyim Samim. Seceresizim tuttum.
2: Akşam Çiğdem'e sorarım.
3: Evlense zaten adam burada olurdu. Başka nerede olacak ciğer? Beni bekledi demek.
0: E o kadar da emin olma.
2: Taceddin bu gençken bu kadar güzel değildi biliyor musun? Tatlıydı ama. Cılızdı.
3: Şimdi böyle ete kemiğe bürünmüş canım. Bir başka güzellik gelmiş anam baba.
0: Hadi tut şunun ucundan.

0: bakalım senin?
1: Mertcan.
0: Mertcan. Mertcan al bakayım bir kurabiye.
1: Bunlar neli?
0: Üzümlü, bunlar kakaolu.
1: Ben üzümlü sevmem.
0: Sevmezsin tabii. Anası kılıklı.
2: Günaydın Meliha. Maşallah bu sabah çok güzel görüküyoruz. Sinirlerin de yatışmış. Ya Meliha.
3: Samim bırak.
2: Ya niye dönmedin diye bir sor.
3: Sormayacağım.
2: Hastanelere düştüm, ateşlendim, ölümlerden döndüm ben ya.
3: Uydurma.
2: Meliha canım ciğerim.
3: Samim niye aramadın, niye arayıp bir haber vermedin?
2: Ya babamı biliyorsun, bir hafta olmuş benden ses seda çıkmamış. Adam vallahi benim kemiklerimi kırardı Allahsızım ya. Şimdi olsa yapmam ama o zaman çocuktum, gençtim, cahildim, korktum, kaçtım.
3: Samim.
2: Ya bir defa hata yaptım. Sen hayatında hiç hata yapmadın mı Meliha?
3: Yaptım. 20 yıl senin gibi bir yalancıyı bekledim.
2: Bekledin ha? Gökte aradığımı yerde buldum ciğerim.
4: Hayırdır?
2: Bundan sonra çocuklara Meliha bakar.
4: Ne?
2: Şefkatli, iyi kalpli, yüreği temiz, güvenilir. Bir anada ne arıyorsan onda var.
4: Alır mı oğlum?
2: Al desen olmaz. Suyuna gideceksin. Ruhunu okşayacaksın.
5: Sensin Meliha'm diyeceksin.
4: Oğlum kadının yüzüne bakmıyor ya.
2: Bakacak ciğerim, bakacak. Bunca yıl sonra Cenab-ı Allah bizi bir araya getiriyorsa, böyle karşı karşıya getiriyorsa bunun bir hikmeti var. Ey güzel Allah'ım gene yetiştir imdadıma.
4: Sen mi abi?
2: Ali.
4: Oo Ali.
2: Seni mesleğe göndermedik mi ciğerim?
4: Döndü mü abi?
2: Hoş geldin, gel gel.
4: Hoş bulduk. Hacı abi nasılsın?
6: İyidir, iyidir.
7: Yiğit. Servis sizi bekliyor.
2: Ya yok, biz başka bir yere gideceğiz.
7: Merhaba Eda.
8: Merhaba.
7: Servis bıraksın.
2: Ya yok, şuradan taksiye bineriz.
7: Peki.
2: Tamam.
7: Görüşürüz.
2: Görüşürüz.
8: Manyaksın sen ha.
2: Karışma.
8: Sırf kıza yaranacağım diye.
2: Eda.
8: Nasıl olsa öğrenmeyecek mi?
2: Ya nereden öğrenecek?
8: Oğlum 5 kuruş paramız yok. Dışarıya çıkıp mal gibi otobüs bekleyeceğiz. Daha ne kadar zengin numarası yapacaksın?
2: Tamam sus, tamam. Sen hadi.
9: Yiğit geliyor musun?
2: Yok abi gelmiyorum.
7: Allah'ım yarabbim ya.
2: Karışma hadi.
4: Samim bir şey olsa telefon açık.
6: Sağ ol abim benim.
4: Mobilyalara da bakarız.
6: Ciğerim benim sağ ol. Allah razı olsun.
4: Senden de razı olsun. Ali hadi geçmiş olsun kardeşim.
10: Sağ ol abi.
6: Yengeye selam söyle Taceddin.
4: Başüstüne.
6: Vay ciğerim Ali şöbe. Kötü oldu ha.
10: Oldu bir aksilik abi ama halledeceğiz.
6: Abi halledeceğiz ciğerim. Sen ah seni bulacaksın. Ben çocuklarımı Elia'ya vereceğim. Ondan sonra tura gidiyoruz.
10: Tura çıkacağız.
6: Okyanuslar bizi bekliyor ciğerim. Ölen Aliçe. Paranı da aldık. Ne yiyorsun, ne içiyorsun oğlum?
10: Abi iyiyim ya. Kenarda var bir 2000 dolarım. Çok şükür.
6: Nerede, burada?
10: Ha, yanımda.
6: Yok ya.
10: Dün Bahadır'ı bulamayınca bir otele yerleştim. Kalacak yerde buldum. İdare ediyorum, merak etme.
6: Bak şimdi benim kalbimi kırdın diyelim ben.
10: Niye abi?
6: Burada biz varken gidiyorsun, otelde kalıyorsun. Al çantanı, çabuk buraya gel.
10: Abi baksana evin haline. Siz bir yerleşin önce de.
6: Yemeğe kalacaksın.
10: Bahadır'a bakacağım.
6: İtiraz yok. Yemeğe

0: Ablam ben geldim.
1: Erkenci Seferide.
0: Ha erken çıktım ya. Ay ufaklığı gördün mü?
1: Feride sabahtan beri üç taş bir topla oynuyor biliyor musun? Çok uslu çocuk aynı anası gibi.
0: Nasıl masum bakıyor?
1: Gözleri aynı Sema. Onun da gözleri böyle aşağı aşağı bakardı.
0: Biraz Sema abiye de benziyor be ha. Yanaklar tombul tombul.
1: Ay benzemez olsun.
0: Aman abla.
1: Yok hastaymış da. Yok babasından korkmuş yoksa gelecekmiş de hepsi yalan.
0: Sema abi mi dedi? Ne diyor?
1: İşte herkes hata yapabilir gibi bir şeyler söylüyor.
0: E doğru söylüyor be ablam. Hangimiz yapmıyoruz ki?
1: Ay sen de onun avukatı.
0: Ne yapıyorsun abla?
1: Bak gördün yaptığımı.
0: Oh, ne dedim ki şimdi? Ama tamam sustum tamam ben sustum.
1: Feride sen Kenan'a da böyle kıyamıyorsun biliyor musun? Bak merhametten maraz doğar ha.
0: Hayda şimdi nereden nereye geldik abla gözünü seveyim.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi bak. O anasıyla yaşlanacak. Sen de benim başıma kalacaksın. El elde baş başta.
0: Ay abla ya of ya of.
2: Hoş gelmişsin Ferdi Bey.
3: Hiç hoş gelmedim Taci Bey.
2: Hayırdır?
3: Ya ne hayırdır? Anlaştık seninle. El sıkıştık tuttun evi herifin tekine verdin.
2: Herif dediğin benim askerlik arkadaşım.
3: Bırak Allah aşkına Taci Bey. Meliha Hanım'ı duyduk. Evi vermişsin para da almamışsın. Değer mi böyle bir herife ya?
2: Değer kardeşim. O adam zamanında evliliğini tehlikeye attı. Cebindeki parasını bizimle paylaştı.
3: Meliha Hanım'la mı evliydi?
2: Hayır. Biz çeyiz parasını o gazino senin bu gazino benim yiyince evlenemedi.
3: O evliliğin olmamasında en az onun kadar biz iki arkadaşın da payı var.
4: Yediniz paraları.
2: Ferdi Bey kardeşim.
4: Meliha Hanım damadı beklerken üç silahşörler paralarla çapkınlık yaptınız ha?
2: Kardeşim uzatma. Samim işi görününceye kadar o evde kalacak o kadar.
4: Göreceğiz Taci Bey. Göreceğiz onu.
5: Sana otobüs şoförüne sor dedim değil mi?
6: Ya yolu biliyorum niye sorayım?
5: Ben niye kaybolduk o zaman?
6: Uzatma geldik işte.
5: Ya açlıktan öldüm ama.
6: Ben de.
7: Yiğido.
8: Dünyanın öbür ucuna taşınsaymışız.
9: E burada oturunca da sen de oturdun yer öyle gözüküyor canım ciğerim.
10: Abi.
7: Ne haber Mertcan?
10: Ablacığım nasılsın?
7: Aliço. Benim yeğenler ciğerim.
11: Merhaba. Başın sağ olsun.
10: Sağ ol.
7: Bu da arkadaşım Aliço. Gemiden kardeşim. 10 numara delikanlı. Merhaba de.
8: Eşyalar gelmiş.
7: Eşyalar gel. Merhaba desen oğlum.
11: Abi tamamdır ya.
5: Öbürleri ne oldu?
7: Öbürleri sığmadı kamyona. PDP getireceğiz.
10: Ben çok acıktım.
9: Aa öyle mi Mertcan Bey? Ne arzu ederdiniz? Et, kebap, makarna, Urfa, Adana. Şato bir yan makarna.
8: Çok güzel.
7: Heyecan yapma, halledeceğiz.
11: Abi gidip alayım bir şey.
7: Olmaz, sen misafirsin.
5: Çok acıktım. Dünkü gibi köfte söylesek.
7: Ya kızım her gün dışarıdan bir şey söylenir mi? Evde bir şeyler halledeceğiz işte.
11: Abi alayım ya.
7: Ya yok, ben şimdi gideceğim.
8: Ben hemen yapacağız mis gibi. Domates, biber, yumurta. Başka bir şey acet yok. Çıt, durup.
7: Ya evde yemek yok, yemeğe misafir çağırıyor ha.
11: Olur mu öyle şey ya? Ben yabancı değilim, yorma sen kendini.
7: Mertu gel bakalım.
5: Bizim halledeceğiz şimdi gel. Kıyamam. Gel.
7: Alışveriş de yapamadık.
11: Ne lazımsa ben alayım.
7: Taci'den para alacaktım ama gargaraya geldi biliyor musun?
11: Tamam ben vereyim.
7: Yok yok boş ver. Daha neler? Zaten soyduk soğana çevirdik sen Aliço'ya.
11: Abi ne alakası var ya? Acil durum. Çocuklar aç. Ben sana vereyim sen ölersin şu an.
7: Ya zaten 3-5 kuruşun kalmış. Yapma güzel.
11: Sen baba.
7: Yok. İmkanı yok.
11: Abi.
7: Ölümü gör.
11: Ya alsana şunu.
7: Ya bak. Gene. Aliço. Ulan. Ne keratası sen ya?
8: Bu kaçıncı oğlum?
11: Ya hadi abi al. Dura çıkınca ödersin tamam.
7: Tamam. Ödeyeceğim.
1: Feride.
0: Efendim?
5: Efendim?
1: Al şu kapları karşıya çocuklara götür.
5: Samim abiye mi?
1: Feride, Samim abiye demedim. Karşıya çocuklara dedim. Gayetlerin boğazından sıcak bir şey geçsin.
5: Tamam.
1: Feride, bak o namussuz yemeyecek ha.
5: Aa, ne yapayım abla şimdi, ben adama yeme mi diyeyim?
1: Feride, eğer boğazından bir lokması geçerse senden bilirim, söyleyeyim ha.
5: Abla yapma, kurban olayım.
1: Anamın üstüne yemin et.
5: Ya abla ne yemini ya, kurban olayım, yapma.
1: Feride.
5: Tamam, ettim.
12: Abla sofra hazır.
1: Hadi fazla sallanmadan git gel hadi.
5: Tamam, lavaş da alıyorum. Samim abi sever.
8: Ya çocuklar, bu oyunun ilk günü, böyle çarşıdan yiyecek bir şeyler almayı da unutmuşuz ama şimdi hallediyoruz.
5: Dayı aç mı yatacağız?
8: Aç yatmayacaksınız kızım.
5: Abla. Hadi.
0: Tamam ablacığım.
13: Ne yapacağız?
8: Yemek işini şimdi şey ediyoruz.
13: Ne ediyorsunuz? Ya dayı sen ne biçim bir adamsın? Küçücük çocuk var şurada.
14: Şşş Yiğit, sakin ol.
13: Ya sen nereden çıktın? Sana ne oluyor?
14: Yiğit o.
8: Şimdi kapı çalıyor. Adamın...
0: İyi akşamlar.
8: Feride, kız kocaman olmuşsun, büyümüşsün.
0: Vallahi büyüdük Samim abi.
8: Gel, hoş geldin gel.
0: Ablam yemek yolladı da.
14: Yemek mi? Ey canım. Gel anam babam gel, Allah'ına kurban gel. Gel canımın içi gel.
8: Ben size yemek işini halledeceğim dedim mi demedim mi? Alın işte yemek.
0: İnanmıyorum.
8: Ben Allah'ın sevgili kuluyum kızım. Feride, Melia'nın kız kardeşi.
0: Merhaba.
8: Canım, Feri kızım benim. Bunlar Eda, Mertcan, Yiğit. Hadi tanışın. Merhaba dayı. Merhaba. Feri kızı.
14: Merhaba.
0: Merhaba. Dayı, Mertcan açlıktan ölüyor. Hemen yemeğe başlasak.
8: Haydi haydi.
0: Aa tabii, buyurun buyurun.
14: Sen şöyle geç.
8: Sorularım şöyle.
0: Tamam.
8: Ali, Melihan'ın bir mutfağı var. Bak, 17 yaşında yapıyor daha bu patlıcanı var ya. En sevdiğim kebabı yapmış, patlıcanlı kebap yapmış. Bunu bir yapıyor, bana döktürmüş yeri.
14: Vallahi yine 4 ayak üstüne düştün ha.
0: Gel abla.
8: Ver bakalım çatalım beni ya.
0: Samim abi, ant verdim.
8: Ne antı verdin?
0: Samim yemesin dedi ablam.
8: Yok ya. Niye?
0: Abi ölüm öp yeme işte.
8: Abi problem değil, ben yemem ya, ayıp ettin yani. Afiyet olsun, siz yiyin. Buyurun buyurun.
14: E sen aç mı kalacaksın?
8: Yo ben zaten dışarıda atıştırmıştım bir şeyleri ya. Yarı tok sayılırım yani.
14: E hadi buyurun o zaman ya. Merto hadi.

0: İyi misin?
1: İyiyim iyiyim, çok iyiyim.
2: Abla, Halim'le konuştuk. Yarın akşam dükkanda bir yemek yiyelim diyoruz.
3: Ne yemeği?
2: İşte nişanlı yemeği gibi. Daha yüzükler duruyor abla. Halim hem kurdeleyi keseriz hem de Melih ablama moral olur dedi.
3: 40 yılda bir nişan yapacaksınız, benim yüzümden heder oldu.
2: Ay olsun, ne olacak?
3: Ne olacağı var mı Seyhan? Yani başka bir şey, başka biri olsaydı böyle olmazdı ama. Namussuzu görünce kendime hakim olamadım artık, kusuruma bakma.
2: Sen az bile yaptın. Benim canım abla. Hem Halim yanlış yaparsa başına geleceği görmüş oldu.
3: Oy benim canım kardeşim. Hastaymış biliyor musun?
2: Kim?
3: Sami. Ben de bunca yıldır hep çapkınlık yapıyor sanıyordum ha.
2: Belki yapmıştır.
3: Bak kimi kimsesi de yok. Ama ne bileyim ben. Ay o ne yapıyor orada?
4: 6-7 yaşında falanım. Karşı bahçeden habire elma çalıyoruz. Adam da sopayla kovalıyor bizi.
5: Ha deli Macit ya, deli Macit.
4: Ha deli Macit. Abi.
6: Her mahallede vardır öyle bir tane deli.
4: Aynen. Babam da yasaklamış bahçeye girmemi ama elmalar da bir güzel bir güzel. Allah'ım yarabbim, artık yasak olduğundan mıdır nedir?
5: Yok yok, güzeldi güzeldi, çok güzeldi.
4: Neyse anacığım, ben de bir dayanamadım. O zamanlar da böyle değilim, biraz iştahlıyım. Adamın bahçeye dalandım. Ben 1, 2, 3 küt bir düştüm.
7: Ay. Acıdı mı?
4: Ay acımaz mı? Bileğim çatlamış. Babamın korkusundan bağıramıyorum da. Allah'ım yarabbim. O sırada nur gibi bir yüz.
5: Ben. Elmaya dalmaya gelmişiz oraya.
6: Hiç şaşırmadım.
4: Samim abim. Ay kurban olurum ya. Allah hastaneye yetiştirdi beni. Hiç kimseye söylemedi. İyileştirdi. Babama bile söylemedi ya.
5: Ah canım ciğerim, ne güzel günlerdi ya.
8: Şundan bir tane dürüme sarsana, şundan ciğerim.
4: Efendim abi?
8: Sana altına alttan bir alttan.
4: Dürüm mü?
8: Kızım bakıyor güzelim, şunu sar da ver ciğerim benim.
6: Abi kız ant vermiş ya.
8: Ant vermiş, ben burada can vereceğim ya. Böyle gavur eziyeti olur mu? Ver şunu kız.

0: Altay gemisi. Bak takıldı kaldı, görüyor musun?
1: Gelir ablacığım, kapları bekliyordur.
0: Yiyor ayol. Kız lüp lüp götürüyor.
1: Bırakmamışlardır.
0: Ne bırakmayacaklar be? Yatıya da kalsın madem. Seyhan. Hadi git al şu kızı, gel.
1: Tamam ablacığım.
0: Allah Allah.
1: Tamam gidiyorum.
0: Hep ben konuştum ya. Samim abi sen nasılsın? Ya Sema ablaya çok üzüldük.
1: Annemi tanıyor muydunuz?
0: Ay tanımaz mıyım? Ablamın en yakın arkadaşı.
2: O zaman dayıma neden bu kadar kızgın?
0: Ya ablam öyle arada kızar işte.
3: Söyledim ya. Huyu öyle. Huyu huyu.
4: Kızım bir bakıver kapıyı.
5: Abi ben de kaçıyorum ya.
3: Nereye kaçıyorsun ya? Kal burada ya sen.
5: Sabah konuşuruz daha. Çok teşekkürler.
0: Rica ederim.
5: Hadi görüşürüz.
3: Hadi güle güle Ali ya. Böyle ani oldu ya.
6: Buyurun. İyi akşamlar. Ablamı çağırabilir misiniz?
7: Tabii bir saniye.
6: Ay neredesin?
5: Buradayım. Ne var?
6: Yok siz değil.
5: Sen mi abim?
6: Ablam. Feride ablam.
5: Ha Feride burada, buyurun.
6: Yok girmeyeyim, ablam kızıyor.
5: Ya pardon. Sizde kaç tane abla var?
6: İki. Kızan ikincisi Melih ablam. Yani içeri girersem canım okur.
5: Niye?
6: Öyle. Yani aslında kızmıyor da... İşte anlatmayayım ben, uzun hikaye.
5: Ben bir şey anlamadım.
6: Ben de. Pek bir şey anlatamadım. Yani.
5: Ben gidiyorum.
6: Tamam. bu arada... şey için kusura bakmayın.
5: Önemli değil. İyi akşamlar. Sen de burada üşüme içeri.
6: Yok yok, iyiyim. Teşekkür ederim.
5: İyi akşamlar.
6: İyi akşamlar. Salak Seyhan. Ne oldu kız? Kızdı mı? Ay. Nereye bakıyorsun?
7: Hiç bir yere bakmıyorum abla. Öyle.
6: Hayır bakıyorsun. Yanakların kızarmış.
7: Abla bakmıyorum dedim. Hem sen neredesin asıl? Ablam artık utanmasın, yatıya kalsın diyor. Zor idare ediyorum.
0: Ya lafı daldım ya. Ne yapayım Seyhan?
7: İnadına yapıyorsun ha.
0: Kız ne inadı be? Severim ben Samim abiyi. Alttan lüpletti dürümleri.
7: Verdin mi?
0: Verdim tabii.
7: İnanmıyorum abla. Ablamın heyeleri üstünde.
0: Ansız kız, bir şey deme.
7: Hiş, demeyeceğim tabii.
8: Beliha'nın sesi tüm mahalleyi çınlattı.
9: Abla adam az yapmamış.
8: Yapana değil yaptırana bak. Niye kaçmış adamcağız?
9: Ne bileyim ben anacığım.
8: Belki de Melih'in hatası. Ha? Ata bir ona anlatan yok.
9: Değildir.
8: Aman sen de iki günlük kadını anana karşı müdafaa et.
9: Anacığım ne alakası var?
8: Bu ailenin kızlarında iş yok Kenan. Ay bak buldular aslan gibi delikanlıyı, oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar.
9: Anacığım ne oldu bittisi? 4 yıldır beraberiz.
8: Olsa olurmuş işte. Bak 4 yıl geçmiş.
9: Niye olmadı? Niye geçti anacığım?
8: Aman hiç bana bakma. Kıymetin dünya güzeli kızı dururken.
9: Yahu bana ne kıymet yengenin kızından ya? Ben Feride ile evleneceğim işte, o kadar. Allah Allah.
8: Güzel kır. 2 günlük kız için ananın kalbini kır. Kadın başına besle büyüt, sonra da benim bir kalemde silsin atsın seni.
0: Ya gerçekten hastalandıysa? Hay büyük Allah'ım, benim sınavım bitmedi mi daha? Gel bakalım Samim Efendi.

0: geçmem gerek. Nasıl yapacağım? Bir şey söyle.
1: Anne baba neredesiniz ya?

0: Nurcan, sen daha uyumadın mı oğlum? Niye?
1: İşte, sen bana masal anlatmadın.
0: Ne masalı ciğerim?
1: Annem hep anlatırdı.
0: Yengem, ben masal anlatmayı bilmem ciğerim.
2: Hayda.
0: Gel bakalım.
3: Yavrum benim.
4: Evet Mertcan Efendi. Bir varmış bir yokmuş. Güzel başladı değil mi? Çok uzak diyarlarda. Yok böyle başlamaz. Adana'da.
1: Adana mı?
2: Adana tabii tabii. Ben anlatacağım karışma.
4: Adana'da iki kardeş yaşarmış. Bir gün büyük oğlan bir yaramazlık yapmış. Babasının en sevdiği, en kıymet verdiği kalemi kırmış. Kırmakla da kalmamış, bir de saklamış üstüne bak.
2: Evde kıyamet kopuyor ciğerim. Baba diyor benim kalemim nerede? Baba çok kıymetli adam.
4: Sonra gidiyoruz. Baba kalemini buluyor.
3: Nerede buluyor?
4: Küçük kızın çantasında buluyor. Diyor küçük kıza, bu kalem diyor senin çantanda ne arıyor? Tabii küçük kız o zaman abisini çok seviyor diyor. Hiç sesini çıkarmıyor kız. Hiç abisini ele vermiyor çok sevdiği için. Bu yüzden babası can canım benim. Baba gidiyor canından çok sevdiği kızına tokat atıyor. Tokat atıyor kız. Tabii oğlan siniyor. Saklanıyor diyor. Ortaya çıkmıyor hiç. Ama diyor ki kendi kendine diyor büyüyeceğim. Ve babama diyor gerçeği anlatacağım, kız kardeşimi diyor temize çıkaracağım diyor. Yıllar geçiyor. Talip uyuyor bu. Kısmet olmuyor. Bu da bir acayip hikaye oldu ama can canım.

0: Hadi ablacığım, ben okula yetişeceğim.
1: Eda hazır mısın?
0: Bir dakika, geliyorum.
2: Çocuklar, harçlarınız var mı?
1: Yok.
2: Al bunu, kardeşinle paylaşırsın.
1: Ha. 20 lira. Ya bunu günlük mü aylık mı harcayacağım, ona göre idare edeceğim de.
2: Oğlum, insanlar ev geçindiriyor o parayla.
1: Hadi hadi.
0: Allah'a ısmarladık ablacığım.
3: Güle güle. Abi, güle güle.
2: İyi dersler çocuklar.
1: Görüşürüz.
2: Emircan, ne yiyeceğiz?
3: Mama yumurta istiyor.
2: Aferin onu, ağzının tadını biliyor. Şimdi gidelim iki tane yumurta alalım. Dünyanın en güzel omleti burada. Haydi bakayım.
4: Alo. Ha, anne. Yok, İstanbul'dayım. Bilmiyorum anacığım, birkaç gün daha. Babam nasıl? Asen aradı mı? Kimse görmemiş mi? Tamam, bir şey olursa ara beni anne. Tamam. Hadi öptüm anacığım ellerini.
5: Allah kahretsin, açık olmuşum.
6: Kim?
5: Ali.
6: Açmayacak mısın?
5: Açayım da ne diyeyim aşkım?
6: Bahadır böyle daha çok şüphelenecek. Zaten şehir dışındayım demiştin. Aç uydur işte bir şeyler.
5: 40 yıllık arkadaşım ya. Daha sesimi duyar duymaz anlar yalan söylediğimi.

0: Bekle bekle, ben de geliyorum.
1: Hayırdır?
0: Ya madem nişanı dışarıda yapacağız, şöyle 3-5 parça bir şey alayım dedim. Ne oldu?
1: Hani elbiseler dolapta bekliyordu.
0: Feriden, belki ben de sıkıldım her gün aynı şeyleri giymekten.
1: Ha.
2: Senin abi geldi değil mi?
0: Ne alakası var Feride?
2: Hayır, makyaj da yapmışsın o açıdan.
0: Yani eşkere konuşma Feride, hadi.

0: Nilay Hanım.
1: Allah Allah.
0: Size çok önemli bir şey söylemem lazım.
1: Ferdi Bey, şimdi hiç sırası değil gerçekten.
0: Güzelim, şu Samim'le ilgili.
1: Ya yeter artık, bana şu Samim'le ilgili bir şey söylemeyin ya, yeter.
0: Geliyor geliyor, sonra konuşuruz. Yaktım çıranı seni, yaktım.
2: Konuşma, yere yatırır kafanı ısırırım.
3: Bittin, bittin sen. Görüşeceğiz seninle.
4: Günaydın Melihan. Günaydın Feride.
1: Günaydın abi.
4: Ya yemek için çok teşekkür ederim. Çocuklar bayıldı, ben elimi sürmedim tabii. Kararına çok saygı duyuyorum. Gerçi yıllar var boğazımızdan bir ev yemeğe geçmedi ama.
1: Niye? Sana yemek yapan kimse yok mu?
4: Yok Melih, olmadı. Ah mı tuttu ne?
2: Melih, yokluğun kalbimi hançer gibi deldi. Hiç sormadın bunca yıl sensiz nasıl geçti. Adını anmadan yaşadım sanma. Ne olur artık affet beni Melih. Melih.
4: Sen bu yufkalıkla bu çocukları alacaksın.

0: yerim ben seni şampıstı.
1: Akşama dükkan kapanıyor. Çocuklar, özel bir gece. Gömleklerinizi falan değiştirin. Bembeyaz olsun. Öyle ter kokusu falan istemiyorum. Tırnakmış mırnakmış. Herkes jilet.
2: Hayırdır ustam?
1: Nişanım var.
2: Gene mi?
1: Oğlum sen terbiyesizlik mi yapıyorsun? Sana inat her gün nişanlanıyorum. Var mı diyeceğim?
2: Yok ustam.
1: İyi o zaman. Açacağım bari. Hadi. Ama nasıl nikah? Hadi bakayım. Hadi. Bu nasıl terbiyesiz ya?
3: Çocuk haklı oğlum. 40 kere nişan yapıldı. Nerede görülmüş?
1: Ya anacığım bırak Allah aşkına. Bir de sen başlama ya. Allah aşkına ya. Doğru koy onu. Onu doğru koy.
4: Ali oğlum aslan geldi mi? Bu Bahadır'a gider diyorsun ha?
5: Evet abi, başka tanıdığı yok.
4: Bahadır evde yok. Şehir dışında.
5: Öyle.
4: Biz niye Bahadır'a gidiyoruz?
5: Abi koca İstanbul, başka nerede arayayım sen söyle.
4: Bilmiyorum, başka tanıdığı vardır belki de ya. Hani kız arkadaşının arkadaşı falan. Kızlar birbirine çabuk kaynaşır.
5: Anlaşır.
4: Bilmiyorum yani, sen emin misin başkası olmadığına?
5: Abi dur.
4: Ne oldu?
5: Abi dur.
4: Ne oldu oğlum?
5: Abi aslan.
4: Oğlum nereye?

0: Hocam. Beni çağırır mısınız?
1: Eda gel kızım. Geç otur şöyle. Nasılsın? Eda'cığım. Sınavda kağıdı boş vermişsin. Biliyorum. Zor günler geçiriyorsun. Ama sen bu okulun gurur kaynağısın. Matematikte de üstüne yok. Yazık etme kendine.
0: Canım pek ders çalışmak istemiyor.
1: Haklısın. Ama meşguliyet en iyi tedavidir. Aklını başka şeylere versen iyi olur. Al bakalım.
0: Bu ne hocam?
1: Sınav soruları. Sen şu problemleri çöz. Ben de bu seferlik boş kağıdı görmezden geleyim.

0: Ali.
1: Ya bir dakika abi.
0: Oğlum ne bir dakikası, yok işte.
1: Abi Asen burada. Burada bir yerde.
0: Allah Allah. Allah Allah.
2: Sen çıkma mı kızım dışarıya? Ne istiyorsan söyle, ben getireyim.
3: Ya kaç gündür evdeyim, sıkıldım artık.
2: Ya bir gören olsa falan.
3: E kim görecek?
2: Ne bileyim ben, Mersin'den gelen giden olur, belli mi olur?
3: Ay tamam, ama bozuldun, geldik işte.
0: Aliço, sen bekle istersen, ben bir tur attım geleyim.
1: Tamam.
0: Tamam da o tamam ne tamamı?
1: Tamam geliyorum, ben sonra gene uğrarım.

0: yapıyorsun bakayım sen orada?
1: Dayımı bekliyorum.
0: Yalnız mı bıraktı seni?
1: Hemen gelecek.
0: Yalancı çoban. Yemek yedin mi?
1: Dayım getirecek.
0: Hadi gel sen buraya. Hadi gel.

0: Abi ben hiç gelmeyeyim ya.
1: Olmaz. Kardeşime söz verdim, akşam analık hızlı yapacağım.
0: Abi hiç canım yemek falan istemiyor ya. Ben Asin'i arayacağım.
1: Ciğerim önce karnını doyur. Aç karnına yollara düşünmez.

0: düşün. Kahredeceksek beraber kahredelim.
1: Abi ben de kendi derdime düştüm, seni unuttum ya. İyi misin sen?
0: Sen aynı soruyorsun. İyi olmuyor be abi. Bazen unutuyorum biliyor musun? Gülüyorum, neşeleniyorum. Sonra bir fotoğraf, bir hatıra. Dan diye gelip vuruyor yüzüme ya. Öyle alışacağız işte ya, ne yapalım. Mukadderat. Ver bana da.
2: Abi bak geliyorum ama yemeğe yardım ederim ha.
0: Elini sürmeyeceksin. Mersinli'den aşçı olmaz.
2: Adana Demirspor. İyi ki bir kebap yapıyorsunuz ha. Mezenin hası bizde, bizde.
0: Abi tabi. Canım yarım benim.
3: Aç bakayım ağzını. Çok güzel olmuş.
4: Olmaz mı? Çok meşhurdur Meloş'un mercimekli köftesi. Bak şimdi bu kurabiyelerden de bu peçeteye böyle koyacağım, tamam mı? Akşam da bunları yiyeceksin. Nişan olmasa ben seni böyle bırakmazdım ama.
3: Nişan ne demek?
4: Gel de anlat. Mertcan, nişan
5: kalbimde hicran.
4: Ne bakıyor? Yani Seyhan ablanın çok mutlu bir günü, anladın? Hep beraber kutlayacağız, eğleneceğiz. Anladın mı? Ha bakayım lan. Bir çatal daha vereyim mi?
0: En güzel yemek Adana'da yapılır.
2: Sen hiç tantuni yememişsin.
0: Ne tantuni? Kuş yemi gibi bir şey ya. Mertcan nerede? Mertcan neredesin?
2: Mertcan evde mi?
0: Mertcan. Ha birazdan geleceğim demiştim ya. Mertcan.
2: Mertcan.
0: Birazdan geleceğim dedim. Mertcan.
2: Mertcan.
0: Neredesin oğlum?
2: Mertcan.
0: Mertcan.
2: Mertcan.
0: Mertcan.
2: Ay Allah'ım nereye gitti bu çocuk ya? Abi nereye gidecek ya?
0: Ah Samim, ah Samim ya. Mertcan.
2: Mertcan. Mertcan.
0: Yok gitti çocuk.
2: Abi dur.
0: Ya Melio Mertcan'ı gördün mü?
4: Yanında değil mi?
0: Ya bir saatliğine bıraktı buraya, kayboldu çocuk ya.
4: Ne kadar çocuğu?
2: Ya benim yüzümden geciktik.
0: Allah beni nasıl biliyorsa öyle yapsın ya. Nereye gitti bu çocuk? Melia, Allah aşkına söyle, Mertcan'ı gördün mü görmedin mi?
3: Dayı.
0: Nerede o?
3: Bak bana kurabiye verdi.
0: Ya neredesin be oğlum sen ya?
2: Ya Mert'i korkuttun bizi, yürü.
0: Gel.
6: Hadi ver.
0: Ah Melia, ah Melia.
3: Akşam kanyona geliyor musun?
0: Ne yapacağız?
3: Hiç, bir şeyler yeriz, sonra da sinemaya gideriz.
0: Ya yok, ben ders çalışacağım.
3: Geç kalmayız Yiğit.
0: Yok ben gelmeyeyim.
3: Ne haber Eden?
7: Ne olsun?
3: Gelmeyecek misin?
0: Yarın görüşürüz.
3: Peki. Görüşürüz. Hadi.
0: Tamam.
3: Hadi.
0: Melia ne de sağlıklı. Ben seni bırakmayacaktım.
2: Ya işimiz uzadı Mert'o. Yoksa hemen gidip gelecektik.
0: Şişt, Mertcan. Melia başka ne diyor?
3: Akşam nişan var dedi.
0: Anam babam bunlar her gün nişanlanıyor. Kiminmiş? Baktım. Pişt Mertcan. Kim nişanlanıyor? Melia değildi mi?
8: Kolay gelsin.
0: Aa Feri kızı hoş geldin. Buyur.
8: Küçük bey bu sizin, buyurun.
0: Gelsene içeri.
8: Yok Samim abi hiç gelmeyeyim. Size börek getirdim.
0: Sağ olasın canım. Nişan varmış ha?
8: Ha Seyhan'ın. Siz taşınınca o açıdan yapamadık da.
0: Gel nişanlanıyor.
8: Ha Halim'in dükkanında öyle bir yemek yiyip geleceğiz. Nişan dediğimiz o.
0: Ah Halim kim?
8: Yok mu Samim abi? Adanalı Şahap Usta'nın kuru fasulyeci.
0: Asma altında.
8: Ha damat onların oğlu.
0: Ha.
8: Şurada meydanda şubesi var.
0: Bak. Allah mesut etsin ne diyelim ciğerim.
8: Amin cümlemize.
2: Ben de nişanlıma bakmaya geldim.
8: Yok ben de 4 yıldır sözlüyüm zaten. O açıdan. Neyse gideyim.
0: Güle güle canım ciğerim benim.
8: İyi günler. Ufaklık gofrete ihtiyacın olursa bana geliyorsun ona göre.
3: Tamam.
8: Tamam hadi güle güle.
9: Canlarım, bu gece hiçbir şey...

0: gitmeyecek. Cumali, Emrah, bak tekrar edelim. Yemekleri koydunuz. Hemen önden kibarca kola mıdır, ayran mıdır, efendim şalgam ister misiniz mi diye sordunuz. Bitti. Bak Allah aşkına bu gece bir aksaklık, tıksıklık, pıksıklık. Bak hiçbir şey istemiyorum. Bu gece hata yapanı affeylemeyeceğim ona göre. Hadi yerlerinize. Hadi yerlerinize.
1: Halim, nerede kaldılar oğlum? Gene bir aksilik çıkmasın.
0: Yok anacığım, merak etme, ben her şeyi planladım. Gideceğim şimdi, elimden alacağım onları. Lap lap lap lap, kontrol bende. Hadi.
2: Ne zaman evleneceğim dese sabahına ambulansta ya. Can alıp can veriyormuş.
3: Tövbe tövbe.
4: Nesi varmış?
2: Hiçbir şey yok kız. Kapı gibi maşallah. Senden benden sağlam.
4: Senin işin zor vallahi abla. Bunun daha evliliği var.
2: Seyhan ya, keşke o günleri görebilsem bir. Allah'ım kartı kaçtım. Vallahi bile kurudum.
4: Ay yok artık.
2: Ya vallahi ya. Vakit geçiyor kızım. Geçen gazetede okudum. 35 yaşında bir kadının hamile kalma ihtimali uçak kazasında ölme ihtimalinden daha düşükmüş.
4: Hopsa.
5: Kızlar.
6: Kızlar. Hazırlandınız mı?
2: Abla. Kız abla. Ay bu ne güzellik ya.
5: Yok canım, bir şey yok be.
4: Vallahi fıstık gibi olmuşsun.
6: Aman işte bir rimel bir allık, o kadar.
4: 20 yıldır allıkla rimelin bu kadar yakıştığını görmemiştik.
5: Fırsatını buldu ya, dalgasını geçecek.
4: Ay Halim geldi.
6: Hadi o zaman hadi.
4: Kız ruju parlıyor, parıyor, parıyor.
1: Mertcan hadi ablacığım.
0: Hadi Mertcan. Vay vay vay vay, ladies and gentlemen.
1: Ya dayı nereye?
7: Nişana gidiyorum.
0: Kimin nişanı?
7: Ya bir yabancı tanıdıkları, siz tanımazsınız.
1: Akşam yemeğine misafir var demiştin.
7: Var da yemek yediremiyoruz. Ali vallahi dünden beri çok mahcubum sana diyorum.
0: Abi önemli değil de ben gelmeyeyim ya.
7: Olmaz, beraber gideceğiz.
0: Sen abi vallahi ben...
7: Vallahi olmaz. Anca beraber, kanca beraber, beraber gideceğiz ki. Antremiz zengin olsun canım. Çocuklar, iyi geceler, bon appetit.
8: Gelmeyecek mi?
7: Geleceğim Mert canım, geleceğim. Hem de güzel haberlerle geleceğim.
0: Somewhere over the rainbow. Hadi çocuklar, Mert'le görüşürüz.
5: İyi akşamlar.
0: Saracığım.
1: Aman hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
1: Sayın
4: Fizli. Halimciğim sen neler yapmışsın?
0: Anamla beraber yaptık, beğendin mi?
5: Çok. Ya vallahi helal olsun ya. Yapamayana örnek olsun.
0: Tebrik ederiz ayım. Sağ olsun Kirve, hadi bakalım darısı başınıza.
2: İnşallah oğlum.
0: Dükkanı bizim için de susarsın artık. Bunu da bir tavaya getir de şeker. Seyhan, beğendin mi sofraları? Bak hep seni sevdiğin yemekler ha.
4: İnşallah bu sefer her şey iyi gidecek Halim, değil mi?
0: Her şey iyi gidecek Seyhan'ım, olur mu her şey? Artık kontrol bende.
1: Hadi sofra hazır, buyurun.
0: Anacığım dur. Şu kürdeleyi keselim. Bak benim içim rahatlasın.
5: Vallahi Halim haklı Saime Hanım. Yani yine bir aksilik çıkmasın da.
1: Hadi keselim bakalım da. Bu sefer siz Melihan.
6: Ama yok.
1: Aman önümü gör. Geçen sefer ben keseyim dedim de ne oldu?
0: Hadi Allah aşkına.
6: Aman yok.
0: Ablacığım hadi keselim bitsin.
6: Abla hadi kırma bizi. Ay tamam. Hadi nerede keseceğiz?
0: Şurası. Oğlum kes müziği, ver ışığı. Hadi Cumali ver ışığı. Ver ver ver ver. Hop.
4: Oha! Ay, Halim sahneye mi çıkacağız?
0: Ben sana 10 numara nişan yapacağım, her şeyi düşüneceğim dedim mi demedim mi? Sen bu gecenin kraliçesisin. Çıkacaksın tabii sahneye. Gel. Hah, veririm.
6: Hah, ben de.
0: Gel bakayım. Gel. Ablacığım, anam. Hadi. Ha,
6: hadi ana kraliçe, hadi. Aman eşkere konuşma Feride. Ha. Bir kraliçe de sana geliyor.
0: Hadi.
7: Bak Mevdo'ya kıyamamış, gördün mü? Hani terstir, huysuzdur ama yufka yüreklidir. Daha ilk günden çocuklara yemek getir. Öyle kızdır yani.
0: Abi nişana gitmemiz biraz ters olmasın?
7: Bilakis. Bu gece pamuk gibidir Melih'a. Gireceğim yanına, efendi gibi en sevdiği çiçekleri, papatyaları vereceğim. Diyeceğim Melih'im, bak ister beni vur, ister öldür ama bu çocukların günahı ne?
0: Kabul edecek diyorsun yani.
7: Ben söylesem kabul etmez ama Sema'nın hatırı için kabul eder. Ciğerim çok severdi Sema'yı. Hadi yürü.
0: Abi ben buralarda oyalanayım, sen gir.
7: Yok yok, sen benim misafirimsin, geleceksin.
0: Abi ne misafiri, içeride kıyamet kopacak şimdi ya.
7: Kopmaz, senin yanında bağırmaz kardeşim ya. Bu çocuklara bu gece yuva bulduk bulduk, bulamadık halimiz Yaman, Ali Yaman. Yürü.

0: Çocuklar geçen sefer küçük bir aksilik oldu ama bu sefer şeytanın bacağını kıracağız.
1: Amin. Hadi bismillah inşallah.
0: Hadi mutluluğunuz daim olsun. Kesiyorum. Kes.
2: Buonanotte, buonanotte.
0: Samim? Ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim. Arkadaşım Ali Kürüz'den.
3: Sizi parayla mı tuttular anam babam?
2: Ay, çiçekler sana getirdim sarı pepeti.
0: Samim, bu nişanı bir daha bozarsan...
2: Yok haşa, ben mutluluk dilemeye geldim canım ciğerlerim. Mutluluklar diliyorum size.
3: İyi ettin abicim. Eyvallah, eyvallah. Ablacığım sen kes şükürdeleyi, bitsin bu çile. Gel.
4: Halimciğim biraz ayıp olmuyor mu?
3: Bak nişanlanamıyoruz ama benim vallahi bak kafayı yedirteceksiniz bana.
0: Samim bak gördün mü ne yaptın?
2: Ne yaptım? Ben hiçbir şey yapmadım. Çiçekle geldim. Geldim ki seninle konuşacağım.
0: Ya gelme.
2: Ya geliyorum, bir sor. Niye geliyorum ya?
0: Sormayacağım.
2: Ya bir sor ya.
3: Abi sormuyor işte, bırak.
2: Ya kendim için geldiysem namerdim ya.
5: Bırak bu numaraları Samim Bey.
3: Ya siz hepiniz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Sen nereden çıktın kardeşim?
5: Var ya, bu sizi bırakıp o düğün paralarını İstanbul'da gazinoda kızlarla yemiş bu.
2: Bir kafa atarım sana, gazinoyu görürsün ha.
5: Şş, yalan! İnanmıyorsanız Taci Bey'e sorun Melih Hanım.
2: Lan bana bak oğlum, ben seni var ya...
0: Ne?
2: Ne konuşuyorsun ya?
5: Konuş be, alaksız ya.
3: Ciğerimi deşerim ben abim. Sen de şu köşeye geç.
5: Ama Halim Bey bu...
3: Beyni yedik be! Beyni yerim senin ha. Geç! Ablam gel böyle. Kes. Yakarım, evliya çarpsın bu dükkanı, yakarım.
1: Tebrikler. Abi ben çıkıyorum.
0: Anacığım kes kes. Kesiyorum.
3: Kes.
0: Kestim.
3: Haydi maşallah.

0: hayırlı olsun. Hadi. Ablacığım dön su başınıza.
1: Amin Seyhan, amin.
2: İnşallah. Ay Kirmem, kırışır şeytanın bacağını.
0: Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı.
1: Ay Kenan, kırabilecek miyiz?
3: Kıracağız, kıracağız, merak etme.
4: Abi, şu arabanın anahtarlarını versene.
5: Ne yapacaksın?
4: Bahadır'ı vuracağım.
5: Yok diyordum burada.
4: Telefonum meşgul, belki gelmiştir.
5: Beni burada unutma. Benim durumum çok kritik burada. Unut sakın ha.
4: Tamam, tamam.
6: Bu kim?
7: Ha, Sami abinin arkadaşı.
6: Ne, sen nereden tanıyorsun?
7: Tanımıyorum ya. Mahallede gördüm.
6: Ha, iyi.
4: Bu adam çekip gidecek. Başımızın çaresine bakmamız lazım.
7: Ne yapacağız?
4: Bilmiyorum. Ama gerekirse size ben bakacağım.
7: Saçmalama.
4: Niye? Abiniz değil miyim?
7: Yapamazsın.
4: Başka çaremiz yok. Ya şu halimize baksana. 5 kuruş paramız yok. Kimsenin umurunda değiliz. Ya resmen dımdızlak ortada kaldık.
7: Ve iyi işte, bu adamı çekmek zorundayız. Hem annemle babam olsaydı da aynı şeyi söylerdi.
4: Ya ne söyleyeceklerdi? Onlar yüzünden biz bu adamın eline mahkum olduk. Ya insan çocuğu için 3 kuruş para bırakmaz mı kenara?
7: Bırakamamışlar işte.
4: Eda, otur. Otur. Bakın, bundan sonra birbirimizden hiç ayrılmayacağız. Ben abiniz olarak ne gerekiyorsa yapacağım. Dayım çekip gittiğinde size ben bakacağım. Tamam mı?
8: Tamam.
4: Anlaştık mı? Eda.
7: Tamam.

0: Sami.
1: Meleha. Durumlar çok.
0: Nesi var durumların?
1: Çocukların.
0: Ne var çocukların?
1: Anlatacağım.
0: Ay yalan söyleme sen.
1: Ya daha bir şey demedim ya. Meloş, benim gitmem gerekiyor.
0: Çocuklar?
1: Çocuklar sana bir alıştık sorun.
0: Sami.
1: Gidip geleceğim. Bir. Sen anlatırım.
0: Sen de bas git değil mi? Analarını babalarını kaybetti bu çocuklar. Bir de şimdi dayılarını kaybedecekler öyle mi?
1: Meleğim.
0: Samim, sıkıntıya gelemiyorsun. Eğer gelirsen de ortadan kayboluyorsun. Samim, sorumluluk alamıyorsun. Bak koskoca adam oldun ya, ne zaman büyüyeceksin sen?
1: Meleha.
0: Samim, kaçıyorsun. Bak toz oluyorsun. Zora geldin mi tabanları yağlıyorsun.
1: Sen beni ister vur, ister öldür. Ama sana bir şey soracağım. Bu çocukların günahı ne? He?
0: Samim, beni unut. Bu sefer beni gerçekten unut.
2: Bahadır.
3: Hı?
2: Acıktım ben. Çıkıp bir şeyler yesek.
3: Aşkım, sen yakalanmak mı istiyorsun?
2: Ya niye?
3: E ne işimiz var bizim sokaklarda?
2: İyi de hep böyle gizli mi yaşayacağız Bahadır?
3: Dur ben sana bir pizza söyleyeyim. Dur.
2: Ya Bahadır.
3: İsrar etme aşkım, ne olur ya.
2: İyi tamam, ne istiyorsan söyle.
3: Alo. Girgin Sokak 26 numaraya bir pizza isteyecektim.

0: Neredesin be abi? İki gündür seni arıyorum ya.
1: Aşkım pizzalar mı geldi?
0: Ha sen?
1: Ali.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: 있는 막
1: 이리 님 오나 내진님
2: 아니 여배를

0: Nerede para? Ali, ne yaptın parayı?
1: Kız da haklı aslında. Sen de niye veriyorsun oğlum 15 bin doları?
2: Hangi 15 bin doları?
1: İşte o gemideki adam ona ne vermişsin ya.
2: Sen nereden biliyorsun?
3: Yeter artık.
4: Ah sen dur!

0: ilk seferde nişanlanır. Yani bizimkisi yılan hikayesine döndü.
1: Ya kusura bakma, ne olur.
0: Yok be güzelim ya, sen ne günahın var. Hadi bu Samim abi cucuna bir adam, böyle şendir şakraktır, anladık. Aradan da 20 yıl geçmiş. Ablam neden hala sinirleniyor anlamadım.
1: Çok sevdi. Bence hala da seviyor.
0: Ya niye be Seha'lı, bunu mu?
1: Ya bakma, aslında ablamlar anlatıyor. Böyle keyfi yerinde çok tatlı oluyormuş Samim abi. Ablamla deli gibi gülerlerdi böyle, ben de hayal meyal hatırlıyorum. İşte ondan sonra kim çıktıysa karşısına böyle içime kasvet basıyor dedi.
0: Sen bunların hiçbirisini yaşamayacaksın. Seni asla yarı yolda bırakmayacağım, biliyorsun değil mi?
1: Biliyorum.
0: Hadi ablam beklemesin.

0: Sana bunların hepsi müstahak Mela.
1: Aa, ne oldu abla ya?
0: Bu şiirler okudu, özürler diledi ya.
1: Ha?
0: Pişman oldu zannettim.
1: Olmuştur abla. Olmasa ne işi var peşinde?
0: Niye? İşe düştü beyefendinin. Çocukları bırakacaktı, sütüyecek.
1: Aa.
0: Feride, bunlar Sema'nın evlatları. İsteseler canım feda. Ama bu namussuz kaç yaşına geldi, hala kaçıyor ya.
2: Abla, yatmadınız mı daha?
0: Yok güzelim, ne yatacağız? Uyku mu kaldı?
1: Aman boşver abla be. Kız Seyhan, göster bakayım şu yüzüğü. Nerede? Anacığım, bakar mısın?
0: Aferin Halime.
3: Beğendiniz mi?
1: Çok.
0: Sen de böyle bekle ciğerci kedisi gibi.
1: Her zaman laf sokuyor ve gidiyor. Bakıyorum.
4: Diğer macun ne tarafta?
1: Uygun'un sonunda sağda.
4: Sağ ol.
1: Yok aslında bu akşam tokat gibi oldu bana.
3: Niye abla?
1: Ha, ben şunu net bir şekilde anladım. Ya ağırlığımı koyacağım ya da evde kalacağım.
3: Feridem günaydın.
1: Ya Kenan masaya yumruğunu vuracak ya da artık bilmiyorum işte.
3: Abla ciddi misin?
0: Kız Feride, Muazzez gene ayılıp bayılmasın.
1: Abla onu da kendi bilir artık, yani benden şu kadar tolerans yok.
0: Ay şükürler olsun. Ver bakayım şuradan bir kurabiye.
1: Kız, göster bakayım şu yüzüğü bana.
3: Abla.
1: Göster. Yok ben kesin konuşacağım ya. Abla bu çok güzel olmuş.
0: Afiyet olsun.
5: Ali Yaman trafik kazası geçirmiş.
6: Yeni geldi içeride.
5: Nasıl, iyi mi?
6: Servikal bölgede yumuşak doku travması var.
5: Nerede?
6: Boynunda ama hayati tehlike yok.
5: Çok şükür ya. Ben bir görebilir miyim kardeşim?
6: Polisler ifade alacak. Odaya çıkınca görürsünüz.
5: Sağ ol ciğerim, sağ ol.

0: Hadi ablacığım, son bir lokma. Evet.
1: Cümleten günaydın.
2: Dayı neredeydin?
1: Hastanedeydim can canım. Bizim oğlan kaza geçirmiş.
0: Kim?
1: Ali.
3: Ne olmuş?
1: Ya polise göre ters yöne girmiş fakat ne olmuş ne bitmiş ben de anlamadım.
0: İyi miymiş?
1: İyi iyi. Ucuz atlatmış adam yani.
4: Millet kurtuluyor, herkes annemle babam değil ki.
0: Yiğit.
4: Ne?
2: Abla niye kızdın abime?
0: Yok bir şey, hadi sen şunu ye.
4: Hadi Eda, hadi geç kalıyoruz.
0: Evet biz

0: Sen biz de gideceğiz hadi.
1: Nereye?
0: Seni çok sevdiğim bir yere götüreceğim. Şu Ali abinin çantasını ver. Oradan bir de poşet görüyorum, onu da ver. Ulan o var mı?

0: Feride, başım çatlıyor.
1: Dün akşam nişanda terledi tabii.
0: Ceryan vardı, Ceryan.
2: Anacığım esmiyordu bile.
1: Kur'an derde kaldı çocuk. Kızım biraz dikkat etsene.
0: Anacığım sen işine bak, Feride burada, tamam.
1: Ama geldi de çok işe yaradı ya, neyse.
2: Ay. Ya Kenan, ben hep böyle laf mı işiteceğim?
0: Bir de sen başlama güzelim ya.
2: Yalan mı? Şimdi misal biz nişanlı olsak, evli olsak böyle laf eder mi annen?
0: Eder.
2: Eder de en azından başka türlü olur ya. Benim bir dayanma kuvvetim olur.
0: Şimdi yok mu?
2: Yok.
0: Niye?
2: Hayatım, yarın sabah gelip isteseniz beni, nişanlı, düğünde yaş olacak 29. Hadi evlendik diyelim, çocuk oldu 30. E bunun daha ikinci çocuğu var.
0: Güzelim, ne yaptın ya?
2: Evde taksitle ömür geçiyor Kenan ya. Bir karar ver artık.
0: Yoksa?
2: Yoksa? Sen bilirsin.
0: Feride.
2: Bıçak yemeye dayandı artık Kenan. Seyhan'ın nişanı sondan mı oldu benim için? Annenle konuşacaksan konuş yani. Olmuyor de bir şey söyle. Ama bana bir haber ver.
0: Ya.
2: Ay, lütfen.

0: Schmidt. Kann Moses. Back.
1: Hayır, o yardımına ne olacak?
2: Ali abine gidip alacağım oğlum. Dur seni emanet edelim önce buraya. Öncelikle günaydın.
3: Samim.
2: Ya acil bir durum var. Bizim oğlan kaza yaptı.
3: Yiğit mi?
2: Yok, bizim Ali vardı ya gemiden kardeşin.
3: Hayırdı?
2: Ya bunun bir tane nişanlısı var. Onun peşine geliyor İstanbul'a. Onu mu düşünüyor artık, neye daldıysa bilmiyorum. Dün gece ters yola giriyor, tam sürat gidiyor, duvara çarpıyor.
3: Aa.
2: Ya hastanede bazı işlerim var, sen Mertcan'a bakabilirsen.
3: Samim.
2: Ya acil bir hastam var diyorum, alamayacaksan.
3: Tamam tamam, biz buradayız, hadi sen git.
2: Bir şey lazım olursa evin anahtarı. Canımcı, Meriye ablana üzmek yok, tamam mı?
1: Tamam.
2: Aferin benim ciğerim. Meriye sağ ol ya.
3: Tamam hadi.
1: Gel bakalım çıtırı.
4: Ya şuna bak.
5: Yememiş, içmemiş, sabahına teklemiş fotoğrafları.
4: Ya herif Melis'in dibine girmiş.
6: Girer oğlum, Sertaç bu. Sen neredesin o sırada?
4: Evde nerede olacağım?
6: Melis haber vermedi mi sana?
4: Verdi de nasıl geleyim? Ne bir acayip. Zaten ne olacağımız da belli değil.
6: Diyorum oğlum, bize gelsene.
4: Ha tabii, annen karşısında 3 tane çocuk görsün de ne yapacak, çok merak ediyorum.
6: 100 kere söyledim. Bizim ev olmazsa yazlık var, 1 saatlik yol.
4: Üf, saçmalama.
6: Tamam abi tamam. Teklif varı sar yok.
4: Abi kapat şunu, elinden bir kaza çıkacak.
6: Tamam be sen de.

0: Nasılsınız?
1: Vallahi fena değil. Boyundaki hassasiyet devam ediyor. Bir süre boynuk takacak. Ufak tefek yaralar var. Onun dışında gayet iyi.
0: Allah'ıma şükürler olsun ya.
1: İşlemlerinizi tamamlayalım, taburcu olabilirsiniz.
0: Sağ olun doktor hanım.
1: Çok geçmiş olsun.
0: Sağ olun, sağ olun. Alicio, çıkıyoruz ha. Verilmiş sadakan varmış biliyor musun? Ne oldu sana böyle canım ciğerim? Ne kardeşim benim? Lan uyudun mu kaldın mı oğlum? Niye tesyona giriyorsun sen ya? Alicio. Ses versen oğlum, dilini mi yuttun? Ali.
2: Yok bir şey abi.

0: Mertcan, ne olmuş, niye kaza yapmış Ali abi?
1: Trafik kazası.
2: Ya onu biliyoruz fındık faresi. Nişandan niye öyle bir telaş çıkıp gitmiş?
1: Bilmem.
2: Ya bu kızın peşine gelmiş İstanbul'a.
0: Kim bu Ali abi?
1: Bilmiyorum.
0: Oo, sen de nasıl casusun be Mertcan, hiçbir şey bilmiyorsun. Abla sen kaldır şu kurabiyeleri.
2: Tamam tembel casus, al şunu al.
0: Vallahi hiçbir şey öğrenemedik.
2: Mertcan, oğlum sen en son ne zaman şimdi?
1: Ne?
0: Yıkandın. Abla ne bilsin çocuk?
2: Odayın olacak namussuz, yıkamadım seni. Seyhan. Al şu anahtarı. Karşıdan temiz kıyafet getir.
1: Babam gidince bu tarafta.
2: Odası girince o tarafta.
0: Tamam.
2: Ben de gel bakayım buraya. Ha? Gel biz gidelim çimelim ha? Neymiş çimmek, neymiş yıkanmak. Hadi.

0: И пасе,
1: пасе, удай, удай, отцеп, ан! Пасе, удай, ес! Удай, ан, ан, ан, ан, ан!
2: Ne yapıyorsun be salak herif?
3: Ne var lan?
2: Yiğit! Çocuklar ne oluyorsunuz?
1: Hocam görmüyor musun? Suratıma top attı ya.
3: Bana bak, kırarım kolunu senin.
2: Yiğit! Delirdiniz mi siz? İkiniz de müdüre.
3: Abi ya.
4: Alço, beğenmedin mi? Sen balık seversin ya.
5: Canım istemiyor abi ya.
4: Bak, bana da benim önüme denizi koyup et yemedim mi kendimi yemek yemiş saymıyorum.
5: Mersin'de de büyük kazanlarda barbun pişirirler böyle çekirdek gibi. Ahsen, ben, Bahadır her akşam okul çıkışı giderdik. Ortaokulda falandık. Ahsen bir üst sınıftan gelmişti. Matematikten çakmış. Sınıfa bir girdi. Ateş gibi bakıyor. Bahadır da beğendi görür görmez ama o beni seçti. Sonra nasıl oldu? Ne zamandan beri?
4: Şey mi? İkisi beraberler miymiş?

0: Alo. Evet. Hay. Aa, ben dayısıyım.
1: Tamam. Tamam, geliyorum. Güzel Allah'ım ya. Yiğit okulda kavga çıkarmış. Okuldan çağırıyorlar. Hadi sen de bırakayım giderken.
2: Gerek yok abim ya.
0: Ya itiraz etme, hadi yürü.
2: Tamam anacığım. Hadi geçmiş olsun. Seyhan da çok selamlar. Ellerinden öperiz. Hadi hürmetler. Hadi.
3: Ne diyor?
2: Varmışsan Salim Adana'ya. Halim diyor düğün olmadan kiracılar çıkarak.
3: Niye?
2: Koskoca villa, baraj manzaralı, kim oturacak?
3: Kim?
2: Biz.
3: Nasıl? Adana'ya mı taşınıyoruz?
2: Evet. Ya niye düşürdün suratını şimdi?
3: Bilmem. Yani ben İstanbul'da yaşarız diye düşünmüştüm.
2: Tamam. Ya dükkanı kapatmıyorum ki. Adana merkez. Burada şubemiz var. Gideriz geliriz.
3: Halim.
2: Ya sen okul için gelmedin mi İstanbul'a?
3: Evet.
2: Ben de senin için geldim. Tamam işte, nişanı yaptık.

0: Daha ne ki?
1: Halim, ben İstanbul'a alıştım galiba.
0: Ya Adana'da güzelim var Allah aşkına. Adana'da güzelim var. Yok.
2: Ya sen bana bırak, tamam, her şey.
0: Kontrol bende. Sen sıkma kafanı, rahat bırak.

0: Müdür bey saygılar. Ben Samim Yalçın. Yiğit'in dayısıyım.
1: Hoş geldiniz, buyurun. Çocuklar da çıkıyor zaten. Buyurun.
0: Hayrola müdürüm? Bizim delikanlı bir kabahat falan mı işledi?
1: Yiğit zor bir dönem geçiriyor, biliyoruz. Bu seferlik ceza vermeyeceğiz. Velisi olarak durumu sizinle paylaşmak istedik. Samim Bey, hazır sizi bulmuşken şu okul ücretini hatırlatayım.
0: Neyi müdürüm?
1: Şimdi taksitlerimiz normalde ayın ilk haftası ödenir. Sizinkini 3 haftadır bekletiyoruz.
0: Eksik olmayın.
1: İsterseniz ödeme planını değiştirelim. Yoksa aynı şekilde devam mı etsin? Nasıl istersiniz?
0: Ödeme planı derken şey bilmiyorum tabii. Miktar olarak.
1: 25.600 lira.
0: 20?
1: 5.600.
0: Okul parası?
1: Evet.
0: 25.600.

0: Evini aldık, araba haşat.
1: Tamam kardeşim, tamam. Canın sağ olsun, ne yapalım?
0: Yok Taceddin, ödeyeceğim ben bunu, bir yolunu bul.
1: Yahu tamam Samim, sigortadan alırım ben. Sen Ali'den haber ver, Ali nasıl?
0: Ali iyi. İyi de kafası karışık biraz.
1: Niye?
0: Bilmiyorum ciğerim, bir ince meseleler var. Aldım eve getirdim.
1: Çok üst üste geldi be Samim. Çocuklar bir yandan, Ali bir yandan. Okulu ne yapacaksın?
0: Bilmiyorum. Dünya para. Ne yapacağım?
1: Özel okul işte.
0: Ya sen o kadar parayı bana versen ben alim olurum, alim.
1: Ya Samim, mahallede devlet okulu var, oraya ver.
0: Devlet okulu?
1: He.
0: Çocuklar kabul eder mi ya?
1: Ya niye

0: Ercan o fotoğrafta 16 yaşında.
1: O zaman en büyük hayalimiz Mavi Köşe Pastanesi. Yani illa oraya gideceğiz. Babam çok sert bir adam. Öldür, Allah izin vermiyor. Deden de sen benimkinden beter.
2: Ne oldu?
1: Ne olacak o namussuz dayan? Hallem etti, hallem etti. Bizimkileri kandırdı. Gittik pastaneye, içeri bir girdik. Herkes Samimi peşinde. Meğersem gediklisiymiş oranın.
2: Hah, geldi işte.
1: Hoş geldin.
3: Çocuk yukarıda mı?
1: Yukarıda, yukarıda. Ali nasıl?
3: İyi, çok şükür.
1: Neymiş, ne olmuş?
3: Valla karışık işler. Aşk insan her şeyi yaptırıyor Meryem.
1: Sen mi söylüyorsun Samet?
3: Doğru. Bugünlerde çok bunalttık seni ya. Ben Mertcan'ı alayım da gideyim ciğerim.
1: Samim.
3: Ya haklısın, diyecek bir şey yok.
1: Tamam, ben çocuğu alayım, geliyorum.
3: Çocuklar, Ali abiniz bir süre bizde kalacak ha.
4: Bizim odada mı?
5: Yok ablacığım, biz odada ikimiz kalıyoruz zaten.
6: Ya ben kendi malikaneme çağırdım da kusura bakmayın. Sadece tek yatak sığıyor.
3: Ne biçim konuşuyorsun sen ya?
7: Sen mi abi?
3: Özür dile bakayım Ali abinle.
6: Niye?
3: Oğlum, Aliço bizim misafirimiz. Gerekirse başımızın üzerinde kalacak ama layıkıyla

0: Bileceğiz. Anladın mı?
1: Gerek yok abi, ben otele dönerim.
0: Ali Yaman, biz seninle Allah'ın kara iplerinden buraya kadar gelmişiz. Sen beni yarı yolda bırakmamışsın. Ben de seni bırakmam kardeşim. Anca beraber, kanca beraber.
1: Afiyet olsun.
2: Kimi kimsesi yok mu bu çocuğun ya? Hastaneden çıktı buraya geldi.
3: Yok herhalde. Abla, kaza nasıl olmuş?
2: O da ayrı bir muamma. Samim'le konuştum, lafı eveleyip geveledi.
3: Ne diyor?
2: İşte aşk insana her şeyi yaptırır gibi bir şeyler.
3: Maşallah, çocuk da gemici değil, CIA ajanı. Heyecan seviyor.
4: Ya da aşk için ölüme bile gidiyor.
3: Vay be, ne aşk. Kız ki? Öyle bir kız.
2: Sen nereden biliyorsun?
3: Fotoğrafta. Ne fotoğrafı? Ali'nin çantasında gördüm ya.
2: Sen Ali'nin çantasını mı karıştırdın?
3: Abla yok, niye karıştırayım? Sen Mertcan'a kıyafet almaya yolladın ya. İşte çanta ortada duruyordu. Ben de şöyle bir göz ucuyla bakıverdim.
4: Seyhan, hadi ben meraklı turşucuyum. Kabul. Sana ne oluyor? Ha, sen hani ilgilenmezdin böyle şeylerle?
3: Ay, ilgilenmedim abla.
2: Aman tamam, apır sapır konuşmayın hadi.
5: Oh, çorbalar gelmiş. Oh, ver bakayım tabağı.
1: Neyseydim çorba.
5: Al bakayım.
1: Çok güzel olmuş anacığım, eline sağlık.
5: Şeker bal olsun oğlum. Senin için yaptım.
1: Bir tanedir benim anam, bir tane. Dünyalar güzeli.
5: Hayırdır oğlum?
1: Yok, bir şey yok. Yani aslında var da.
5: Ne var?
1: Şimdi söyleyeceğim, bayılacaksın diye korkuyorum.
5: Niye? Çok kötü bir şey mi söyleyeceksin?
1: Yok. Şeyle ilgili. Feride ile. Bak dedim.
5: Ne dedin?
1: Anacığım, ne bu surat?
5: Ne var suratımda? Yani Kenan, akşam akşam illa bir tatsızlık çıkaracaksın.
1: Ya o ne tatsızlığı? Allah Allah.
3: Hadi. Size bir haberim var.
2: Neymiş?
3: Abla, bu ne hal? Kenan'la konuştum. Gerçekten çok etkili bir konuşma oldu.
2: Ay, ne dedi?
3: Yarın anacığıyla konuşacak.
2: Aman hep aynı laf ya. Evin taksidi bitsin, portakal bahçesi satılsın.
3: Hayır anacığım ya, bu sefer çok etkili bir konuşma oldu. Resti çektim, anladı o da.
2: Abla, yoksa tamam mı?
3: Kız Feride, Daran'ın kuyruğu kopuyor mu acaba ya? Ablam, odana öküz değilse kopacak artık inşallah.
2: Ya hadi inşallah.
3: Abla, nereden buluyorsun bu lafları ya?
2: Ya of ya, inşallah inşallah. Ay, şimdi benim ayağım yanmış.
3: 32 dakika.
1: Şimdi anacığım, Feride ile ben... İyi misin?
5: İyiyim, iyiyim. Sen anlat.
1: Yani biliyorsun, 4 yıldır sürekliyiz. Anne, sen böyle yapınca dikkatim dağılıyor ama.
5: Sen bana bakma, anlat çocuğum.
1: Peki. Feride ile ben... Bu kim?
5: Hayırdır inşallah.
6: Akşamlar.
5: Rahatsız etmiyoruz ya. Olur mu canım? Buyurun, buyurun.
6: Sabaha da gelmiş.
5: Nasılsın oğlum? İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar kıymet teyze. İyiyim, sağ olun.
5: Oğlum, sabaha ya da bir merhaba demek yok mu?
1: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Anne, hani konuşacaktık?
5: Buyur, geç kıymetciğim.
6: İçersin kıymet.
3: Kahve içelim ama sabahcım yapsın kahveleri.
5: Canım maşallah, maşallah.
3: Tabii yaparım muazzesiniz ama siz ayakta kalmayın. Şekerli.
5: Şekerli.
1: Hayrete bak.
6: Hayır.
1: O da benim.
6: Lütfen.
0: Dayı, televizyonun sesini kısar mısın? Ödevimi yapmaya çalışıyorum.
1: Bebeğim. Odanda yap.
6: Ben hasta değilim.
7: Siz bu tarafa.
2: Mertcan uyudu.
7: Bizim de yanımız.

0: Yiğit eder.
1: Yiğit. Daha bir şey demeyecek misin?
0: Ne hakkında?
1: Bugün müdür niye çağırdı okula? Bir arkadaşını fena halde benzetmişsin.
0: Bu seni ilgilendirmez.
1: Yiğit. Bak gençsin, fevrisin. Hani şimdi koleji bilmiyorum ama başka okulda canını yakarlar oğlum.
0: Ne okul, ne başka okul diyorsun sen?
1: Başka okul, devlet okulu.
2: Ya dayı ne oluyor?
1: Desene şuraya. Aha. Şimdi çocuklar, bugün okula bu kavga için çağırmamış. Aynı zamanda müdür başka bir şey söyledi. Bizim borcumuz varmış okula.
2: Ne kadar?
1: Çok fazla. Bir insanın bir ömür boyu göreceği parayı alıyorlar yani.
0: E kolej tabii ki de alacaklar.
1: Kolej orası ama bende para yok, olsa amenna.
2: Ya dayı ne olacak?
1: Vallahi mahallede devlet okulu var yani.
2: Devlet okulu?
1: Devlet okulu, devlet okulu okul değil mi?
0: Yok ya.
2: Ya dayı bütün arkadaşlarımız orada.
1: Bütün arkadaşlarımız orada, babalarının şoförleri de kapıda. Ben nasıl orada olacağım? Ben yapamam kızım. Yapamam. Allah Allah. Anlatamıyoruz galiba.

0: olmaz. Paran yoksa birinden borç al.
1: Kimden?
0: Bilmiyorum, bul bir yerden.
1: Oğlum buldum, bir iki ay sonra ne olacak?
0: Başkasından alırız.
1: Alamam. Ben böyle bir yükü kaldıramam ya.
0: Ya sen hayatta hangi yükü kaldırabiliriz?
1: Bana bak, ilgili o.
0: Sen hayatta neyi becerdin?
1: Yiğit, kalbini kıracağım ha.
0: Ev yok, yemek yok, para yok. Bu ne ya? Bu kadarını ben de yapardım.
1: Yap o zaman.
0: Yapacağım.
1: Yap ulan. Yap. Ben haklı mıyım ulan ben? Mis gibi hayatım vardı lan benim orada. Nerede akşam orada sabah? Geldim buraya, her gün derdiniz bitmiyor. Başka bir dert, her gün başka dert.
0: İyi o zaman, işte gidiyoruz.
1: Git. Nereye istiyorsan git.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Annem haklıymış. Sen hayatta hiçbir haltı becerememişsin. Sen bu ailenin yüz karasısın.

0: Nereye?
1: Bilmiyorum.
2: Ne demek bilmiyorum?
1: Ya amcama gideceğiz.
2: Almanya'ya. Ya pardon, yanımızda kimse olmadan nasıl gideceğiz biz oraya? 18 yaşında değiliz.
1: Ya ararız, gelir o bizi alır.
2: Ha, o bizi alana kadar ne yapacağız peki Yiğit?
1: Ya Eda, kes soru sormayı, bir şekilde halledeceğim.
2: Ama ya...
1: Gel buraya, gel. Bak, dayıma laf yetiştirmek yok, tamam mı? Söz mü?
0: Söz.
1: Gidiyoruz.

0: açsın mı abi?
1: Gel al içeri ya.
0: İyi misin?
1: Evcilik oyunu bitti. İçimize ne varsa döktük ortaya. İyi de oldu.
0: Abi senin derdin sana yetiyor. Ben gidiyorum.
1: Nereye gidiyorsun oğlum?
0: Bilmiyorum, bulurum ya.
1: Nereye git? Ne yeri ya? Allah.
0: Mersin'e dönmem. Burada da kalmam. Basıp gideceğim öyle işte.
1: Oğlum iki gün sonra gideceğiz. Kürüz'e gideceğiz. Nereye gidiyorsun ya?
0: Nasıl? Sen gelecek misin?
1: Geleceğim. Sabah çocuklar uyansın konuşacağım ya. Seçim yapamıyorum ben yani. Buraya kadar. Bu kadarmış. Dahası yok.
2: Herkes kendine bir çanta yapsın. Sabaha karşı gideceğiz. Bakın, bu evde bir gün daha kalamayız.
3: Tamam.
4: Ama çantamı ben yapacağım. İyi yap.
1: Taci validesinin eşyalarını koymuş. Bir oda boş dedi ama bir bakalım. Nasıl? Eski meski ama idare eder Alço ya.
0: Araba ne durumda abi?
1: Araba iyi, tamir oluyor.
0: Abi şunu Taci abiye versene.
1: Bu ne ya?
0: Para. Yetmezse gemiden daha yollarım ben.
1: Sen onu sok cebine ya. Sigortadan halloluyor arabanın parası. Sen nasılsın? Sen iyi misin? O önemli olan. Gerisi hallederiz.
0: Ya neyi hallediyoruz abi ya? Hiçbir şeyin halloluğu yok. Baksana acayip bir dünya. İnsanın en yakını sırtından vuruyor.
1: Öyle yakınlık olmaz kardeşim. Senin o taraflarda biraz işler karışık Aliço. Sen bana sorarsan kendini kahretme. Ciğerim benim. Bu da geçer. Ne demişler? Her kışın sonu bahardır. Bunun da altından kalkacağız Ali Molla. Canım ciğerim.

0: Seyhan. Kız. Şşt. Hı. Kalk hadi.
1: Niye ya, ben işe gitmeyeceğim bugün.
0: Niye?
1: Ablamın arabayı servise götüreceğiz.
0: Kız Seyhan. Şu anda evliliğine ilk adımını atmış biri duruyor karşında.
1: Ha?
0: Kenan aramadığına göre Muazzez teyze galiba evlenmemizi kabul etti.
1: Nereden biliyorsun ya?
0: Anacığım, şu anda kadın kabul etmeseydi ambulansta acile gidiyorduk.
1: Abla ya. Ya ne güzel uyuyordu.
0: Hadi anacığım hadi. Ablan için dua et kız. Galiba bu sefer olacak bu iş.
2: Çocuklar. Hadi okula geç kalacaksınız, kalkın. Eda. Yiğit hadi oğlum.
3: Dayı, bizi istemediğini daha ilk günden söyledim. Haklısın, her günümüz dert. Ama merak etme, gidiyoruz. Artık özgür ve mutlu hayatına dönebilirsin. Verdiğimiz rahatsızlık için kardeşlerim, babam ve annem adına özür dilerim. Yiğit.
2: Ali. Oğlum uyan.
4: Ne oldu?
2: Ya çocuklar yok.
4: Nasıl yok?
2: Yok, gitmişler. Sen bir şey duydun mu?
4: Yok. Karşı evde olmasınlar.
2: Hangi karşı evde?
4: Geçen sefer Mert'i orada bulduk ya.
2: Allah Allah.
0: Sağ ol ablam. Abla be. Ya Kenan'ı arasam mı acaba?
5: Ay Feride, Allah aşkına biraz kendini şöyle ağırdan sat. Ne o sabahın köründe öyle yangından mal kaçırır gibi ya.
0: Günaydın.
5: Günaydın.
0: Gel anacığım, otur otur.
5: Hadi iki lokma bir şey yiyin de çıkacağız. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Sami?
2: Neredeler?
5: Kim?
2: Ya Meriye, Allah'ını seversen çağır şu çocukları ya.
5: Ne diyorsun Sami?
2: Mertcan, Eda! Neredesin kızım?
5: Ya kime bağırıyorsun ya?
2: Ya çocuklara bağırıyorum. Burada değiller mi?
5: Yoo.
2: Yemin et.
5: Ya Sami'm, sabahın köründe ne işi var çocukların bende?
2: Gittiler.
5: Ya nereye gittiler?
2: Ya, yok bilmiyorum. Çocuklar evde de yok ya.
4: Sami abi. Yiğit abi.
5: Ablam ne oluyor? Ya ben de anlamadım. Anne ne oldu?
4: Çocuklar evden kaçmış.
5: Ne?
2: Cevap vermiyor abi. Bende kabahat ya.
5: Sami'm koş.
2: Nereye?
5: Karakola.
4: Tamam ben de gidiyorum.
2: Ya sen nereye geliyorsun? Sen ne hastaneden yeni çıkmışsın ya?
5: Feride, çocuğa göz kulak ol.
6: Abla ben işe gideceğim.
5: Abla ben buradayım. Bak oğlan hastadır, aç kalmasın. Tamam.
2: Meriye hadi yürü.
5: Sami'm.
2: He.
5: Ya altına bir pantolon giy.
2: Bununla gitsen ne olacak ya? Çocuklar kaybolmuş. Pantolonu gitsen ne olacak?
5: Anahtar, anahtar.
6: Abla dur üstüne. Al. Dikkat et.
5: Mestan kaçın.
6: Mestan, Mestan.
5: Geliyor, geliyor.
2: Gel, gel, gel. Kimse gördü mü seni?
4: Yok oğlum, görmedi. Okulun kapısının önüne bekledim.
2: Ne oluyor, gidiyor musunuz?
4: Gidiyoruz.
2: Ne yapacaksınız? Ya yoldan amcamı arayacağız. Sonra da ver elini Almanya.
4: Almanya? Kurtuluyoruz oğlum buradan.
2: Paran var mı? Var var.
4: Ya. Ya sen al şunu.
2: Yok.
4: Almanya'dan euro olarak yollarsın.
2: Bak. Adresi buraya yazdım. Anahtar da burada.
4: Evde her şey var. Bir şey olduğu zaman ararsın.
2: Bak bizi görmedin, tamam mı?
4: Tamam dostum. Oğlum gitmeden ara, tamam mı?
2: Tamam. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi hadi.
5: Samim dikkat.
2: Ya dikkat ediyorum ya.
5: Geçen sefer de öyle dedim, bak direğe yapıştık.
2: 20 sene oluyor, 20 sene.
5: Vallahi bilmiyorum, bak bacağımda izi hala duruyor ha.
2: Ali ha. Çocuklar nereye gitmiştir ya?
5: Bilmem. Kim bilir neler yaptın da kaçtı çocuklar.
2: Kim, ben mi? Ben ne yapacağım ya?
5: Sami, durup dururken kaçmadı ya bu çocuklar. Bir şey yaptın elbet.
2: Bir şey yapmış olsam önce sen bilirsin. Kabak gibi görünüyor her şey.
7: Babam, şimdi seninle çok güzel bir yere gideceğiz. Uçağa bineceğiz. Mertcan, simit al ablacığım. Ne oldu?
3: Cevap vermiyor.
8: Abla, Almanya'da ne yapacağız?
3: Hayatımız kurtulacak.
7: Bir kere daha iyi okullarda okuyacağız ve daha iyi imkanlarımız olacak ablacığım.
8: Başka?
3: Çok güzel bir evde yaşayacağız.
7: Amcamın evi büyükmüş. Belki yine kendi odamız olur.
8: Oyuncak?
3: İstemediğin kadar. Aa, amcam belki seni araba da alır.
7: Ya başka ülkelere de gidebilir miyiz?
3: Niye gitmeyelim kızım? Avrupa'dayız. Her yer ayağımızın altında.
7: Ben Londra'ya gitmek istiyorum.
3: Londra. Siz Mertcan Bey?
8: Disneyland.
3: Disneyland. Aferin koçum benim. Sonra Fransa. Disneyland.
8: Söz mü?
3: Söz.
5: Samim, şuraya bir yere park et, geldik.

0: Amca ben Yiğit.
1: Ha. Nasılsın Yiğit?
0: Ya amca iyi değiliz ya.
1: Niye?
0: Dayımla kavga ettik. Amca. Biz evden ayrıldık. Okuldan çıktık. Dayım çekip gidecek. Berbat durumdayız. Biz Almanya'ya gelmek istiyoruz.
1: He? Nasıl geleceksiniz?
0: Bilmiyorum. Sen gelip bizi alırsın.
1: Sen bende dalga mı geçiyorsun oğlum? Çocuk oyuncağı mı bu iş?
0: Amca.
1: Bak yahu benim işim var gücüm var Yiğit. Öyle her kavgada Türkiye'ye gelinir mi?
0: Biz oraya gelelim.
1: Bana bak. Şımarıklığın lüzumu yok. Tamam mı? Şimdi git dayının elini öp. Özür dile. Beni duydun mu?
0: Duyuyorum.
1: İyi. Hadi sonra görüşürüz.
0: Tamam.
2: Gelecek mi?
0: Gelecek tabii Mertcan.
2: Uçaktan mı gideceğiz?
3: Tabii uçakla gideceğiz ablacığım.
4: Çocuklar anne babalarını yeni kaybetti komiserim. Bir de bu mahalleyi pek bilmiyorlar.
5: Ya en küçükleri 6 yaşında komiserim.
6: Yiğit, Eda, Mertcan. Kayıt ihbarına ekiple haber verdik. Aramaya çıktılar. Formu doldurdunuz mu?
5: Doldurdum.
6: Tamam. Çocukların arkadaşları kim? Nerelere giderler bir bakalım.

0: İyi günler. Geçmiş olsun. Yiyecek bir şeyler getirmiştim.
1: Ya ben hiç aç değilim.
0: Niye? Yediniz mi?
1: Yok, canım istemiyor. Gelsene.
0: Teşekkür ederim. Olmaz, yiyin. Sonra kabak benim başıma patlar.
1: Ha, Melih ablana. Doğru. Tabii tepsi dolu giderse. Anladım.
0: Çocuklardan haber var mı?
2: Yok, hala arıyorlar.
0: Açmayacak mısınız?
1: Bizimkiler değil.
0: Tamam. Afiyet olsun o zaman. İyi günler.
3: Eda, hadi.
4: Ya ne yapayım? Mertcan'ı bekliyorum.
5: Abi tuvaletim geldi.
4: Tuvaletin mi?
3: Ya Mertcan tut biraz. Otobüsü kaçıracağız.
5: Tutamam.
4: Ya Yiğit, bir yerden tuvalet bulmamız lazım.
3: Ya Eda, caddenin ortasında nerede tuvalet bulacağız?
4: Ya tamam, hadi.
3: Hadi.
5: Çok tuvaletim geldi.
3: Kaçırıyoruz.
4: Ya ablacığım hadi ya.
3: Bekleyin bizi. Ya. Allah kahretsin ya.
6: Buyurun.
4: Teşekkürler.
6: Güle güle efendim. Yine bekleriz.
4: İyi akşamlar. Teşekkürler. Çok teşekkürler.
6: Rica ederim. Rica ederim.
4: Anacığım, bunlar ayakkabı anıydı. Ne bu ya? Bunlar seni görmeye geliyor resmen.
6: Gelsinler. Hem ben senden başkasına bakıyor muyum? Ha? Gel otur bakalım. Ne bu surat?
4: Ya ne bileyim Kenan. Moralim bozuk.
6: Niye?
4: Samim abinin yeğenleri evden kaçmış.
6: Hadi ya.
4: 3 tane çocuk aç bir ilaç. Bir de sen de aramadın. Hani annenle konuşup arayacaktın ya.
6: Arayacaktım. Arayacaktım ama sabahtan beri çalışmaktan fırsat bulamadım ki Feride.
4: Konuşmadın değil mi?
6: Konuştum.
4: Konuştun mu? Ne oldu, tamam mı? Evet, kabul ediyorum abi. Benim kalbim fırlayacak gibi şu anda.
6: Beni de bak şimdi.
4: Ay dur. Sen şimdi bir şey söyleme bana. Ben seni dinleyeceğim ama şu bakamayacağım. Sen eğer kabul ettiyse elimi tut, etmediyse tutma, tamam mı?

0: Hocam.
1: Günün çocuklar. Geçin şöyle. Murat Sadık oğlu Yiğit'in yakın arkadaşı. Duru ile Eda da sıra arkadaşları.
2: Ne oldu hocam?
1: Çocuklar evden kaçmış.
0: Ya sabahtan beri arıyoruz canım ciğerim. Fakat telefonları cevap vermiyor.
1: Sizinle irtibat kurdular mı?
2: Yok, hayır.
1: Murat?
0: Hayır hocam.
2: Dün bugün hiç aramadılar mı?
3: Allah Allah.
2: Müdür bey, telefonumuz sizde var.
0: Sizlerden birini eğer ararsa...
1: Hiç merak etmeyin, hemen haber veririz.
0: Ceplerinde para da yok. Sefil olacak çocuklar ya.
4: Ya şunları bir yıkasaydım, ablan kızmasın.
5: Yok, o kadar da değil. Hem bakma, bir tanedir Melih abla. Alo.
4: Evet. Nasılsın? Arabayı servise götürdünüz mü?
5: Aa, yok, ablam aldı arabayı. Sayın abiyle karakola gittiler.
4: Hay Allah'ım, ne alem adamı ya bu.
6: Gücü boş durmaz bir insan ya. Sen neredesin?
5: Sayın abi de.
4: Niye?
5: Ali hasta.
4: Ali mi?
5: Aha. Ha, yemek getirdim, şimdi çıkıyorum.
4: Allah Allah. O pırasa kafalı kendi kendini karnını doyuramıyor mu?
5: Halimciğim, evde kimse yok.
4: Baş başasınız.
5: Halim.
4: Sakın elin adamından, acından ölsün.
5: Tamam. Ben eve gidince arayacağım seni. Tamam mı?
4: Geliyorum.
5: Hayır, gerek yok.
4: Geliyorum.
5: Gerek yok. Tamam. Güle güle. Güle güle. Ben gideyim.

0: Elinize sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Seyhan. Ya telefon falan şey, kusura bakma ya.
1: Ha yok, önemli değil. Önemli değil. İyi günler. Üşüdün mü?
2: Evet.
1: Dur hırka vereyim abla. Maçam. Bunlar ne?
2: Mayo.
1: Ne yapacaksın mayoyu?
2: Almanya'da deniz yok mu?
3: Eda, kalın bir şey koymadın mı çantasına çocuğun?
1: Hayır, kendim yapacağım dedi.
2: Yaptım.
1: Abacım hep yazlık almışsın ama ya. Bunlar ne?
2: Almanya'da saate bakmak istersek ona bakarız.
3: Aferin Eda.
1: Ya bana niye kızıyorsun?
3: Ya hasta olursa senin yüzünden çünkü.
1: Benim yüzümden mi? Asıl senin yüzünden. Bir saat otobüs bekledik orada.
2: Abla düşüyorum.
3: Dur canım dur, gel. Gel. Taracan ya. Kaç saat oldu, çocuklardan haberi yok.
4: Sami.
5: Ekiplere haber verildi mi? Kayda alındı iyi çalışmalar. İhbar Asayi Şube Kayıplar Bürosu'na gönderdik. Çocukları bütün Türkiye'de arıyorlar.
3: Bak ağzınla söylüyorsun komiser bey. 70 milyonluk ülke nasıl bulacaklar?
4: Ya biz de arasak.
3: Hadi gün geçti. Çocuklar akşam ne yapacaklar ya?
5: Yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz. Evinize gidip bekleyin. Bir şey çıkar çıkmaz haber veririz.
3: Alo. Ha Zeki abi. Pek iyi değil be abi. Nasıl? Sen nereden biliyorsun?
4: Ne oldu, bulmuşlar mı?
3: Yok ya. Neredeler? Tamam abi tamam, ben arayacağım, haber vereceğim sana, tamam.
4: Ne diyor?
3: Amcalarını aramışlar.
4: Niye?
3: Almanya'ya gitmek için.
4: O ne demiş?
3: Ne diyecek? Kızmış, kapatmış. Başka bir şey bilmiyor.
4: Hay Allah'ım yarabbim.
2: Çok yoruldum.
1: Tamam ablacığım, az kaldı, geldik. Yiğit, ne yapacağız?
6: Ne yapacağız? Geldik işte.
1: Onu değil, amcamı soruyorum.
6: Eda, amcam da Almanya'yı da unut.
2: Niye?
6: Sen yürü Mertcan.
2: Ama çok yoruldum.
6: Tamam, al bunu Eda. Bonbonu da tut. Gel buraya. Hop. İyi misin?
2: Evet.
1: Peki bu Allah'ın dağında ne kadar kalacağız, onu söyler misin?
6: Bilmiyorum.
1: Ne demek bilmiyorum?
6: Eda, her şeyi bana sorma.
1: Aa, saçmalama, tabii ki sana soracağım. Kaçalım diyen sen.
6: Kaçmayıp ne yapacaktık? Evden atıldık, okuldan da alınıyoruz, daha neyi bekleyeceğiz?
1: Bari doğru düzgün bir plan yapsaydık.
6: İyi Eda, sen bir plan yaparsın artık.
1: Bağırma.
6: Sen de benim sinirimi bozma. Mertcan,
7: sen sıcaksın. Ateşin mi var senin? Mertcan, hadi. Hadi.
0: Ya akşam oluyor, hala ses çıkmadı çocuklardan ya.
4: Çıkacak ya hava kararmadan. Karanlıktan korkar ya çocuklar.
0: İnşallah.
4: Sami, Almanya'ya gitmezler değil mi?
0: Yok. Zeki abi alacak olsa çoktan alırdı ya. Zaten çok konuştum, biliyorum adam. Çocuklar zaten reşit değil. Ana baba rızası olmadan uçağa binemezler.
4: Aman iyi.
0: İyi ne iyisi? İyi. Samantha yine arıyoruz. Koca şehirde 3 tane çocuk ciğer.
4: Bulacağız ya, bulacağız. Sen içini ferah tut. Çıkacak çocuk.
5: Sağ ol Taci abi. Yok bir şey yani. Bir şey çıkarsa ben sana haber veririm. Sağ ol abi, eyvallah.
4: Abla sen hiçbir şey yemedin. Siz yiyin ya, benim canım istemiyor.
5: Ya çocukların cebinde para yok. Uzağa gidemezler.
4: Karınları aç mı, tok mu? Kim bilir ne haldeler.
1: Ay abla, başlarına kötü bir şey gelmesin de.
4: Ya öyle kötü şeyler düşünmeyin. Aklınıza kötü şeyler getirmeyin.
1: Abla nereye?
4: Sami sabahtan beri bir şey yemedi ya.

0: karnına çocuk aranmazsa mümkü lokma bir şey ye.
1: Nereye karanlık oldu bak. Hani çocuklar karanlıktan korkardı.
0: Belki emin bir yerdelerdir.
1: Emin bir yer bulsam ben bugüne kadar çoktan bırakırdım.
0: İşte bırakmamışsın.
1: Sen haklıydın Meryem. Sıkıya gelemedim. Tüyme kaçmak istedim.
0: Samim hiç kolay bir şey değil yani. Üç tane çocuk.
1: Üç tane çocuk değil. Üç tane çocuk. Sema'nın çocuğu. Çekip gittiler işte. Ya dönmezlerse.
0: Ay Samim.
1: Ya başlarına bir şey gelirse.
0: Canım olmayacak öyle bir şey.
1: Verdiğimiz rahatsızlık için kardeşlerim, babam ve annem adına özür dilerim diyoruz.
0: Dur şimdi sen. Daha çok konuşacaksınız. Öyle bırakma kendini.

0: ses çıkıyor.
1: Ama çok üşüyorum.
0: Git.
2: Geldim, geldim.
0: Hadi, donuyoruz.
2: Tamam. Ay, sigorta attı ya.
0: Bir şey yap.
2: Ya bilmiyorum ki sigortanın nerede olduğunu.
1: Abla.
0: Ya, ne demek bilmiyorum abi, karanlıkta mı duracağız?
2: Abla. Tamam, tamam, tamam.
0: Tamam, tamam.
3: Aliço, videoyu aradın mı?
4: Aynı abi, kapalı.
5: Yer yarıldı, içine girdiler sanki.
4: Ya sen mi abi, kendini çocukların yerine koy. Sen olsan nereye giderdin?
2: Ya bana sorma oğlum. Ben 8 yaşında evden kaçmışım, Osmaniye'de bulmuşlar beni.
5: Hı, buyurun.
0: Bir kere mahalleye yabancılar zaten. Paraları da yok.
5: Eski ev.
2: Orada kiracı var.
4: Komşuya gitmişlerdir.
2: Aliço, ben çıkıyorum, gidiyorum. Ev üstüme üstüme geliyor. Gidip çocukları arayacağım.
4: Ben de geliyorum.
5: Ali, arabayı al.

0: lazım. Evde hiçbir şey yok ama ben bulacağım. Sabah olsun be. Yiğit.
1: Bir tek bunları bulabildim.
0: Abi ev çok soğuk ya.
1: Ya anlamıyorsun galiba. Soba sigortayı attırıyor.
0: İlaç?
1: Her yere baktım. Yara bandı dışında bir şey yok.
0: Yiğit, Mertcan yanıyor. İlaç bulmamız lazım.
1: Sabah bekleyeceğiz.
0: Yiğit, git bir nöbetçi eczane bul. Sabah bekleyemeyiz diyorum.
1: Ya anlamıyorsun. Ormanın ortasındayız. Gece yarısı oldu saat.
0: Abi onu bizi buraya getirmeden önce düşünecektin.
1: Beni suçlamaktan vazgeç.
0: Bana abinizin bir hava atmak kolay. Mertcan yanıyor. İlaç vermemiz lazım. Git. İstiyorsan dünyanın öbür ucuna git ama ilaç bulmadan gelme.

0: İyi akşamlar.
1: Kardeşim, burada benim yeğenlerim oturuyor. Eda, Mertcan, Yiğit. Sema'nın
0: evet.
1: Çocukları.
0: Evet.
1: Onları hiç gördün mü?
0: Buraya mı gelmişler?
2: Abi şimdi biz de onu soruyoruz zaten.
1: Konu komşuya gelmiş olabilirler falan.
0: Ha, polisler de ona bakınıyorlar. Ne oldu? Kaçmışlar mı?
2: Abi sen soruya cevap versene. Gördün mü, görmedin mi?
0: Görmedim. Nereye kaçmışlar?
2: Allah Allah, manyak mısın sen ya?
1: Şş, Ali.
2: Biz adama soru soruyoruz, o soruyla cevap veriyor ya.
1: Sen delikanlı, boş versin.